0: oyunu devam ettiriyor. Bu müdahale bir ihlal midir? Burada bir penaltı gerekir mi? Kart gerekir mi?
1: Kayarak geliyor, geç kalıyor. Kontrolsüz giriş. Topla oynayan Muriç, Muriç'e dalan, kayarak gelip kontrolsüz harekette bulunan Guarani miydi?
0: Guarinho.
1: Penaltı. Sarı kart.
2: Ya bir şey söyleyeceğim. Ya kadrajlı yok Yasin Kolu ya.
1: Hocam dur, az geri gel, az geri gel lütfen, az geri gel. Az geri gel.
2: Kadrajlı yok ya.
1: Bak, az geri gel, gel. Dur.
2: Nasıl verecek?
1: Şimdi bir kere hakem olayın farkında bir.
2: Bu hayır, aksiyon bittikten sonra bravo Ender, daha geriye çek. Aksiyon
0: ana kameraya, daha çek ilk pilot kameraya bir gelebilir hocam, miyiz?
2: Bu ilk müdahale.
1: Bu aksiyon başladığı anda bir hakemin süratle oraya deplasman
3: fırlaması lazım.
2: Niye? Sezgi, tecrübe.
0: Yok, bak şey hocam, bak nerede?
2: Orta sahada top
0: bak
2: atılmış.
0: Şimdi. Bak, atmış. Bak. Hala şimdi yok.
2: Müdahale ederken aşağı bakalım. Yukarı. Müdahale, bak şimdi burada kalalım.
1: Şimdi
2: bak,
1: gelecek.
2: Yine kadrajlı yok.
0: Hala geliyor. Ben bir kere bu atak
2: görmediği penaltıyı nasıl verecek ya? Ender görmediği penaltıyı nasıl verecek? Gör, uzak ki.
1: Geçen sene 45 metreden Beşiktaş Fenerbahçe'den penaltı verdi. Ben gördüm diyordu. Bunu da gör o zaman. Yasin. Gör bunu.
3: Hakikaten ya.
1: Bunu da gör. Onu verdin 45-50 metreden. Gördüm dedim bir de piyasaya. Baksana,
3: bence Greenwood'dan öyle bir pas beklemiyordu. O yüzden Rahman bir şekilde gidiyormuş orta alanda.
2: Yani diyorsun hakemlerin ayarını bozdu Greenwood. Farklı bir pas attı.
3: Adam böyle bir cross pas attı. Onları çok bak enteresan.
1: Bu maç başladı ya.
4: O cross pastan dolayı zaten Yasin Hoca yetişemedi oraya. O çok süratli uzun pastı ya.
3: Hoca bir baktı eyvah dedi. Top gidiyor o tarafa doğru.
2: Kadraj hedefi yok gitti ya. Bir de.
3: Ya, Samsun, 30 metre falan geride.
4: Samsun'un savunma oyuncusu yetişemedi ki o pasa. Yasin
2: Mustafa hocam onun ya, doğru mu? Yani az önce mesela Vedat örneği verdim ya, öncelik sağlamak. Yani tabii Vedat'ın ya, öncelik rakibe öncelik sağlar değil mi Şenol hocam? Tabii. Sen de savunma mesela oyuncusu olarak rakibe ne yapıyordun? İyi bir savunmacı ve zeki bir savunmacıydın. Öncelik sağlıyordun. Tak hızlı bir oyuncudan daha önce hızlı düşünüp doğru aynen mu? Önüne hızlı, geçip hızlı kurtarıyordun topu yani, hızlı. Doğrusu. Şimdi burada da az önce işte Vedat için söylediğim işte hoca için aynısını burada öncelik doğru mu alması için sezgiyle oraya gitmesi gerekir. Kadrajda yok Yasin yok. Kol. Nasıl penaltıyı verdi?
1: Hissetmiyor ki.
0: Bu savunmacının ki kramponuyla oraya bir müdahalesi var. Hatta şu kasık bölgesine geliyor. Çarpma kapsamına sokulabilir mi bu?
1: Yok. Geç değil kalıyor. Mi? Çünkü Vedat bunu hiç baktığın zaman futbolda zaman öyle bir 10 saniye, 15 saniye, 5 saniye gibi böyle insana şey gelebilir. Futbolda bak, dur, tam vurduğunda Vedat vursun, az geri gel, az geri gel. Bak oyuncuya bak, kendi Vedat'ın ayağına yapıştır topu, dur, dur. Bak gördün mü, sakınabilir mi oyuncu? Sakınabilir. Zamanı var mı?
0: Var.
1: Süresi de var, şey de var, alanı da var değil
0: alanı
1: mi?
0: Alanı da var.
1: Sakınıyor mu? Sakınmıyor. Yok. Bodoslama giriyor, kontrolsüz ve eğlendir. Penaltıdır ve sarı karttır bunun karşılığı.
0: Peki gelelim kritik noktaya. Bu Richard arkadaşımız kaçıncı Richard bu bilemiyorum
1: Martens
0: da.
1: Ricardo Martens galiba.
0: Ricardo kaçıncı
1: Richard? Ricardo Martens 41 yaşında Richard Hollanda'da. Martens. Richard mı? Richard evet, olabilir. Ben Ricardo nereden gelirse. Richard Martens her hafta birileri geliyor. Daha önce de geldi galiba Türkiye'ye. Bir Beşiktaş başında mı? Galatasaray Beşiktaş başında görev yapmıştı. 41 yaşında. İkinci sınıf bir var. Dünkü Malek'ten daha düşük performans. Evet, bu da.
0: Dünkünün 2024'te yaptığı hata
1: o zaten
0: yani inanılmaz bir hataydı.
1: Ya şimdi şöyle düşünelim.
0: Ya kim burada biraz daha eğer şimdi biz yabancı var gelebilir de gelen varların belli bir seviyenin üzerinde olması gerekiyor. Olmuyorsa bu gelen arkadaşlar
1: bize yani, ne lazım biliyor musun?
0: Bizimkilerden beter ya.
1: Bize Marco Di Bello lazım. Pampokel lazım. Kivaskovski lazım. Bunlar gelecek ki bize öğretecekler. Var ekibindekileri yetiştirecekler. Tabii yardımcı hakemleri koyuyorlar oraya da onlar değil. Var olabilecek, var da performans geliştirecek insanları koyacaklar yanına. Gelin diyecekler. Öğrenin bak buradaki var performansı bu. Avrupa'nın marka olmuş isimleri bunlar. Bunların yerine oturun. Bu işi yapın diyecekler. Bastian Dankert gelecek. Rica edeceksin. Getirebiliyorsan onu getireceksin. Bunlar marka olmuş isimler. Bana getirdiğin adam kendi liginde zaten ikinci sınıf hakem. Ona da pantolon olmadı, gömlek uyduralım demişler, bana tutturmuşlar. Boş kalmış, kendi ligine dizayn etmiş. Boşunu da bize gönderiyor. Bu diyor kaldı diyor, onu da gönderelim.
4: Maça gelmiş mi dedin?
1: bir maçı
4: bugün maça gelmiş mi?

0: de var hakem.
1: Ha, gelmiş herhalde. Belki
0: gelmişse niye müdahale etmedi?
1: Amsterdam'da kalmış olabilir
0: hocam,
1: yani.
0: Hocam gelmişse niye müdahale etmedi? Edilmiyor mu bunlara, müdahale edilmiyor mu?
2: Yok, Fenerbahçe.
0: Hayır, bir dakika, bir şey sorayım.
2: Hocam, Fenerbahçe maçlarında.
0: Hocam bir dakika, bir şey sorayım. Buna müdahale edilmiyor.
2: Fener hocam. Ya Şen hocam, Fenerbahçe.
0: Hayır, bir dakika, bak ben nereye geleceğim biliyorum. Bir saniye hocam, bir saniye dur. Bu vara buna müdahale hakemi mi?
1: Hocam dün akşamkine giren Avrupa'yı anlayış diyoruz ya.
0: Evet.
1: Pavel Malek.
0: Evet.
1: Buna 1000 sefer girmesi lazım.
0: Yani bunlara normalde girilmiyor değil
1: 1000 sefer girilmesi
0: i̇şte
1: lazım.
0: Dün akşam
1: hocam
0: giriyordu, bak, bu akşam niye giriyor?
2: Dün akşam sen yanlış yerden hocam olaya girdin.
0: Yok esas, ben doğru yerden giriyorum da. Hayır. Ben, sen beklemiyorsun, sabretmiyorsun
2: hiç ya. Hayır, yanlış yerden
3: var
2: giriyorsun.
3: Var girmiyor diyor.
2: Sen şimdi var.
0: Ben var girmiyor diyorum
2: hayır,
0: bu akşam.
2: Hayır, anladın mı? Bana göre ya, yanlış sondan giriyor. Esas Gençler Birliği maçından gireceksin. Gençler Birliği maçında Mert Müldür'e yapılan net penaltıya da var girmedi.
1: Doğru mu dediler ama?
2: Doğru dediler. Oraya da girmedi. Şimdi de girmedi. Yani Fenerbahçe'de bu ikinci varın girmesi gerekir. Dün akşam biz buradaydık. Dün akşam var girdi, Galatasaray'ın penaltısı verildi. Evet, doğru, girdi var. Bir şekilde Galatasaray'ın penaltısı, evet, çünkü öncelik sağladı. Rakip hata yaptı. Bastı ayağına.
1: Temas, tamam.
2: Galatasaray'ın penaltısı. Doğru'nun penaltı. Var girdi, tamam, okey, bir sıkıntı yok. Fenerbahçe'nin niye peki ikidir hem Gençler Birliği maçı hem de bu maç? İki tane penaltısı. Niye üç var girmiyor?
3: Bir de Talişka.
1: Kaç yılda futbolun içindesiniz?
3: 34.
1: Kendinizi sürekli güncelleyen, Avrupa ve dünya futbolunu, dünya coğrafyasını takip eden birisiniz.
3: Öncesinde iyi kötü bir amatör lisansı oynamıştınız.
1: Oraya geçiyor
3: var.
1: O kadar da
2: hocam Ender iyi orta sahadır ha.
1: Tamam da geleceğim
0: konuda. Yani top tekniği.
1: Bak ben sana basketbolda da çok.
2: O kendini anlatmaz, top tekniği iyidir. Atarsın top kalır hiç.
1: Yani ikon.
2: Yatay oynamaz, geri oynamaz. Direkt dikey.
1: Şuraya geliyor.
2: Öne.
1: Ya size gelen bir takım bildirimler oldu değil mi? Pozisyonlarla ilgili var girer girmez. Evet, evet. Ya yapmayın Allah aşkına. Bir haftada patladınız. Aldatmayın insanları. Siz onları mesaj
3: şimdi
1: atıyorsunuz.
3: Mesela Anthony Taylor bu pozisyonlara ne diyor? Dünküne, bugünküne. Birazdan da bakacağız.
1: Trossard'ın pozisyonuna tam bir Osmanlı tokadı, okkalı attı. MHK'ye attı. O dedi girmesi lazım, kırmızı kart dedi. MHK'dekiler ne diyordu? Buraya girmez. Kart gerekiyor ama rengini de söylemiyorlar. Bakın öyle bir ortada bırakıyor ki. Kart gerekiyor. Ne gerekiyor? Sarı mı kırmızı mı? Onu da söyleyemiyorsun. Sonra diyorsun
3: oraya
1: ki.
3: Oraya ne demiş Anthony Taylor? Kırmızı demiş.
1: Kırmızı net.
3: Mi?
1: Bar devreye girer. Kırmızı kart. Saç çekme de aynı şekilde. Fenerbahçe'nin Mert Müldür'e yapılan. Onu da onun ağzından servis edildi. Bak bugün nerelere geldik şimdi.
3: Aa, şimdi
1: buna da penaltı. Şortunu çıkaracak. Bakar mısın bunu?
0: Bu aynı varcı mı yoksa?
3: Aynı varcı.
0: Aynı, bak nasıl tam.
3: İzlen maçındakiyle aynı varcı.
0: Aynı varcı.
3: Varcı diyoruz, pardon.
2: Bir de sarı kart maşallah.
3: Hakem de bir de böyle tartışmalı bir.
1: Hakem de lean out geçmiş galiba. O da Hollanda lean out diye bir hakem. Bu da bir facia karardı. Ya. Bu da bir facia. Bu akşamki de facia bir karardı. Devreye girmemeleri. Bunları da Ulenberg Hollandalı biliyorsun bize geldi, eğitim yaptı ya. Dani Makeli geldim, var eğitim verdim. Evet. Önce hemşerilerine eğit. Dani. Ulenberg. Önce hemşerilerine eğitim.
0: Hocam bu Anthony Taylor da eğitimci olarak mı burada yoksa eğitimci yani karışıyor olarak mu işlere?
1: Elit hakem koordinatörü mü?
0: Yok, direktörü. Yani eğitimlerine karışıyordur mu?
1: Var eğitimleri. Var eğitimlerine
0: karışmıyor. Var eğitimine demiyorum. Hakemlerin eğitimine.
1: Hakemlerin yani eğitiminden direkt sorumlu. Konu vara gelince Yaşar Kemal Uğurlu. Uğurlu'yu göstererek
3: var içinde birisini hocam.
1: Diyor, bir de, o da şöyle diyormuş. Konuyu bir çalışıp size döneceğim.
2: Bak hocam, bizim hakemler için büyük şans. Şimdi yeni güncel bırakmış. UEFA'la, FIFA'yla Ender ilişkileri çok
3: tabii,
2: iyi.
3: Tabii.
2: Hepsi arkadaşı. Doğru, bizim hakemler
3: büyük şans.
2: Bravo. Bizim hakemler iyi performans verirse hocam, oraya direkt tavsiye eder ve orada mutlaka Avrupa'daki konferans UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bizim hakemlerimiz direkt kullanılabilir, maç yönetir. Yani bunu biz hakemlerimiz en iyi şekilde bulmuşun, en son güncel yeni bırakmış. Bütün hepsi arkadaşı
3: bir hakem. Kendin sor ya. Gerçi hocam, onlar birbirlerini kollamaktan yani
2: bu büyük şans Türk hakemliği için. Doğru Mustafa 8, hocam?
1: Doğru. 8 Temmuz'dan bu yana saydığın konferans Avrupa UEFA Şampiyonlar Ligi. Bunlar da eleme maçları oldu, playofflar dahil. Evet. 428 tane maç oldu. 7 FIFA hakemimize gelen maç sayısı, Bilal Umut Meler o playoff'ta Toplam 8 maç.
3: Geçen yani. En son

0: nasıl yönetmiş Halil Umut Meler?
1: 2-2 bitti zaten. 7-0'dı ilk aya. İkinci ayak 2-2 ama seyretmedim maçı. Yorum yapamıyorum. Garip olan bu. 428 maçta biz sadece 8 maçta. O da birinci, tamam, ikinci turlarda geldi. Üçten ve playoff'ta zaten bir tek Halil'e geldi. Öbürlerine yok yani.
2: Hocam bekleyeceğiz.
1: Sorunumuz büyük yani.
2: Hocam bekleyeceğiz, sorunlu, sabredeceğiz. Bu ara oğlum izliyormuş. Çok selam var hepinize. Eller abiye selam. Çok selam. Mustafa Hoca, Şenol abime de çok selam diye yazmış. Biz de buradan, Atay'a da buradan çok selam söyleyelim.
0: Fransa'da izliyor. Yani evlerinizde izleyiciler şaşırmasın. Evde değil yani. Ev Fransa'da. Eğitim için orada sevgili kardeşimiz. Peki bu pozisyon
1: penaltı
0: sarı kart. Var
1: devam. Müdahalesi gerekiyor.
0: Devam.
1: Bak o top da içeride.
0: Tabii canım.
1: Oyun alanı
0: tabii
1: terk
0: top daha oyun alanını terk etmemiş. 13'te İrfan Can Kahveci'nin pozisyonu var. Burada bir faul çıktı. Kart gerekir miydi?
1: Ayağının ucu geliyor. İrfan Can da tabii canı yandığı için. Hadi bu sarı kartı anlayabilelim. 12. dakika diye. Tam da üzerine tam oturmamış ya. Kayarak geliyor. Ayağın dış bölgesine bir basma.
0: Kabul edilebilir diyorsunuz.
1: Kabul edilebilir kartı görmemesi. Faulü verdi, kartı görmemesi. Kabul ediyoruz.
0: Tamam, devam. Bu bölümde gerçekten arka arkaya geldi Fenerbahçe.
1: Bunu kabul edemiyoruz işte.
0: Falan da var.
2: Aynen. Bunu kabul edemiyoruz. İlk 30 dakika Ender'den fişi çekerdi Fenerbahçe. 4-0, 5-0 evet, yapardı. İlk 30 dakika.
0: Kesinlikle. Şimdi Oğuz ceza sahasına sol taraftan girmek üzereyken ceza sahası yan çizgisinin hemen kenarı, böyle 1 metre dışı, soldan akıyor yine Fenerbahçe atakları. Borevkoviç bir kayarak müdahalede bulundu. Oyun devam etti burada.
1: İşte bunu kabul edemeyiz.
0: Yani topa dokunan Oğuz, ben önce beyazlı oyuncu mu diye baktım.
1: Out verdi
0: değil.
1: Burada.
0: Burada Oğuz topa dokundu. Sonra oyun devam etti.
1: Böyle gitti top, out'a çıktı, out verdi. Oyuncular biraz tepki verdi. Dediler ki ya böyle böyle out verdi.
0: Burada geçti. Nerede acaba hakem, bilemiyorum. Şu anda da göremiyorum.
1: Bu
0: da
1: net bir sarı kart. Bunun affı olmaz. Bunun affı olmaz. Net bir sarı karttır.
0: Pozisyon da iyi. İçeride bu tarafta İrfan var. Tabii, diğer tabii tarafta
1: Umut
0: Vedat
1: Vadede
0: var.
1: Soğuk, kontrolüste çok hepsine girer bu pozisyon. Net bir sarı kart bu. Amcam avut verdi.
0: Evet.
1: Ama net... arkadaşımız sanırım bu maçı beğenmedi. Haftaya derbi var ya, alıştı ya derbilere. Herhalde aklı öbür tarafta. Ben derbiye bekliyordu haftaya Beşiktaş Fener derbisini. Hı. Burayı verince şansı bitti ya. Ya benim ne işim var burada der havasında. Çünkü derbilerin kontrolsüz destek aldığı güçle derbinin kralı oldu. Bu maçlar hafif geliyor arkadaşa. Motivasyon sıfır. Motivasyon sıfır. Maçta oyuncular, bak bunlara pas geçti. Oyuncular başladı cezayı kendileri verme.
0: Peki.
1: Çok kötü
0: da,
1: bir hakemlik. Rezil bir hakemlik
0: olmalıydı
1: var
0: dedik. Dakika 14. Bir penaltı, iki sarı kart. Şu ana kadar kaçan pozisyonlar. Devam. 43'te Sekongo Oğuz Aydın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Burada hemen rakip yarı saha. Burada bir sarı kart gerekir miydi?
1: Bu sarı
0: miydi
1: kart artık.
0: Bu sarı kart olmalıydı diyor hocam. Gördün hocam bu da kadar pırtmış ama.
3: Hocam kaymış.
1: Pırtma, ya. Hayır kaymış ama üstte bir geçirmiş. Yani
3: İrfan'a yapılana verildi mi sarı kart?
1: Hayır vermedi.
3: Buna da vermeyeceğiz
1: bu,
3: o zaman
1: bu,
3: hocam.
1: İrfan'ınkinde bu aynı değil hocam, yapma. Bak bak yukarıdan geliyor, hop yukarıdan basıyor geliyor. Bak şimdi.
3: Bak, hocam hop. İrfan'a da basıyor.
1: İrfan'ınki ucuna, onu anlayabilirim dedim 12. dakika olduğu için.
3: Hocam,
1: hadi maçta bir tavır koysun diye.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu bunu zaten faul bile vermemiş. Görmüyor yine.
1: Devam.
3: Vermemiş.
0: Vermemiş. Vermemiş. Görmüyor yani.
1: Ya artık bak buralarda falan maç kızıştı. Şimdi bu tarafta Oğuz'a vermedin. Oğuz diyor ki nasıl olsa vermiyor diyor. O da başlıyor bunu.
0: Hocam sen buna da vermedi.
1: Ortam yaratıyorsun. Bu sefer oyuncular kendi cezalarını kendi vermeye başlıyor. Kendi bitti.
3: Bunlar peki hafif kalıyor. O penaltı pozisyonunda Vedat Buruş'a girişine penaltı vermedi de bunlara nasıl
0: orada versin? Bayağı kramponların izi çıkmış.
3: Evet.
0: Evet. Bir tane
2: standart
0: daha var
2: dışı
0: şimdi
2: hareket
0: böyle pozisyon gelecek.
2: O hareket, penaltı hareketi standart dışı bir kayış o.
1: Ya yatıp kalkıp dua etsinler. O penaltı
0: 44'te, 43'ten 44'e geçerken bir başka tartışmalı pozisyon. Yalçın yerde kalıyor. Semedo ile İrfan'ın arasında, taç çizgisinin kenarında. Burada Semedo Yalçın'ın ayağına

0: bilerek ya da bilmeyerek, bilemiyorum, basıyor. Burada hakem oyunu devam ettirdi. VAR'dan da bir müdahale
1: burada
0: gelmedi.
1: Burada dur. Az geri gel. Az geri gel lütfen. Biz görüyoruz. Biraz geri gel. Size anlatayım. Bir anlatırken de kamuoyu da anlayacaktır. Az da.
0: 3 oyuncu var. Şimdi 2 Fenerbahçeli, 1 Samsunlu. Samsunlu oyuncu yere doğru kapaklanıyor. Semedo da evet. Samsunlu
1: oyuncu topu dizinin kenarına temasıyla hissediyor, o kadar, görmüyor.
0: Evet.
1: İrfan görüyor.
0: Evet.
1: Semedo rakibi çok net görüyor. Topla hiçbir niyeti yok. Rakibin ayağını bütün o tabanıyla, krampon tabanıyla basıyor. Burada dizden kırık olması insanları kısmen yanıltabilir. Güç transferi var. Çünkü bilerek, isteyerek, ciddi bir fauldür bu. Rakibi sakatlayan bir harekettir bu. Burada kartın rengi kırmızı olur. Bana demesinler ki bu dizden kırık, çok hafif bastı çekti. Öyle değil bu. Üste kalıyor bu. Normal oynar.
0: Bu basıp çekme değil diyorsun.
1: Basıp çekme değil. Kazara basma değil. Görüyor onu. Biliyor oyuncuyu. Top başka tarafta, ayak başka tarafta. Bakar mısın? Bir güzel üstünde kaldı. Bak.
2: En önemlisi de dediğiniz hocam, kırmızı kart zaten de topla hiç alakası yok. Yani top yanında olur, dibinde olur, onu almak için basarsın, anlarım. Top oyuncunun önünde zaten.
1: Evet.
2: Yalçın'ın önünde top, İrfan Can var orada, bak şimdi şurada önünde. Arka ayakla alakası yok yani.
1: Kalıyor orada bir daha.
2: Evet, kalıyor. Tabii kalıyor. Kırmızı kart.
1: Bu kartın rengi burada kırmızı olması lazım.
0: Burada nerede var?
1: Bunun da var, Amsterdam'dan gelmediği için uçak kalkmamış herhalde, gelememiş, adı var, kendi oyun yok. Bu da kırmızı.
0: Ya şimdi maçın 5. dakikasında çok fahiş bir hatası var.
1: Evet.
0: Penaltıyı vermiyor Fenerbahçe'ye. İlk yarı biterken bu sefer Semedo'nun bu kırmızı kart pozisyonu var. Nasıl
1: arada
0: olacak?
1: Kaçan bir sürü sarı kartlar var.
0: Tabii. Hadi sarı kartları VAR'a yıkmıyorum. Ya, Oğuz'un ben VAR açısından söylüyorum.
1: Oğuz'un aleyhine bir elle oynama çaldı, şaka gibi ya.
0: Evet.
1: Vallahi şaka
2: Semedo
1: gibi ya.
2: Semedo, bir şey söyleyeceğim. Yakın gözlüğü kullanıyor mu acaba? Yani
1: kim?
2: Samet'e yakın gözlüğü kullanıyor çünkü bilmiyorum. Hani yakın, hani göremez ya insan, topla karıştırdı, aynen bastı. Ya espri olsun diye söylüyorum hocam. Yani şöyle, yakın gözlüğü. Ya yani ben topla alakası yere basıyor ondan.
0: Bilerek bilmeyerek kısmına bak, şey yapmıyorum ben. Buradaki hareketin devamlılığı ve hareketin yapılış şekli tehlikeli zaten.
1: Orada kalıyor bir de ayak, işte o çok tabii tehlikeli.
2: Ucunla basıp çekmiyor, kalıyor.
1: Evet tabii. Hani bastı kaysa diyeceğim ki farkında olmadan bastı, ayakta kayıyor.
0: Yani bir de ayağını kaydı, kaldırmışındır hamle için, bir yere indireceksin ya. Evet, hani bir yere indireceksin. Evet. İnmek zorundasın.
1: Bu öyle değil.
0: Çekebileceğin ama yer yoktur, oraya basarsın.
1: Bunu hani
0: bu öyle bir pozisyon
1: var
0: değil.
1: Var. O yüzden bu kart, burada kartın rengi kırmızı olmalıydı.
0: Kartın rengi kırmızı olmalıydı dedik. Bir büyük hata daha o halde bu karşılaşmada. Devam. Şimdi 47'de ikinci yarının hemen başında, hatta 46-47, İrfan Can topu ağlara gönderdi, bir top kaybı oldu. Celil biraz ayağından açtı topu, İrfan araya girdi. Yasin Kol önce şöyle yaptı, sonra böyle yaptı ve faul verdi. Burada karar doğru mu?
1: Şimdi şarj nereye yapılır? Şarj bu bölgeye yapılır değil mi?
0: Evet.
1: Burada şarj mı var, yoksa koltuk altından itme mi var? Yakını gelsin. Yakını gelsin abi.
0: Şimdi gelecek. Burada pozisyonu görüyor gibi bence bu sefer hoca.
1: Hakem kendisi görüyor bunu. Kendi veriyor zaten. Koltuk altına girdi. Hızlı süratle giden oyuncuyu bozdu. Hakemin yorumuna saygı duyuyorum.
0: Hakemin yorumuna saygı duymak lazım.
1: Şenol hocamın düşüncesi bu, devam. Böyle şeylere foul çalmıyor. Değil mi hocam?
3: O ne foul'u bu, gol ya. İngiltere Premier Lig'de bulursan foul versen, bak sen ne yapıyorsun? 5
1: numaralı oyuncu
3: maç vermezler sana ya.
1: Celil de kendini atacak yer arıyor. Yani biri bana dokunsun da, o da oraya koltuk altına koyduğu için şarj bölgesinin dışında itmeye giriyor bu.
0: Hareketli olduğu için de kolay düşüyor
1: çok
0: tabii.
1: Çok kolay düşüyor. Yani süratle geliyor ya, o temas onun dağılmasına sebep oluyor.
0: Peki devam ettik burada.
1: Halbuki bu eli oraya kullanacağına, eli kullanacağına şöyle bir omuzla yüklense Celil'e, Celil isterse taca gitsin, o zaman gol.
2: Tabii omuz omuza hiçbir şey olmaz. Yani, doğru.
1: Sorun burada bu.
2: Tabii.
1: Koltuk
2: tabii
1: altında elin olması.
2: Temas var değil mi?
1: Evet.
0: Burada hakemin Samsun lehine faul kararı verdiği bir pozisyon var. Genduizi çok çıldırdı burada. Sonra da çok itiraz etti. Ama pozisyonu da bir görelim. Ne oluyor? Yakın planı var mı? Burada benim gördüğüm kadarıyla topu söküp alıyor Genduizi. Ama sonra da o karar verilince bakın bu şekilde itiraz ediyor. Şurada gördük. Burada faul var mı sizce?
1: Yok burada ne faul ya?
0: Uzak yakın yok, yok ya, değil mi? Alakası yok.
2: Mesela bu pozisyonda sarı kart gösterdi mi?
1: Göstermedi.
2: Göstermedi. Şimdi
0: hayır siz şey diyorsunuz ki şu da var, bu da var.
1: Hepsi
0: çünkü
1: var. Hepsi var.
0: Yani var. Şey,
1: topu taşıma var. Topu oyunu bu başlamasını geciktirme var. Dördüncü hakeme doğru gidip eylem tepkisi var. Yukarıdan var, aşağıdan
3: bu. Ya foul değil. Hocam insan değil mi bu Gündüz'ü ya? Evet, faul insan olmayan pozisyonu hakem faul çalıyor. Bak bir dakika, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Evet. Ya hep hakem sen kızdırıyor şimdi. Ya Gündüz'ü de bir insan ya. Yani bu şurada ben de olsam çıldırırım ya. Şu topu ben rahat almışım, dönmüşüm, gideceğim. Tamam. Tak diye faul çalıyorsun.
1: Seninle %100 aynı fikirdeyim. Gündüz'ü olsun gitsin Yasin'e. Yasin bu faul değil lan diye bir iki tane de tokat atsın.
3: Yok o kadar da abartmıyor.
1: Yani bu futbolda bu faul değil. Bu Yasin'in uydurma faulleri. Evet, Yasin yani maçta falan yok. Yasin son kale. Geçmiş dönemde yapılan kendi kafasına göre bir hakemlik var ya, uydurup fauller. Mesela top atılır kornerden gelir. Kornerde biri böyle ya omuz ya et parmak diye dı dı dı dı dı ilahi bir düdük bu tarafa. O dönemin hakemliğinin son kalesidir bu.
0: Yani bu iki akşam yanlış bir doğru etmez diyor Mustafa Hocam.
3: Anladım hocamın söyleyeceğini, merakla bekliyorum. Yani bu haklısın abi yani. Ama peki, bu futbolculuğun...
0: Peki hocam, burada faulle çok güvenmediği için mi acaba bu tepkilere bir şey diyemedi Yasin Kol? Ya bu kadar da tepki gösterdiğine göre
3: arkası
0: acaba...
3: Arkası dönüktü falan görmedi.
1: Hocam yemedi,
0: arkası dönük müydü? Faul verirken mi?
3: Yok.
1: Bak. Nasıl ya? Nasıl?
2: Yok ya, arkası dönük net görüyor.
0: Pozisyonlara çok uzak Yasin Hoca. Yani ya
1: başka yerde
0: bence,
1: ya. Başka yerde.
0: Başka yerde
1: ya
0: mi? Fizik kalitesi mi düştü bilemiyorum ama hani geçen sene çok ön plana çıkan, derbiler yöneten biraz uzak kalıyor pozisyonunda. Burada da bak, 20 metre falan var en az. Belki daha fazla.
1: Bak bir hakeme onu yöneten kurumun üzerinde güç olacağı budur. Hakemliği yöneten kurumun üstünde hareket eden bir adamdır.
0: Yani onu bilemem de buradaki o zaman madem öyle bu hareketlere neden sarı vermiyor?
1: Vermiyor. Kafası karışık. Kafası karışık.
0: Bu pozisyon faul mü?
1: Ne faulü? Faulle yakınla alakası yok ama Gündüz'ün o hareketi yapma özgürlüğü yok. Madem faulü çaldı inanıyorum, inanıyorsun faul doğruluğuna Yasin Kol, Gündüz'ün o yaptığı harekete sarıyı gösterirsin. Faul de yanlış, göstermemesi de yanlış. Durumu idare ediyor. Ya, baba hakemlik
0: peki
1: yapıyor.
0: O zaman özetle ez cümle burada iki çok majör yanlış var birer iki takımın lehine. Ama arada bayağı bir sarı kart.
1: Bu son pozisyon muydu?
0: Güme gitmiş evet.
1: 85'te bir serbest vuruş orta alanda başlamak üzereyken oyunu bir daha durdu. Eğer arkadaşlar zamanınız varsa bulabilirlerse orada Yasin'in ne olduğunu gösterir.
2: Fenerbahçe'nin Gündüz'ü gibi bir oyuncuya ihtiyacı vardı. İsyan eden, takımı ateşleyen. Şey cin gibi de adam. Bir pozisyon oldu hatırlıyor musun? Penaltı pozisyonu Enler beraber seyrediyorduk. Şikrinyer'e git diyor, itiraz et diyor. Tabii, penaltı tabii o diyor. Yani sağ içinde böyle reaksiyon veren, tepki veren, çünkü geçtiğimiz sezonlarda yoktu. Tadiş, Ceko evet iyi oyuncular olabilir ama yani kendi hallerine bir yere kadar. Şimdi bu isyan eden, rakiple didişen, sağ içi atmosferini yukarı çıkartan Fenerbahçe'nin böyle sağ
0: Avrupa
2: içindeki
0: maçlarında da aynısını sağ yapıyorlar. Içinde, hemen topu dışarı sağ, atıyor, tabii, itiraz et diyor.
2: Sağ içinde böyle doğru bir şekilde agresif yapıp arkadaşlarını uyandıracak bir futbolcu profiline ihtiyacı vardı. Bu anlamda önemli.
0: Bak, doğru. Hocam, peki şurada şeye geçeceğim artık Avrupa'ya.
1: Maçın birinde gözlemcisi yaptığı major hatalardan dolayı raporda düşük puan veriyor Yasin Bey'e. Sonra Yasin Bey o gözlemciyi arıyor. Diyor ki sen bana nasıl bu düşük puanı verirsin? O olaydan sonra gözlemci bir tane iki tane aşağı ligden bir gözlemcilik yaptı. Bir daha gözlemcilik yok. Bak şimdi. Bak Yasin seyre şimdi bak.
0: Fenerbahçe lehine bir faul var 85. dakikada.
1: Bak şimdi bak. Hop. Yasin oyunu durdurdu. Gördün mü? Maçta yok adam abi, yok. Bir daha başlat oyunu.
0: Burada bir faul veriliyor orta yuvarlağın yanında.
1: Faul doğru tamam. Evet.

0: Fenerbahçe kullanacak.
1: Bak şimdi top durdu mu durdu.
0: Gidiyor.
1: Top sabit mi? Sabit. Oyunu başlattı mı? Başlattı. Samsun'un aldı mı gidiyor.
2: Hocam bir dakika bir şey söyleyeyim. İtiraz var burada. Şimdi bu Gendüz'ü bak şimdi. Şu Gendüz'ü.
0: Oyunu arkadan hocam, böyle başlatır mı hocam?
2: Gendüz'ü, bir dakika bir dakika o da değil. Gendüz'ü oyunu başlatıyor. Arkaya vuruyor. Ondan sonra şey piknikte deniz kenarında dolaşır gibi gider mi hocam? Gendüz'ü ya. Olur mu hocam bakar mısın ya rica ediyorum ya.
1: Bir dakika ya.
2: Hani oyunda değil. Oyunda bak şimdi. Değil. Oyunda değil.
1: Gendüz'ün oyunda olup olmaması beni ilgilendirmez. Bak oyunumun kurallardan bahsediyorum. Top sabit mi sabit?
2: Sabit hocam.
1: Geldi mi şimdi?
2: Bak şimdi vurduktan sonraki haline bak.
1: Arkadaki adamı görüyor mu? Attı ona. Ne yaptı
2: abi? Hiçbiri bakmıyor. Hocam faul attı ya. O faul diğer tarafta oldu.
1: Bir daha getir faulün nerede olduğunu görelim.
2: Bakalım hocam. Orada olmadı ki. Hayır
0: yok bu tarafta.
2: Tabii canım. Rakip yer alacak. Gendüz'ün vurduğu yerde değil.
0: Ya Gendüz'ü orada büyük ihtimalle vakit geçirmek için yapıyor bunu ama hocam da diyor ki top durdu öyle bir şey yaparsan
3: oyuna girer.
0: Vuruşu kullanmış olursun.
1: Bitti abi yani sen Fenerbahçe'sin sen Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Önünde bir sürü maçlar var bunlar çok önemli. Çok dikkat edilmesi gereken konu. Hatırlayın geçen sene Kayseri Beşiktaş maçında.
0: Avrupa'da buna şey yapmazlar affetmezler. Burada hani anlatmak belki anlıyordur da
1: burada
0: oyunu, topu oyuna sokmadı dediğin falan düşüncesiyle. Ya diyor dur daha sokmadı falan diyor ama Avrupalı seni dinlemez.
1: Elinle at abi. Elinle at.
0: Dinlemez.
1: Ayakla atma elinle at. Sen hissiyatlarını anlayabiliyorum senin. Ama bu olmaz. Bak İsvan Kovacs hafta içine benzer bir pozisyonda penaltıyı bastı. Kaleci ayağıyla verdi. Altı pasın içinde. Top oyunda. Avuttu. Başladı. Öbürü daldı bir daha dikti. Hop penaltı. Geçen sene Kayseri Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın penaltı gitti. Kocaeli evet. Kayseri maçında Kayseri'nin bir penaltı gitti.
2: Evet hocam.
1: Sonra yine dediler ki mesaj attılar sağa sola. O pozisyonla bu pozisyon aynı değil. Ne aynı değil işte sana UEFA talimat gönderdi. Bu penaltıdır diye. Burada top oyuna girmiştir hocam. Sonra Yasin Efendi, Yasin dön o zaman de ki dö yerinden oyna da. Çek buraya 2 metre. En azından onu yap.
0: Bir 2 metre daha bu tarafta
1: çek,
0: top
1: yerinde
0: da.
1: Değil de ha, buradan başladı.
0: Onu anlayalım diyorsun.
1: Değil mi?
0: Peki.
1: Oyunda değil peki, onu tamam. Anlatmaya çalışıyorum.
2: Tamam anladım hocam.
1: Tamam,
0: bir şeyi bir bakalım.
2: Yok, ben bir şey demedim. Ya,
0: Şampiyonlar Ligi maçlarını Fenerbahçe'nin bir verelim. Buradaki sizin küçük küçük şeylerinizi alayım. Bugünlerde herkes çünkü Şampiyonlar Ligi Toto oynuyor. Galatasaray'a ben biraz rahatsızdım.
3: Ben senin,
0: dün yaptınız
3: senin
0: mı?
3: Hayır dün yapmadık. Yapmadık.
0: Senin, son bölümü seyredemedim.
3: Senin ama
0: çünkü
3: Instagram'da gördüm sen bir puan
0: ben
3: yapmışsın vermişsin iki,
0: biraz şey
3: iki
0: gittim,
3: takıma
0: biraz
3: da.
0: Biraz bol Şampiyonlar gittim ama.
3: Evet.
0: Şimdi bir kadro değerlerine bakalım. Burada kadro değeri anlamında 3 rakibinden Shakhtar, Slavia ve LASK'tan LASK Linz'den yüksek Fenerbahçe. Onun dışında Villarreal'e de yakın diyebiliriz. Ama işte yaklaşık 1 milyarlık kadro değeriyle Liverpool var. Atletico Madrid yine 600'ün üzerinde. 500 civarında Roma, Aston Villa var. Aston Villa da kötü başladı. Hocalar, takımların yıldızlarını görüyoruz. Yaş ortalamaları anlamında da Fenerbahçe grubundaki en yaşlı takım 28,3 yaş ortalamasıyla. En genci de 24 yaş ortalamalı Shakhtar. Geçen sezon kaçıncı bitirmiş bu takımlar? Son 3 takım yani alt kategorilerden gelen, alt kategori derken 3. 4. torbadan gelen takımlar Shakhtar, Slavia ve LASK. Ülkelerinin şampiyonu Fenerbahçe ikinci olarak elemelerden katılmıştı biliyorsunuz. Liverpool 5 yaptı, Atletico Madrid 4, Roma 3, Aston Villa 4, Villarreal 3. 3 şampiyon var, diğerleri 3. 4. 5. şeklinde sıralanıyor Fenerbahçe'nin grubu. Ne veriyorsunuz siz burada, nasıl düşünüyorsunuz maçları? Şey var mı, listede var mı Ercan verirsen? Bir de bu hafta ne yaptıklarına bakalım. Siz o arada listeyi hazırlayın. Takvimi yani maç takvimini.
2: Biz geçen akşam bu Avrupa program maçlarından sonra program yaptık. Ben Fenerbahçe'nin minimum 12 ve 13 puan alacağını burada hesapladım.
0: Öyle mi?
2: Gelmeden önce de hesapladım. İçerideki maçlarda bir şey maçı var. Sıkıntı.
0: Geleceğiz şimdi. Vereceğim. O üzerine konuşalım. Tamam. Bu rakipler ne yaptı şu ana kadar? Liverpool, Newcastle'da da Nottingham Forest'la da 2-2 berabere kaldı.
3: Evet.

0: Aston Villa Brighton'a 4-0 yenilmişti. Atletico Madrid 2 galibiyet 1 beraberlik gidiyor, işte fena değil. Villarreal ile 2-2 berabere kaldılar bu arada. Ki Villarreal de gruptaki takımlardan biri. Villarreal 2 beraberliği var Santander ve Atletico Madrid ile. Alaves'e yenildi bu arada, onu da belirtelim. Roma Fiorentina'yı farklı geçti. Shakhtar bu takımların içinde Slavia ile birlikte en fazla maç yapan takım. Bir yenilgileri var onların da, 3 galibiyetleri var. Slavia'da 3 galibiyet 2 beraberlikle gidiyor şu anda kendi liginde. Lask'ın da Polonya'da hani bayağı bir dolu dizgin gittiğini söyleyebiliriz bir yandan. Bir yandan da Avrupa'da da 3-0, 2-0 bakayım burada yok lig maçları. Bir dakika ya, Lask Linz
1: Hearts'ı eledi bunlar şeyde. Hearts'ı ilk maçta yenildiler. İkinci maçta 5 tane mi ne attılar Hearts'a?
0: Ya bu arada
1: öyle geldi galiba.
0: Deniz Gül'ün bu geldi mi arkadaşlar? Bir Deniz Gül'le ilgili bir küçük haber olabilir mi acaba Galatasaray cephesinden? Hemen bir bakalım ona. Bir yandan da tabii transferin son haftası, yoğun bir hafta. Evet, bunlar lig maçları. Bir de şeyi verebilir miyiz, takvimi? Galatasaray çünkü anladığım kadarıyla ikinci santrafor tercihini Türk oyunculardan yana kullanacak. Ve orada da Deniz Gül kuvvetli bir ihtimal.
2: Porto'dan, evet.
0: Porto'dan, çünkü çifhaneli rakamlarda bir teklif gitmişti en son. Bir ihtimal orada sonuç almış, almak üzere olabilirler. Yani bir farklı haberler var. Fabrizio Romano da yazmış bir şeyler ama o sürekli yazıyor zaten. 11 milyon gibi bir paraya bitti diye yazmış. Bilemiyorum. Emre'de en doğru bilgiler vardır ama zaten bu Galatasaray Deniz Gül konusu birkaç gündür çok sıcaktı. Oradan bir sonuç kuvvetle muhtemel çıkabilir. Şimdi Roma maçıyla başlayacak. Takvim de belli oldu. Fenerbahçe iddiada. hemen böyle hızlı hızlı alayım. Güzel oluyor bu işler. Sonra bunları karşınıza çıkartacağım tabii.
1: Tabii ki bu Roma şimdi Fiorentina'yı yendi diye şey abartmayalım. Çünkü Fiorentina dün kendi sahasında Fiorentina'ya yeni çıkan bir takım var. Ona yenildi. 3-0 fark etmiyor. Fenerbahçe Roma maçı kafa kafaya bir maç. Ama Fenerbahçe kendi sahası iyisinin olduğu için ben bu maça 3 puan yazdım bir kere burada.
0: Buna 3 yazdın.
1: Aston Villa maçına beraberlik yazdım. Aston Villa geldi sana transfer haberi.
0: 3-1. Bakayım. Hala tam teyit edememiş arkadaşlar. Evet.
1: Slavia Prag içeride, biz onu kazanırız. 3-6-7 eder.
0: Evet.
1: Fenerbahçe Liverpool buradaki maçta 0.
0: Evet.
1: Diyorum. Çünkü Liverpool, bak, iki maçta da berabere kaldım. İki maçını da izledim evde. Tek kale oynuyorlar ama çok kolay gol yiyorlar. Ben zaten şey, o benim şey yaptığım, o kolay gol yemeleri. Aston Villa takımın yarısı gitmiş. Onlar da çok
0: Aston
1: gol
0: yiyor. Aston Villa'da bir sıkıntı var.
1: Çok gol yiyorlar Ender. Ha, şu Liverpool her türlü sonuç olabilir ama benim iyi niyetli bakışım, içeride Fenerbahçe yenilmez diye düşünüyorum.
0: Sıfır dedin.
1: Sıfır işte yani.
0: Puan mı sıfır? Hayır, beraberlik mi diyorsun?
1: Sıfır sıfır. Beraberlik ha. Diyorum ona.
0: O zaman bir puan diyeceksin. Ben puan
1: bir soruyorum. Puan derim ona ben yani.
0: Shakhtar.
1: Shakhtar oradaki maçı.
0: Londra'da.
1: Londra'da biz orada sanki seyirci avantajını alırız ama Shakhtar iyi takım, iyi oynuyorlar. Ben ona da bir sıfır verdim Shakhtar maçına.
0: 1-0 derken Fenerbahçe
1: berabere mi? Yani
0: verdim. Ha, 1 verdin. Lask?
1: Lask maçını orada oynadığımız için Avusturya'da, Lask maçı da berabere.
0: Demin ben Polonya mı dedim Lask'a? Neyse geçelim devam.
1: Lask oradaki maçta Fener berabere kalır diye düşünüyorum. Villarreal'i burada yeneriz.
0: Bir dakika. Ben hiç yenildim. Berabere mi dedin Lask'a?
1: Lask'a berabere kalır zordu.
0: Villarreal'i yeneriz diyorsun.
1: Villarreal'i yeneriz.
0: Atletico Madrid son maç.
1: O maç. Onu bana sorma hiç.
0: 3, 4, 7, 8, 9.
2: Onu bana sorma.
1: Anla ne demek istediğimi.
0: Şenol Hoca 13 puan çıkartır buradan diyor. Buyurun Mustafa Hoca.
1: Ben ama dedim öyle yapmıştım planı. Ben Atletico'yu niye sorma diyorum. Yani onu o maçı kazanma ihtimalimiz rahmetli zor.
2: Ferdi Tayfur'un parçasıydı yani.
1: Bana sor.
2: Şöyle. Bana sorma sen.
1: O bana sor. Bana
2: sen de sor.
1: Yani ben dedim oradan biraz zor puan çıkarttın.
0: 13 puan çıkarttın. Ben 10-11 11 çıkartır.
1: Ya ben 12 veya 13 demiştim. Burada
2: ben,
1: 13
2: ben de
0: Mustafa
2: ben,
0: Hocam
2: Mustafa Hocam'dan sonra.
3: Evet. Ki tarafta da Şampiyonlar Müziği çalması, Ligi Müziği çalması çok güzel bir şey. Dün akşam da buna değinmiştik.
2: Uzun hem bir Anadolu yakasında hem de yani Avrupa yakasında.
3: Yakamızda çok tabii güzel çok, bir şey.
2: Çok güzel ya. Değil mi?
0: Bayağı bir zaman
2: ülke
0: oldu.
2: Ülke futbolu açısından çok önemli ya. Onun keyfini çıkarmak gerek.
3: İlk maç olduğu için o heyecanını alacağını düşünüyorum.
0: Evet.
3: Aston Villa dışarıda beraberlik.
0: Aston Villa İngiltere'de beraberlik mi ediyorsun?
3: Beraberlik.
1: Aston Villa çok kötü yanlar ya. Vallahi.
0: Yani İngiltere'de en sonunda. Evet.
3: Sonra bir Prag maçı ne olur?
0: Evet.
3: Liverpool maçı beraberlik diye düşünüyorum.
1: Lafını unutma hocam. En son santraforunu Arabistan'a gitti. Real Hoca söyledi ya işte haber santraforunu verdi Aston Villa.
0: Verdi tabii.
3: Bunlar tabii 4,5 aylık süre 60 içerisinde.
0: 60 milyon. Tabii o günün şartlarını da düşünmek lazım. Biz bugün üzerinden söylüyoruz. Şimdi o gün bir sakat olur, bir planda olmayan başka bir sıkıntı aralara, olur. Hem Fenerbahçe açısından hem rakipler açısından.
3: Aralara milli maçlar da girecek. Tabii, tabii. Oyuncular milli maçlarda da oynayacak. Kendi liginde daha sert.
0: Bugünün gerçekleri üzerinden.
3: Yani bizimki tamamen bir tahmin. Tabii
0: Shakhtar.
3: Ki. Shakhtar'ı yener diye düşünüyorum.
0: Lask.
3: Lask'ı yener. Villarreal'ı yener. Madrid'e yenilir.
2: Hocam biraz daha sıkıştırırsan ilk 8'e kalacak Fenerbahçe.
0: İlk 8'e girdi. 17 getirdi hocam ki bu
2: ilk 8'i
0: de zorlar. Çünkü 16 falan oluyor orası. Ama 8-16 rahat olur.
3: 16 gibi
2: hocam,
3: falan da çıktı galiba.
2: İlk 8'e kalırsa falan seni Fenerbahçe kulübü var ya.
3: Şimdi Fenerbahçe Villarreal kendi liginde iyi dışarıda kötü. Yani Avrupa'daki maçlarında aman aman bir takım değil baktığı zaman.
1: Kim? Yok yok grupta iyiyiz biz yani. Villarreal, şans olarak
0: hocam
1: iyiyiz.
0: Bak, Villarreal, gel hocam gel.
3: Lask'ı yenemiyorsun orada. Abi
2: Villarreal iyi takım hocam.
3: Ya.
2: Bak Villarreal, Roma falan bunlar antrenör takımı. Ya sonuçta İriola bak. İriola Liverpool'a geldi. Adam Bournemouth'ta geçen sene müthiş işler yaptı Liverpool'a. Gasperini'si. Yani iyi antrenörler var hocam. Ona Emre'ye Aston Villa.
3: Bak gitsinler 18 yıl sonra Fenerbahçe. Zaten geçen sene Galatasaray son 16'ya kadar kalmıştı. Gururumuz oldu. Her iki takımın da Şampiyonlar Ligi'nde alacakları en iyi puanlar kalmaları, ilk turu geçmeleri fevkalade güzel. Türk futbol açısından
2: hocam çok güzel. 17-18 puan alırsa Kadıköy'de zaten 8'e kalırsa yani Kadıköy'de bir tur atılırsa sen de arabanın
0: hocam
2: önüne
0: buyurun.
2: Var ya arabanın sizi, önüne çıkarmaları
0: hocam buyurun
2: gerek.
0: Sizi sahnede görelim.
2: Aynen.
0: Buyurun hocam.
2: Ben Fenerbahçe Roma
0: kaydedeyim mi?
2: Fenerbahçe Roma zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Gasperinden dolayı 1 puan. 1
0: evet.
2: Puan. Aston Villa Fenerbahçe puan Aston Villa kazanır diyorum.
0: 0.
2: Fenerbahçe Slavia Prag Fenerbahçe kazanır.
0: Evet.
2: Fenerbahçe Liverpool Fenerbahçe Liverpool Liverpool kazanır diyorum.
0: Evet.
2: Shakhtar
0: İngiltere'de.
2: İngiltere'de biliyorum Chelsea'nin standında Fenerbahçe kazanır.
0: Avusturya'da
2: Lask Fenerbahçe kazanır.
0: Kadıköy'de bir yere yer.
2: Berabere kalır. Atletico Madrid'e mağlup olur.
0: 1, 4, 7, 10, 11.
2: Evet.
0: Tamam hocam senin de çıkarın var. Yani 11 puan çıkartır.
2: Çıkar evet çıkartır.
3: 11 ile 13 bir tur geçiyor değil mi?
0: 11 herhalde 20-24 aralığında ya da 19-24 aralığında bir yerde olur. 13 bir tık daha 16'yı belki zorlayabilir.
3: Yani.
0: Ama 17 ilk 8-16 arası belki de 8'de olabilir.
1: Hocam buraya baktığın zaman gerçekten şimdi takımların ismi kaldı. Aston Villa'nın gerçekten ismi kaldı. takımının yarısı gitti. Şimdi

0: Oynadığı maçı da seyrettim. Seyrediyoruz zaten İngiltere Ligi'ni. O kadar iyi değil. Ya Fener'i yenebilir mi? Yener.
1: Oyuncular aldılar.
0: Daha henüz öyle
1: hocam,
0: şey
1: ilk
0: değil.
1: Maç evet 4-0 yenildi.
0: Şimdi
1: ama
0: Roma maçı, buradaki ilk maç. Fenerbahçe bir heyecanla Roma'yı yenebilecek bir kadro var. Roma'nın şeylerini, özetlerini izledim. Tam maçlarını izleyemedim.
1: Fiorentina 4 attılar.
0: Ona 4 attı. Fiorentina kendisi aslında 3 yedi bu hafta şeyde.
1: Hayır 7. Hayır. Niye Gasperini hocam ilk sene geldi 3. bitirdi. Yani
0: hocam bizde de var Gasperini ya. Yani, Gasperini İsmail var.
1: Yani ben İsmail Hoca kötü dediği demiyorum ben. Roma'da Gasperini geldi ilk sene 50'deydi. Roma seneler
2: şampiyonlarla gitti.
1: Bir verdim. Ya ben de yani Fenerbahçe bak şimdi burada
0: yok
1: 11,
0: yok estağfurullah ben senin şey puan durumu istediğin
1: yok,
0: ben
1: herhalde
0: zaten
1: canım 11 veya daha yukarı alır almaz aşağı alır. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bunu halletmesi gerekir. Fenerbahçe top rakipteyken doğru bir kompakt savunma yapması gerekir. Yani lig için onu idare edebilirsin. Top ayağında Fenerbahçe kreatif oyuncular var. Çok rahat bugün de gördük ilk 30 dakika hatta 3-0 5-0 o götürürdü ilk devre maçı. Şimdi Fenerbahçe'nin böyle bir sıkıntısı yok. Bir de Lukaku'nun forma yani formda oluşunu düşün. Maç ritmi kazanmış. Yani onun için bir de gelecek oyuncular var bir iki tane de. Ama Şampiyonlar Ligi için çok yumuşak kalınıyor hücum hattında. Yani işte Asensio, yani Lukaku, buna Vedat da Mason Greenwood, yani bunlar top rakipteyken çok yumuşak kalıyor. Bunu bir şekilde çözüp bunu doğru yapması gerekir. Çünkü benim gözlemlediğim bazı pozisyonlar oldu Lyon maçında. Şu iki tane merkezde kim oynadı? Orta sahada bizi izleyenlere baksın. Biri Kante, biri şey oynadı.
0: Gendüzü
1: oynadı. Şimdi ikisinin bazı pozisyonları var. Öndeki oyuncular gelmediği için bir daha seyredenler tekrarına dikkat etsinler. Bunlar dörtlünün önünde, dörtlü savunmanın önünde, şöyle dörtlünün önünde ikili oynadılar. Bazı pozisyonlarda o kadar açıldı ki Ender, bu çok kötü bir şey. Şuralara geldiler. Niye? Öndeki oyuncular savunma yardımı yapmadığı için çok açıldılar. Yani mesafe ayarlarını iyi ayarlayıp iyi savunma yapması gerekir. Fenerbahçe'nin top rakipteyken Şampiyonlar Ligi'nde çok üstün bir gayret ve kompakt yapıyla oynaması gerekir. Fenerbahçe 11 alır, 17, mesela 15 de alır. Fenerbahçe 7 puan da alıp çıkamayabilir Ender.
2: 9 puanlı Benfica hatırlarsanız son anda Mourinho'yla 24'te adımını atmıştı. Şuradan da sağlamasını
1: tabii,
2: yapıyoruz.
1: Tabii. Real Madrid yenmişti biliyorsun değil mi? Real Madrid yendi.
2: Evet
1: onlar.
2: Evet. 2-1 miydi neydi? Doğru kaleci attı golü.
1: Son uzatmalarda attı.
2: Galatasaray 10 puanla 20. sırada. Yani 11 rahat rahat kalabilecek bir puan gibi.
1: 11 rahat kalır. Bak Fenerbahçe 11 yapar. Fenerbahçe'nin söyledim yapar. Yapamaması en büyük nedeni yani kompakt savunma, öndeki oyuncular takım savunmasına gelip yardım edecek. Yani kopuk kopuk olmaz. Şampiyonlar Ligi ayrı seviye. Senin biz de ben de saydım işte diyorsun ki Prag'la yener. Tamam yener de yani hani evet yener tartışmaz ama o savunmayla bile yapmazsan adamlar sıkıntı yaşatabilir
2: bu arada
1: sana.
2: Yani Prag'da
1: derli
2: toplu oynuyor.
1: Tabii tabii yani ben şimdi yani tabii
2: ben tam maçını seyretmedim. Böyle bir iki özet seyrettim. Ama seyrettiğim özetlerin hepsinde derli toplu bir takım.
1: Fenerbahçe
2: yani
1: savunma. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hikayesini bu götürecek. Ligdeki hikayesini bu götürecek. Ziraat Türkiye Kupası'na bu götürecek. Fenerbahçe'nin önündeki oyuncuları çok ofansif. Takım savunmasıyla ilgili mesela aidiyet duyguları çok fazla oyuncular değil. Bu Lyon maçında da görüldü özellikle ikinci yarı. Böyle bir alışkanlıkları, ezberleri de yok. Bunu bir şekilde doğru bir şekilde kompakt yapıya taktiksel olarak İsmail Kartal'ın oturtması gerekir. Bu da ilk zaten Roma maçında bazı şeyler biz doneler göreceğiz.
2: Peki bugün artık bir kez daha şu şeyi alabilir miyim? Haftanın programını artık bugün diyeceğiz tabii. Bir hayli geçtik yeni güne. Yarın da tabii iş günü. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Haftanın programını aldırsak. Bugün Başakşehir-Kasımpaşa maçı 1-1 bitti bu arada. Gündüzde Eyüpspor Alanyaspor'u mağlup ederek ilk galibiyetini almış oldu.
1: Alanya'da 1-0 öne geçmişti.
2: Alanya öndeydi. Evet. 2-1 mağlup olmuş. Korendor Alanyaspor'da hani biraz böyle inişli çıkışlı bir grafiği var. Geçen sene de böyleydi.
1: Aynen. Çok doğru tespit.
2: Çok ekstra galibiyetler aldılar. Tabii. Çok ekstra yenilgiler aldılar. Bilemiyorum bu onları nereye taşır. Yarın Beşiktaş

0: Çorum ve Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor maçları 21.30'da. İki maçta 21.30 maçı bir küçük yorumlarla yarına pencere açıp ayrılmayın ekrandan, Real Madrid maçını ve Arda'nın golünü vereceğim çünkü 2-3 dakika sonra. Buyurun hocam.
1: Şimdi bu sene lig gerçekten değişik bir renk aldı. Şimdi geçen hafta Alanyaspor Beşiktaş'ı yendi. Eyüp'e bugün yenildi. Çok farklı bir şey. Rize Spor kendisi aslında yenildi. Deplasmanda iki maç kazandı. Kasımpaşa yeni bir kadro kurdular. Genç dinamik bir kadro. Onunla beraber namalup gidiyorlar. Galatasaray iki tane içeride maçı oynadı Ender. İkisinde de çok zorlandı. İlk hafta oynadığı maç 2-3, 2-2 Çorum'la birlikte.
2: 4 gol yedi hocam. Ha. Seni destekleyeyim. O içeride oynadığı 2 maçta 4 gol yedi.
1: Şimdi dünkü maçta Göztepe maçında 2 tane gol yedi. Şimdi baktığın zaman evet bir yerde bazı takımlar yavaş yavaş lige damgasını vuracak ama bunları değerlendirmek için birkaç hafta daha geçmesi lazım. Çünkü bir transferler bir geldi gitti falan şunlar buna, takımının içinin ahengi de bozuluyor.
0: Bak, Anadolu takımları açısından özellikle milli maç arası, çünkü daha az milli oyuncu gidiyor takımlara. O bölge, o bölüm toparlanmak için en ideal yer, milli maçlardan sonra daha tehlikeli oluyor.
1: Bak, Fener'deki mesela iki haftadır derli toplu oluşunun nedeni belki de bu transfer şeyleri en aza indirgendi. En son artık Talisca konusu Avrupa'ya yazılmayacak dendi. Ona da söylendi. İşte şey oldu. Diğer oyuncular netleşmeye başladı. Nihayet takıma da yansıdı. Bak, Galatasaray'da bir Leo transferi tribünü coşturdu. Şimdi bir başka transfer. Beşiktaş zaten büyük bölümünü halletti. Trabzonspor dersen öyle bir santrofor beklentisi var. Şimdi Anadolu kulüplerine tam detayını bilmiyoruz. Ama gerçekten bir Kocaelispor maçını izledim. Konya maçını. Kocaeli bayağı iyi bir takım olmuş. Takır takır oynuyor.
0: Gerçi Konya'da 10 kişi kaldı.
3: Ondan sonra goller geldi.
1: Şey, bir de agresif, ısırgan bir takım yani. Öbür taraftan Rize'ye bakıyorsun farklı. Samsun eksik olmasa, tam takım olsa o da farklı bir şey. Ama bu sene ligde önceki senelerde olduğu gibi öyle iki tane takım alıp başını gidecek gibi bir lig değil. Burada çok puanlar kaybedilir. O dört takımda bu işe ortak
0: puan
1: olur.
0: Kayıpları daha fazla.
3: Bu derenin altından bu sene çok su akar Ender. Bu dört büyük takım.
0: Peki
3: çok...
0: yarınki derelere bakalım. Beşiktaş Çorum ve Ahmet Trabzon maçları.
4: Oyuncu transferlerinin bitmesi lazım. Bittikten sonra takımla ideallerine ulaşıyorlar.
0: Evet.
4: Onun... Bir oyuncu gidip bir oyuncu geldi zaman çok şey değişiyor. Bu akşam Samsun'a baktığı zaman yanlış saymadıysam ilk ideal 11'inin 6 oyuncu eksikti.
0: Tabii her şeyden önce ofansif anlamda tabii sıkıntısı vardı. Bir de Fatih de sakatlanınca hocam.
3: Ben çok küçük Beşiktaş Çorum yani Ahmet Trabzonspor maçları çok keyifli olacak. Yani çok keyifli bir, bu akşam iki tane maç aynı anda gerçi seyredeceğiz. Yani güzel maç olacak. İkisi de çok güzel maç olacak.
0: Skor adına ya da oyun senaryosu adına.
3: Ya Ahmet Spor tabii iç sahada bayağı agresif bir takım ondan sonra. Ama Trabzon mesela tur atlasaydı yani Ahmet daha önde derdim. Ama Trabzon'un içinde bulunduğu durumla ilgili ben Trabzon'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Yani hem Fatih Hoca hem orada farklı mağlup olması bir bu reaksiyon için vermeleri gerek. O maç, bu maç mı? Evet bu onu maç. Göreceğiz. Burada onu bakalım görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Ama Trabzon bir adım önde diyebilirim. Beşiktaş Çorum maçında da aynı şekilde Beşiktaş da bir adım önde.
4: Duygu bütünlüğünün yükseleceği bir maç bu Trabzon adına.
3: Nasıl bir karakter hocam ortaya evet, koyacaklar? Ortaya bunun testi takımın bu karakter. Trabzonspor'un oyuncularının nasıl o 4-0'dan sonra
0: yani Fatih Hoca'nın o kararının sonra geri almasının nasıl etkilediğini takımı da göreceğiz.
4: Bu maçta göreceğiz biz. Dolayısıyla çok keyifli bir maç.
3: Oyunculara nasıl yansıdın?
0: Tabii çok oyunculara önemli. Nasıl yansıdın? Buradaki en önemli iş bu.
3: En önemli bunu göreceğiz maçta.
4: Çorum'da Galatasaray'la burada oynadı, İstanbul'da oynadı müsabakada. Çok cesur futbol oynamıştı hatırlarsanız.
0: Bakalım da yarın nasıl olacak. Yarın ama nasıl olacak, Beşiktaş'ın iç sahada muazzam bir seyirci desteği var.
1: Yarın
0: farklı oynuyor
1: Beşiktaş'ın
0: içeride.
1: Farkı taraftarı.
0: Evet.
1: Taraftar Beşiktaş'ı coşturuyor. Bu coşturmaya yakın bir takım zaten kuruldu. takımın arkasında bu taraftar olduğu sürece içeride Beşiktaş'ın kolay kolay puan kaybedeceğini
2: bir de derbi bir öncesi. Bir de Vlahovic oynayacak mı? İlk 11 başlayacak mı yani? Mesela yani o maçın da başladı.
1: Hoca bilir.
2: Mesela 60'ta oyuna çıktı, Yo girdi. Ahmet mesela Spor, Oğla mı başlayacak? Oğla mı Vlahovic'le mi başlayacak? Gider. Bence bu da önemli. Yani Vlahovic ilk 11.
0: Ama unutmayalım, cumartesi de derbi var.
2: Tabii.
0: Yani tabii ki pazartesi cumartesi arasında
2: var,
0: işte var. Fark var ama dolayısıyla o derbi öncesi de
1: ben Trabzonspor'un da ender.
0: Evet.
1: Çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Bu evet. Bir ateşleme olacaktır Trabzonspor için, Fatih Tekke'nin tekrar dönüşüp takımlı olması. En son içeride oynadığı lig maçında ikinci yarısı muhteşem bir maçtı. Salah'ın
0: şov yaptığı
1: maç. Bir tek sıkıntı kaldı Trabzonspor'da. Onaçı'nın bir gol atmasına bakar iş. Eğer Onaçı'da bir gol atarsa
0: acilen lazım.
1: Bir santrafor gol atarsa Onaçı, bir tek orası kaldı. Diğer yerlerde gayet iyi gidiyor. İyi transferler yapıldı. Bence Trabzonspor iyi bir yola devam edecek.
0: Hocam Çağdaş Altay ile Atilla Karaoğlan geçen hafta da maçları çok vardı değil mi?
4: Çağdaş Altay ile Atay maçında bir sürü sarı kartı pas geçti. Evet. Buraya geldi. Atilla Karaoğlan da Fenerbahçe maçında var, organizasyonu vardı, gitti geldi, penaltıyı verdi. Yani eldeki kadro bu. Bu kadroya şu yukarıdan aşağı baktığımda bu haftanın en iyi Ümit Öztürk'ü gördüm. Bir önceki haftada Kocaeli maçında çok iyi performans sergilemişti. Gençler Birliği Erzurum maçında da çok iyi.
0: Gülcan, bir kıpırdanma var yani.
4: Gülcan Asova, Ümit Öztürk daha bir olgun hakemlik yapıyor, daha bir istekli hakemlik yapıyor. Şöyle demek istiyorum ben de Ümit Öztürk'e. Ya kardeşim böyle hakemlik yapıyordun, şimdiye kadar neredeydin? Devam.
0: Tamam canım, zararın neresinden dönse kârdır.
4: Yani Gülcan Asova'ya baktığım zaman bir kıpırdanış var. Batuhan Kolak asla ve asla hakemlik disiplinden taviz vermemeli. Hakemliğin bir kültürü var, uygulama kültürü. O kültürlerden sen o kadar oyuncunun arasına sarı kartla girip bir daha kaldıramazsın sarı kartı. Sarıyı gösteriyor, baktın etrafında aldı, çekilirsin. Araya giriyorsun, sen mahalledeki kavgayı ayıran bir abi değilsin. Sen
0: ki beğendiğimiz potansiyelli bir hakem. Gene, ama bazı noktalardaki eksiklerini gidermesi.
4: Evet, onları gidermesi lazım. Yoksa o da gümbür gümbür geliyor. Mehmet Türkmen'i zaten dün akşam gördük. Cihan Aydın sallantıda. Halil'i seyretmedim. Yasin'i de seyrettik. Yani.
0: Hayırlısı olsun. Bu şekilde kapalıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi çok güzel bir maç. Real Madrid Malaga maçı. Bir de Arda'nın golü oldu mu bizim için daha güzelleşiyor tabii. Hadi onu seyredip toparlayalım.
5: İlk düdük maça Malaga başlıyor. Juan Francisco Funes, o da Malaga'nın hocası. Bernardo Silva ve Arda Güler kulübede. Mbappe güzel müdahale. Şimdi Bellingham açtı önünü. Bellingham hala onda. Bellingham tek başına Real Sociedad maçında şov yapmıştı. Bu kez kendi çıkıyor sahneye. Aldı topu solda, sağa kadar gitti. Herkesi şaşırttı ve golü attı Bellingham. İtirazlar var Malagalılardan.
6: Ya bu da Real Madrid'in nasıl bir takım olduğunun çok net kanıtı olan bir gol. Önce Mbappe aldı. Evet. Mbappe 2-3 kişiyi bir hırpaladı orada. O seken top Bellingham'a geldi. Bir turda o gitti. Herkes çalımlayıp golünü attı.
5: İbrahim yerden çok iyi döndü. Mbappe vurdu. Herrero seken top Bellingham. Jude Bellingham sezonu olacak sanki 2026-27 sezonu. İnanılmaz başlıyor. 3 gol, 1 asist oldu bile şimdiden. Kamavinga iyi yere, Mbappe Trent'e güzel paslaştı Real Madrid. Trent çevirdi, Mbappe! Harika bir gol. Real Madrid çarkı tıkır tıkır işliyor. Yarım saatte Bernabeu'da çok terlemeden yoğun bir başlangıçta, yoğun bir fikstürde yarım saatte maçı kapattı Real Madrid.

buldu Bellingham. Camavinga orada şimdi. Savunma uzaklaştırdı. Orta geldi Trent'ten. Bellingham! Bir dokunuş Mbappe'den kale ağzında. Out mu, corner mi? Mbappe kafasını tutuyor kalenin içinde. Evet, Arda geliyor. Bellingham çıkıyor maçın yıldızı diyebiliriz. Arda giriyor yerine.

0: Şimdi Vinicius geçiş şansı Arda. 4'e 3 oluşacak Arda. Bekledi. Kaleye de baktı. Arda verdi pasını. Vinicius çaprazda. Vinicius Arda boş. Arda güle!
1: 3 dakika yeter onu be.
0: 90+1 Arda atıyor. 87'de girdi. 90+1 Bellingham'da alkışlıyor Arda'yı. 4-0.
1: Yani oyuna girerken muhtemelen hepimiz içinden bir ya moruyor ya. 87 bu adamın gireceği dakika diye düşündük ama 10'a 3 dakika yeter. Mbappe vermedi, Vini'ye verdi Arda. Ama doğru seçenek asisti de aldı, golünü de attı.
0: Tam doğru zamanda doğru yere sanki oynadı Arda ve ceza alanına koşuyu yaptı. Tabii çok taze. 87'de girdi Arda. Ve Vinicius da onu buldu. Arda'nın golü 4 oluyor. Bu sezon ilk golü Arda'nın. Çekildi, bıraktı topu ama avantaj. Diomand da verdi pasını. Mbappe ayak içi Herrero. Arda 87'de girdi. 7 dakika, 6 dakikalık güzel bir resital sundu bizlere. Şimdi korner kullanıldı. Arda da top. Arda çekti, çevirmek istedi. Bir korner daha. Out diyor hakem ve maçı da bitiriyor. Real Madrid 4 Malaga 0 maçın sonucu. Rahat bir maç Real Madrid için.

0: Transfer'de az spor sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az spor bilir.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve güzel transferler anında az spor ekranında.
1: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az spordan ayırmayın.
2: Leao çekti sana. Leao sert vurdu Rafa Leao.

Mertens pası aktardı. Şimdi Fofana öne açıldı. Araya yuvarladı. Rabiot ceza sahası için. Rabiot hemen çeviriyor merkeze. Kontrol Leao.

Felix. Jimenez istedi, ona doğru. Jimenez ceza alanında. Jimenez sert bir orta. Leao.

Rafael Leao. İki oyuncu karşısında. Leao onlardan kurtuldu. Rafael Leao. Muhteşem bir gol Rafael Leao'dan.

0: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.
4: Ama umuyoruz ki bugün kazanan tabii ki zaten kırmızı beyaz da formasıyla birlikte Erivan Barut olacak.
5: Ben çok iyi olan kazansın diyordum. Çünkü her takımda benim arkadaşım iyi olan kazansın diyelim.
4: Tabii ki. Evet, Erivan Barut kırmızı beyaz şortuyla üstüyle. Rakibi Reyhane Sadi ise mavi beyaz şortuyla şu anda ringde yerini almış durumda. Ben Erivan Barut'un da daha önceki maçlarını da bir kısmını izleme anlatma şansına sahip oldum hakikaten de. Gününde olduğu zaman özellikle çok sert olabilen bir sporcu.
5: Yani akıllı dövüşmeye çalışıyor bence.
4: Evet.
5: Rakibi önce bir analiz edip boşluğunu bulup yatırması lazım.
4: Zaten bunu yapabilmek ya önemli olan Behram.
5: En önemlisi de o.
4: Evet.
5: Rakibi hemen ilk başta analiz etmek lazım.
4: Böyle çok kısa sürede analiz edip o doğru çözümü bulup onu uygulamak zaten. Bakalım, sert bir maç. Kadınlar 52 kilo içinde çok sert bir mücadele şu anda bizlerle birlikte. Ringin hakimi şu anda Erivan Barut. Rakibin sırtını biraz daha iplere doğru getirdi. Bir tekme denemesi vardı Reyhane Sadi'nin. Erivan şimdi içeri girmek istedi. Kontra denemesi var. Çok net isabetler gelmedi iki taraftan da. Erivan birazcık böyle mesafenin uzağında kalıyor.
5: Üstün bence şu ana kadar.
4: O üstünlüğünün artmasını bakalım. Görebilecek miyiz?
5: Şimdi en güzeli maçın sonlarına doğru bakalım.
4: Tabii. Şimdi mesafesini zaten o menzili birazcık daha iyi ayarlasa Erivan çok daha net isabetler bulacak gibi.
5: Ama karşısındaki
4: güzel bir saldırı kardından rakip çıkardı Erivan Barut. Kıstırdı rakibini köşeye. Reyhane Sadi oradan çıkmak istedi. Paul Nicholas bir an araya girdi. Erivan bastırmaya devam edecek. Şimdiden yüzünde bir kızarıklık var Reyhane Sadi'nin.
5: Aynen, bir kızarıklık var ama Reyhane de zaten İran'ın milli takım sporcusu. O da güzel sporcu.
4: Tabii çok yetenekli sporcu. Dediğimiz gibi zaten 6 maçta 4 knockout. Kadınlar 52 kiloda neredeyse
5: çok
4: görmediğimiz
5: bir orandı.
4: Oran. İsminin bir akist denemesi. Erivan yalnız çok soğukkanlı ve taktiğine sadık kalarak devam ediyor. Koşuyor üst üste darbeler.
5: Arka arkaya yaptırırsa.
4: Burada kendini savunmakta biraz zorlanıyor. Bir knockdown'a doğru gidebilir.
5: Aynen, knockdown sayıldı.
4: Paul Nicholas yakın pozisyonda ve sayıyor. Kendini asla savunamadı Reyhane Sadi burada. Erivan Barut'a karşı. İlk round, ilk knockdown geldi.
5: İlk round, ilk knockdown.
4: Daha da 25
5: saniye
4: biraz
5: daha bastırması lazım bence. Bastırsa
4: bence de.
5: Yani.
4: Bence de. Yani
5: sanki İranlı rakip tabii biraz hazırlıksız yani. Sanki antrenmanlarını daha iyi yapmamış.
4: Evet, değil mi? Sanki çok böyle maça giremedi.
5: Aynen,
4: gibi gözüküyor.
5: Daha pasif duruyor.
4: Aynen öyle. Çok pasif gözüküyor. Erivan Barut da bunu şu ana kadar gayet iyi değerlendirdi. Çok iyi bir sağ ardından. Solu çıkardı. Bir kez daha sağla geliyor.
5: Bir daha
4: bastırdı,
5: da
4: rakibi sıkıştı. Savunamıyor kendini yine. Roundun sonu ama Paul Nicholas bir kez daha sayacak.
5: Ama sayılacak. Tabii ki sayılacak.
4: Bir kez daha sayacak. Maç bitmeyecek belki burada. İlk round bitecek sadece ama
5: yani bu round'un bitmesinden önce olsaydı
4: evet,
5: bir ihtimal vardı.
4: Evet, sporcular köşelerine gidiyor ama iki kez saydırmayı başardı Erivan.
5: Ama bu dövüşleri hiç belli olmuyor dövüşler.
4: Asla tabii ki.
5: Yani her anında her an bir ters bir darbeyle, darbeden dolayı knockout, knockdown olabiliyor.
4: Aynen öyle, bir ters darbeye, bir ters isabete bakar. İranlı sporcu Reyhane Sadi de daha hızlı başladı aslında.
5: Yani Erivan daha dikkatli olmalı.

0: olması lazım. Çünkü maç kazanıyor. Kazandığı maçı vermesin.
1: Evet, konsantrasyonunu bozmaması lazım. Rakibini de nasıl böyle köşeye sıkıştırabileceğini biliyor. Fakat en azından roundun ilk tabii ki 30 saniyesi daha geçti ama Reyhane Sadi biraz daha maça dahil olmuş gibi.
0: Köşelerde bastırması lazım. Biraz ortalarda oynayıp zaten maç kazanıp yani puanla çalışsa, boşluğunu bulup yatırırsa daha güzel olur.
1: İki kere saydırdı. İki knockdown var zaten. Reyhane Sadi'nin buradan knockdown bulmadan çıkması mümkün değil şu anda. Yani İranlı sporcunun da risk alması
0: bence
1: gerekecek.
0: Bir knockdown daha gelecek.
1: Bana da öyle. Bence bu maç zaten hakem kararını görmez. Reyhane Sadi biraz böyle açıklar veriyor. Konsantrasyon kayıpları yaşıyor gibi. Sağ kroşesiyle özellikle çeneye çok net isabetler buldu. Erivan Barut bir sağ direk daha geldi.
0: Erivan çok güzel hazırlaşmış bence bu maça. Çok rahat dövüşüyor.
1: Aynen öyle.
0: Bak tam da güzelce elini kapatıyor. Güzel teknik hala
1: yine
0: dövüşüyor.
1: Burada işte. Çok yine güzel. Köşede yine bastırdı.
0: İşte sayılması lazım bence şimdi.
1: Zaten Paulikas çok yakın. Birazdan ayıracak sporcuları bence de. Bir sağ direk daha geldi. Erivan bastırıyor. Reyhane Sadi aynen, kendini saydırdı. Savunamıyor ve bir daha saydı. 3 oldu. Maçın daha ilk yarısında 3 oldu bu. Valla Erivan yoruldu yani, gerçekten.
0: Erivan maşallah.
1: Yani vurmaktan yoruldu.
0: Dağıtır ortalığı.
1: Aynen öyle. Üçüncü knockdown'da geldi.
0: Şimdi artık biraz daha relax olması lazım. Boşluğunu bulup yatırsın. Yani kendisini yormaz. Sadece dövüşünü gösterirse daha güzel olur.
1: Aynen öyle. Risk almasına gerek yok aynen. Ama tabii ki
0: riske gerek yok.
1: Bir yandan da Loja Fight Club gibi büyük bir arenadayız burada. Çok
0: güzel
1: bir
0: oha ki.
1: Kendini de göstermek
0: yani
1: isteyecek burada.
0: Yani maç bitecek bence. Çünkü burnunda bir kanama var Reyhane'nin.
1: Doktor ile bitirebilir. Çekerek attığı dizler sebebiyle bu yeri var.
0: Yani gözünün altında mol var. Burnundan bir kanamalar var.
1: Erivan da öyle performans verdi ki bir daha geldi.
0: Bastırırsa saydıracak tekrar.
1: Artık bitmeye yakın gibi maç. Paul Nicholas yine çok yakından takip ediyor. Reyhane Sadi kendini oradan birazcık kurtardı. High kick. Erivan Barut. Karaciğeri de çalışıyor. Yüze de doğru
0: çok
1: çıktı.
0: Çok vuruyor.
1: Nefis bitti. Maç mücadele bitti. De bitti. Nefis
0: şampiyon
1: bitti Erivan.
0: Erivan oldu.
1: Nefis süper.
0: Çok sevgi ediyoruz. Maşallah. Rüzgar gibi esti.
1: Hakikaten öyle yani. Erivan Barut belki az sayıda profesyonel maçı var ama hepsinde böyle. Red corner, kırmızı köşe. Maç başlıyor yeşil şortuyla Thomas Doi ve kırmızı şortuyla Ümit Nosrati. Loja Fight Club'da yerini aldı. Hakikaten burada çok büyük bir gece. Loja Fight Club giderek büyümeye devam ediyor. Kürşat Şahin organizatörlüğünde. Burada Remy Bonyaski'nin önünde dövüşmek bile belki birçok sporcu için çok büyük bir heyecan olsa gerek. Bakalım Ümit neler yapacak burada. 29 maçta 24 galibiyeti var. Bu galibiyetlerin 9'unu nakavta aldı. Burada 10. nakavta istiyor gibi. Thomas Döve 23 galibiyet, 12 mağlubiyetle buraya geldi. Yine 85 kiloda. Hakikaten çok sert maçlar izlemeye devam ediyoruz. Loja Fight Club'da. 80'li 90'lı kilolar nefis maçlarımız var. Birazdan da bir 94 kilo maçımız olacak. Chris Şimşek ve Sasan Eminzade arasında onu da hatırlatalım. Ama önce tabii ki gözümüz Ümit Nosrati. Thomas Döve maçında. Ümit Nosrati gayet soğukkanlı bir dış low kick geldi Hollandalı sporcudan. Dış low kick. High kick nefis. Ümit Nosrati. Bir slow kick daha geldi. Karşılık denemesi var Löwe'den. Çok soğukkanlı ama Ümit Nosrati. Özellikle sol bacağını nefis kullanıyor şu anda. Düz gardlı sporcu orayı kesmek istiyor zaten. Löwe görüyorsunuz bütün şu anda hedefi low kicklerle, alçak tekmelerle Ümit Nosrati'nin sol bacağı. Bir hasar da var, kızarıklık da var. Bütün bacağını iyi kullanmasına izin vermek istemiyor. Ama tabii ki Ümit Nosrati'nin de tek tehdidi bu değil. Löwe biraz daha şimdi ısındı gibi geldi. Köşeye sıkıştırmak istedi. Nefis çıktı oradan harika bir kontrayla birlikte. Ümit Nosrati. Şimdi bir slow kick aradı, bulamadı. Obrant sağ kulağa doğru nefis.

0: Uzak mesafeden isabeti çok iyi buldu Nosrati. Sol sol direkt Arnold aparkat denemesi, bir daha aparkat aradı. Biraz gösterince kontrayı aldı Doybe. Oyunu fena okumadı burada. Şöyle bir sol sağ denemesi. Sağ sol bir daha sağ ile bastırdı. Nosrati uzun mesafeden sert kroşelerle gelmek istiyor. Son 10 saniye işareti. Şöyle bir lock daha aradı Doyve. Bir kez daha içeriden bu sefer blok aldı buna Nosrati. Ve ilk round'un sonuna geldik. Güzel bir kırışma anıyla geldik ilk round'un sonuna. Ya önde duran sol bacağıyla tekmeleri özellikle Ümit'in nefis geldi. Thomas Doyve bunları etkisiz kılma çabasında.
1: İkinci round.
0: Ve biz de ikinci round'a geçiyoruz. Kırmızı şortuyla Ümit Nosrati. Yeşil şortuyla Thomas Doyve var ringde şu anda. Güzel kırışmalar başladı. Ümit Nosrati özellikle aparkatlı bir kombinasyona başlamak istedi. Bir dönen tekme. Sol sağ denemesi Doyve. Daha iyi başladı ikinci round'a. Kendi ilk round performansına kıyasla ama Nosrati gayet iyi. Bir ayağa kaydı burada. Ümit aslında neredeyse kontra sağdırıyı da bulacaktı. Evet, Aydın'ın köşeden talimatları var. Box da biraz karşılamasını istiyor. Güzel bir kontra sağ. Ulan hemen arkasına doğru. İpleri biraz sıkıştı. Bir mola istedi. Süreyi durdurdu. Paul Nichols. Orada sanıyorum ringin silinmesini istedi. Evet. Mavi köşe tarafında birazcık zemin ıslak kalmış. Köşe hemen silindi. Ve devam ediyor karşılaşmamız. Tabii ki sporcuların ayağının kaymaması. Sporcu sağlığı açısından çok önemli. Şöyle bir sol kroşe aradı. Ümit Nosrati. Biraz sarsmaya başladı Hollandalı rakibini. Bir kontra sağ denemesi ama kendi köşesinde. Ayağı kayıyor yine burada. Thomas Döven'in bir kez daha süre durdu.
2: Sakin Ümit, elleri düşürme.
0: Come in. Sakin. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Tempo arttı maçta. Birazcık tabii ki ritmi bozsa da bu zemini silme noktaları biraz sporcuların da dinlenmesi anlamına geldi. Sabi sol. Nosrati nefis geldi. İstediği kontrada çıkamadı Thomas Döve. Sol tekme. Yine hemen low kick takım o tekmeyi Ümit'in elinden almak için. Böyle iyi çalışmış. Farklı karşılık sol kroşe. Ama tabii ki Ümit Nosrati'nin de tek silahı bu değil. Şöyle bir sağ sol denemesi. Sol buldu ama kontrayı da aldı. Çok iyi bir sağ çıkardı Ümit Nosrati. Şöyle bir diz denemesi, ardından solsa vurdu. İsabet yok, Doyven'in de ayağı kaydı. Biraz tabii köşelerin dikkatli olması gerekiyor. Gece boyunca köşelerdeki yerler ıslandıkça sonraki maçlar daha çok etki edebiliyor tabii ki. Genel bir uyarımız olsun bu da. Şahdan Bekan. Halil Bilser. Aykut denemesi. Nosrati. Böyle diz aradı. Sol sağ ardından bir kez daha dize geldi. Dominik Nosrati nefis bitiriyor şu anda ikinci roundu. Öyle denedi. Karşıladı rakibini. Ayağında kaydırdı. Nosrati ve ikinci roundun sonuna geldik. İkinci roundun son bölümü özellikle net bir üstünlük koymaya başladı ortaya. Ümit Nosrati. Hala yakın bir maç. Her ne kadar Ümit Nosrati ikinci round sonunu daha iyi getirmiş olsa da, bir adım önde olsa da, hala son saniyeye kadar gidebilecek maç yalnız. Ümit Nosrati çok uzatmak da istemiyor maçı. Harika bir giriş yaptı üçüncü rounda.

0: Enerjisi var belli ki. Çok iyi bir kombinasyonla çıktı. Kontraya bir sağ isabeti geldi. Ömit Nosrat'ı bastırıyor. Dizi arayacak. Ve neredeyse ringin dışında uçacaktı. Paul Nichols yakın pozisyona. Bel altı itirazı var. Minik ama devam diyor Paul Nichols. Maçın hakemi. Böyle bir sol çıkardı. Ardından da açıdan nefis kurtuldu. Omid Nosrati. Aparkat nefis. Tam çeneye aparkat nefis geldi. İç low kick. Karşı kontraya çıktı Thomas Löwe. İyi kapandı Omid Nosrati. Sağ koşu denemesi harika bir kontra kombinasyon. Daha önce sağ sonra sol köşe. Low kick denemesi yine geldi. Bacağı biraz ağrıyor olabilir ya da ağrıyacaktır maçtan sonra Nosrati'nin ama kalan sürede etkilenmemeye çalışacak. Sağ kroşeyle bir darbeyle geldi Löwe. Kombinasyonları çok bağlayamadı şu ana kadar. Bunu Nosrati, Ümit Nosrati çok daha iyi yaptı. Dış low kick isabeti. Sol geldi, karşılıklı bütten var. Diz denemesi, çekerek diz yalnız. Durması da lazım. Beni dinleyin dedi bir an Paul Nichols. Devam ettik. Sol direk, low kick kaçtı. Bir kombinasyon daha çıkardı burada Omid Nosrati. Son dakikadayız artık maçta. Hata yapma lüksümüzün olmadığı noktalara geldik. Hata lüksümüzün olmadığı noktalara geldik. Sadrek bir de sol aradı. Sarılıyor zaten artık burada. Hollandalı sporcu yalnız bunu yapmaması lazım Ümid'in. Paul Nichols başla demeden başlayamaz. Sert bu uyarı son saniyelerde, aman dikkat. İhtara bir puan cezasına gerek yok. Löwe geri döndü, nefis geldi. Ümit'in bir an dengesi bozulmuştu. İyi toparladı. Köşe kaygan tabii yine her zaman olduğu gibi. Low kick sağ direk karşılığı geldi. Dizi aradı Ümit Nosrati. Thomas Löwe kaçtı oradan. Şöyle bir sağ, bir ters darbe, aman dikkat diyelim. Ümit Nosrati çok iyi gidiyor çünkü şu ana kadar. Sol diz daha. Son 10 saniye işareti geldi. Low kick kaçtı. Ümit bastırdı. Ve mücadelenin sonuna geldik. Nefisli maç, yüksek tempolu, harika bir karşılaşma. Müsabakamızın galibine hakemlerimiz karar verecek. Bakalım kazanan kim olacak?
1: Beşte şu an sonuç elinde, bir oy verdiği durumu var. Ladies and gentlemen, we have a unanimous decision, winning on points 3-0. Müsabakayı 3-0 sayıyla kazandı. Red Card!

0: Mücadelemiz başladı. Siyah şortuyla İdris Şimşek'i, siyah ve kırmızı şortuyla Sasan Eminzade'yi izliyoruz. Sasan Eminzade birazcık daha uzun boylu burada. Bir 5 santimlik boy avantajı olacak İdris Şimşek karşısında. Dönüp sağlık geldi.
1: Aferin
0: oğlum
1: benim. İzin vermeyin. Evet.
0: Rahat dövüştün. Rahat dövüştün. Adana kontra. Şöyle son kroşe isabeti.
1: Evet, çok ağır, çok ağır. İdo, hızlı ol. Aferin oğlum benim. Üzünü kullan.
0: Nefis bir kombinasyon geldi. Sol sağa. İki sporcu da tartıyor birbirini maçın ilk bölümünde. Sağ high kick.
1: Oy, aferin
2: oğlum. Sol elini kaldır, sol elini kaldır. Bir dakika dolduydu. Evet, sol hep yukarıda kalsın, orada kalsın.
0: Sasan'ı. İşte o kick çok sert bir isabet. Karşılık geliyor Sasan Eminzade'den. Sasan Eminzade, knockout turnu çok yüksek bir sporcu.
1: Kulacı çıkar.
0: Diz biraz içeri doğru dengeli girmedi. Sasan Eminzade bir diz ardından. Middle kick sağıyla girdi ardından. Sasan Eminzade sert geldi İdris Şimşek karşısında. Yavaş adımlarla yaklaştı Eminzade. Çok güzel bir kontra sol. Sasan denemesi geldi, biraz daha ayağa kaydı. Sasan Eminzade'nin.
1: Bir dakika var İdo. Tempo yap bakalım.
0: İşte bu low kickler. Dönerek gelmek istedi Sasan Eminzade. Çok rahat karşıladı bunu İdris. Bir diz denemesi var. İdris Şimşek kapandı. İyi bir kombinasyon Sasan Eminzade. Dış low kick. İdris bunları iyi karşılıyor ama atağına presle devam ediyor. Sasan Eminzade. İlk darbe hep çok iyi karşılıyor İdris Şimşek. Fakat Sasan Eminzade'nin presi biraz daha sürekli, biraz daha devamlı şu ana kadar. Evet, denemesi İdris'e çok iyi karşıladı. İlk darbeden çok iyi kurtuluyor. Ardından kontraya çok iyi çıkıyor İdris Şimşek. Ama son iki darbelerde üstünlük tekrar sanki Sasan Eminzade'ye geçiyor gibi. İlk raundun sonuna geldik. İlk raunddan görüntüler ekranlarımızda. Ve ikinci raunda geçiyoruz. Şimdi ilk raundun ardından köşeler de gördü, sporcular da tanıdı rakibini iyice. İkinci anda doğru ataklar belki de burada önemli olacak. Sasan Eminzade diziyle gelmek istedi. Edris'in bir itirazı var. İyi karşıladı bunları. Biraz daha oyun kuran taraf, biraz daha pres yapan taraf Sasan Eminzade ama burada bir Cengiz Pank şimdi sporcuları çağırıyor yanına. Henüz daha ikinci raundun başında. İkisine de uyarıları geldi. Hakikaten tamamen her zaman ringin kontrolüne sahip olan bir hakem Cengiz Pank. Bisiklet yükseldikçe özellikle kickboksta tecrübe önemli oluyor. Nefis sağ kroşe çıkardı. Maça döndüğümüzde İdris Şimşek. Eminzade bastırıyor. Kontralar sağ kroşeyle özellikle çok iyi zamanlama. Sasan Eminzade ayakta kaldı. Low kickler karşılıklı yine bir sağ kroşe. Sasan Eminzade bastırıyor, pres yapıyor ama mesafenin kapanması aslında onun için bir avantaj değil. İdris bunu çok iyi kullanıyor şu ana kadar. Şimdi Eminzade köşede, kendi köşesinde İdris Şimşek. Tamam, diğer Escobar. Sağ kroşe aradı yine. Sasan Eminzade oradan çıktı, diz denemesi. Çekerek atmaması lazım. Cengiz Pank da çok sert uyarılarda bulunuyor. Devam ederse bu tabii ki puan kesmeye kadar gidebilir. Zade bastırıyor şu anda. Yine yalnız çekerek geldi o diz. Bu kırışmayı ayırıyor Cengiz Punk. İdris Şimşek beyaz köşede ve Sasan Eminzade'den evet bir puan gidecek. Sasan Eminzade'den bir puan kesilecek sürekli çekerek diz attığı için. Bir puan kesti. Cengiz Punk özellikle kickbox gibi kısa daha doğrusu round sayısı az maçlarda öyle söyleyeyim. Bu bir puan ceza çok kritik. Aslında kazandığınız bir roundun elinizden alınması anlamına geliyor. Bir puanlık ceza. Genelde round skorları ekstrem durum olmazsa 9 olur. Harika bir sol kroşe bu arada. Şimdi Sasan Eminzade çünkü bastırmaya başladı. Aldığı ceza ile birlikte sağ kroşe çeneye doğru dokundu. İdris Şimşek. Ben round arası açıklayayım puan sistemini. Bak çünkü bir anda tempo kazanabiliyor. İdris Şimşek ve Sasan Eminzade arasında. Dövüşün diyor hakem Cengiz Pan. Hasan Eminzade'nin mutlaka tekmelerin ardından İdris kontraya çıkmak istedi. İşte tam

0: isabet bulamadı. Artık round'un sonları. Sasan Eminzade adım adım İdris sıkıştırdı köşeye. Aparkatla oradan bir alan yarattı kendine İdris. Diz ardından high kick. Bu sefer Nizami diyor Cengiz Bank. Sol kroşe geldi. Sağ kroşe kontrası. İdris'in sağ kontraları gerçekten nefis zamanlamalar ama Sasan Eminzade de tekmelerini kullandı ve ikinci round'un da sonuna geldik. Yeni bu yeri var. Cengiz Bank'tan İdris Şimşek'e bu kez. Başladı 3. round. Sil orayı havluyla. Sasan Eminzade'nin atağa geçen taraf İdris Şimşek. İyi kapandı. Devam edin diyor Cengiz Bank. İdris Şimşek birazcık sarılarak karşıladı. Çıkarken bir sol isabeti. High kick. Bir daha diz aradı ya, çekerek geldi biraz yalnız Sasan Eminzade. İdris Şimşek birazcık sanki daha yorgun gibi. Diz isabeti, kontraya çıkmak istedi yine. Sanki kondisyon avantajı 3. round'da Sasan Eminzade'de gibi gözüküyor şu anda. Low kick denemesi. Tabii kondisyon çok kritik. Özellikle son round'a o kondisyonu taşımak çok ama çok kritik kickboksta. Kafa aşağı eğme diyor Cengiz Bank. İdris Şimşek'e köşeye bir yandan tepkisi var. Berkan ve Erkan Günerli. Golden Boys spor kulübünden. İdris Şimşek'in köşesinde İdris yine bu round'ın isabetlerden birini bulacaktı. Sasan Eminzade bastırmaya devam ediyor. Bir kez daha içeri girmek istedi Sasan Eminzade. Çok bir şey çıkartamadı içeri girdiğinde. Yavaş yavaş zamanda tükeniyor. Yakında bir maç. İki sporcunun dönüşü anları oldu. Güzel bir son uzattı. Bir boksör gibi bir son uzattı İdris Şimşek. Yaparkat arayışı var. Sasan Eminzade dizlerinde, o da yoruldu tabi. İki sporcu da derin nefesler alıyorlar. Low kick maçanın arkasına, arka deleye. Sert ve isabetli geldi. Low kick bu sefer Sasan Eminzade'den. Sasan Eminzade bastırı çeneye isabetle buldu İdris. Uzaklaştırmak istedi. Bunu da iyi başardı. Sol direk. Bir low kick arada olmadı. Sol köşeye girdi Sasan Eminzade. Maçı güçlü bitirmek istiyor. Koluyla dirseğiyle vurmaması lazım. Bu konuda bu yeri var. Cengiz Bank'tan. Belinin içiyle bile vurmamanız lazım. Bir bel altı darbe gibi ama sıkıntı yok, devam ediyor maç. Nizami vuruşlar yapmanız çok önemli. Elvin içi ön kol. Dirsek zaten yasak. Bu konuda çok dikkatli olmanız lazım. İçinde bulduğunuz kural setine göre dövüşmeniz lazım her zaman. Mücadelemizin sonu geldi.
1: Ve işte maç bitti. Bakalım geldi. Kim olacak maçın galibi. Ve işte şu anda sonuç elinde. Maçı kazanan oy birliğiyle 3-0. Ladies and gentlemen, a unanimous decision winning on points 3-0. Red Card!

0: Mücadelemiz başladı değerli izleyenler. Yeşil şortuyla Mehmet Ali Meriç. Lacivert siyah şortuyla Vladimir Gabov.
1: Aferin oğlum. Aferin oğluma.
0: Mehmet Ali Meriç gerçekten çok yetenekli, çok özel bir sporcu. Hem ring içinde hem ring dışında örnek bir sporcu ve henüz daha 23 yaşında. Hakikaten geleceği çok parlak bir isim Türkiye'de. Dövüş sporları camiasında hem K1'de kickboksta hem de Muay Thai'de. Bu geçerli.
1: Evet, sol bir sol.
0: Little kick denemesi yakaladı bunu. Gabov ama tutmaması lazım. Tekmeyi hemen uyardı. Hakem Paul Nichols. Şöyle bir sağ sol direkt.

0: Ali Meriç. Tekmeye güzel döndü middle kick'e. Sol sağ denemesi. Tam istediğini alamadı. Sol direk. İyi bir kombinasyon. Tekmeyle bitirdi Mehmet Ali. Dış long kick isabetli. Sol direk, ardından sağ sol kroşe. Mehmet Ali Meriç. Açılmaya başladı, ısınmaya başladı. Güzel bir kombinasyon daha. Kapanıyor ama durarak kapanıyor Gabov. Öyle çok etkili de olmuyor bu açıkçası. Gabov sert durmaya, durduğu yerden biraz isabet bulmaya çalışıyor. Nefis bir kombinasyon vardı. Çok iyi bir aparkat çıkardı Mehmet Ali Meriç. Sol direk geldi. Çok iyi karşıladı low kick'te rakibini. Aparkatla başladı kombinasyonu ardından. Gabov'dan bir diz denemesi geldi. Bir dış low kick. Sol direk uzattı Gabov. Gabov bastırdı. Mehmet Ali Meriç'i karşılıyor. Çok iyi karşıladı Mehmet Ali Meriç. Harika bir sağ. Gabov yalnız sert durmaya devam ediyor. Şöyle bir spinning back fist denedi. En azından gösterdi Mehmet Ali Meriç. Biraz seviyor bu dönen yumrukları. Bizi aradı işte o Muay Thai geçmişi. Güzel bir diz. Gabov'dan karşılık var. Çekmemesi lazım bizi atarken. Son 10 saniye işareti. Nefis ilk round'un sonuna doğru yaklaşıyoruz. Loja Fight Club'da. İlk round'un sonu. İkinci round'umuz başladı.
1: Evet, aferin oğluma.
0: Mehmet Ali Meriç yine. İyi bir kombinasyon denemesi. Elleri çok hızlı hakikaten. Maçta çok iyi okuyor. Yalnız Vladimir Gabov da şu ana kadar nefis karşılık verdi Mehmet Ali Meriç'e. İç low kick'le bitirdi Mehmet Ali Meriç. Güzel bir kombinasyon. Aferin de aldı köşeden. Dönen tekme denemesi gayet iyi okudu. Uzaklaştı. Mehmet Ali. Bu tarafta o kadar seri hareket ediyor ki işte her an bir boşluk isabet dönebiliyor Mehmet Ali Meriç. Üst üste iki hareket geldi. Dizini arıyor hep Gabov yakın mesafeden. Şöyle bir front kick geldi. Mehmet Ali nefis karşıladı soluyla bu sefer. Gabov'dan bir sağ direk. Çok iyi, iki sağ, üç sağ üst üste. Mehmet Ali Meriç sol direk yalnız net geliyor. Vladimir Gabov'dan dönen yumruğu denedi spinning back fist'i. Sağ kroşe, karaciğere bir sağ aldı Mehmet Ali. Tempo çok yüksek, harika bir maç şu ana kadar. Loja Fight Club'da Mehmet Ali Meriç'e Vladimir Gabov arasında. Tekmeler karşılıklı geldi. Mehmet Ali bu kırışmalardan avantajlı çıkmak istiyor. Paul Nichols araya girdi, süreyi durdurdu. Köşeyi de uyardı. İki kişinin de olması lazım köşede. Son dakika. İçindeyiz artık ikinci roundda. Maçtaki tempo o kadar yüksek ki. Belki kimin kondisyonunun daha iyi olduğu da bu maçta belirleyici olacak. Çok iyi bir saç çıkardı. Mehmet Ali Meriç sol high kick. Bir de spinning back kick geldi. Bir tekme daha. Üst üste nefis hareketler Mehmet Ali Meriç'ten. Sağ diz isabeti.

0: sağ köşeler. Tekme kaçtı. Evet, Ali sağ ile biraz geri adımlarken yakaladı Gabov'u. Sağ direkt son bir dakika ardından. Round'un sonlarına geldik. Müthiş yüksek tempolu. Harika bir maç olmaya devam ediyor Loja Fight Club'da. Mehmet Ali Meriç ve Vladimir Gabov arasında. Ve ikinci round'un da sonuna geldik. Harika bir round, harika bir karşılaşma. Şu ana kadar tempo yüksek. Üçüncü round'da iyi çıkan belki de maçın galibi olacak. Üçüncü ve son roundumuz başladı. Mehmet Ali Meriç, Vladimir Gabov arasında. Sağ kuruşu aradı. Mehmet Ali bulamadı. Tempo yüksek, iyi kondisyon belirleyici olacak. İki sporcu da bu konuda fena gözükmüyorlar yalnız şu anda. İkisi de hazır çıktı üçüncü raunda. Yine hızlı çıktılar. 77 kilo için gerçekten yüksek bir tempo. Tekmeler geldi üst üste. Sağ direkt Vladimir Gabov'dan. Yine diz aradı. Mehmet Ali çıktı oradan, kendi dizini buldu. Tekme denemesinde ayağa kaydı. Vladimir Gabov'un. Güzel bir sabit buldu. Gabov devamlı getirmek istedi. İyi kaçtı oradan Mehmet Ali Meriç. Çok kroşe aradı Gabov. Mehmet Ali'den bir diz var. Ayağa kaydı bir kez daha Vladimir Gabov'un. Gabov'dan bir sağ direk. Rıfık yakaladı Gabov, hemen bıraktı ama tutmaması lazım. Mehmet Ali bu sefer tutacaktı neredeyse burada. Sağ direk, ardından sol kroşe aradı Gabov. Yüksek tempolu devam ediyor maç. Ya hakemler şu anda bu ikiliyi nasıl ayıracak birbirinden, gerçekten benim için merak konusu. Middle kick. Gabov yine tutmak istedi tekmeyi, dönerek geldi. Ayağa kaydı Mehmet Ali'nin. Çok doğru karar. Ayağa kaydı burada Mehmet Ali Meriç'in. Sol kroşe güzel geldi. Gabov bastırmaya devam ediyor. Mehmet Ali'den bir sağ isabeti var. Middle kick, karşılık geldi. Artık yoruldular tabii maçın son saniyeleri ama iki sporcu da yorgunluğa rağmen bırakmadan devam ediyor. Sandrek denemesi geldi bir de sol ardından. Şöyle bir ön tekme. Dönerek gelmek istedi Gabov. Ve mücadelenin sonu geldi. Nefis bir maç gerçekten Mehmet Ali Meriç ve Vladimir Gabov arasında. Bakalım kazanan kim olacak? Gerçekten merak konusu.
1: Bu zevkli mücadele sona erdi. Winning on points 3-0. Müsabaka 3-0 sayıyla kazanan Red Corner Kırmızı Köşe Mehmet Ali Meriç.
0: Mehmet Ali Meriç zafere uzandı. 3 hakemin de ortak kararıyla 3-0'lık skor bu anlama geliyor. Mücadelemiz başladı. Gecemizin son maçı. Erşat Çahbazov siyah ve sarı. İsa Göçmen kırmızı ve beyaz şortuyla Loja Fight Club'da ringde yerini almış durumda. FFC

0: sporcusu İsa Göçmen. FFC gecelerinde çok maçını anlatma şansına sahip oldum hakikaten. Nefis bir sporcu. 17 galibiyeti var. Bunların 10'unu knockout'la aldı. İsa şimdi tekmelerini yavaş yavaş konuşturmaya başlıyor. Şöyle güzel bir diz isabeti. Remi Bonyaski'nin önünde o uçan dizlerden bir tanesi geldi. Köşesinde birazcık daha karın boşuna gitmesini istiyor İsa Göçmen'in. Dış top kick. Şöyle bir top tekme geldi bir kez daha. Top kick isabetli. Aradan bir sol bulmayı başardı İsa Göçmen. Bir kez daha diz geldi. Bir kez daha diz geldi. Biraz çekerek attı. Bu konuda bu uyarı var. Bir kez daha söyleyeyim tabii ki dizleriyle. Şu an dizleri ünlü Remi Bonyaski'nin bir efsanenin önünde burada. Dizlerini çok iyi kullanıyor İsa Göçmen. Devam ediyoruz karşılaşmamıza. Bir kez daha dizi aradı. Neredeyse yalnız direği alacaktı. Karşısında sağ sol, vücuda sağ, çeneye sol denemesi. Erşat Çaplazov'da birazcık daha maça girdi. İlk raundun sonuna doğru yaklaşırken, bu sahnesi gelmişken dizi bir daha aradı. İsa Göçmen yaklaştı. Yakın mesafeden şimdi Şahbazov bir şeyler çıkartabilirdi belki ama o da çok denemedi. Gardın arasından geçmedi bu yumruk. Sol kickler, şöyle bir sol kırışı denemesi. Şahbazov kontrayı aradı. İsa iyi kapandı yalnız, iyi kapandı. Sol kick belki biraz gardı değiştirmeyi itmek istiyor. Burada Erşat Şahbazov bu. Biz aradı bir kez daha ama kontrayı da alacaktı neredeyse İsa. İlk round'un sonuna geldik. Nefis bir maç, nefis bir ilk round. Hocam Halit Bab'da geçenin son maçında. İşte İsa'nın bu dizleri.
1: Round 2. İkinci round.
0: İkinci roundumuz başlıyor. Şöyle bir hakik denemesi. Şahbazov aradı. Şahbazov çok sert tekmeler geliyor. İsa Göçmen'den. Çok soğukkanlı. Çok sol sağ denedi. Erşat Şahbazov. İsa'nın yaz tekmeleri çok sert gerçekten şu ana kadar. Ciddi devasar vermeyi başardı. Rakibine hakik denemesi geldi. Dön tekme yaradı. Karaciğer'e doğru biraz belki karın boşluğuna gitmek istedi Şahbazov. Sol direk İsa Göçmen hakik ardından. İsabetli olmadı middle kick. İki tarafta gayet iyi gidiyor. Şahbazov'dan da iyi isabetler var. İsa Göçmen'den de aynı şekilde. Güzel bir diz çıkardı. Bu sefer uçmadan olduğu yerde uçarak gelmek istedi sanki ama tetiği çekmedi İsa. Şahbazov boksunu kullanmaya çalışmaya devam ediyor. İsa bir kez daha dizi aradı. Böyle kırışma izliyoruz iki isim de. Aralardan isabetler bulmayı başardı. Middle kick. Sağ kuruş ardından sol geldi. Gel.

Parka farkına sol bek denemesi. İkisinde şu anda çok net bir isabetler rakibini yatırabilecek güçte gibi gözüküyor. Hem Elşat Şahbazov hem İsa Göçmen için aynısı geçerli. Rakiple karşılık geldi. Sağ kroşe, ardından sol denemesi. İsa kroşe daha var. İsa atmak istediği İsa. Dış golkik yine. Sol bacağında ciddi bir kısarıklık var Elşat Şahbazov'un. İsa tekmelerini iyi kullanmaya devam ediyor. Karnına doğru çıktı bu sefer. Şahbazov'dan diz denemesi birazcık çekerek geldi ama Cengiz Pan çok yakın pozisyona. Ve ikinci raundun da sonuna geldik. Loja Fight Club'da İsa Göçmen ve Erşat Şahbazov arasında harika bir karşılaşma. Geldiğinde sonuna kadar hak ediyor. Büyük bir efsane bu çiftlerle birlikte. Üçüncü ve son raundumuz başladı. Hızlı başladık. Üçüncü raunda da Erşat Şahbazov özellikle sert gelmek istiyor. Dizi gönderdi. Sol direk ardından bir low kick aradı. İsa Göçmen bir saldırı denemesi. İsa'dan karşılık var. Yerde kaldı burada Şahbazov ama saymayacak. Cengiz Pank ayağa kaydı. Erşat Şahbazov'un. Sol direk biraz koşa gitti. Tekme yetişmedi ardından. Güzel bir kombinasyon. Üst üste 3 sol isabeti. Şahbazov'dan. İsa vuruşu aradı. Birazcık daha hızlı kesildi gibi İsa Göçmen'in 3. round'da. Erşat Şahbazov sanki birazcık daha öne geçmiş gibi. Ama tabii ki round'unda henüz ilk dakikası geride kalmadı. İsa'nın bir isabetine bakar şu anda. Bayağı kaydı bir an orada Erşat Şahbazov yine kendi köşesinde. Köşede hemen şöyle bir yeri silecek. Nefisi front kick devamında getirdi. İşte bundan bahsediyorduk. İsa Göçmen nefis geldi. Bir de diz aradı. Nefis bir diz daha geliyor. İsa round'un ikinci dakikasıyla birlikte bir kez daha kendini çok net göstermeye başladı. Aparkat aradı. Bir de diz geldi. İsa Göçmen yorgunluğa rağmen, maçın 3. round olmasına rağmen, saatinde ilerlemiş olmasına rağmen burada çok iyi performans veriyor. Sol sol sağ denemesi geldi. Karaciğer'e doğru bir sağ, bir sağ daha arıyor Elşat Şahbazov. Maçın son dakikası artık. Dizler var karşılıklı. 30 saniye kaldı. Fakat arada İsa. Maçın son bölümleri artık, son saniyeleri artık iyi bitirmek çok önemli. Nefis bir Loja Fight Club gecesi. Kürşat Şahin organizatörlüğünde ve nefis bir maçta, nefis son anlarla birlikte artık sona eriyor yavaş yavaş. Ve mücadelemiz sona eriyor değerli izleyenler. İsa Göçmen ve Erşat Şahbazov nefis bir karşılaşma izlettiler bize. With a unanimous decision, Binoy Bibi Durubova 3-0 Sayın'a kazandı. Winning on point 3-0, Red Corner.

0: transferde az spor sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az spor bilir.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve biten transferler anında az spor ekranında.
1: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az spordan ayırmayın.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1900 yılına gidelim.
1: Spor, insanlık tarihinin ilk dönemlerinde ölüm kalım mücadelesinin yansıması olarak karşımıza çıkarken, sonraki dönemlerde toplumlar arası ilişkileri geliştiren, sevgi ve barışı temsil eden etkinlikler haline gelmiştir. Öncelere savunma ve saldırıya dayalı sporlar olarak yapılırken, daha sonra bireysel ve takım sporları olarak yarışma ve müsabakalar halinde insanların üstün gelme arzularını sergileyebilecekleri bir disiplin olarak yapılmaya başlandı. Spor yüzyıllar boyunca ciddi bir gelişim kaydederken insanları ve toplumları birleştiren bir kimlik kazandı. Yılı. 19. yüzyıla veda senesi olan 1900, tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin, devrimlerin, savaşların, teknolojik yeniliklerin yorgunluğunu yaşarken, spor dünyasında da önemli izleri taşıyor. Società Sportiva Lazio Kulübü, 9 Ocak 1900'de İtalyan ordusu mensupları tarafından Roma'da kuruldu. Mavi beyazlı renklere sahip kulübün simgesi kartaldır. İtalya'nın zamane diktatörü Benito Mussolini'nin desteğiyle Lazio kulüp politikasını açığa vurmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından birçok kulüp ismindeki SS ibaresini Hitler'in koruma birliğini anımsattığı için kaldırırken, Mussolini bunu bir onur simgesi olarak gördü ve bu ibareyi kulüpten asla kaldırtmadı. Lazio ile ezeli rakibi Roma arasındaki siyasi görüş farklılığı da kulüpler arasındaki rekabeti farklı bir noktaya taşımıştır. 1899'da dünya şampiyonu olan Türk güreşçi Kara Ahmet, Şampiyonlar Şampiyonu unvanını kazandı. 15 Ocak 1900'de Paris'in ünlü lokallerinden Folli Bergère sahnesinde yapılan mücadelede ünlü Fransız rakibi Paul Pon'a minderi dar eden Kara Ahmet, 7 saat 40 dakika süren müsabaka sonucu şampiyonlar şampiyonu oldu. Yağlı güreşçi olan Kara Ahmet, kısa süre içinde Greco-Romen stilinin inceliklerini öğrenerek bu stilde ustalığını gösterdi ve dünyanın en iyi güreşçisi seçildi. Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olan Almanya Ligi'nin temelleri 1900'de atıldı. Almanya Futbol Birliği 28 Ocak 1900'de 86 kulüp tarafından Leipzig'te kuruldu. Almanya Futbol Birliği'nin açılışından yaklaşık bir ay sonra Alman futbolunun devi Bayern Münih kuruldu.

0: tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yaz olimpiyatları oldu. Müsabakalar 5 aylık bir süreye yayılarak yapıldı. Oyunlara 24 ülkeden 22 kadın, 975 erkek, toplam 997 sporcu katıldığı ilan edildi. Paris'te 19 spor branşında 85 kategoride müsabakalar yapıldı. Paris Olimpiyatı kadınların da ilk defa yarışlara katılmasıyla spor tarihinde önemli bir yer aldı. Tenis turnuvasını kazanan İngiliz Charlotte Cooper, olimpiyat tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu. 1900 olimpiyatında oyunların sembolü olan maraton yarışını ev sahibi ülkeyi temsil eden Fransız Michel Theodot kazandı. Ama tartışmalar yıllarca sürdü. Amerikalı atletler geçilmediklerini ve Fransızların kestirme yolları kullanarak birinci geldiklerini söylemişlerdi. Amerikalılar çamurlu bir şekilde finişe gelirken Fransızların tertemiz yarışı bitirmesi hakikaten dikkat çekmişti. Yıllar sonra da yarışın galibiyet heyetonun Lüksemburg'da olduğu ortaya çıkmıştı. 1900 Paris Olimpiyatlarına katılan 24 ülke arasında Fransa 26 altın, 41 gümüş, 34 bronz, toplam 101 madalyayla birinci oldu. Amerika 47 madalyayla ikinci, İngiltere 30 madalyayla üçüncü başarılı ülke oldu. Osmanlı İmparatorluğu oyunlara katılmadı. 1892 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde Dr. James Naismith tarafından icat edilen basketbol gelişimini hızlı bir şekilde sürdürdü. 1897 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerde başlayan milli basketbol şampiyonaları 1900 yılında da kadınlar arasında ilk kez düzenlendi. Basketbol böylelikle ülke çapında oldukça popüler hale geldi. Voleybol 1895'te Amerikalı William Morgan tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu. 1900 yılında Kanada bu sporu benimseyen ilk ülke oldu. Uluslararası bir kuruluş olan Morgan YMCA adlı bir dernek voleybolun bütün dünyaya yayılmasına öncülük etti. Ayrıca 1900 yılında voleybol için özel top tasarlandı. 19. yüzyılın başlarında Avrupa'da icat edilen bisiklet, ilk dönemlerde seçkinlerin kullandığı bir araç olmuş, daha sonra sportif amaçla da kullanılmaya başlandı. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda başkent İstanbul'un dışında bisikletin yaygın olarak kullanıldığı şehirler, Osmanlı'nın batıya açılan penceresi konumunda olan İzmir ve Selanik oldu. İzmir'de 1900 yılından itibaren Rum kulüplerinin düzenlediği spor oyunlarında bisiklet de yer almaya başlandı. 1900 yılı masa tenisi sporunun da gelişimi için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sporun salon tenisi adıyla bilinen en eski hali 1880'li yıllarda Hindistan ve Güney Afrika'daki İngiliz ordu subayları tarafından oynanırdı. 1900 yılında Amerika'yı ziyaret eden İngiliz James Gibb dönerken yanında bazı içi boş selüloid toplardan getirdi ve arkadaşlarıyla salon tenisini bu topları kullanarak oynamaya başladı. Gibb topun rakete ve masaya çarptığı zaman çıkardığı sesi temsil eden ping pong ismini kullanmaya başladı. Üçüncü kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jake Caffery 2:39.44'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı.
1: ...1901 yılı futboldaki gelişmelerin yoğunlukta olduğu bir dönemdi. Dünya sporundaysa 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı.
0: 1901 19. yüzyıl sona ererken yeni bir asır başlıyordu. 1901'de ilk Türk takımı Black Stockings, yani Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü kuruldu. İngilizlerin Kadıköy ve Moda çayırlarındaki hararet

0: Futbol maçları, semtin gençleri arasında gitgide artan büyük bir ilgi ve heves uyandırmaya başladı. Rum gençleri sahip oldukları bir takım özgürlüklerden yararlanarak İngilizlerin arasına karışıp futbol oynamaya başlarken, Müslüman Türk gençleri bu imkandan, bu büyük nimetten yoksun bırakılıyordu. Futbolun cazibesine kendilerini kaptıran bir avuç Türk genci ağır baskıya rağmen bir futbol takımı kurarak maçlar oynamaya karar verdi. Bunların başında Amiral Hüseyin Hüsnü Paşa'nın oğlu Fuat Hüsnü ile en yakın arkadaşı Reşat Danyal bulunuyordu. Moda semtinde oturan bu iki genç çok iyi İngilizce bildiklerinden oradaki İngiliz aileleriyle ve onların futbol oynayan fertleriyle de çok yakın dostluklar kurmuşlardı. Reşat Danyal'ın İngilizlerden eski bir futbol topu almasıyla bir Türk futbol takımının kurulması yolunda en önemli adım atıldı. Bu iki Türk genci arkadaşları arasından takımın kurulması için yeterli sayıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamadı. Ve 1901 yılı Ekim ayında ilk Türk futbol takımı Black Stockings, Siyah Çoraplılar kuruldu.
1: Bir vatandaş, TC, yani Türk, Amerika'dan Türkiye'ye geliyor. O zamanki şartlarda kim bilir kaç saatte neyle geliyor ve Kadıköy'e geçiyor. Kadıköy'de futbol işte meraklısı. Kadıköy'de bir futbol takımı kuruyor. Tabii o sıralarda birazcık şey de var, yasaklar da var yani. Ondan sonra topluca bulunmak, oynamak falan filan gibi. Siyah Çoraplılar diye böyle bir isim konuyor. Sonra bu zatı muhterem aslında Galatasaray sempatizanıymış. Kadıköy'de bu işi kurup da bir bakıyor ki yani Kadıköy ağırlıklı Fenerbahçe. Ta o zaman bile yani. Daha kurulmamış ama kulüp. Yani Fenerbahçeli izlemiyorlar da o Galatasaraylı olduğu için Kadıköy'de bir şeylik çekiyor. Yabancılık çekiyor öyle diyelim daha çünkü ne Fener'den Galatasaray ne Beşiktaş var o zaman. Bir yabancılık çekiyor ve karşı tarafa geçiyor. İstanbul tarafına geçiyor. Anadolu yakasından İstanbul tarafına geçiyor. Ve orada bu futbol faaliyetini devam ettirmek istiyor ama etmiyor. O çünkü istibdat devri işte o zaman pek bir şey olmuyor yani.
0: Takımı oluşturan futbolcular arasında Kemani Nuri, Hafız Mehmet, Fahri, Hafız Mustafa, Emcet, Hüseyin, Masar, Şevki ve Tam Uracı Osman Pehlivan'la ünlü filozof Rıza Tevfik de bulunuyordu. Gençler bu konuda yakın yardım ve teşviklerini gördükleri Dr. Rasim Paşa'yı da Black Stockings Futbol Kulübü'nün başkanlığına getirdiler. Takımdaki gençlerin büyük çoğunluğu Moda'da oturuyordu. Bugünkü Fenerbahçe Stadı'nın karşısındaki Mahmudiye İlkokulu altında bulunan Huşit Ağa'nın kahvesini kendilerine lokal yapan gençler, burada soyunup giyinmek suretiyle papazın çayırında birkaç idman yapmışlar ve daha sonra da Rum takımıyla maç almışlardı. Black Stockings ilk maçını 29 Ekim 1901 günü papazın çayırında bir Rum takımıyla oynadı. Oyuncuların büyük acemiliği yüzünden Black Stockings karşılaşmayı 5-1 kaybederken Türk takımının şeref golünü takım kaptanı Fuat Hüsnü Bey attı. Şampiyonlar şampiyonu Türk güreşçi Kara Ahmet henüz 31 yaşında hayatını kaybetti. Kara Ahmet 24 Mayıs 1902'de Aksaray'da Yeşil Tulumba'daki Sinekli Bakkal sokağında bulunan Pehlivanlar Kahvesi'nde otururken kalp krizi geçirdi. Canavli ile yanı başındaki demir parmaklıklara sarılan Kara Ahmet tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Şampiyonlar şampiyonu Kara Ahmet'in sarıldığı demir parmaklıklar erimiş ve birbirine geçmişti. Arjantin'in önemli kulüplerinden River Plate, 25 Mayıs 1901 yılında Santa Rosa ve La Rosales kulüplerinin birleşmesiyle Buenos Aires'in Belgrano bölgesinde kuruldu. Kulübün ilk başkanlığını Leopoldo Bolt yaptı. Arjantin'in en başarılı kulüplerinden River Plate'in müzesinde 36 lig şampiyonluğu kupası bulunuyor. Los Millonarios lakaplı kulüp, 3 Libertadores kupasıyla birer Inter Americana ve Sudamericana kupası kazandı. River Plate ile Buenos Aires'in diğer kulübü Boca Juniors arasında oynanan maçlar dünyanın en ateşli derbisi olarak gösterilir. İki kulübü karşı karşıya getiren maçlar Süper Klasiko olarak adlandırılıyor. River Plate Boca Juniors arasındaki rekabetin temeli ekonomik ve sınıfsal farklılıklara dayanıyor. Süper Klasiko rekabetinin ilk yıllarında Boca Juniors ekonomik açıdan dar gelirli insanların desteklediği, River Plate ise zenginlerin taraftarı olduğu bir kulüp olarak ön plana çıktı. Fakat yıllar geçtikçe bu farklılık ve çizgiler ortadan kalktı. La Boca mevkisinden çıkan River Plate Boca Juniors derbisinin ilk doğumu 2 Ağustos 1908'de atıldı. Derbinin ruhunu oluşturduğu söylenen sınıfsal farklılık konusuysa, satın alınan River Plate'in düşük gelirli vatandaşların yaşadığı La Boca'dan ayrılıp yüksek gelirlilerin yaşadığı Buenos Aires'in kuzeyine taşınmasıyla ortaya çıktı. İngiltere Futbol Ligi'nde Liverpool 45 puanla şampiyona ulaştı. Sunderland 43 puanla ikinciliği elde ederken Notts County 40 puanla 3. sırada yer aldı. FA Cup finalinde Sheffield United'la Tottenham karşı karşıya gelirken sahadan 3-1'lik galibiyet ayrılan Tottenham kupanın sahibi oldu. 2017 yılında tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Brighton & Hove Albion Futbol Kulübü 21 Ağustos 1901'de kuruldu. Sembolü martılar olan kulüp 1983 yılında FA Cup finali oynarken Manchester United karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Brighton & Hove Albion'ın ezeli rakibi Crystal Palace'tır. İki kulüp arasında 1940 ve 1950'li yıllarda başlayan ezeli rekabet 1970'li yıllarda zirve yaptı. Brighton & Hove Albion'la Crystal Palace arasında oynanan maçlara M23 derbisi deniliyor. 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı. 1901 Wimbledon tenis turnuvası tek erkekler finalinde Reginald Dottery'yi 4-6, 7-5, 6-4, 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Arthur Gore şampiyonluğa ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Blanche Binkley Hilliard'ı 6-2'lik setlerle geçen Charlotte Cooper Stavrin'in oldu.
2: Futbol tarihindeki ilk stat faciası 1902 yılında İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan Ibrox Park'ta yaşanmıştır. Türk sporundaysa 1902 yılı Türk dağcılığı için milat kabul edilir. Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde tıp öğrenimi görmekte olan 25 yaşındaki Türk genç Ali Vehbi, 30 Temmuz 1902'de Fransız arkadaş grubuyla Alp Dağları'nın ünlü Mont Blanc zirvesine tırmanmayı başardı.
0: 1902 yılında dünya futbol tarihinde önemli yere sahip iki kulübün temelleri atıldı. 1895 yılında kurulan Football Club Sky, 1900'de New Football de Madrid ve Club Espanyol de Madrid olmak üzere ikiye ayrıldı. İki yıl sonra Club Espanyol de Madrid kulübünün ikiye bölünmesinin ardından Julian Palacios 6 Mart 1902'de Real Madrid Futbol Kulübü'nün kurulmasını sağladı. 18 yıl boyunca Madrid FC olarak anılan kulübün ilk iki başkanının Katalan olması ise ilginç bir not olarak tarihteki yerini aldı. 1902 yılı 1878 yılında Newton Heath Football Club adıyla kurulan Manchester United için ayrı bir öneme sahip. Lancashire Yorkshire demiryolu hattının çalışanlarının ve idarecilerinin desteğiyle kurulan takım, ilk mücadelelerini de daha çok diğer demiryolu takımlarıyla yapmıştır. Kulüp, Ocak 1902'de borcu nedeniyle kapanma noktasına gelir. John Henry Davis ve yanındaki 3 iş adamı, yapılan görüşmeler sonucu gerekli kaynağı sağlayarak 24 Nisan 1902'de kulübü satın alır ve ismini Manchester United olarak değiştirir. Kulübün kurucusu olarak kayıtlara geçen Davis, aynı zamanda Manchester United'ın ilk başkanı olur. Futbol tarihindeki ilk stat faciası, İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan Ibrox Park'ta yaşanmıştır. Stadın kale arkasındaki tribünlerinin çatısının ağırlıklı olarak ahşap iskeleden oluşması ilginç bir özellik olarak ön plana çıkmaktaydı. Ancak bu tip tribünler de felaketlerin de habercisiydi. Nitekim 1902 yılının Nisan ayında İngiltere ve İskoçya arasında oynanan milli maçta Ibrox Stadı'nın ahşap tribünlerinin büyük bir kısmı çöktü. Taraftarlar batı tarafındaki duvarın altında kalırken 25 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Bu felaketin ardından güvenlik gerekçeleri sebebiyle stadyumun kapasitesi 25 bin kişilik kapasiteye düşürülmüştür. İngiltere Futbol Ligi'nde Sunderland 44 puanla şampiyonluğa ulaştı. Everton sezonu 41 puanla ikinci, Newcastle United ise 37 puanla üçüncü sırada tamamladı. 35 puan toplayan Nottingham Forest ise dördüncü oldu. İngiltere FA Cup'ta Sheffield United zafere ulaştı. Sheffield United birbirinin rövanşında Southampton'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. İskoçya Futbol Ligi'nde şampiyonluğa Rangers ulaştı. İskoçya Kupası'nda ise zafer Hibernian'ı 1-0 mağlup eden Celtic'in oldu. 6. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Birleşik Amerikalı atlet Sam Miller 2:43:15.04'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı. 1901'de 3. sırayı elde eden Miller, bir yıl sonra kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. 1902 yılı Türk dağcılığı için milat kabul edilir. Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde tıp öğrenimi görmekte olan 25 yaşındaki Türk genci Ali Vehbi, 30 Temmuz 1902'de Fransız arkadaş grubuyla Alp Dağları'nın ünlü Mont Blanc Doruğu'na tırmanmayı başardı. Mont Blanc'a tırmanan ilk Türk olan Ali Vehbi'nin beraberinde getirdiği Türk bayrağını zirveye dikmesi, Türkiye'de dağcılık sporunun başlangıç tarihi kabul edilir. Mont Blanc'daki özel defterin 1902 tarihini taşıyan sayfasında Ali Vehbi'nin de imzası bulunmaktadır. 1902 Wimbledon tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty şampiyon oldu. Doherty finalde vatandaşı Arthur Gore'u 3-1 mağlup ederek kariyerindeki ilk zaferini elde etti. Wimbledon tek kadınlarda İngiliz tenisçi Muriel Robb mutlu sona ulaştı. Robb, İngiliz Charlotte Cooper'ı 7-5 ve 6-1'lik setlerle geçerek kariyerindeki ilk ve tek Wimbledon zaferini elde etti. 1902 yılında toprak zeminde oynanan Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Michel Wacru, Max Dejoux'u 6-4 ve 6-2 ile yenerek kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Fransa Açık tek kadınlarda François Massou, Pijuru'yu mağlup ederek şampiyon oldu. 1902'de Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde Birleşik Amerikalı William Larnett, İngiliz Reginald Doherty'yi 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Marion Jones'un oldu. Jones, rakibi Elizabeth Moore ikinci sette maçtan çekilince şampiyon oldu. boksa unvan maçında Birleşik Amerikalı Joe Gans, vatandaşı Frank Ernie'yi yenerek dünya hafif siklet boks şampiyonu oldu. Ernie ilk roundda nakavt eden Gans, yıl boyunca ringe çıktı, 5 karşılaşmada da unvanını başarıyla korudu. Temmuz 1902'de Birleşik Amerikalı James J. Jeffries, dünya ağır siklet boks şampiyonası unvan maçında İngiliz boksör Bob Fitzsimmons'u 8. roundda nakavtla mağlup etti.
2: Yılı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurulduğu seneydi. O dönem ülkemiz adına spor faaliyetleri sıklaşmaya başladı. Türk eskrimi ise başarılarıyla seviye atladı.
0: 1903 yılında tarihteki ilk spor kulübü Beşiktaş Jimnastik Kulübü kuruldu. 1902 Kasım'ının dondurucu soğuğu Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da yaşayanların iliklerine işlemekteydi. Beşiktaş'ın saraydan pek de uzak olmayan noktası, Serencebey'de bulunan Osmanpaşa Konağı'nda haftanın belirli günlerinde toplanan gençler jimnastik hareketleri yapmaktaydı. Bir gün yine aynı amaç için toplanan gençler hararetli bir tartışmaya girerler. Avrupa'nın Osmanlı Devleti ve Türklere karşı bakış açısından rahatsızlıklarını dile getiren bu gençler, Türk'ün gücünü canlandırmanın jimnastik hareketlerinden geçtiği fikrinde birleşirken, bu ideallerini bir spor kulübü kurarak gerçekleştirme kararı alırlar. Bu gizli toplantının yapıldığı konağın sahibi, 2. Abdülhamit döneminde uzun zaman Medine muhafızlığı yapmış, 1. Ferit rütbesiyle Şeyhül Harem tayin edilmiş Osman Ferit Paşa'ydı. Toplantıya ev sahipliği yapan gençler, Paşa'nın oğulları Hüseyin Bereket ve Mehmet Şamil Şaplı, yakın akrabaları Ahmet Fetkeri ve Mehmet Ali Fetkeri kardeşlerle birlikte hayallerindeki spor kulübünü kurana kadar bu toplantıları sürdürme kararı alır. Başta Hüseyin Bereket, Mehmet Şamil Şaplı, Ahmet ve Mehmet Fetkeri kardeşler olmak üzere sayıları her geçen gün artan spor sevdalısı gençleri hiçbir şey hedeflerinden yıldıramayacaktı. Şubat ayı sonuna gelindiğinde gençler faaliyet göstermeyi kararlaştırdıkları güreş, halter, barfix, jimnastik sporları için gereken aletleri kimselere fark ettirmeden konağın bahçesine yerleştirdi. Sayıları 22'yi bulan bu genç adamlar Mart ayının ilk günlerinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Ve 1903 yılının Mart ayında ilk spor kulübü olarak tarihe geçen Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü, idealist 22 adam önderliğinde Serencebey'de kuruldu. Kulübün ilk başkanı Mehmet Şamil Şaplı, ilk genel sekreteri ise Hüseyin Bereket seçildi.
3: Kuruluş yıllarında Beşiktaş'ta futbol yok. Futbol neden yok? O dönemde futbola pek sempatik bakılmıyor. Dönemin gençleri, özellikle sarayın gençleri, Serencebey'de diğer sporlarla, özellikle güreş dalında barfix yapıyorlar, jimnastik yapıyorlar. O tür çalışmalar yapıyorlar. O çalışmalar sırasında padişahın toplumu kontrol etme çizgisi çok yüksek o dönemde. 2. Abdülhamit devri. Beşiktaşlı orada spor yapan Beşiktaşlı gençler yakalanıyor, götürülüyor, karakola götürülüyor. Sonra anlaşılıyor ki içinde sahili gençler de var, sarayın çocukları da var. Ve orada kötü bir şey yapmadıkları anlaşılıyor, serbest bırakılıyor. O dönemden sonra 30'lu yıllara, 40'lı yıllara kadar uzanan Beşiktaşlılara atfedilen bir şey var, söylem var. O da arabacılar. Arabacılar söylemi nereden çıkıyor? İki tane kaynak var bu konuda. Bir tarihçi, Beşiktaş tarihçisi Vala Somalı'nın kitabında. Vala Somalı iddia ediyor ki Beşiktaş'ta işte bu Serencebe'ye saraydan giden, spor yapmaya giden gençler saray arabalarıyla gidiyorlar. Saray arabalarıyla giderken yolda görenler de onlara gıpta ile bakıyor. Vay arabalılar geçiyor diyor. Arabalılar geçiyor sözü zaman içinde arabacılara çevriliyor. Yani arabacı olmak da kötü bir şey değil elbette o dönemde ama neden arabacılar atfedilmiş Beşiktaş'a? Bunu ben 30'lu 40'lu yılların sporcusu ve önde gelen sporcusu Hakkı Yeten'e de sordum. Neden size arabacılar diyorlar dediğim zaman güldü. Tabii arabacılar derler dedi. O dönemde biz ortalığı kasıp kavuruyoruz. Bizi yenemiyorlar. Bizden uğraşamıyorlar. Baş edemiyorlar sahada. Hadi oradan arabacılar derlerdi. Biz de gülüp geçerdik dedi. Yani Beşiktaşlı'nın rahatsız olduğu bir unvan değil bu arabacılar o dönemde. Ki bakıyorsunuz 14-18 Kafkas Harbi sırasında yani bu arabacılar unvanının lakabının diyelim daha doğrusu ortaya çıktığı dönemde Beşiktaş'ın Kafkas cephesinde ölen 4 tane futbolcusu var. O 4 futbolcunun 2 tanesi doktor, bir tanesi muallim diye geçiyor zaten, bir tanesi öğretmen. Okumuş insanlar. Hakkı Yeten'in verdiği örneklerden gittiğimiz zaman görüyoruz ki arabalılar unvanı konuya çok daha yakışan bir unvan.
0: Dünyada oldukça yaygın bir hal almaya başlayan eskrim sporunu kişisel merakıyla yabancı dergilerden öğrendiği gibi bunları genç öğrencilerine de öğreten Muallim Hüsnü Bey ve öğrencileri ilk büyük sınavlarını Yıldız Sarayı'nda padişahın huzurunda verdi. İtalyan eskrimcilere karşı yapılan müsabakalarda Türk eskrimcilerin rakipleri karşısında elde ettikleri büyük başarı 2. Abdülhamit'i oldukça memnun etti. Bu sporun askeri okul öğrencileri için de pek yararlı olacağını düşünen padişahın emir ve fermanıyla başarı gösteren sporculardan Fuat Balkan, Edirne'deki Harbiye Mektebi'nin eskrim hocalığına atandığı gibi, yine aynı fermanla tüm askeri mekteplerin tedrisat programı içine de dahil edildi. 2. Abdülhamit ayrıca İtalyanlar karşısında başarı gösteren genç eskrimcilerden Fuat, Refik ve Ömer Lütfi ile onları yetiştiren Muallim Hüsnü de mükafatlarla ödüllendirildi. İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa 42 puanla şampiyonluğa ulaştı. Sunderland 41 puanla ikinci, Sheffield United 39 puanla üçüncü oldu. Liverpool 38 puanla 4. sırayı elde etti.

1903 yılında İngiltere FA Cup'ta zafer Burnley'ne oldu. Burnley, Derby County'yi 6-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

1903'te Almanya Futbol Şampiyonası Alman Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ilk turnuva olarak tarihteki yerini aldı. 31 Mayıs 1903 tarihinde oynanan final mücadelesinde Leipzig Prag'ı 7-2 yenerek kupanın sahibi oldu. İskoçya Futbol Ligi'nde şampiyonluğa Hibernian ulaştı. İskoçya Kupası'nda ise zafer Hearts'ı 2-0 mağlup eden Rangers'ın oldu. Yedinci kez düzenlenen Boston Maratonu'nda büyük heyecan yaşandı. Birleşik Amerikalı atlet John Norden 2:41.29'luk derecesiyle birinciliğe ulaştı. 1901'de 5. 1902'de 3. sırayı elde eden Lorden, Sammy Mailer ve Michael Spring'in önünde kürsünün en üst basamağına çıktı. 1903 Wimbledon tenis turnuvasında tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty ardarda ikinci kez şampiyon oldu.

0: Doherty finalde vatandaşı Frank Rizzelli'yi 7-5, 6-3 ve 6-0'lık setlerle geçerek zafere ulaştı. Tek kadınlarda İngiliz tenisçi Dorota Douglas kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etti. Douglas, Ethel Thompson Lorcambi'yi 4-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti. 1903 yılında Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Fransız tenisçi Marc Dagoghi, André Vaccaro'yu yenerek şampiyon oldu. Tek kadınlarda ise François Masso, Kate Gilow'yu 6-0, 6-8 ve 6-0'la geçerek zafere ulaştı. 1903'te Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty finalde William Lerner'da 3-0 mağlup etti. Bu Doherty'nin kariyerindeki ilk Amerika Açık zaferi oldu. Tek kadınlarda Birleşik Amerikalı Elizabeth Moore finalde geçen yılın şampiyonu Marion Jones'u 7-5 ve 8-6'lık setlerle geçerek kariyerindeki 3. Amerika Açık şampiyonluğuna ulaştı. 1903 yılında İngiliz Bob Fitzsimmons dünya orta siklet ve dünya ağır siklet unvanlarının ardından dünya hafif ağır siklet şampiyonu unvanının da sahibi oldu. Fitzsimmons, Kasım 1903'te San Francisco'da oynanan müsabakada son dünya hafif ağır siklet şampiyonu George Gardner'ı 20 round sonunda mağlup ederek 3 farklı ağırlıkta şampiyonluğa ulaşan ilk boksör olmayı başardı.
1: Bu kez de Galatasaray'ın kuruluş yılına gidiyoruz. Galatasaray Kulübü'nün temelleri devlet adamı yetiştirmek amacıyla 1481 yılında 2. Beyazıt tarafından kurulmuş ve ilerleyen tarihlerde Türkiye'de beden eğitimi dersleri verilmesi adına da öncülük yapmış olan Galatasaray Lisesi'ne dayanmaktadır. Bu okul adını kurulduğu bölgeden alır ve Galatasaray'ı olarak anılmaya başlar.
0: 1905 yılı Türk futbolu için önemli bir dönemeçtir. Yıllar sonra Türkiye için önemli başarılara imza atacak, UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek kulüp haline gelecek Galatasaray'ın kuruluşu bu tarihte olmuştur. Galatasaray Kulübü'nün temelleri devlet adamı yetiştirmek amacıyla 2. Beyazıt tarafından kurulmuş ve ilerleyen tarihlerde Türkiye'de beden eğitimi dersleri verilmesi adına da öncülük yapmış olan Galatasaray Lisesi'ne dayanmaktadır. Özellikle Galatasaray Lisesi'nde okuyan ve daha sonra okulda beden eğitimi hocalığı yapmaya başlayan Faik Üstün İdman, Galatasaray Liselilerin futbolla tanışmasına ön ayak olmuştur. Galatasaray Lisesi'ndeki futbol, başlarda kör dövüşünden farksız, kuralsız bir oyun halindeyken, 1905'te Ali Samiyan ve arkadaşları bir kulüp kurma kararı almışlardı. Galatasaray'ın kurulduğu dönem ilk formaları kırmızı beyaz renkteydi. Yakası kırmızı olan formanın gövdesi ve kolları beyazdı. Ancak bayrağımızın renklerini taşıyan Galatasaray'ın seçtiği bu renkler o dönemdeki baskıcı rejimden dolayı sonraki yıllarda değişecekti. Club Libertad Asansión, 30 Temmuz 1905'te Paraguay'ın başkenti Asansiyon'da kurulmuş bir spor kulübüdür. Siyah beyazlı kulüp, futbol ve basketbol branşlarında faaliyet göstermektedir. FA Cup'ın 1904-1905 sezonunun şampiyonu, 15 Nisan 1905'te Londra'daki Crystal Palace Ulusal Spor Merkezi'nde oynandı. Maçta Newcastle United'ı Harry Hampton'ın golleriyle 2-0 yenen Aston Villa kupanın sahibi oldu. Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası, Uluslararası Patenciler Birliği'nin onayladığı, artistik patencilerin dünya unvanı için yarıştığı yıllık artistik patinaj müsabakasıdır. 1905 yılı müsabakası 5-6 Şubat 1905 tarihlerinde İsveç'in Stockholm şehrinde yapıldı. Bu şampiyona sadece erkekler kategorisinde yapılan son şampiyonaydı. 9 Temmuz-30 Temmuz 1905 tarihinde

0: ve 3. Fransa bisiklet turu düzenlendi. 1904 Fransa bisiklet turu hile düzen tarafından egemenlik altına alınmamasından dolayı yarış pek çok şekilde değiştirilmişti. Gece binişi olmaması için etaplar kısaltıldı. Tur 11 etaba yayıldı. Bu hemen hemen önceki yıldan 2 kat fazlaydı. Kazanan zamana göre değil, puana göre seçildi. Bu değişikliklere rağmen seyirciler arasında hala protestocular vardı. İlk etapta hemen hemen tüm bisikletçilerin lastikleri yola atılan çiviler nedeniyle delindi. Toplam yarış mesafesi 2.994 kilometre ve hız ortalaması 27.107 kilometre saatti. İlk büyük tırmanıcı Ballon de Sals ilk kez bu yarışta ortaya çıktı. Yarışı 5 etap kazanan Fransız Louis Trosselier birincilikle tamamladı. René Potier dağlarda yenilmez olduğunu göstermiş olmasına karşın ilk etapta bir çarpışmanın gerçekleşmesi sebebiyle 3. etapta yarışı terk etti. 1905 Dünya Güreş Şampiyonası 8-10 Mayıs günleri arasında Alman İmparatorluğu'nun Berlin şehrinde düzenlendi. Yalnızca erkekler Glocalemen müsabakalarının yapıldığı şampiyonada takım sıralaması baz alındığında Almanya 68 kiloda Theodor Schilbinski, 80 kiloda Albert Heijn'le 2 altın, 68 kiloda Max Beskow'la 80 kiloda Gustav Hede, artı 80 kiloda ise George Altman'la 3 gümüş ve 68 kiloda Eugene Kisling, 80 kiloda Matthias Hartl ve artı 80 kiloda Paul Molot'la 3 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı. Bu sonuçta bireysel anlamda da 2 altınla 3'er gümüş ve bronz madalyayla Almanya 1. sırada yer alırken onu artı 80 kiloda Soren Marinus Jensen'le 1 altın madalya kazanan Danimarka izledi. Uluslararası Halter Federasyonu'nun tarihi Almanya'nın Duisburg şehrinde 10-12 Haziran 1905 tarihleri arasında Almanya, Danimarka, Hollanda ve İtalya'dan temsilcilerin katılımıyla Dünya Amatör Sporcular Birliği adıyla Halter ve Güreş Federasyonu olarak kuruluşuna dayanmaktadır. 18 Mayıs 1907'de Uluslararası Halter Federasyonu'ndaki son Alman'ın da üyelikten ayrılmasıyla varlığı fiilen sona eren kurum birkaç kez isim değiştirecek ve 1920'de Uluslararası Halter Federasyonu ismini alacaktır. Günümüzde Uluslararası Halter Federasyonu'na Afrika, Asya, Avrupa, Okyanusya ve Pan-Amerikan Halter Federasyonu olmak üzere 5 kıtasal halter federasyonunun yanı sıra 187 ulusal halter federasyonu bağlıdır.
1: ...1907 yılı dendiğinde ise Türk sporunda ilk olarak akla Fenerbahçe Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü gelir. Fenerbahçe Spor Kulübü kuruluşunu gayri resmi olarak 1899 yılında gerçekleştirmiş. Ne var ki iki kez kapatılmaları nedeniyle faaliyetlerini ancak resmi kuruluş yılları olan 1907 yılında geçebilmişti.
0: Takvim yaprakları 1907 yılını gösterirken 2. Abdülhamit döneminin son günleri yaşanıyordu. Artık Türk gençleri de açıktan futbol oynuyordu. Bu durumdan yararlanan Kadıköylü gençlerden Hariciye Nazır Asım ve Server Paşaların torunu Londra Sefareti Başkatibi Nuri Bey'in oğlu Ziya Bey ile Harekat Ordusu Feriki Şevki Paşa'nın oğlu Ayetullah Bey ve de ünlü edebiyatçı Sami Paşazade Sezai Bey'in yeğeni Enver Necip Okaner Bey, Necip Bey'in Moda Başpınar Sokak 3 numaralı evde yaptıkları görüşme neticesinde kuracakları takım hakkında fikir yürütüyorlardı. Görüşmelerin sonucunda maddi destek sağlayan dönemin zenginlerinden Saint Joseph mezunu mühendis Nurizade Ziya Bey'e kulübün kurucu başkanlığı, Osmanlı Bankası memurlarından Ayetullah Bey'e katiplik görevi,

Bahriye Subayı Necip Bey'e de kaptanlık ve veznedarlık görevi verildi. Yine görüşmede varılan fikir birliğiyle de kuracakları kulübün adını oturdukları semtten esinlenerek Fenerbahçe'ye yapacaklar, amblemlerini Fenerbahçe burnundaki ışık saçan fenerden, formalarındaki renkleri ise Fener bahçesindeki papatyaların kıskançlık ve temizlik sembolü olan renklerinden, yani sarıyla beyazdan alacaklardı. Kulübün amacı kuruluş tüzüğünün ikinci ve üçüncü maddelerinde şu şekilde belirtilmişti. Kulübün takip ettiği amaç, memlekette bedeni ve fikri terbiyenin yayılmasını sağlamak, vatan gençlerinin vatanın korunmasına, zorluklara ve askeri seferberliklere hazırlamaktır. Kulüp, özellikle askeri beden eğitimlerinin yapılması, milli oyunların yaygınlaştırılması ve disiplinli bir halde geliştirilmesiyle uğraşacak, kaybolan tecrübelerin kazanılmasına uygun amatör şubeler kurulması ve açılmasına çalışılacaktır. 1907 Fransa bisiklet turu bu organizasyonun beşincisiydi ve ilk defa ilk 10 içinde Lüksemburg'un da temsil edilmesi söz konusu oldu. 8 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapılan tur toplam 4488 kilometre mesafeli olup yarışçıların hız ortalaması 28.47 kilometre saatti. 1906 Fransa bisiklet turu galibi Rain Potier ailevi bir sebepten dolayı intihar etmiş, unvanını korumak için bu yarışta bulunması mümkün olmamıştı. Emile George yarışı kazanmaya yakınken ödünç bisiklet aldığı için cezalandırıldı. Liderlik Lucien Petit Breton'un eline geçti. Petit Breton yarış öncesi tanınmayan bir bisikletçiydi. Yarışa Poincione kategorisi içinde girmişti. Bunun anlamı o bisikletçi takım tarafından desteklenmiyordu. Bu nedenle ona mekanik bir destek verilmedi. Petit iki etap kazandı ve genel klasmanda birinciliği elde etti. Bu yılın Fransa bisiklet turu önceki yıla benzemiyordu. Çünkü 1906 Fransa bisiklet turu hemen hemen sabotajların serbest olduğu bir turdu. Tek günlük yarışlar arasında 298 kilometre ile en uzun profesyonel yarış her yıl Milano ile Sanremo arasında düzenlenen Milan-Sanremo bisiklet yarışıdır ve günümüzde Avrupa bisikletindeki klasik bisiklet yarışlarından bir tanesi olan Milan-Sanremo'nun ilki 1907'de düzenlendi. Kazanansa Lucien Petit Breton oldu. 1907 Dünya Güreş Şampiyonası 20 Mayıs'ta Alman İmparatorluğu'nun Frankfurt şehrinde düzenlendi. Yalnızca erkekler Grokoremen müsabakalarının yapıldığı şampiyonada takım sıralaması baz alındığında Almanya ilk sırada yer aldı. Bireysel anlamda ise 2 altın madalyayla Danimarka 1. sırada yer alırken onu 1 altınla 3'er gümüş ve bronz madalya kazanan Almanya izledi. Augsburg Spor Kulübü, Bavyera eyaletinin Augsburg kentinde 1907 yılında kurulmuştur. Futbol Club Alemannia Augsburg olarak kurulan takım, bu isim altında uzun yıllar mücadele etti. 1921 yılından 1969 yılına kadar Augsburg adıyla maçlarını oynayan kulüp, sportif başarısızlıklar neticesinde o dönemki 4. lig statüsündeki lige düşmemek için 15 Temmuz 1969 tarihinde Schwaben Augsburg takımıyla birleşerek bugünkü ismi alacaktır. Futbol ve kriketin gelişimine katkıda bulunmuş olan FA Cup'ın kurucusu İngiliz futbolcu, futbol hakemi, kriketçi, gazeteci, yazar ve spor yöneticisi Charles William Alcock 26 Şubat 1907'de hayata gözlerini kapattı. Alcock 1896 ile 1907 yılları arasında Futbol Birliği'nin yardımcı başkanlığı görevini üstlenmişti. Futbolun önemli kurallarından offside kuralına dair önemli bir değişiklik de 1907 yılında yapıldı. Kendi sahasında

0: bulunan bir futbolcunun offside sayılmaması bu yıldan itibaren geçerlilik kazandı.
1: Arşiv Odası programını bu haftalık burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var, Semih! Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Orkun. Ön direğe doğru yangıyor, çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi Midtjylland. Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde De Burgos'un. Fulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var De Burgos'un. Calo'dan derin top, Yangio nefis bıraktı, Olaytan at bunu, Olaytan dışarıya. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı, Orkun gelişine, köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndüğü iyi yere Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi! Orkun Kökçü! Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
4: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
3: Şimdi Rıdvan, iyi pas, İlhan, son çizgi, İlhan çevirdi, güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti, Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan. Savunma arkasına bir koşu var, Kartal dokunamadı, Willink karşı karşıya kaldı, Willink, Lübel, Lübel, karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Midtjylland'e. Alexander Nübel, Orkun Ouattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih, Semih Olafsson. Atak sürüyor, Orkun dışarıya.

0: Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Midtjylland'i 1-0 mağlup ediyor.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Midtjylland. Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Midtjylland. İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta Cho. Francolino attı Cho'da mı? Francolino. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
2: Nefis bir vuruş.
1: Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erliç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Bekliyoruz. Evet. İkinci sarı. İkinci sarı kart.
2: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
1: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Midtjylland'da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Raşiksa. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan da hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyrıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
3: Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. As farkla dışarıya gidiyor. Bir vole denemesi yaptı orada. Yönkü'o. O taraf. Oh döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rodri çeke. Tekrar Van Buren. Slonczyk'a

0: orta. Umar düzeltti, Umar çekti. Umar Nübel ise açıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir uzaktan şut. Yine Nübel'den müdahale.
1: Çok önemli kurtarış var.
0: Arka arkaya iki kurtarış. Alexander Nübel. İtalyano dördüncü hakemden de yine bir uyarı aldı. Faul düdüğü. Kasım Muhtara.
1: Ya olacak iş değil ya. Ya olacak iş değil. Görüyor. Yani
0: Endidi Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
1: İşte bu. İşte bu.
0: 11-11'de gol atamayan Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra Semih'le buluyor golü. Beşiktaş taraftarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak. İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor. Santra'yla mücadeleye başlıyoruz. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Junior Olaytan sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi arka direğe doğru, vuruş son anda dışarıya.
2: Aslında.
0: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan alana gönderemedi. Şerni yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun üst direkte patladı top. İlk maçta o. Şimdi Orkun direği geçemiyor Beşiktaş'ta. Yeniden Orkun Çerni'yi buldu. Çerni çekti. Çerni vuruyor. Savunmadan döndü. Vaslav Çerni. Yeniden Orkun. Bu kez dışarıya gitti.
3: Vuruş.
0: Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Oha. Olaytan. Çerni hemen başladı koşuya. Olaytan aktardı ona doğru. Vaslav Çerni. Önünde boşluk. Çerni gidiyor. Çerni vuruş ve gol! Çerni koşuyu yaptı. Gol vuruşu da geliyor Vaslav Çerni'den.
1: Çok ihtiyacı vardı.
0: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Radet Kralove karşısında.

0: Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
1: Steeler ilk düdüğü çaldı ama öyle bir ult, öyle bir tezahürat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz. Tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu. Kafayı gol! Hanyo! Orada bekliyordu Hanyo. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü. Oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı çok ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten bekle. Mourinho!
2: Yani bek etkinliği bu.
1: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jargiris'e şok var. Bekten beke Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. Çerni bu kez pas opsiyonu olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkili orta. Oh vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. O da İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. Ola İtan kaleci. Şivet Kauskas. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını, çok da iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı penaltı. Oh'un gayreti. Oh'un inadı. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
2: Yani 3 60 olmadan 3 olması Beşiktaş için mükemmel.
1: Kaptan yine penaltı için topun başında. Ştiler'den işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. 3 oluyor Orkun Kökçü. Şivet Kauskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu.
2: Vlahovic'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
1: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahovic duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu. Kafayı son anda Şivet Kauskas. Verdi. Aldı. Kaleye yokladı Dušan Vlahovic. Şivet Kauskas gole izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
2: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
1: Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jargiris'i 3-0 mağlup ediyor.

dokunuşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasu Muttara içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci

0: Yonis'te kalıyor o top. Debelyu. Araya girdi Murillo. Murillo'dan riskli bir pas. Debelyu girdi araya. Debelyu'nun vuruşu yandan alta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabien Urega. Fransız oyuncu. Bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiolic'in şutu üstten alta gidiyor. İlhan Fakılı.
1: Fena pozisyon değil.
0: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama.
1: Yani çok iyi pozisyon alamadı Zagiris savunması. İlhan oradan hani Uttara da bindirdi.
0: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttara. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahovic şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişini. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu. Dakika 52. Atakta serecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Uttara istediği yere aldı topu. İçeride Vlahovic. Dušan Vlahovic döndü vurdu Vlahovic kaleci. Mikel Yonis. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaan Ozyagiris'in ikinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semihtar çok şık bir topuk pası, şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Murillo ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahip. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmişti oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
2: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
3: Ceza var Semih! Semih!
2: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
4: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
2: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
4: Gol pozisyonu ve gol!
2: Bizi izlemeye devam edin.
5: Lukaku rakibini devirdi, vurdu ve gol.

pas. Oliveira yaydı, aldı, bıraktı. Lukaku, Lukaku! Bir gol, bir asist maçı çözüyor.

Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.

La Liga'da ikinci hafta karşılaşması. Ev sahibi Rayo Vallecano, konuğu Deportivo Alaves. İlk düdük geliyor Vallecano.

0: Alaves mücadelesi başlıyor iyi seyirler. Fran Perez birebir kaldı şimdi. Fran Perez geriye döndü. Fran Perez uzak mesafe. Nefis çalım ardından vuruş ama direkt dibinde kaleci. Unai Lopez'den şık hareket ardından. Sert şut. Yerden şut. Uzanıyor kaleci Sivera. Geriden iyi destek geldi. Bir anda fırladı Reba. Ceza sahası içine girdi. Gol pozisyonu. Pas çıktı ama iki hamlede. Kaleci Vataja topun sahibi. Şimdi kullanacak. Kısa kullandı Isi. Tekrar aldı ayağına Isi. Palazon açısı da oluşuyor gibi. Isi Palazon dışarıya. Ekstra pas Fran Perez'e. Fran Perez aldı sağına, kapalı önü açıyor. Fran Perez son çizgi, yerden çevirdi ama top dışarıda. Korner. Çizgi halinde dizildi savunma. Şimdi orta geldi içeri, kafa ama yandan dışarı. Cameo, top kaybı. Ibanez sağdan bindirme var şimdi Perez'den. Derinlemesine bir top. Tek dokunuş. Tony Martinez'den Perez ucumda. Perez'den orta ama yan filelere gitti top. Tony Martinez'le gole yaklaştı Alaves. Ama sonuç yok. Yerden pas. Unai Lopez. Onun da pası. Cameo'dan plase ama iki hamlede. Sivera. İşaret geldi. Köşe vuruşu kullanıldı. İkinci direğe doğru ve top ağlara gidiyor. Kornerden golü buluyor Rayo Vallecano. Böyle kullanıldı. Kavisi top. Kaleci tek yumruklu uzaklaştırmaya çalışıyor ama burada Isca sonrasında Balboa'ya çarpıyor top. Koluna temas etti mi etmedi mi Balboa'nın? Şu an Muniera monitör işaretini yaptı. İzleyecek. Kolunun açısı değişiyor temas sonrası. Benim anlatmaya çalıştığım buydu. Bakalım karar ne olacak? Açıklayacak kararı Jose Muniera. Önce kaptana söylüyor. Elle oynama. Ağlara giden top değer kazanmadı sevgili izleyenler. Tenalya derin gönderdi. Şimdi Ibanez top boşta ceza sahası için. Nefis bir dönüş, kaleci açıldı. Kale boş ama direkt gitmedi top ağlara. Yaklaştı yine golü Alaves. Gidiyor topla Ratio. Karşısında Reba. İçe kıvrıldı. Ratio bir çalım daha. Bir çalım daha. Kurtardı topu. Şimdi Cameo düzeltti. Cameo gol! 1-0 önde Rayo Vallecano. Çok istediler. Çok arzuladılar. Büyük bir efor sarf ettiler. Önce Ratio. Ardından Cameo. 1-0 önde ev sahibi. Sağdan yükleniyor Alaves. Deniz Suarez'in pası yerden içeri. Tony Martinez bitiremedi. Atak tazeleyecek yine mavi beyazlar. Uzaktan şut dışarıya. Ibanez vurdu dışarı. Bu arada Mariano Diaz. Gol pozisyonu ve gol. Mariano Diaz. 1-1. Oyuna sonradan girdi. Topu ağlarla buluşturdu. Mariano Diaz, Ratio yıkıldı. Son bölümde golü buluyor Alaves. Şimdi Yusuf yaptı ortasını. Gol şansı ama dışarı. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Tony Martinez harcadı fırsatı. Muniera maçı bitiriyor. Rayo Vallecano 1, Deportivo Alaves 1 maçın sonucu.
1: İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Athletic Sevilla'yı konuk ediyor. Gözler maçın hakeminde. Bir düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Atletik Sevilla mücadelesi başlıyor.

0: Ferran Sunset. Sunset döndü. Sunset yerden pası verdi. İyi bir pas oldu. Benyat uzaklardan denedi. Kalecide kalıyor Vlahodimos. Peyo Canales. Benyat'tan Canales şimdi sağ kanat. Iñaki. Iñaki Williams kaleyi düşündü Vlahodimos. Şimdi Robbie Yur baskı yaptı. Robbie Yur o pres sonuç verdi. Şut geldi ama etkisiz. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Ve kırmızı kart. Kırmızı kart. Çok tehlikeli pozisyonun ardından kırmızı kart çıkıyor Atleti'ye. Bariz gol şansını engelleme ve kırmızı kart. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Sevilla golü arıyor. Rakip kırmızı kart gördü. Şimdi golü arıyorlar. Olsun olsun dışarıya. Sert vurdu olsun ama çerçeveyi bulamıyor. Berenguer. Yuri'nin yerini Alex Berenguer dolduruyor şu anda. Yine baskı sonuç verdi. Şut geldi. Gol. 15. dakika. Sevilla öne geçiyor Osso'yla. Atletik 10 kişi kalır kalmaz kalesinde golü görüyor. 15. dakika. Sevilla 1-0 önde San Mames'te. Yine önde baskı. Yine çıkarken hata Atletik'ten ve üst üste iki pozisyonda ağır bedeller ödüyor Atletik. Sağ kanatta Juan Iglesias. Sevilla geliyor ikinci gol için. Iglesias. Iglesias çekti. Iglesias şimdi kaleyi düşündü Simon. Unai Simon corner. Din ezeli rakibinde yetişti. Liga'da Sociedad forması da giymişti Guridi. Şimdi Areso. Jesus Areso yerden oynadı. Sunset. Sunset vurdu dışarıya. Oyan Sunset. Jesus Areso. Uzun bir taç kullanacak. Areso gönderdi içeriye. Guruzeta top sekti. Agüme şimdi gelişine vuruş dışarıya. Dışarı gitti. Teo Canales. 33. dakika. Osso. Bir sol bek olarak katılmıştı A takıma. Hücum yetenekleri onu sol öne itti. Sol kanatta görüyoruz onu. Berenguer. Şimdi Sunset harika döndü. Pası verdi. Iñaki Williams Vlahodimos. Odiseas Vlahodimos. Şimdi pas. Ecuke. Tehlikeli geldi Sevilla. Ecuke. Süper gol. Ecuke harika bitiriyor ve Sevilla farkı 2'ye çıkarıyor. Chidera Ecuke. Muazzam bir bitiriş. Atletik 0, Sevilla 2. Ecuke ikinci yarı başlarken oyuna dahil oldu ve harika bir gol atıyor. Şimdi orta içeriye Ecuke'den Robbie Yur düşüncesi Areso. Areso Osso mücadelesi. Osso kazandı o topu. Yerden çıkardı. Şimdi İshak vurdu gol. İshak Romero. Sevilla şov yapıyor. 57. dakika. Atletik 0, Sevilla 3. İshak Romero, Ecuke'ye asisti yapmıştı. Bu kez de kendisi atıyor. Şimdi Canales. Canales, Canales vurdu Vlahodimos. Alex Berenguer tekrar. Berenguer aradan bıraktı. Peyo Canales çizgi indi. Peyo Canales çıkardı. Şut geldi. Son anda müdahale. Son anda müdahale. Carmona. Berenguer Konya'yı kullanıyor. Berenguer yaptı ortayı. Savunmadan sekti. Şut gol. Top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Atletik farkı ikiye indiriyor. Aitor Paredes. Bir umut ışığı oluyor. Aitor Paredes'in golü Atletik için. Fark 2'ye indi. Atletik 1, Sevilla 3. Ve son düdük geliyor. Karşılaşmanın sonucu Atletik 1, Sevilla 3.
1: Valencia ve Celta

Tekno karşı karşıya giriyor. Ve şimdi düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Carlos Corberan görüntüye geliyor. Gaia. Gaia döndü geriye. Pepe Lu. Uzun oynadı. Pepe Lu savunma arkasına. Şimdi Sato hareketlendi. Aldı cezalarında iyi pas. Şut geldi dışarıya. Dışarıya Danjuma. Arnaud Danjuma dışarıya gönderiyor müsait pozisyonda. Javi Galan. Gitti Tarega'nın üzerine. Javi Galan yerden. Şimdi uzaklardan. Uzaklardan bir şut. Dimitrievski hata yapmıyor. Javi Guerra en soldan Gaia bindirdi. Onun koşu yoluna. Jose Gaia. Gaia düzeltti yaptı ortasını. Herkes açtı uzak nokta. Ugrinic o da çevirdi bekletmeden. Lago. Orada bir karambol. Javi Guerra önünde kaldı. Vurdu dışarıya. Javi Guerra. Aleix Vebas. Javi Rodriguez. Dimitrievski. Dimitrievski çıkardı. Javi Guerra. Javi Guerra döndü sağ tarafa. Ugrinic vurdu ve kaleci Radu. Erten ceza alanına doğru. Şimdi Pablo Duran vurdu ve kaleci Dimitrievski. Şimdi sol tarafa Svedberg aldı önüne ceza alanında. Svedberg yerde kaldı. Svedberg kalk diyor hakem. Svedberg yerde kaldı, kalk dedi hakem. Ve bir karşı atak şansı Danjuma. Taşıyor topu Danjuma, girdi ceza alanına. Danjuma dışarıya. Danjuma dışarıya gönderiyor. Valencia yine gole yaklaştı, Danjuma ile yaklaştı. Pas gönderdi Moriba'ya. Yaiş Moriba. Tek toplar Celta Vigo'da. Marcos Alonso bıraktı. Svedberg ceza alanında. Svedberg geriye çıkardı. Marcos Alonso dışarıya. Alonso dışarıya gönderiyor. Direğin dibinden dışarıya. Celta Vigo gole yaklaştı. 89. dakika. Marcos Alonso Svedberg işbirliği gelişine böyle denedi şansını. Alonso ama çerçeveyi bulamıyor. Dieng 90 artı 5 son uzatma dakikası. Dieng Valencia taraftarı heyecanlı. Dieng yaptı ortasını. Dieng Alonso şimdi uzaklardan bir şut ve kaleci Radu iki hamlede. Bir kez daha izliyoruz işte. Çok uzaktan, çok sert, çok düzgün bir şut ama Radu geçit vermiyor. Ve son düdük geliyor. Hakem mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da birer puana razı oluyor. Değerli futbol severler. La Liga'nın ikinci haftasında Espanyol-Real Madrid maçındayız. Espanyollu oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlayacağız. İlk düdük ve karşılaşma başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. İşte Jose Mourinho ekranlarda. Bugün de ilk maçta ilk 11'de tercih etti onu Jose Mourinho. Arda yaptı ortasını, kavisli bir top, kapa ve gol! Arda'nın asistinde Jude Bellingham'ın golü. Real Madrid'de yeni sezonun ilk golünde Arda ile Bellingham'ın imzası var. Son hazırlık maçında Schalke karşısında harika bir performans sergilemiş. Kornerden Huysen'a bir asist yapmıştı Arda Güler. Burada da ilk duran topta Bellingham'a yapıyor asisti milli yıldızımız. 1-0 önde Real Madrid. Yeni sezonun ilk maçında. Arda Güler, içeride Mbappe ve Vinicius, Arda içeriye Mbappe'ye doğru savunmadan son anda müdahale var. Atak tazeleyecek Real Madrid, Bernardo Silva. Bellingham düştü kalktı, Bellingham'dan Carreras'a. Mbappe ısrarla istemişti, o topu aldı. Kaleye de baktı ama Dimitrovic'in üzerine gidiyor şutu. Arda'dan Dumfries'in koşu yoluna, Denzel Dumfries çevirdi içeriye Dimitrovic.

0: Hiç. Denzel Dumfries gibi bindirme yapmayı çok çok seven, oyununun temel taşlarından biri haline getirmiş bir oyuncuyla oynamak Arda için de iyi olacaktır. Tabii Dumfries için daha da iyi diyebiliriz. Calatrava. Esposito, Edu Esposito Arda'ya takıldı şutu. Riedel, Clemens Riedel kaleyi denedi. Courtois. Atak sürüyor İspanyol adına. Orta geldi. Kafa savunmadan şimdi Edu Esposito. İyi bir şut yok ama. Ardından Roberto Fernandez önünde buldu. Onun şutu da üstten alta gidiyor. Javier Fernandez. Dolan. Tekrar Javi Hernandez aldı. Hernandez ortaya gönderdi. Calatrava! Cevabı veriyor İspanyol Real Madrid'e Alex Calatrava'yla. 1-1. Denge var şimdi skorda. Kaleyi bulan ikinci şutta golü kaydediyor İspanyol. Kylian Mbappe, Riedel'den kurtulma çabasında. Kylian Mbappe oldukça hızlı. Çaprazdan şut, Mbappe Dimitrovic kurtardı. Dönen top Dumfries'in önünde ama. İyi bir şut gelmiyor Denzel Dumfries'den. Bernardo. Kylian Mbappe yine kullandı hızını. Mbappe çaprazda, Mbappe Dimitrovic. Marco Dimitrovic bir kez daha geçit vermiyor Kylian Mbappe'ye. Hernandez, Valverde geldi oraya. Arda şimdi. Arda attı çalımı, yerde kaldı, faul. Arda'nın çalımı tekrar tekrar farklı açılardan ekranlarınızda. Kylian Mbappe, Arda Güler aldı önüne. Arda yükseltti. Mbappe orada. Mbappe dokundu. Top dışarıda. İşte Arda'dan bir müthiş dokunuş daha. Urko'dan böyle kurtardı. O sihirli sol ayağıyla Mbappe'ye de gönderiyor. Dimitrovic kapattı açıyı. Aynı zamanda eskide bir İspanyol oyuncusu ve teknik direktörü Pochettino. Dumfries kaleyi denedi, korner. Arda. İkinci bir asist görür müyüz ondan? Korneri kullanacak. Beşinci korneri Real Madrid'in. Orta geldi Bellingham. Dimitrovic ardından bir dokunuş. Olmadı. Arda Bellingham işbirliği. İkinci golü de getirecekti neredeyse Real Madrid'e. Pasla çabuk kullandı Arda. Yeniden buluşuyor topla. Arda fırsat aradı orta için. Şimdi gönderdi içeriye. Kafa vuruşu Dimitrovic'in üzerine. Konate. Diomande. Seken top. Valverde. Fede Valverde ile gole yaklaşıyor Real Madrid. Böyle vuruyor Valverde. Direkten dışarıya. Yükleniyor Real Madrid. Diomande. Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe. O kalabalıkta top. Espide. Espi vurdu, gol! Dakika 90. Sahnede Carlos Espi var. Geçen sezon golleriyle Levante'yi kurtarıyordu. Real Madrid'in kurtarıcısı oluyor ilk maçta Carlos Espi. Dakika 90. 2-1 yakalıyor Real Madrid. Mbappe'nin de golde büyük payı var. Topu ağlara gönderen Espi oluyor. Vinili, Mbappeli, Diomandeli hücum hattına sonradan dahil oldu Carlos Espi. Golü atan da oluyor. Golü buluyor Carlos Espi ve işte Jose Mourinho. Jose Mourinho tam oturacakken kulübesine son düdük geliyor Jose Maria Sanchez'den. Real Madrid Carlos Espi'nin son anlarda bulduğu golle 3 puanı cebine koymayı başarıyor.
1: Yeah. geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler geliyoruz. Atletico Madrid Villarreal

mücadelesi başlıyor. Romero karşısında Simeone. Simeone verdi pasını Kanginli'yi. Kanginli'yi çıkardı. Yulman şimdi uzaklar. Don deneme Luis Junior. Pepe ile Villarreal atak geliştiriyor. Nicola Pepe. Pepe. Pepe. Pepe çekti. Pepe arkadaşlarına baktı. Yerden oynadı Ayoze Perez. Perez'den pas. Moleiro. Mikautadze. Mikautadze vurdu. Jan Oblak. Jan Oblak'tan kurtarış. Şimdi Romero. Romero boşluğu buldu. Romero. Romero yaptı ortayı. Pepe'ye doğru. Şimdi etkili bir atak. Pepe. Grimaldo kapatmaya çalıştı. Şut geldi Oblak. Corner. Pubil. İçeri oynadı Pubil. Tekrar onda kaldı. Pubil kaleye doğru gol! Harika gol Pubil! Mark Pubil süper vuruyor topa. Süper bir golle Atletico 1-0 önde. Mark Pubil! Muhteşem! Maçta o çalışı süper bir golle yapıyor Atletico. Harika vurdu topa. Mark Pubil. Nahuel Molina. Roma'ya gitti, takımdan ayrıldı. O gittiyse uzaktan ben çekerim şutları diyor Mark Pubil. Renato Veiga. Uzun oynadı Veiga. Tejan Buchanan orada. Tejan Buchanan yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettiriyor. Koke. Yulman. Yulman kaybetti o topu. Buchanan indirdi. Buchanan. Buchanan yerde oyun sürdü. Şimdi maçın hakemi beyaz noktayı mı gösteriyor? Evet, beyaz noktayı gösteriyor. İşte pozisyon. Buchanan ve Yulman arasında yaşananlar. Gerard Moreno ve Jan Oblak karşı karşıya, işaret geldi. Gerard Moreno. Moreno vurdu ve gol! Gerard Moreno penaltıyı gole çeviriyor. Oblak yerinde sabit kaldı, hareket edemedi. Villarreal beraberliği buluyor. Carlos Romero. Şimdi hızlı çıkma isteği Villarreal'den. Mikautadze çok süratli. Mikautadze gidiyor. Mikautadze ceza sahası. Mikautadze, Mikautadze, Oblak. Jan Oblak. Pozisyon sırasında, devamında çok yoğun itirazlar gelmedi ama sonrasında inceleme. Alejandro Hernandez kararını ilan edecek. Öncesinde kartını eline aldı. Kenara. Bir sarı kart. Koke'ye olabilir o kart. Ve evet, beyaz noktayı gösteriyor maçın hakemi ikinci kez ve kırmızı kart. Kırmızı kart. Mikautadze. Mikautadze gol! Villarreal öne geçiyor. İki penaltı golü. Önce Moreno, şimdi Mikautadze. Villarreal geri döndü. 2-1 öne geçiyor 78. dakikada. Mikautadze'nin penaltı golüyle konuk ekip. Barrios. Şimdi Baena. Alex Baena etkili geliyor Atletico Baena'yla. Baena aradan bıraktı. Simeone gol! Simeone! Giuliano Simeone! Beraberliği getiriyor Atletico'ya. 2-2. İnanılmaz bir maç, inanılmaz bir ikinci yarı. 10 kişi kalan Atletico Madrid pes etmiyor Giuliano Simeone. Çok enteresan bir maç. Uzaklardan Foyt denemedi. Derin bir top yolladı. Harika çalım Buchanan. Oblak. Oblak. Üçüncü gole çok yaklaşıyor Villarreal. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Atletico Madrid 2, Villarreal 2. Bu keyifli,

0: heyecanlı karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanıyor.
1: Alfonso Perez'de maç başlamak üzere. Munera'nın düdüğü, Hetafe Santander maçı başladı. İyi seyirler. Şimdi derinlemesine pas, ceza sahasına Canales dar açıdan vurdu. Kaleci Soria. Top sekti. Enes orada rakibiyle mücadele içinde. Boştaki topu aldı Mojica. Yerden yuvarladı ileri. Satriano döndü yüzünü. Satriano dışarıya. Out. Yerden top. Terat buldu Enes'i. Enes Ünal dışarıya. Enes de gole yaklaştı Hetafe. Sonunda Enes'i bulabildiler. Sonunda Enes'e pozisyonu hazırlayabildi Hetafeliler. Enes'in şutu dışarı. Atışı kullandı. Puerta adeta orta gönderdi içeri. Hata yapmadı Hetafe defansı. Kafayla doldurulan top. Salinas yüzüne bir darbe alıyor ve penaltı. Beyaz noktayı gösteriyor Juan Munera. Andres Martin. Luis Junior'a da atmıştı 16 Ağustos'ta. Andres Martin geliyor. Martin ama David Soria. İki hamlede Soria kurtarışı yaptı. Sakatlık yaşıyor. Yüzler bir anda düştü.

0: Garcia koridoru buldu, gitti. Arkadaşı da boşa çıktı. Şimdi Ramon Terraz tekrar istiyor topu. Garcia çevirdi içeri, gol! Enes Ünal! Gol geliyor, öne geçiyor Etafe. Golle dönüyor Alfonso Perez, Enes Ünal. La Liga'da Getafe formasıyla son golü 3 Mayıs 2023 Celta Vigo ağlarına. Konferans Ligi playoff'unda Partizan ağlarını da sarsmıştı. Durdu, sustu ve son bölümde konuştu. Golü atıyor milli futbolcumuz. 1-0 önde Getafe. İşte gol. Tekrar Ivan Martin. Enes kazanamadı topu. Şık hareketler. Bir çalım. Şimdi derinlemesine Mojica. Maç bitti. Kazanan Getafe. Enes Ünal'ın golüyle Getafe mağlup ediyor Santander'i. Getafe 1, Santander 0 maçın sonucu.
1: Deportivo beraberliğiyle açmıştı sezonu Elche. Barcelona'nın ilk resmi maçı bu. İlk düdük. İyi seyirler diliyorum. Sağ kanada pas. Lamine Yamal sarttı arkaya. Lamine Yamal. Yamal vurdu dışarıya. Sezonun ilk pozisyonu Barcelona için ve Lamine Yamal için. Offside yok gibi. Dediğin gibi çok keyifliydi geçen sezon Elche'yi izlemek, anlatmak ama düşüyorlardı. keyifli düşüyorlardı son saniye, son dakikalarda kurtardılar. Büyük fırsat. Rafinha ceza alanı. Rafinha yerde. Penaltı. İşte tam bundan bahsediyorduk. Tam bundan bahsediyorduk. Elche'nin ayağı paslarla çıkmaya çalışırken Espart'ın kazandığı top. Rafinha sıyrıldı rakibinden ve yerde kaldı penaltı. Rafinha ve gol. 20'de 19 oldu penaltılarda Rafinha.

0: 14. dakikada öne geçiyor Barcelona. Daha aslında ritmi bulamamışlardı. Ve penaltıdan Rafinha attı. Sangare çok güzel aldı önüne Sangare. Ama orayı kapatan Gerard Martin. Sangare düştü kalktı devam ediyor. Şimdi Fernandinho'ya pas. Nino karşı karşıya ama kademe geliyor Eric Garcia. Redondo. Şimdi pas ceza alanına doğru iyi bir top gelişine vuruş olmadı. Guari koşuyu yaptı. Pozisyona girdi ama vuruşu yapamıyor.
1: Yani Barcelona savunması da DM'nin kaybeti topla başladı. Gerçekten konsantrasyonun çok kaybolduğu bir an.
0: Redondo. Yamal iyi pas Rafinha'ya. Rafinha boş pozisyona. DM'i de boş ona bıraktı. Karim Adeyemi. Barcelona 2-0 önde. İki büyük hata. Kazanılan toplarla direkt kaleye gidişler. Hiç Barcelona gibi değil aslında. Şu sahada gördüğümüz 48 dakikada Barcelona ama skor onların yanında 2-0.
1: Çok kolay oldu.
0: Evet. Rafinha orta iyi yere geldi, dokunuş dışarıya 3 oluyordu. Bernal kaçırdı. Lamine Yamal ayak dışı paslarından biri nefis yine Rafinha. Maç bitecek mi? Rafinha'yı vuramadı. Çust. Kafayla sektirilen topu arkaya kontrol. Vuruş direkten dışarıya. Tete Morente. Faul bekledi Barcelonalılar. Tete Morente. Bu şut direkten dışarıya gidiyor. Top kaybı geldi. Bu kez Barcelona dengesiz yakalanabilir. Şimdi vuruş dışarıya. Oradan Barcelonalılar şimdi Anthony Gordon içeride hareketli pas oraya doğru Rafinha geliyor. Rafinha bitiriyor maçı. 3-0 bunun sinyalleri geliyordu ama Rafinha 2 gol bir asist daha ilk maçtan istatistik kağıdını doldurdu.
1: Aynen, bir de hani Dani Olmo oyunu girdi, onun çizgide yaptıkları, Gordon'un pası diğer tarafa. Giren oyuncular da hemen katkı verip maçı koparmayı başardı Barcelona'da.
0: Şimdi Elçi Ata bu an onu attı direkt. Direkt. Şimdi Pedri, nefis bir pas Pedri'den, 4 mü gelecek, 2'ye 0, Gordon verdi pasını, Fermin attı golü, 4 oluyor, Elche savunması da aldı ve Gordon bencil davranmadı, Fermin'e boş kaleye attırdı golü, 4.
1: Yani Gordon'un ikinci asist bu arada.
0: Evet. Yani ne zaman girdi? 65'te girdi. 5 dakikada, 6 dakikada 2 asist. Sol kanat Xavi Espart. Pası Fermin'e, Fermin müthiş döndü. Fermin 5 oldu. O da dublesini yapıyor. Nefis bir dönüş. Aslında o boş kaleye golünü atana kadar çok iyi bir maç geçirmiyordu Fermin Lopez ama işte öyle bir adam.
1: Bir 9 numara gol geldi bu arada. Yani alışı, dönüşü, geçişi, vuruşu. Yani o Ferran rolünün bir kısmını sanki bu sezon alabilir gibi.
0: Ferran da iki tane atmış yine bugün. Son düdük. Barcelona 5 atarak başlıyor sezonu. Elche deplasmanında günün yıldızı Rafinha.
2: El Sadar'da Osasuna ve Levante karşı karşıya geliyor. Ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Olasa Gasti uzun gönderdi. Orada Bardelli. Enzo Bardelli yaptı ortasını. Bardelli şut. Top direkten döndü. Top direkten dönüyor. Atak devam edecek. Olasa Gasti dışarıya. Olasa Gasti dışarıya gönderdi. Çok yaklaştı gole Levante. İşte bu uzun pas. Bardelli'nin koşu yoluna. Enzo Bardelli burada aldı. Böyle yaptı ortasını ve Brugge gelişini o kadar güzel vurdu ki. Ama direğe takılıyor. Bakalım kim kullanacak? Ruben Garcia geliyor. Ruben Garcia dışarıya. Ruben Garcia. Eski takımına karşı çok uzaktan avlayacaktı neredeyse. Matthew Ryan işte Ruben Garcia. Orta geldi. Öndüreye Ante Budimir. Son anda kale ağzına müdahale bir kez daha. Kafa vuruşu ve kaleci Matthew Ryan. Önce Ante Budimir. Sonrasında Herrando. Matthew Ryan hata yapmadı. Aldı Munoz. İker Munoz. Yaptı ortasını Munoz. Uzak noktaya. Şimdi ceza alanı. Şut son anda. Matthew Ryan. Matthew Ryan. İşte Moncayola. Düzeltti. Böyle vurdu. Plase vurdu. Matthew Ryan. Müthiş uzadı. Abel Bretones. Yaptı ortasını Bretones. Kafa son anda. Matthew Ryan. Ante Budimir. Ante Budimir vurdu Matthew Ryan. Abel Bretones yaptı ortasını. Savunma karşıladı. Yükseklik kazandı yine. Şimdi Oroz indir dönüyor. Uzaklardan deniyor. Sekti. Budimir kaleciye geçti. Budimir son anda. Son anda kale ağzında. Kale ağzında çok kritik müdahale son anda. Üst üste fırsatlar olsa Süme'den bir kez daha gelecekler şimdi. Korner kullanıldı. Öndüreye doğru kafa dışarıya. Dışarıya çıktı top. Levante gole yaklaşıyor bu kez. Moncayola uzun gönderdi. Sol tarafa doğru gönderdi. Toro'ya gelmedi. Ve son düdük geliyor. Maçın hakemi Victor Garcia. Mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da birer puana razı oluyor. Değerli futbol severler.

Inter taraftarları için Giuseppe Meazza'nın üstten görünümü. Marinelli işaretini verdi ve Serie A'da yeni sezon start alıyor. Son şampiyon Inter Monza'yı ağırlıyor Milano'da. Martinez'in pası. O top şimdi Esposito'ya doğru geldi. Destek de var. 1-8 koşusu Esposito. Aktardı sağ tarafa. Orada Diouf. Diouf. Orta şansı arıyor. Çizgiye doğru gitti. Çekti soluna Diouf. Şimdi geriye doğru oynadı. Şut Hakan! Nefis bir gol. Hakan Çalhanoğlu. Serie A'da açılışı harika bir golle yapıyor. Henüz 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu füze yolladı Monza kalesine.

0: sezonun açılışını olağanüstü bir vuruşla, olağanüstü bir golle yaptı. Diouf soluna çekti. Geriden gelen Hakan'ı gördü ve Hakan öyle bir vurdu ki kaleci Pitsinyakko topu ağlarda görebiliyor. Mermi gibi gerçekten de muazzam bir gol. Sezonun ilk golü, sezonun golü olmaya aday güzellikte. Mut. Mut'un pası. Varela, Varela, Varela! Çok iyi vurdu Varela ve beraberliği sağlıyor. 29. dakikada birbirini buluyor Portekizli golcüsüyle Monza. Zielinski. Tekrar Di Marco. Di Marco bir orta daha geldi. Kaleci ikinci pozisyon Zielinski. Kaleci Pitsinyakko'nun hatası. Zielinski boşluğu, hatayı affetmedi ve henüz ikinci yarının başında bir kez daha öne geçiyor Inter. Varela'dan pas, Suçic. Suçic ayakta kaldı. Şimdi Diouf. Diouf. Diouf yerden çevirdi. Nefis bir gol daha geldi. Esposito. Pio Esposito günün en iyilerinden biriydi. 55'te farkı 2'ye çıkarıyor. Çok şık bir dokunuş. Esposito bugün gerçekten golü hak eden bir performans gösteriyordu. Diouf'un asistiyle golü buluyor. Esposito yine savunmacıyı arkasına aldı. Servisi yaptı. Şimdi şut ve 4. gol. Gol bilsek 4-1'e geliyor skor. Esposito'nun bu golde de payı çok büyük. Stoper Bisek hücuma katılıyor ve güzel bir gol atıyor. Ama gerçekten Pio Esposito bu maçın yıldızı demek yanlış olmaz. İlk 63 dakika itibarıyla topun başında Di Marco. Di Marco'nun ortası, kafa vuruşu direkten döndü. 5. gole yaklaştı Inter. Geliyor Suçic, sol tarafa Di Marco yerden yolladı. 5. gol şansı, top dışarıda. Ve son düdükte geliyor Inter. Farklı kazanıyor, gövde gösterisi yaparak yeni sezona da başlıyor. Serie A'nın son şampiyonu.
1: Udinese Como'yu ağırlıyor. İşaret geliyor. Mücadele başlıyor. Baskı var. Sole çıkarttı topu oradan. Pasta geçti. Zaniolo. Zaniolo vurdu. Sekti top. Atak sürecek. Şut. Top dışarıya çıkıyor. Mergin Voivoda. Eski takımına karşı yeni takımıyla ilk maçında gol atmaya yaklaşıyor. Mergin Voivoda. 31 yaşındaki Kosovalı oyuncu çok yaklaştı gole. Rodriguez, Yankuto toparlanma çabasında Komolular. Dakika 27, Yankuto Rodriguez'e, Rodriguez, Rodriguez top yan ağlarda. Rodriguez burada zorladı içeriye. Korner var mı diye bakıyorum. Kamara. Kamara düzeltti. Kamara dışarıya. Hasan Kamara. 32 yaşında fil dişini. Ceza sahası dışından yolluyor şutunu. Şimdi Kamara. Kamara girdi içeriye. Kamara! Bu kez oluyor. 2 dakika önce kale uzaktan yoklamıştı, atamadı ama

0: Geniş alanı buldu. Niko Paz vurdu Okoye. Şimdi Mia geldi orta içeriye. Kafa Okoye, şut, gol. 1-1. Como yeni sezonun ilk golünü atmayı başarıyor. Duvikas görüntüde. Yunan golcü kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk maçında kaldığı yerden devam ediyor. Anastasios Duvikas. Şimdi yüksek top Diao'ya. Nefis pas Butet'ten. Hasan Diao çeviriyor içeri arkaya. Duvikas, kaleci Okoye. Harikulade bir santrfor becerisi. Spektaküler bir kurtarış Okoye'den. Hasan Diao. Diao çekti sağına. Diao dışarıya. Hasan Diao. Fileleri delebilecek nitelikte sert bir vuruş. Böyle getirdi. Girdi içeriye, sert bir vuruş. Son anda bir müdahale var mı? Az farklı dışarıda. Şimdi Merki Voivoda çeviriyor içeriye. Kafa vuruşu kale alanı üzerinden. İdris Sage'ye. Dışarı yolluyor topu. Udinese için tekrardan öne geçme fırsatı. Diao'ya bırakıyor. Hasan Diao girdi içeri. Diao çıkarttı dışarıya. Liberali dışarıya. Liberali ilk sürelerini çok iyi kullanıyor. Golle sonuçlandırabilirdi. Şans anı Udinese için. Nicolo Zaniolo. Şimdi yerden Miller'a. Miller, Lennon Miller. Bu tesektirdi. Şut şansı savunma. Kellenkamp. Şimdi Zaniolo girdi içeriye. Zaniolo çevirdi arka tarafa, şut dışarıya. İnanılmaz. Bayo. Soğuk duş aldırıyor takımına. Bayo. Ahlar vahlar arasında dışarı gitti top. Maçın oyuncusu adayları da belli. Okoye, Kamara, Mia. Üç kişilik bir isim. Geldi orta içeri. Kafa direkt. Sekti top. Lennon Miller. Şans anı yine Udinese için. Duran toplarda çok büyük tehdit yaratıyor. Como. Valle. Derinlemesine pas. Araya giriyor. Mergin Voivoda. Ve sezonun ilk maçında puan kaybı yaşıyor Como. Maçın sonucu Udinese 1. Como 1.
1: İlk düdük çaldı. Parma Cagliari maçı başladı. Keyifli seyirler. Lontani ortalıyor, kafa dışarı çıktı. Neredeyse asist olacaktı. Arka direk, kafa vuruşu Endiaye ama hedefi bulamamış Endiaye. Ordonez'de ufak bir rahatsızlık oluştu. Doğruldu şimdi en sola. Yerden merkeze. Maldini'den kontrol. Maldini dışarı. İyi düşündü. Fena da vurmadı ama hedefi tutturamıyor. Daniel Maldini. Geçen sezon Lazio ve Atalanta formaları giydi. Lazio'da kiralık olarak oynamıştı. Bu sezon başında Cagliari'ye kiralandı. Yükleniyor. Cagliari, Adopo, Adopo pası aktardı. Şimdi Mendy ceza sahası için vuruş yaptı Mendy ama rahat top kaleci için. Atak sürüyor. Prato'dan aldı pası. Tekrar El Bilal Toure. El Bilal Toure'den orta savunma. Seken top. Ordóñez. Yandan dışarı. Out. Soldan yükleniyor Cagliari. Son 10 dakika. Pas yerden ceza sahası için. Şimdi Mendy kontrol. Vuruş. Abadri'yi sıyırdı. Dışarı çıktı. Mendy ile gole yaklaştı Cagliari ama olmuyor. Ceza sahası içi döndü. Bu vuruşu yaptı Paul Mendy. Ama out. Pazzini bıraktı. Romano ortaya gönderdi. Romano kafa ama dışarıya. Direğin dibinden dışarıya. Neyola. 45 artı 1'de gole yaklaştı Cagliari.

0: sonradan ceza sahasına giriyor. Uzak tarafta bu kafa vuruşu direğin dibinden dışarıya. Şimdi Fazzini iyi çıkardı pası. Maldini, Daniel Maldini boştaki arkadaşını buldu. Uzak mesafe Winks'ten plase ama kaleci başarılı Korvi. İki oyuncu topun arkasında Valeri ve Bernabe. Bernabe dokundu. Valeri vurdu ama kaleci iki hamlede Caprile. Top kaybı kritik alanda. Şimdi Keita ceza sahasına yükseltti. Şut ama dışarıya. Şut dışarıya. Lontani ile gole yaklaştı parmağı. Baskıyı hissettiriyor rakibi üstünde bu bölümde. Ev sahibi. Kazanılan top sonrasında bu yüksek pas Keita'dan Lontani. İyi bir fırsattı onun için. 18 yaşındaki genç oyuncu. Maldini. Maldini sıyrıldı. Şut! Şut! Kaleci direkt. Ve sonrasında tekrar kaleci topun sahibi. Fazzini. Neredeyse atacaktı golü ama şans yanında değil. Maldini. Araya şık paslaşmalar. Bir de çalım vuruş ama bu kez de kaleci. Bu kez de Korvi. Romano. Çok iyi geldi. İyi organize oldu bu kez Cagliari. Kaleyi buldular ama sonuç yok. Hızlı hücum şansı. Koda El Bilal Ture çıkamıyor yarı sahasından parmağı. Uzak mesafe şut. Muhteşem bir gol. Süper bir gol. Öne geçiyor Cagliari. Romano. Şahane bir golle sezonu açıyor. Alessandro Gianni Romano. Sıfır Cagliari 1. Roma akademisinden, Roma altyapısından yetişmiş bir isim. 1-0 öne geçiriyor takımını. Ordóñez. Valeri baktı kaleye. Valeri! Out. Valeri yüksek orta. İkinci direğe kafa dışarıya. Elfeş. Az önce oyuna girdi. Gole yaklaştırdı parmayı. Ve mücadele tamamlanıyor. Parma 0. Cagliari 1. Maçın sonucu. 3 puanla sezona merhaba diyor Cagliari.
1: İtalya Serie A'da açılış haftasında, açılış gününde ligin zirve takipçisi olması, zirve ortağı olması beklenen takımlarından Napoli de sezonu Genoa deplasmanında açıyor. Artık her şey hazır. Luigi Ferraris'te ilk düdük geliyor. Napoli'nin Allegri yönetimindeki 100. yıl sezonu Genoa deplasmanında başlıyor. Keyifli seyirler. İşte De Rossi. Ve işte Max Allegri, Milan'da iyi başlayan, iyi giden, çok kötü biten bir sezon. Ve şimdi Napoli'de yeni bir macera. Ellerson attı çalımları, götürüyor Ellerson. Yanında Frendrup var, ceza sahasında Vitinha. Vitinha sakladı, döndü geriye, orta içeriye doğru. Colombo'dan önce bir vuruş, Frendrup dışarıya gitti. Amorim, baktı kaleye vuracak. Amorim, Meret'in tam üstüne. Amorim iyi noktaya Vitinha'ya. Baktı kaleye Vitinha. Meret'in üstüne. Kalktı Rahmani. Hangisi güzel bir derin top. Scott McTominay zarif döndü taşıyor topu. Alisson iyi yakaladı şimdi birebir. Alisson alır mı sahana? Alisson çekti baktı kaleye. Alisson yanalarda. Alisson Santos. Çok çabuk. Çok tehlikeli. Politano aldı soluna destek Di Lorenzo'dan. Di Lorenzo son çizgiyi yaptı ortasını ama Norton Caffi'nin olduğu bölge. Açılan topa Spinazzola. Kaleci topun hakimi kafayla karşılandı. Scott McTominay şimdi döndü üzülü kaleye doğru.

çıkarıyor. Scott McTominay kaleciye. Kaleci Bynum. Scott McTominay. Noah Lang çekti. Noah Lang kaleye doğru Bynum. Spinazzola. Müdahale. Messias'tan şimdi karşı atağı da o fırladı. Messias götürüyor Genoa'da. Messias attı çalımını. Messias şimdi ikinci hareket. Gol pozisyonu, şut şansı, vuruş şanalarda. Messias yerde kaldı. Cibrisov dışarıya. Di Lorenzo aldı De Bruyne. Ceza sahasında çok iyi paslaşma. De Bruyne gitti, gol pozisyonu. De Bruyne! De Bruyne! Bir faul şüphesi var. Genoa oyuncularından itiraz ama gol De Bruyne. Oyuna girdiği andan bu yana çok etkili, çok istekli De Bruyne. Kabus gibi geçen geçtiğimiz o kötü sezondan sonra kulübede başladı bugün ama girdi ve golü attı De Bruyne. Luka. Lorenzo Luka. Luka Vergara'dan De Bruyne'ye doğru pas. Yakaladı De Bruyne. İçeride Luka var. Ona doğru bıraktı şimdi Luka. Açılan top, gol pozisyonu Vergara. Vergara kaleye, Utuak geçti mi çizgiyi top. Gözler hakemde, golü verdi maçın hakemi. Golü verdi maçın hakemi. Çizgi teknolojisi devrede. Napoli 2-0 önde. Vergara. Oyuna sonradan giren iki isim. Napoli'yi galibiyete götürüyor resmen. Vergara, Politano yerine oyuna girdi. İlk golde de var, ikinci golde de var. Allegri seviniyor, Napoli seviniyor. 2-0'ı buluyor konuk ekip. Gol çizgisi teknolojisi hakemin saatine uyarıyı gönderiyor. Di Bello da o saati göstererek golü veriyor. 2-0. Gözler artık Di Bello'da. İtalya Serie A'da açılış haftasında, açılış gününde Allegri Napoli birlikteliği galibiyetle başlıyor.

0: Sissau. For Kenny, it's a superb counter-attacking move.
1: Juventus Serie A ilk hafta maçında Frosinone deplasmanında. Kenan Yıldız ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Juventus hata henüz maçın başında. Hakem oyunu durduruyor. Kolo Muani ekranda. Serbest vuruş kullandı Frosinone. Kafa vuruşunda top dışarıda. Juventus yine atak geliştiriyor. Kolo Muani topla hareketli. Sağdan Conceição gitti. Pasona. Conceição onun vuruşu. Savunmadan seken top dışarıda. Önceki pozisyonda görüntüye geliyor. Locatelli araya girdi. McKennie'nin pasında Kolo Muani kaleciye takıldı. Korneri paslaşarak kullandı Juventus. Conceição. Douglas Luiz. Douglas Luiz'den orta. Kafa vuruşu top dışarıda. Bremer fırsatı kullanamadı. Korner kullanıyor Juve. Orta. Arka tarafa sekti top. Kolo Muani çok önemli fırsatı değerlendiremedi. Bremer arkaya aşırdı. Kolo Muani böyle vurdu topa. Korneri yine paslaşarak kullandı Juve. Douglas Luiz bıraktı. Conceição yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol. Bremer bu kez atıyor. 22. dakikada Juve Frosinone deplasmanında öne geçiyor.

0: Çok iyi orta Conceição'dan Bremer böyle vurdu kafayı. Frosinone atak geliştiriyor bu kez. Kaleci Vicario sonrasında top dışarıda. Kvernadze çerçeveyi tutturamadı. Kalulu. Kolomoani, Kalulu girdi araya. Kalulu vurdu. Top direkten döndü. İkinci pozisyon kaleci başarılı. Kenan Yıldız Palmisani'ye takılıyor. Kalulu'nun vuruşunda kaleci Palmisani'nin de küçük bir teması var. Sonrasında Kenan'a gol izni vermedi Palmisani'ye. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Kenan, Kalulu bıraktı. Zeki Çelik. Zeki verdi pasını. Vuruş top dışarıda. Conceição topu dışarı gönderdi. Zeki'den çok iyi pas. Conceição kötü vuruyor. Frosinone geliyor. Seydufini. Seydufini vurdu. Kaleci Vicario. Conceição. Üst üste güzel hareketler. Sert vuruş top dışarıda. +90+3 köşe vuruşu kullandı Frosinone. Kafa vuruşu top direkten döndü. Vicario yerine son bölümde Mattia Perin var Juventus kalesinde. Maçta son düdük geliyor. Juventus Frosinone'yi 1-0 mağlup ediyor.
1: Yeniden Serie A'da ve açılış haftasında rakipleri Lecce olacak. Rapuano ilk düdüğünü çaldı. Maç başladı. Keyifli seyirler. Başic bir ortada ondan geldi. İden Oktay'a bir vuruş. Akon Adams vurdu kafayı Falcone. Direkt dibinde hiç dokunmadı. Üstten alta gidiyor top. Başic yerden Akon Adams şimdi Eboa götürüyor. Pozisyona girebilirler. Yine pas çok iyi. Thierry Plasse'si topu alana gidiyor. Gol iptal ediliyor. Elle oynama gerekçesiyle Venezia'nın Thierry Correa ile bulduğu gol iptal edildi. Korner kullanılıyor. Kale ağzına doğru Gorter karambola düştü. Koulibaly döndü. Koulibaly direkten dönüyor. Bir de müdahalesi var zannediyorum Filip Stankovic'in orada. Çok sert vurdu Koulibaly gole yaklaştı Lecce. Lecce rakipleri sahada başladı ikinci yarıya. Şimdi Endri'yi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu olabilir. Bir şut topu alarda gol. Topu alana gidiyor. Burada Gorter çok etkili çok düzgün vuruyor. Golle başladı ikinci yarı. Altyapıdan çıkan bir isim. İlk Serie A golünü atıyor Gorter. Primavera'da geçtiğimiz sezon dikkat çekmişti. Busio bıraktı. Busio tekte içeriye arkadırı etkili de orta. Akon Adams orada. Açılan topa şut Başic. Toma Başic. Bayrak havada Başic tam köşeye gönderdi ama zannediyorum Akon Adams.

0: comes offside. Şimdi Veiga. Veiga çevirdi. Kale boş, gol oldu Thiago. Thiago 2-0'ı buluyor Lecce. Thiago Gabriel 2-0'ı buluyor Lecce. Venezia baskıyı artıracak. Son dakikalar. Lecce yarı sahasında oynanacak derken Thiago atıyor. Lecce 2-0'ı kutluyor. Üçüncü gol şansı. Bir vuruş dışarıya gidiyor Sturic. Nasıl kaçırdı Sturic bunu? İlave süre başladı. Normal süre bittikten sonra Sagrado yaptı ortasını. Arka tarafına Falcone. Bir şut dışarıya. Bir şut dışarıya. Rahmani net fırsatı kaçırıyor yine. Venezia. Falcone. Yakın mesafeden yapılan kafa vuruşlarında çok dikkatli. Çok iyi refleksler. Bir kez daha kurtarıyor Falcone. Bugün o golü yemeyeceğim dedi resmen. Lecce deplasmanda Venezia'yı 2-0 mağlup ediyor.
1: Chase, the flick on head, and this is an opening for Salimakers, and that is exactly the start that the Russian nearly wanted.
2: Ve şimdi Lucas Rufelli işaretini verdi, mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Eze gitti rakibinin üzerine, Kaçamani karşısında Eze bıraktı. Şimdi yerden arka direğe doğru şut geldi, top yanalarda. Yanalarda kalıyor top, henüz ikinci dakika. Milan gole yaklaşıyor. Şimdi serbest vuruş kullanıldı ceza alanına. Kafa vuruşu arka direğe geldi. Dokunamıyor Giovanni Simeone ve top dışarıdan.

Çubuğezen. Şıpçalım Musa'dan. Yunus Musa getirdi. Pası sağ tarafa Rabio'ya. Rabio çekti soluna, yaptı ortasını Rabio. Ceza alanı. Şimdi şut, gol! Alfonso Cisse! Cisse atıyor 64. dakika. Amorim'in ona bayılıyorum dediği çocuk. 2006 doğumlu bu çocuk. Cisse golünü attı. Milan'ı 1-0 öne geçiriyor Torino deplasmanında. Alfonso Cisse. Geliyor yine Milan. Pas yerden Modric aldı. Modric döndü sağ tarafa. Çukwueze. Çukwueze yaptı ortasını. Şut, ikinci gol. İkinci gol geliyor. Rabiot. Oyunun şeklini, oyunun gidişatını, oyuna sonradan giren bu tecrübeli adam değiştiriyor. Bir gol, bir asist. 2 dakika 2 gol. Milan farkı 2'ye çıkarıyor 67. dakika. Adrien Rabiot. Mario Hila gönderdi. Rabiot pasına isabet yok. Fizcim. Fizcim gönderdi aradan. Aliyu Enci. Aliyu Enci taşıyor topu ceza alanında. Enci sağına çekti. Enci ve kaleci Menyan. Kian Fitzcim yaptı ortasını. Şimdi şut dışarıya. Komutso. Getirdi ayağının dışıyla, iyi orta.

0: Gelişi nedir? Yakın mesafeden ama dışarıya. Enci işte böyle getirdi. Baktı içeriye. Harika bir orta. Arka direği böyle gördü Abuklal. Eline geçen fırsatı değerlendiremiyor Abuklal.
1: Yates
0: yaptı ortasını. Şimdi şut, gol! Müthiş gol. 90+3. 90+3 Adams. Muhteşem bir gol atıyor. Park direği indi. Belki bu gol yetmeyecek Torino'ya ama muhteşem bir gol Jay Adams'ın. Bir kez daha izliyoruz. İşte bu duran top organizasyonu. Orta böyle geldi. Bakar mısınız şu vuruşun güzelliğine, inanılmaz. Diego Mascardi uzun gönderdi ve son düdük geliyor. Luca Zuffelli'den son düdük geliyor. Milan kazanıyor.
2: Prince'in ilk düdüğü çalıyor. New Balance Arena'da mücadele başlıyor. Atak sürüyor. Gaetano yerden pası, Raspadori. Raspadori gol! Atalanta golle başlıyor. Raspadori'den harika gol. Gaetano'nun baskısı, pası ardından Raspadori sol ayakta mükemmel vuruyor topa. Matiş de kazandı yine. Sassuolo, Loriente cezalarına, gol pozisyonu atamıyor. Adzic atamıyor, korner. Karşı karşıya fırsat değerlendiremedi genç oyuncu Adzic. Sağ kanada döndü Zalewski'ye. Zalewski yerden Ederson, kaleye baktı. Ederson şutunu attı, son anda uzanıyor. Muric ve korner. Uzun bir taç atışı, cezalarına kafa vuruşu, gol! Odenthal topu ağlara yolluyor. Sassuolo beraberliği yakalıyor. Uzun bir taç atışı, kafalardan sekti, Odenthal topu ağlara yolladı. Büyük sevinç var Sassuolo cephesinde. Loriente. Loriente bıraktı Bovi. Tekrar Loriente. Loriente cezalarına. Loriente top dışarıda. İnanılmaz. Çok iyi girdi cezalarına. Uygun durumda topu üstten dışarı atıyor. İkinci yarıda. Sekti top. Savunmada büyük hata. Krstović. Krstović ve gol. Atalanta 2-1 önde. Büyük hata Macchioni'den. Krstović affetmiyor bu hatayı. Az önce girdi oyuna. Savunmada çok büyük hata Sassuolo'da. Bu hatayı affetmeyen Krstović. Sassuolo'nun daha etkili olduğu gol pozisyonlarına girdiği anda golü Atalanta buluyor. Ve son düdük geliyor maçın hakeminden. Atalanta Sassuolo'yu 2-1 mağlup ediyor. Çok zorlanıyor Sarri'nin ekibi ama kazanarak başlıyor Serie A'ya.
3: Bologna Lazio'yu konuk edecek. Gattuso ve Tedesco iki takımın yeni teknik direktörleri. İlk hafta heyecanı devam ediyor. Pazartesinin ilk maçı Bologna karşılaşmaya başladı. Domenico Tedesco geçtiğimiz sezon ülkemizdeydi Fenerbahçe ile. İtalya doğumlu ama bildiğiniz gibi sonrasında futbol eğitimini hep Almanya'da almış bir teknik adam ve ilk kez

İtalya'da çalışıyor. Gattuso da görüntüye geldi. Şimdi Zaccagni'nin pası Blay Dia'ya. Dia. Tekrar Zaccagni. Tehlike var. Zaccagni dışarı gitti. Etkili geldi Lazio. Ve Roberto Mancini. Bir kez daha İtalya milli takımının başına geçti Mancini. Miranda şimdi kullandı. Bir vole dışarı gidiyor. İyi organizasyon. Piccoli vuruşun sahibi. Rovella'nın pası Taylor'a. Top Lazio'da kalıyor. Roeki'nin pası savunma arkasına doğru, savunma durakları ve top ağlara gidiyor. Ama offside bayrağı da havada. Blay Dia offside'da kalıyor. Zortea savunmaya çarptı, ilginç pozisyon. Proskar'da çarpan top. Ters ayakta da bırakmıştı kaleci Mandas'ı ama dışarı gidiyor top. Miranda'nın ortası, iyi bir orta. Son anda müdahale. Mandas. Hemen kullandı Miranda. Tekrar ona döndü Ferguson. Ferguson, iyi bir orta geldi. Müthiş bir kurtarış. İkinci pozisyon, top dışarıda. Mandas nefis çıkardı. Bomboş vuruyor kafayı Odgaard ama Mandas'ı geçemiyor. İkinci pozisyon, top dışarıda. Maçın şu ana kadar en önemli pozisyonu. Zaccagni. Bir orta daha geldi. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. Romano Floriani. Floriani kullandı. Frattesi. İyi dönüş. Dia. Frattesi'ye bıraktı. Frattesi. Oyuna gireli kısa süre oldu. Golü atıyor. Davide Frattesi. Lazio'nun yeni transferi. Lazio deplasmanda 1-0 önde. Inter'den gelen, kiralık gelen Frattesi dengeyi bozuyor. Isaksen iyi döndü ve pası yolladı Floriani'ye. Romano Floriani, onun pası. Blay Dia hemen sol tarafı gördü. Orada Zaccagni var. Pedraza da destek veriyor. Zaccagni kalecinin üstüne Skorupski aldı. Pedraza yine kullanıyor. Geçti top. Arkaya doğru kafa vuruşu dışarıda. Noeki. Rovella da barışın arkasında yerde. Bernardeschi geliyor. Bernardeschi vurdu. Direkt ve dışarıda. Çok yaklaştı Bologna. Kaleci Mandas direkt ve dışarı gidiyor top. Ferguson kullandı. El Azuzi'den dışarıya. Bernardeschi şimdi orta şansı arıyor. Bernardeschi yaptı ortayı. Arkada Hegen yükseldi. Kale önü. Tam çizgi önünde çıkarıyor Frattesi. Topun başında Bernardeschi. Bernardeschi sekti top. Rom, kaleci Mandas. Odgaard aldı. Son bir şans olacak mı? Sağ tarafa bıraktı. Şimdi Bernardeschi ortaya doğru. Dombik değerlendiremedi. İkinci pozisyon Ferguson. Ama savunma önünde. Son saniyelerde beraberlik için çok önemli fırsat yakalıyor Bologna. Ve Lazio sezona galibiyetle başlıyor. Yeni transfer Davide Frattesi'nin golüyle Bologna deplasmanından 3 puanı çıkarıyor Gattuso'nun ekibi.

Serie A'nın açılış haftasında kapanış maçını harika bir atmosferde izleyeceğiz. Roma Olimpiyat Stadyumunda Roma Fiorentina'yı konuk ediyor. İlk düdük Fagioli'nin

okunuşuyla maç başlıyor. Fagioli'nin sırtına çarptı Dybala'dan Rodrigo Mora'ya şimdi. Mora kaldırdı kafasını, yeniden Dybala'ya gönderdi. Donnarumma alanı ileride top bekliyor. Paulo Dybala kendisi vurdu Dybala. Kaleci De Gea. Gian Piero Gasperini görüntüde. Donnarumma alın. 2026 yılında Serie A'da ondan fazla gol atan isim yok. Devre arasında geldi, 14 gol attı geçen sene. Dybala yine kaleye. Üstten avuta bu kez de. Rodrigo Mora. Mora Ranieri'nin üzerine gitti. Mora çekti. Mora vurdu. Parmaklarının ucuyla De Gea. İtalyan futboluna golle merhaba demeye çok yaklaşıyor Rodrigo Mora. Seken top Mancini'de. Dybala ceza sahası içi. Dybala ortaladı. Kapa vuruşu gol. Hermoso için ama. Bayrak havada. Son dokunan Mario Hermoso'ydu. Gol geçerli olmayacak. Dybala. Dybala'dan Donnarumma alına doğru. Malın döndü yüzünü kaleye. Donnarumma alın bıraktı Dybala'ya. Şimdi aradan Wesley düşüncesi. Wesley ortaladı. Kapma vuruşu Lulli'den alta. Cristante. Dybala. Dybala çok hızlı. Paulo Dybala aktardı malına. Donnarumma alın şut hareket çıktı. Dodo'dan kurtuldu. Gol vuruşunu yapıyor Donnarumma alın. İlk haftanın bir başka şık golü Malin'den geliyor Serie A'da. Mora. Rodrigo Mora. Yine baktı kaleye Mora. Bu da De Gea'nın üzerine. Neredeyse orta sahadan Mastantuono kullanacak. Onun ortası Dragusin vurdu kafa İsmiler. Hermoso. Uzun bir top Dybala'ya geçti. Paulo Dybala bastı frene. Dybala'dan pas Donnarumma alın. İki gelir mi? Malin çaprazda Malin vurdu gol. İki golü bulması sadece 52 dakika sürüyor Donnarumma alının. Asist Dybala, gol Malin. İki golde de aynı senaryo var. Donnarumma alın, Malin kale. Hat-trick'e yaklaştığı bir pozisyon Donnarumma alının. Uzun top Cristante'den Lulli. Yine çok enerjik. Emanuele Lulli atarak ikinci bir müdahaleyi yaptı. Malin'den Dybala'ya. Paulo Dybala. Dybala içeri. Malin hat-trick. Dybala 3 asist. Malin 3 gol. Roma sezona şovla başlıyor. Bu ikili Serie A'da birçok takımın başına bela açacak gibi. Hazırlık döneminde 5 maçta 6 gol katkısı gelmişti Paulo Dybala'dan. O formu yeni sezona da taşıyor. Arjantinli Donnarumma alın. Ayrı bir dünyada. Alex Jimenez. O da Milan günlerinin ardından Serie A'ya döndü. Bournemouth'tan kadroya katıldı. Jimenez şıkta bir hareket. Jimenez ortaladı Hermoso. Ardından bir şut uzaktan dışarıya gidiyor. Ulay'ı şansını denemişti. Şimdi Pizzilli. Castro!

Dördüncü gol. Harika bir gol olabilirdi Roma adına. Dışarı gidiyor Castro'nun şutu. Sule. Dragusin aradı topu orada. Pizzilli. Nicolo Pizzilli. Dördüncü golü de buluyor Roma onunla. Taraftara böyle koşuyor Pizzilli. Roma için açılış haftası kutlama haftası oluyor. Altyapıdan yetişen Pizzilli de sahnede. 4-0. Olimpico'da Roma taraftarı keyifli. Son düdük. Roma 4, Fiorentina 0. Roma yeni sezona 4-4'lük başlarken Fiorentina kabus görmeye devam ediyor.

0: Kane uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna, tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

geldi ceza alanına Harry!

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Tarihte bugün 31 Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Bir reklam.
4: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Ospor Radyo, sporun radyosu.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Okula dönüş.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: A-Spor Radyo. Bir reklam.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: 1946 yılı Türkiye basketbolu içinde önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Kasım ayında Yunanistan'a yapılan seyahatte Türk basketboluna sınır kapıları tekrar açılmıştı. 1936 Berlin Olimpiyatlarından beri sandıkta naftalinde yatan ay yıldızlı formamız bu münasebetle çıkarılmış ve tam 10 yıl 2 ay ve 26 günlük bir aradan sonra yeniden sahaları süslemişti. Basketbolcularımız bu Yunanistan seyahati sırasında 4'ü Atina'da, 2'si Selanik'te olmak üzere 6 karşılaşma yaptılar. Uzun bir süreden beri Amerikalılarla olan sıkı temasları sayesinde basketbolda önemli bir gelişme ve ilerleme kaydetmiş olan Yunanlılar karşısında Türk takımı gerçekten büyük bir varlık gösterdi. Başarılı maçlar çıkardı ve parlak galibiyetler elde etti.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.
6: A Spor Radyo.

0: günler, mutlu haftalar değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Hem gelin şimdiye kadar alınan sonuçlara birlikte göz atalım hem de bugünün programına bakalım. Gençler Birliği ile Erzurumspor Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor Tümosan Konyaspor deplasmanında, Çaykur Rizespor da Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 2-1 kazandı. Galatasaray evinde Göztepe'yi 3-2 ile geçerken Eyüpspor Korendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Başakşehir Kasımpaşa maçı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında 2-0 kazanmayı başardı. Bu akşam 21.30'da iki karşılaşma var. Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Trabzonspor ise Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak. Şimdi düne gidelim birlikte. Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında 2-0'la kazanmayı başardı. Fenerbahçe Samsun'da rahat kazandı. Sarı lacivertliler mücadelenin 3. dakikasında Vedat Muriç'in golüyle öne geçti. 49. dakikada Oğuz Aydın farkı 2'ye çıkararak maçın sonucunu belirledi. Fenerbahçe bu galibiyetle ligdeki puanını 6 yaparken Samsunspor 4 puanda kaldı. Şimdi maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin basın toplantılarını birlikte izleyelim.
1: İlk devre golü bulduk ama çok daha fazla goller atabilirdik. Ceza sahasında yeterince bazı pozisyonlarda çoğalamadığımız için yeterince gol bulamadık. Sadece bir gol atabildik ama çok fazla gol pozisyonuna girdik. İkinci yarının başında Oğuz'un hızından ve driblinginden faydalandığımız için ikinci golü bulduk. İkinci golü bulduktan sonra da birazcık da oyunu rolantiye alarak bu şekilde oyunu bitirmeye atabilirsek 3'ü 4'ü atmak için oynadık. Sonuç

0: maçta Samsunspor gibi bir takıma karşı burada 2-0 kazandığımız için çok mutluyum. Takımımız her geçen gün bizim oyun felsefemizi benimseyerek, kabul ederek futbol oynamaya çalışıyor. Bundan da keyif alıyorlar. Bunu kabullendiler, bu oyun sistemini. Kendileri de çok mutlu. Hem oyunumuz gelişiyor, hem oyuncular gelişiyor. Bu oyuna adapte olmaya başladılar. Bu da bizi tabii memnun ediyor teknik ekip olarak. Oyuncularım da çok memnun oluyor. Bu gelişimden kendileri de görüyor. Oynadıkları futboldan oyun içinde keyif alıyorlar. Bunlarla biz kendileriyle hafta içi yaptığımız geri bildirim toplantılarında kendileri de bunları dile getiriyorlar. Sonuçta Samsunspor gibi güçlü bir takıma karşı bugün çok daha farklı kazanabilirdik. Transferler her an olabilir. Yani sonuçta 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Normal şartlarda bir oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak yapabilirsek 23 yaş altı bir transfer yapabiliriz. Bunun için yönetimimiz, başkanımız çalışıyorlar. Bir uğraşı içerisindeler. Beşiktaş maçıyla ilgili şu anda bir şey söylemem doğru değil. Bir İstanbul'a gidelim. Yerleşelim, bir kendimize gelelim. Beşiktaş'la ilgili çalışmalarımız, analizlerimiz devam edecek.
1: Also top.
2: Rakibimizin almış olduğu galibiyet, hak ettiği bir galibiyet. Onu belirtmem gerekiyor. Doğru dakikalarda goller buldular. Üçüncü dakikada öne geçtiler. Zaten ikinci yarının da ilk dakikalarında yemiş olduğumuz ikinci gol geldi. Daha sonrasında da Fatih'in durumundan da bahsetmek istiyorum. Fatih de ne yazık ki şanssız bir sakatlık geçirdi. Aslında bugün kadrolara baktığımızda Şampiyonlar Ligi kadrosuna sahip olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Tabii bizim de bu maçtan elbette çıkarmamız gereken dersler var ama 3. bölgede özellikle bir forvetimizin eksikliğini yaşadığımızı da söylemem gerekiyor. Fatih'in durumu umarım ciddi değildir. Marius belki önümüzdeki hafta bizimle birlikte oynayabilecek. Koulibaly'de fit olmadığı için, yani %100 hazır olmadığı için bugün kadro da değildi. Ama özetle Fenerbahçe bence doğru dakikalarda golü buldu.
3: Mücadelenin ardından Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa da açıklamalarda bulundu.
4: Evet, maça biraz şanssız başladık. Maçın 3. dakikası gol yememiz. Akabinde Fatih'in sakatlanıp çıkması. Tabii bu bizim adımıza üzücü bir başlangıç oldu. Belki maçı çevirecek tek bir anımız olabilirdi. O da Yalçın'a yapılan hareketin VAR tarafından çağrılıp hakeme izletilmemesi. Bu belki maçın kırılma anlarından bir tanesiydi. Oyun geneline baktığım zaman topa sahip olan daha çok bizdik. Ama doğru işler yapan Fenerbahçe'ydi. Özellikle kazandıkları toptan sonraki çıkışları bizi zaman zaman zor durumda bıraktı. Ama takımımız tecrübesiz bir takım. Bunu kabul ediyoruz. Zaten sezon başında da bunu söylemiştik. Bazen takım bize öyle hayaller kurduracak ki işte bu sezon Avrupa'yı göreceğiz. Bazen de ya bu hatalar olur mu diyeceğimiz bir sezon olacak. Bugün evet kaybettik ama çıkartacağımız çok dersler var. Bugün öğrendiğimiz çok şeyler var. Eminim bu hataları gelecek haftalarda ne kadar azaltırsak bizim adımıza gelecek adına umut verici olacak ve genç oyuncuların gelişimi de güzel bir şekilde hep birlikte izleyeceğiz sezon sonunda.
3: Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor değerli izleyenler. Sambacı oyuncu El Cezire ile anlaşmaya vardı.
5: Fenerbahçe Anderson Talisca ile yollarını ayırıyor. Sarı lacivertlilerin 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Cezira ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe deneyimli futbolcunun transferi sebebiyle herhangi bir bonservis geliri elde etmeyecek. Yönetimin yabancı kuralı sebebiyle ana planda düşünmediği Talisca ilk etapta takımda kalmak istese de daha sonra karar değiştirdi ve El Cezira ile el sıkıştı. Futbolcunun El Cezira'ya transferinin kısa zaman içinde tamamlanması ve Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadığı Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor. 2025 yılının devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Talisca bu sezon oynadığı 7 maçta 5 gol

0: Futbol Kulübü'nü mağlup ederek Fenerbahçe karşılaşmasına kayıpsız çıkmayı hedefliyor. Hafta içinde Kaunas-Jalgiris'e 1-0 mağlup olmasına karşın 3-0'ın avantajıyla Avrupa Ligi biletini alan Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesi eksik futbolcu bulunmuyor. Siyah beyazlarda yeni transferler Ernest Pocu ve Fabio Miretti görev verilmesi durumunda ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek. Altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz ise Dalya heyecanı yaşayacak. Beşiktaş'ta 99 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek 100. kez siyah beyazlı formayı giyecek. Sezona Galatasaray deplasmanında aldığı 1 puanla başlayan Süper Lig'in yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ikinci haftadaysa Kasımpaşa'ya 1-0 kaybetti. Kırmızı siyahlı ekip tarihinde ilk kez karşılaşacağı Beşiktaş karşısında sürpriz yapmak istiyor. Konuk ekipte kart cezalısı Aleksandros Kiziridis bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Arca-Çorum Futbol Kulübü maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek.
1: Beşiktaş yönetimi Raşit Sağ ve Vaclav Černý için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
0: Vaclav Černý ve Milot Rashica'nın geleceği netleşiyor. Beşiktaş, Ernest Pocu'nun transferinin ardından her iki futbolcu için de gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Yeni sezon planlamasında Rashica'ya yer verilmezken, Černý'nin de takımdan ayrılması halinde sağ kanada yeni bir transfer yapılması planlanıyor. Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Černý'ye eski kulübü Rangers talip oldu. İskoç ekibi 28 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladı. Sözlü olarak Beşiktaş'ın kapısını çalan Rangers'ın resmi teklifini kısa sürede iletmesi bekleniyor. Siyah beyazlar Černý için 8-10 milyon euro bandında bonservis geliri hedefliyor. Yönetim Černý'nin olası ayrılığı sebebiyle alternatif ismi de belirledi. Siyah beyazların gündeminde Benfica forması giyen Dodi Luka Bakio bulunuyor. Pocu transferinden önce de gündeme gelen Belçikalı kanat için Benfica ile görüşmeler gerçekleştirilmiş. Portekiz ekibi 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis talep etmişti. Çek futbolcunun ayrılması durumunda Beşiktaş yeniden Benfica ile masaya oturmayı planlıyor. Siyah beyazlar bonservis bedelini aşağı çekerek uygun bir ödeme planıyla Luka Bakio transferini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
1: Beşiktaş, Amir Hacı Ahmetoviç ve El-Musrati ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeleri feshetti. Beşiktaş'ta Hacı Ahmetoviç ve El-Musrati ile yollar ayrıldı. Siyah beyazlılar iki oyuncuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti. 2022-23 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Hacı Ahmetoviç siyah beyazlı formayla çıktığı 60 karşılaşmada 1 gol 8 asist kaydetti. El-Musrati ise 2023-24 sezonunda Braga'dan kiralanmış ve ertesi sezon 11 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. Libyalı orta saha Beşiktaş'ta çıktığı 38 maçta 3 gol kaydetti. Trabzonspor'la devam edelim. Bordo Mavililer Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak. Mücadele 21.30'da başlayacak.
0: Trabzonspor Diyarbakır deplasmanında 3 puan arıyor. Bordo Maviller Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak. Sezona Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak başlayan Karadeniz ekibi daha sonra Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Hafta arasında UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a 4-0 yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor ligdeki ikinci galibiyetini hedefliyor. Maç öncesinde 4 puanı bulunan Fatih Tekke'nin ekibinde sakat olan Okay Yokuşlu, Batagov, Folcarelli ve Malinowski'nin yanı sıra Boşuari kadroda yer almadı. Yeni transferlerden Fabinho ise ilk kez kadroya alındı. Sezona Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek merhaba diyen Ahmet Sportif faaliyetler ikinci haftadaysa Kocaelispor'a 2-0 kaybetti. Diyarbakır ekibi Trabzonspor karşısında ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Trabzonspor'un deplasman performansı da dikkat çekiyor. Bordo Maviller 2026 yılında Süper Lig'de çıktığı son 10 deplasman maçının yalnızca birini kaybetti. Bu süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Trabzonspor 21 puan topladı ve 2026 yılında şu ana kadar dış sahada en fazla puan toplayan takım oldu. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak Ahmet Sportif faaliyetler Trabzonspor maçı.

0: saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
1: Trabzonspor'da darbeye bağlı sakatlık yaşayan Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovski'nin durumu belli oldu. Bordo Mavililer 33 yaşındaki oyuncunun diz iç yan kısmında doku ve kemik ödemi tespit edildiğini ve futbolcunun tedavisine başlandığını duyurdu. Ahmet Sportif Faaliyetler maçı kadrosunda yer almayan Ukraynalı yıldızın bir hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Malinovski iç sahadaki Gençler Birliği maçına yetiştirilmeye çalışılacak. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi 3-2 yenerek bu sezonki 2. galibiyetini elde etti ve puanını 7'ye çıkardı.
2: Galatasaray geriye düştüğü maçta kazanmasını bildi.
3: Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen!
2: Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. İlk iki haftayı birer galibiyet ve beraberlikle kapatarak 4 puan toplayan son şampiyon bu sonuçla ligin 3. haftasında 7 puana ulaştı. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Davinson Sanchez, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 16. dakikada Miroshi ve 65. dakikada Juan'dan geldi. Galatasaray bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini de 37 maça çıkardı. Evindeki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Sarı Kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Davinson Sanchez bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı. Sarı Kırmızılı kulüpteki 4. sezonunu yaşayan tecrübeli stoper çıktığı 3. lig maçında ilk golünü kaydetti. Kolombiyalı oyuncu Galatasaray kariyerinde ise toplamda 124. resmi maçta 11 gole ulaştı.
3: Kafa!
2: Sarı Kırmızılılar'da bu sezon ilk gol sevincini yaşayan bir diğer isim de Gabriel Sara oldu. Brezilyalı orta saha mücadelenin 55. dakikasında Victor Osimhen'in asistinde ağları havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi ve Galatasaray formasıyla 9. golüne ulaştı. Süper Lig'e flaş bir başlangıç yapan Victor Osimhen, Göztepe karşılaşmasına da boş geçmedi. Bir gol bir asist yapan Nijeryalı yıldız, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Alexey Batrakov, ilk kez sarı kırmızılı formayı giyerken, 21 yaşındaki futbolcu ilk maçında olumlu not aldı.
1: Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen Göztepe maçını da boş geçmedi. Nijeryalı futbolcu bu sezonki 3 lig maçında 7 gole doğrudan katkı verdi.
2: Victor Osimhen Süper Lig'de yeni sezona harika bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü karşısında 2 gol atan Nijeryalı yıldız, Erzurumspor Futbol Kulübü maçında da 2 kez ağları havalandırdı. Golcü oyuncu Göztepe maçında da gollerine devam etti. 63. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıyan Osimhen, böylece sezonun ilk 3 lig maçında 5 gole ulaştı. 2 de asisti bulunan Galatasaray'ın golcüsü şu ana kadar 7 gole doğrudan katkı yaptı. Süper Lig'de son 15 maçının 13'ünde gol sevinci yaşayan Osimhen sadece 2 karşılaşmada gol atamadı. Bu süreçte 17 gol üreten yıldız santrafor, gol atamadığı maçlardaysa yaptığı asistlerle skora katkısını sürdürdü. Osimhen sadece bu sezonda değil, Galatasaray formasıyla genel performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı formayla 2 sezonda 74 resmi maça çıkan Nijeryalı futbolcu toplam gol sayısını 64'e yükseltti. Osimhen 77 golle kulüp tarihinin en golcü yabancısı oyuncusu olan Mauro Icardi ile arasındaki farkı da 13 gole indirdi.
3: Barış Alper hareketlendi, Çağlar dokundu. Şimdi Osimhen ceza alanında. Osimhen! Topa alarda gol!
2: Nijeryalı yıldız 72 golü bulunan Galatasaray efsanesi George Hagi'nin ardından 3. sırada bulunuyor. Süper Lig'de bir kez krallık tacını takan golcü oyuncunun hedefi ise büyük. Osimhen sezon sonunda önce Hagi'yi ardından Icardi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihine adını bir kez daha yazdırmak istiyor.
3: Yunus cezalını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topu aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine.
1: Galatasaray yeni yıldızı Rafael Leao'ya imzayı attırdı değerli izleyenler. Törende konuşan yıldız oyuncu buraya şampiyonluklar için geldim dedi.
0: Galatasaray Rafael Leao'ya imza töreni düzenledi. Sarı Kırmızıların 7. Portekizli futbolcusu olan Leao imzasını attıktan sonra ilk açıklamalarını yaptı. Yıldız oyuncu Galatasaray'a şampiyonluk için geldiğini vurguladı.
4: Öncelikle çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Galatasaray Haziran'dan beri çok büyük bir efor harcıyor beni buraya getirmek için. Çok da teşekkür ederim ilgileri için. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Şampiyonluklar kazanmak için burada. Geçen sene de şampiyon oldular. Ben de tekrar burada şampiyon olmak için, taraftara o duyguyu katmak için buradayım. Çok büyük bir takım kuruluyor. Çok büyük bir takım var zaten. O yüzden ben de burada buna katkı vermek istiyorum. Yani onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir duygu. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum. Size hem zevk vermek istiyorum, hem gol ve asistlerime de katkı vermek istiyorum. Bu yüzden çok çok mutluyum onlarla birlikte olduğum için.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Leao'nun Galatasaray'a güç katacağını aktardı.
5: Gerçekten Haziran'dan beri Leo'yu, Rafa'yı buraya getirmek için, Galatasaray'a getirmek için epey bir uğraşı verdik. Şu anda Galatasaray'ın futbolcusu kendisi. Tabii Galatasaray'a güç katacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunlarımızın içinde Rafa'nın büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Ve kendisine Galatasaray'a hoş geldin diyorum. Ve inşallah Galatasaray'a büyük katkılar vererek uzun yıllar Galatasaray'a kendisi hizmet edecek. Kendisine başarılar diliyorum.
0: Galatasaray Başkan Vekil Abdullah Kavukçu da yıldız oyuncunun isminin anlamının aslan olduğunu ve Leao'nun yuvasını bulduğunu söyledi.
6: Aslında Leao'nun İngilizcesi ve şeyi aslan. Aslan yuvasını buldu ve Galatasaray'a geldi. Gerçekten uzun süre başkanımla beraber devamlı mücadele ve devamlı masada olduğumuz bir transferdi. Çok mutluyuz bittiği için. İnşallah 27 numara giyiyor. 27. şampiyonluğu alacağız. Ve 5. şampiyonluğumuz bu sene olacak üst üste. Hedefimiz bu inşallah. Tekrar hoş geldin diyorum. Welcome.
1: Galatasaray İtalyan ekibi Milan'dan transfer etti. Rafael Leao'nun maliyetini de açıkladı.
7: Rafael Leao 4 yıllığına Galatasaray'da. Sarı Kırmızılılar Milan'dan transfer ettiği Portekizli yıldız için İtalyan ekibine 38 milyon euro bonservis ödeyecek. Bir süredir gündemde olan ve transferi ses getiren 27 yaşındaki Rafael Leao, Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro net gelir elde edecek. Galatasaray ile Milan arasındaki anlaşmada sonraki satışa ilişkin bir madde de yer aldı. Kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamaya göre Sarı Kırmızılılar Rafael Leao'nun bir sonraki satışından elde edilecek kazancın %20'sini Milan'a verecek.
1: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosunu Porto'dan milli futbolcu Deniz Gül'le güçlendirdi. Son olarak Rafael Leao'yu kadrosuna katan Galatasaray yerli kontenjanından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılılar Porto forması giyen Deniz Gül'le anlaşmaya vardı. Milli futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelecek. Galatasaray'ın Deniz Gül transferi için Porto'ya 10 milyon euro bonservis bedeli, oyuncuya da 1,5 milyon euro maaş ödemesi bekleniyor.

0: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler her zamanki gibi. Ana sayfalarla başlayacağız. İlk olarak gelin Fotomaç gazetesine bakalım. Dün akşam Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısındaki 2-0'lık galibiyeti üzerine Fenerbahçe manşeti atılmış. Samsunspor deplasmanında 2-0 kazanan Fenerbahçe adeta Barcelona gibiydi. Oğuz Aydın ve Muriç'in resital sunduğu gecede kaleci Okan Kocuk farkın açılmasını önledi. Sarı lacivertliler muhteşem futbolla taraftarını mest etti demiş bugün Fotomaç gazetesi. Onun dışında Talişka El Cezire'ye başlığını görüyoruz. Galatasaray'ın yeni transferi Leao'nun açıklamaları şampiyonluğa geldim başlığıyla paylaşılmış. Yine Deniz Gül Galatasaray'da başlığı dikkat çekiyor. Fırtına telafi peşinde, orta sahaya Rios gibi başlıklarda yine Trabzonspor ve Beşiktaş'ın gündeminden öne çıkıyor diyebiliriz. Hepsinin detaylarına bakacağız diyerek Fanatik gazetesinin ana sayfasıyla devam edelim. Fener affetmez manşetini görüyoruz burada da. Avrupa Lig fark etmez denmiş. Hafta içinde Lyon'u Fransa'da devirip 17 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Fenerbahçe, dün gece de 2 yıldır kazanamadığı Samsun'da zafere uzandı. Galibiyet gollerini Vedat Muriç ve Oğuz Aydın kaydetti. Yine Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao'nun imza töreninde yaptığı açıklamaları görüyoruz. Bu sayfada taraftarımıza zevk vereceğim başlığıyla paylaşılmış. Hemen yan tarafında Dolmabahçe'de kritik viraj ve alt kısımda da fırtına için çıkış maçı başlıkları dikkat çekiyor. Şimdi biraz ayrıntılara bakalım. Sabah gazetesinin 14. sayfasına geçtiğimizde Leao'ya Icardi tarifesi başlığını görüyoruz. Portekizli hücumcu takımdan ayrılan Mauro Icardi gibi 10 milyon euro kazanacak denmiş. Oyuncunun açıklamalarını yine görmek mümkün. Galatasaray Haziran ayından bu yana beni buraya getirmek için çok efor harcadı. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum. Hem zevk vermek hem de gol ve asistlerimle katkı vermek istiyorum diye konuştu. Hemen bu haberin altında aldığın para helal olsun başlıklı bir Tuncay Kurtuluş haberi görüyoruz. Osimhen takımını sırtlamaya devam ediyor. Bu sezon 3 lig maçında 5 kez ağları sarsıp 2 defa da gol pası veren Osimhen, rakiplerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Maskeli kral lige sahaya çıktı. Son 15 karşılaşmada 17 gol 7 asistle damga vurdu. Yönetimde aldığı para helal olsun dedi. Deniz Gül geliyor başlığını görüyoruz yine. Milli golcü Deniz Gül'de mutlu sona ulaşıldı. Sarı Kırmızılılar Icardi'nin ayrılığı sonrası santrforda oluşan boşluğu 22 yaşındaki oyuncuyla tamamladı. 10 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında anlaşma sağlandı denmiş. Üzücü, daha doğrusu korkutucu bir haber değerli izleyenler. Neyse ki ciddi bir durum yok. Razgatlıoğlu ölümden döndü başlığını görüyoruz. MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yüreğimiz ağzımıza geldi. Sporcumuz bitime 3 etap kala motordan düştü ve yarış dışı kaldı. Sporcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Arda Güler oyuna girdi. 4 dakikada şov yaptı başlığını da yine görüyoruz. Real Madrid'in Malaga'yı 4-0 yendiği mücadelede Arda Güler 4 dakikada şov yaptı değerli izleyenler. 91'de takımının 4. golünü kaydetti Arda. Milliyetle devam edelim. Vedat Muriç tutulmuyor. Şampiyonlar Ligi olumlu yansıdı. Zafer haftası gibi başlıklarla Fenerbahçe'nin dün akşamki Samsunspor galibiyetinden satır başlarını görüyoruz değerli izleyenler. Takvim 17'ye de hemen bakalım. Kartal moral arıyor başlığıyla. Bu akşam oynanacak Çorum maçı öncesi muhtemel 11'ler paylaşılmış. Yine Beşiktaş'ın transfer gündemine dair Davi Gui hamlesini görüyoruz değerli izleyenler. Orta saha mevkiinde forma giyiyor oyuncu. Hacı Ahmetoviç ve El Musrati de takımdan ayrıldı. Yine bu detayı da görmek mümkün. Gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte göz atacağız. Şimdi akışımıza geri dönelim. Süper Lig'in 3. hafta maçında Başakşehir ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Maç sonu açıklamaları izleyelim.
1: Maça çok iyi başladık. Belki uzun zamandır oynadığımız en iyi 45 dakika. Ne konuştuysak ne çalıştıysak harf harfine sağa yansıttık. Tek eksik olan ikinci goldü, üçüncü goldü belki. Yarıya girdik. Rakibin büyük ihtimalle

0: Dörtlüye döneceğini ve değişiklikler yapacağını da söyledik. Ama ikinci yarı siyahlı beyaz çok büyük fark. Çok büyük hayal kırıklığı. Çok gereksiz 2 puan kaybettik. Bence bu maçı bir kafamızda bitirmemiz lazım. Konuşmamız lazım. Konuşulacak çok şey bu maç var bu maçla alakalı. Ondan sonra Galatasaray maçına bir planla, oyunumuzla çıkmaya çalışacağız tabii ki. Ama biz herkese karşı, Kasımpaşa'ya karşı da, Kocaeli'ye de, deplasmanda Trabzon'a da karşı oynamak için, oynamak istiyoruz. Bu maçları kazanmak için yine aynısı olacak. Bugün tabii ki büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz ama cuma günü oynayacağımız maçta yine 3 puan için sahada olacağız.
1: Böylesine iyi, kaliteli, düzgün bir ekiple çalışmaktan dolayı mutluyum. Onlar da gerçekten gösterdiklerimizi çok iyi uyguluyorlar. Elinden geldiğince enerjileri çok iyi. Antrenmanlarda, maçlarda. Bugün ilk yarı tamamen istemediğimiz, mecbur kaldığımız bir formasyonla sahaya çıktık. Karşılığında alamadık. Çok daha iyi oynayan taraf rakipti. Bugün bizim ikinci yarıda gösterdiğimiz enerji, karakter takdire şayan. Birçok oyuncumuz, oyuna girenler, çıkanlar, herkes elinden gelen şeyi yaptı. Onlara teşekkür ediyorum.
2: Eyüp Spor'sa Corendon Alanya Spor'u 2-1 ile geçti. Yine maç sonu teknik direktörleri dinleyelim.
3: Şanssız bir gol yedik maçın başında. Aslında haftalardan beri defans parçasını hocamızla olabildiğince çalışıyoruz. Birinci bölge ve ikinci bölge oyununu çok iyi oynayan bir takımız. Fakat hücumda biraz verimliliğimiz çok fazla yoktu bundan önceki iki maça göre. Bu maçta onu da düzelttiğimizi düşünüyorum. Alanya'ya çok fazla pozisyon vermedik. Topa da sahiptik bana göre. Genel anlamda bunları söyleyebilirim. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Geçtiğimiz iki maçta futbol kamuoyunun da takdirini toplayan bir oyun, bir görüş bize geri bildirim olarak döndü. Nihayetinde yeni kurulmuş bir takımız. Yine başta söylediğim gibi hocamız bu işe gerçekten kafa yoran, çalışkan bir isim. İlerleyen haftalarda oyunun iki yönünü de oynayabilen daha iyi bir takım haline geleceğiz diye düşünüyorum.
4: In the half time we adjusted some position.
5: Maça çok iyi başladık aslında. Adeta 1-0 önde başladık. Hatta sonrasında da Yuji Ovang'ın iptal edilen bir golü var. Yani genel olarak çok iyi başladık maça. Sonrasında biraz kontrolü kaybetmeye başladık. Çok basit top kayıpları, top bizde kalmadı. Pas hataları yaptık. Çok boşluk vermemeye çalıştık aslında. Kapatmaya çalıştık araları, alanları. Ama tabii ki açıldığı zamanlar oldu ve gol pozisyonu da böyle gelişti. İkili mücadeleyi kaybettik gol pozisyonu öncesinde. Ama ondan sonra da uzaktan bir şutla harika bir gol attı Eyüpspor oyuncusu ve 1-1 oldu. Hak ettiğimizi düşünmüyorum bu mağlubiyeti ama futbol böyle. Geçen hafta kornerden attığımız bir golle kazanmıştık. Bu hafta frikikten yediğimiz bir golle kaybediyoruz. Olabiliyor. Tabii ki böyle bu şekilde puan kaybetmek zor ama biz daha işin başındayız. Başımızı dik tutmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı yendiğimizde dünyanın en iyi takımı biz değildik ve bugün kaybettiğimizde dünyanın en kötü takımı biz değiliz. Beginning and we were not the best of.
2: Yeni sezonu Avrupa hedefiyle başlayan Göztepe istediği başlangıcı yapamadı değerli izleyenler. Savunmada da alarm veren Stoylov'un ekibi hakem kararlarına ise çok tepkili.
6: Göztepe hakem kararlarına tepki göstermeye devam ediyor. Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olan İzmir ekibinin galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Sezona Samsunspor'la 3-3 berabere kalarak başlayan Sarı Kırmızılar 2. haftadaysa sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi. Göztepe geride kalan 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 1 puanda kaldı. Geçtiğimiz sezon ilk yenilgisini 9. haftada alan Göztepe, ilk 14 haftada kalesinde yalnızca 7 gol görmüştü. Stanimir Stoylov'un ekibi bu sezonsa henüz 3 maçta aynı sayıda gol yedi. İzmir ekibinin Galatasaray maçının hakemi Mehmet Türkmen'e yönelik tepkisi de sürüyor. Göztepe karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından önce her sene aynı komedi Mehmet Türkmen şirin hakem paylaşımını yaptı. Kulüp daha sonra ise yıllardır değişmeyen komedi olay mahalli Ramspark ifadelerine yer verdi. Avrupa Kupaları hedefiyle sezona başlayan Göztepe 4. haftada 7 Eylül Pazartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Sarı Kırmızılar bu karşılaşmayla birlikte sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
2: Şans- Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilcimizin de rakibi olan Aston Villa'da bir ayrılık daha yaşandı değerli izleyenler. Deneyimli kaleci Emiliano Martinez Chelsea ile sözleşme imzaladı.
7: Chelsea, Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i kadrosuna kattı.
8: Heart. Leadership. Healing.
7: Maviler, 6 yıldır Aston Villa'da forma giyen 33 yaşındaki kaleciyi yaklaşık 8.8 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantinli file bekçisi, transferin ardından Chelsea'nin resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Martinez, teklifi aldığında ailesiyle birlikte fazla düşünmeden karar verdiklerini ve Chelsea ile kazanma hırslarının benzer olduğunu vurguladı. Aston Villa'daki istikrarlı performansıyla dünyanın önde gelen kalecileri arasına giren 33 yaşındaki eldiven, İngiliz ekibinin formasıyla 256 maça çıktı. Martinez, Aston Villa ile geçtiğimiz Mayıs ayında Avrupa Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı.
2: Fenerbahçe ile yollarını ayıran Sofyan Amrabat'ın yeni adresi Ajax oldu.
6: Hollanda'nın dev ekiplerinden Ajax, Fenerbahçe'den ayrılan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fas asıllı Hollandalı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Fenerbahçe ile anlaşarak bonservisini alan 30 yaşındaki futbolcu için Ajax herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Utrecht altyapısında yetişen Sofyan Amrabat, Feyenoord, Kulüp Brugge, Verona, Fiorentina, Manchester United ve Real Betis'te forma giydi. Tecrübeli orta saha oyuncusu 2020 yılında Verona'dan Fiorentina'ya yaklaşık 20 milyon euro karşılığında transfer olmuş, 3 sezon mor formayı terlettikten sonra Manchester United ve Fenerbahçe'ye kiralanmıştı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz 12 milyon euroya bonservisini aldığı Amrabat, sarı lacivertli forma altında 45 maça çıkmış ve 3 gol kaydetmişti.
2: 3 yıldır Suudi Arabistan'da top koşturan Frank Kessié sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Atalanta'ya geri döndü.
7: Frank Kessié 7 yıllık aranın ardından Atalanta'ya dönüş yaptı. Son 3 sezonunu Suudi Arabistan ekibi El Ahli'de geçiren 29 yaşındaki futbolcu kontratının bitimiyle birlikte İtalya'ya döndü. Fil dişi sahilinde doğduktan sonra altyapı için Atalanta'ya gelen Kessié birçok takımda görev yaptıktan sonra mavi siyahlılarla yeniden sözleşme imzaladı. Deneyimi orta saha, kariyerinde Cesena, Milan ve Barcelona'da forma giydi. Kessié'nin Milan'da Serie A şampiyonluğu, Barcelona'da La Liga şampiyonluğu, El Ahli ile 2 kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. 2024 Afrika Kupası'nı kazandığı fil dişi sahili milli takımının kaptanlığını yapan Frank Kessié, ülkesi adına 104 maça çıkıp 15 gole imza attı.
2: Fatih Terim, Fiorentina'nın 100. yaş kutlamaları için Floransa'daydı.
6: İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina 100. yılını kutluyor. Menekşeler lakabıyla bilinen ekip 100. yıl kutlamalarında taraftarlarının yanı sıra eski teknik direktörleri, futbolcuları ve yöneticileriyle bir araya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte Fatih Terim de yer aldı.
9: Fatih Terim!
6: İmparator anonsu ve tezahüratlarıyla sahneye çıkan Terim, Fiorentina günlerini unutamadığını söyledi. 2001 yılında harika bir ekiptik diyen tecrübeli teknik adam, karakterli bir takımdık, oyuncularımı ve oyunumuzu çok seviyordum. O günleri unutmak mümkün değil, hem kupa kazandık hem de ligde harikaydık. Sanırım Frenze kenti de o dönemi unutmamıştır dedi. 29 Ağustos 1926 tarihinde kurulan Fiorentina Kulübü, Toskana bölgesinin başkenti olan Firenze'yi temsil ediyor. Tarihinde iki şampiyonluk bulunan mor menekşeler, Fatih Terim yönetiminde 2001 İtalya Kupası'nı kazanmıştı. Dönemin başkanı Çeki Gori'nin Terim görevdeyken başka antrenörlerle görüşmesi ve bir maç sonrası soyunma odasına girmek istemesi nedeniyle Fatih Terim istifa etmişti. Fiorentina'nın başında yaklaşık 8 ay kalan Fatih Terim, 4 ay sonra başına geçtiği Milan'da da kısa bir süre görev yapmıştı.
2: Serie A'da Juventus konuğu Parma'yı 2 golle geçmeyi başardı.
9: Serie A'da ikinci hafta mücadelesi Juventus Allianz Stadyumunda Parma'yı konuk ediyor. Düdük geldi. Juventuslu oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlıyoruz. Locatelli'den Conceição şimdi. Francisco Conceição kaleyi gördü. Direğe de çarptı top gördüğüm kadarıyla. Dışarıya gidiyor ardından. Francisco Conceição. Maçın başından bu yana en hareketli isim belki de Juventus'ta. Kalulu. Alay Begovic. Kalulu yeniden. Gelişine Nico. Nico Gonzalez kaleyi düşünüyor. Eduardo Corbi kornere çeldi. Elbette Parma'da tarihte bir Arjantin'e 9 geleneği var bu arada. Nico Gonzalez yine uzaktan direğe takıldı, sonrasında gol. Nico Gonzalez oyuna girdiğinden beri kaleyi yokluyor. Nico Gonzalez en sonunda savunmanın da temasıyla gol atıyor. Dakika 63, Juventus aradığı golü Nico Gonzalez de buldu. Atletico Madrid'den geri döndü. Golle dönüyor Juventus'a Nico Gonzalez. Sonunda bu sezonki ilk maçı, ilk hafta oynamamıştı. David Romero. Romero! Kaleci Vicario dönen topta El Bilal Toure istediği vuruşu yapamadı. Tempo kazandı maç Juventus'un golü sonrasında. Alay Begovic yerde, oyun sürecek. Orta Del Prato'dan kafa vuruşu Vicario. Müthiş uzandı Vicario. Pontus Anquist ceza sahası içinde. Anquist'in pası Romero'nun şutu Vicario. Eduardo Corbi. Konate çok çok bekledi orada. Nico Gonzalez geldi. Locatelli'den Kopmeiners'e. Theun Kopmeiners kendisi vurdu. Theun Kopmeiners. Maça noktayı Kopmeiners koyuyor. Yeni sezona o da golle merhaba diyor. Az önce, 2 dakika önce Cambiaso'nun sakatlığı sonrasında oyuna dahil olmuştu Theun Kopmeiners. Gol atıyor. Juventus skoru 2-0'a getiriyor. Parma'nın umutlarını yıkan gol Theun Kopmeiners'ten. Ve son düdük geliyor. Juventus 2, Parma 0.
2: Bundesliga'da ise Borussia Dortmund Hamburg'u yine 2 golle geçmeyi başardı.
7: Düdük geldi hakem Felix Weyer'den. Maç başladı Borussia Dortmund karşılaşmaya başlayan taraf. Yine geliyor Borussia Dortmund. Girassi sağına çekti, vurdu, gol! 8 dakika geride kalırken ilk golü buluyor Borussia Dortmund Girassi ile. Serhu Girassi geçen sezon 17 golü vardı ve yeni sezonu da golle başlıyor.

Yine top kaybı Konstantelias. Ceza sahası iyi çevirdi. Şut dışarı gitti. Karetsas. Svensson'dan iyi top. Bayer. Bayer aradan iyi bıraktı o da. Konstantelias. Vuruş. Sekerek top ağlara gidiyor. Konstantelias devre sonunda farkı ikiye çıkarıyor Borussia Dortmund.

iyi vuramadı belki ama o top sekerek yön değiştirdi, ağlara gitti. Biraz da şanslı burada Borussia Dortmund. Ve çok üstün oynadıkları ilk yarının sonunda 2-0'ı buluyorlar. Karetsas şimdi sağına doğru gitti. Karetsas kaleci, ikinci pozisyon, top dışarıda. Konstantelias fırsatı değerlendiremiyor. Şimdi Grönbeck. Dört oyuncuyla geldiler. Sol tarafa pas. Lemke. Rierson karşısına verdi pası. Patson Daka dışarıya. İkinci yarıda Hamburg adına bir diğer pozisyon. Sabitzer. Şimdi de o yerde. Girassi. Ignacio kayarak müdahale ederken kırmızı kartlık bir hareket yapıyor. Biraz önce oyuna girmişti 18 yaşındaki Samuele Ignacio, kırmızı kartla oyun dışına gidiyor. Lokonga. Grönbeck ceza sahası dışından Kobel. Uzandı Kobel.

0: Ceza sahası dışından vurdu, sekti, Kobel aldı. Ve maç bitiyor, son düdük geldi Felix Sveier'den.
1: A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ikinci tur J grubundaki ikinci maçında İzlanda'ya konuk olacak. Mücadele 22.30'da başlayacak.
2: 12 dev adam Reykjavik'te 8'de 8 hedefiyle parkeye çıkıyor. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci tur J grubundaki ikinci maçında İzlanda'ya konuk olacak. Laugardalsur Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Ergin Ataman yönetimindeki A milli takımda Litvanya maçında burnu kırılan Ercan Osmani aday kadrodan çıkarıldı. Ay Yıldızlı ekip ikinci turun ilk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek elemelerde 7'de 7 yapmıştı. İzlanda ise ikinci turun ilk karşılaşmasında Sırbistan'a 102-73 kaybetti. Bu sonuçla İzlanda'nın elemelerdeki mağlubiyet sayısı 4'e yükseldi. Takımların ilk turdan getirdiği galibiyet ve mağlubiyetlerin de hesaba katıldığı grupta Türkiye zirvede yer alıyor. İzlanda ise averajla 5. sırada. Gruplarını ilk 3'te tamamlayan takımlar 2027 Dünya Kupası'na katılmak kazanacak. Türkiye ile İzlanda bu karşılaşmayla birlikte 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 maçın 5'ini milliler, ikisini İzlanda kazandı. Ancak iki takımın son resmi buluşmasında gülen taraf İzlanda oldu. Şubat 2025'te Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanda oynanan maçı İzlanda 83-71 kazandı. Ay Yıldızlılar bu kez Reykjavik'te kazanarak hem gruptaki liderliğini sürdürmek hem de İzlanda karşısındaki üstünlüğünü pekiştirmek istiyor.
1: Voleybol takımımız Akdeniz oyunlarında şampiyon olmayı başardı. Kadın milli voleybol takımı 2026 Akdeniz oyunlarında organizasyonun ev sahibi İtalya ile karşılaştı. Toronto'da oynanan müsabakanın ilk setini Ay Yıldızlılar 25-22 kazandı. İkinci sete kötü başlayan milliler geri dönüş yaptı ve 26-24'lü ikinci setten de galip ayrıldı. Kıyasiye geçen 3. sette Ay Yıldızlılar hata yapmadı ve 25-18 ile son seti de kazandı. Ay Yıldızlılar namağlup bir şekilde geldiği finalde ev sahibi İtalya'yı 3-0 ile set vermeden mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Evet, bu haberle sabah sporunda ilk saati tamamlayacağız.

0: şimdi Real Madrid'in Malaga'yı 4 golle geçtiği ve Arda Güler'in de gol attığı mücadeleyi bir hatırlayalım. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
1: İlk düdük maça Malaga başlıyor. Juan Francisco Funes, o da Malaga'nın hocası. Bernardo Silva ve Arda Güler kulübede. Mbappe güzel müdahale. Şimdi Bellingham açtı önünü. Bellingham hala onda. Bellingham tek başına Real Sociedad maçında şov yapmıştı. Bu kez kendi çıkıyor sahneye. Aldı topu solda. Sağa kadar gitti. Herkesi şaşırttı ve golü attı Bellingham. İtirazlar var Malagalılardan.
2: Ya bu da Real Madrid'in nasıl bir takım olduğunun çok net kanıtı olan bir gol. Önce Mbappe aldı. Evet. Mbappe 2-3 kişiyi bir hırpaladı orada. O seken top Bellingham'a geldi. Bir turda o gitti. Herkes çalımlayıp golünü attı.
1: İbrahim yerden çok iyi döndü. Mbappe vurdu. Herrero seken top. Sanki 2026-27 sezonu inanılmaz başlıyor. 3 gol, 1 asist oldu bile şimdiden. Kamavinga iyi yere, Mbappe, Trent'e güzel paslaştı Real Madrid. Trent çevirdi, Mbappe! Harika bir gol. Real Madrid çarkı tıkır tıkır işliyor. Yarım saatte Bernabeu'da çok terlemeden yoğun bir başlangıçta, yoğun bir fikstürde yarım saatte maçı kapattı Real Madrid. Bellingham direkt. Direkten döndü. Soluyla vurdu Bellingham. Kamavinga orada şimdi. Savunma uzak.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve günlük petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini bildirdi. Rodriguez, bir enerji gücü olmak istiyoruz. Somut ifadelerle bu durum, üretilen ve satılan her varil için yaklaşık 19 doların doğrudan ülkemize girmesi anlamına geliyor, ifadelerini kullandı.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
8: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
9: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil Budur hissi.
13: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
14: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
15: Reklam.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 31 Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
0: Reklam.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
10: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
11: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank. Daima seninle.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar basın.
6: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Spor Radyo. A Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Benimseyerek, kabul ederek futbol oynamaya çalışıyor. Bundan da keyif alıyorlar. Bunu kabullendiler, bu oyun sistemini. Kendileri de çok mutlu. Hem oyunumuz gelişiyor, hem oyuncular gelişiyor. Bu oyunu adapte olmaya başladılar. Bu da bizi tabii memnun ediyor teknik ekip olarak. Oyuncularım da çok memnun oluyor. Bu gelişimden kendileri de görüyor. Oynadıkları futboldan oyun içinde keyif alıyorlar. Bunlarla biz kendileriyle hafta içi yaptığımız geri bildirim toplantılarında kendileri de bunları dile getiriyorlar. Sonuçta Samsunspor gibi güçlü bir takıma karşı bugün çok daha farklı kazanabilirdik. Transferler her an olabilir. Yani sonuçta 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Normal şartlarda bir oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak yapabilirsek 23 yaş altı bir transfer yapabiliriz. Bunun için yönetimimiz, başkanımız çalışıyorlar. Bir uğraşı içerisindeler. Beşiktaş maçıyla ilgili şu anda bir şey söylemem doğru değil. Bir İstanbul'a gidelim. Yerleşelim, bir kendimize gelelim. Beşiktaş'la ilgili çalışmalarımız, analizlerimiz devam edecek.
2: Rakibimizin almış olduğu galibiyet, hak ettiği bir galibiyet. Onu belirtmem gerekiyor. Doğru dakikalarda goller buldular. Üçüncü dakikada öne geçtiler. Zaten ikinci yarınında, ilk dakikalarında yemiş olduğumuz ikinci gol geldi. Daha sonrasında da Fatih'in durumundan da bahsetmek istiyorum. Fatih de ne yazık ki şanssız bir sakatlık geçirdi. Aslında bugün kadrolara baktığımızda Şampiyonlar Ligi kadrosuna sahip olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Tabii bizim de bu maçtan elbette çıkarmamız gereken dersler var. Ama 3. bölgede özellikle bir forvetimizin eksikliğini yaşadığımızı da söylemem gerekiyor. Fatih'in durumu umarım ciddi değildir. Marius belki önümüzdeki hafta bizimle birlikte oynayabilecek. Koulibaly de fit olmadı.

0: için yani %100 hazır olmadığı için bugün kadroda değildi. Ama özetle Fenerbahçe bence doğru dakikalarda golü buldu.
1: Aspor yorumcusu Mustafa Çulcu 90+1 programında Samsun Spor Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
2: 5. dakikada 1-0 maç. Golden hemen sonra Fenerbahçe'nin de böyle arka arkaya ataklarla başladığı bir bölüm. Vedat Muriç seken topta. Önce Greenwood sağ taraftan sol tarafa bir top attı. Oğuz vurdu. Kaleci çıkarttı Okan. Tamamlamak için penaltı noktasının gerisinde Vedat Muriç oraya deplase oldu. Geldi. Topa vurdu. Yatarak kayarak bir savunmada stoperin Guarino'nun bir müdahalesi var. Burada bu müdahale Yasin Kol oyunu devam ettiriyor. Bu müdahale bir ihlal midir? Burada bir penaltı gerekir mi? Kart gerekir mi?
3: Kayarak geliyor. Geç kalıyor. Kontrolsüz giriş. Topla oynayan Muriç. Muriç'e dalan. Kayarak gelip kontrolsüz harekette bulunan Guarino miydi?
2: Guarino.
3: Penaltı. Sarı kart.
2: Yalçın yerde kalıyor. Semedo'yla İrfan'ın arasında, taç çizgisinin kenarında. Burada Semedo Yalçın'ın ayağına bilerek ya da bilmeyerek, bilemiyorum, basıyor.
3: Semedo rakibi çok net görüyor. Topla hiçbir niyeti yok. Rakibin ayağını bütün o tabanıyla, krampon tabanıyla basıyor. Burada dizden kırık olması insanları kısmen yanıltabilir. Güç transferi var çünkü bilerek, isteyerek, ciddi bir fauldür bu. Rakibi sakatlayan bir harekettir. Bu burada kartın rengi kırmızı olur. Bana demesinler ki bu dizden kırık, çok hafif bastı çekti, öyle değil bu. Üste kalıyor bu. Normal oynat.
2: Bu basıp çekme değil diyorsun.
3: Basıp çekme değil. Kazara basma değil. Görüyor onu, biliyor oyuncuyu. Top başka tarafta, ayak başka tarafta. Bakar mısın?
2: 47'de ikinci yarının hemen başında, hatta 46-47. İrfan Can topu ağlara gönderdi. Bir top kaybı oldu. Celil biraz ayağından açtı topu. İrfan araya girdi. Yasin Kol önce şöyle yaptı. Sonra böyle yaptı ve faul verdi. Burada karar doğru mu?
3: Şimdi şarj nereye yapılır? Şarj bu bölgeye yapılır değil mi?
2: Evet.
3: Burada şarj mı var yoksa koltuk altından itme mi var? Koltuk altına girdi, hızlı süratle giden oyuncuyu bozdu. Hakemin yorumuna saygı duyuyorum.
2: Hakemin yorumuna saygı duymak lazım.
1: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen bu haftaki Göztepe maçını da boş geçmedi. Nijeryalı futbolcu bu sezonki ilk 3 lig maçında 7 gole doğrudan katkı verdi.
4: Victor Osimhen Süper Lig'de yeni sezona harika bir başlangıç yaptı.

0: Sezonun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü karşısında 2 gol atan Nijeryalı Yıldız, Erzurumspor Futbol Kulübü maçında da 2 kez ağları havalandırdı. Golcü oyuncu Göztepe maçında da gollerine devam etti. 63. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıyan Osimhen, böylece sezonun ilk 3 lig maçında 5 gole ulaştı. 2 de asisti bulunan Galatasaray'ın golcüsü şu ana kadar 7 gole doğrudan katkı yaptı. Süper Lig'de son 15 maçının 13'ünde gol sevinci yaşayan Osimhen sadece 2 karşılaşmada gol atamadı. Bu süreçte 17 gol üreten Yıldız santrafor, gol atamadığı maçlardaysa yaptığı asistlerle skora katkısını sürdürdü. Osimhen sadece bu sezonda değil, Galatasaray formasıyla genel performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı formayla 2 sezonda 74 resmi maça çıkan Nijeryalı futbolcu toplam gol sayısını 64'e yükseltti. Osimhen 77 golle kulüp tarihinin en golcü yabancısı oyuncusu olan Mauro Icardi ile arasındaki farkı da 13 gole indirdi.
1: Barış Alper hareketlendi, çağlarda okudu. Şimdi Osimhen ceza alanında, Osimhen! Top ağlarda gol!
0: Nijeryalı Yıldız 72 golü bulunan Galatasaray efsanesi George Hagi'nin ardından 3. sırada bulunuyor. Süper Lig'de bir kez krallık tacını takan golcü oyuncunun hedefi ise büyük. Osimhen sezon sonunda önce Hagi'yi ardından Icardi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihine adını bir kez daha

0: açıklamalarını yaptı. Yıldız oyuncu Galatasaray'a şampiyonluk için geldiğini vurguladı.
1: Öncelikle çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Galatasaray Haziran'dan beri çok büyük bir efor harcıyor beni buraya getirmek için. Çok da teşekkür ediyorum ilgileri için. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Şampiyonluklar kazanmak için burada, geçen sene de şampiyon oldular. Ben de tekrar burada şampiyon olmak için, taraftara o duyguyu katmak için buradayım. Çok büyük bir takım kuruluyor, çok büyük bir takım var zaten. O yüzden ben de burada buna katkı vermek istiyorum. Yani onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir duygu. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum. Size hem zevk vermek istiyorum, hem gol ve asistlerime de katkı vermek istiyorum. Bu yüzden çok çok mutluyum onlarla birlikte olduğum için.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Leao'nun Galatasaray'a güç katacağını aktardı.
2: Gerçekten Haziran'dan beri Leo'yu, Rafa'yı buraya getirmek için, Galatasaray'a getirmek için epey bir uğraşı verdik. Şu anda Galatasaray'ın futbolcusu kendisi. Tabii Galatasaray güç katacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunlarımızın içinde Rafa'nın büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Ve kendisine Galatasaray'a hoş geldin diyorum. Ve inşallah Galatasaray'a büyük katkılar vererek uzun yıllar Galatasaray'a kendisi hizmet edecek. Kendisine başarılar diliyorum.
0: Galatasaray Başkan Vekil Abdullah Kavukçu da yıldız oyuncunun isminin anlamının aslan olduğunu ve Leo'nun yuvasını bulduğunu söyledi.
3: Aslında Leo'nun İngilizcesi ve şeyi aslan. Aslan yuvasını buldu ve Galatasaray'a geldi. Gerçekten uzun süre başkanımla beraber devamlı mücadele ve devamlı masada olduğumuz bir transferdi. Çok mutluyuz bittiği için. İnşallah 27 numara giyiyor, 27. şampiyonluğu alacağız. Ve 5. şampiyonluğumuz bu sene olacak üst üste. Hedefimiz bu inşallah. Tekrar hoş geldin diyorum. Welcome.
4: Şimdi bir gazete turu yapacağız. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine birlikte göz atacağız değerli izleyenler. Gelin hemen başlayalım. Fotomaç gazetesinin 3. sayfasıyla Fenerbahçe'ye ayrılmış bu sayfa ve Vedat Muriç-Oğuz Aydın ikilisi zorlu deplasmanda şov yaptı deniyor. Kosovalı golcü bir haftada 3. kez ağları salladı. İlk golün asistini yapan milli yıldızsa sol çaprazdan jeneriklik bir gole imza atarak galibiyeti perçinledi. Ayrıca bir kutu haber Greenwood'dan etkili şutlar. İngiliz sağ kanat 36 ve 38. dakikalarda iki füze gönderdi rakip kaleye. Günün başarılı ismi Okan Kocuk bu şutları zorlukla çelebildi. Greenwood 67'de yerini İsmail'e bıraktı. Hemen alt kısımda Tarışka El Cezire'ye haberini görüyoruz. Samsun Spor maçı kadrosuna alınmayan Brezilyalı yıldız Birleşik Arap Emirlikleri ekibine transfer oluyor. Fenerbahçe Talisca için bonservis bedeli almayacak. Ayrıca bu sayfada dikkat çeken bir transfer haberi de, daha doğrusu iddiası da, Can Uzun'un şartları soruldu şeklinde. Eintracht Frankfurt'un bonservis beklentisinin 50 milyon euro olduğu belirtildi deniyor. Şimdi Fanatik gazetesiyle devam edelim ve Galatasaray sayfasına geçelim. Forvet'e yeni aday Boteli başlığını görüyoruz. Galatasaray Icardi'nin ayrılığı sonrası golcü arayışında rotasını İsviçre'ye çevirdi. Sarı kırmızıların Sion forması giyen 20 yaşındaki Winsley Boteli için girişimlere başladı ve genç santrforun transfer şartlarını araştırdığı belirtildi deniyor. Ancak burada tabii Deniz Gül anlaşmasının yapıldığını da bir kez daha hatırlatalım. Dolayısıyla Deniz Gül üzerine bir transfer daha yapılır mı Forvet'e? Bu bir soru işareti. Ama bir aday olarak, iddia olarak Boteli ismini paylaşmış olalım. Şampiyonluk ve kupalar için buradayım başlığıyla az önce de izlemiştik. Galatasaray'a 4 yıllık imza atan Rafael Leao. Galatasaray çok büyük bir kulüp, heyecanlı ve mutluyum açıklamasını yaptı. Gol ve asistlerimle taraftarımıza zevk vermek istiyorum diye konuştu. Sayfanın en altında Yusuf Akçiçek bitiyor başlığını görüyoruz. Yusuf Akçiçek Galatasaraylı olmaya çok yakın. 20 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Sarı Kırmızılılar El Hilal'le de görüşmelerde son aşamaya geldi. Sol stoper bir yıllığına kiralanacak. Bu transferin maliyeti yaklaşık 3-4 milyon dolar civarında denmiş. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edelim. Sağ üst köşede Ömer Üründül'ün köşe yazısı Oğuz Büyük Kazanç başlığıyla dikkat çekiyor. Dün gecenin bana göre en önemli olayı İrfan Can'ın 10 numara pozisyonunda Talisca ve Asensio'dan daha faydalı olmasıydı diye de bu yazıyı

0: bitirmiş Ömer Üründül elbette. Bireysel performansları birazdan konuşacağız. Yine Murat Özbostan da Oğuz Aydın'ın performansına vurgu yaparak Kerem Aktürkoğlu'nun döndükten sonra işinin çok zor olduğunu, formayı almanın zor olduğunu söylemiş. Bir de Gözün Aydın Fenerbahçe başlığını görüyoruz. Sarı lacivertli taraftarın artık yüzü gülüyor. 18 yıl sonra Devler Ligi'ne girdi. Samsun deplasmanında rahat bir maç izledi. Derbiye umut doldu denmiş. Rota 5 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş maçına çevrildi. İsmail Kartal'ın maç sonu yaptığı açıklamalarda transfer olacak ama başlığıyla paylaşılmış. Transferde her şey olabilir. Kontenjandan dolayı U23 dışında bir hamle yapamıyoruz dedi. Yeni transfer Oponk içinse idman eksiği var ama maça ve rakibe göre her an oynayabilir yorumunda bulundu Fenerbahçe teknik direktörü. Hürriyet'e de hemen bakalım. Vedat Muriç fırtınası Samsun'u da vurdu. Kosovalı Yıldız Konya ve Lyon maçlarından sonra Karadeniz ekibinin de ağlarını sarstı. Son 3 resmi maça 3 gol 1 asistle damga vuran Vedat Muriç ayrıca lig kariyerinin en erken ikinci golünü attı denmiş. Fenerbahçe'nin Gözü Aydın başlığını yine burada da görüyoruz. Oğuz Aydın'ın performansına vurgu yapan bir başlık olmuş. Devler Ligi tamam, şimdi öncelik lig başlığıyla da Matteo Genduzzi'nin açıklamalarını görüyoruz. Herkes mutlu, şimdi lige odaklanıyoruz. Hedeflerimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı. Milliyet 14 ile devam edelim. Rafael Leao'nun dünkü imza töreninden fotoğraflar ve detaylar paylaşılmış. Maliyeti 78 milyon euro. Galatasaray'ın 7. Portekizli oyuncusu 27 numaralı formayı giyecek yeni sezonda tüm bu ayrıntılar paylaşılmış. Portekizli futbolcu imzasının ardından şampiyon olmak için buradayım dedi. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu da Leao'nun Portekizcesi aslan demek, aslan yuvasını buldu ve Galatasaray'a geldi yorumunu yaptı. Yine Nevzat Dindar imzasıyla son aday Botelli haberini burada da görüyoruz değerli izleyenler. 20 yaşındaki santrforun Galatasaray'ın listesinde olduğu söyleniyor haberin detaylarında. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi gelin Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlılar Süper Lig'in 3. haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Mücadele 21.30'da başlayacak.
1: Beşiktaş derbi öncesi Dolmabahçe'de gözünü 3 puana dikti. Sezona birer galibiyet ve yenilgiyle giren siyah beyazlılar ligin yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nü mağlup ederek Fenerbahçe karşılaşmasına kayıpsız çıkmayı hedefliyor. Hafta içinde Kaunas'a 1-0 mağlup olmasına karşın 3-0'ın avantajıyla Avrupa Ligi biletini alan Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesi eksik futbolcu bulunmuyor. Siyah beyazlarda yeni transferler Ernest Pocu ve Fabio Miretti görev verilmesi durumunda ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek. Altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz ise Dalya heyecanı yaşayacak. Beşiktaş'ta 99 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek 100. kez siyah beyazlı formayı giyecek. Sezona Galatasaray deplasmanında aldığı 1 puanla başlayan Süper Lig'in yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü 2. haftadaysa Kasımpaşa'ya 1-0 kaybetti. Kırmızı siyahlı ekip tarihinde ilk kez karşılaşacağı Beşiktaş karşısında sürpriz yapmak istiyor. Konuk ekipte kart cezalısı Aleksandros Kezridis bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek.
0: Beşiktaş yönetimi Raşitsa ve Çerni için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
1: Vaclav Çerni ve Milot Raşitsa'nın geleceği netleşiyor. Beşiktaş, Ernest Pocu'nun transferinin ardından her iki futbolcu için de gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Yeni sezon planlamasında Raşitsa'ya yer verilmezken, Çerni'nin de takımdan ayrılması halinde sağ kanada yeni bir transfer yapılması planlanıyor. Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Çerni'ye eski kulübü Rangers talip oldu. İskoç ekibi 28 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladı. Sözlü olarak Beşiktaş'ın kapısını çalan Rangers'ın resmi teklifini kısa sürede iletmesi bekleniyor. Siyah beyazlar Çerni için 8-10 milyon euro bandında bonservis geliri hedefliyor.

0: Yönetim Çerni'nin olası ayrılığı sebebiyle alternatif ismi de belirledi. Siyah-beyazların gündeminde Benfica forması giyen Dodi Luka Bakio bulunuyor. Poku transferinden önce de gündeme gelen Belçikalı kanat için Benfica ile görüşmeler gerçekleştirilmiş. Portekiz ekibi 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis talep etmişti. Çek futbolcunun ayrılması durumunda Beşiktaş yeniden Benfica ile masaya oturmayı planlıyor. Siyah-beyazlar bonservis bedelini aşağı çekerek uygun bir ödeme planıyla Luka Bakio transferini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
1: Trabzonspor'sa Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak. Mücadele yine 21.30'da.
0: Trabzonspor Diyarbakır deplasmanında 3 puan arıyor. Bordo Maviller Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak. Sezona Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak başlayan Karadeniz ekibi daha sonra Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Hafta arasında UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a 4-0 yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor ligdeki ikinci galibiyetini hedefliyor. Maç öncesinde 4 puanı bulunan Fatih Tekke'nin ekibinde sakat olan Okay Yokuşlu, Batagov, Folcarelli ve Malinowski'nin yanı sıra Borçuari kadroda yer almadı. Yeni transferlerden Fabinho ise ilk kez kadroya alındı. Sezona Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek merhaba diyen Ahmet Sportif faaliyetler ikinci haftadaysa Kocaelispor'a 2-0 kaybetti. Diyarbakır ekibi Trabzonspor karşısında ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Trabzonspor'un deplasman performansı da dikkat çekiyor. Bordo Maviller 2026 yılında Süper Lig'de çıktığı son 10 deplasman maçının yalnızca birini kaybetti. Bu süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Trabzonspor 21 puan topladı ve 2026 yılında şu ana kadar dış sahada en fazla puan toplayan takım oldu. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak Ahmet Sportif faaliyetler Trabzonspor maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
1: Şimdi bir gazete turu daha yapalım. Bu kez de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte bakacağız. Hemen Fanatik 5 ile başlayalım. Bu sayfa Beşiktaş'a ayrılmış ve sayfanın en başında da Kartal'ın çıkış maçı başlığını görüyoruz. Son iki maçını kaybeden Beşiktaş evinde ligin yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar rakibi karşısında 3 puana uzanmayı ve çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor denmiş. Hemen bu haberin altında Moriba iddiası başlıklı bir haber görüyoruz. Merkeze bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş'ın listesine son olarak Celta Vigo'nun 23 yaşındaki yıldızı Moriba dahil olduğu siyah beyazlıların Gineli futbolcunun şartlarını araştırdığı, İspanyol ekibinin ise transfer için en az 10 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi deniyor. Fotomaç 4 Trabzonspor sayfasına geçtik. Yıldızlar geçidi başlığını görüyoruz. Fırtınada Ahmet Sportif maçında iki dünya yıldızı sahada olacak. 2018-23 yılları arasında Liverpool'da beraber oynayan Muhammed Salah ve Fabinho bu akşam Trabzonspor'la birlikte maça çıkmaya hazırlanıyor denmiş. İki yıldızın çok yakın arkadaş oldukları detayına da yer verildiğini görüyoruz ve Diyarbakır'da oynanacak mücadele için parola 3 puan başlığı da yine dikkat çekiyor. Ahmet Sportif faaliyetlerle Trabzonspor'un ilk kez karşı karşıya gelecekleri ayrıntısının da paylaşıldığını görüyoruz. Bordo Mavililer Süper Lig'de 3. haftada Ahmet Sportif deplasmanına çıkıyor. Karadeniz devi hem Ferencvaros üzüntüsünü unutturmak hem de ligde galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor denmiş. Bir de bu arada Gözler Ture'de başlığını görüyoruz bu sayfada. Forvet hattına transfer yapmak isteyen Bordo Mavililer Norwich'in 22 yaşındaki yıldızı Muhammed Ture'ye odaklandı. İki kulüp arasında resmi görüşmelerin devam ettiği vurgulandı deniyor. Şimdi sabah 15'e devam edelim. Yine burada da Trabzon'dan Ture çıkarması başlığını görüyoruz. Malinowski sakatlığı sebebiyle Ahmet maçında sahada olamayacak değerli izleyenler. Fabinho'nun sahada olacağı detayına yer verilmiş. Hemen bu haberin alt kısmında o gün Şahinoğlu imzasıyla varsa yoksa Rios başlığını görüyoruz. Beşiktaş Pape Sar Juventus'u tercih edince Kolombiyalı ön libero'ya yöneldi. Benfica gönderilmesi gündemde olan 26 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro istiyor. Siyah beyazlılar deneyimli isme teklif yaptı. Olumlu yanıt gelirse kulüp

0: ile masaya oturulacak. Orta saha transferine yaklaşık 20-25 milyon euroluk bir bütçe ayrıldığı da söyleniyor değerli izleyenler. Bu arada Amir Hacı Ahmetoviç ve El Musrati ile de karşılıklı sözleşmeler feshedildi Beşiktaş'tan. Dün bunun da duyurusu yapıldı. Bu sayfada da kendine yer bulmuş diyelim. Ve devam edelim. Milliyet 15'e geçiyoruz şimdi. Yüksek tempo ve enerjiyle kazanırız. Cengiz Malgar imzasıyla Çorum maçına büyük önem veren Beşiktaş'ın hocası Italiano oyuncularıyla yaptığı son toplantıda kazanmak zorunda olduklarının altını çizdi. Enerjimiz ve tempomuz yüksek olmalı. Kazanma isteğimizi sahaya yansıtmalıyız. Bunları yaparsak 3 puan bizim olur dedi. Şeklinde bir haber yine. Çorum maçı öncesi hem Beşiktaş hem de Çorum'un muhtemel 11'lerinden de bahsedildiğini görüyoruz. Yine tabii ki konuklu bölümümüzde biz de muhtemel 11'ler üzerinden takımları değerlendireceğiz. Takvim 16'ya da hemen bakalım. Trabzonspor'un transfer gündemine dair diğer gazetelerde de paylaştığımız bir haberdi. Ture çıkarması. Norwich'in Avustralyalı golcüsü için atakta olduğu söylenmiş Bordo Mavililerin. Norwich City'nin 22 yaşındaki forveti Ture için resmi teklif sunuldu. Burnley maçındaki dublesiyle parlayan golcünün transferi için pazarlıkların devam ettiği söyleniyor. Gazetelerde dört büyük kulübünde gündem maddelerine şöyle bir göz attıktan sonra gelin bağlantımızı yapalım Salim Manav'la. Gündemdeki gelişmeleri şöyle bir değerlendireceğiz. Salim günaydın, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın Ezgi, mutlu haftalar diliyorum. Dileklerini paylaşıyorum. Öncelikle nasılsın?
0: İyiyim, çok teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Umarım güzel bir yayın olur.
0: Güzel bir yayın olur umarım. İyi de haftalar diliyorum. Hemen istersen başlayalım. Düne giderek Fenerbahçe'nin Samsun Spor karşısındaki 2-0'lık galibiyetini konuşarak, değerlendirerek başlayalım. İyi bir oyun, net bir sonuç. Elbette Okan'ın kurtarışlarıyla aslında belki de daha farklı olabilecek bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Neler söylerse önce bir genel değerlendirmeni alayım.
1: Yani öncelikle şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe ilk yarıda 1-0, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı ama 3-0, 4-0 olabilirdi. Çok net pozisyonları vardı. İkinci yarıda 2-0 olduktan sonra izleyenler de fark etmiştir. Fenerbahçe oyunu rolantiye aldı. Özellikle de 2-0'dan sonra bilindiği üzere hafta içerisinde Fenerbahçe'nin oynamış olduğu Lyon maçı vardı. Lyon maçındaki yorgunluğun da etkisiyle rolantiye aldı. Değişiklikler oldu. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyununu, özellikle de ilk 65 dakikadaki oyununu çok beğendim. Samsun Spor kadrosunda revizyona gitti. Birçok oyuncu ayrıldı. Yerine gelen oyuncular vardı. Ancak Samsun Spor'un da bir adaptasyon sürecine ihtiyacı var. Fenerbahçe cephesinde değerlendirdiğimde Oğuz Aydın'la ilgili yapmış olduğumuz bağlantıda maç öncesinde geniş alan oyuncusu olduğunu söylemiştim. Dünkü maçta da etkili bir performans ortaya koydu. Golünü attı. Oğuz Aydın'ın şu anki performansı Mourinho döneminde hatırlar izleyenlerimiz. Kayseri Spor deplasmanındaki bir performansı vardı. Orada kendini bulmuştu. Yine aynı oldu. İzliyoruz diye düşünüyorum. Lyon maçında da etkili bir performans ortaya koymuştu. Bununla birlikte aksayan yan demeyeceğim ama bence İrfan Can Kahveci ilk 11'de başladı. İrfan Can Kahveci özellikle de İsmail Hoca'nın şans tanıdığı isimlerden birisi. İrfan Can Kahveci'nin de zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü İrfan Can Kahveci geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı. Kadro dışı kaldıktan sonra ligin ikinci yarısını kiralık olarak Kasımpaşa'da geçirdi. Zamana ihtiyacı var. Çünkü Kasımpaşa'da da hatırlar izleyenlerimiz çok aman aman bir performans ortaya koyamadı. Genel anlamda Fenerbahçe'yi beğendim. Lukaku ikinci yarıda oyuna girdi. Lukaku'nun da oluşturduğu birkaç pozisyon vardı. Belki de golü de atabilirdi. Lukaku da bence önemli işlere imza atacaktır. Özellikle de Süper Lig'deki stoperleri düşündüğümüzde stoperlerin korkulu rüyası olacaktır. Dün fark etmişsindir maçı izlerken birkaç pozisyonda fiziğini çok iyi kullandı. Sadece sırtı dönük değil, Dikine de iyi oynayabilirsiniz.

0: oynayabilen santraforlardan birisi. Zaten kariyerine baktığımız zaman kulüplerine kazandırdığı bonservis bedelleri bunu net bir şekilde gösteriyor.
1: Peki Talisca'nın El Cezire'ye gidişiyle birlikte tabii ki burada transfer nasıl devam edecek? Bu da önemli bir nokta. Asensio var. İrfan Can az önce sen de birkaç cümleyle bahsettin. Orada görevini aslında dün iyi yaptı. Bu bölgeye ki senin istihbaratını da biraz sormak için aslında bu soruyu soruyorum. Transferler bekliyor musun?
0: Bunu söyleyebilirim. Fenerbahçe Talisca'nın transferi için kulüp kulübe El Cezire ile anlaşma sağlandı. Fakat henüz Talisca anlaşamadı. Talisca'ya resmi teklif yaptı El Cezire kulübü. El Cezire de son dönemde Arap Yarımadası'nda, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde, bunun dışında baktığımız zaman Katar Ligi'ne, Suudi Arabistan Pro Ligi'ne son dönemlerde çıkışlı olan takımlar var. Çok iyi transfer yapan takımlar var. Bunlardan birisi konumunda. Ancak burada Talisca'nın da ikna edilmesi gerekiyor. Kaldı ki oyuncunun yapmış olduğu paylaşımlar vardı. Bu paylaşımlar da halk arasındaki tabirle biraz gönderme gibiydi. Fakat ben bir sorun ulaşacağını düşünmüyorum. Bu pozisyon için transfer olmasa daha iyi. Asensio'yu hücuma dönüp konumlandırdığımızda geride İsmail, Kante, Guendouzi. Az önce maçı yorumlarken Kante ve Guendouzi'ye de ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Özellikle de Kante tamamıyla kendini buldu. Adeta bir, nasıl diyebilirim, bir güven veriyor. Yani bir sigorta gibi geride güven veriyor. Orta sahada özellikle de topu kaybettiği anda topu kapabiliyor. O yani prime dönemindeki Kante ile kıyaslamayacağım. Çünkü arada ciddi bir yaş farkı var ama prime dönemini aratmıyor diyebilirim.
1: Peki bu akşam...
0: Orta sahaya ben transfer beklemiyorum.
1: Peki. Bu akşam oynanacak maçlarla istersen hemen devam edelim. İki karşılaşmayı da değerlendireceğiz çünkü. Öncelikle Beşiktaş Çorum'u ağırlayacak. Şimdi Beşiktaş'ta da tabii ki ligde artık bir seri yakalamak için, yine oyunu oturtmak için... arka arkaya galibiyetler almak için bir başlangıç hedefleniyor. Neler söylersin? Nasıl bir maç bekliyorsun?
0: Çorum FK'yı canlı olarak Galatasaray maçında izlemiştim. İyi bir görüntü sergilemişlerdi. Çorum FK'dan da sansasyonel transfer hamleleri gelmişti. Aubameyang'a teklif yapıldı. Ön protokol imzalandı, olmadı. İstersen önemli bir gelişme aktaralım. Riyad Mahrez menajerler aracılığıyla Çorum'un gündemine geldi. Bu bilgiyi aktaralım. Akşamki maça dönecek olursam Vincenzo Italiano ile birlikte oyun sistemi değişen, mücadele gücü değişen, her şeyden önemlisi oyun gücü olan bir Beşiktaş ortaya çıktı. Beşiktaş'ın iç sahada oynaması önemli bir avantaj. Alanya Spor maçında Beşiktaş kaybetti fakat hakemin yapmış olduğu hakem kararları çok gündeme geldi. Bununla ilgili hem kulübün hem de Beşiktaş Başkanı Serdar Adalan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Fakat bugünkü maça dönecek olursam Beşiktaş'ın kadrosu iç sahada Çorum'a karşı kazanma odaklı bir kadro, kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarı bu sezon yani Ezgi biraz duygusal olarak bakmayacağım ama olaya, böyle olayı romantize etmek istemiyorum ama Beşiktaş taraftarı şunu istiyor takımından: kazanabilirsin, kaybedebilirsin ama mücadele etmelisin. Gerçekten de öyle. Beşiktaş bu sezon mücadele ediyor. Oynamış olduğu maçlarda belki şunu söyleyebiliriz diyenlerimiz, Avrupa Ligi'nde oynamış olduğu maçlar, eleme turunda oynamış olduğu maçlardaki rakipler güçsüzdü diyebilir ama bence oyun gücü yüksek bir takım var. Italiano ile birlikte bugün bir adım önde olduklarını düşünüyorum. Çorum FK ligin yeni ekibi, Galatasaray deplasmanından bir puan çıkardılar. Sonraki hafta Kasımpaşa'ya mağlup oldular. Kasımpaşa maçında da dikkatimi çekmişti Çorum adına. Topa sahip olma oranı yüksek bir Çorum FK vardı. Fakat birincilikten Süper Lig'e geldiğimizde adaptasyon süreci olabiliyor. İlk 15-20 dakikada Beşiktaş gol bulursa iç sahanın da avantajıyla farklı bir galibiyet alabilir.
1: İtalyano'dan peki bir rotasyon bekliyor musun Alanya maçındaki gibi?
0: Bu sefer beklemiyorum. Çünkü şundan dolayı beklemiyorum. Alanya Spor maçında rotasyon yaptı. Zaman zaman İtalyano bunu Bologna'da da yapmıştı. Özellikle de rotasyon

0: derken şöyle yapabiliyor İtalyano. Savunma hattında dizilişlerle ilgili de değişimler yapabiliyor. Oyuncuların pozisyonlarını değiştirebiliyor. Maç içerisinde bu şekilde aksiyon alabiliyor. Ya da kadrodaki oyuncuları dinlendirebiliyor. Ben bugün beklemiyorum rotasyon. Çünkü Beşiktaş'ın ana hedeflerinden birisi, tamam UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı, lig aşamasına kaldı, Ziraat Türkiye Kupası başlayacak. Ana hedeflerinden birisi Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa Ligi ve en önemlisi Süper Lig.
1: Peki. Hemen bu akşamın bir diğer mücadelesi Trabzonspor'la devam edelim. Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında nasıl bir mücadele bekliyorsun Salim? Özellikle tabii ki Ferencvaros maçı sonrası Trabzonspor'un sahaya nasıl döneceği çok merak ediliyor.
0: Yani normal şartlarda bu tarz maçlar Trabzonspor adına önemli bir maç. Kazandığı zaman üzerindeki ölü toprağını atacak. Ferencvaros deplasmanında farklı bir mağlubiyet yaşamıştı. Fatih Hoca'nın istifa kararı vardı. Sonrasında yönetim kabul etmedi. Ferencvaros maçı ve Ferencvaros maçının sonrasında kısa da olsa bir kaotik ortam yaşandı. Trabzonspor'u Kasımpaşa maçında canlı takip ettim. Özellikle de orada Salah ikinci yarıda oyuna girmişti. Salah'ın Süper Lig'de çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ardından zaten Başakşehir maçında da gol sevinci yaşadı. Ben bugünkü maçta şunu söyleyebilirim Demet, Ezgi şunu söyleyebilirim. Diyarbakır'da oynanacak olan maçlarda ciddi bir taraftar kitlesi maça geliyor. Amedspor'un yoğun bir tribün gücü var. Bunu ben birincilikte Bursaspor'da görüyorum. Tribün anlamında, yani tribünler dolacaktır. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Seyircinin etkisi olacaktır. Bununla birlikte ben Trabzonspor'un bu tarz maçlar kaotik ortam geçiren takımlar için bir avantaj, dezavantajı avantaja dönüştüreceğini söyleyebilirim. Amedspor bir teknik direktör takımı, Besnikas'ı geldi. Besnikas'ın raporu doğrultusunda transferler yapıldı. Gelen oyunculara baktığımızda önemli isimler de var.
1: Evet.
0: Hem yurt içinden hem yurt dışından. Güzel bir maç bekliyorum ama Trabzonspor o dezavantajı, az önce de söylediğim gibi, avantaja çevirebilir.
1: Peki Salim Manav, çok teşekkürler yorumların için. Bir kez daha güzel bir hafta diliyorum sana.
0: Rica ederim. Bu arada Denizgül transferi bitti. Galatasaray adına bunu söyleyebilirim. Yusuf'la ilgili dün de yayınlarımızda paylaşmıştım. Galatasaray hem Yusuf Akçiçek'le hem de kulübü El Hilal'le anlaştı. El Hilal stoper transferi yaparsa, bu transfer stoper takviyesi yaparsa, bu transfer Galatasaray adına gerçekleşecek. Bu bilgileri de aktarmış olalım. Çok teşekkürler Ezgi. Çok çok sağ ol. Bizi izleyen bütün herkese, ekibe bol bol selamlar.
1: Biz teşekkür ederiz. Tekrar iyi günler ve iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere Salim. Evet değerli izleyenler, şimdi dış basının gündemiyle devam ediyoruz. Serie A'nın ikinci haftasında Inter deplasmanda Cagliari'yi Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
2: Cagliari hem kupada hem ligde kazandı. Inter de aynı şekilde ligde galibiyetle yeni sezona merhaba dedi. Inter'li oyuncuların dokunuşuyla maça başlıyoruz. Christian Kivu ekranda. Barella yapmadı ortayı. Barella'dan Hakan'a, Hakan bekletmeden şut. Hakan gollere devam ediyor. Yeni sezona kusursuz başlangıç Hakan Çalhanoğlu'ndan. İlk şutunda golü buluyor Hakan Çalhanoğlu. Cagliari deplasmanında. Yerden yavaş yavaş gitti, topa anlarla buluşuyor. Hakan Çalhanoğlu yeni sezonda 2 maç 2 gol alıyor. Federico Di Marco ortayı yaptı. Kapa vuruşu Aspark'a dışarıya. Kanji. Yükseltti Pavar. Lautaro Martinez. Barella aldı önüne. Esposito pas bekliyor. Barella kendisi vurdu Caprile. Şu dakikanın maçın başındaki en iyilerinden Nicolò Barella. Hakan Tek dokunuş Barella'dan. Pio Esposito yeniden Barella'yı gördü. Nicolò

0: Barella ortası Di Marco kampı ile kurtarıyor yine. Çok etkili geldi Inter. Çok akıcı geldi yine. Di Marco'nun vuruşunda kapı ile korner çeliyor. Di Marco'nun pası Esposito'ya. Ondan Lautaro. Lautaro'nun pası geçmedi. Esposito kaleci Capri ile. Duraklama anlarında ilk yarının yine yaklaşıyor gole Inter. Lautaro Martinez. Bastoni. Yeniden Di Marco. İçeride Hakan dokundu Lautaro'ya. Lautaro Martinez. Az farkla dışarıya bir temas olduğu yönünde itirazı var Lautaro'nun. Maldini. Maldini açtı ayağından yatarak müdahale. Pavar. Hakan'dan Barella. Barella kurtardı topu. Yeniden Hakan'a. İki oyuncu Hakan ve Barella müthiş çıkıyorlar yine. Inter'i bir kez daha atağa taşıyor bu ikili. Esposito kontrol vuruş Capri ile. Kalesinde devleşmeye devam ediyor Elia Capri ile. Capri ile yakın mesafeden böyle kurtarıyor korner. Padera. Padera bakabilir kaleye. Padera'nın plase denemesi. Martinez uzanıyor. Kevin Carlos'ta dönen top için karıştırmıştı orayı. 4'e 4 pozisyon var. Marcus Thuram gitti topla. Marcus Thuram'dan Di Marco'ya pas. Di Marco içeriye. Lautaro şut. Bu da olmadı. Piotr Zielinski çok güzel gördü Di Marco'yu. Di Marco çevirdi. Bastoni vurdu, olmadı. Arka direkte Luis Enrique de ayak koyamıyor. Inter bir türlü ikinci golü bulamıyor. Harika pas Zielinski'den. Di Marco içeriye. Bastoni vurdu. Luis Enrique için hızlı. Kaleye de gitmiyor top. Ortasını da yapıyor. Arka direkte Padera yükseldi. Ardından Stones vuruyor. Şimdi Adopo. Bisek'ten çok kritik müdahale. Gol atmış gibi seviniyor Yan Bisek. Son anlarda birbiri yakalayabilirdi Cagliari. İşte Michel Adopo. Böyle vurdu. Kaleci Martinez'in o köşeye uzanması güç ama Yan Bisek dur diyor rakibine. Lautaro'ya aradan pas. Lautaro Martinez çaprazdan vuracak Elia Capri ile. Korner kullanacak Inter. Neyola çıktıktan sonra kaptanlık pası bandı da Capri ile de kızıyor arkadaşlarına. Adopo. Chiervo. Ricardo Chiervo. Fazla arkadaşı vardı pas bekleyen. Adam Obert yaptı ortasını. Kafa vuruşu Inter savunmasında Stones'dan, ardından Barella vurmuştu. Fadera'da kaldı. Kaleci Capri ile hala ileride ve son düdük. Maç bitiyor. Cagliari 0 Inter 1. Son şampiyon Inter. Yeni sezona 2'de 2 ile başlıyor.
1: Fiorentina Serie A'da sezona iyi başlayamadı ve evinde Frosinone'ye 3-0 kaybetti.
2: Son kontroller yapılıyor. Artemio Franchi'de ilk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Fiorentina Frosinone mücadelesi başlıyor. Alexis Jimenez sürdü topu. Alexis Jimenez. Jimenez pasını verdi Pellegrino. İyi bir pas oldu Pellegrino. Boşluğu da gördü şimdi. Pasını verdi. Gol şansı. Şut kaleci. Kamle'de. Kamle'de Palmizani. Gudmundsson'a gol izni yok. Albert Gudmundsson. Şimdi Kalo verdi pası. Fiorentina geliyor yine Gudmundsson'la. Gudmundsson. Gudmundsson verdi pası içeriye Mastantuono. Mastantuono, Mastantuono dışarıya. Franco Mastantuono. Endur. Mastantuono, Pellegrino. Pellegrino'nun pası Mastantuono aradan bıraktı. Harika pas. Şimdi şut şansı. Gudmundsson gol. Albert Gudmundsson. Ama bayrak havada sanıyorum. Mastantuono'nun pasında topu alarla buluşturdu. Evet. Offside kararı. Şimdi Mazzini pası verdi Braccalia. Kvernadze, Kvernadze Endur karşısında. Kvernadze çizgiye indi. Sürdü topu Kvernadze, çevirdi.

0: Cruz, Jimenez, Atta. Artur Atta çekti. Atta kaleye baktı. Atta. Kaleci Palmizani. Korner. Endur. Sağ kanada Mastantuono. Mastantuono kötü kontrol ama sıyrıldı. Mastantuono yerde. Mastantuono kalktı. Mastantuono direkt. Mastantuono. Şimdi atak sürdü. Pellegrino Palmizani. Mastantuono. Valdepeñas. Valdepeñas harika paslaşma. Valdepeñas direkt Palmizani. Neler oldu neler. 2 dakikada 2 kez direğe takılıyor Fiorentina. Valdepeñas. Önce direk ardından Palmizani. Kalo. Kalo yaptı ortasını. Kalo bir kupa gol. 2-0. 2-0 Bracania. Fark 2'ye çıkıyor. Fiorentina şokta. Her şey Frosinone'nin istediği gibi. Romano Schmidt çok iyi kurtardı topu. Şimdi ceza sahasına. Raimondo. Raimondo! Harika gol! Raimondo! Kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Fiorentina'nın kabusunu büyütüyor. Raimondo süper gol! Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Fiorentina 0, Frosinone 3. Büyük bir şok yaşıyor Fiorentina evinde, Artemio Franchi'de.
1: Bundesliga'dan özet görüntülerle Sabah Spor'unda ikinci saati de tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la devam edeceğiz.
2: Bundesliga'da 2026-27 sezonunun açılış maçındayız. İlk
3: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
4: Reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 31 Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihleri

0: Kredi'de alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy Kart'ta yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini

0: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Ayçiçeği alımlarına başladı. Karadeniz Birlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, yazılı açıklamasında Ayçiçeği alımlarıyla yağ üretiminin hızlanacağını ve talepler doğrultusunda üretimde artış yapılacağını belirtti. Sınırlı imkanlarına rağmen, üreticilere yönelik hizmet ve desteklerini sürdürdüklerine işaret eden Erarslan, bu kapsamda 2026 yılı ürün alımları öncesi, üretici ortaklarımıza 122 milyon liralık ayni ve nakdi destekte bulunduk, ifadelerini kullandı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Just for Radio.
1: Bir kez daha günaydın ve iyi haftalar değerli izleyenler. Aynı zamanda bizi Aspor Radyo'dan takip eden dinleyicilerimize de iyi haftalar dileyelim. Sabah sporunun 3. ve son saatinde Suat Umurhan'la birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Suat günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın.
1: Sana da iyi haftalar
2: hoş
1: diliyorum.
2: Bulduk. İyi haftalar.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yine yoğun bir gündemimiz var. İstersen hiç vakit kaybetmeden başlayalım.
2: Tabii ki.
1: Düne giderek başlayalım. Fenerbahçe Süper Lig'in 3. hafta maçında Samsunspor deplasmanında 2-0 kazanmayı başardı değerli izleyenler. Şimdi tüm detaylarıyla tabii ki bu mücadeleyi konuşacağız. Suat, istersen önce bir genel değerlendirmeyle başlayalım.
2: Tabii.
1: Zira Lyon gibi zorlu bir deplasmandan sonra böyle bir rahatlama da yaşadıktan sonra açıkçası lige nasıl dönüleceği de merak konusuydu.
2: Evet.
1: Zira Samsun'da zor bir deplasman bütün takımlar için şüphesiz. Ama Fenerbahçe iyi bir oyunla kazandı. Şöyle bir genel değerlendirme rica edeyim.
2: Şimdi tabii takımlar, teknik adamlar bölümler halinde biraz ilerlerler. Ve Fenerbahçe için bölüm sonuna bir takım kaldı. Beşiktaş maçı. Bu bölümü çok iyi geçmeye çok yakın bence. Yani Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'nin katılması gerçekten ciddi bir başarı. Bu kadar fazla maç yapıp bu kadar alttan başlayarak ilerlemek tarihi olarak. Üstüne de bir anda Lyon karşısında işi deplasmana bırakıp orada kazanıp turu geçmek gerçekten çok başarılı bir süreci ilerletmek. Üstüne dediğin gibi Samsun gibi eyvah dedirtecek, keşke denk gelmeseydi dedirtecek bir deplasmanda da kazanmak ve dün Fenerbahçe hani öyle zorlanarak falan kazanmadı. Bu maç çok daha farklı bitebilirdi.
1: Daha farklı da olabilirdi.
2: Yani
1: evet,
2: öyle bir karşılaşmayı geride bırakmak bence her ne kadar birbirini tanıyan simalar olsa da yeni bir takım, yeni bir şablon kurulurken çok önemli. Son aşamada Beşiktaş maçı kaldı. Eğer oradan da kazanırlarsa bu bölümü çok iyi geçmiş olacaklar.
1: Peki bir istatistikleri rica edeyim arkadaşlarımdan. Onun üzerinden, rakamlar üzerinden de bir değerlendirip daha sonra istiyorum ki biraz bireysel performansları da konuşalım. Çünkü bunu hak eden çok fazla isim vardı. Özellikle tabii ki Fenerbahçe'de. Bir istatistiklere bakalım. Toplu oynama oranlarında %58'e 42'lik Samsunspor üstünlüğünü görüyoruz Suat.
2: Ve yanıltıcı bir istatistik.
1: Evet, bu diğer istatistiklerle birlikte şöyle bir baktığımız zaman şut oranlarında 15'te 7 isabet Fenerbahçe'de, 6'da 0 isabet var Samsunspor cephesinde. Rakip ceza sahasında toplu buluşma neredeyse yarı yarıya. 14 Samsunspor, 29 Fenerbahçe. Pas ortalamalarında da 552'de 495 Samsunspor, 404'te 345 Fenerbahçe'nin istatistiği. Ortalara baktığımız zaman 20 ortasının 4'ü isabetli Samsunspor'da, 10 ortanın 5'i Fenerbahçe'de. İkili mücadelelerin 50'sini Fenerbahçe, 33'ünü Samsunspor kazanmış. Onun dışında kornerlerde 6'ya 1 Fenerbahçe, faul sayısında 18-13 Fenerbahçe'nin yine daha fazla faul yaptığını görüyoruz. Ve Samsunspor 3, Fenerbahçe'de 2 kez ofsayta düşmüş.
2: Toplu oynama dedin, oradan,
1: evet, oradan başlayalım.
2: Çünkü Fenerbahçe o kadar boş alanlar yakaladı, o kadar rahat hücumlar etti ki özellikle kontra atak olarak. Yani topu Samsunspor'a bıraktı. Her kazandığı topta çok net çıkışlara, ki biraz önce sen bireysel performans dedin ya, orada ben Oğuz Aydın'ı okudum göz bebeklerinde yani.
1: Tabii.
2: Ona konuşuruz. Çok hızlı deparlarla giden bir Fenerbahçe çok da top dolaştırmadı aslında. Yani net bir şekilde hücuma giden, hızlı hücumları 2-3 pasla başarabilen, ki bu Türkiye'de çok görmediğimiz bir şeydir. Büyük takımları hep böyle eleştiririz. Bu yüzden de bence toplu oynamada bir fark var. Samsunspor'un isabetli şutu yok. Hani bu çok ciddi bir durum.
1: Samsunspor'u iyi başlamadı sezon, onu da söylemek lazım.
2: Eksikleri vardı dün akşam ama genele baktığımızda işte Sayın Başkan'ın maç sonu açıklamaları dinledik.

0: dediğimizde Samsun Spor'da problemli bir ortam var. Yani hocayla anlaşamıyoruz dedi, daha açık açık transferde yapamıyoruz dedi. İşte limitleri dolu olduğundan dolayı gibi gibi nedenlerle Samsun Spor'un Fenerbahçe karşısında hani kağıt üstünde çok zor görünen bir deplasman, Fenerbahçe'nin de golle başlamasıyla, iyi taktik planlamayla beraber çok rahat bir deplasmana döndü bence.
1: Suat, istersen şöyle saha içini değerlendirirken sahada yer alan oyunculardan önce sahada yer almayan bir oyuncuyla başlayalım. Kimdir? Talisca ile başlamak istiyorum. Acaba Talisca'nın bu denklemden çıktığı senaryo Fenerbahçe'yi, İsmail Kartal'ın oyun sistemini ne kadar rahatlattı ve şu anda Fenerbahçe iyi oynuyor cümlesinde Talisca'nın bu denklemden çıkışının sence ne kadar etkisi var?
0: Çok enteresan bir futbol karakterinden bahsediyoruz. Yani olduğu zaman iyi ki var dedirtiyor ama yokluğunda da takım oyununa dönen,
1: her şey yerli yerine oturmuş
0: daha fazla
1: gibi
0: efor sarf eden oyuncuların öne çıktığı bir takım ruhunun oluştuğu bir ortam var. Talisca'nın gitmesi an meselesi gibi. Belki Fenerbahçe de orada biraz fedakarlık yapacaktır. Ama işin diğer tarafında bence hoca psikolojik olarak da rahatladı. Ve Asensio'nun da önü açıldı. Şimdi hep söylüyoruz bunu. Yani Talisca, Asensio, Greenwood. Bunların hepsinin bir arada sahada olması mümkün değil. Talisca'nın olduğu denklemde ikinci oyuncunun da olması çok zor. Çünkü bu işin bir de matematiği var. Yani her takıma karşı böyle rahat rahat hücum edeceğiniz, oynayacağınız bir ortam olmayacak. O yüzden de ben Asensio'nun Talisca'nın ayrılmasıyla beraber daha net bir şekilde kendine yer bulacağını düşünüyorum. İsmail Hoca da muhtemelen rahatlamıştır. Tabii gitmesi anlamında söylüyorum. Bunda resmi yete dökülen bir iş yok. Tamam diyecek, Talisca benim denklemimde artık yok. Ben rahat rahat planlarımı sahaya yansıtırım. Greenwood'un da durumu bence daha da iyiye gider Talisca'nın olmadığı yerde. Çünkü Greenwood'a topu vereceksiniz. Evet. Topu Greenwood kullanacak. Bir sahada 3 tane top kullanıcı oyuncu olmaz. Greenwood'un daha fazla topla mücadele etmesi için Talisca'nın ayrılması lazımdı. Buna doğru da giden bir yol var.
1: Peki şimdi özellikle dün öne çıkan bazı performanslar vardı. En dikkat çeken isimle Oğuz Aydın'la istersen başlayalım. Şimdi bu kadar uzun süre yedek kalan bir oyuncunun kendini bu kadar hazır tutmuş olması ve o şansı bulduğunda da bunu bu kadar iyi değerlendirmesi gerçekten üzerine konuşulmayı hak eden bir konu. Şimdi herkesin hakkındaki soru, Kerem Aktürkoğlu döndükten sonra formayı alabilir mi, alamaz mı? Ne dersin, öncelikle dünkü performans ve tabii ki Kerem'e yansıması.
0: Şimdi Oğuz kolay bir süreçten geçmedi. Yani Alanya performansıyla geldi, iyi gitti ama bir türlü ilk 11 oyuncusu olamadı. Yani büyük takımlarda ilk 11 oyuncusu olmak, hele ki Fenerbahçe gibi böyle şampiyonlukta çalkantılı başkan, hocanın sürekli değiştiği yerlerde hiç kolay değil. Bazı hocalarla çok geriye gitti. Biliyorsun Beşiktaş'a kiralanması, Trabzonspor'a kiralanması bile gündeme geldi. Hani diğer takımlar da havada bekliyordu aslında, Oğuz Aydın gelir mi, olabilir mi böyle bir ihtimal diye. Ama sonuçta muhtemelen de yerli limiti zorunluluğu nedeniyle takımda tutuldu. Bu süreçte Oğuz'un kendini hazır tutması bir kere ciddi bir profesyonel. İki, tam maçıydı. Yani açık alan seven Oğuz'a karşı burada bir ortam hazırlandı aslında. O da zaten yeteneğiyle, yani yaptığı deparlar, koşular, bir de arkasında Brown'la anlaşması.
1: Bir de tek bir maç da değil yani, değil. İki maç olması bunun aslında bir tesadüf olmadığının da çok net
0: geliyor.
1: Bir göstergesi.
0: Samsun maçı da onun böyle güzel, böyle tam parlayan maçı oldu. Onu telafi edeceksiniz. Yani Oğuz öyle sadece önde top bekleyen bir oyuncu değil. Geriye de geliyor, koşuyor. Hele bir de bekle anlaşırsa çok daha fazla skora katkı yapacağı bir ortam oluşur. Kerem işi tabii ayrı bir boyut. Kerem iyi mi? Hayır. Objektif olarak herkes şu anda Oğuz Aydın mı, Kerem mi dediğinde Oğuz'u seçer. Burada bu Fenerbahçe'nin avantajınadır. Orada ciddi bir rekabet olacak. Sonuçta Kerem'in yetenekleri malum. Hepimiz biliyoruz ama kafasını sahaya tam veremediğinde, çünkü ondan ilk hedef skor. Yani Kerem'in skor bulması, skor üretmesi lazım. Kerem bir savunma olarak.
1: Ya da skora katkı yapması, yani asist yapması.
0: Ben asist gol bir sayıyorum şu anda onun için. Böyle bir ortamda yani Kerem'in tamam artıları var. Çalışıyor, koşuyor, sağa sola yardım, beke yardım. Ama ilk asıl işin hücum. Burayı yapamadığın zaman o zaman 1-0 oluyor hemen. Bu yüzden de hani Oğuz şu anda çok daha verimli bir şekilde önde duruyor bence. işin diğer boyutu da kim hazırsa onu oynatacak.
1: Ve yine önemli bir nokta mesela nedir? Oğuz Aydın'ın yedek kaldığı dönemde hiçbir problem yaratmayıp hiçbir sıkıntı olmaksızın kendini hazır tutması. Şimdi acaba Kerem'de böyle bir

0: Diğer tarafta o duygusallığı, o moral bozukluğunu daha çok çalışarak, daha hırsla oynayarak atacaksın. Orası Fenerbahçe. Belki sen geçen sene başka bir teknik adam olsa, başka bir takımda olsan daha fazla kesik yiyebilirdin. Şimdi mesela Galatasaray Leao'yu aldı. Barış çok mu kötü? Yo. Bu tip takımlarda, bu tip fikstürlerde oyuncu kadrosu zengin olmak zorunda. Fenerbahçe'de bence ki oralara oyuncu transferi de isteniyordu. Belki içeriden bir oyuncuyu çektiniz, aldınız şimdi. Bu size maddi manevi artı katacak.
1: Peki bir diğer dikkat çeken isim Vedat Muriç, bir haftada 3. golüne imza attı. Tabii insan ister istemez acaba bu talihsiz sakatlığı sezon başında yaşamamış olsaydı şu anda ne seviyede olurdu diye de düşünüyor. Ama yine de dramatik bir tablo olmadı Fenerbahçe açısından, onu tabii söylemek lazım. Vedat'ın performansı ile ilgili neler söylersin?
0: İşte Vedat sakatlandığında hatırlayacaksın, Talisca birkaç maçta sahneye çıktı ve o Lukaku da yoktu da. Orada bir toparladı.
1: O dramatik tabloyu engelledi.
0: Engelledi. Ben de aynı fikirdeyim. Bir kere Muriç fizik olarak çok net bir oyuncu. Yani Süper Lig'de zaten hani her takımda, farklı takımlarda izledik. Sonra Avrupa serüveni de başarılı geçti. La Liga'da öyle hani kötü buraya koşarak geri dönen bir oyuncu değil. Fenerbahçe ısrarla, istekle onu geri aldı. Muriç'in varlığı bir kere ben Lukaku'nun önünde görüyorum. Yani Lukaku fizik olarak ne kadar toparlanırsa toparlansın, şu anda Muriç'in etkisini göstermeye çok yakın değil. Gol atıyor, rakibi yıpratıyor, bencil değil. Şimdi santrfor dediğim biraz bencil olur ama bu daha fazla takım oyununa katkı verecek şekilde rakibi yıpratıyor, ceza sahası içine koşular atıyor, kafa vuruşlarında zaten etkili. Bunlar işin artıları. Bütün sezon böyle gider mi? Hayır. Bir yerde formu düşer, yorulur. Buralarda da teknik heyet Lukaku'yu hazır tutmak zorunda. Birbirine benzer iki santrforu var aslında Fenerbahçe'nin. Bu avantaja da dönebilir. Oyun ritmini hep aynı şekilde devam ettirirsin, planlamasını. Onu zaman içinde görüyoruz ama Vedat'ın performansı şu anda Lukaku'yu kulübede tutacaktır.
1: Şimdi bir diğer isim de yine özellikle 11'ler açıklandıktan sonra İrfan Can Kahveci'nin mevkisi ve orada sergilediği pozisyon tabii ki konuşulmayı hak ediyor. Zaten orta saha oyuncusuyken kanada evrilen ve İsmail Kartal'la birlikte belki de Asensio'nun bir alternatifi olarak düşünülebileceğini gördüğümüz bir isim İrfan Can Kahveci şu anda. Onun performansını ve bu sistemde bu sezon nasıl bir yeri olacağını düşünüyorsun?
0: Şimdi bazı teknik adamların bazı oyuncuları olur. Klasik bir yorum ama bu gerçektir.
1: Doğru. İrfan Can, İsmail Kartal'ın net bir ikili yani.
0: Net bir oyuncusu, ikilisi. Bu milli takımlarda da yaşıyoruz. Zaman zaman eleştiriyoruz. Yani orada İrfan da gitti ama işte Samet de mesela Montella'nın hep istediği bir oyuncudur. Bu tip işler hep olur. İrfan da Fenerbahçe'nin bence ilk 11 oyuncusu değil. Fenerbahçe'nin sonradan rotasyonda kullanacağı, zaman zaman sakatlıklarda farklı bölgelerde kullanacağı bir oyuncusu. Kalitesinden şüphe yok ama eski günlerinde olmadığı aşikar. Geçen sezon kiralık gittiği Kasımpaşa'da inanılmaz oynayıp Fenerbahçe'ye dönmedi. İsmail Hoca'dan başka bir teknik adam gelse belki gene takımda yer almayacaktı. Ama şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusu dün ilk 11 seviyesinde olmadığını bence gösterdi. Asensio döndüğü zaman ya da o bölgede
1: kötü de bir performans sergilemedi, onu da söylemek
0: ama
1: lazım.
0: Bu rotasyonda zaman zaman süre bulacak, kulübede olacak bir oyuncu. Takımın ihtiyacı var mıdır? Elbette ki vardır.
1: Şimdi özellikle İrfan Can'ın oynadığı mevki itibarıyla Talişka'nın da gideceğini düşünürsek henüz resmi bir durum yok ama artık anlaşmanın çok yakın olduğunu söyleyebiliriz El Cezire ile. O bölgede Asensio, İrfan Can, Kahveci rotasyonu bütün sezonu 3 kulvarda götürür mü? Yoksa orada işte birkaç gündür konuşulan o Can Uzun konusunu yeniden şimdi, gündeme yani, getirelim mi?
0: Şimdi
1: veya başka bir oyuncu bilmiyorum. Şimdi orada bir kontenjan sıkıntısı da var.
0: Evet,
1: dolayısıyla yerli oyuncuya
0: kontenjan sıkıntısında
1: gibi.
0: Da şeyi de araya sıkıştırayım. Amrabat da Fenerbahçe'de ayrıldı.
1: Gitti.
0: Orada da
1: Ajax'a imza attı.
0: Fenerbahçe'ye çok ciddi bir operasyon çekmişler yani.
1: Nasıl yani?
0: Bu Ajax'la Nisan ayında görüşmeye başlamışlar. Bizzat Amrabat Ajax yetkilileriyle ta Nisan ayında görüşmeye başlamışlar. Ve yabancı kuralını, Fenerbahçe'nin Amrabat'la devam etmeyeceklerini bildiği için Ajax'la böyle işi pişirmişler.

0: son güne kadar menajeri kimseye Amrabat'ı önermemiş, kimseyle masaya oturmamış. Sadece Ajax'a gitmek için, hatta muhtemelen de bir komisyon için anlaşmışlardır. Hani bedava getirirsek diye. Fenerbahçe'den alacağını tahsis edip bonservisinde bedava çekip Fenerbahçe zor duruma düştüğü için direkt Ajax'a gitmiş. Bu da çok enteresan. Aa, çok kulüplerimizi enteresan. Direkt yani ben olsam belki FIFA'ya bile UEFA'ya bile şikayet ederim. Yani bu işin peşine giderim. Çünkü yazık günah. Fenerbahçe onu 12-13 milyon euroya aldı diye hatırlıyorum. Çok da ciddi bir yıllık ücret alıyordu. Yazık günah yani. Direkt Fenerbahçe'nin arkasından kuyuyu kazmış.
1: Transfer döneminde
0: yapmışlar.
1: De epey konuşmuştuk. Hatta Beşiktaş'a falan yazıldı.
0: Real Betis için konuş. Ama Beşiktaş olunca Fenerbahçe bir bonservis isteyecek. Çünkü ve son güne kadar bekleme şansı olmuyor. Beşiktaş'ın da transfer evet. yapması lazım. Orada Ajax'ta ta Nisan ayından beri başlayan bir operasyon adım adım adım Fenerbahçe'yi böyle zor duruma sokarak muhtemelen de bedava yani bonservisi bırakıldı. Öyle gitti. Yani çok enteresan bir durum.
1: Zaten sözleşmesi feshedildi.
0: İşte feshedildi.
1: Evet,
0: hani
1: evet.
0: yıllık ücretinden ne kadar fedakarlık yapıldı, ne oldu bilmiyorum. Ama direkt böyle de bir operasyon var Fenerbahçe.
1: Çok enteresan. Evet. Peki geri dönelim.
0: Nereye dönmüştük?
1: Can Uzun konusuna. Asensio, İrfan Can rotasyonu. Can Uzun buraya dahil olur mu? Olmalı mı? Veya başka birisi?
0: Olmalı tabii ki. Yani iyi bir oyuncu Can Uzun Fenerbahçe'de. Niye olmasın? Ama işin diğer tarafında bedavaya almayacağınız yüksek maliyetli bir
1: tabii
0: oyuncu.
1: Tabii ki.
0: Şimdi Can Uzun'u alacaksan Asensio'yu göndereceksin. Yani orada Can Uzun bir olacak. Onu demek istiyorum.
1: Evet işte. Yani o, çok mu lüks olur
0: çok
1: diğer
0: lüks olur.
1: Senaryoda?
0: Çünkü 30-40 milyon euro bonservislerden bahsediliyor. Oyuncuya da hani daha düşük vereceksin ama vereceksin. Uzun bir kontrat ve genç bir oyuncu. Düzenli kullanman lazım ki o paranın karşılığını sahada da alabilesin. Ya Asensio gibi bence banka oynaması gereken net bir ismin var. Lüks bir karışım olur. Lüks bir hamle olur. Ama böyle bir transfer yaparlarsa da onun üstünden tabii ki Fenerbahçe'nin kadro zenginliği çok daha ciddi bir şekilde artar.
1: Peki Can dışında o bölgeye bir transfer yapılması gerektiğini düşünüyor musun?
0: Yok, çok zorlama olur. Yani dediğim gibi bazen de net oyuncuların olması lazım. Hı hı. Bazen de sürekli kafa karışıklığıyla olmaz. Bak Asensio dedik, tamam net isim. Arkasında İrfan, net bir yedek. Tamam. Çok zorda kaldın. Oraya başka oyuncuyu devşirirsin zaten. Belki orta sahaya daha böyle bir 6-8 oyuncak bir McTominay konuşuluyor zaman zaman. Ama o da zor bir transfer. Yani gerçekleşirse.
1: O da oradaki dengeleri biraz bozabilir. Çünkü hali hazırda yine Genzi, sağlam bir orta sahası
0: diyeceğiz.
1: Var.
0: Evet ama bazen de hani
1: İsmail de bekliyor
0: daha
1: orada.
0: İsmail de bekliyor orada. Daha iyi ismi McTominay evet. McTominay bir kere herhalde herkes en fikirdir ama diğer tarafı bir şablonu kurarken çok da fazla yığıma yapmamak
1: evet,
0: lazım. Sonradan problem çıkıyor. Evet. McTominay oynamak isteyecek.
1: Tabii ki.
0: Kante'yi mi keseceksin? İsmail'i mi? Genduzi'yi mi? Ona da dikkat etmek lazım.
1: Şimdi bir parantez de istersen Greenwood'u açalım. Çünkü onun da özellikle dün akşam iki çok net şutu vardı. Oyunun her yerinde artık görmeye başladık. Ciddi ciddi vites yükseltmeye başladığında net bir şekilde görüyoruz. Greenwood'la ilgili neler söylersin?
0: Valla Greenwood'un dediğin gibi takıma adaptasyonu ben daha zorlanabileceğini düşünüyordum. Çünkü özellikle İngiliz kültüründen gelen oyuncular burada çok zorlanıyor. Yani geçmişe de baktığımızda çok kolay tutmuyorlar. O yüzden onun için bence aşamalar güzel gidiyor. Talisca'nın ayrılığı da bence Greenwood için bir artıdır. Yani Greenwood'u kesmek gibi lüksünüz yok. Greenwood hep oynayacak. Böyle bir ortamda çok net pasları, hiç topu tutmaması, beklediğimden daha az şova kaçan bir ortam. Yani daha takım oyuncusu, daha takım ruhunu öne çıkaran. Yeni gelen yıldız kendini bir göstermek ister. Bir iki çalım atayım, bir iki gol atayım, böyle şova kaçar biraz. Greenwood'da o yok. Bence o Fenerbahçe için de ciddi bir artı.
1: Peki, şimdi 5 Eylül'de derbi var. Evet. Beşiktaş derbisi var. Bugün gazetelere baktığımız zaman, değerlendirmelere baktığımız zaman Bazı yorumcular Fenerbahçe'nin oyununun gelişimine vurgu yaparken bazı yorumcuların da işte derbi için ne kadar yeterli olur bu oyun soru işareti gibi değerlendirmeler yaptığını gördüm. Dolayısıyla derbiyle ilgili tabii daha çok konuşacağız hafta boyunca ama şöyle birkaç cümleni rica edeyim. Tabii derbide Beşiktaş'ın performansının da nasıl olacağı soru işareti. Tabii. Neticede sezon başı her takım yavaş yavaş üzerine koyuyor. Fenerbahçe cephesinden neler söyler?
0: Şimdi Fenerbahçe bir kere moral olarak yukarıda.
1: Evet.
0: Yani iyi bir moralle buraya gelecek ama Samsun maçı yanıltıcı olur. Samsun maçındaki oyun Beşiktaş maçıyla hiç alakası olmaz. Birincisi o. Ama Lyon deplasmanı oyunu çok ciddi bir veri bizim için. Yani Lyon'la içeride oynadığın oyun da değil. Lyon deplasmanındaki Fenerbahçe çok güçlü bir şekilde sahadaydı ve güçlü bir şekilde oyuncuların inanmışlığı, o varlığı gösteren, takım oyununu gösteren bir Fenerbahçe'ydi. Savunmanın kademede hataları aza indirmesi, blokların klasik tabirle daraltılıp rakip hücumcuları kitlemen, bunlar Fenerbahçe'nin çok ciddi artılarıydı. Beşiktaş maçı için bence Lyon deplasmanı net bir bize gösterge olur.
1: Peki. Şimdi o zaman bugünün maçlarına geçmeden önce Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki oyununu ve sonucunu, galibiyetini de bir değerlendirelim. Tabii. 3-2 kazandı Sarı Kırmızılılar değerli izleyenler. Osimhen'in yine tabii ki vurgulayacağımız ciddi bir performansı var. Puanını da 7 yaptı Sarı Kırmızılılar. Bir haberimiz var bu konuyla ilgili, Göztepe mücadelesinin öne çıkanlarıyla ilgili. Onu bir izleyelim, sonra devam edelim.
2: Galatasaray geriye düştüğü maçta kazanmasını bildi.
3: Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen!
2: Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. İlk 2 haftayı birer galibiyet ve beraberlikle kapatarak 4 puan toplayan son şampiyon bu sonuçla ligin 3. haftasında 7 puana ulaştı. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Davinson Sanchez, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 16. dakikada Miroshi ve 65. dakikada Juan'dan geldi. Galatasaray bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini de 37 maça çıkardı. Evindeki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Sarı Kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Davinson Sanchez bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı. Sarı Kırmızılı kulüpteki 4. sezonunu yaşayan tecrübeli stoper çıktığı 3. lig maçında ilk golünü kaydetti. Kolombiyalı oyuncu Galatasaray kariyerinde ise toplamda 124. resmi maçta 11 gole ulaştı.
3: Kafa!
2: Sarı Kırmızılılar'da bu sezon ilk gol sevincini yaşayan bir diğer isim de Gabriel Sara oldu. Brezilyalı orta saha mücadelenin 55. dakikasında Victor Osimhen'in asistinde ağları havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi ve Galatasaray formasıyla 9. golüne ulaştı. Süper Lig'e flaş bir başlangıç yapan Victor Osimhen, Göztepe karşılaşmasına da boş geçmedi. Bir gol bir asist yapan Nijeryalı yıldız, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Alexey Batrakov, ilk kez sarı kırmızılı formayı giyerken, 21 yaşındaki futbolcu ilk maçında olumlu not aldı.
1: Evet, iç saha galibiyeti önemliydi. Bu sezonki ikinci galibiyeti olduğu Galatasaray'ın ve tabii ki bireysel performanslar öncesi senden yine bir şöyle genel değerlendirme rica edeyim Suat.
0: Tabii. Şimdi bireysel performanslar derken
1: Osimhen ve diğerleri.
0: Bireysel ve diğerleri gibi bir durum oluştu. Bu iyi bir durum değil bu arada. Yani çok bunun doğru olduğunu da savunamayız. Hani takımdan bağımsız ekstra bir oyuncu var.
1: Korkutucu bir tablo bir yönüyle de
0: tabii
1: aslında.
0: Tabii ki. Yani benim bakış açımla eleştirilecek bir tablo. Çünkü takımın geneli daha sönük kalıyor. Elbette ki mücadeleleri vardı. Saygısızlık etmiyorum onlara ama diğer tarafta Osimhen karşısındakini de çalıştıran, yani kendi takım arkadaşını da oynatan ve zaman zaman da bence utandıran bir durum. Ya saha içinde ya da kulübede bakarsın dersin ki ya bu adam çok çalıştı, benim de bir şey yapmam lazım. Osimhen öyle bir enerji veriyor sana.
1: Yani şöyle, 10 oyuncu 6, Osimhen 10.
0: Yani.
1: Gibi bir şey.
0: Neredeyse. 9 diyeyim hadi. Onu kimseye vermeyelim. 9. Yani bu da normal değil. Burada başka oyuncuların devreye girmesi lazım. Yani Osimhen kafa topunda var, hava topunda, yan topta var, kornerde var, free kick'te var, touch'ta var. Nereden top gelirse gelsin o bölgeye hareketlenme var, mücadele var. Diğer hücumculara bakıyorsun. Ya nasılsa Osimhen hallediyor diyor. Nasılsa benim yerime bir iş, şirketlerde vardır ya bu. Nasılsa biri yapıyor, yük onun omzuna daha çok biner. İşi yaptıkça üstüne daha çok yük biner. Osimhen de bu. Osimhen net bir şekilde bak, belki Türkiye'deki şirket örneği şu anda. Bir oyuncu işini yapıyor, üstüne daha fazla yükü bindiriyor. Ortayı da yapalım nasılsa halleder. O evrağı da verelim nasılsa o çözer. Tam bir Osimhen o örnek bak şu anda. Bu normal değil.
1: Şahan'ın bir skeci vardı, hatırlıyor musun? Atfinke evet. diye.
0: Bilmiyorum.
1: Onu yani, hatırlayanlar ne olur izlesin.
0: Şimdi burada,
1: Osimhen biraz öyle oldu. At Osimhen'e gibi
0: Osimhen'e
1: bir şey oldu.
0: At Osimhen'e çözsün işi. Bu normal değil. Daha Şampiyonlar Ligi var. Derbiler gelecek. Sané, Barış, Yunus ön alandan kuruyorum oyunu. Yani bunların bir devreye girmesi lazım. Bir hareket katması lazım. Ha, bu birkaç haftalık bir sezon başlangıcıysa tamam der geçeriz. Ama iki hafta sonra yine Galatasaray'ın süreci böyle gidiyorsa burada tehlike vardır. Bence bu dikkat çekilmesi gereken bir nokta. Diğer taraflara, diğer oyunculara baktığımızda mesela Barış Sönük başladı. Evet ama diğer tarafı Barış geçen sene çok ciddi maç yaptı.
1: Barış'ın sürekli sence peki biraz transfer iddialarıyla mı daha fazla açıklanmalı?
0: Her sezon başı
1: yoksa,
0: böyle olacaksa
1: evet,
0: o da doğru
1: sezon başı
0: doğru değil.
1: Düşüklüğü mü klasik?
0: Geçen sezonda böyle bir ortam vardı.
1: Evet.
0: Ben yorgunluk ve mental olduğunu düşünüyorum. Çünkü kolay değil. Yani geçen sezon Barış'ın omuzladığı yük ve sürekli oynadı. Sürekli Barış tekniğiyle iki frikik atayım, iki kornerden top atayım, yıldızlaşayım değil. Omuz omuza, yürek koyarak sahaya oynayan bir oyuncu. Kolay değil. Milli takımla da gitti Amerika'ya. İşte kampıydı vesairesi. Biraz süre alabilir. Yunus'u da biraz bu kıvama sokabiliriz ama Sané'nin işin içinde olması lazım. Şimdi Batragov yeni geldi. Galatasaray'ın çok fazla oralarda kredisi yok. Bir anda kulübede kalırsın. Ugo Çukwu'yu örnek almalı bence. Hiç kredisi, boşluğu yok. Direkt sahaya girip oynamaya başlaması lazım.
1: İlk şansını nasıl değerlendirdi sence Batrakov?
0: Valla beklediğim gibi buldum.
1: Bir kalite olduğunu gösterdi ama onu.
0: Topla uğraşmayan, topu dövmeyen, hemen oyunun içinde tek pasına giden, boşluğa doğru hareketlenme, o özgüveni daha yok şu anda yeni geldiği için ama onun da olacağını bence sinyallerini verdi. Yani bu ileri doğru gider, yerinde kalır, onu zaman gösterecek bize ama hani takım oyununda orada net bir oyuncu gibi duruyor.
1: Şimdi Osimhen'den başladık madem. Osimhen'le ilgili bugün sabahta dikkat çeken bir haber vardı. Aldığım para helal olsun diye. Bu sezon şimdi 3 lig maçında 5 kez ağları sarstı. 2 kez de gol pası verdi. Ayrıca son 15 karşılaşmada da 17 gol 7 asistle.
0: Evet.
1: Dikkat çekti. Dolayısıyla hakikaten de böyle performanslar maliyetleri konuşturmuyor. Bunu daha önce de çok fazla gördük. Osimhen için de hiç kimse zaten ne maaşını konuşuyor ne bonservisini konuşuyor. Gerçekten öyle ama işte iki görüş konusunda az önce konuştuğumuz konu bir taraf. Bir yönüyle evet takımı sırtlayan bir isimden çok büyük bir piyango olarak değerlendirilebilecek bir performanstan bahsediyoruz. Diğer yönüyle de aslında korkutucu bir tablo işte. Bu denklemden Osimhen çıktığı anda acaba Okan Buruk nasıl bir sistemle oynayacak? Diğer oyuncular acaba ya da belki tam tersi olabilir mi? Biraz daha acaba ellerini taşın altına koyabilirler mi öyle bir durumda? Daha farklı bir performansı sergilenebilir mi?
0: Yani şu ana kadar işte Galatasaray hazırlık maçlarına dahil etsek 10 maça ulaşmamıştır. Böyle bir ortamda daha herkes yeni yeni ısınıyor. Daha Ağustos ayını bitirmedik bile. Bugün bitecek. Yani böyle bir ortamda yavaş alışacaktır tamam ama Şampiyonlar Ligi başladığında öyle sert bir kura çektin ki hiç böyle ya bu maçı da tüh talihsizlik oldu bugün takımın havası yerinde değildi gibi bir yola çıkamazsın.
1: Fikstürü nasıl sence?
0: Bence iyi.
1: Fikstürü iyi.
0: Yani Paris Saint Germain'in sonda
1: son
0: olması,
1: maç olması.
0: Hani iç saha maçlarının göreceli olarak tabi takımlarla oynayacağı tarihler bence gayet
1: evet.
0: İyi. Yani
1: tercih edilebilir bir
0: fikstür. Evet, öyle bir durum. O yüzden de hani iyi başlayıp takım da biraz toparlanırsa hani önünü görebilirsin. Aksi halde kimse, ya geçen sene Galatasaray'da oyuncular şampiyon oldu. Bu sene ikinci olsalar da olur. Şampiyonlar Ligi'nde işte son 16'ya kaldı. Liverpool'a elendi. Bu sene işte lig aşamasından üst tura çıkaması olur değil.

0: yapılan yatırım, oyuncuların maaşları sürekli oralarda olması gerektiğini gösteriyor. Ya da şampiyonluk yarışında son güne kadar olman gerekiyor. Bunu net bir şekilde oyuncuların da bence bilmesi lazım.
1: Peki şimdi transferle devam edelim istersen Suat. Transferle devam ediyor Galatasaray'da ve özellikle Icardi'nin gidişi sonrası Osimhen'in alternatifinin kim olacağını çok fazla konuşuyorduk. Deniz Gül hamlesi geldi. Bu senin için ne kadar sürprizdi? Çok konuştuğumuz bir isim, hatta hiç konuşmadığımız bir isimdi neredeyse.
0: Zaman zaman gündeme geldi ama biraz Galatasaray'ın
1: çok aklı, yoğun bir günde mi olmadı
0: ama değil,
1: hiçbir zaman?
0: Bertu'ya zaman zaman giden bir Galatasaray vardı.
1: Biraz
0: orada
1: daha
0: da
1: yabancı oyuncuları konuştuk ağırlıklı olarak.
0: Çünkü çok yüksek maliyetli bir Bertu isteği vardı. Bildiğim kadarıyla 15 milyon euro istiyordu Başakşehir oyuncu için. Yabancı oyuncular da kontenjan problemi, limitler nedeniyle hangi bölgeyi önceliğe koyacağın da Galatasaray'da sıkıntıydı. Mesela düşünebiliyor musun? Icardi Galatasaray'dan kontratı kabul etmedi. Ya kabul etseydi Galatasaray ne yapacaktı mesela?
1: Evet.
0: Bambaşka bir artı 10 kontenjanı, yani hiç yerin olmayacaktı bu sefer. Öyle bir yola gidecekti. Deniz Gül bir Icardi değil. Yani kötü dönemdeki Icardi değil. Öyle söyleyeyim. Bir kere son vuruş yeteneği, golcülük durumunda öyle çok çok büyük bir skorer değil. Bir kere bunu net bir şekilde söyleyelim. Yani Icardi o durduğu yerde gol atan bir adamdı. Deniz o değil. Deniz daha 22 yaşında, çalışkan, mücadele eden, fiziğine göre hızlı, bir kere yıpratıcı bir hücumcu. Deniz'in oynadığı zamanlarda biraz daha yanındakileri de besleyebilecek. Osimhen'e o binen iki savunmacıyı, onu takipte olan iki savunmacıyı durduramıyorlar da gene de hani peşinden giden iki savunmacıyı biraz daha azaltacak bir oyuncu. O açıdan artı, ama son vuruş yeteneğinin daha gelişmesi lazım. Yaşı genç olacaktır. 10 milyon euro civarında bir bedelle bu iş bitti.
1: Bir Icardi etkisi beklemek oyuncuya da haksızlık
0: tabii
1: diyorsun.
0: Tabii ki asla. Hiç alakaları yok. Hem fizik hem durum olarak.
1: Evet.
0: Icardi'nin beklemek dediğim o son senesinden bahsediyorum. Hı hı. Yani o vuruş yeteneği tabii ki Deniz'de yok.
1: Bugün bazı gazetelerde yine yabancı isimler de gündeme geliyor. Bir transfer daha yapabilir mi sence Galatasaray o bölgeye? Yoksa Osimhen Deniz'le
0: şimdi
1: sezona başlayıp belki devre oradan, arasına kadar gider mi?
0: Oradan şuraya dönelim. Yusuf Akçiçek.
1: Yusuf Akçiçek var.
0: Şimdi Yusuf Akçiçek transferi olursa orada Galatasaray oyuncuyla da kulübüyle de anlaştı. Kulübü bir o bölgeye oyuncu aldığı anda Yusuf'u alacak.
1: Evet.
0: Bildiğim kadarıyla da hani kiralamalı ve hani maaşının bir kısmını vererek bir transfer olacak. O iş biterse Galatasaray orta sahaya bir oyuncu bakacak. Orta sahaya bakacağı oyuncu için de bence eldekilerden de bir anda hızlı bir çözümle elden çıkarılacaklar olabilir.
1: Kim olabilir?
0: Lemina biraz orada
1: Lemina
0: aday
1: kalacak
0: gibi
1: deniyordu
0: gösteriyor
1: en son ama.
0: Son dakikada bir transfer olursa, ki onunla da ilgilenen kulüpler var. Yabancı limitinde Galatasaray sıkışacaktır çünkü.
1: Peki. O zaman günün maçlarına geçiyorum. Suat, hemen Beşiktaş'tan başlayalım. Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak siyah beyazlılar değerli izleyenler. Mücadele 21.30'da başlayacak. Hızlıca bir maça doğru haberimizi izleyelim. Şöyle bir detaylara bakalım, kim var kim yok. Sonra devam edelim.
2: Beşiktaş derbi öncesi Dolmabahçe'de gözünü 3 puana dikti. Sezona birer galibiyet ve yenilgiyle giren siyah beyazlar ligin yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nü mağlup ederek Fenerbahçe karşılaşmasına kayıpsız çıkmayı hedefliyor. Hafta içinde Kaan Ojalgiris'e 1-0 mağlup olmasına karşın 3-0'ın avantajıyla Avrupa Ligi biletini alan Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesi eksik futbolcu bulunmuyor. Siyah beyazlarda yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti görev verilmesi durumunda ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek. Altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz ise Dalya heyecanı yaşayacak. Beşiktaş'ta 99 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek 100. kez siyah beyazlı formayı giyecek. Sezona Galatasaray deplasmanında aldığı 1 puanla başlayan Süper Lig'in yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ikinci haftadaysa Kasımpaşa'ya 1-0 kaybetti. Kırmızı siyahlı ekip tarihinde ilk kez karşılaşacağı Beşiktaş karşısında sürpriz yapmak istiyor. Konuk ekipte kart cezalısı Aleksandros Kezridis bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek.
1: Evet Suat, herkesin hakkında tek bir soru. Beşiktaş Ligi'ye nasıl dönecek ve İtalyan

0: rotasyon yapacak mı? Yapacaksa kimlerle yapacak? Birazdan muhtemelen 11'e de bakacağız ama senin bu maçla ilgili beklentin nedir?
1: Tabii Beşiktaş çok ciddi bir başlangıç yaptı. Evet. Hani gol yemeden böyle savunma problemlerini çözmüş gibi başlangıç yaptı. Sonra gelen kayıplar hemen eyvah dedirtti Beşiktaşlarda. O yüzden bu akşamki maç...
0: O da bir travmatik etkiden dolayı aslında.
1: Yılların getirdiği bir şey yani.
0: Evet, yılların getirdiği bir kırılganlık var.
1: O yüzden bu akşamki maç çok kritik. Bence burada ilk iş taraftarda. Yani taraftar öyle bir yüklenerek başlaması lazım ki Beşiktaş adına... Hiç ortada böyle soru işareti falan eyvahı dedirtmeyecek. Yani gol bile yesen o yüklenmeyi, o tribün baskısını biliyorsun Beşiktaş'ta. Hani takımın arkasında olması lazım ki o travmaları Beşiktaş el birliğiyle geçecek. Sonuçta bir takım kuruluyor. Hala takviye yapılıyor.
0: Evet.
1: Bazı oyuncuları henüz elden görmedik. Çıkarıp yenilerini almaya çalışıyor. Görmediğimiz isimler var. O yüzden buraları minimum kayıpla geçmek için biraz taraftara da yine taraftara ihtiyaç var bence.
0: Ve Çorum'da bu arada Galatasaray'dan puan alarak başladığı sezon.
1: Takım,
0: dolayısıyla yine bir büyük takımla karşılaşacak. Bunun da şüphesiz farklı bir motivasyonu var.
1: İyi bir takım Çorum Spor. Teknik adamları da bence Türk futbolunda geleceğe dair böyle acaba mı dedirtecek,
0: umut
1: olacak mı dedirtecek.
0: Evet.
1: Hani tabii ki oldu ama daha yüksek klasmanlara geçebilecek genç bir isim. O yüzden onun da kendini göstermek isteyeceği bir mücadele olacaktır. Kolay bir maç değil Beşiktaş adına. Yani Beşiktaşlılar belki başka bir rakiple iç sahada bu haftayı oynasa daha rahat sahaya çıkacaklardır. Soru işaretlerini barındıran ama Beşiktaş'ın tabii ki yine önde, yine favori olacağı bir maç.
0: Peki bir muhtemel 11'i rica edelim arkadaşlarımızdan. Acaba Vincenzo Italiano nasıl bir kadroyla sahada olacak? Tabii bunun muhtemel olduğunu da bir kez daha hatırlatmak lazım. Maç saatinde bambaşka bir kadroyla da karşılaşabiliriz ama kalede Nübel'i bekliyoruz. Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan. Burası ideal gibi.
1: Sabit gibi.
0: Salih, Olaytan, Orkun, Černi, Trossar, Vlahović.
1: Şimdi
0: burada
1: rotasyon
0: yok.
1: Rotasyon yok. Yarın bir gün Černi ve Olaytan yerine iki oyuncu eklenebilir belki.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın transfer hedeflerine, isteklerine göre. Ki Černi de fena başlamadı bu sezona. Onu da söyleyelim. Ama hem bir sağ açık, bir orta sahanın göbeğine bir oyuncu takviyesi isteniyor. Eğer bunlar olursa Beşiktaş'ın ön alanı çok ciddi bir şekilde yenilenmiş ve kalitesi de
0: Kanada bir Poku hamlesi geldi aslında. Şimdi onun artık takıma monte edilmesi beklenecek. Orada Raşisa'ya tekliflerin değerlendirilebileceğine dair haberler var.
1: Ben orada nasıl bir etki edeceğini bilmiyorum. Yani çok da oyuncuyu öyle takip ettiğim bir oyuncu olmadığı için net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama Olaytan yerine ciddi bir şekilde Endi'de Olaytan birini gönderip sanki oraya bir takviye de Beşiktaş yapabilir.
0: Endidi'yi de göndermek istiyor. Gerçi Olaytan'ın da iyi performansları var bu sezon özelinde.
1: Doğru.
0: Şimdiye kadar orada bir kredi kazandırdı yönetimi ama tabii sezonun
1: kredi
0: genelinde.
1: Kredi kazandırdı.
0: Tabii.
1: Bir kademe
0: Avrupa
1: yukarı,
0: Ligi'ndeki rakipleri düşünecek olursak.
1: Şampiyonlar Ligi kurası çekti
0: kesinlikle
1: Beşiktaş.
0: Kesinlikle öyle.
1: Fikstürü de öyle kolay değil. Yani kura şansı hiç Beşiktaş'ın yanında değildi bu sefer. Ama oraya Olaytan yerine bir oyuncu, bunun maliyetli falan olarak da söylemiyorum. Yani daha böyle orada biraz daha savaşçı, biraz daha iyi top kullanan. Çünkü Olaytan zaman zaman maçtan kopuyor. Adam takibinde, alan kapatmada ciddi problemleri olabiliyor. Hani onları üstesinden gelecek ya da hoca oyuncusunu o bölgeye doğru daha dikkatli bir şekilde hani güncelleyecek değil.
0: Burada yine önemli nokta Vlahović'in artık yavaş yavaş 11'e monte edilmeye başlaması.
1: Yavaş yavaş değil artık.
0: Yani evet
1: artık
0: biraz
1: tamam.
0: Hızlanıyor artık.
1: Artık tamam.
0: Beklenen oluyor diyebiliriz.
1: Ve hemen adapte olup gol bulması.
0: Evet.
1: Forvet gol atacak. Gol atmayan forvet kendini yer bitirir. Önce golünü atacak sonra zaten uçar gider yani Vlahović öyle bir adam.
0: Trossard'dan da yine artık bir ciddi skor katkısı bekleniyor.
1: Skor katkısı olur olmaz bilmem ama saha içinde bu takımın Orkun'dan sonra lideri sensin ya da liderlikte Orkun'la yarış. Hanginiz birsiniz sahada karar verin gibi bir durum var. Trossard orada devreye girmeli. Yani böyle ben sadece işimi yapayım takım kazansın değil. Trossard bir lider ve yıldız olmak amacıyla getirildi buraya. Onun bize emarelerini vermeli.
0: Peki şimdi hem Avrupa'yı düşürecek olursak hem ligdeki gidişat. Şimdi İtalyano'nun rotasyonu sevdiği artık çok net bir
1: kariyeri
0: durum.
1: Öyle.
0: Kariyeri zaten öyle.

0: belli ki bunu da çok fazla yapacak. Hı-hı. Ama daha önceki karşılaşmalarda da şunu gördük ki seninle de konuşmuştuk. Beşiktaş'ta ilk 11 ve ilk 11 seviyesi olmayan oyuncular Hı-hı. şeklinde biraz net bir ayrım oluşmaya başladı. Şimdi artık çok az bir süre kaldı transferin de bitmesine. Hı-hı. Sen nerelere kaç hamle bekliyorsun? Orta sahayı söyledin zaten Olaytan'ın Olmuştuk. Yerine ama savunmada örneğin sol bekte bir hamle bekler misin?
1: Yani olabilir. Rıdvan geçen seneye göre daha iyi. En azından çıkışları, fizik durumu daha iyi. Yerli oraya bulamadıkça, yabancı limitinde sıkıştığın için hiç kolay bir durum evet. değil. Ben hala stoper...
0: Mourinho'nun mesela alternatifi sıkıntı.
1: Sıkıntı. Stoper ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet. Beşiktaş'ın yani birinci stoperi bence hala yok. Orada bir kim bir, kim iki, kim düzenli hala karar verilemedi gibi bir durum var. Ama kolay değil. Dediğimiz gibi limitlere takılıyorsun, eldeki oyuncuları işte dün de öyle açıklandı, serbest bırakıyorsun bilabeder. Bunlar kolay işler, kolay operasyonlar değil ama stoper bence her şeyden daha önemli bir durum.
0: Bu arada Hacı Ahmetoviç ve El Musrati'nin de sözleşmeleri evet. feshedildi. Dün o konuyla ilgili de bir resmi açıklama geldi Beşiktaş'tan. Yani artık son günlerde hı hı. hem ayrılanlar netleşiyor artık tabloyu çok daha net konuşacağız ama bugün gelen haberler işte hem Çerni'ye hem Raşista için gelen tekliflerin de değerlendirilebileceğine dair.
1: İşte teklif bakalım. Var mı? Asıl durum o. Kulüplerimizin asıl
0: Şimdiye
1: problemi
0: kadar
1: o.
0: Bildiğimiz kadarıyla bir teklif gelmedi.
1: Yani Musrati'ye
0: de. Çerni'ye mesela gelse de kabul etmeyecek deniyordu. Şu an o
1: biraz yönetimin diyeceği iş tabii ki. Hani hoca Çerni'yi belki takımda isteyebilir. Ama diğer tarafta tekrar altını çizelim. Limitlerin içinde sıkışıp kaldığın evet. bir durumdasın.
0: Peki. Bu akşamın bir diğer mücadelesi Ahmet Sportif faaliyetlerle Trabzonspor arasında değerli izleyenler. Elbette kritik bir mücadele. Zira Ferencvaros maçından sonra Trabzonspor'un sahaya dönüşü nasıl olacak çok merak ediliyor. Yine maça doğru haberimizi şöyle bir izleyelim. Sonra muhtemel 11 üzerinden Trabzonspor'la konuşacağız.
2: Trabzonspor Diyarbakır deplasmanında 3 puan arıyor. Bordo Maviller Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak. Sezona Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak başlayan Karadeniz ekibi daha sonra Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Hafta arasında UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a 4-0 yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor ligdeki ikinci galibiyetini hedefliyor. Maç öncesinde 4 puanı bulunan Fatih Tekke'nin ekibinde sakat olan Okay Yokuşlu, Batagov, Folcarelli ve Malinowski'nin yanı sıra Borçuari kadroda yer almadı. Yeni transferlerden Fabinho ise ilk kez kadroya alındı. Sezona Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek merhaba diyen Ahmet Sportif faaliyetler 2. haftadaysa Kocaelispor'a 2-0 kaybetti. Diyarbakır ekibi Trabzonspor karşısında 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Trabzonspor'un deplasman performansı da dikkat çekiyor. Bordo Maviller 2026 yılında Süper Lig'de çıktığı son 10 deplasman maçının yalnızca birini kaybetti. Bu süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Trabzonspor 21 puan topladı ve 2026 yılında şu ana kadar dış sahada en fazla puan toplayan takım oldu. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadında oynanacak Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
0: Evet, Ferencvaros maçından sonra hem oyuncular nasıl bir reaksiyon gösterecek hem de tabii ki Fatih Tekke özellikle yönetimden ve camiadan aldığı destekle birlikte nasıl devam edecek yoluna bunlar soru işaretleri Suat. Öncelikle nasıl bir maç bekliyorsun onu sorayım. Şimdi muhtemel 11'de geldi birazdan oraya da döneceğiz ama senin beklentin
1: falan. Tabii bir anda işlerin hani ne alaka diyeceğimiz bir duruma geldi Trabzonspor ama ne alaka nasıl oluyor diyeceğimiz şekilde de çabuk toparlandı. Yani çok enteresan bir zikzak oldu. Evet. Bir anda tekrar normal işler rayına girmiş gibi gözüküyor. Bu akşam da kazanırlarsa zaten hiçbir şey olmamış gibi o geçen hafta unutulacak gidecek. Trabzonspor'da biraz ona açı üstünden giden eleştiriler var.
0: Evet.
1: Eski performansını geçen seneki gibi başlamayınca çünkü geçen sezon hep Onaç üstünden okuduğumuz bir Trabzon'un oyunu vardı. Hep onun üstüne binen büyük vardı. Biraz Osimhen örneğinde konuştuğumuz gibiydi. Onaç durunca en kritik yerden skor katkısı gelmeyince biraz orada problem gözüktü. Kolay değil. Salah geldi. Yeni bir oyun tarzı. Aral var. Şimdi iki tane

0: Hani çok net yıldızınız var. Aral'da bir yıldız. Bunu unutmayalım. Evet. Diğer tarafta Fabinho'nun bence gelişi biraz daha toparlayacaktır. Trabzon'un orta sahası rakiplerinin gerisindeydi. Yani İstanbul takımlarına karşı şampiyonluk yarışına gireceksen, Avrupa'daysan o orta saha bir alarm veriyordu. Fabinho bence doğru bir isim. En azından kağıt üstünde öyle kariyeriyle beraber. Sahada nasıl olduğunu göreceğiz. Onun kazanılması, hemen oynayıp ki fizik olarak da hazır durumda. Adaptasyonu hızlı geçmesi halinde Trabzonspor bence çok daha çabuk bir şekilde skor olarak da toparlanacaktır. Gerisi de artık oyunculara kalmış. Şimdi bugünkü kadroya baktığımızda aslında hiç öyle eksiklerin olduğu bir kadro gibi gözükmüyor. Değil, çok hemen, net bir kadro.
1: Hemen sayalım. Kalede Onana var. Savunma dörtlüsü Pina, Vibu, Cenk, Mustafa şeklinde. Hı hı. Önlerinde Melih, Fabinho ve Muçi var. Bu arada Malinowski'nin bir sakatlığı olduğunu da hatırlatalım tekrar. Haberimizde de vardı yine. Salah, Aral ve Onaço artık burası oturdu diyebiliriz. Evet. Hücum hattı oturdu Trabzonspor'un. Sadece burada az önce senin de vurguladığın gibi orta sahayı biraz daha kuvvetlendirmek adına. Hı-hı. Şimdi Fabinho'nun yapacağı katkı çok merak ediliyor.
0: Çok kritik aslında. Yani evet. Belki de çünkü transferde de artık başka hamle şansın kalmadı süreç olarak, süre olarak söylüyorum. Fabinho bir tuttuğu anda ön tarafı çok rahatlatacak. Bak Aral yetenek, Muçi yetenek, Salah yetenek. Onaço zaten fizik ve gol kapasitesiyle başka bir karakter. O yüzden bu öndeki üçlüyü rahat bırakmak lazım. Tabii ki yardım etsinler, tabii ki koşsunlar ama zaten topu onlara net geçirdiğin zaman buradan bir şey çıkacak. Öndeki üçlü sana işi çözecek. Ama geride akılları arkada olmaması lazım. Biraz daha arkadaki oyunculara fazla yükün bineceği bir sezon olabilir. Ama işin diğer tarafı da öndeki üçlü. Onaço da kendini bulursa çok rahat bir şekilde arkadaki oyuncuların maçta hani zaman zaman seyirci olarak bile izleyeceği mücadeleler görebiliriz.
1: Onaço'nun düşüşündeki sebep aslında doğru analiz edilirse sanki çözülecek gibi. Sebep ne?
0: Bence düşüş değil. Yeni bir şablon var. Yeni bir oyun var.
1: Adaptasyon problemi mi sence?
0: Biraz düşüş bak şimdi geçen seneye göre yani gol atamadığı üstünden bakarsak tamam tabii ki düşüş. Hı. Ama diğer tarafta şimdi burada artık Salah var. Geçen sene merkez Onaço'ydu. Burada Salah merkez artık. O herkesi yönetecek. O top kullanacak.
1: O yeni sisteme ne kadar çabuk alışırsa o kadar iyi diyorsun
0: kadar.
1: Yani.
0: Eskiden geçen sene sağlı sollu orta yapılıyordu. Şişiriliyordu top. Onaço bireysel yeteneğiyle pozisyon çıkartıyordu. Olmayacak golü gol yapıyordu pozisyonu. Şimdi Salah var. Daha böyle topu yere indiren, daha pas yapan, daha takım oyununa dönen bir Trabzon olması lazım. Onun içinde o geçiş kolay değil. Onaço topla buluştuğunda yeni sistemle beraber belki asistinin daha fazla arttığı, Aral Muçi Salah'ın çok daha fazla gol bulacağı bir sezon oluyor.
1: Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Enteresan bir mücadele bizi bekliyor. Keyifli bir hafta. İzleyicilerimize de sana da güzel bir hafta diliyorum. Suat hepimize. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Sağ ol. Sabah sporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Serie A'da ikinci

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 31

0: Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Reklam.
4: Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
8: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
9: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam.
1: Awesome.

Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

Aspor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu. Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün de tabii ki Süper Lig'in transfer gündemini konuşacağız. Süper Lig'i konuşacağız. Yine önemli maçlar oynandı ve oynanmaya devam edecek. Bugün Beşiktaş ve Trabzonspor maçları var. İsterseniz hemen şöyle alınan sonuçlara bir göz atalım. Sonrasında bugün oynanacak maçları da mercek altına alacağız. Gençler Birliği 1, Erzurumspor 1, Tümosan Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Gaziantep FK 1, Çaykur Rizespor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Eyüpspor 2, Korendon Alanyaspor 1, İstanbul Başakşehir 1, Kasımpaşa 1 ve Samsunspor 0, Fenerbahçe 2. Fenerbahçe dün akşam Vedat Muriç ve Oğuz Aydın'ın golleriyle Samsun deplasmanından kritik virajdan galibiyetle döndü. Önemli bir galibiyet elde etti Sarı Lacivertliler. Şu an için puanını 3 haftada 6 puana yükseltmiş bir Fenerbahçe görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi 18 yıl sonra Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi'nde bence maç takvimi olarak da gayet iyi bir maç takvimi seçtiğini söyleyebiliriz. Fenerbahçe için şu an her şey yolunda gidiyor. Bu akşam Ahmet Sportif, Trabzonspor ve Beşiktaş Arça Çorum FK karşılaşmaları oynanacak. İki maç da aynı saatte 21.30'da başlayacak.

Tabii manşetlerde birçok detay var, birçok konu var. Hepsini de sizlerle birlikte konuşacağız. Transferde hareketlilik var. Bugün Avrupa'da transfer gündeminin, transfer gününün son saatlerine giriyoruz. Artık orada da bazı transferler netleşmeye başlıyor. Bu gece de Avrupa'da transfer tahtası kapanacak. Süper Lig'de 4 Eylül'e kadar devam ediyor ama şunu ifade etmemiz gerekiyor ki gece, yani 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece 01'de Şampiyonlar Ligi kadrosunu, Avrupa kadrosunu takımlar UEFA'ya bildirmek zorunda. Bu sebeple gece 01'e kadar, 3 Eylül 01'e kadar transfer olabilir, hareketlilik yaşanabilir. Bu önümüzdeki 3 gün gerçekten çok çok çok önemli. Gazetelerde de birçok transfer haberi görüyoruz. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Birçok isim var gündemde. Bakalım hangileri bu 3 gün içerisine, 4 gün içerisine sığdırılacak? Biliyorsunuz ki TFF'de bir statü değişikliği de gerçekleştirildi. Zira Türkiye Kupası'nın listesine yazılabilecek 52 oyuncular, yabancı futbolcular. Bu sebeple bir oyuncuyu ben oynatamayacağım, zira Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde oynatabilirim düşüncesi artık olabilir. Bu mümkün. Fotomaç gazetesiyle başlayabiliriz. Galatasaray'ın yeni transferi Leao iddialı konuştu. Şampiyonluk için geldim ifadesini kullanıyor. Biliyorsunuz Göztepe galibiyeti sonrası tribünlerle tek tek selamlaştı. Üçlü çektirdi. Osimhen'le olan birlikteliği ve samimiyeti dikkat çekti. Galatasaray hücum hattına gerçekten önemli işler katacaktır diye düşünüyorum. Devam edelim Sabah gazetesiyle. Gözün aydın Fenerbahçe. Kanarya Lyon deplasmanında olduğu gibi Vedat'la perdeyi açtı. İlk golün asistini yapan Oğuz Aydın ikinci yarının hemen başında bu kez ağları bulup skoru ilan etti. Rota 5 Eylül cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş maçına çevrildi.

İsmail Kartal transfer olacak ama diyor. İsmail Kartal transferde her şey olabilir kontenjandan dolayı U23 dışında bir hamle yapamıyoruz dedi. Yeni transfer Opong içinse idman eksiği var ama maça ve rakibe göre her an oynatabilirim diyor. Devam ediyoruz Sabah gazetesinin 15. sayfasıyla varsa yoksa Rios. Beşiktaş Pape Matarsar Juventus'u tercih edince Kolombiyalı ön libero'ya yönelmiş noktada Ogün Şahinoğlu'nun haberi. Benfica gönderilmesi gündemde olan 26 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro istiyor. Siyah beyazlılar deneyimli isme teklif yaptı. Olumlu yanıt gelirse kulübüyle masaya oturulacak. Orta saha transferine 20-25 milyon euroluk bir bütçe ayrılmış. Bence çok önemli. Yani bu bütçeyi doğru kullanırsa Beşiktaş orta sahası çelik gibi olur. Devam edelim Sabah gazetesinin bir başka haberi Fenerbahçe haberi.

ve Mur için resital sunduğu gecede kaleci Okan Kocuk farkın açılmasını önledi. Sarı lacivertliler muhteşem futbolla taraftarını mest etti. Bu arada Deniz Gül Galatasaray'a hayırlı olsun. Sarı Kırmızılılar Porto'nun 22 yaşındaki golcüsü Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Mutlu sona ulaştı. Milli oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Devam edelim, fırtına telafi peşinde. Ferencvaros şoku ve sonrasındaki süreci geride bırakan Trabzonspor Ahmet deplasmanına yeni bir sayfa açıyor. Porto Mavililer 3 puan alarak ligde seri yakalamayı hedefliyor. Salah ve Fabinho sahada olabilir.

Aldığın para helal olsun başlığı kullanılmış Sabah gazetesinde. Osimhen takımını sırtlamaya devam ediyor. Tuncay Kurtuluş'un haberi. Bu sezon 3 lig maçında 5 kez ağları sarsıp 2 defada gol pası veren Osimhen, rakiplerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Maskeli kral lige sahaya çıktığı son 15 karşılaşmada 17 gol 7 asiste damgasını vururken yönetim aldığı para helal olsun dedi. Yine Deniz Gül'le ilgili detayları görüyoruz. Oyuncu Galatasaray forması giyecek. Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz. Manşette Fener affetmez başlığı kullanılmış. Avrupa Lig fark etmez, Fener affetmez. Hafta içinde Lyon'u Fransa'da devirip 17 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nin adını yazdıran Fenerbahçe, dün gece de 2 yıldır kazanamadığı Samsun'da zafere uzandı. Galibiyet gollerini Vedat Muriç ile Oğuz Aydın attı. Fofana 30 milyon euro diye de bir başka detay görüyorum manşette. Sarı lacivertliler 2 Eylül'e kadar sol kenara U23 kontenjanına uygun bir oyuncu alabiliyor. Lyon'un yıldızı Malik Fofana hedefte. Kanarya'nın Devler Ligi playoff'unda elediği Fransız ekibi futbolcu satmak zorunda ve Fofana için 30 milyon euro isteniliyor. İsmail Kartal'ın transferde her şey olabilir ifadesi Takvim gazetesinde de yer alıyor. Transferde her şey olabilir, kontenjandan dolayı 23 yaş altı oyuncu alabiliriz ifadesini kullanmış. Ve McTominay başlığı da burada yer alıyor. McTominay bombası, Şampiyonlar Ligi sonrası flash gelişme yaşanıyor. Cihan Kamer'in Napoli'ye gitmesi transfer iddiasını güçlendirdi. Sarı lacivertlilerin görüşme yaptığı öne sürülüyor. McTominay zor hedef ama Kanarya pes etmiyor. Transferin bitmesine az zaman kala gözler Napoli'den gelecek kararda. Aslında şunu söyleyebiliriz. Galatasaray'da bir orta saha, hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de orta saha takviyeleri düşünülüyor. Şu an için iki takım da dünyaca ünlü yıldız futbolculara bakıyor. Transferin son gününde, daha doğrusu Şampiyonlar Ligi kadro bildiriminin son gününe kadar, son anına kadar iki takım da yıldız oyuncular için çaba sarf edecek. Son ana kadar en kaliteli kadroyu kurmaya çalışacaklar. Bu iki takımın da transfer etmek istediği bölge orta saha. Fenerbahçe için McTominay, Galatasaray için Eduardo Camavinga.

Fener'in yolu aydınlık. Lyon zaferiyle büyük moral bulan Fener ligde 6 puana ulaştı. Oğuz Aydın'ın burada önemine dikkat çekilmiş. Oğuz Aydın sahne aldı. Fenerbahçe Samsunspor karşısında 2 golle kazandı.

Fenerbahçe zorlu Samsunspor deplasmanında da hata yapmadı. Vedat Muriç'in golüyle devreyi önde kapatan sarı lacivertli takım Oğuz'un nefis vuruşuyla galibiyete uzandı. Haftayı çifte zaferle noktaladı diyor Milliyet gazetesi. Vedat Muriç tutulmuyor. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol, Samsunspor'a karşı atmış olduğu bence zoru kolaylaştırdığı bir gol. Yani bir altı pas içerisinde bu kadar rahat, bu kadar köşeye güzel bir vuruş uzun zamandır da görmedim. Devam edelim. Fanatik gazetesi. 12 dev adamın rakibi İzlanda. Basketboldan da haber verelim. Amirli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ikinci tur ikinci maçında bugün İzlanda'ya konuk olacak. Biliyorsunuz ki ilk maçta Litvanya'yı devirmiştik. Başarılar 12 dev adam.

Fatih Tekke adeta ikinci hakkını kullanıyor ve açık konuşmak gerekirse bu şartları büyük ölçüde kendisi oluşturdu. Kazanmak yeni bir başlangıç olacak. Fanatik gazetesi en kritik maç Ahmet Sportif mücadelesi. Şöyle bir muhtemel 11'i de var Trabzonspor'un. Onana, Pina. Burada tabii ki öne çıkan oyunculardan birisi savunmada Vivu. Yine tabii ki performansını merak ettiğimiz oyuncu Salah Muçi ikilisi. Bu iyi oyununu sürdürebilecekler mi? Aral ve Onuachu yine hücum hattında etkili olabilecekler mi? Yine muhtemel 11'de yer alan isimler. Beşiktaş'tan bir haber, Milliyet Gazetesi'nin haberi. Yüksek tempo ve enerjiyle kazanırız diyor. Çorum FK maçına büyük önem veren Beşiktaş'ın hocası Italiano, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda kazanmak zorunda olduklarının altını çizdi. Enerjimizi ve tempomuzu yüksek tutmalıyız. Kazanma isteğimizi sahaya yansıtmalıyız. Bunları yaparsak 3 puan bizim olur diyor Vincenzo Italiano. Adım adım eski yuvaya, Türkiye gazetesinin haberi. Bir dönem yetersiz olduğu gerekçesiyle Florya'dan gönderilen ve sonrasında Fenerbahçe'nin yolunu tutan milli stoper 22 milyon euroya gittiği El Hilal'den kiralık olarak kadroya katılacak. Büyük olasılıkla bu transferin de bugün yarın biteceğini ifade edebiliriz. Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazdırılması bekleniyor şu an Yusuf Akçiçek'in.

Yeni hedef Richard Rios. Beşiktaş orta saha transferi için rotayı Portekiz'e kırdı diyor Türkiye gazetesi. Pape Matar Sar'ın Juventus'la anlaşmasının ardından Benfica'nın Kolombiyalı yıldızı Rios gündeme alındı. 26 yaşındaki oyuncunun kiralama bedelini 3 milyon euro olarak belirlemiş Benfica.

Akşam gazetesi, Aslan'ın hayali Kamavinga, yönetici Abdullah Kavukçu ve teknik direktör Okan Buruk 23 yaşındaki genç yeteneği kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibi 55 milyon euro seviyelerine inmiş durumda. Diğer adaysa Milan forması giyen Yusuf Fofana yazmış Akşam gazetesi, fakat düzeltmiş olalım. Yusuf Fofana Lyon'a transfer olacak. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Galatasaray'ın gündemindeki bir başka isimse Arda Okan Kurtulan.

Evet, bu akşam Beşiktaş Çorum FK ve Ahmet Sportif Trabzonspor karşılaşmaları var. Bu mücadeleler nasıl sonuçlanır, nasıl biter? Açıkçası aynı anda olmasa ikisini de gerçekten çok büyük heyecanla takip ederdim. İkisi de aynı anda izleyeceğimiz maçlar. Artık iki çift ekranla bu akşamı geçireceğiz. İki maçı da izleyebilmek için bir bilgisayar, bir televizyon biliyorum. Yani sizler de evinizde mutlaka ya televizyon, telefon ya bilgisayar, televizyon bir şekilde bu maçları izlemeye çalışıyorsunuz. Özellikle Şampiyonlar Ligi lig aşamasında aynı saate denk geldiğinde maçlar. Bunu çok yapıyoruz artık. Yani son bu lig aşaması sürecinde Avrupa Ligi için, Konferans Ligi için. Bundan sonraki serüvende de yine Avrupa için söylüyorum. Çok fazla maç olduğundan dolayı birlikte izleyeceğimiz, aynı anda izleyeceğimiz maç çok fazla olur diye düşünüyorum. Bugün de hem Beşiktaş Çorum FK hem de Ahmet Sportif Trabzonspor maçlarını izleyeceğiz. Sizlerden de skor tahminleri bekliyorum. Bu akşamki maçlar kaç kaç sonuçlanır? Aspor Radyo Twitter, Instagram hesapları, Twitter değil X hesapları üzerinden ve Furkan Bozoğlu resmi Instagram, Twitter hesapları üzerinden soru görüşlerinizi iletebilirsiniz.

Evet, bugünkü maçları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Premier Lig'de Aston Villa Arsenal mücadelesi oynanacak. Osasuna Hetafe maçı yine La Liga'da önemli bir mücadele. Barcelona Rayo Vallecano maçı bugün 22.30'da. Şunu da söyleyelim. İspanya La Liga'da Barcelona biliyorsunuz Galatasaray'ın muhtemel daha doğrusu direkt rakibi ve ilk oynayacağı mücadele olacak Barcelona karşılaşması. Daha doğrusu Sporting ve sonrasında Barcelona ile oynayacağı bir mücadele var. Galatasaray'ın rakibinin maçı bu akşam saat 22.30'da. Portekiz Ligi'nde Braga, Vitória, Guimarães 22.15'te yine aynı saatte Benfica, Estoril mücadelesi oynanacak. Yine Fransa 2. Ligi, İspanya 2. Ligi, Hollanda ile Divize'de oynanacak güzel mücadeleler, karşılaşmalar var. Dünkü alınan sonuçlara bakacak olursak Eyüpspor bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Özhan Pulat'ın öğrencileri son dakikada bulduğu golle Alanyaspor'u 2-1 yendi. Başakşehir Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Samsunspor Fenerbahçe mücadelesi az önce ifade ettiğimiz gibi 2-0 tamamlandı. Sarı lacivertliler kazanarak döndü Samsun'dan. Birinci ligde Esenler Erokspor 0, Iğdır FK 1, Manisa 0, Bodrum 0. Premier Lig'de güzel maçlar var. Bu sezon Premier Lig bol gollü başladı. Chelsea 4, Brighton 3, Leeds 1, Brentford 1, Sunderland 1, Fulham 0, Manchester United 5, Ipswich Town 2. Manchester United'da Bruno Fernandes'in hat-trick yaptığını söyleyelim. İspanya La Liga'da Real Madrid 4-0 kazandı. 4. golü Arda Güler kaydetti. Deportivo La Coruña 3, Valencia 1, Celta Vigo 0, Athletic Bilbao 2. İtalya Serie A'ya bakalım. Napoli 1, Como 2, Lazio 1, Genoa 0, Cagliari 0, Inter 1. Fransa'da Paris FC 3, Nice 0, Rennes 3, Le Mans 2, Monaco 2, Marsilya 0. Almanya Bundesliga ile devam ediyoruz. Freiburg 4, Werder Bremen 1, Augsburg 3, Schalke 0, 4, 0. Hollanda Eredivisie Ligi'nde Utrecht 1, PSV Eindhoven 6, Feyenoord 2, ADO Den Haag 2, Willem 2, Herenveen 2, Telstar 0, Ajax 4, Cambuur 1, Twente 4. Evet, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlerin mesajlarına bakacağız. Hatta ilk mesajımızı okumuş olalım bugünkü. Almanya Bielefeld'den Okay Bey'in mesajı. İyi yayınlar Furkan, iyisinizdir inşallah. Transfer planlamasına hiç girmeyeceğim. Son günlerde transferler gelmeye başladı çünkü demiş. Leao Denizgül'le anlaşmaya varılmış. Bana kalırsa net bir defans orta saha lazım. Yoksa bu orta saha ile Şampiyonlar Ligi'nde zorlanırız demiş. Sizin görüşünüz ne? Transfer olur mu bu mevkide? Olacak tabii ki.

0: Bir de dün Zafer Bayramımızdı, vatanımıza hayırlı olsun demiş. Yeğenim Mehmet'in Mehmet'e selamlar demiş. Aydın'da yaşıyor, doğum günüydü. Buradan tekrar öpüyorum saygımla demiş. Çok teşekkürler, sevgiler, selamlar gönderelim. Ve tabii ki 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamış olalım. Kısa bir ara, sonrasında buradayız.
1: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express devam edecek.

0: Spor Express devam ediyor.
1: Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dinleyenimiz Okay Bey'in mesajını sizlerle buluşturduk. Yine gelen mesajlara hemen şöyle bir bakalım. Sonrasında mesajımızı okumadınız diyen de tabii ki çok oluyor. Selamünaleyküm abi, ben Ramazan. Benim bir sorum olacak.

Ocak'ta Lemina olacak mı? Torreira gidecek mi? Bir de trenin Torreira'nın yerine transfer var mı diye sormuş. Ramazan Bey çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Açıkçası şunu ifade edeyim. Şu noktada Torreira'nın ayrılma ihtimali hala masada. Oyuncu İtalya'da Fiorentina'da forma giymeye sıcak bakıyor. Biliyorsunuz ki Arsenal'dan önceki takımı Fiorentina'ydı. Bu sebeple Torreira'nın Fiorentina'ya gitme ihtimali şu an hala var.

0: Evet, Süper Lig'deki puan durumuna şöyle bir göz gezdirelim. Şu an hafta bitmeden maç fazlasıyla Galatasaray'ı lider konumda görüyoruz. Averajı 5, puanı 7. Yine aynı puanda olan bir başka takım Gençlerbirliği. Metin Diyadin'le çok iyi bir başlangıç yaptılar. Fenerbahçe'yi yenmeyi başardılar. Bu hafta da yine önemli bir puan alma durumu oluştu. Mağlubiyet yaşamadan yoluna devam ediyor. Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı Ankara ekibi, başkent ekibi. Üçüncü sırada Fenerbahçe'yi görüyoruz 6 puanda. Kocaelispor yine 6 puanda. Rizespor 6 puanda. 5 puanı bulunan Kasımpaşa 6. sırada. Başakşehir 4 puanda, yine 4 puanı paylaşan birçok ekip görüyoruz. Biliyorsunuz sonuçta Süper Lig'in henüz başındayız. Trabzonspor eksik maçı var. Samsunspor, Alanyaspor, Gaziantep FK 4'er puanda yer alıyor. Ahmet Sportif 3 puanda. Bu akşam Trabzonspor'la maçları var. Beşiktaş 3 puanda. Çorum FK maçına odaklı bir Beşiktaş görüyoruz. Mutlaka Beşiktaş'ın da transfer yapma ihtimalini söyleyelim. Bu arada Avrupa kadro bildirimi ne kadar? Çorum FK çok önemli takviyeler yaptı, transferler yaptı. 2 haftada 1 puan toplamış durumda. 3. maçı deplasmanda bu akşam Beşiktaş'la. Ligin son sırasında Konyaspor'u görüyoruz. Sondan önce Erzurumspor 17. sırada 3 maçta 1 puan alabildi. Bu haftaki Gençlerbirliği deplasmanında Konyaspor'sa 3'te 0 çekerek şok bir başlangıç yaptı. Evet, böylelikle haftayı başlatmış olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızdan dolayı çok çok sağ olun. Aspor Radyo'yu dinlemeye devam edin. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express sona erdi. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
1: Reklam.
3: Aspor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 31 Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: 1946 yılı Türkiye basketbolu için de önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Kasım ayında Yunanistan'a yapılan seyahatte Türk basketboluna sınır kapıları tekrar açılmıştı. 1936 Berlin Olimpiyatlarından beri sandıkta naftalinde yatan ay yıldızlı formamız bu münasebetle çıkarılmış ve tam 10 yıl, 2 ay ve 26 günlük bir aradan sonra yeniden sahaları süslemişti. Basketbolcularımız bu Yunanistan seyahati sırasında 4'ü Atina'da, 2'si Selanik'te olmak üzere 6 karşılaşma yaptılar. Uzun bir süreden beri Amerikalılarla olan sıkı temasları sayesinde basketbolda önemli bir gelişme ve ilerleme kaydetmiş olan Yunanlılar karşısında Türk takımı gerçekten büyük bir varlık gösterdi. Başarılı maçlar çıkardı ve parlak galibiyetler elde etti.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor Ajansı'nda ikinci bölümle karşınızdayız. Saatler 14'ü gösterene kadar konuklarımızla birlikte spordaki tüm gelişmeleri, özellikle futboldaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Serhan Türk ve Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Evet, gündemimiz yoğun. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Bugün 2 kritik karşılaşma var. Haftanın yine önemli maçlarını konuşacağız. Ancak önce dünle başlayacağız. Dün Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmayı konuşarak başlayacağız. Sonrasında transfer gündemlerine de değineceğiz. Hem Galatasaray'ın hem de diğer kulüplerin transfer gündemlerinde hangi isimler ön planla çıkmış, bunları konuşacağız. Önce dünle başlıyoruz. Fenerbahçe Vedat Muriç

0: ve Oğuz Aydın'ın golleriyle Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi ve puanını 6'ya yükseltmeyi başardı. Evet, karşılaşmayı değerlendirerek başlayalım. Cem Kerpiçler, sizinle başlayalım. Nasıl bir mücadele seyrettik? Fenerbahçe'nin zorlanmadan kazandığını söylesek yanlış olmaz sanki.
1: Fenerbahçe dün gece Samsunspor'un kafasını karıştırdı. Ön hatta İrfan Can nerede duracak? Vedat nereye konumlanacak? Mason Greenwood'un pozisyonu ne? Oğuz acaba nasıl bir rol üstlenecek derken Fenerbahçe zaten maçın başında belki de ilk 6 dakikada 3-0'ı bulabilirdi. Maçın fişini çekebilirdi. İsmail Kartal Hoca ve ekibini tebrik ediyorum. Maç öncesinde biz Borevkoviç ve Mendes arasının işlenebilecek bölge olduğunu söylemiştik. Bu bölge üzerinden özellikle Archie Brown ve Oğuz orayı işledi. Orası bir maden olarak buldular, bir otoban gibi sürekli o bölgeyi işlediler. Eğer Archie Brown biraz daha zeki olsaydı, o driplingle gittiğinde, çok iyi driplingle delerek gittiğinde kafasını kaldırıp içeride hedefe pasları atsaydı 3 pozisyon bu şekilde harcandı. Vedat'ın kafa şutu direkten döndü. Oğuz'un vurduğu bir şut var. Mason Greenwood'un attığı 60 metrelik ters toplara şiir yazılır. Çok net. Bunu ilk defa yapmıyor. Daha önce de yaptı. Fenerbahçe için işler dün belki de İsmail Kartal Hoca geldiğinden bu yana en iyi şekilde ilerledi. Dün özellikle çok iyiydi ama dünü konuşurken Lyon zaferinden mutlaka bahsetmek gerek. Lyon. Daha sonra Samsun deplasmanı, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Bey geldiğinden beri ekibiyle birlikte bir mantalite değişimini görüyoruz. Fenerbahçe çok zorlu bir Lyon deplasmanından Samsun'a çıkarken Samsun deplasmanına bir kere kafada o maça kesinlikle 3 puan olarak hedefi koymuş. Bize bunu net olarak gösterdi. Fenerbahçe'nin oyun anlamında eksikleri var mı? Elbette var. Fenerbahçe'nin defans bloğunda problem yaşanabilecek durumlar var mı? Var. Fenerbahçe aslında 4-2-3-1 gibi gözüken 3-2-5, 3-1-6 oynuyor. Ve bunu en net olarak oynayan takım aslında Barcelona. Hansi Flick'in takımı. 3-2-5'i merak edenler Barcelona'yı izlemelerini öneririm. Ama Fenerbahçe'nin merkezdeki oyuncuları Kante, Guendouzi çok doğru pozisyon alıyor. Fakat Fenerbahçe'nin bu sezon en önemli tartışılacak konusu, ki bence geleceğini de belirleyecek konu, merkezde kaptırılan toplarda o geçişleri nasıl savunacağı. Bu maç özelinde evet, Samsunspor bence gücünden çok fazla şey kaybetmiş. Fenerbahçe için bence zorlayıcı bir rakip olmadı ama Fenerbahçe gelecekte çok zorlu maçlar oynayacak. Fenerbahçe'nin ben mutlaka stoper eklemesi yapmasını düşünüyordum. Oponk'la bir ekleme yapıldı ama Fenerbahçe'nin oyunsal anlamda da gelişecek daha çok yolu var. Ya bu maçlarda alınan hemen iki galibiyetin ardından Fenerbahçe'nin müthiş bir formda olduğu ve lige damgasını vuracağını söylemek benim için çok erken. Lig çok uzun bir maraton ve eksikler giderilmeleri, oyun ezberleri üzerine İsmail Kartal Hoca ve öğrencileri çalışmalı. İrfan Can evet bizi sevindirdi. İrfan Can Kahveci, ben Fenerbahçe'ye mutlaka faydası olacağını düşündüğüm bir oyuncu. Merkezde bence performansı gayet iyiydi. Ama Fenerbahçe'nin büyücüsü var. Mason Greenwood. Her Fenerbahçe dara düştüğünde mutlaka çözebilecek bir çilingir. Bir kere Vedat'ta bir Dzeko esintisi görüyoruz. Yani ben Vedat'ı seyrederken bir ara Dzeko zannettim. 9 numara geliyor, topları alıyor, servisi var. Fenerbahçe'nin sete yerleşmesinde çok önemli rol oynuyor. Fenerbahçe için işler şu anda aydınlık. Ama bu aydınlığı söylerken çok çalışmaları gerektiğini, Samandıra'da çok ezber, çok tekrar gerektiğini, çünkü karşısında 4 sezon üst üste şampiyon olmuş Galatasaray ve kadrosunu tahkim eden Batrokov gibi çok önemli bir oyuncu, Leao eklemesi oldu. Bir yandan ben Beşiktaş'ı İtalyano ile çok beğeniyorum. Trabzonspor hakeza bir dalgalanma içerisinde ama lig çok zor. Fenerbahçe eğer hedefe yürümek istiyorsa geliştirmesi gerekiyor oyununu.
0: Evet, şimdi genelde Samsun deplasmanları sadece Fenerbahçe için değil, Süper Lig'deki birçok takım için zor geçerdi. Özellikle son 4 sezona baktığımızda Fenerbahçe zaten son galibiyeti yine İsmail Kartal'la almıştı. Mourinho ve Tedesco ile yine kazanamayan bir Fenerbahçe vardı. Dün de çok etkisiz bir Samsunspor gördük. Topa ne kadar daha fazla sahip olursa olsun etkili olamayan, isabetli şutla tamamlayamayan bir Samsunspor vardı. Fenerbahçe'de Lyon maçının yorgunluklarını çok fazla hissetmeden gerçekten dinlenerek kazandı diyebiliriz.
2: Evet, aslında Fenerbahçe'nin bu kadro yapılanmasıyla maçları kazanması bir sürpriz değil.
0: Tabii.
2: Ama şunu da görmek lazım. Tabii ki Samsunspor da eski havasında değil. Özellikle nereden gelmek istedikleri çok önemliydi. Fenerbahçe sağ tarafı felç etti. O sağ tarafı felç ederken de önemli oyuncuların da kullandığını görebildik. Yani Fenerbahçe'nin üstü 3 maç kazanması, Konya, ardından Olympique Lyon,

0: ardından Samsunspor karşılaşması, deplasman karşılaşması Fenerbahçe'nin iyi bir yolda olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Tabii ki bu süreç içerisinde özellikle Asensio ve Talisca'nın yokluğunda dün 10 numara mevkisinde İrfan Can Kahveci oynadı. Ama ben İrfan Can Kahveci maalesef eski ritmini yakalayamayacağını düşünenlerdenim. Ve Fenerbahçe'de uzun soluklu bir macerası olacağını düşünenlerden değilim. Zaten 15. dakika Greenwood'la yer değiştirdiler. Greenwood merkeze gitti. İrfan yani diğer tarafa gitti, sağa gitti. Bu anlamda özellikle sol kanadı otobana çevirdiler yerinde ise. Özellikle Brano Oğuz ikilisine Greenwood da yaklaştı. Muriç ile beraber iyi bir oradaki güvenli koridoru oluşturdular ve önemlisi ise o tarafı tamamen felç edip akınları oradan geldiler. Fenerbahçe'nin kadro yapılanması iyi. Ben Cemre'ye katılıyorum. Teşekkür aslında ederim. Tek kafamdaki soru işareti şu. Stoper tandeminde özellikle Şikrinyar'ın pozisyonu, çünkü çok fazla çabuk değil, hızlı değil. Orada vücuduyla ya da yapmış olduğu faullerle oyunu durdurabiliyor. Ama orta sahadaki o kırılganlığı Fenerbahçe Kante ile tamamıyla ortadan kaldırdı ve önemli olan orada Kante'nin top kapması, top çalması, oyuna sokması, bunlar çok etkili, çok önemli. Kante gibi bir yıldızın yıldızlığını Fenerbahçe'de hissetmesi gerçekten önemli hale geldi. Kale anlamında Ederson da güvenini kazandı. Çok fazla pozisyonda gelmedi ama Lyon maçına da bakarsak aslında devleştiği bir karşılaşma olarak görebiliyoruz. Nasıl geçen sene çok fazla tartışılan asıl Ederson bu mu ya, biz başka Ederson'u mu aldık denilen Ederson bu sene hem kendi güvenini kazandı ve Fenerbahçe o güveni gösterdi. Yani deplasmanda 2-0 kazanabilmek, özellikle Samsunspor gibi geçen senenin flash takımına kazanabilmek önemliydi, değerliydi. Bir de ligin başında bu galibiyet Fenerbahçe'yi de rahatlattı diyebiliriz. Olimpik Lyon maçından sonra özellikle Şampiyonlar Ligi'ne girmesiyle beraber Süper Lig'de de beklentileri karşılayabilecek mi? Ya da bu fazla maç trafiğini nasıl götürebileceğini düşündüğümüz Fenerbahçe'nin dünkü galibiyeti gerçekten hem Fenerbahçe taraftarının su serpti gönlüne, hem de diğer tarafta iyi bir Fenerbahçe izlenimi bıraktı diyebiliriz. Ama lig uzun maraton. Uzun maraton içinde Şampiyonlar Ligi var, Türkiye Kupası var. Ve önemlisi ise en önemli rakibi Galatasaray var. Galatasaray'a Beşiktaş geldi, Trabzonspor geldi. Bakalım güzel bir sene olsun. Ama önemlisi Fenerbahçe Samsun'da iyi bir altın değerindeki 3 puan aldı diyebiliriz.
1: Evet, yayının ilerleyen bölümlerinde bu fikstürleri konuşacağız zaten. Şimdi maçla yine devam edelim. Serhan Türk'ün bıraktığı yerden devam edelim. Önemli oyuncu performanslarına değindi. Tabii bu karşılaşmanın yıldızı Oğuz Aydın oldu. Onda hepimiz hemfikirizdir diye düşünüyorum. Lyon maçında da yine çok ciddi bir katkısı vardı Fenerbahçe'nin hücum hattında. Bir gol bir asistle oynadı. Attığı golde de kendi yarattı aslında pozisyonunu. Çok fazla topu taşıdı ve yoktan var etti diyebiliriz o golü. Yine ilk golde yaptığı asist de çok kıymetliydi. Yine o golü de hazırlayan Oğuz Aydın'dı ki Vedat Muriç de gol sevincinde Oğuz Aydın'ı işaret etti. Orası da kıymetliydi. Yine maçın genel seyrine baktığımızda topsuz oyunda çok dikkat çekiciydi. Çok fazla dikine oynadı ve Fenerbahçe'nin hücumunu Oğuz Aydın üzerinden şekillendirdiğini gördük. Bunun yanı sıra yine az önce Serhan Türk'ün değindiği gibi Archie Brown'la da çok uyumlu bir Oğuz Aydın gördük. Şimdi hem Oğuz Aydın'ın performansını sorayım hem de şuradan da bir tartışma yaratalım. Evet tabii çok erken bunları söylemek için ama Kerem Aktürkoğlu'yla bir forma yarışına girecek mi? Bu forma yarışında hangisi daha ön planda olur İsmail Kartal'ın gözünde?
2: Oğuz Aydın çok kıymetli bir oyuncu. Oğuz Aydın bunu aslında bize defalarca gösterdi. Özellikle milli takım performansını hatırlatacağım ben. Özellikle milli takımda kendisine verilen role çok uygun davranışlarıyla bize ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu çok net olarak göstermişti. Fenerbahçe'de de İsmail Kartal'ın böyle dokunduğu oyuncular vardır. Bence Oğuz evet gerçekten performansı çok iyiydi ama orada kendisine verilen rol de kıymetliydi. Archie ile bir kere çok iyi anlaştılar. Bu ikili anlaşmalarda Archie ne zaman koridoru tamamen alsa Oğuz içeri devrilmeyi çok doğru yaptı. Oğuz çizgiye bastığında Archie iç koridorda doğru konumlandı. Oğuz çok klas bir oyuncu. Şut tehdidi var. Bir kere kafaya ceza sahası içerisinde golün kısa yolunu kurmuş. Hiç eveleyip gevelemeden çok net olarak ceza sahası içerisinde çok net kararlar veriyor. Böyle soğukkanlı bir susturucu Oğuz Aydın doğru kullandığınızda. Oyun gelişiyor. Oyunla birlikte bir kere Vedat'ın etkisini mutlaka konuşmamız gerekiyor. Fenerbahçe çok uzun süredir santraforsuz oynuyordu. Ki benim iddiam geçen dönem devre arasında eğer Vedat gelse

0: bir kere santroforsuz oynaması nedeniyle istediklerini yapamadığını iddia ettim. Icardi'si yoktu, Pavlidis'i yoktu ama artık Vedat'ı var.
1: Katılmıyorum sana.
0: Tabii tartışırız
1: sana,
0: onu.
1: Sana hiç katılmıyorum.
0: Aynen, Kerem konusunda uzun süredir farklı
1: fikirlerdeyiz. Kerem konusunda zaten herkesin düşüncesi netleşmeye başladı. Bence o Kerem düşünceyi insanların zihnine oturtmaya başladı. Kerem maalesef istenilen performansı gösteremiyor ve kayıpları da oynuyor.
0: Ben de diyorum ki güçlü bir santraforla seyredelim. Bir Vedat'la seyredelim. Alsın, versin, dönsün, iç koridora gitsin.
1: Yok canım.
0: Bakalım
1: yok
0: ikna canım. Edebilecek miyiz bir Vedat'la?
1: Katılmıyorum sana.
0: Yok mu?
1: Yani yok. Bir
2: neden
1: yok.
2: İkna olmadığını da açalım sen.
0: Ben de yok diyorum.
1: Yani yok. Cem bence bitirsin. Ondan sonra ben daha da
0: açayım. Yok, konuşabiliriz.
1: Ya şunu söylemek lazım. Maalesef işten dedim ya, yıldız yönetimi gibi bir şey, önemli bir durum söz konusu. Yıldızı parlak olan Kerem Aktürkoğlu yıldızın sönme noktasına kadar gelme durumunu kendini bence sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok önemli yıldızlarla beraber oynuyor. O yıldızların altında o performansı gösterebilmesi çok önemliydi. Yanında Talişka gibi, yanında Asensio gibi önemli bir silahlı olan Fenerbahçe'de Kerem'in de yıldızın daha parlaması gerekirken Vedat Muriç'in de olduğu denklemde Oğuz Aydın formayı alabiliyorsa bence Kerem'in burada kendini sorgulaması lazım. Hem mental açıdan, hem sportif açıdan, hem hayatı, futbol hayatı açısından sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Kerem Fenerbahçe'ye geliş sürecinde Galatasaray'dan sonra, hani şimdi herkes diyecek ki Galatasaray'da oynuyordu, olağanüstü diyecektin de şimdi Fener'e geldi, kötülüyorsun yok, diyecekler. Ben o açıdan bakmıyorum. Çünkü Kerem'in Galatasaray performansıyla Fenerbahçe performansını, aradaki Benfica performansını hepimizin bir ortak incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Çok büyük ümitlerle transfer edilen ve orada attığı golle Fenerbahçe'yi kupadan eleyen, daha sonrasında yüksek bonservis bedelleriyle Türkiye'ye gelen ve o büyük transfer gündemiyle beraber o transfer gündemini çok fazla kaldıramayan bir Kerem olarak görüyorum. Tabii ki milli takım süreci de çok iyi değildi ama diğer oyuncular için de çok iyi değildi. Ama gelişinde Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Fenerbahçe büyük oynuyor ve Fenerbahçe şampiyonluk için oynuyor. En önemlisi ise Şampiyonlar Ligi'nde varlık gösterebilmek için ve Şampiyonlar Ligi'ne damga vurabilmek için bir kadro yapılanmasına girildi. Ama burada sen dediğim gibi Asensio gibi, ondan sonra Vedat Muriç gibi, Kante gibi çok önemli oyuncularla daha da değerine değer katman beklenirken Oğuz Aydın'a formayı verebiliyorsan burada bence Kerem'in kendini sorgulaması lazım. Oğuz Aydın'ın da artık bu saatten sonra da o formayı da geri vermemesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Oğuz Aydın da bu sürede kendini çok hazır tutmuş bu arada.
1: Tabii. Oğuz yani Aydın da çok Galatasaray için transfer sürecinde beklediği zamanları da biliriz. Ama artık Fenerbahçe'nin futbolcusu ve üçüncü sene mi? Ve çok da güzel. Ben Oğuz Aydın'ın şu dönemde en çok beğendiğim yerli ve hem karakter anlamında da gerçekten çok değerli bir oyuncu pozisyonunda benim için.
2: Bu arada mesela Kerem'in bu kafa travması olayından sonra Konya maçında, evet, Lyon maçında biz acaba Nene'yi görür müyüz diye de konuşmuştuk.
3: Düşünmüştük.
2: Çünkü ilk Lyon maçında oyuna sonradan girmişti ve orayı gerçekten karıştırmıştı,
3: evet,
2: Nene.
3: İyi,
2: çok hareketliydi. Ama İsmail Hoca orada mesela hakkını Oğuz Aydın'dan yana kullandı ve tartışıldı da ilk başta. Tabii. Ben hatırlıyorum bunu. Demek ki hoca bir şeyleri izleyicilerden daha iyi biliyor ki böyle bir karar verdi. Bunu da yine belirtmiş olalım. Ya ben şunu da düşünüyorum, acaba bu forma rekabeti Kerem'i biraz daha motive eder mi etmez mi, ama onda da bakalım döndükten sonra hoca karar verecektir ona yine.
0: Benim tezim net. Ben Vedat'la birlikte oynadıktan sonra, güçlü bir santraforla oynadıktan sonra ben Kerem'in çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum ki en zor dönemde başkan değişmiş.
1: Oynamadılar
0: teknik
1: mı?
0: Direktör değişmiş.
1: Oynamadılar
0: çok
1: hiç.
0: Kısa süre. Bir 5-6 maç bir görelim. Mesela geçtiğimiz dönemde de o kadar abi, eleştirilen süreçte 15 gol etkisi var Kerem'in.
1: Bu formaya 5-6 maçta ben görelim diye yapamazsın. Bir maçta kendini göstermen lazım. Burası Fenerbahçe, burası Galatasaray, burası Beşiktaş. Bu da yeni bir oyuncu değil. Kendini kanıtlamış bir oyuncu. Artık Kerem Aktürkoğlu.
0: Hayır, santroforsuz Kerem başka bir Kerem. Kerem bir iç koridor forveti. Kerem güçlü bir santroforla oynadığında bambaşka bir oyuncu haline geliyor. Kerem en zor süreçte Fenerbahçe'de belki de başkanı değişmişken, yöneticisi değişmişken, teknik direktörü yine 15 gole imzası var, etkisi var. Kerem asla böyle yabana atılacak, kenara koyulacak bir oyuncu değil. Buradayız. Zaten süreç ilerleyecek. İlerideki zamanda bir santraforla birlikte oynasınlar. O zaman daha detaylı konuşuruz neler yapabildiğini.
1: Lütfen baş başa konuşalım ondan sonra.
0: Tabii ki.
1: Yani çünkü benim çok fazla ümidim yok.
2: Yakın zamanda dönecek. Sadece protokol

0: gol dolayısıyla oynamıyor. Ciddi evet. bir durumun Aha. söz konusu değil.
1: Orada onu geçmiş görüyoruz. Olsun diyelim.
0: Tekrardan geçmiş olsun.
2: Diliyoruz. Ben de evet. çok geçmiş olsun.
0: FIFA protokolleri dolayısıyla oynayamadığı 10 günlük bir süreci vardı Kerem'in. Yakın zamanda sahalara dönecek. Orada da İsmail Kartal'ın tercih hakkını hangi oyuncudan yana kullanacağını da yine göreceğiz. Karşılaşmalara ve rakiplere göre de belirleyecektir diye düşünüyorum. Şimdi yine oyuncu performanslarından devam edelim. Greenwood'la devam edelim istiyorum. Az önce büyücü dedi kendisi Olan için. Bu arada mesela şimdi Greenwood'u biz hani sağ kenar diye konumlandırıyoruz ama geldiğinden beri çok serbest profil oynuyor. İsmail Hoca da daha önceki maçlarda demişti biz ona özgürlük tanıyoruz sağ içinde demişti. Dün de İrfan Can'la az önce sen de söyledin ya yer değiştirerek oynadılar. Bu özgürlük aslında onu sağ kenara hapsetmekten ziyade daha da fazla üretkenliğini gösterebilmesini sağlıyor öyle değil mi?
2: Hem önünü yapıyor hem de rakibin ezberini bozuyor. Tabii. Yani çünkü sonuçta rakip adamına göre pozisyon alıyor ve Greenwood'un başladığı pozisyon itibariyle ona göre bir önlem almak istiyor ama sonuçta oyuncu özgür ve özgürlüğü sonuna kadar kullanıyor. Ayağını çok iyi güzel kullanıyor ve ne zaman ne yapacağı çok fazla belli olmayan zaten cebin öyle çok fazla şey vardır işte Guns N' Roses'la başlar YouTube'la devam eder daha sonra büyücü diye. Oz büyücüsü mü yaptın ne yaptın?
0: Öyle bir ya,
2: öyle.
1: Greenwood'a ayrı paragraf açarım. Kitap daha, yazarım Greenwood'a.
2: Yazar. Şimdi biraz sonra yazar.
0: Bir Greenwood manşeti bekleyelim sizden o zaman. Kesin. Böyle ben bir yıldızlaştığımızda.
2: Hayalet oyuncu diyorum yani bir yana.
0: Hayalet oyuncu o da güzel. Yani. Ama genelde negatif kullanılır bu hayalet.
2: Ama orada hayalet bir şekilde geliyor ve korku rüya haline geliyor rakipler için öyle görmek lazım ama şunu söylemek gerekiyor gerçekten transferi sürecinde ve o transferi sürecinde en fazla gündem olan ve Fenerbahçe'ye ne zaman geleceği sürekli konuşulan bir oyuncu pozisyonları geldiğinde neler yapacağı çok fazla merak edilen oyuncuydu şu an maksimumunu veren bir oyun profili içerisinde ve Fenerbahçe'nin özellikle hastalığına çare bulmuş bir Greenwood'u görebiliyoruz. Ama ben hep şunu söylüyordum. İspanyol Hoca'nın orada bir yıldız yani yönetimini iyi yapması lazımdı. Doğru. Yani çünkü burada çok fazla yıldızı olan, çok fazla amiral olan, çok fazla yıldızlar olan oyuncular vardı. Bunları yönetebilmek çok önemliydi. Talisca'dan vazgeçsen Asensio kırılacak. Asensio'dan vazgeçsen Talisca kırılacak. Greenwood'u oyun içerisine atman lazım. Diğer tarafta Vedat Muriç'i kullanman lazım. Kante'yi, Gendüzü'yü nerede kullanacaksın? Akeba, Şikrin yeri var. Yani ben bunu bile düşündükçe şu an kafamda hesaplar kitaplar yapıyorum. Bence İsmail Hoca'nın da beyni yanmıştır bu konuda.
0: Bir problemin yani problem diye negatif söylemeyeyim ama en azından saha içerisindeki planları doğrultusunda sıkıntı yaşadığı oyuncudan bir tanesinin şu an üzeri çizildi Talisca'nın. Gidecek gibi görünüyor.
2: Ama ben zaten bunu haftalar öncesinde söylüyordum. Yani buradan bir ya yardan vazgeçti ya Ser'den vazgeçecekti. Ser'den vazgeçti. Yeni yarına Fenerbahçe kavuştu. O yeni yarda Asensio. Zaten Asensio elinde varsa her zaman bu Asensio'yu evet. kullanacaksın. Ama sonuçta futbol bu. Nankör boyun. Günü unutacaksın. Seni uzun süre soluklu bir şekilde maceraya götürecek insanlarla yola çıkman lazım. Talisca bence misyonunu tamamladı ama iyi bir şekilde tamamladı. Fenerbahçe'nin gönlünde tat kurarak tamamladı. Ama ayrılış sürecinde bir o kadar sancılıymış gibi gözüküyor. Ama Greenwood'un elinde olduğu zaman, Asensio'nun elinde olduğu zaman, bana göre Oğuz, Cem'e göre Kerem Aktürkoğlu elinde olduğu zaman, önde de Berat Münç olursa sen bu cendereden iyi bir şekilde çıkarsın. Fenerbahçe de bu cendereden iyi bir şekilde çıkabilecek oyuncu kapasitesine sahip.
0: Bu arada Greenwood bağlantılı bir de İrfan Can Kahveci'yi de konuşalım. Az önce Serhan Türk söyledi gerçi istikrarlı olacağına inanmıyor.
2: Geleceğin Cengiz Ünder'i olacak yani.
0: Dün en azından dünkü maç özelinde iyi bir İrfan Can izledik. Maç öncesinde de İsmail Hoca şey dedi, şu ifadeleri kullandı. Solda, sağda ve 10 numarada kullanarak oyun içinde değişkenlik yaratmak istediğini söylemişti. Dün Greenwood'da sürekli yer değiştirerek aslında bu planını sahaya olumlu bir şekilde yansıttığını söyleyebiliriz.
1: Ya burada ana payı aslında İsmail Kartal Hoca'ya vermek evet. lazım. Çünkü oyuncularına çok doğru zamanlarda, doğru yerlerde, doğru planlarla ve doğru roller veriyor. Tabii İrfan Can Kahveci de çok yakından tanıyor. İrfan Can Kahveci'nin Gençler Birliği, Başakşehir dönemlerine baktığınızda aslında orada iyi bir 8, zaman zaman 10 profilinde de evet. çok iyi performanslar gösterdiği net, aşikar. Ben İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'nin geniş kadrosunda olacağını, yola devam edeceğini, özellikle kimi maçlarda 50'den 60'dan sonra oyun sıkıştığında, zaman zaman çözmeniz gerektiğinde bir profil olarak ben sahaya girebileceğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin en önde öyle bir yıldızı var ki Greenwood, rakipleri onu nasıl durduracağını şaşırıyor. Çünkü sağını kapatıyorlar, çok rahatlıkla sola devriliyor,

0: sol ayağını çok iyi kullanıyor. Solunu kapatıyorlar. Sağa evriliyor çünkü sağ ayağını çok iyi kullanıyor. Kafasını kaldırıyor. 40 metre 50 metre inanılmaz ters toplar atıyor. Oyunun içinde var, bütününde var. Ayrıca savunma katkısını da ben çok çok iyi görüyorum. Ki ben Kante ve Gendouzi'nin ona biraz daha konfor alanı açabileceğini düşünüyorum. Arkasını toplayacak Fenerbahçe'de oyuncular var. Ki Semedo ile oynuyorlar. Ben Semedo'nun da performansını çok beğenen taraftayım. Fenerbahçe'nin oyununun geleceğini o merkezde kaptıracağı toplar belirleyecek. Çünkü Fenerbahçe 4-2-3-1 gibi gözüküyor ama çoğu zaman 3-2-5, 3-1-6 görüyoruz. Ve merkezde o geçişte kaptıracağı toplarda nasıl oraları savunacağı kıymetli. Buralarda da Kante, Gendouzi, ben İsmail'in ileride daha fazla rol alacağını düşünüyorum ki maça girdikten sonra İsmail enerji koyuyor ortaya. Evet. Daha fazlası gerekiyor mu? Gerekiyor. Ben Talisca Asensio ikileminde de çok net olarak Asensio'dan yana tavır koydum. Evet, Talisca sizin için gol silahı mı? Silahı. Siz için tabela mı? Tabela. Ama oyunun içinde var mı? Bence çoğu zaman yok. Hı hı. Yani Talisca'lı oyunda zaman zaman eksiksiniz. Talisca zaman zaman kendine oynuyor. Yani hı, sürekli o bencillikle attığı şutlar. Ama Fenerbahçe set oyununda mesela Talisca yok. Talisca santrafor olarak kullanılıyor, yazılıyor ama asla bir santrafor değil. O stoperlerin, güçlü stoperlerin arasına girdiğinde, iki tekme yediğinde kendini geri atıyor. Siz ön tarafta bakın Vedat'ı seyredin stoperlerle nasıl boğuştuğunu. İyi bir oyuncu mu? Fenerbahçe'ye katkıda bulundu mu? Bulundu. Ama bana Talisca mı, Asensio mu derseniz 100 kere Asensio derim. Yani 1000 kere Asensio derim.
1: Bir de şimdi yani İrfancan Kahveci konusunda ben de aslında Serhan Türk'e katılıyorum. Yani çok istikrar güvencesi vermiyor izleyiciye de. Bence hocaya da çok vermiyordur. Gerçi İsmail Hoca genelde yerli oyuncularla hem ilişkisi iyidir, verim de almayabilir. Tutar. Ama orada oyuncu işte ne kadar kendini sahaya verebilecek. Orası sıkıntı. Şimdi Talisca
2: İsmail Hoca'nın elindeki o son dönemindeki en verimli oyunculardan bir tanesiydi. Kimle evet, beraberdi? İşte tabii, orta sahada Fred'le beraberdi. Hı-hı. Ama
1: Kasımpaşa dönemi de iyi değil oyuncunun.
2: Oyuncunun zaten Başakşehir'den sonraki dönemini ben çok iyi bulamadım. Bir de İsmail Hoca'nın elindeki o ilk dönemi. Ondan sonrasında işte ben Cengiz Ünder gibi geleceğini bekliyorum. Yani o da gitti Beşiktaş'a. Sergen Hoca'nın başını yaktı. Yani tabiri
0: ya
2: caizse.
0: Cengiz Ünder gibi hayal kırıklığı çok az gelir ya. Ben Fenerbahçe'de...
1: Emre Mor?
0: Evet.
1: Hani birebir aynısı.
2: Emre Mor böyle bir şey beklerdim ben Emre Mor'la.
1: Yani birbirlerine çok benziyorlar o kariyer yani yolculuğu
2: adam kendi,
1: konusunda.
2: Neydi o, nereden gelmişti? İspanyol'da yok. Ben gitmiştim hatta. İspanya'da nerede oynuyordu Emre ya? Emre Mor.
0: Bakmak lazım ya. Benim de gelmedi aklıma.
2: Celta Vigo.
0: Celta Vigo.
2: Celta Vigo. Adam orada tat kurmuş.
1: Ya evet,
2: saçlarını kesiyor.
0: Evet ya. Tat.
2: Hatta ben bile girdim o odaya yani. Ben evet, o kadar röportaja gitmiştim işte, Vigo'ya.
1: Mental yönetiminin ne kadar önemli olduğu burada işte ön plana çıkıyor.
2: Ben atmayacağım. O mentallikle beraber büyük takımda oynamanın vermiş olduğu aslında çok büyük baskılar da var. Taraftar baskısı, medya baskısı. Ve önemlisi ise kulüp baskısı, bunlar çok önemli, bunları iyi yönetebilmek çok değerli ama bu kadar ya formanın çok böyle ateşli bir şekilde yandığı o formayı giymek de çok değerli. İrfan Can Kahveci sanki bu kadar çok bu formayı giymek isteyenlerin yanında çok efor sarf edecek bir oyuncu pozisyonunda değil şu an için.
1: Kendini ispat etmek zorunda yani. Çok daha fazlasını yapmak zorunda.
0: Tabii önünde
1: eğer
0: çok fazla rakibi var.
1: Aynen öyle. Hem çok rakibi var hem de o güvenceyi hocaya da izleyiciye de vermesi lazım. Evet. Taraftarlar da arası böyle pamuk ipliğine bağlı bir ilişkisi var İrfan Can Kahveci'nin.
0: Ama bir hatırlatma yapalım. Mesela İrfan Can Kahveci'nin bir dönem o pamuk ipliği de kopmuştu taraftarlar arasında. Evet. Geri dönmeyi de başarmıştı. Başardı. Tabii ki ilk 11 oyuncusu olur mu? Size katılıyorum. Tartışılır, konuşabiliriz. Ama sonradan da ben oyuna katıldığında katkı verebileceğini düşünen taraftayım, onu da söyleyeyim.
1: Hep kendini hazır tutacak Oğuz Aydın gibi, formayı buldukça da hocasının elini rahatlatması gerekecek. Bir de son olarak Muriç'e konuşalım bence. O da çok iyi başladı sezona. Evet, sakatlıkla geldi ama hızlı toparlandı ve belli ki İsmail Hoca'nın ilk tercihi olacak Lukaku'ya rağmen. Lukaku da fena değil. Oyuna girdikten sonra çabalıyor. Orada oyuncuları gerçekten sırtına alıp götürüyor. Alan yaratıyor. İsmail o hatırlayacaksınız. Kaleciyi önde yakaladı. Bir şut attı. Evet. Orada aslında Lukaku'yu görse belki Lukaku gole de gidebilirdi. Fırsatlar da buldu ama Muriç gerçekten ilk 11'in neden değişmez santrafor olacağını gösterdi. 3'te 3 ile gidiyor. Konya, Lyon ve dünkü maçta golünü attı. Samsun maçında. Yani aslında sadece gol sayısı olarak bir katkı sağlamadı. Aynı zamanda çevresindeki takım arkadaşlarına alan yaratmasıyla da oyuna çok fazla katkı veren bir Muriç seyredeceğiz gibi görünüyor.
2: Tabii ki. Yani sonuçta Fenerbahçe'de oynuyorsun. Ve

0: Şu an için Fenerbahçe'nin en büyük santrafor pozisyonundasın. Yedeğinde Lukaku. Yani ben de çıksam takır takır oynarım.
1: Ya şöyle söyleyeyim, Real Madrid taraftarı Muriç gidince sevinmişti. Çünkü sürekli Real Madrid gol atan bir Muriç vardı.
0: Yani ben her hafta maçını izliyordum. Evet. Her hafta takır takır gol atan bir Muriç vardı.
2: Doğru.
0: Yani Muriç buradan gittiğinde çoğu şeyini kaybetmemiş. Önemlisi ise buradaki sevgisini kaybetmemiş. Buradaki ilgisini kaybetmemiş. Buradaki takım olgusunu kaybetmemiş ve yeteneğine yetenek koymuş ve İspanya Ligi'nde de bunu top seviyeye kadar getirebilen bir oyuncu pozisyonuna gelmiş. Tabii ki buralara kadar gelmenin ne kadar değerli olduğunu bilen de bir oyuncu pozisyonda. Son dakikada da maksimumunu verebiliyor. Dedik ya, yani hem rakibine göre iyisin hem de yanındaki oyunculara göre iyisin. Rakibine göre iyisin çünkü rakibin sana alan yaptığı zaman ya da rakibin zayıf noktalarına baskı yaptığın zaman bunu kullanabilen bir Muriç var. Bir de yanındaki oyuncular çok önemli, çok değerli. Hem yanındaki oyuncular sana alan açıyor, hem yayındaki oyuncuları sen alan açıyorsun. Önemlisi o pas trafiğini çok iyi yapıyorsun. Hani Vedat Muriç, Asensio, Vedat Muriç, Greenwood ve solda da Oğuz Aydın. Oradaki asimetriyi öyle bir güzel tamamladılar ki o asimetrikle beraber goller de geldi. Ben değerli bir oyuncu pozisyonda ve Fenerbahçe'yi de rahatlatan bir golcü pozisyonda. Bence Fenerbahçe böyle bir oyuncuyla sezon sonuna kadar sağlıklı bir şekilde götürebileceğine inanıyorum ben.
1: Evet, sadece iyi bir bitirici değil. Yani o bağlantı oyununu, Dzeko bağlantı oyunu konusunda bence top seviye.
2: Uzman.
1: Ama en azından onun kadar iyi yapmaya çalışan bir Vedat görüyoruz. Çok çok orta sahaya gelip hatta savunmaya da destek veriyor. Az önce söyledik, stoperleri alıp orada başkalarına da alan açıyor. Sırtı dönük çok iyi oynayabilen bir Vedat var. Orada onun oyuna katkısı çok kıymetli.
2: Mbappé'nin ardından La Liga'da ikinci olmuştu gol krallığında. Evet, iyi bir golcü ama asıl meselesi bir kere rakip savunmanın neresinde bir zaaf olduğunu görüp orayı tespit ediyor. Hı. Fotoğrafı çekiyor. Oraya doğru kendini atıyor. O stoperin, o bekin üzerinden gidip oraya bir alan açıyor ve açtığı alana da arkadaşlarını sokuyor. İç koridor koşullarında çok net olarak arkadaşlarının orada topla buluşturma kapasitesi var. Merkezde topu alıp oyunun yönünü hızlı değiştiriyor ve gollerde bu enstrümanın çok kullanıldığını görüyorsunuz. Yani merkeze geliyor, topu alıyor, yön değiştiriyor, devam ediyor. Bir kere sağ içerisinde bütün bunları yaparken sağ dışarısında inanılmaz güçlü bir profil. Oyundan çıktıktan sonra halen oyunun içinde arkadaşlarını yönetmeye, arkadaşlarına fikir vermeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin çok uzun zamandır santraforsuzluktan zaten o kadar zor anlar yaşadı ki. Santrafor olmadığı için. Enes'i ben hep iddia ettim. İyi bir oyuncu, iyi bir futbolcu, iyi bir golcü ama bir bağlantı oyuncusu değil. Bağlantı yapamıyor. Fenerbahçe merkezden topları alıp dönecek, zaman zaman stoperleri yerinden sökecek, atacak. Çünkü oyun zaten alan ve zaman üzerine kurulu. Artı bir bulma üzerine kurulu. Siz orada bir stoperi alıp sökemediyseniz yerinden, orada sizin alan bulmanız imkansız. Vedat Fenerbahçe'ye kocaman alanlar açıyor. O alanlara da merkezden gelen oyuncular, kanat oyuncuları çok rahat giriyor. Golcü özelliği var, küsmüyor, çok çalışıyor. Bir kere şunu çok net söyleyeceğim. Fenerbahçe savunmayı 90 metre ileride başlıyor kalesinden. Bunun da tek nedeni var, Vedat. Vedat öyle bir baskıya başlatıyor ki arkadaşlarıyla birlikte bir kere hücum Fenerbahçe için kalesinden 90 metre ötede başlıyor. Savunmayla birlikte. Bunlar çok önemli özellikler. Fenerbahçe'de bunlar çok uzun zamandır yoktu. Eksikleri vardı. Fenerbahçe bu eksikliğini Vedat'la giderdi. Ama size bir soru işareti bırakacağım. Ben Lukaku hakkında soru işaretlerim var. Ne zaman hazır olur emin değilim. Eski Lukaku değil olmasını beklemiyorum. 33 yaşında ama top atılıyor, zaman zaman ilerlerken topa gidişlerinde hani Napoli dönemini hatırlıyorum. Benim için gelirken de bir soru işaretiydi. Ne zaman hazır olacağı da soru işaretiydi. Allah Vedat'ı sakatlıklardan korusun. Yani Vedat olmadığında Fenerbahçe'nin Lukaku'nun bu haliyle bence oyunu işletmesi zor. Çünkü bence daha çok çalışması gerekiyor. Hı. Maç ritmini bulması gerekiyor. Fizik olarak bu ruhsali oyuncuların hazır olması zor. Evet, kendi daha önce çalışmış, hani hazır olduğunu söylüyor ama bana kalırsa Lukaku için var, daha var.
1: Evet, peki şimdi tabii biz saha içiyle ilgili her şeyi konuştuk ama maalesef konuşmadan geçemeyeceğimiz bir hakem tartışması da var. Dün Yasin Kol'un 5. dakikada Vedat Muriç pozisyonundaki kararı ve son

0: sonrasında Semedo ile ilgili kararı çok tartışıldı. Hemen Serhan Türk, size sorarak başlayalım. Bir, Vedat Göreş'in pozisyonu penaltı mıydı değil miydi? Diğeri de Semedo'nun pozisyonunda basma var mıydı yok muydu? Kırmızı kart olmalı mıydı?
1: Ben direkt basmayı gördüm ben. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Sen gördün mü Cem? Sana sormak lazım.
2: Hemen şöyle cevap vereyim. Bence Vedat Muriç'e yapılan penaltıydı. Semedo'nun da yaptığı kırmızı kart.
0: Aynı fikirde misiniz?
1: Tartışırız.
0: Tartışalım, buyurun.
1: Tamam, tartışsın işte o zaman. Cem başlasın bence.
2: Bir kere kontrolsüz bir hareket, late tackle, o geç hareket Vedat'a yapıldığı. Daha önce bunun çok örnekleri var ligimizde. Ki ben hakemlere dair hiç konuşmayı sevmiyorum. Mümkün mertebe konuşmamaya da çalışıyorum. Oyunu hakemler üzerinden okumuyorum ama Fenerbahçe'de bu sezon Mert Müldür'e de ceza sahası içerisinde yapılan bir hareket var. Onu görmemek için zaten hani bambaşka bir şekilde olmak lazım. Dünkü maç üzerinde de Semedo bastı mı? Bastı. Gördük. Ya biz şunu yapabilmeliyiz. Yani gördüklerimizde biri evet kırmızı kartsa kırmızı kart, penaltıysa penaltı. Tabii ki bu konuda hakem uzmanları var, eski hakemler var, hakem hocaları var. Biz gördüğümüzü söylüyoruz ama şunu da söyleyeyim çok uzatmadan. Hakemler o kadar vasat ki bizim hepimizi şizofren şüpheci bir hale düşürür konuma geldik. Hepimiz kendi
0: paranoyak olduk gerçekten.
2: Paranoyak olduk çünkü aidiyetlerimiz var hepimizin, gerçekten bunun altını çizelim. Ve sadece zaman zaman kendi aidiyetlerimiz üzerinden okumak zorunda kalıyoruz. Ve böyle de görünce acaba sadece bizim düşündüğümüz şekilde mi yaşanıyor? Sadece tek bir takım üzerinden mi bunlar yaşanıyor mu? Sorusu sürekli bizim aklımıza geliyor. Ama benim kendi tezim senelerdir ben şunu savunuyorum. Ülkedeki oyun iklimi vasat. Bu vasatlığın arasında hakemler de vasat. Ama bu sezon inanılmaz bir vasatlıkla başladılar. Yoksa ben özel olarak bir takıma yönelik hakemlerin yönlü karar aldığını düşünen tarafta değilim. Hakemlerin geneli vasat ve bunu mesela Beşiktaş'ta Trossard maçın Trossard hareketi çok net olarak görüyoruz. Galatasaray maçını dönüp hatırlayalım. Bana kalırsa Galatasaray'da Osimhen'in pozisyonu. Mesela Yunus'un aldığı bence faul tartışılır. Galatasaray maçında da çok tartışılacak konu var. Ama ben sadece tek takım üzerinden ve hakemlerin sadece bir takımı yükseltip indirdiği konusunda öyle bakmıyorum. Öyle bakmamak da gerektiğini düşünen taraftayım.
0: Serhan Türk, var mı bir ekleme?
1: Hakemler erken konuşmaya başladık, erken tartışmaya başladık. Ama tartışımız isim değişmiyor. Geçen sene ne kadar çok Yasin Kolu tartıştıysak ve o kadar tartışmadan sonra önemli maçlara verildiyse ve daha sonrasında yine sezonun başında Yasin Kolu'da tartışmaya başlıyorsak biz futbolu konuşalım deyip duralım. Ama hakemleri konuşacaksak ve sezonun başında konuşacaksak bak halimize diyorum, daha çok sıkıntı çekecekmiş gibi gözüküyor. Ama Yasin Kol'un dünkü yönetimini ben beğenmedim.
0: Bir de haftaya derbi var ki bakalım orada hakem atamasından başlayacak. Var hakeminden başlayacak. Sonra işte Beşiktaş biz yabancı hakem istemiştik diyecek. Artık orada Türk hakem, yabancı hakem hala belli değil. Bu tartışmalar ne yazık ki kaldığı yerden devam
2: ama
0: edecek.
2: Ama ülkede bu yüzden de oyun gelişmiyor. Biz teknik taktik konuşamıyoruz. Biz takımların saha içerisinde nasıl konumlandığını konuşamıyoruz. Ben Galatasaray'da Osimhen'in ne kadar iyi bir performans gösterdiğini, Okan Hoca'nın bu yeni döneme dair saha içerisindeki teknik dokunuşlarını anlatmak isterken dönüp dolaşıp ben hakem üzerinde oyun okumak zorunda kalıyorum.
1: Onu anlattırıyorlar zaten yani. Osimhen anlatıyor. Yani
2: Osimhen karar vermiş. Bir sene daha Süper Ligi kıracağım diyor.
1: Osimhen alfabenin A'dan Z'ye kadar bütün harflerine basıyor ve o harfleri de bütün dünya basında yazıyor. Allah güç kuvvet versin. Sen biraz önce çok güzel bir temenninde bulundun. Vedat Muriç'e Allah sağlık versin dedin. Ben de Osimhen'e Allah sağlık versin, nazarlardan saklasın diyorum. Allah ve korusun. Bu dediğim gibi bütün oyunculara da sağlıklı bir sezon diliyorum. Ama gerçekten Osimhen haksız bir rekabet. Osimhen Galatasaray gibi tek başına da bir oyuncu, tek başına da bir takım. Allah iyi ki Galatasaray'a Osimhen'i getirmiş.
0: O zaman Osimhen demişken yavaş yavaş Fenerbahçe'yi bitirip Galatasaray'a geçelim. Aspor Radyo ortak yayınımız devam ediyor. Hem radyodan hem de sosyal medyadan çok fazla soru vardı Galatasaray'la ilgili. Buradan da Galatasaray'ı konuşarak devam edelim yayınımıza. Şimdi Galatasaray'ı konuşurken tabii ki önce transferle başlayacağız. Sonrasında biraz daha işin maç takvimine, Şampiyonlar Ligi'ne ve son oynanan Göztepe maçına geçeceğiz. Transfer demişken de hemen yönümüzü Serhan Türk'e çevireceğiz. Ama tabii şunu söyleyelim izleyicilerimize. Ama yayına girene kadar Galatasaray'ın gündeminde hala transferle ilgili yeni isimler vardı ama sevgili Serhan Türk bir iletişimle ilgili talihsizlik yaşasa da bize bütün bilgileriyle geldi.

0: önce Deniz Gül transferiyle başlayalım istiyorum. Deniz Gül ismiyle başlayalım. Dün A-Spor ekibinden Emre Kaplan da duyurdu. 10 milyon euroluk bir anlaşma. Oyuncuya da 1,5 milyon euroluk bir yıllık ücret şeklinde Galatasaray'ın anlaştığını söyledi Emre Kaplan. Deniz Gül transferinde son durum ne Serhan Türk, dinleyelim.
1: Biz de 2 gün önce duyurmuşuz bunu A-Spor ekranlarında da yine. Bu arada tabii ki telefonum denize düştüğünden dolayı telefon kullanamıyorum ve şu an o gelen mesajları ben de çok merak ediyorum. Çünkü birkaç sorduğum sorular vardı. Çünkü Deniz Gül'le transferin bittiğini söyleyebiliriz artık. Hayırlı olsun diyebiliriz. Ve Galatasaray özellikle Deniz Gül transferini o dönemde işte Bertuğ'la beraber yönetiyordu. Ve o iki oyuncudan birini listesine var mı diye soruyordum yöneticilere. Deniz Gül için no diyorlardı. Ama şu an geldiğimiz süreçte Leao'yu la top seviyeye gelen bir transfer dönemi NG imza atan Galatasaray ardından Deniz Gül transferiyle beraber özellikle bu açıda kapatmış oldu diyebiliriz. Ama şu da çok önemli. Deniz illaki işte Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek alanda olacağını düşünmüyorum. Çünkü Osimhen'in arkasında o mevkide artık Leao da var. Geçen sene doğru. 30 maçın 21'inde forvet oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki burada Barış'a da Yunus'a da oyunu açmak lazım, alan açmak lazım. Ve çok da önemli bir transfer dönemine girdik. Deniz Gül yani bonservis bedeli 10 milyon eurolara yakın bonservis bedeli konuşuluyor. 1,5 milyon euro maaş konuşuluyor. Bu fiyatları alabileceğin ve Osimhen'i yedekleyebilecek, Osimhen'i yedekleyecek oyuncudan bir tanesi olması çok önemli, değerli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki Galatasaray'ın buradaki planlamasında özellikle ben Okan Hoca'nın orta sahaya bir takviye yapması istediğini dile getiriyorduk. Ama Galatasaray şu an önceliği stoper tandemine yapmak noktasında. Ve stoperde de Yusuf Akçiçek transferi çok fazla konuşuluyor. Hı. Oyuncunun özellikle maaş bütçesi olarak 6 milyon euro biliyorsun kendi kulübünde şu an maaş alıyor. Ve Galatasaray kulübüyle görüştüğünde oyuncunun maaşının yani belli bir baremini vermek istiyor. Kulübü de %50'sinden fazlasını ödemeyi talep ediyor. Şu an için bu görüşmeler devam ediyor. Ama Galatasaray tabii ki bu transfer döneminde her şey Yusuf'a bağlı da diyebiliriz. Özellikle transferin diğer devam eden sürecine. Neden Yusuf'a bağlı? Çünkü TFF'nin bir burada planlaması var. Bu planlamaya da göre de hareket eden bir Galatasaray var. Yani eğer Yusuf Galatasaray'a gelirse yabancı U23 orta saha transferi yapılacak. Hı hı. Eğer Yusuf gelmezse yabancı stoper ve yabancı bir oyuncu alınacak orta sahaya ve stopere U23 alınacak. Yani böyle bir durum söz konusu. Yani Galatasaray'da transfer istenilen bir şekilde olmadı. Planlanan bir şekilde olmadı. Plansız bir transfer dönemi geçirdi. Leao süreci bence çok fazla uzadı. Çünkü Galatasaray bu Leao transferini bir ay önceden bitirebilecek kapasitede ve güçteydi ve belli bir yere kadar getirmişti.
0: Haziran'dan ama beri görüşülüyormuş yani.
1: Bir ay ya bir ay. Yani bir ay öncesine kadar Galatasaray ben Leao'yu istiyor alsaydım deseydi bu fiyatlara Leao transferi olmuştu. Ama o an bu transfer komitesinin önüne bir İsmail Sarr transferi getirildi. Hı hı. Ya bu daha iyi olabilir şeklinde. Bu süreç uzadıkça uzadı ve Leao transferi yani aslan transferi Galatasaray'ın. Çünkü adı da aslan Leao. Evet. O transferi uzun vadeye yaydı ve artık sona ulaştı. Ama şu çok önemli. Yani Galatasaray'ın ön alan tarafına baktığınız zaman Osimhen, arkasında Leao, sağda Sané, ortada Batrakov, Barış Alper Yılmaz, diğer tarafta Yunus. Galatasaray'ın ön tarafı yani bir lüks bir araba markasının çok önemli motor gücünün sahip bir takım modunda. Orta sahasına baktığınız zaman kafamızda soru işaretleri var.
2: Var.
1: Sürekli mutsuz olarak konuşulan bir Torreira. İstenileni verir mi verilmez mi diye kafasında soru işareti olunan bir Lemina. Ve orada oynar mı oynamaz mı diye düşünülen işte İlkay'dır, diğer isimlerdir onlar. Defansa geldiğimiz zaman ya acaba bu sene iyi gider mi Davinson'la Abdülkerim, yoksa Abdülkerim ağır mı kalınır denilen pozisyonda. Özellikle orta sahibi ve stoper mevkisine Galatasaray iyi bir transfer dönemiyle yaparsa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'da önemli bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Bu anlamda da Galatasaray doğru yolda devam ediyor. Sadece planlama

0: Yanlış, plansızlık var. Transfer dönemi iyi geçmedi. Çok fazla dedikodu çıktı. Çok fazla sansasyonel şeyler oldu. Ve en önemlisi de Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Galatasaray'ın 5. sene şampiyonluğu çok ne kadar değerli olduğunu, 2027'de 27'nin şampiyonluğunun ne kadar önemli olduğu dönemde Galatasaray'ın bu şekilde tartışmasını ben doğru bulmuyorum. Çünkü Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır. Şampiyonlar Ligi'nde de her zaman gediklisidir. Ama bu sürecin bu kadar uzaması herkesin canını sıktı. En çok da biz gazetecilerin canını sıktı. Çünkü en fazla hedef olan biz olduk.
1: Doğru.
0: Aslında hedef olması gerekenleri de bir an önce iletişimi iyi yapamayan Galatasaray yönetimin anlatması gerekiyor. Çünkü bu süreci en iyi onlar çok iyi biliyorlar ve bu süreç içerisinde bazı durumlardan şikayet ettiler. O durumların şikayet etmesini bence bir an önce ekrana çıkıp anlatması lazım. Ve şundan da yanlış biliyorum. Gardin'in çıkıp ekrana bu süreci anlatması değil de Galatasaray yöneticisinin çıkıp bu süreci anlatmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Gardi sonuçta bu işi babasının ayrına yapmıyor. Buradan bir para alıyor. O zaman şunu yapalım. Gardi gelsin, Galatasaray sportif direktör olsun. Belli bir maaş verilsin. Atıyorum. Bir transferden 1 milyon euro alıyorsa aylık maaşı 50 bin euro olsun, 100 bin euro olsun. Gelsin Galatasaray'a hizmet etsin. Çıksın açıklamaları yapsın. Burada da kafa karışıklığından son verelim derim.
2: Şimdi çok fazla soru var YouTube'dan. Ama tekrar hatırlatalım, denize düştü telefonunuz Serhan Türk'ün. Son gelişmeleri şu an alamıyoruz ama.
1: Balıklar alıyor cevapları.
2: Serhan abi
0: burada illaki... telefon burada ama telefon çalışmıyor ama... Tanıdıkları bildikleri telefonu kurtarabilirim dedikleri birileri varsa lütfen özellikle bana yazsınlar.
2: Çok fazla soru var ve bu soruların ortak noktası Kamavinga. Kamavinga ile ilgili sosyal medyada çok fazla hashtag kampanyası yapıyor Galatasaraylılar. Var mı bir gelişme? Az önce sen şimdi orta sahaya bir yabancı transferi derken Yusuf Akçı'ya da bağladın mevzuyu. Galatasaray yönetiminin Kamavinga için girişimleri ne noktada, var mı yok mu?
0: Ya zaten Galatasaray'ın sürekli listesinde de biliyorsun Kamavinga. Evet. Hep sürekli konuşulmuştu. Ama şimdi buradaki şeyi nasıl yürüteceksin? Yani U23'ü nereye koyacaksın? Yabancıyı nereye koyacaksın?
1: Tamam.
0: Bir de çok önemli olan, o zaman Kamavinga'yı alman için orta sahadan birilerine vedalaşman lazım. Yani Lemina'dan çıkacaksın, yani Torreira'dan çıkacaksın. Yani bunları bir göz ardı edebilmek lazım. İnşallah telefonum düzeldi zaman. Ama Kamavinga Galatasaray'ın gündeminde var ve sıcaklığını koruyor. Ama ben Galatasaray şu an için önceliği sanki stopere yapmış gibi algı, yani aldığım görüşmeler bu şekildeydi. Ama birazdan da net sonuçları veririm.
2: Peki şimdi burada bir virgül koyalım. Kısa bir reklam aramız var. Reklam dönüşü yeniden karşınızda olacağız.
3: Düdük maça Malaga başlıyor. Juan Francisco Funes, o da Malaga'nın hocası. Fernando Silva ve Arda Güler kulübede. Mbappe güzel müdahale. Şimdi Bellingham açtı önünü. Bellingham hala onda. Bellingham tek başına. Bu kez kendi çıkıyor sahneye. Aldı topu solda. Sağa kadar gitti. Herkesi şaşırttı. Ve golü attı Bellingham. İtirazlar var Malagalılardan.
4: Ya bu da Real Madrid'in nasıl bir takım olduğunun çok net kanıtı olan bir gol. Önce Mbappe aldı. Evet. Mbappe 2-3 kişiyi bir hırpaladı orada. O seken top Bellingham'a geldi. Bir turda o gitti. Herkes çalımlayıp golünü attı.
3: İbrahim yerden çok iyi döndü. Mbappe vurdu. Herrero seken top Bellingham. Jude Bellingham sezonu olacak sanki 2026-27 sezonu. İnanılmaz başlıyor. 3 gol, 1 asist oldu bile şimdiden. Kamavinga iyi yere, Mbappe, Trent'e güzel paslaştı Real Madrid. Trent çevirdi, Mbappe! Harika bir gol. Real Madrid çarkı tıkır tıkır işliyor. yarım saatte Bernabeu'da çok terlemeden yoğun bir başlangıçta, yoğun bir fikstürde yarım saatte maçı kapattı Real Madrid. Bellingham, Vinicius, Bellingham, Bellingham, Bellingham direkt! Direkten döndü, soluyla vurdu Bellingham, Camavinga orada şimdi, savunma uzaklaştırdı. Orta geldi Trent'ten, Bellingham, bir dokunuş Mbappe'den kale ağzında. Out mu, corner mi? Mbappe kafasını tutuyor kalenin içinde. Evet, Arda geliyor. Bellingham çıkıyor maçın yıldızı diyebiliriz.

0: Vinicius. Geçiş şansı Arda. 4'e 3 oluşacak Arda. Bekledi. Kaleye de baktı. Arda verdi pasını. Vinicius çaprazda. Vinicius Arda boş. Arda güle!
1: 3 dakika yeter ona be.
0: 90+1 Arda atıyor. 87'de girdi. 90+1 Bellingham'da alkışlıyor Arda'yı. 4-0.
2: Yani oyuna girerken muhtemelen hepimiz içinden bir an oluyor ya. 87 bu adamın gireceği dakika diye düşündük ama o da 3 dakika yeter. Mbappe vermedi, Vini'ye verdi Arda. Ama doğru seçerek asisti de aldı, golünü de attı.
0: Tam doğru zamanda doğru yere sanki oynadı Arda ve ceza alanında koşuyu yaptı. Tabii çok taze. 87'de girdi Arda. Ve Vinicius da onu buldu. Arda'nın golü 4 oluyor. Bu sezon ilk golü Arda'nın. Çekildi, bıraktı topu ama avantaj. Diomande verdi pasını. Mbappe ayak içi Herrero. Arda 87'de girdi. 7 dakika, 6 dakikalık güzel bir resital sundu bizlere. Şimdi korner kullanıldı. Arda da top. Arda çekti, çevirmek istedi. Bir korner daha. Out diyor hakem ve maçı da bitiriyor. Real Madrid 4, Malaga 0. Maçın sonucu. Rahat bir maç Real Madrid için.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.

0: sahası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 31 Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
6: 20. Akdeniz oyunlarında da İtalya'yı saf dışı bıraktık ve şampiyon olmayı başardık. İlk seti 25-22, ikinci seti 26-24 ve üçüncü seti de 25-18'lik sayılarla farkla kazanmayı başardık. Ay yıldızlılar tebrikleri ve çiçekleri işte bu şekilde kabul ediyor. Birçok branşta olduğu gibi yine voleybolda da madalyamızı aldık. Birazdan sporcularımız, ay yıldızlılar muhtemelen de kısa bir açıklama yapacaktır. Evinize hoş geldiniz. Akdeniz oyunları şampiyonları pankartıyla havalimanında işte böyle karşılandılar. Basın mensuplarının da yoğun bir ilgisi var.
7: Burada bu şekilde şimdi konuşmalara geçeceğiz.
8: Biraz daha ortaya doğru.
9: Kamera planlaması yapıyor sürekli.
6: Evet. Şimdi açıklamalarını dinleyeceğiz.
8: Başlayalım mı? Aslancım hazır mısınız?
10: Hazırız.
8: Hoş, tebrik ederiz.
11: Teşekkür ederiz, sağ olun.
8: Altın madalya dönüyoruz. 2022'de evet. Gümüş madalyaya dönmüştük. Ve Bileni Sultanları artık biz havalimanında karşılamaya alıştık. Başarı dolu bir yıl oluyor. İnşallah da böyle devam eder. Neler söylemek istersiniz?
11: Çok doğru söylüyorsunuz. Teşekkürler. Gerçekten onurlu ve gururluyuz. 30 Ağustos'ta İtalya'yı 3-0 yenip altın madalyayı kazandık. Ve bu altın madalyayı 21 yıl sonra kazandık. Oyuncularıma, tüm staffıma, herkese çok teşekkür ederim. Federasyonumuz sağ olsun 4 aydır kamptayız. 1 Mayıs'ta başladık kampa. Elinden gelen her şeyi bize destek sağladılar. Aynı şekilde TUMOK ve Gençlik Spor Bakanlığı her türlü organizasyonda yanımızda oldular. Onlar için çok teşekkür ederiz.
10: 21 yıl sonra

0: Da gelen bir başarı evet. oldu 2005'ten evet. sonra Akdeniz oyunlarında. Aslında bir eşiği de atlamış olduk dün evet. itibariyle. Ne söylemek istersiniz?
1: Vallahi İtalya'da 3-0 kazanmak bir de kaymakla evet, ekmek kadayıfı oldu bizim için de. Özellikle ikinci set 24-18 geriden gelince maç çok güzel geçti bizim adımıza. 3-0 kazandık. Çok mutluyuz. Altın madalya her zaman çok güzeldir. Bu anın tadını yaşıyoruz.
0: Gerçekten önemli bir başarı elde ettik. Hani hem de 30 Ağustos gününde. Evet. Madalyayı elde ederken en kritik unsurlar neydi sizce takım olarak baktığınızda?
1: Önce iki tane kaptanından başlamak isterim. Biri Arelia, biri Tuğba. İkisi de uzman oyuncularımızdan birer taneleri. Diğerleri çok genç oyuncularımız. Aslında yaş ortalamamız çok düşük. Turnuvada da en genç yaş ortalamasına sahip takımız. Sağ olsunlar iki kaptanım takımı sırtladılar. Beraber bir bütün olduk. Takım ruhunu yaşattırdılar bize. Sağ olsunlar sonucunu aldık.
2: Hocam teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Tekrardan yarın siz neler söylemek istersiniz? Evet. Başarı üstüne başarı açıkçası. Eleni Sultanları. Hem baktığımız zaman Milletler Ligi'nde de şampiyonluk. Evet. Devam eden bir Avrupa şampiyonası var ki orada da inşallah başarılı olacağız. Neler söylemek istersiniz? Kameraya doğru.
3: Ben öncelikle Akdeniz oyunlarında ülkemizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı tebrik etmek istiyorum. Güzel sonuçlar elde ediyoruz. Kadın milli takımımızda dün akşam unutulmaz bir oyunla final müsabakasında namağlup olarak şampiyon oldu. Ülkemize de ikinci kez Akdeniz oyunlarında altın madalyayı kazandırdı. Öncelikle sporcuları ve teknik ekibimizi başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kurulu adına tebrik etmek istiyorum. Tabii bu başarıda emeği geçen hani sporcularımızla birlikte onlar üzerinde emeği olan tüm kulüplerimize, antrenörlerimize ve yine burada bizimle olan İtalya'da onları destekleyen ailelerine ve tüm seyircilere tabii teşekkürü bir borç biliyorum. Siz basın mensuplarına da bu mutlu anı bizimle paylaştıkları için ayrıca teşekkür etmek isterim. Avrupa Şampiyonası ülkemizde devam ediyor. İnşallah onun sonucu da şampiyonlukla sonuçlanır. Sonucu öyle olur. Bizi dediğiniz gibi alıştırdılar. Hedeflerimiz hep büyük bizim. Tebrik ederim herkese. Sağ olun.
2: Kaptan, senle de konuşalım dilersen. Büyük bir başarı. Aslında biz az önce koça da söyledik. Alıştık. Dünya ikincisini karşıladık geçtiğimiz haftalarda.
3: Evet.
2: Bugün sizleri karşılıyoruz. Saha içinde bir kaptan olarak İtalya ev sahibi ve İtalya'yı 3-0 set vermeden ki ikinci set çok önemliydi. Neler evet. söylemek istersin?
4: Şöyle bir kere ilk başta biz başkanımıza bir söz vermiştik. Buraya giderken altın madalya söz vermiştik. O yüzden bu sözü tuttuğumuz için çok mutluyuz. Daha kampa başladığımız ilk gün zaten baş antrenörümüz Gökhan abi bize bir hedef koymuştu. 30 Ağustos'ta İtalya'da yeneceğiz demişti. Biz de bunu manifestleyerek gittik oraya. O yüzden hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Orada da tüm Olimpiyat Komitesi'ne, Team Türkiye ailesine, federasyonumuza, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Tribünlerimiz hep doluydu. 30 Ağustos'u biz hep beraber orada bayram havasında kutladık bu maç sayesinde. Maçtan önce de yine Gökhan abi bize çok önemli bir söz söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk hedefiniz Akdeniz'dir sözünü hatırlatmıştı. Biz biraz tüylerimiz diken diken oynadık bu maçı. Atatürk'ün kızları bence kendilerine yakıştığı gibi dönüyor ülkeye. Altın madalya dönüyor. Bu madalya hepimizin, gururu da hepimizin.
5: Koça sorduğun soruyu size de sormak istiyorum. Başarı önemli bir başarı. 21 yıl sonra gelen bir altın madalya evet. burada söz konusu. Önce tabii yeniden tebrik etmek istiyorum ama en önemli unsurlar, kriterler neydi bu madalya gelirken?
4: Şöyle Gökhan abin dediği gibi hem tecrübeli oyuncular hem genç oyuncular olan bir takımız. Bence takımın kimyası çok güzel oturdu. Kampın ilk gününden son gününe kadar gerçekten bence sahanın içinde de dışında da çok iyi anlaşan, çok zevkli vakit geçiren bir takım olduk. Aslında staffıyla, oyuncusuyla hep beraber hep hareket ettik. O yüzden bence başarı geldi sonunda da.
2: Kaptan bundan sonraki hedef ne? Artık başarı üstüne başarı
4: altın gelir. Madalya her zaman, her turnuvada.
2: Her turnuvada altın madalya.
4: Aynen öyle. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Tebrik sağ olun ederim. Buraya geldiğiniz için.
2: Çok sağ
4: olun.
2: Çok teşekkürler.
6: Amin. Milli Kadın Voleybol takımımız Akdeniz oyunlarından altın madalyayla döndü. Ev sahibi İtalya'yı finalde 3-0 mağlup etti Filenin Sultanları ve sıcağı sıcağına yurda dönmüşken de açıklamalar yaptılar. Hem baş antrenörü dinledik Gökhan Durmaz'ı, hem Türkiye Voleybol Federasyonu Genel Sekreteri Nihal İşçi açıklamalar yaptı. Hem de takım kaptanı Arelia Karasoy'u dinledik. Galibiyet pozunu da

0: falan işte böyle pankartlarla ve çiçeklerle de verdiler. Ekip arkadaşlarımız da açıklamalarını sizler için ekranlara taşıdı canlı olarak. Gerçekten de Engin Can'ın söylediği gibi voleybolda başarıya o kadar çok alıştık ki sürekli olarak yurda dönen, Avrupa'dan dünya şampiyonluklarıyla, Avrupa şampiyonluklarıyla dönen kızları da bu şekilde karşılıyoruz.
1: Maşallah, tebrik ediyorum gerçekten. Altın madalya kazanma çok önemli. En önemli olan temsil etmek. Özellikle o bayrağı temsil edebilmek, o bayrak uğruna mücadele etmek çok değerli, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Milli takım olarak tabii ki futbol anlamında istenileni yapamasak bile voleybolda, basketbolda önemli işlere imza atıyoruz. Ama yeri geldiği zaman futbolda da o bayrağı sonuna kadar taşıyacağımıza inanıyorum. Kadınlarımızı da tebrik ediyorum. Gerçekten hem göğsümüzü kabarttılar hem de bayrağımızı sallandırdılar ve altın madalyaları ülkemize döndüler. Tekrardan tebrik ediyorum hepsini.
0: Tabii tüm dünyada olduğu gibi bizde de hep futbol ağırlıklı gidiyoruz ama işte voleybolda, basketbolda çok fazla turnuvalarda boy gösteriyoruz. Voleybol ülkesi izlememizin sebebi de işte bu takımlar ve bu başarılar. Bugün basketbol maçımız da var dünya şampiyonasında. İzlanda ile oynayacak A milli basketbol takımımız. Onlara da başarılar dileyelim.
2: Doğru organizasyon, doğru yapılanma, sürdürülebilir başarıyı bize çok net olarak gösterdiler. Atatürk'ün kızları bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Çok net olarak bunun altını çizelim. Oralarda hep varlar, doğru organizasyonla, doğru çalışmayla bize neler yapabileceğini gösteriyorlar. Ayrıca şu da çok önemli. Küçük kızlar, genç kızlar, Türk kızları orada çok net rol modeller görüyorlar kendilerine ve kendi hikayelerini belki de bu önümüze serilen müthiş tablodan bir şekilde çıkartacaklar. Onlar da gelecekte. Bu açıdan da çok kıymetli. Tebrik ederiz.
0: Evet, Türk kadını, Türk sporcusunu en üst seviyede temsil eden voleybolcularımızı da yeniden tebrik edelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Az önce bu liste bildirimiyle ilgili sözün yarım kalmıştı Sayran Türk. Oradan devam edelim.
1: Evet, Galatasaray daha planlamayı bitirmedi. Transfer planlaması devam ediyor. İşte Deniz Gül'den sonra bir orta saha, bir stoper tandemine de önemli transfer yaptığı takdirde bunun planlamasını yapıp ona göre listeyi vereceklerini düşünüyorum. Sadece şu an son planlamalar yapılıyor ve bu planlamalara göre de bir transfer haritasının son rütuşları yapılacak. Yani bekliyoruz bakalım, yani özellikle Yusuf Akçiçek'ten bir geri dönüş, orta sahaya Kamavinga biliyorsun 23 yaşında. Bu planlamayı nasıl yapacaklar, kiralık nasıl olacak bunu da göreceğiz. Olmadığı takdirde Kamavinga orta sahaya bir tane yabancı transfer yapabiliriz. Yani burada Yusuf Akçiçek'in pozisyonuna bağlı Galatasaray'ın pozisyon alacağı durumlarda olacak diyebilirim.
0: Evet, Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimleri ön plana çıkardık. Deniz Gül, Yusuf Akçiçek, son olarak bir Kamavinga gündemi var. Hatta yayına girmeden önce Arda Okan Kurtulan'la ilgili de Galatasaray'ın bir teması
1: İlgisi
0: olduğu
1: var.
0: Yönünde.
1: İlgisi evet. Var ve fiyat da sordu Galatasaray. Hı-hı. Transfer durumu nedir diye de soruldu. Ama şu an için hareketlendirme bir süreç yok ama Galatasaray hem fiyatı sordu hem de ilgisini dile getirdi.
0: Evet, bu isimleri nasıl değerlendiriyorsunuz Cem Kerpiççiler?
2: Deniz Gül benim çok beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray'a bence çok fazla şey katar. Ayrıca potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Galatasaray'da gelişimini sürdürüp Türk milli takımında da vazgeçilmez oyunculardan olma ihtimali çok net olarak masada var. Güçlü bir oyuncu. Bir kere orada da bağlantı oyununda var. Kamavinga aslında Dursun Özbek Başkan'ın çok önceden hep aklında olduğu söylenen bir isim. Galatasaray'ın da transfer süreçlerinde durup durup turnayı gözünden vurma huyu var. Geçen dönem mesela Uğurcan Çakır'ı buna çok net olarak örnek gösteriyoruz. Ki Galatasaray bence
1: başkan transferiydi o da.
2: Tabii Leo hamlesiyle de bence rakipleri için, özellikle savunmacılar için korkulu bir rüya aldı. Eğer kafası %100 sahada olursa Leo inanılmaz bir oyuncu. Bize Serie A'da bunu çok net gösterdi. Ya yani Milan'ı yakından takip edenler şunu çok net olarak bilecektir. Bazen tek başına maçı aldığı anlar vardır. Bir 10-15 dakika sahada kendini gösterir, işi çözer. Bazen de 60-70 dakika sahada olmadığını görürsünüz. Bazen bir maçı çok iyi oynayıp 2 maç, 3 maç ortalarda gözükmez. Ben Galatasaray'da yepyeni bir pencere açıp bambaşka bir motivasyonla buraya geldiğini, Galatasaray'da o hep sahanın içerisinde var olan, güçlü olan profil olacağını düşünen taraftayım. Çünkü şöyle de bir tartışma var. Acaba Zaha modeline dönüşebilir mi?
1: Ama şöyle var Cem, ben de şuradan sana pasarlayayım. Tabii. Ben.

0: Galatasaray bir tesis açtı, Gereme. Galatasaray Rehabilitasyon Merkezi.
1: Güzel, çok güzel.
0: Ve Galatasaray Rehabilitasyon Merkezi'ne kim geliyorsun? Mutlu bir şekilde sezon geçiriyor ve önemlisi ise eski günlerini hatırlıyor. Hı hı. Eskiden Flora'nın suyu vardı, artık Kemalburgaz'ın suyu var. Ve Kemalburgaz'ın suyu da meşhurdur biliyorsun. Hı. Orası su fışkırıyor ve bütün yani markaların oradan suları aldığını biliyoruz. Evet. Artık Kemalburgaz'ın suyunda ben Leao'ya iyi geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi yani ülkemiz o kadar değerli bir ülke ki aldıkları para o kadar büyük paralar ki
2: çok büyük.
0: Ve önemlisi ise aldıkları sevgi çok ölçülemez bir sevgi. Icardi geldi, mutsuz olan Icardi tekrar hayata bağlandı. Eski aşkını unuttu, yeni aşkına yelken açtı. Önemlisi ise en büyük aşkı Galatasaray oldu. Ziyech'te Zaha çok farklı bir karakterlerdi. Onlar belki ülke olarak şey yapamadılar, uyum sağlayamadılar. Ama önemlisi ise Osimhen gibi devi Galatasaray daha da büyük bir dev haline getirdi. Icardi gibi bir oyuncuyu tekrar eski fabrika ayarlarına geri döndürdü. Leao da bence burada en büyük mutluluğu yaşayıp GRM'nin bence yıldızı peki yalan oyuncusu pozisyonunda bir sertifikayla Galatasaray'a en iyi hizmeti yapacağını
1: çok
0: inanıyorum.
1: Güzel tanımlama. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bence Galatasaray'a böyle damga vuracak galibiyetlerde rol oynayabilecek kapasitede bir oyuncu. Bir kere ben gelişini seyrettim, çok mutlu. İnanılmaz mutlu. Yani hikayelerin kaderini genelde başlangıçlar belirler. Ben öyle bakarım hayata da. Çok mutlu geldi. Eğer burada da saha içerisinde kafasını %100 verdiği anda stopperlerin, beklerin, savunmaların korkulu rüyası olur. Tutamazlar. Yani buldozer gibi topla, driplingle inanılmaz ilerliyor. Ne yapacağını öngöremiyorsunuz. Acaba topla, driplingle delici bir iş mi yapacak? Acaba merkeze mi evriye, şut tehdidi var. Bir anda mesela Osimhen arka direkteyken Osimhen'in kafasına o topu çok net olarak indirebilir. Galatasaray'ın aslında böyle bir motive de ihtiyacı vardı. Hani Barış Alper Yılmaz benim çok sevdiğim bir oyuncu. Üzerine her zaman koyarak gidiyor. Ben Barış Alper Yılmaz'ın ülkede muadili yok. Avrupa'da tartışılır. Ama öyle bir oyuncu geldi ki hem o buldozer gibi rakiplerini bir şekilde sindirirken aynı zamanda teknik bir oyuncu da. Yani orada o topu Osimhen'in kafasına atabilecek kabiliyete de sahip. Şutu da var. Galatasaray çok önemli bir ekleme yaptı. Benim tek endişem %100 olarak kafasını sahaya verdiği anda ben bu cümleleri kuruyorum. Hı hı. Ki ben Galatasaray'da başarılı olacağını düşünen taraftayım.
3: Peki şimdi Leao'nun gelişiyle şöyle de bir soru işareti oluşmaya başladı.
0: Barış ne olacak? Yunus ne olacak?
3: Barış Alper. Sane. Yunus Sane üçgeninden nasıl çıkacak Okan Hoca?
0: Ya Sane'nin mutsuz olduğu haberleri çıkıyor biliyorsun. Evet.
3: Son maçta da oyuna sonradan girdi ve vücut dili pek iyi değildi.
0: Ama ondan sonra Abdullah Kavukçu aldı kenara. Sen yıldızsın dedi.
3: Ve kendine gel.
0: Ve Galatasaray'ın önemli oyuncusun dedi. Biliyorsun Sane'nin Galatasaray'ı seçtiği dönemde en fazla birebir ilişkisi olan ve bu transferde imza atan yönetici pozisyonunda Abdullah Kavuççu vardı ve bu çok böyle hızlı bir şekilde transfer edilmişti Sane ve kimsenin hakkında yokken transfer edilmişti. Ben bu süreci Abdullah Kavuççu yönettiğini düşünüyorum. Yöneteceğini düşünüyorum. Çünkü onun dilinden, Sane'nin dilinden Abdullah Kavuççu anlayacaktır. Ben bu anlamda tekrar Galatasaray için önemli olduğunu hatırlatılması gerekiyor ve buradaki de en iyi iletişimi Abdullah Kavuççu yapacaktır oyuncuyla. Ama şu da bir gerçek, burası dedik ya Galatasaray, Galatasaray'da forma aslarının ağzında, o forma aslarının ağzındaki formayı için gövdeni sokman lazım. Sane'de gövdesini sokması için ilk önce oyununu değiştirmesi lazım ama burada sırf Sane'nin oyunu değiştirmesi değil, Barış'ın da oyunu değiştirmesi lazım. Yunus yavaş yavaş değiştirmeye başladı. O yüzden burası artık isim değil de kim formaya en iyisini hakkını verebilecek öyle bir yere haline geldi. Leao'nun da gelmesi Galatasaray'ın özellikle önemli baskısında önemli güce sahip olduğunu ve bu baskıyı yapabilecek oyuncuların oyun içerisinde kalması gerektiğini gösterdi. Ben ikinci yarı oyuna giren Sane'nin daha verimli olduğunu düşünenlerdenim. Ama Barış'ın biraz daha toparlaması gerektiğini evet. düşünenlerdenim. Yunus'un ilk haftalar itibariyle performansı iyi ama son maçta ben performansını o kadar iyi bulmadım. Tabii ki burada Sara'nın bence biraz daha kendine gelmesi gerekiyor. Batrakov'un hareketliliği Galatasaray'a dinamizm getirdi. Bu da Galatasaray'ı biraz rahatlattığını düşünüyorum. Yani burada artık forma savaşı vermek için

0: formayı alabilirsin. Sadece burada vücut dili çok iyi değil. Çünkü yedek kalmayı kabullenemedi. Ve yedek kalmanın da ne kadar sıkıntı olabileceğini oyuncular net bir şekilde görebiliyoruz. Buradaki iletişimde Abdullah Kavuş'un sonuna kadar düzelteceğini düşünüyorum.
1: Şimdi Leao demişken, Leao'nun bir Şampiyonlar Ligi transferi olduğunu unutmayalım.
2: Kesin.
1: Yani Victor Osimhen de zaten o seviyede, Süper Lig standartlarının çok üzerinde bir oyuncu. Leao da yine aynı şekilde. Sadece Süper Lig'de 5. şampiyon, üst üste 5. şampiyonluğu hedeflemek için yapılmış bir hamle değil. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 8'i hedeflediğini gösteriyor Galatasaray'ın. Bu bağlamda taraftarların Kamavinga beklemesi çok çok normal. O da yine Şampiyonlar Ligi seviyesine, Real Madrid'den gelecek bir oyuncu.
0: Şu an Galatasaray taraftarı ne beklerse sonuna kadar haklı.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü çok üzüldüler. Çok beklediler ve önemlisi ise rakipler transfer yaparken nerede kaldı bu transfer, evet, demek. Bu bence bu kadar varını yoğunu veren, cebindeki son kuruşuna kadar bilet alan, cebindeki son kuruşuna kadar forma alan Galatasaray taraftarının hakkı olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi o zaman Şampiyonlar Ligi'ni de buradan bir değerlendirelim. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin fiksürü açıklandı, maç takvimi. Önce Galatasaray ile başlayalım. Evet. Sporting maçıyla başlayacak ve son 2 yılın şampiyonu Paris Saint Germain deplasmanıyla da bitirecek Galatasaray. Tabii Şampiyonlar Ligi istatistiklerine ve veri sağlayıcılarına bakıldığında şu anda turnuvanın en zorlu fiksürlerinden birini çekmiş olarak görünüyor Galatasaray. Nasıl yorumluyoruz bu maç takvimini? Sporting ile başlayacak, PSG ile bitirecek.
2: Galatasaray çok zor bir kura çekti. Çok net olarak. Ama Galatasaray zor kurallarda meydan okumayı seviyor.
1: Evet.
2: Galatasaray zaten karşısına zor takımlar çıktığında, Barcelona, Liverpool, Manchester United, o zaman çok daha konsantre oluyor. Galatasaray'ın aslında kendinden daha düşük profilli takımlara çok daha fazla puan kaybettiğini, zorlandığını, konsantre olamadığını görüyorsunuz. Okan Buruk çok kıymetli bir teknik direktör. Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyon olmayı başardı. 5. sezon için şu anda çalışmaya sürüyor. Avrupa'da bence geçtiğimiz sezon ben Galatasaray'ı başarılı bulan taraftayım. Ki Okan Buruk için de büyük bir meydan okuma. Şimdi bütün bunları topladığımızda Leao gibi çok kıymetli bir isim kadroya katıldı. Ben Batrakov'u da kıymetli buluyorum. Batrakov ceza sahası içerisinde bir kere çok net olarak Galatasaray'a hareketlilik getirecek ve ceza sahası içerisinde topu aldığında net olarak kafasında kale var. Ve plaselerle topu ayağında hiç eveleyip gevelemeden sonuç almaya çalışıyor. Hem kendi oynuyor hem de yanındakileri de oynatıyor. Yani ön tarafta Osimhen için mesela iki tane ilaç gibi transfer. Hem Leao hem Batrakov. Batrakov oynadıkça bunu çok net olarak göreceğiz. Aslında 21 yaşında ama çok olgun, saha içerisindeki oyun bilgisi de. Ben Galatasaray'ın yine Avrupa'da başarılı olacağını düşünen taraftayım. Her ne kadar rakipleri zor gibi gözükse de Galatasaray doğru isimlere gidiyor. Belki geç ama yine de doğru, adresler doğru. Galatasaray'ın bir oyun ezberi var. Göztepe karşısında ben Lemina, Torreira, Sara üçlüsünün zayıf kaldığını düşünen taraftayım.
1: Evet.
2: Merkezde bir zayıflık var. Lemina, Torreira, Sara'dan bence Galatasaray vazgeçecek. Merkezde daha farklı formüller olacak.
3: Mesela?
2: Mesela Lemina, Torreira, Sara değil de Lemina, Torreira, Batrakov.
3: Oldu zaten.
2: Lemina, Torreira'dan da bence Lemina'dan da çıkma ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. Merkeze çok
3: İyi
2: daha
3: güçlü. İyi bir transfer olursa çıkılır.
2: İki kutu arasında gidip gelen güçlü, oyunu daha dinamik hale getirecek bir profil bence oraya düşünülmesi gerek. Galatasaray'ın çünkü ön tarafı zaten inanılmaz tehditkar. Merkezde de böyle bir eklemeyle birlikte ben acaba bir stoper eklemesi olur mu? Onu düşünüyorum.
3: Yapacaklar.
2: Abdülkerim mesela benim çok beğendiğim bir stoper.
3: İşte o yüzden
2: ama
3: Yusuf'u.
2: Yusuf. Eğer Yusuf gelirse Yusuf oraya çok uygun. Yusuf da çünkü topla çok net olarak çıkabiliyor. Ve sakin, o da çok akıllı. Galatasaray'ın oyununa büyük katkıda bulunur. Ben Galatasaray'ın Avrupa'da doğru hedeflere, doğru adımlarla adım adım gideceğini düşünüyorum. Benim için Okan Buruk bir meydan okuma olarak görecek özellikle. Ve bence takım da daha da konsantre olacak. Yani kendinden daha düşük takımlarla değil, daha güçlü takımlarla oynamak Galatasaray'ın lehine bile olabilir. Bunu çok net olarak göreceğiz. Sporting deplasmanı, orada alınabilecek bir beraberlik. ya da bir 3 puan. Hı hı. Mesela hikaye iyi başlamaları da kıymetli. Evet.

0: Süper Lig'de bu sezon Galatasaray adına daha zor olacak. Daha güçlü rakipler var ama Galatasaray'ın bir oyun ezberi var. Galatasaray'da Okan Buruk Hoca ve ekibi ne oynattığını çok net biliyor ve ona uygun oyuncular transfer ediyorlar. Sané mesela çok eleştiriliyor. Ben her zaman Sané'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu, Galatasaray'da birçok asistinin yendiği için aslında kötü gözüktüğünü de düşünen taraftayım. Hı-hı. Ben bir Fenerbahçe derbisi hatırlıyorum. Sané neredeyse tek başına aldı maçı. Sané de büyük maçlarda bambaşka oynuyor.
1: Evet, biraz hani seçerek oynadığı yönünde de zaten yorumlar yapılıyor.
0: Yani özel maçlarda inanılmaz bir performans görüyoruz.
1: Büyük maç oyuncusu diyorsunuz.
0: Büyük maç oyuncusu.
2: Öyle çeksin, büyük maçta o zaman.
1: Birsen adlı izleyicimiz demiş ki zoru severiz, kolayı herkes yapar. Galatasaray'ın hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluğu bırakmayacak, müsaade etmeyeceğiz şeklinde bir açıklaması
2: var. Galatasaray'ın doğasında var zaten bu. Yani Galatasaray uzun zamandan beri, ben yaklaşık 33 sene oldu benim Galatasaray muhabirliği serüvenim. Ben Galatasaray'ın her zaman zoru sevdiğini ve zorla beraber de önemli işleri başardığına şahit olanlardanım. 2000 Avrupa, 2000 UEFA Kupası'nda da vardım.
1: Maşallah.
2: Üst üste şampiyonluklarda da vardım. Fatih Hocam döneminde de vardım. Birileri benim farklı bir şekilde bir şey olduğumu söylese bile benim ne olduğumu herkes biliyor, önemli onu. Ve şu çok önemli. Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi'nin hem Süper Ligi'yi götürebilecek bir kaliteye sahip ve kadro derinlemesine sahip. İşte önemli transferlerle beraber Leo, ardından işte Yusuf olursa, bir de orta saha transferi yapılırsa Galatasaray tamamıyla transferi bitirmiş olur. Sadece ben geç kalmış bir transfer derim. Hı-hı. Ama doğru bir transfer derim. Hı-hı. Ama transferi dediğim şekilde bitirirse Galatasaray. Ama diğer tarafta burada önemli olan oyuncuları hareket ettirebilmek ve o oyuncuların artık üstüne 4 sene şampiyonluğu kazandık rahatlığını biraz daha forma savaşıyla beraber güçlendirerek iyi bir yarışa sokması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki ilk deplasmanın Sporting Lisbon olması, Lisbon deplasmanı olması ve Galatasaray'ın Lisbon deplasmanında 3 puan almasının ben olası olduğunu düşünenlerdenim. Hı hı. Özellikle işte önemli silahları var dedik. Ön alanda çok tehditkar oyuncular var, işte Osimhen gibi, Leao gibi, Sané gibi, ardından Batrakov gibi. Bu oyuncuları dördünü kullandığın zaman rakibi her zaman korku rüya verirsin. Ve önemli olan burada defansif olarak afiyet vermek değil, ofansif olarak skora katkı yapabilmek. Galatasaray bunu en iyi başaran takımların başına geliyor. Ben iyi bir Avrupa dönemi, Şampiyonlar Ligi dönemi geçireceğini düşünüyorum bu sene. Ve geriye döndüğümüzde de çok söylendik. Nerede kaldı bu transferler dedik ama iyi ki olmuş diyecek miyiz? Yoksa çok geç kaldınız, bu oyuncuların biraz daha adapte olması mı lazım diyeceğiz.
1: Zaman
2: gösterecek.
1: Peki şimdi Galatasaray'ı yavaş yavaş toparlayalım. Son olarak Fenerbahçe'nin de kısaca bir fikstürünü değerlendirerek Beşiktaş ve Trabzonspor'a geçelim istiyorum. Fenerbahçe'de iç sahada Roma maçıyla başlayacak. Son maçını Atletico Madrid deplasmanında oynayacak.
2: Roma'dan sonra da Aston Villa deplasmanına gidecek.
1: Evet.
0: Fenerbahçe görece daha kolay gibi gözüken bir fikstüre sahip. Ama şimdi Roma ile oynayacak. Gasperini Hoca'nın Roma'sını seyrediyoruz. Malın ön tarafta inanılmaz işler yapıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında şöyle bir fark var. Galatasaray 4 sezondur üst üste şampiyon olan Okan Buruk Hoca ile belli bir oyun ezberi olan bir takım. İsmail Kartal Hoca ile yenilenen Fenerbahçe inşa sürecinde bir takım. Fakat çok doğru adreslere gidebilme potansiyeli taşıyan bir takım. İsmail Kartal Hoca geçmiş dönemlerde bunu bize yapabilme ihtimalini hep gösterdi. Fenerbahçe de eldeki oyuncu grubuyla birlikte bence Avrupa'da başarılı olabilecek bir kadroya sahip. Fenerbahçe'de Nathan Ake boşuna alınmadı. Ederson boşuna alınmadı. Greenwood, Kante, Guendouzi gibi bir Çin setliniz var merkezde. Bu kadar kaliteli oyuncularla Fenerbahçe'nin de ben Avrupa'da başarılı olacağını düşünüyorum. Sadece inşa sürecinde zaman zaman yol kazaları olacak. Fenerbahçe'de zaman zaman bu yaşanan kazanaların ardından devam edebilmek çok önemli. Fenerbahçe camiasının kendi içsel sorunları var. Yani Lyon ve arkasından Samsun deplasmanında alınacak iki olası yenilginin ardından İsmail Kartal'ın hikayesi sorgulanıyor bu camiada. Camia en büyük problemi aslında bu kendi içinde yaşadığı travmatik durumlar nedeniyle yaşıyor. Tam olarak İsmail Kartal'a, oyuncu grubuna, camiaya destek gerekiyor. Aziz Başkan geldiği günden beri yönetimiyle birlikte hedefleri çok net çizdi. Ve bu hedeflerden birine, Şampiyonlar Ligi'ne ulaşıldı. Ligde de o hedefe ulaşabilmek için camianın bir bütün haline gelmesi gerekiyor. Burada kastım şu değil. Asla eleştiriden azade olsunlar değil. Eleştiri yapılsın ama

0: eleştirinin de bir dozu var. İsmail Kartal'a ve ekibine yapılan eleştirilerin de ben çok çok fazla ve gereksiz olduğunu düşünen taraftayım.
1: Serhan Türk, nasıl yorumluyorsun Şampiyonlar Ligi fikstürünün yolunu Fenerbahçe'nin?
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ben varlık göstereceğini düşünenlerdenim. İyi bir kadro yapılanması var, iyi de bir kadrosu var. Ama şimdi hedefinin ne olduğu çok önemli. Çünkü yılların getirmiş olduğu bir hasret Süper Lig. Doğru. Ve diğer tarafta yılların getirdiği bir hasret Şampiyonlar Ligi. Yani ilerleyen zamanlarda birisini seçme noktasına geçecek, her ikiyi götürebilecek kadro yapılanmasına sahip olan bir Fenerbahçe var. Bunu hep beraber göreceğiz ama tabii ki Roma ile kendi sahasında kendi seyircisi avantajını sonuna kadar kullanacak olan Fenerbahçe var. Ve artık takımda uyum sağlamış ve oyuncuların da performansı anlamında istenilen alan bir Fenerbahçe var. Bunu kendi seyircisi önüne Roma'yı ben yenerek başlayacağını düşünenlerdenim. Aston Villa deplasmanı zor olacak ama yine ben Fenerbahçe'nin hem Şampiyonlar Ligi'ni hem Süper Ligi götürebilecek bir kadro yapılanması içerisinde olduğunu düşünüyorum.
1: Peki şimdi artık bugünün programına geçiş yapalım. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bu akşam oynanacak iki kritik karşılaşmayla kapanıyor. Beşiktaş saat 21.30'da Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Yine aynı saatte Trabzonspor'da Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş'la başlıyoruz. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde Kaunas-Jalgiris'i playoff turunda elemeyi başardı ve adını Avrupa Ligi'nin lig aşamasına yazdırdı. Öte yandan Trabzonspor ise Avrupa Ligi'ne veda etti ve Konferans Ligi'ne yoluna devam edecek. İkisinin de fikstürleri belli oldu. Yine iki ayrı bölümde değerlendireceğiz. Beşiktaş'la başlıyoruz. Hakem Çağdaş Altay olacak ve VAR koltuğunda Richard Martens görev alacak bu karşılaşma özelinde. Muhtemel 11'leri de birazdan rica edeceğim ama önce haftanın görününü şöyle bir ekranlarınıza getirdik. Gençler Birliği maçıyla başladı. Az önce Galatasaray'ın maçını konuştuk. Fenerbahçe'nin maçını konuştuk. Bu akşam oynanacak maçlarla da haftayı kapatıyoruz. Karşılaşma hakemleri de yine maçların yanlarında yazıyor. Beşiktaş'ın maçında Çağdaş Altay, Trabzonspor'un maçında Atilla Karaoğlan görev alacak. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesinde moral depolamak istiyor elbette Dolmabahçe'de. Taraftarı önünde Alanyaspor yenilgisinin üzerine Süper Lig'de galibiyet almak istiyor. Beşiktaş son iki resmi maçında birer sıfırlık yenilgileri var. Her ne kadar Jalgiris maçı bir Beşiktaş gözünde formalite maçı olsa da sonuçta mağlubiyetle tamamlandı. Hı. Ve hem o maçta hem Alanya maçında hocanın uzun süredir üzerinde durduğu bir bitiricilik problemi var. Açık açık hem bitiricilik hem de hücumdaki üretkenlikle ilgili hocanın şikayetleri söz konusu. Bu maçta skordan ziyade biraz hücum üretkenliği anlamında reaksiyon vermesi gerekiyor Beşiktaş'ın.
0: Italiano'nun bir oyun anlayışı var, bir oyun ezberi var, takımına sahada ne yapması gerektiğini çok net olarak anlatan ve sahada santim santim bunu geri isteyen bir teknik direktör modeli. Beşiktaş'ta Vlahovic'in bu maça damgasını vuracağını düşünen taraftayım çok net olarak. Bir kere artık Vlahovic daha uzun süre alıp orada Beşiktaş'ın o bitiricilik sorununa çare olabilecek isim. Beşiktaş'ın yeni transferleri var. Beşiktaş bir kere bu sezon Nübel'le kalesini güven altına aldı. Bu çok önemli, çok kıymetli. Salih eklemesi Orkun'un ön taraftaki performansını arttırıyor. Bunu çok net olarak görüyoruz. Beşiktaş'ın gelişen bir oyunu var. Beşiktaş'ın oyunu çok dinamik bir oyun. Beşiktaş için benim kafamdaki tek soru işareti, bu kadar dinamik, bu kadar çatacak, bu kadar birebir kovalayan oyunda 60-65'ten sonra bir düşüş yaşanıyor. Hı hı. Bu yaşanan duruma karşı kenardan içeri attığınız oyuncuların çıkan oyuncular kadar o performansı verip verememesi, bu yüzden eklemeler çok mühim. Ama Beşiktaş çok uzun yıllar sonra taraftarının o istediği Beşiktaş'ın DNA'sını çok uygun bir oyun oynuyor. Beşiktaş'ın maçlarında gitgeller olacak. Çünkü hı-hı, Italiano hücum için zaman zaman savunmadan vazgeçebilen nitelikli bir teknik direktör. Beşiktaş bazen 2 yiyecek, 4 atacak. Yani bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Ben Çorum karşısında avantajlı görüyorum ve Vlahovic'in maçı olabilir diye düşünüyorum.
1: Bir muhtemel 11'i de rica edelim. Sonra Serhan Türk'e döneceğim Beşiktaş maçı ile ilgili beklentilerini sormak üzere. Siyah beyazlarda bu akşam kaleyi Nübel'in korumasını bekliyoruz. Yine savunma dörtlüsünde çok fazla bir değişiklik söz konusu olmayacaktır Dolmabahçe'de. Beşiktaş'ta savunma hattının sağında Murillo'nun forma giyme ihtimali oldukça yüksek. Solunda da muhtemelen yine Rıdvan Yılmaz'ı tercih edecektir. Orada bir değişiklik olursa yine ilerleyen dakikalarda

0: sizlerle paylaşacağız. Stoper tandeminde Calo ile Emirhan'ın forma giymesini bekliyoruz. Beşiktaş'ta ekranlarınıza da geliyor. Önlerinde Salih, hücum hattının sağında Çerni, solunda Trossard, merkezde Olaytan ve Orkun, ileri uçta ise Vlahovic'in forma giymesini bekliyoruz. Serhan Türk.
1: Beşiktaş'ın bir kadrosu var. En önemlisi iyi bir teknik adamı var. Ve teknik adamının takımı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki son haftalar Alanyaspor Beşiktaş karşılaşmasıyla başlarsak, eğer ben o karşılaşmaya Alanya'nın çok farklı oynadığını düşünüyorum. Alanya'nın takımlara göre bir kadro yapılanmasına girdi ve takımları iyi analiz eden bir teknik adam olduğunu düşünüyorum.
2: Çok doğru.
1: Ve bu anlamda da özellikle çok katı bir defans yaptılar. Ve burada katı defans yaparken Beşiktaş'ın neye eksik olduğunu net bir şekilde görüyorlardı. Çünkü Beşiktaş'ın eksikliği bitiriciliğiydi. Ve bu anlamda bitiriciliği yapamayan Beşiktaş arkada her zaman tehlike bırakan Beşiktaş haline geldi. Ve o tehlikeyi kullanan bir Alanyaspor o karşılaşmadan galibiyet aldı. Tabii ki Çorum Spor da çok önemli bir karşılaşma. Çorum Spor'un da iyi bir kadrosu var ve ilk hafta istediğini Galatasaray'ın alan bir Çorum Spor vardı. Ama yine ben Beşiktaş'ın iyi bir kadro yapılamasına sahip olduğunu düşünen ve bu anlamda da oyuncuları tamamıyla istediği oyun stiline uyduran bir teknik adamını görebiliyoruz. Buradan bir Vlahovic için daha fazla aktif hale gelip Trossard'ın daha fazla üstüne düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Greenwood'un nasıl Fenerbahçe'nin çevresini değiştirdiğini, Osimhen'in takımı tek başına sırtladığını konuşurken Trossard'ın şu an anlamda biraz daha katkı vermesini düşünüyorum. Ben derbi provası öncesi Beşiktaş'ın bu maçı biraz zorlanacağını ama yine de maçın favorisi halinde olduğunu düşünüyorum.
3: Miret de geldi, Poku geldi. Miret de eklemesi çok önemli. Hı hı. Juventus'tan gelen genç oyuncu aslında merkezde hemen oyunun fotoğrafını çekip zaman zaman tempo arttırma, 10 oynar, 8 oynar Poku, delici kanat. Beşiktaş'ın uzun zamandır bence istediği profile uygun bir oyuncu. Beşiktaş doğru isimlerle, doğru adreslere çok net olarak gitti. Sadece zaman zaman onlar da yol kazası yaşayacak. Çünkü İtalyan'ın oyununda da bunlar var. Mesela bir süre sonra şeyi tartışacağız. Rotasyon. Çünkü onun rotasyonsuz bir oyunu yok geçmiş döneme baktığımda. Bunu da çok net olarak açıklıyor. Hani başta yapmadı, neden yapmadı? Çünkü haftada 3 maç oynamıyordu. Bir süre sonra neden rotasyon tartışmasına başlayacak?
0: Yani maç takvimine göre ve rakiplerin yoğunluğuna göre de tabii ki beklentilerimizin ama arasında işte var bu.
1: Mesela ben şurada da kafamda soru işareti var. Rıdvan çok beğendiğim bir oyuncu. Evet. Ama Rıdvan'ın sürekli olacağını düşünmüyorum. Orada Kuat Taran'ın olması.
2: Doğru.
1: Orada Beşiktaş'ı rahatlattığı anlamına geliyor. Zaten burada Rıdvan'ın önceliklerini çok önemli maçlar olarak verecekler. Ve Kuat Taran'ı da Rıdvan'ı yedekleyecek pozisyonda olacaklar. Daha sonra Kuat Taran'a ben bu formayı alabileceğini düşünüyorum.
2: Doğru.
1: Ama burada kadro yapılanmasında özellikle ben Beşiktaş'ın iyi bir sene geçirdiğini ve tekrarlıyorum en iyi transferinde İtalyan hocası olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi Beşiktaş'ın da Avrupa Ligi fikstürünü ve takvimini konuşalım. Beşiktaş Marsilya maçıyla başlayacak. Tabii orada bir Apoel Berşeva tartışması var. Evet. Muhtemelen maçın bir tarafsız sahada oynanma ihtimali söz konusu.
1: Ama Beşiktaş iyiyiz biz.
0: Beşiktaş başvurularını yapacak. Daha önce de böyle bir sıkıntı yaşamıştı. Tabii burada bir İsrail takımı olması dolayısıyla, politik bir sebep olması dolayısıyla da bu maçın stadyumuna henüz karar verilmedi. Marsilya'da içeride Marsilya kapanışta Omonia deplasmanıyla olacak. Beşiktaş'ın rakipleri de bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde en zorlu fikstür olarak belirlenmiş şu anda. Tabii bu tamamen istatistik ve takım verilerine bakıldığında söyleniyor. İki tane Alman takımıyla deplasmanda oynayacak. Zor. Crystal Palace'da oynayacak içeride. O üçlü İngiliz takımları arasından bence en zorlu rakibi seçmiş bulundu, denk gelmiş bulundu. Nasıl yorumluyorsun Serhan Türk Beşiktaş'ın Avrupa Ligi yolunu?
1: Ya Beşiktaş iyi bir takım. O olma yolunda çok büyük avantaj elde etmeye başladı. Özellikle orta sahada işte Salih'le beraber dinamizm kazandığını düşünüyorum. Orkun'la beraber o balantı oyunu iyi yapabildiğini görebiliyoruz. İyi bir kadrosu var. Hem Süper Lig hem de UEFA'yı götürebilecek bir kadro yapılanmasına sahip. Tabii ki özellikle bu zorluk seviyesi yüksek maçlardan çıkabilmek çok önemlidir. Sana değer ve tecrübe kazandırır. Ben o tecrübeyi sonuna kadar kazanan bir takım olduğunu görüyorum. Kalesine de güven verebilecek bir Nübel var. İlk golünü yese bile ikinci golü neydi daha sonrasında. Ama ben Nübel'in iyi bir performans göstermesiyle beraber özellikle defansif anlamda zaaf vermemesi gereken bir Beşiktaş'ın ofansif anlamda da bitiriciliği iyi bir şekilde hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben iki tarafı da götürebilecek bir kadro kalitesine sahip.
0: Evet, Beşiktaş'ın rakiplerini yine hatırlatalım.

0: İçeride Marsilya deplasmanında Hoffenheim, sonra içeride Palace, Celtic deplasmanı Apoel Berşeva maçı, Bayer Leverkusen deplasmanı Union Saint-Gilloise ile içeride ve son olarak da Güney Kıbrıs ekibi Omonia ile oynayacak. Beşiktaş'ın tabii sezona başlangıcı, o elemelerde ortaya koyduğu performans, özellikle savunma istikrarı konusunda ciddi bir takdir topladı Beşiktaş. Doğru. Hala hücum üretkenliği konusunda sıkıntısı var ama oraya takviyeler yapıldı. Trossard alışıyor. Vlahovic sürekli artık kendine ilk 11'de forma şansı buluyor. Yedeklerde Ohla orada rotasyona sokabilecek hoca. Miretti'nin belki bu akşam 11'de oynama ihtimali bile var. Nasıl yorumluyorsunuz Beşiktaş'ın Avrupa Ligi yolunu Cem Kerpiççiler?
1: Beşiktaş'ın en büyük transferi Önder Özen. Önder Özen'in hemen göreve gelir gelmez PPDA verileriyle teknik direktör seçip İtalyano'ya gitmesi çok doğru. Arkasından bakıyorsunuz kalesinde müthiş bence bir oyuncu var. Ya herkes kurtardığı şutlardan bahsediyor. Bence oyun kurulumunda inanılmaz bir rol alıyor. Eliyle attığı 20-30 metrelik toplar, hızlı oyun başlangıçları çok kıymetli. Trossard çok az konuşuluyor. Bence çok konuşacağız Trossard'ı. Trossard, Vlahovic ikilisini bence damga vuracağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın şöyle bir durumu var. Şunu tartışmak gerekiyor. Kimi hocalar bu taktiksel periodizasyonda şunu düşünerek çalışıyorlar. Başlar başlamaz ilk maçtan itibaren top seviyede olmak. Kimi teknik direktör tercihleri de belli bir hedef konuluyor. Mesela Şampiyonlar Ligi öncesinde, tam Şampiyonlar Ligi başlangıç ortalarında o iniş çıkışlar çok önemli. Beşiktaş çok çok iyi başladı. Hani bunu ne kadar sürdürebilecekler? Çünkü çok zor bir oyun İtalyano'nun oyunu. Benim tek şüphem bu. Çok efor istiyor. Ya burada Allah korusun tabii sakatlıklar da olacak ve o oyunda o performansı vermek gerçekten çok zor. Sahanın içerisinde sizden inanılmaz koşu mesafeleri isteniyor. O birebirlerde zaman zaman stoperlerin orta saha çizgisinin önünde oyuncu kovaladığını görüyorsunuz. Zor ama çok keyifli bir oyun. Beşiktaş'a bence yakışacak bir oyun. Beşiktaş uzun süredir böyle bir oyun talep ediyordu. Ben Avrupa'da da başarılı olabileceği görüşündeyim.
0: Bu arada Beşiktaş'ta da şimdi bir Çerni tartışması var sağ kanatta. Oraya bir transfer bekleniyor. İşte Çerni, Raşitsa bu şekilde götürecek mi, yoksa oraya bir A plus oyuncu mu alınacak?
2: Ya da hangisinden çıkılacak? Yani Çerni'den mi çıkılacak?
0: Aynen öyle yani. Orada
2: bence Raşitsa'dan çıkılsın yani.
1: Doğru, katılıyorum sana.
0: Muhtemel tabii en son
2: bal
0: Amir.
2: Bal yapmayan adı.
0: Efendim?
2: Bal yapmayan adı.
0: Yani artık Aralı'da pek kalmadı.
2: Yok,
0: ya.
2: Yok kalmadı. Ben özellikle son kullanma tarihine kadar Galatasaray'ın yani onu kullandığını düşünüyorum. Daha sonra Galatasaray'dan gittikten sonra hiç seninle veremiyorum.
0: Şimdi Poku transferi yapıldı oraya ama
2: hiç beğenmiyorum.
0: Orada hoca ya da yönetim, şimdi sonuçta yola Salah'la çıkılmıştı. Salah Trabzonspor'u tercih etti. Belli ki yönetimin listesinde oraya bir yıldız transferi yapmak ya da ilk 11'de gözü kapalı tercih edilecek bir oyuncu almak vardı. Planlar değişti. Orada yıldız hakkını Vlahovic'den ve Trossard'dan yana kullandı Beşiktaş ama hala oraya isimler konuşuluyor. Beklentiniz var mı, yoksa Çerni ile bu şekilde Çerni Poku denklemiyle götürür diyor musunuz Beşiktaş'ı?
2: Ben çok fazla götürür düşünenlerden değilim. Hı hı. Zaten Beşiktaş'ın da galiba planlaması o yönde ilerlemeye devam ediyor. Yani Çerni'den de eğer çıkma noktasına gelinebileceği süreç konuşuluyor.
0: Evet, Lüke Bakıyor'yu düşünüyor oraya.
2: Ama şöyle düşünüyor. Mesela hani Talişka da öyleydi biliyorsun. Talişka da Fenerbahçe için sıklayan bir pozisyon dedi. Çerni de özellikle geçtiğimiz yılın son haftalarına göre açılan ve bu senede en azından biraz hareketlenen bir Çerni'ydi. Üstüne düşeni yapan bir Çerni'ydi. Ama her zaman daha iyisini bulduğun zaman bir öncekine vedalaşman lazım. Çünkü futbolun kanununda bu var, doğasında bu var. Herkes sonuna kadar devam edebileceğini düşünüyor ama burada sonuna kadar verebileceklerini tercih ediliyor. Ben Çerni'yle bu noktada vedalaşılması düşüncesinin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
0: Cem Kerpiççiler?
1: Luka Bakio ismi masadaysa ben tereddütsüz oradan yana tavır koyarım. Çerni aslında iyi başlıyor zaman zaman maçlarda da, fakat ben bir saha içerisinde zaman zaman kaybolduğunu düşünüyorum. Bir türlü Beşiktaş'ta o istenileni veremedi. Belki geçmiş dönemlerde de bir bagajı da var oyuncunun, hani taraftar gözünde de. Ama ben mesela Poku'dan ümitliyim. Çok delici bir kanat oyuncusu. Benim beğendiğim genç, potansiyeli var. Beşiktaş'ta özellikle o dinamik oyuna çok uygun bir profil. Ben Beşiktaş'ta gerekli adımların atılacağını ve sonuna kadar da transferin kovalanacağını düşünen taraftayım. Çünkü orada çok doğru bir ikili var. bir kere İtalyan'ı benim çok beğendiğim bir hoca. Bir kere Önder Özen de yerelliği, İtalyano'da ulusallığı, evrenselliği temsil ediyor. Orada bir de Eduard Graf var. Onun üzerine de aslında konuşmak lazım. Birçok transferde önemli rol oynuyor. Beşiktaş çok doğru bir çizgide ilerliyor.
0: Evet, peki. Beşiktaş'ı da o zaman yavaş yavaş toparlayalım ve bu akşamın bir diğer maçına geçiş yapalım. 21.30'da Trabzonspor deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşı karşıya gelecek. Yönetmenimden rica edeyim, Trabzonspor'un da muhtemel 11'i üzerinden maçı değerlendirmeye başlayalım ki sonrasında maç dışı konuya da geçeceğiz tabii ki. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin kararından döndüğü istifa durumu. Kalede Onana'nın forma giymesini bekliyoruz. Savunmanın sağında Pina, solunda Mustafa, stoperlerde Cenk ve Vivu, önlerinde yeni transferlerden Fabinho, Melih ve Muçi, hücum hattının sağında Salah, solunda Aral, ileri uçta ise Onana'nın forma giymesini bekliyoruz. Malinowski sakatlığı sebebiyle kamp kadrosuna dahil edilmedi. Bu bilgiyi hatırlatalım. Dolayısıyla Fabinho'nun bu akşam ilk 11'de forma giyme ihtimali çok çok yüksek. Seren Türk, nasıl bir maç bekliyoruz? Ferencvaros'ta istenmeyen farklı bir mağlubiyet. Sonrasında Fatih Hoca'nın istifa kararı, ki devam kararı çıktı. Hoca kararından döndürüldü. Bu olaylar, aksiyonlar sonrasında Trabzonspor Ahmet deplasmanına çıkacak.
2: Evet, Trabzonspor'un da hayat bulması lazım ve önemlisi ise hocayla yani sıkıntılı bir süreçten geçilen ve bence doğru karar verilen ile sonuçlanan bir süreç var. Bu sürecin Trabzonspor için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ama gerçekten güzel bir deplasmana gittiler. Ahmet Sportif faaliyetler bizim için de, ligimiz için de güzel bir deplasman haline geldi. Özellikle Diyarbakır.
1: Doğru.
2: Ve çok da güzel karşılandılar havalimanında. Ben bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Güzel.
2: Ama şu da çok önemli. Bu bir mücadele. Bu mücadelede Trabzonspor'un artık varlık gösterebilmesi lazım. Çünkü iyi bir kadro yapılanmasına gidildi. Salah gibi önemli bir transfer yapıldı. Ve iyi de bir kadrosu var. Ama bir işte Sırat Köprüsü'nden geçiliyor. Bu köprüde vazgeçmişlik olmaz. Bu köprüde ben gitmiyorum demek olmaz. Bu köprüye hep beraber çıkıldı. Ve o köprüde Ertuğrul Doğan Başkan var, Fatih Tekke var, oyuncular var, camia var, şehir var. O şehri bence toplu bir şekilde, bu herkesin, bütün unsurların o Sırat Köprüsü'nden hep beraber geçmesi gerekiyor. Çünkü bu değer onların değeri ve o değeri de sonuna kadar başlarının üstünde götürmesi gerekiyor. Ben Fatih Hoca'nın bu denklem içerisinde ben mesaj verdiğini düşünüyorum. O mesajda artık doğru kişilere ulaştığını düşünüyorum. Hem belki camiasına, belki oyuncularına mesaj vermeye çalıştı. Ama artık bu günlerin sonuna gelindi ve Süper Lig macerasında Ahmet deplasmanında çok önemli bir hale geldi. Trabzonspor'un iyi bir maç çıkarmasını bekliyoruz. Ama Ahmet Spor'un da burada iyi bir kadrosu olduğunu, tabii, ve Trabzonspor'da o istediği rahat oyunu oynatmayacağını da net bir şekilde göreceğiz.
0: Cem Hocam,
1: Trabzonspor'u analiz ederken aslında yeni bir takım hüviyetinde olduğunu masaya koymamız gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Cabral ön tarafta, mesela Aral, merkeze bakıyorsunuz, Fabinho geldi, Melih oynuyor. Çok fazla Aral yeni oyuncu var.
2: Ya, İstediğini veremedi Aral. Yani ben Aral'dan daha böyle girer girmez oyunu içerisinde oyunu değiştirebilecek kapasiteye sahip oyuncu pozisyondayken Aral da istenileni yapamadı.
0: Fena
2: yani
0: başlamadı aslında. Ferenc Çoruş'un ilk oynanan, bu içeride oynanan maçta sonradan girdi ve o girdikten sonra, Malinowski ile birlikte girdikten sonra Trabzonspor bayağı aslında ivme yakalamıştı.
2: Ama?
0: Ama Trabzonspor'un geneli için şu anda bir ama var.
2: Evet, tabii ki.
0: Yani Süper Lig'le Avrupa'da çok net bir oyun farkı var Trabzonspor'da. Tabii. Yani bunu da konuşmak lazım.
1: Oyunda inşa süreci içerisinde, çünkü Fatih Tekke beklerden bir modern oyun kurarken şimdi aslında oyun da başka bir yere evriliyor. Mesela Salah üzerine bir oyun kurmak zorunda. Hı hı. Çünkü Salah tercih üzerinden. Merkezde çok fazla oyuncuları değişti. Bakıyorsunuz şimdi Olay'ı oynuyordu merkezde. Tim Folcarelli Trabzonspor'un vazgeçilmez bir oyuncuydu.
2: Evet.
1: Şimdi
2: evet,
1: isimler değişti. Ama ben Trabzonspor'un Fatih Tekke ile doğru hedefe ilerleyeceğini düşünen taraftayım. Fatih Tekke bir kere sahici bir karakter. Biz yapay insanların çağında benim için sahici bir karakteri görmek çok kıymetli oyunun içerisinde. Hı hı. Duygusal bir teknik direktör. Evet, empati yapıyorum. Belki de o anda bir sürü şey dolup böyle bir karar almış olabilir. Ne kadar profesyonel, bunu masaya yatırırız, tartışırız. Ama başından beri Fatih Tekke böyleydi. İletişiminde de böyleydi. Çok bildiğimiz sahici bir karakter. Ben Fatih Tekke'nin Trabzonspor'da yeni bir çağın kapısını aralayabilecek nitelikte bir teknik direktör olduğunu hep düşündüm, hep söyledim. Ertuğrul Doğan Başkan'ın da tavrını, yönetimini de çok beğeniyorum. Arkasında durmaları ama artık buradan Ahmet'le birlikte yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir dönemin kapısını aralamaları gerek. Hem oyun anlamında hem de sonuç anlamında sahada istenilen skorlar gelmezse dönüp dolaşıp hep bu istifa gündeme getirilecek. Artık tabii. Fatih Tekke'nin de bir bagajı oldu.
0: Tabii. Yani ben hep o açıdan düşünüyorum zaten. Evet, hocanın karakterini hepimiz biliyoruz. Camianın evladı. Zaten Trabzon şehrinin de bir figürü haline gelmiş durumda. Zaten bu yaşadığı duygu dalgalanmalarını tamamen duyduğu sevgi ve aidiyetten yaşıyor. Yani Trabzonspor'un başarısızlığında tamamen faturayı kendisine kesiyor. Kendini suçlu olarak öne atıyor ve bütün camianın önünde kendini siper ediyor. Bunların hepsine tamamız ama bu seviyelerde bu profesyonellik bu profesyonelliği hocadan da beklemek en büyük hakkımız. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Şimdi bu noktadan sonra oyuncuların da hocaya bakış açısı, özellikle son katılan oyuncular özelinden söylüyorum. Tamam, hocayla uzun zamandır çalışanlar elbette onu daha rahat anlayacaktır ama şimdi Salah, Fabinho gibi eklemeler yapılmışken ve kariyeri boyunca çok profesyonel insanlarla çalışmış yıldızların gözünde bence hoca biraz kendine kötülük etti diye düşünüyorum ben.
2: Katılıyorum sana. Sen çok güzel konuştun. Zaten evet, çok şey doğru konuşuyorsun.
1: Çok
2: bence
1: doğru.
2: Güzel de konuşuyorsun yani.
0: Ama ya mesela Klopp da bence duygusal bir teknik direktör.
1: Duygusal.
0: Genelde ne düşündüğünü biraz böyle tabii ölçüp biçerek de basınla iyi ilişkiler kurarak dile getiren, öfkesini de gösteren bir teknik direktör. Ama bazı şeyler de kapalı kapılar ardında yaşanmalı. Şimdi sıcağı sıcağına böyle bir açıklama yapması, sonrasında yönetimin o karardan onu döndürmesi, tamam Trabzon için şu aşamada bir krizin önüne geçirmiş gibi görünebilir ama sonrasında teknik direktör de hoca, yönetim de hocaya karşı biraz
2: şimdi geri adımda duracak. Şimdi bunu söylemek istediği şey şu, daha yeni yolun başında yeni bir kadro yapılıyor ve kadroyla beraber de bir planlama yapılıyor. Bu planlamanın başında böyle bir durum.
0: Tabii.
2: Olumsuz etkiler. İlerleyen zamanlarda böyle bir şey olsaydı. Yani o yüzden vazgeçmişlik değil bence. Burada mesaj vermek çok önemli. Bence mesajı oyuncular almışsa önemli olan bunu görebilmek. Hı hı. Ama mesajı da nereye verdiği de çok önemli. Bence böyle şeyler belki dinamizm getirir. Böyle şeyler ateşleme
0: belki
2: getirir.
0: Belki de daha çok kenetlenecekler yani, onu bilmiyoruz.
2: Daha fazla
0: tabii
2: olacağını düşünüyorum. Yani mesela Salah'ın transfer ediliş süreci ve değeri çok fazla konuşuluyor. Çok fazla tartışılıyor. Ama tartışacak tarafı yok. Bence değer kattığı tarafını görmek lazım. Özellikle tabii, hem Trabzon'un tabii, ülkemizin tanıtımı anlamında. Ama Trabzonspor'a katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu Salah'ın bir takımı değil. Bu Fatih Tekke'nin bir takımı. Trabzonspor'un takımı. Trabzonspor'un içerisinde oyunculardan bir tanesi de Salah. Bence bu gözle bakıldığı takdirde daha farklı yerlere gidebileceğimizi düşünüyorum.
1: Peki. Bu tünelden bizi sağ içindeki başarılı sonuçlar çıkarır.
0: Tabii.
1: Ama Fatih Tekke hocanın artık böyle bir bagajı var. Hem hocanın hem ekibinin hem yönetimin camianın başarıya odaklanması gerekiyor. Sağ içinde başarı gelirse herkes unutur.
0: Şimdi artık yavaş yavaş toparlayacağız ama spor ajansında önce bir kim bilir diyelim. Evet, Serhan Türk Cem bilir dedi. Bakalım kim bilecek. Ben de bakmadım sorulara. Az önce Emre ben hazırladım bakabilirsin dedi ama bakmadım. Çünkü üçümüz de yarışalım
1: süper,
0: istiyor.
1: Süper, hep beraber.
0: İlk soru ekranlara gelsin bakalım. Ekip arkadaşlarımız bizler için nasıl sorular hazırlamış. Süper Lig'in son 10 yılında Başakşehir forması giyen asist kralı sayısı 2'den fazladır, 2'den azdır. Bir dakikalık süremiz başladı.
1: Edin Vişko olur biri.
2: 2'den fazladır.
1: Biri Vişko olsa ikincisini hatırlamaya çalışıyorum.
2: Deniz. 2'den fazladır diyorum.
0: Ben 2'den azdır diyeceğim. Ya maksimum 2'dir diye düşünüyorum ben açıkçası.
1: Ben Vişka'yı hatırladım. Başka da şu an bulamıyorum ama.
0: Acaba İrfan Can Kahveci?
1: Olabilir mi?
0: İşte ikisi geliyor aklıma, başka ya gelmiyor benim.
2: Deniz.
0: Deniz'i bilemedim.
1: Ben de bilemedim.
0: Son 30 saniye.
1: Ben 2'den azdır diyorum ya. Hı. Evet. Evet.
0: İrfan Can Kahveci'nin asist krallığı yokmuş. İçeriden Emre söyledi.
2: O zaman 2'den azdır diyorum ben. Senin kulağına değil mi?
0: Bilemem. Yanıltıyor da olabilir yani Emre. Ben, soruyu Emre hazırladı.
2: Ben yola çıktıklarımı yok.
0: Yolda mı?
2: Bu kadar değişmem.
0: Son cevapları alayım.
2: 2'den fazladır.
0: 2'den fazladır geldi.
2: Azdır dedim.
0: Ben de azdır diyorum. Bakalım süremiz biterken doğru cevap neymiş? Süper Lig'de son 10 yılda Başakşehir forması giyen asist sayısı 2'den fazladır. Serhan Türk 1-0'la başladı.
1: Kim bilirmiş? Serhan Türk bilirmiş.
2: Yok be, ben bilirim.
0: Tamam, ben şimdi birazdan cevabına bakacağım burada.
1: Evet, neymiş ama?
0: Hemen bakacağım. İkinci soru gelirken ben onun cevabını sizlerle paylaşayım hem de bilgimizle.
2: Ne biliyordur onu ya? Ha.
0: Üst üste 3 kez edilmiş şey olmuş. Biz hep farklı isim düşünüyoruz.
1: Farklı ama olmadı ya. Bu soruda problem var.
0: Hayır. O yanıltmaca işte.
1: Emre bizi
0: soruyu doğru okuyun diyor Emre. Ligimizde hangi uyruğa mensup futbolcu sayısı daha fazladır? A. Azerbaycan, B. Curaçao, C. Komorlar, D. Liberya. Süremiz başladı.
1: Curaçao olmayacak kesin. Komorlar bilmiyorum.
2: Liberya
1: Emre kandıracak
2: ben.
1: Bize.
2: Azerbaycan. Liberya.
0: Ben Curaçao diyeceğim.
1: Curaçao.
0: Ya tamamen sallıyorum. Liberya mı diyorsun?
2: Liberya diyor.
0: Serhan Türk Liberya diyor.
1: Benimki de farklı olsun. Ben de Azerbaycan diyorum.
0: Azerbaycan cevabı geldi. Ben de Curaçao diyeceğim. Ama bildiğimden değil. Curaçao, yani.
1: Ben de hiç bildiğimden değil. Yani.
0: Curaçao Dünya Kupası'na giderken bir kadrosunda sanki vardı,
1: vardı.
0: Süper Lig'de oyuncu ya.
1: Var.
0: Var ama acaba sayısı kaç işte?
2: Bir.
0: Ya Azerbaycanlı kim var bizim ligimizde? Azerbaycan.
2: Var ama Azerbaycanlı var ya.
0: Akunzade var.
1: Aha. Akunzade.
0: Tamam.
2: Fena var.
1: Komorlar nereden çıktı? Komorlar var mı?
0: Dur şimdi bitince bakacağım ona.
2: Komorlar neresi diye.
0: Komorlar bir bakacağım neresi? Ben. Evet, süremiz biterken son saniyeler cevap.
2: Nice kaptım ben şey. Liberya diyorum ben.
0: Liberya.
1: Azerbaycan.
0: Curaçao. Neymiş doğru cevap bakalım. Doğru cevap Curaçao. Ben kazandım.
1: Vay, sen kazandın.
0: Tebrik hepsi ederiz. Bir Curaçao 2'ymiş bu arada. Böylelikle bunu da öğrenmiş olduk.
1: Emre ne zor sorular hazırlamış ama bugün ya.
0: Emre genelde zor sorular hazırlamasıyla bilinir.
1: Selam olsun Emre.
0: Bir sonraki sorumuza, son sorumuza da bakalım. Şu an ben de bir yaptım sayımı.
1: Evet.
0: Hangi takım Süper Lig'den daha çok kez düşmüştür? A. Karabük Spor, B. Karşıyaka, C. Eskişehir Spor, D. Adana Spor. Süremiz başladı.
1: Karabük.
2: Adana Spor.
0: Çok net cevaplar geldi. Karabük ve Adana.
1: Vallahi Adana.
0: Ben Karabük ve Eskişehir arasındayım. Bilemedim. Düşünüyorum. Hangi takım Süper Lig'den daha fazla kez düşmüştür? Karabük Spor, Karşıyaka, Eskişehir, Adana.
1: Ama Adana'da olabilir.
2: Adana Spor.
1: Olabilir.
0: Serhan Türk Adana Spor dedi. Cem Kerpiçiler son cevabınızı da
1: Karabük rica Spor efendim.
0: Karabük Spor geldi. Ben de Eskişehir diyeyim. Farklılık olsun
1: evet,
0: ya.
1: Değişiklik olsun.
0: Yani şu an bakıyorum biraz izleyicilerimizin de yorumlarına. Benim gibi Eskişehir düşünen var. Bilemedim. Şu an evet son 15 saniye. Var mı cevabını değiştirmek isteyen?
1: Son kararım Karabük Spor.
0: Son kararım Karabük Spor. Serhan Türk direkt Adana Spor.
2: Adana Spor. Ben direkt Adana Spor.
0: Peki. Karabük, Adana ve Eskişehir cevaplarından bakalım hangisi doğru? Karşıya çıkıyormuş şimdi. Adana Spor çıktı ve Serhan Türk'ün...
1: Oyunun adını değiştiriyorum. Serhan Türk bilir.
0: Evet. Cem bilir diye başladı ama orada bir totem gelmiş sanki.
1: Ters totem mi oldu?
0: Evet. Ters totem geldi. Tebrik ediyoruz Serhan Türk'ü.
1: Tebrik ederiz Serhan Türk.
0: Spor Ajansı'nda böylelikle tamamlıyoruz. Cem Kerpiççiler. Serhan Türk'ün galibiyetiyle kapatıyoruz.
2: Ne kazandık? Kahve?
0: Kahve içeriz artık yayın dışında. Teşekkür ediyoruz. Spor Ajansı'nı böylelikle tamamlıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Mutlu günler değerli futbol severler. 2026-27 Bundesliga sezonu başladı. Köln ve Hoffenheim 2026-27 sezonuna başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Milli oyuncumuz Ozan Kabağ'da yürekten başarılar. Dakika 26. Burher yolluyor arka tarafa. Kafa vuruşu Aydari. Sekti top. Şut açısı arıyor Hoffenheim. Abdullahu ceza sahası içi. Lajek, Conte, şut geldi, gol! Adam takım ilk maçında atıyor golü. Christian Ilzer'in en çok istediği transferlerden biriydi. Wolfsburg'dan paket halinde iki oyuncu Wimmer ve Dagim buraya katıldı. Bernardo, riskli paslar, Balman, Saydelmala, ikram geldi, Elmala kaleci, sekti top, Ahe indirdi topu, Sufal, neler oldu neler. Mensah, bakalım bu kez O dengeyi değiştirebilecek mi Köln? Said Elmalı, Said Elmalı! Said Elmalı! 1-1 nihayet buluyor golü. Namı diğer Selma. Takımın yeni 10 numarası, takımın yeni maestrosu Said Elmalı. Lukas Podolski'den devraldığı 10 numarayı ilk maçında golle taçlandırıyor. Rahim Haydari, Patrick Gümert takım arkadaşıyla çarptı. Konti yerde, penaltı. Penaltı. Hoffenheim için bir kez daha öne geçme şansı. Sezonun ilk Bundesliga golü için topun arkasında Max Neustadt vurdu. Kaleci Schwebe. Tecrübe gençlik ateşini mağlup ediyor. Büyük bir özgüvenle topun arkasında geçmişti Neustadt. Bir kırılma anı daha yaşatıyor. Maçtaki bir diğer kaleci Schwebe. Geldi orta içeriye. Kafa vuruşu dışarıya. Asfaltta. Yine olmadı. Orta Sufal'den. Kafa gol! Ozan! Ozan! Ozan! 67. dakika. Sezonun ilk golü Ozan için. Açtı hesabı. Çok erken açtı. Bundesliga'nın en golcü savunmacılarından Ozan Kabak sezona kaldığı yerden başlıyor. Ozan Kabak. Mensah. Yerden geldi orta içeri. Şut, gol! Dalinga! Taraftar önünde ilk kez göreceği çıktı Dalinga. İlk Bundesliga golü. Dalinga. Hamleler birer birer geliyor takımlardan. Neticeler de aynı şekilde. Linton Mayna, Dalinga işbirliği. Köln'ü tekrardan maçta tutuyor. Korner kullanılıyor son 10 dakika. Baumann tek yumruk çekti Mensah'ın önünde. Mensah gelişi güzel orta içeriye. Sekti top devamında Hranat. Dahim. Ozan. Sekti top, şut, gol! Dalinga Show! Dalinga! Ne maç ama! Köln maçta ilk kez öne geçiyor. İki kez öne geçmesine rağmen Hoffenheim'ı kovalamayı bırakmadılar. Bu kez öndeler. Son düdük geliyor. 5 gollü maçta, 4-4'lük bir maçta Köln Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ediyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix. Reklam.
3: Aspor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 31 Ağustos 1988 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Öte yandan 1991 yılında da Kırgızistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi

0: Bir tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core Ultra 5 işlemcili HP All-in-One Desktop Tekno Club'a özel 45.999 lira. Teknolojik Teknosa'da güzel.
3: Reklam. Aspor Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

Mutlu günler değerli izleyenler, mutlu haftalar, gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıllık hasreti bitiren Fenerbahçe Süper Lig'e dönüştü. 3. hafta maçında Samsunspor deplasmanında hata yapmadı ve 2-0 kazandı. Fenerbahçe Karadeniz'den 3 puanla döndü. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'a konuk olan Sarı Lacivertliler, rakibini Vedat Muriç ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Sezona 2-1'lik Gençler Birliği mağlubiyetiyle başlayan İsmail Kartal'ın ekibi, 2. haftada Konyaspor'u 4-2 yenerek ilk galibiyetini almıştı. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalma başarısı gösteren Sarı Lacivertliler, Samsunspor karşısında da kazanarak ligde üst üste ikinci 3 puanını elde etti. Bu sezon ligde ilk dış saha galibiyetini yaşayan Fenerbahçe, oynadığı 3 karşılaşmada 7 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. Fenerbahçe'nin 30 Ağustos'taki galibiyet geleneği de sürdü. Sarı Lacivertliler Süper Lig tarihinde Zafer Bayramı'nda oynadığı müsabakalarda 8 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak bu tarihte en fazla galibiyet alan takım oldu. Fenerbahçe, Samsunspor'a karşı yaklaşık 21 yıl aradan sonra üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sarı Lacivertliler kırmızı beyazlı rakibini son olarak Ağustos 2005 Şubat 2006 tarihleri arasında merhum teknik direktör Christoph Daum döneminde ard arda 2 kez yenmişti. Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmayan Fenerbahçe, ezeli rakibini cumartesi günü konuk edecek.

0: Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0'la geçtiği mücadeleye Oğuz Aydın ve Vedat Muriç performanslarıyla damga vurdu. Fenerbahçe Samsun'dan 3 puanla dönerken Sarı Lacivertliler'de 2 futbolcu performansıyla öne çıktı. Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda ilk 11'de şans bulmaya devam eden Oğuz Aydın, 2-0 kazanılan Samsunspor maçına 1 gol ve 1 asistle damga vurdu. 25 yaşındaki futbolcu 3. dakikada Vedat Muriç'in attığı golün asistini yaparken 49. dakikada sahneye çıkarak takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Bu sezon ligdeki ilk gol ve asistini üreten Oğuz, 86. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı. Samsunspor karşısında 60 kez topla buluşan Oğuz Aydın, 2 şut, 3 şut pası, 5 kazanılan ikili mücadele, 4 rakip ceza sahasında topla buluşma, 3 pas arası ve 3 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle oynadı. Oğuz'un başarılı performansının ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde milli futbolcu ile ilgili A-Spor'da söylediği sözler de gündem oldu.
1: Oğuz Aydın'ı geliştirmek lazım. Ama tam tersi, Oğuz Aydın geriye gitti çocuk yani. Tamam, iyi oyuncu.
2: Kendisi gitmedi
1: ama onu geliştirmek lazım. Ona bireysel çalışma yapacaklar veya onun motivasyonunu artırmak için ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Ya elimizde var değer ama değerle ilgilenmediğimiz için değer dışarıda kaldı. Oynamıyor.
2: İrfan Can Kavcı'yı da görüyor.
1: Yani hepsi için söylüyor. Bak, bu laflarım hepsi için geçerli. Yani bir tanesi için söylemiyorum. Alıp konuşursunuz, motive eder, olmuyorsa o zaman yolları ayırırsınız.
0: Fenerbahçe'de Vedat Muriç de gollerine devam ediyor. Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan 32 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında 1 gol ve 1 asist, Lyon rövanşındaysa 1 gol kaydetti. Samsunspor'a da 1 gol atan Muriç, lig ve Avrupa'da görev yaptığı son 3 maçta 3 gol ve 1 asist üreterek 4 gole doğrudan katkı sağladı. Şimdi maç sonuna gidelim ve iki takımın teknik direktörlerinin basın toplantısında yaptığı açıklamaları birlikte izleyelim.
3: İlk devre golü bulduk ama çok daha fazla goller atabilirdik. Ceza sahasında yeterince bazı pozisyonlarda çoğalamadığımız için yeterince gol bulamadık. Sadece bir gol atabildik ama çok fazla gol pozisyonuna girdik. İkinci yarının başında Oğuz'un hızından ve driblinginden faydalandığımız için ikinci golü bulduk. İkinci golü bulduktan sonra da birazcık da oyunu rölantiye alarak bu şekilde oyunu bitirmeye, atabilirsek 3'ü 4'ü atmak için oynadık. Sonuçta Samsunspor gibi bir takıma karşı burada 2-0 kazandığımız için çok mutluyum. Takımımız her geçen gün bizim oyun felsefemizi benimseyerek, kabul ederek futbol oynamaya çalışıyor. Bundan da keyif alıyorlar. Bunu kabullendiler, bu oyun sistemini. Kendileri de çok mutlu. Hem oyunumuz gelişiyor, hem oyuncular gelişiyor. Bu oyuna adapte olmaya başladılar. Bu da bizi tabii memnun ediyor teknik ekip olarak. Oyuncularım da çok memnun oluyor. Bu gelişimden kendileri de görüyor. Oynadıkları futboldan oyun içinde keyif alıyorlar. Bunlarla biz kendileriyle hafta içi yaptığımız geri bildirim toplantılarında kendileri de bunları dile getiriyorlar. Sonuçta Samsunspor gibi güçlü bir takıma karşı bugün çok daha farklı kazanabilirdik. Transferler her an olabilir. Yani sonuçta 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Normal şartlarda bir oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak yapabilirsek 23 yaş altı bir transfer yapabiliriz. Bunun için yönetimimiz, başkanımız çalışıyorlar. Bir uğraşı içerisindeler. Beşiktaş maçıyla ilgili şu anda bir şey söylemem doğru değil. Bir İstanbul'a gidelim. Yerleşelim, bir kendimize gelelim. Beşiktaş'la ilgili çalışmalarımız, analizlerimiz devam edecek.
4: Rakibimizin almış olduğu galibiyet, hak ettiği bir galibiyet. Onu belirtmem gerekiyor. Doğru dakikalarda goller buldular. Üçüncü dakikada öne geçtiler. Zaten ikinci yarının da ilk dakikalarında yemiş olduğumuz ikinci gol geldi. Daha sonrasında da Fatih'in durumundan da bahsetmek istiyorum. Fatih de ne yazık ki şanssız bir sakatlık geçirdi. Aslında bugün kadrolara baktığımızda Şampiyonlar Ligi kadrosuna sahip olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Tabii bizim de bu maçtan elbette çıkarmamız gereken dersler var. Ama 3. bölgede özellikle bir forvetimizin eksikliğini yaşadığımızı da söylemem gerekiyor. Fatih'in durumu umarım ciddi değildir. Marius belki önümüzdeki hafta bizimle birlikte oynayabilecek. Koulibaly de fit olmadığı için, yani %100 hazır olmadığı için bugün kadroda değildi.

0: ama özetle Fenerbahçe bence doğru dakikalarda golü buldu.
1: Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Haftanın programına alınan sonuçlara birlikte bakalım. Gençler Birliği Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı. Kocaeli Spor Tümosan Konya Sporu, Çaykur Rizespor'da Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 2-1'le geçti. Galatasaray Göztepe evinde 3-2 mağlup ederken Eyüp Spor Korendon Alanya Sporu 2-1 yendi. Başakşehir Kasımpaşa mücadelesi 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Fenerbahçe Samsun Spor deplasmanında 2-0 kazandı. Bu akşam 21.30'da Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Yine aynı saatte Trabzonspor'da Ahmet sportif faaliyetlere konuk olacak. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek dedik değerli izleyenler. Şimdi kameralarımızı Dolmabahçe'ye çevirelim. Muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş bizi bekliyor. Mücadele öncesi detayları paylaşmak üzere sözü hemen Efecan'a bırakalım.
2: Teşekkürler Ezgi Toper. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Dolmabahçe'de evinde Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak. Mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek ve VAR koltuğunda ise Richards Martens oturacak. Oldukça güzel bir hava var Dolmabahçe'de. Beşiktaşlı taraftarlar da erken saatlerden itibaren Dolmabahçe'nin etrafında, stadyumun etrafında toplanmaya başladılar. Eşleriyle, çocuklarıyla beraber anın, havanın tadını çıkartıyorlar. Hava sıcaklığı ise 27 dereceyi gösteriyor. Dolmabahçe'de çok güzel bir hava var. Akşam saatlerinde de mücadelenin oynayacağı saatlerde ise de hava sıcaklığının 20 dereceye yaklaşmasını bekliyoruz. Dolmabahçe'de çok da güzel bir hava var. Beşiktaş taraftarları da bu havanın tadını çıkartıyorlar. Beşiktaş'ta yenilenen kadrosuyla, yeni hocasıyla beraber sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. 6'da 6 ile devam ediyordu ama Alanyaspor deplasmanında alınan yenilgi sonrasında seri sona ermişti. Beşiktaş yeni bir seri oluşturmak istiyor. Bugün Çorum'a karşı ve Vincenzo Italiano'da yeni seri öncesine başlatmak için de takımla birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Bugün öğle saatlerinde bir toplantı yaptı takımla beraber. Derbi öncesinde Çorum maçının önemini anlattı futbolculara. Bunu da ifade edelim. Çorum maçında mağlubiyet, beraberlik gibi bir sonucu kabul etmediğini ve ne olursa olsun taraftarının önünde galibiyet almasını istediğini ve galibiyet almaları gerektiğini ifade etmiş durumda. Tabii geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyette takım içerisindeki morali bozdu mu bozmadı mı, bunlar çok konuşuluyordu. Takımda moraller oldukça üst seviyedeymiş. Bunu da belirtelim. Ve öte yandan Beşiktaş sezon içerisinde önemli transferleri imza attı yaz transfer döneminde. Ottara, İlah Fakılı, Alexander Nübel, Doğal Elemdar, Salih Özcan, Trossard, Vlahovic, Poku ve Miretti'yi de kadrosuna kattı. Poku ile Miretti bugün akşam saatlerinde oynanacak karşılaşmada oynayacak mı oynamayacak mı? Beşiktaş taraftarları en merak ettiği konulardan bir tanesi de buydu. İki oyuncunun da lisansı çıktı hafta içerisinde. Bugün geniş kadroda yer almalarını bekliyoruz. Vincenzo Italiano kendilerini ilerleyen dakikalarda süre verirse forma şansı da bulmalarını bekliyoruz. Muhtemelen Poku'nun da ben ilerleyen dakikalarda eğer skor ne gösterir bilemeyiz tabii ki ama süre almasını bekliyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakika Poku'nun da sahada olmasını bekliyorum. Beşiktaş'ta Dalia alacak isimlerden bir tanesi de var. Rıdvan Yılmaz bugün tabii süre bulması halinde Beşiktaş forması altında 100. maçına çıkacak. Kendisine de karşılaşma öncesinde bir plaket verilecek. Plaket takdimi gerçekleşecek Beşiktaş yönetimi tarafından. Vlahovic'in son durumunu merak ediyor Beşiktaş taraftarlar. Bundan da birazcık özet geçmek istiyorum. Şu an içerisinde sorduğumuz zaman Beşiktaş teknik heyetine şunu ifade ediyorlar. Vlahovic oynamak için çok istekli. Ama %100 hazır olduğunu düşünmüyor Beşiktaş teknik heyeti ve kendisini bugün yedek kulübesinde görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Fenerbahçe maçıyla beraber ilk 11'e dönmesini bekliyoruz. Fiziksel durumu da yeterli olmaya yakın olduğunu ifade ediyorlar. Ve öte yandan da bugün karşılaşmayı da 36 ile 37 bin arasında bir seyircinin, biletli seyircinin takip etmesini bekliyoruz. Ve Beşiktaş'ta da son olarak da transfer gündeminden söz ederek sözü tekrardan sana aktaracağım Ezgi Toper. Orta saha gündemi var siyah beyaz ekibin ve oldukça sık görüşülen isimler var. Onlardan bir tanesi Cassado. Beşiktaş'ın oyuncuyla bugün bir görüşme daha yapmasını bekliyorum. Bu görüşmeleri Eduard Graf yürütüyor. Onu da belirtelim. Barcelona forması giyiyor Cassado ve Beşiktaş kendisine satın alma

0: Beşiktaş Benfica'ya resmi teklifini iletecek. Tabi Mate Sar ismi vardı Beşiktaş'ta. Oyuncu 5 büyüklükten teklif bekliyordu. Crystal Palace kendisine teklif yapmıştı. Monaco kendisine teklif yapmıştı ve Beşiktaş da kendisine resmi teklif yapmıştı. Ama hem Crystal Palace'ın hem Monaco'nun hem de Beşiktaş'ın teklifini oyuncu reddetti. Juventus son anda devreye girdi ve oyuncuyla anlaşma sağladı. Bu transferde artık gerçekleşmesini çok zor görüyorum ben. İlerleyen saatlerde de oyuncunun Juventus'a resmi imza atması bekleniyor. Ve son olarak da Moriba ismi gündemde. Önder Özen'in ve Vincenzo Italiano'nun çok beğendiği isimlerden bir tanesi Moriba. Beşiktaş adına bu transfer görüşmelerini de tekrardan söyleyelim. Eduard Graf yönetiyor. Celta Vigo ile Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor. Moriba ismi de Vincenzo Italiano'nun çok beğendiği isimlerden bir tanesi. Onu söyleyelim. Italiano Moriba'yı ilk sıraya yazmış diyebiliriz. Beşiktaş'ın tabii kontenjanı dolu olduğu için de kontenjana yazamadığı ve yabancı hoca olarak saydırabildiği bir isim. Tabii o bölgede de Beşiktaş hem Musati'den hem de Amir Hazreti Ahmetoviç'ten çıkış yaptı. İlerleyen günlerde biz Milot Rašić'ten de çıkış yapılmasını bekliyoruz ama şu bilgi de vermek istiyorum. Milot Rašić Beşiktaş'ın kendisine teklif ettiği karşılıklı olarak anlaşmada fesih sözleşmesini imzalamak istemiyor. Şu an için tekliflere kapalı olduklarını belirtiyor. Beşiktaş'ta mutlu olduğunu, İstanbul'da mutlu olduğunu Beşiktaş yönetimine bildirmiş. Ama ilerleyen günlerde Almanya'dan gelebilecek bir teklifle de ayrılığın yakın olabileceğini söyleyelim. Şu an için Beşiktaş'ın fesih görüşmelerine başlamak istediği isimlerden bir tanesi ama Milot Rašić şu an için Beşiktaş'ın bu teklifine sıcak bakmadığını ifade etmiş diyerek muhtemel 11'lerden bahsederek sözü tekrardan stüdyoya sana aktaracağım Ezgi Tober. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jola ile Emirhan Topçu, sol bekte Rıdvan Yılmaz, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan, hemen önünde oynamasını beklediğimiz 8 numara pozisyondaki ikili ise kaptan Orkun Kökçü de Junior Olaytan, sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta Trossard ve forvet hattında Ohyan Yu'nun olmasını bekliyoruz ama şuraya bir parantez koymak istiyorum. Ohyan Yu yerine son dakikalarda Vlahovic'i de görebiliriz. Henüz Vincenzo Italiano karar vermiş değil. Karşılaşmaya 1 saat, 1,5 saat kala kararını verecek. Ama şu an için muhtemel 11'de Ohyan Yu bulunuyor diyerek sözü tekrardan sana Dolmabahçe'den stüdyoya aktarabilir Beşiktaş.
1: Efecan Öztaş'a çok teşekkür edelim. Beşiktaş'ın gündemine dair tüm detayları paylaştı bizimle. Şimdi gelin Trabzonspor'a geçelim. Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçlarından bir diğeri de Diyarbakır'da oynanacak değerli izleyenler. Trabzonspor Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak.
2: Trabzonspor Diyarbakır deplasmanında 3 puan arıyor. Bordo Maviller Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak. Sezona Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak başlayan Karadeniz ekibi daha sonra Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Hafta arasında UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a 4-0 yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor ligdeki ikinci galibiyetini hedefliyor. Maç öncesinde 4 puanı bulunan Fatih Tekke'nin ekibinde sakat olan Okayo Kuşlu, Batagov, Folcarelli ve Malinowski'nin yanı sıra Borçuari kadroda yer almadı. Yeni transferlerden Fabinho ise ilk kez kadroya alındı. Sezona Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek merhaba diyen Ahmet Sportif faaliyetler 2. haftadaysa Kocaelispor'a 2-0 kaybetti. Diyarbakır ekibi Trabzonspor karşısında 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Trabzonspor'un deplasman performansı da dikkat çekiyor. Bordo Maviller 2026 yılında Süper Lig'de çıktığı son 10 deplasman maçının yalnızca birini kaybetti. Bu süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Trabzonspor 21 puan topladı ve 2026 yılında şu ana kadar dış sahada en fazla puan toplayan takım oldu. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadında oynanacak Ahmet Sportif faaliyetler Trabzonspor maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
1: Alternatif golcü arayışlarını bir süredir sürdüren Galatasaray, Porto'dan milli futbolcu Deniz Gül'le anlaştı. Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken harekete geçen Galatasaray, Rafael Leao'nun ardından bir hamle daha yaptı. Sarı Kırmızılılar Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ün transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray, Deniz Gül transferi için Porto'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç oyuncu ise yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak. 2024'te Porto'ya 4,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan milli futbolcu 2 sezondur Portekiz ekibinin formasını giyiyordu.

0: Deniz Gül kariyeri boyunca 120 maça çıkarken 26 gol ve 6 asist kaydetti. Galatasaray yeni transferi Rafael Leao için bir video paylaştı.
1: Aslan! Aslan!

0: Galatasaray yeni transferi Rafael Leao'nun maliyetini de açıkladı.
1: Rafael Leao 4 yıllığına Galatasaray'da. Sarı kırmızılılar Milan'dan transfer ettiği Portekizli yıldız için İtalyan ekibine 38 milyon euro bonservis ödeyecek. Bir süredir gündemde olan ve transferi ses getiren 27 yaşındaki Rafael Leao, Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro net gelir elde edecek. Galatasaray'la Milan arasındaki anlaşmada sonraki satışa ilişkin bir madde de yer aldı. Kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamaya göre sarı kırmızılılar Rafael Leao'nun bir sonraki satışından elde edilecek kazancın %20'sini Milan'a verecek.
0: Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen Göztepe maçını da boş geçmedi. Nijeryalı yıldız bu sezonki ilk 3 lig maçında 7 gole doğrudan katkı verdi.
2: Victor Osimhen Süper Lig'de yeni sezona harika bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü karşısında 2 gol atan Nijeryalı yıldız, Erzurumspor Futbol Kulübü maçında da 2 kez ağları havalandırdı. Golcü oyuncu Göztepe maçında da gollerine devam etti. 63. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıyan Osimhen, böylece sezonun ilk 3 lig maçında 5 gole ulaştı. 2 de asisti bulunan Galatasaray'ın golcüsü şu ana kadar 7 gole doğrudan katkı yaptı. Süper Lig'de son 15 maçının 13'ünde gol sevinci yaşayan Osimhen sadece 2 karşılaşmada gol atamadı. Bu süreçte 17 gol üreten yıldız santrafor, gol atamadığı maçlardaysa yaptığı asistlerle skora katkısını sürdürdü. Osimhen sadece bu sezonda değil, Galatasaray formasıyla genel performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı formayla 2 sezonda 74 resmi maça çıkan Nijeryalı futbolcu toplam gol sayısını 64'e yükseltti. Osimhen 77 golle kulüp tarihinin en golcü yabancısı oyuncusu olan Mauro Icardi ile arasındaki farkı da 13 gole indirdi.
3: Barış Alper hareketlendi, Çağlar dokundu. Şimdi Osimhen ceza alanında. Osimhen! Top alanda gol!
2: Nijeryalı yıldız 72 golü bulunan Galatasaray efsanesi George Hagi'nin ardından 3. sırada bulunuyor. Süper Lig'de bir kez krallık tacını takan golcü oyuncunun hedefi ise büyük. Osimhen sezon sonunda önce Hagi'yi ardından Icardi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihine adını bir kez daha yazdırmak istiyor.
3: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topa aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine.
0: Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Şimdi maç sonu teknik direktörlerin açıklamalarına bakalım.
4: Maça çok iyi başladık. Belki uzun zamandır oynadığımız en iyi 45 dakika. Ne konuştuysak ne çalıştıysak harf harfine sahaya yansıttık. Tek eksik olan ikinci goldü, üçüncü goldü belki. Yarıya girdik. Rakibin büyük ihtimalle dörtlüye döneceğini ve değişiklikler yapacağını da söyledik. Ama ikinci yarı siyahla beyaz. Çok büyük fark. Çok büyük hayal kırıklığı. Çok gereksiz 2 puan kaybettik. Bence bu maçı bir kafamızda bitirmemiz lazım. Konuşmamız lazım. Konuşulacak çok şey bu maç var bu maçla alakalı. Ondan sonra Galatasaray maçına bir planla, oyunumuzla çıkmaya çalışacağız tabii ki. Ama biz herkes

0: karşı, Kasımpaşa'ya karşı, daha Kocaeli'ye de, deplasmanda Trabzon'a da karşı oynamak için, oynamak istiyoruz. Bu maçları kazanmak için yine aynısı olacak. Bugün tabii ki büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz ama cuma günü oynayacağımız maçta yine 3 puan için sahada olacağız.
1: Böylesine iyi, kaliteli, düzgün bir ekiple çalışmaktan dolayı mutluyum. Onlar da gerçekten gösterdiklerimizi çok iyi uyguluyorlar. Elinden geldiğince enerjileri çok iyi antrenmanlarda, maçlarda. Bugün ilk yarı tamamen istemediğimiz, mecbur kaldığımız bir formasyonla sahaya çıktık. Karşılığında alamadık. Çok daha iyi oynayan taraf rakipti. Bugün bizim ikinci yarıda gösterdiğimiz enerji, karakter takdire şayan. Birçok oyuncumuz, oyuna girenler, çıkanlar, herkes elinden gelen şeyi yaptı. Onlara teşekkür ediyorum.
2: Eyüp Spor'da Korendon Alanya Spor'u 2-1 ile geçti. Yine maç sonu açıklamaları birlikte izleyelim.
3: Şanssız bir gol yedik maçın başında. Aslında haftalardan beri defans parçasını hocamızla olabildiğince çalışıyoruz. Birinci bölge ve ikinci bölge oyununu çok iyi oynayan bir takımız. Fakat hücumda biraz verimliliğimiz çok fazla yoktu bundan önceki iki maça göre. Bu maçta onu da düzelttiğimizi düşünüyorum. Alanya'ya çok fazla pozisyon vermedik. Topa da sahiptik bana göre. Genel anlamda bunları söyleyebilirim. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Geçtiğimiz iki maçta futbol kamuoyunun da takdirini toplayan bir oyun, bir görüş bize geri bildirim olarak döndü. Nihayetinde yeni kurulmuş bir takımız. Yine başta söylediğim gibi hocamız bu işe gerçekten kafa yoran, çalışkan bir isim. İlerleyen haftalarda oyunun iki yönünü de oynayabilen daha iyi bir takım haline geleceğiz diye düşünüyorum.
4: In the half time we adjusted some position.
5: Maça çok iyi başladık aslında. Adeta 1-0 önde başladık. Hatta sonrasında da Yuji Ovang'ın iptal edilen bir golü var. Yani genel olarak çok iyi başladık maça. Sonrasında biraz kontrolü kaybetmeye başladık. Çok basit top kayıpları, top bizde kalmadı. Pas hataları yaptık. Çok boşluk vermemeye çalıştık aslında. Kapatmaya çalıştık araları, alanları. Ama tabii ki açıldığı zamanlar oldu ve gol pozisyonu da böyle gelişti. İkili mücadeleyi kaybettik gol pozisyonu öncesinde ama ondan sonra da uzaktan bir şutla harika bir gol attı Eyüp Spor oyuncusu ve 1-1 oldu. Hak ettiğimizi düşünmüyorum bu mağlubiyeti ama futbol böyle. Geçen hafta kornerden attığımız bir golle kazanmıştık. Bu hafta frikikten yediğimiz bir golle kaybediyoruz. Olabiliyor. Tabii ki böyle bu şekilde puan kaybetmek zor ama biz daha işin başındayız. Başımızı dik tutmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı yendiğimizde dünyanın en iyi takımı biz değildik ve bugün kaybettiğimizde dünyanın en kötü takımı biz değiliz.
2: Real Madrid Arda Güler'in gol attığı maçta Malaga'yı 4-0 ile geçti ve 3'te 3 yaptı.
6: İlk düdük maça Malaga başlıyor. Juan Francisco Funes, o da Malaga'nın hocası. Bernardo Silva ve Arda Güler kulübede. Mbappe güzel müdahale, şimdi Bellingham açtı önünü, Bellingham hala onda, Bellingham tek başına Real Sociedad maçında şov yapmıştı. Bu kez kendi çıkıyor sahneye, aldı topu solda, sağa kadar gitti, herkesi şaşırttı ve golü attı Bellingham. İtirazlar var Malagalılardan.
7: Ya bu da Real Madrid'in nasıl bir takım olduğunun çok net kanıtı olan bir gol. Önce Mbappe aldı. Evet. Mbappe 2-3 kişiyi bir hırpaladı orada. O seken top Bellingham'a geldi. Bir turda o gitti. Herkes çalımlayıp golünü attı.
6: İbrahim yerden çok iyi döndü. Mbappe vurdu, Herrero. Seken top Bellingham. Jude Bellingham sezonu olacak sanki 2026-27 sezonu. İnanılmaz başlıyor. 3 gol, 1 asist oldu bile şimdiden. Kamavinga iyi yere, Mbappe, Trent'e güzel paslaştı Real Madrid. Trent çevirdi, Mbappe! Harika bir gol. Real Madrid çarkı tıkır tıkır işliyor. Yarım saatte Bernabeu

başlangıçta, yoğun bir fikstürde yarım saatte maçı kapattı Real Madrid. Bellingham, Vinicius, Bellingham, Bellingham, Bellingham direkt. Direkten döndü, soluyla vurdu Bellingham. Camavinga orada şimdi, savunma uzaklaştırdı. Geldi Trent'ten Bellingham, bir dokunuş Mbappe'den kale ağzında. Out mu, corner mi? Mbappe kafasını tutuyor kalenin içinde. Evet, Arda geliyor. Bellingham çıkıyor maçın yıldızı diyebiliriz. Arda giriyor yerine.

0: Vinicius geçiş şansı Arda. 4'e 3 oluşacak Arda. Bekledi. Kaleye de baktı. Arda verdi pasını. Vinicius çaprazda. Vinicius Arda boş. Arda Güler!
1: 3 dakika yeter onu be.
0: 90+1 Arda atıyor. 87'de girdi. 90+1 Bellingham'da alkışlıyor Arda'yı. 4-0.
1: Yani oyuna girerken muhtemelen hepimiz içinden bir yan vuruyor ya. 87 bu adamın gireceği dakika diye düşündük ama 10'a 3 dakika yeter. Mbappe vermedi, Vini'ye verdi Arda. Ama doğru seçenek, asisti de aldı, golünü de attı.
0: Tam doğru zamanda doğru yere sanki oynadı Arda ve ceza alanına koşuyu yaptı. Tabii çok taze, 87'de girdi Arda ve Vinicius da onu buldu. Arda'nın golü 4 oluyor bu sezon, ilk golü Arda'nın. Çekildi, bıraktı topu ama avantaj. Diomand da verdi pasını. Mbappe ayak içi Herrero. Arda 87'de girdi. 7 dakika, 6 dakikalık güzel bir resital sundu bizlere. Şimdi korner kullanıldı. Arda da top. Arda çekti, çevirmek istedi. Bir korner daha. Out diyor hakem ve maçı da bitiriyor. Real Madrid 4, Malaga 0. Maçın sonucu. Rahat bir maç Real Madrid için.
2: Serie A'da Inter Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle Cagliari'yi deplasmanda 1-0'la geçmeyi başardı.
3: Cagliari hem kupada hem ligde kazandı. Inter de aynı şekilde ligde galibiyetle yeni sezona merhaba dedi. Inter'li oyuncuların dokunuşuyla maça başlıyoruz. Christian Kibu ekranda. Barella yapmadı ortayı. Barella'dan Hakan'a, Hakan bekletmeden şut. Hakan gollere devam ediyor. Yeni sezona kusursuz başlangıç Hakan Çalhanoğlu'ndan. İlk şutunda golü buluyor Hakan Çalhanoğlu. Cagliari deplasmanında. Yerden yavaş yavaş gitti topu, anlarla buluşuyor. Hakan Çalhanoğlu yeni sezonda 2 maç 2 gol oluyor. Federico Di Marco ortayı yaptı. Kafa vuruşu asfaltta dışarıya. Kanji. Yükseltti Pavar. Lautaro Martinez. Barella aldı önüne. Esposito pas bekliyor. Barella kendisi vurdu kapıyla. Dakikanın maçın başındaki en iyilerinden Nicolo Barella. Hakan. Tek dokunuş Barella'dan. Pio Esposito yeniden Barella'yı gördü. Nicolo Barella ortası. Di Marco kafayla kurtarıyor yine. Çok etkili geldi Inter. Çok akıcı geldi yine.

0: Di Marco'nun vuruşunda kapı ile kornere çeliyor. Di Marco'nun pası Esposito'ya. Ondan Lautaro. Lautaro'nun pası geçmedi. Esposito kaleci Caprile. Duraklama anlarında ilk yarının yine yaklaşıyor gole Inter. Maldini. Maldini açtı ayağından yatarak müdahale. Pavar. Hakan'dan Barella. Barella kurtardı topu. Yeniden Hakan'a. İki oyuncu Hakan ve Barella müthiş çıkıyorlar yine. Inter'i bir kez daha atağa taşıyor bu ikili. Esposito kontrol vuruş Caprile. Kalesinde devleşmeye devam ediyor Elia Caprile. Fadera. Fadera bakabilir kaleye. Fadera'nın plase denemesi. Martinez uzanıyor. Kevin Carlos da dönen top için karıştırmıştı orayı. Ortasını da yapıyor. Arka direkte Fadera yükseldi. Ardından Stones vuruyor. Şimdi Adopo. Bisek'ten çok kritik müdahale. Gol atmış gibi seviniyor Yan Bisek. Lautaro'ya aradan pas. Lautaro Martinez çaprazdan vuracak Elia Caprile. Korner kullanacak Inter. Fadera'da kaldı. Kaleci Caprile hala ileride ve son düdük. Maç bitiyor. 0-1 Inter 1.
1: Serie A'nın ikinci haftasında Napoli ise Como'ya evinde 2-1 mağlup oldu.
2: İtalya Serie A'da ikinci haftanın önemli maçlarından biri Napoli Como'yu ağırlıyor. Pairetto'nun ilk düdüğü Napoli Como mücadelesi başlıyor. Diao aldı önüne. Ceza alanına girdi. Diao yerden çevirdi. Baturina gol! Baturina ile öne geçiyor Como. Bir anda ceza alanına daldı Diao. Çok da iyi noktaya çıkardı bu kez. 2-3 tane denedi. Onlarda isabet bulamadı ama bu kez doğru adamı buldu. Baturina da hiç de kolay olmayan bir pozisyonda dönüp golü attı. Politano hareketlendi. Politano yaptı ortayı. Kafa vuruşu Nolang atamıyor. Yakın mesafeden atamadı Nolang. Şimdi derin bir top. Höylund döndü. Höylund solunu aldı. Höylund gol! Bir anda döndü. Onun için çok fazla topla temasa gerek yok. Solunu alıp gerçekten ip gibi vurdu. Bir birlik beraberlik. Napoli 1, Como 1.
3: Tam bir 9 numara golü. Tam bir bireysel yetenek golü gerçekten.
2: Marin. Anguissa baskı altında. Bu baskı sonuç verdi. Duvikas. Duvikas düzeltti gol. Büyük hata savunmada Duvikas affetmiyor. Como 2-1 önde. Ön alanda yaptığı baskı. Como takımının Duvikas topu önünde buldu. Düzeltti yerden mağlup etti. Meret'i. Dacunia gitti. Kaleye baktı. Vurdu. Savunmadan dönüyor top. Atak sürecek. Vaye'den orta. Baturina son anda dokundu. Kaleci Meret.
3: Ve ona rağmen yani son 25 metreye çekilmenize rağmen tam takımla pozisyon veriyorsunuz.
2: Burada Baturina iyi vurdu. Son anda tokatlıyor. Meret. Savunmaya yardıma geldi. Diao dokundu topa. Şimdi Nolang sekti top. Oliveira top dışarıda. İyi bir fırsat. Napoli adına Oliveira korner bekliyor. Bir orta şansı daha De Bruyne. Yerden Luka'ya. Luka Şalobah'la mücadelesi. Luka yerde. Lobotka gol. Ama yardımcı hakemin bayrağı havada. Offside kararı var.
3: Nitekim öyle ya da böyle o gol de geldi. O kadar davet, o kadar davet.
2: Napoli kendi evinde Como'ya 2-1 kaybediyor.
1: Bundesliga'da ise Freiburg Werder Bremen'i 4-1 ile geçmeyi başardı.
2: Bundesliga'da Freiburg Werder Bremen karşısında ilk düdük geldi. Daniel Ziebert'ten mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler. Orta alanda paslaşmalar. Vito Suzuki kendini gösterdi ama Matanovic aktaramadı oraya. Hızlı atak şansı şimdi Werder Bremen için sağ kanatta. Cinma aldı topu. Makengo'dan kurtardı. kurtulmak istiyor Jean Mah. Yerden pas. Marco Krul. Rakibini karşısına aldı Krul. Ceza sahasında Marco Krul. Top dışarıda. Beste. Krul karşısında orta geldi içeriye. Kafayla karşılıyor. Gelişine bir şut dışarıya. Maximilian Eggestein. Beste yaptı ortayı. Arka direkte kafa ve gol. Yuito Suzuki. Freiburg 1-0 önde. Werder Bremen karşısında. Golün adı Suzuki. 29. dakika. Üst üste köşe vuruşları. Bu golün sinyallerini vermeye başlamıştı Freiburg. Arka direkte Suzuki vuruyor kafayı. Top ağlarla buluşuyor. Beste. Merkeze doğru ilerledi topla birlikte. Jan Niklas Beste kaleye baktı. Beste! Asfaltta dışarıda. Pas yerden Matanovic aldı önüne. Matanovic! Igor Matanovic! Bu kez kendisi atıyor Matanovic! Nefis bir gol! Ceza sahası dışından. Golün adı Igor Matanovic. Ceza sahasına girdi. İndi çizgiye, yapılan orta, arka bölüm ve gol. Suzuki bir kez daha sahnede. 48. dakika. Yuito Suzuki. Freiburg şov yapıyor Werder Bremen karşısında. Karl Hein arkadaşlarına kızıyor. Freiburg farkı 3'e çıkartıyor. Yine bir top kaybı. Suzuki. Matanovic sağından attı, solundan geçti. Matanovic bıraktı. Suzuki. Hat-trick. Yuito Suzuki. Freiburg farkı 4'e çıkartıyor. Matanovic golde payı büyük. Sağından attı, solundan geçti. Pasını attı. Suzuki de topu ağlarla buluşturuyor. İlk kez Bundesliga'da hat-trick yaptı. Yerden pas şimdi. Karşı karşıya pozisyon. Kaleciden sekti. Bir dokunuş. Mio Bakaus eski takımına gol izni tanımıyor. Orta geldi içeriye. Kafa vuruşu ve gol. Werder Bremen farkı 3'e indiriyor. Marco Krul'ün ortası. Stalmach topu ağlarla buluşturuyor. Hiper'i geçen top. Stalmach vurdu. Mio Bakaus'un dokunuşu yeterli olmuyor. 4-1. Rice iki oyuncu birden baskı. Höller çaldı topu. Höller önünde kaldı. Baktı kaleye. Höller yerden pas. Eggestein açtı önünü. Eggestein harika kurtarıyor. Karl Hein. Pozisyonu kovalamaya devam ediyor Makengo. Ve... Daniel Siebert karşılaşmanın sona erdiğini, tayin eden düdüğünü çalıyor. Europa Park Stadyumu'nda 4 golle 3 puana uzanıyor Freiburg.
1: 3 yıl aradan sonra Bundesliga'ya geri dönen Schalke Augsburg'a farklı yenildi.
4: Sandra'yı Schalke yapıyor. Banks'ten uzun bir top. Gregoriš müthiş gönderdi sağ kanada doğru. KD ceza alanında. KD çevirdi. Golle başlayabilirdi Augsburg. İnanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz bir gol kaçtı. Ferauer dokunamadı orada. Şimdi Schalke için kontratak şansı. Bir ara pası geldi. Silla topla buluştu. Silla ceza alanında. Silla attı çalımı. Silla vurdu. Çizgiden çıkardı. Maxima çizgiden çıkardı. Harika bir pas. Silla da çok güzel aldı topu önüne. Maxima belki ilk pozisyonda hatalı ama hatasını muhteşem bir şekilde telafi ediyor. Burada topu çizgiden çıkardı. Orta geldi içeri. Savunma karşıladı. El Fauzi dolduruyor. Kafa vuruşu dağının. Rüdar'dan harika bir pas ve gol. Ama Felauer offside'da. Anton Kade çok hızlı. Anton Kade çevirdi ve gol. Bu sefer gol. Çok benzer bir organizasyonu sağ kanattan yapmışlardı. Anton Kade içeri çevirmişti. Ferauer vuramamıştı. Şimdi Gregoriš.

0: vuruyor. Augsburg 1-0 öne geçiyor Schalke karşısında 18. dakikada. Gregoriç tabi çok daha tecrübeli bir forvet, çok daha tecrübeli bir santrfor. Şimdi Massengo, Massengo'dan sol kanada. Wolf yaptı ortayı, kafa vuruşu Karius. Karius'tan harika bir kurtarış. Loris Karius ipten aldı adeta burada Schalke'yi. Şimdi Fabian Rieder. Bunun pası Gregori, işte topla buluşamadı Kade. Kade de geçemedi rakibini ama zaten bir düdük var oyunun öncesinde. Kırmızı kart. Kırmızı kart Schalenberg. Schalenberg direkt atılıyor maçtan. 63. dakikada Schalke 10 kişi kaldı. Weber'in pası hatalı. Net bir kontra fırsatı şimdi. Augsburg adına. Şut ve gol. Harika bir gol. Anton Kade. Anton Kade ilk golün asistini yapmıştı. 79'da da Augsburg'u rahatlatan golü atıyor. Wolf. Wolf yaptı ortayı, müthiş kontrol. Karius'tan harika kurtarış. Mert Kövür harika kontrol etti. Topa da vurdu ama Karius gole izin vermiyor. Şimdi en sağ çok güzel bir pas. İçeri. Şut ve gol. Rodrigo Ribeiro. Ribeiro'dan çok sert bir şut. Güzel de bir gol. Golü buluyor Schalke karşısında Portekizli oyuncu. Ve mücadelenin son düdüğü geliyor. Augsburg Schalke karşısında maçı 3-0 kazanıyor. Gregoriç, Kade ve Ribeiro'nun golleriyle.
1: Erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri 2. tur C grubu 2. maçında İzlanda ile karşılaşacak.
2: 12 dev adam Reykjavik'te 8'de 8 hedefiyle parkeye çıkıyor. Hamili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında İzlanda'ya konuk olacak. Laugardalsvík Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Ergin Ataman yönetimindeki hamili takımda Litvanya maçına burnu kırılan Ercan Osmani aday kadrodan çıkarıldı. Ay Yıldızlı ekip 2. turun ilk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek elemelerde 7'de 7 yapmıştı. İzlanda ise 2. turun ilk karşılaşmasında Sırbistan'a 102-73 kaybetti. Bu sonuçla İzlanda'nın elemelerdeki mağlubiyet sayısı 4'e yükseldi. Takımların ilk turdan getirdiği galibiyet ve mağlubiyetlerin de hesaba katıldığı grupta Türkiye zirvede yer alıyor. İzlanda ise averajla 5. sırada. Gruplarını ilk 3'te tamamlayan takımlar 2027 Dünya Kupası'na katılmak kazanacak. Türkiye ile İzlanda bu karşılaşmayla birlikte 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 maçın 5'ini milliler, ikisini İzlanda kazandı. Ancak iki takımın son resmi buluşmasında gülen taraf İzlanda oldu. Şubat 2025'te Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanda oynanan maçı İzlanda 83-71 kazandı. Ay Yıldızlılar bu kez Reykjavik'te kazanarak hem gruptaki liderliğini sürdürmek hem de İzlanda karşısındaki üstünlüğünü pekiştirmek istiyor.
1: Bu haberle gün ortasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu günler, hoşça kalın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
1: Spor Radyo. Bir reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
3: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, Empara, bankanın güzeli.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
3: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

asla. Dönüp de hiç baktın mı? Merak edip arkana eden bulur güzelim. Kalırsan bana yanına eden bulur güzelim.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Kartal Yiğit ve Kaya Temel konuklarımız yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerimiz olacak. Fenerbahçe'nin Samsun Spor galibiyetini konuşacağız. Galatasaray'da transferin son günleri bir hayli hareketli geçiyor ve daha da hareketli olabilir. Kaya Temel'le özellikle bu konuyu da değerlendireceğimizi ifade edeyim. Ve bu akşam 21.30'da iki maç var. Trabzonspor ve Beşiktaş sahne alacak. Trabzonspor Diyarbakır'da Ahmet Spor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş da tıpkı rakibi gibi Trabzonspor gibi ligin yeni ekiplerinden birini konuk edecek. Çorum'la karşı karşıya gelecek siyah beyazlı ekip. Kartal Yiğit, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Kerem.
0: Kaya Temel, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Açılışı sevgili seyirciler Fenerbahçe ile yapalım. Fenerbahçe Samsun'da galibiyete çok da zorlanmadan gitti. Mücadelenin başında Vedat Muriç'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan Sarı Lacivertliler rakibine de fazla şans tanımadı ve ikinci devrede Oğuz Aydın'ın şık golüyle maçı istediği noktada bitirdi. Kartal Yiğit, Samsun Spor deplasmanı böyle genelde zorlu deplasmanlardan biri olarak görülür ama kadro kalitesi geçtiğimiz seneye göre biraz daha düşüktü. Tabi burada sakatlıkların da ciddi anlamda etkisinin olduğunu söylemek lazım. Fenerbahçe ise Lyon deplasmanı sonrası sağlam ve iştahlı bir başlangıç yaptı maça. Sen nasıl gördün Sarı Lacivertli takımı?
1: Aslında tabi oyun bence ilk yarıda oyun olarak da skor olarak da bitmişti. Çünkü Fenerbahçe baştan ağırlığını koydu oyuna. Yani ilk yarıya bakıyoruz, kaçan pozisyonlar, yani en az bir 3-0 gibi bir sonuç olabilirdi kaçırdıklarıyla Fenerbahçe'nin. Ama daha sonrasında tekrar da oyunun genel anlamında domine eden, sürekli kontrol eden bir Fenerbahçe gördük. Özellikle kenarları iyi kullanan sol kanadı Brown'la Oğuz'la beraber çok iyi kullanan, etkili olan bir Fenerbahçe vardı. Yani ilk 45 dakikaya baktığımızda Samsun Spor'un o tarafı, yani sağ tarafı felç oldu.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe o kadar iyi geldi ki, o kadar iyi çıkışlar yaptılar ki, Archie Brown geriden Oğuz'a yaptığı destek bindirmeleriyle, Oğuz'un işte ortalarıyla Samsun Spor takımı hakikaten demoralize oldu. Evet, Samsun Spor bence de yani sezona iyi başlayamadı. Çok geçtiğimiz senelere nazaran etkisiz bir Samsun Spor görüyoruz. İşte bazı oyuncuların gitmesi tabii doğal olarak bunda etken oldu. Ama karşılarında da etkili olan bir Fenerbahçe vardı. Yani sadece bu skoru, bu oyunu Samsun Spor'un
0: zayıflığına
1: bağlayamayız. Yani Fenerbahçe maçın başlangıç düdüğünden son ana kadar rakibine oyununu kabul ettirdi. Bu çok önemli futbolda. Tabii bir de bakıyorsunuz, hani çok önemli etkili ayakları var Fenerbahçe'nin. Yani çok kaliteli bir kadro oluştu bu sezon. Ona da baktığınız zaman, aradaki de farkı gördüğünüz zaman, bu tarz sonucun çıkması, bu oyunun olması gayet doğal. Evet, farklı bir sonuç da olabilirdi. Kaçıran bir Fenerbahçe vardı. Akıllı oynayan bir Fenerbahçe vardı. Mesela rakip geldiği zaman savunmasını beşlik kuran bir Fenerbahçe gördük. Daha sonrasında da işte açıldığı zaman belki ilk stratejisine dönen bir Fenerbahçe vardı. Yani hem strateji olarak hem bireysel performans adına, Fenerbahçe adına çok güzel bir akşamdı. Mesela bakıldığı zaman İşte İsmail Hoca'nın bazı oyunculara işte elini değdiğini görüyoruz. İlk başta mesela Oğuz. Bilmiyorum ona gelir mi, yoksa şimdilik genel bir şey yaptım. Tek tek sonra
0: soracağım. Üstüne tamam, konuşacağımız tamam, bireysel tamam, performanslar var. Başta herhalde Oğuz Aydın olmak üzere.
1: Kesinlikle.
0: Kaya Temel'in de Fenerbahçe galibiyetine dair ilk yorumunu elbette dinlemek istiyorum.
2: Yani Samsun Spor bence şanslıydı. Gerçekten şanslıydı. Çünkü Fenerbahçe'nin maça başlama şiddeti, yakaladığı pozisyonlar özellikle ilk yarıda tamamlayabilseydi çok farklı bir şekilde mücadele tamamlanabilirdi. Katılıyorum. Samsun Spor'un eksiklikleri vardı ama bu takımın da böyle oynamaması gerekiyordu. Çünkü Samsun Spor geçtiğimiz sezonlarda da iddialı bir takımdı. İddialı bir kadroları vardı. Sahada mücadele tavrı daha yüksekti. Özellikle bir de Fenerbahçe'ye karşı oynadığı oyunlarda da, Fenerbahçe'nin açıkçası doğru cümle şu olabilir, şansının tutmadığı takımlardan bir tanesiydi. geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe yine bir son dakika golüyle galibiyet almıştı Samsun Spor'a karşı ama genel anlamda Kadıköy'de de Samsun'da da zorlanıyordu Samsun Spor'a karşı. Ama dünkü karşılaşma böyle olmadı. Fenerbahçe'nin kanatları üretmeye devam ediyor. Orta alandan etkili oyun kurmaya başladı Fenerbahçe ki dün İrfan Can'ın başlamasıyla da bu cümleyi kurabiliyorum rahatlıkla. Çünkü takım halinde bir hareket eden takım vardı sahada. Ve şu var, yani Greenwood gibi artık ceza sahası dışından şutlarıyla özellikle Avrupa maçlarında, ligdeki mücadelelerde de oyun kilitlendiğinde bir türlü çözen oyuncu profili var Fenerbahçe'de. Bu Talişka olarak görülüyordu ama Talişka'nın özellikle gol katkılarına baktığımızda ilk transfer olduğu süreçte Fenerbahçe ceza sahası dışından şutları da zayıflamıştı. Yani golleriyle daha çok ceza sahası içerisinden duran toplarda evet yine etki gösterebiliyordu ama artık Greenwood gibi bir oyuncu var. Oğuz Aydın Lyon karşılaşmasından sonra yine sahada bence en iyi oyunculardan bir tanesiydi Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'ye güç katabilecek bir oyuncu. Kerem Aktürkoğlu'nun önünde de performans sergilediğini gördük. İlerleyen haftalarda da eğer Oğuz forma bulma konusunda sıkıntı yaşamazsa bence Alanya Spor'daki günlerinin ne dönecektir ve üstüne de koyarak devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü Kerem'le daha çok hep belki hemen hemen hepimizin ortak noktası top kaybı mevzusunu çok konuştuk ama Oğuz Kerem'e göre bence daha yetenekli bir oyuncu ve çok fazla süre verilmemesinden dolayı da oyuncunun performansında da zaman zaman geriye gittiğinde gördük Jose Mourinho döneminde.
0: Yani geçen sezonu boş geçti zaten evet. Neredeyse. Onun önceki dönem farklı mevkilerde oynadı. Yani çok iyi oyuncu.
2: Mutlaka değerlendirilmesi gereken bir isim. Yani bu kadar çok süre alamaması zaten beni çok şaşırtıyordu. Oğuz Aydın gibi bir transfer yapmışsınız. Altyapısı zaten yurt dışı. Alanya'da zaten kendini gösterdi, kanıtladı. Ve o dönemde çok iyi hatırlıyorum Galatasaray'da Oğuz Aydın'ı çok bekletti. Aslında Galatasaray'da bu transferi bitirecekti
1: ama Beşiktaş'ın da bir ilgisi
2: evet,
1: vardı.
2: Evet, Beşiktaş'ın da ilgisi vardı. Yani yerli oyuncu statüsünde olan çok değerli oyunculardan bir tanesi. Tabii ki burada az önce benim yaptığım yorumda da Kerem'i çok fazla kenara bırakması yönünde Fenerbahçe'nin tabii ki bir girişimi olması için bunu söylemiyorum ama Oğuz yetenek anlamında gerçekten önünde. Yani mesela şimdi Barış Alper Yılmaz Oğuz Aydın mı yetenek ve teknik açıdan? Yine ben Oğuz derim. Barış çünkü fizik gücüyle var olan bir oyuncu. Ama Kerem'de de mesela bitiricilik anlamında ciddi sıkıntılar var. Topu ayağında tutmayla alakalı ciddi problemler var. Oğuz'da bu yok. Orta açabiliyor. Son vuruşları düzgün. Yani sağ bek oynattınız. Mesela milli takımda oynadı. İleride oynatıyorsunuz oynadı. Yani çok etkili bir oyuncu. Bence
0: problemsiz
2: mutlaka
0: de bir

0: oyuncu gibi Kaya.
1: Katılıyorum.
0: Arada.
1: Katılıyorum
0: yani
1: mutlaka.
0: Öyle sorun çıkaran bir oyuncu değil.
1: Evet yani mutlaka Fenerbahçe'nin bu sezon ilk 11'inde kemik kadroda yer alması gereken isimlerden bir tanesi olması gerektiğini şiddetle söylemek istiyorum yani Fenerbahçe'ye katkı sunar.
2: Seni tamamlayan bir şey söyleyeyim Kaya. Şu anki haliyle ben Kerem'in Oğuz'u keseceğini düşünmüyorum. Yani üstelik İsmail Hoca da Oğuz'u oynatacaktır, görürsünüz. Yani sezon başından beri müthiş bir çıkış yakalayan Oğuz var. Artı bir de şu var, hatırlayın daha transfer dönemi yeni başlamış, sezon açılmamış, yani kamp dönemleri. Oğuz'un takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Beşiktaş'a yazdılar, diğer takımlara yazdılar, işte yurt dışından falan teklifler var, Oğuz gidiyor şeklinde çok haber çıktı. Evet. Buna rağmen oyuncu hiç bunlara kafasını takmadı ve çıktı topunu oynamaya başladı. Tabii ki bunda bence en büyük payı İsmail Kartal'a verebiliriz. Yani ben İsmail Hoca'nın oyuncuya çok çok dokunduğunu düşünüyorum. Yani İsmail Hoca yerine ne bileyim yabancı bir teknik adam olsaydı belki şu an Fenerbahçe Oğuz'u kaybetmişti.
1: Ya mental bunu anlamında yapmadı. Katılıyorum. Oyuncu tabii. Kendini çok iyi tutabildi o dönemde. Yoksa yani. Başka oyuncu olsa hani zaten forma şansı bulamıyorum dedim de performansı da geliyor. Yani.
2: Hatırla işte şey evet. Barış Alper o dönemler işte gidiyor geliyor Arabistan'a gitti bitti iş menajeri falan ne olaylar oldu. Kafa olarak bitmişti Barış. Zor toparladı. Mesela bu sezon da iyi başlayamadı. Ama Oğuz öyle değil. Oğuz o kadar söylentiye rağmen kendini iyi korudu ve hocanın da tabii İsmail Hoca'nın da gelişiyle ayrı bir sayfa açtığını düşünüyorum. Hani şu halde inanın yani tamam teknik kapısı zaten çok iyi bir oyuncu ama fiziken de iyi durumda. Ben şu halde Kerem'in oynayacağını düşünmüyorum uzun bir süre ve göreceksiniz.
1: Katılıyorum.
2: Yani eğer forma adaleti varsa ben Kerem'i oynatmam. Ha Kerem kötü oyuncu mu? Değil. Tabii ki değil. Ama forma adaletine baktığımız zaman Oğuz'un oynaması çok daha yerindedir. Ha Fenerbahçe'nin önünde çok uzun yol var. Şampiyonlar Ligi var. İşte lig var. Hedefler bu sezon daha farklı. Ya illaki rotasyonlu kadroda hepsi oynayacaktır ama şu an baktığımızda değişmeyecek adamlardan biri de Oğuz'dur ki performansı dün bana göre müthişti. Yükselen bir performans var. Ha şunu söyleyebiliriz. Nereye kadar devam edecek? Yani bir oyuncu her zaman böyle sürekli yukarıya doğru inmeye kazanmaz. Elbet bir istikrar anında zaman zaman aşağı inecek ama Oğuz'da belki de bunu hiç görmeyeceğiz. Belli ki oyuncu kafasına bazı şeyleri koymuş. Fiziken de diri, psikolojik olarak da iyi. Yani iyi bir Oğuz izleyecekmişiz gibi geliyor ki bu da Fenerbahçe için çok büyük artı. Bir yeni transfer olarak görebiliriz Oğuz Aydın'ı.
0: Lyon maçı öncesi de medya biz dahil Oğuz'un yerine Nene'yi bekliyorduk mesela.
2: Evet.
0: Yani biz oyuncularımızın kıymetini bilemiyor muyuz? Yani Nene yabancı oyuncu olduğu için mi Oğuz'un önünde çok görüyor mesela insanlar? Bence hiç hani mukayese edilecek oyuncular değil ya teknik ve oyun bilgisi anlamında. Kesin, yani Oğuz Nene'nin de çok önünde.
2: Tabii canım hem önünde ya ikisinin de ayrı özellikleri var. Yani Nene de kötü bir oyuncu değil. Nene daha böyle seviyor. Daha çabuk bir oyuncu ama Oğuz'a dün baktığımız zaman katkılarını hakikaten yani azımsanamayacak şeyler. Ya,
0: oyuna total katkısı çok iyi zaten.
2: Kesinlikle.
0: Skor üretmediği
2: Vedat'a,
0: anda bile.
2: Evet atmadı bile. Vedat'a attığı ortalar falan yani. Dün oyuna damga vuran oyunculardan biri. Ya İsmail Hoca'nın zaten ben şu anki şablonda Oğuz'u kenar alacağını düşünmüyorum. Çok ekstrem acayip bir şey olur. Cezalı olur bilmem ne olur. O zaman belki işte Nene olur, Kerem olur. O ayrı mesele ama tablo Oğuz'a doğru gidiyormuş gibi geliyor bana. Yani dün yine bakıyorum Fenerbahçe adına hakikaten önemli sayılabilecek bir deplasmandan alınan çok önemli bir 3 puan. Moral açısından önemli derbi öncesinde. Artı ne yaptığını bilen bir Fenerbahçe vardı. Yani biz onu gördük. Lyon maçında da böyleydi. Dünkü maçta da yani Fenerbahçeli oyuncular ne yaptığını biliyor. Sahada öyle bir görüntü vardı. Bu takımlar için çok önemlidir. Hazır bir Fenerbahçe var. O yüzden Fenerbahçeli taraftarlar da camia da bu anlamda takımlarını en iyi şekilde destekleyeceklerdir. Güzel bir galibiyet oldu Fenerbahçe'nin. Evet söyledik daha da farklı olabilirdi. Yani girilen pozisyonları değerlendirseler çok daha farklı bir sonuçta Fenerbahçe İstanbul'a dönerdi. Ama yine de oyun olarak da skor olarak da Samsunspor'un çok önündeydiler. Yani Samsunspor'u ben hatırladığım bir İkinci yarı başlarında yanılıyor.

0: Kulübün önünde şu an Vedat. Artı kaleci iyi başladı Ederson. Sezona ben iyi başladığını söyleyebilirim. Yani bireysel anlamda da çok çok gelişmeler var Fenerbahçe'de. Tabii yani bunun devamı gelmesi lazım. Göreceğiz. Yani
1: Archie Brown etkiliydi. Archie Brown'un da etkili olmasının sebebi orada Oğuz'un varlığı mıdır?
2: Kesinlikle. Yani katılıyorum çünkü her zaman bu önemlidir. Arkanızda oynayacak oyuncunun size ne vereceği sahada. Hücumda destekte rahatlıkla çıkabilir, orada bir koridor oluşturabilir. Bunların hepsi işte çizgiyi kullanabiliyorsunuz rahatlıkla. Bunların hepsi önemli konular. Performansının artma nedeni bence de orada Oğuz'un orada oynamasından tabii dolayı. Çünkü biraz daha güvende de hissedebiliyor. Oğuz'un savunma yönü de kuvvetli çünkü. Takım savunmasına da katkı sunan bir oyuncu. Fakat şu var, Semedo'nun dünkü pozisyonuyla alakalı zaten çok tartışma yaratacak bir pozisyondu o. Bana göre de o pozisyon kırmızı karttı. Şunu da söyleyeceğim ama Fenerbahçe 10 kişi kalsa bile Samsun Spor'u rahat geçerdi. Dünkü Samsun'u rahat geçerdi 10 kişi kalsa bile. Çünkü oyun anlamında Samsun Spor'da bir üretkenlik yoktu sahada. Evet, Muadil Macı gibi ciddi bir oyuncuların eksikliği vardı. Ama çok fazla da kadrosuna baktığımızda Samsun Spor'un hani bu oyuncu da yok denilebilecek etki oluşturacak bu oyuncu onun dışında yok. Yine Samsun Spor'un kadrosu sahadaydı. O pozisyonla alakalı yine çünkü bunda tabii ki kendimi bir noktada söylemekte zorunlu hissediyorum. Neden? Geçtiğimiz hafta Alanya Spor karşılaşmasında da Trossard'a yapılan pozisyondan dolayı, hamleden dolayı. Mesela o da kart gerektiriyordu, bu da kart gerektiriyordu. Ya, buralara girdiğimizde çok fazla çıkamıyoruz. Hep böyle futbolun pozitif yanını konuşmayı istiyoruz saha içerisindeki. Ama hakem hataları yine Süper Lig'de hakemler sezonun başında hani başladı bile.
0: Çok erken başladı
2: bile yani.
1: Bu arada Gaziantep FK'da teknik direktör Mirel Radu ile yolların ayrıldığına dair bir son dakika gelişmesi de ekranda. Onu da hemen paylaşmış olalım. Erken bir ayrılık ya da
0: ama geçen
1: Süper Lig standartlarında
0: belliydi ya.
1: Olabilecek bir ayrılık mıdır?
0: Bence olabilecek bir ayrılık.
1: 3 hafta geride kaldı. Alanya ile berabere kaldı Gaziantep. Eyüpspor'u yendi. Rize Spor'a kaybetti. Aslında 3 haftada 4 puanı var. Bilmiyorum, belki performans dışı bir durumdan dolayı
2: ama
1: olabilir.
2: Orada bir problem sanki var. Çünkü Halil'in de ayrılacağı konuşuluyordu. Evet. Halil Dervişoğlu'nun. Orada bir sorun var gibi görülüyor. Yani tam hakim değilim ama bu ayrılık da bize bunu gösteriyor.
1: Evet, bir bakalım, bir bakacağız. Neden böyle
0: ama
1: bir ayrılık?
0: Ama bizim ligde yani oldu. Onun için erken şey normal diyorum. Bizim ligde böyle şeyler oluyor.
1: Hayır, şöyle 3 mesela ilk maç berabere kaldı. Sonra kaybetti. 3. maçı kaybetti. Olabilir.
0: Ya olabilir tabii.
1: Olması lazım
0: yani.
1: Normalde de. Ama bizim standartlara göre olabilir.
0: Onun için normal diyorum.
1: 3 haftada 4 puan sonrası bir ayrılığın herhalde neticeler dışında başka bir sebebi de var.
0: Ama geçen sene değil mi? Geçen sene gelmişti zaten Radoy. Geçen seneden böyle sanki böyle bir kan uyuşmazlığı olmayacağı belliydi. Ya çok böyle etkili başlayamadı. O yüzden bence yönetim geçen seneyi tamamladı, bir görelim dedi. Yeni sezonu da bir görelim dedi bence ilk başlarda. Ondan sonra durum böyle olunca yollar ayrıldı. Yani ben bu sezon değil, geçen seneden kalma herhalde sıkıntılar var hocayla ilgili. Bana öyle geliyor. Yani 3 maçta hemen bir anda tabii ki hocanın değiştirilmesi yanlış. O yüzden geçen...
1: Onu bir kontrol etmem evet lazım. Var. Evet, geçen sezonun sonunda gelmiş.
0: Ve iyi sonuçlar tabii geçen sene sonunda gelmiş. Başlangıçları kötü...
1: 2 maça çıkmış zaten geçen sezon.
0: Galibiyeti var mı?
1: Yok.
0: Yani oradan böyle bir yani galibiyet falan alabilseydi, böyle bir gelecek adına bir şeyler verebilseydi Radu'yu bence
2: biraz
0: sanki kalırdı.
2: Sonuna denk gelmesi
0: yani,
2: de olan şanssızlık
0: tabii,
2: olmuş hocam.
0: Yani hocan da şanslı. Tabii sezon sonu geliyorsun. Şimdi 3 maç oynamışsın. Yani tabii ki yanlış bir şey. 3 maçta bir hoca değiştirilmemesi lazım ama bence artık alıştık. Yani burada olan şeyler oluyor yani.
2: Evet. Yani Özcan Hoca'dan örnek verelim.
0: Olmaması
2: orada
0: lazım.
2: Dün son dakika golüyle hani galibiyete ulaştılar. Onlar da mesela Beşiktaş'a mağlubiyetleri vardı. Puan alma yönünde sıkıntıları vardı. Hani Süper Lig'de böyle şeyler tabii ki görebiliyoruz ama çok fazla da aceleci davranmanın anlamı var mıdır? Hep tartıştığımız
0: normalde
2: konular.
0: Yok.
2: Buradaki konu işte futbolcunun ayrılığı, işte teknik direktörün ayrılığı konuşulduğu için hani orada farklı sorunlar mı var? Soru işaretini akıllara getiriyor tabii.
1: Bir daha baktım. 4 maça çıkmış geçen yıl. 4'ünü de kaybetmiş.
0: Tabii.
1: Sonra bu yıl 3 karşılaşmada 4 puan ama

0: ama geçen sezonu baz almak çok da mantıklı gelmiyor. Niye biliyor musun? Gaziantep ligi bitirmişti zaten yani kafada. Böyle bir 12-13 hafta kala bitmişti yani lig.
1: İşte büyük ihtimal ona da hesabı katıyorlar. Ben sana söyleyeyim. Olabilir. Yani geçen sezona da hesabı katıyorlar. Ya bir şey göremediler o yüzden öyle diyorlar ama yanlış tabii geçen seneyle bu sene. Ya bir bekleyin yani bir hoca da yeni yeni takımı tanıyor. Ya kolay değil bu işler.
0: Kadro yerli yeni. Bir teknik direktör olur.
1: Büyük ihtimal öyle. Ya öyle olması lazım zaten. Ya bilmiyorum çok böyle.
0: Kim olacağına bağlı da tabii değerlendirilebilir.
1: Herhalde. Ya ben bu saatten sonra yabancı getireceklerini düşünmüyorum.
0: Evet.
1: Büyük ihtimal boşta olan yerli hocalardan biri gelecektir.
0: Fenerbahçe performansı üstüne konuşuyorduk. Vedat Muriç'in maçın başında attığı güzel bir gol var. Çok soğukkanlı ve net bir bitiriş yaptı Vedat. Oyun içinde de Kaya son derece aktif.
2: Evet.
0: Onunla ilgili birçok kişinin şüphesi vardı. Senin öyle bir şüphen var mıydı? Şu an nasıl görüyorsun Vedat'ı?
2: Ya yoktu. Neden yoktu? Çünkü kendinden çok emin bir şekilde oynuyor Vedat. Lyon karşılaşmasında da yine yanılmıyorsam Oğuz Aydın'a kenardan işaretler yaptı orta açmasına yönelik. Hatta Oğuz bir pozisyonda ortayı gerçekleştirmediğinde kendisini işaret etti. Hani bana doğru at topu ben bir şekilde golle sonuçlandırabilirimin o eminliği var oyuncuda. Çünkü hava toplarında çok etkili. Orada da attı. Dün de yine saha içerisinde Fenerbahçe'nin topu attığınızda finale götürebilecek ve kendinden hiç şüphesi olmayan bir oyuncu. Yani kendinin özgüveni olduğu için bence burada Fenerbahçe'nin çok fazla sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Yani Süper Lig'de bildiğimiz oyunculardı. Okan Buruk'la da çalıştı geçtiğimiz sezonlarda. Ki onunla beraber çok iyi işler yapmıştı. Ve hem Muriç, Okan Buruk'la alakalı yaptığı açıklamaları, Okan Buruk'un Muriç'le ilgili yaptığı açıklamaları da hatırlayalım yani. Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig'de her türlü katkı alabilecek oyunculardan bir tanesiydi. Fenerbahçe'nin bu konuda iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum ben. Lukaku gibi bir oyuncu da var tabii ki. Öyle ya da böyle tartışılsa bile Süper Lig'in ilerleyen günlerde işte hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de Ziraat Türkiye Kupası'nda bu oyuncular oynadıkça form tutacaktır. Vedat Muriç tabii ki tuttu ama Lukaku için bunları söylüyorum. Kanat oyun ya en büyük aslında şu var. Çok fazla da uzatmayacağım bu kısımda. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezondan beri şu sıkıntı yok. Ya kim ortaya açacak diye bir problem yok. Fenerbahçe'nin kanatları gerçekten aktif. Bekleri de aktif. Yani destekliyorlar. Geçtiğimiz sezon ne sıkıntı vardı? Savunma yönüyle biz Fenerbahçe çok fazla tartıştık ama gol yollarında sıkıntı çekmemelerine rağmen santrafor eksikliği vardı Fenerbahçe'de. Şu an büyük maçlarda, derbilerde artık ön plana çıkabilecek santraforları var. Ortada geliyor. Zaten santraforun en büyük istediği şey budur. Onu görmesidir bağlantı oyununda. Bu sezon Vedat Muriç etkisini net olarak ortaya koyar Fenerbahçe'de.
0: Gol atmasa bile böyle oyunun içerisindeki aktifliği sürekli hissediliyor. Kartal Yiğit sırtı dönük top alıyor, tutuyor, takıma nefes aldırıyor. Böyle oyunu da hakikaten zaten çok iyi biliyor. Onu yakından tanıyoruz. Böyle yeni gelmiş bir oyuncu gibi anlatmaya da belki çok lüzum yok. Sezon sonunda nasıl bir noktada görüyorsun Muriç'i ve Lukaku ile o süreleri nasıl paylaştırılmalı?
1: Şimdi Vedat'ın ismi ilk çıktığı zaman şöyle demiştim ben. Yani tek başına Vedat Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırmaz. Kesmez demiştim. Yani çünkü bakıyorsunuz işte Galatasaray'da Osimhen var. Beşiktaş'ta o zaman daha Vlahovic anlaşmamıştı. Vlahovic ismi konuşuluyordu. İşte Trossard geldi. Trabzonspor'un hücum attı çok iyi. Önde Onaçusu var. Yani tek başına Vedat'ın bu işi olmayacağını düşünüyordu herkes. Ben de öyle düşünüyordum ama şimdi baktığımız zaman hakikaten performans olarak karşılığını veren bir Vedat görmeye başladık. Yani biz işte doğal olarak hepimiz biz de yanılgıya düşüyoruz zaman zaman. Yani yorumcu olarak biz de diyoruz ki isim olsun, marka olsun, özellikle santrafor. Ya olmaz mı olmaz diyoruz ama şimdi sahadaki performansı da görünce yanıldığımız oluyor. Şimdi Vedat sezon başından beri hepimizi yanıltmaya devam ediyor. Zaten belli bir kalitesi olan özellikle fizik gücünü iyi kullanan bir santrafordu. Yani ilk geldiği zaman da burada oynadığı zaman Fenerbahçe'de onu biz görmüştük. Ama işte büyük takımlarda maalesef işte En-Nesyri geldi olmadı. Yani geçmişte de diğer kulüplere de öyle çok önemli santraforlar geldi. Zaman zaman tutmadı. O yüzden Vedat'ı bu kategoriye almıştık. Geçen seneki İspanya'da bence çok zayıf bir takımda çok iyi işler yaptı.
2: 26 gol müydü?
1: Gol kralı oldu değil mi? Evet.

0: gol kralı oldu. Yani böyle bir takımda gol kralı oldunuz. Bu değerli bir şey.
1: İkinci oldu. İspanya'yı söylüyorsun. Evet. İspanya performansı. İkinci
0: mi oldu gol kralında?
1: Tamam. Evet.
0: Doğru. Yani bu performansı göstermiş bir oyuncu. Şimdi düne bakıyorum, yalnız gol değil. Şimdi golcüleri, tamam, golcüyü aldığınız zaman gol atmak içindir. Yani o çerçeveye sokacaksın topu. Ama oyun içinde hep vardı Vedat. Yanındaki arkadaşlarına pozisyon yarattı. Evet, stoperleri aldı, zorladı. İşte topu sırtını döndü, top sakladı. Ya bunlar hep Vedat'ın yapabileceği işler. Şimdi ben bu şekilde Vedat'ın devam edeceğini düşünüyorum. Sezon sonunda nerede olur? Tabii ki şimdiden kestirmek zor. Ama herhangi bir sakatlık yaşamazsa, işte cezalı falan olmazsa, bu gol kurallı yarışı içinde muhakkak olacaktır diye düşünüyorum Vedat Muriç'i. Ha şu var. Lukaku da geldi. Şu anki dünkü görüntüsüyle Lukaku'nun kısa vadede 11 oynama şansının olduğunu düşünmüyorum ben. Hazır değil. Bir kere çok ağır kalıyor pozisyonlarda. Mesela bir yanılmıyorsam bir pozisyon var. İsmail bir top attı önüne doğru. Tamam, biraz hızlı toptu ama yani gidip bir hareketlenmesi lazım. Hareketlenemedi. Çok geride kaldı. Yani daha henüz ağır. Yani fiziki yapısı da öyle zaten Lukaku'nun. Yani şimdi evet, biz böyle sanki kiloluymuş gibi geliyor ama büyük ihtimalle fizik yapısından, ne iskelet yapısından kaynaklı. Zamanla düzelecektir. İsmail Hoca farklı şekillerde de kullanacaktır. Ama görüntü Vedat'ın oynayacağı yönünde. Yani Vedat'ın arkasında öyle ya da böyle dünya çapında bir santrofor duruyor. Bence o Vedat'a da katkı sağlayacaktır. Yani Vedat'ın performansını daha üst seviyeye çekecektir. Oyuncu onu düşünür. Ya arkada Lukaku gibi bir adam duruyor. Benim ne yapmam lazım ki çok fazla süre alayım, İlk 11'de sürekli oynayayım? Ya o yüzden Vedat hep kendini hazır tutacak. Bu yapıda profesyonelliği olan bir oyuncu Vedat. Fenerbahçe'yle aidiyet duygusu da var. Ya ben ilk etapta özellikle kısa vadede ve orta vadede Vedat'ın 11 oynayacağını düşünüyorum. Her ne olabilir? Tabii Şampiyonlar Ligi var. Değişimli kesin olacak. Çok maç oynayacak Fenerbahçe. Vedat'ı da dinlendireceksiniz. Devamlı bir sirkülasyon olacaktır. Zaman zaman da rakibe göre ikili de oynayacaktır İsmail Hoca. Yani Lukaku ve Vedat'ı da görebiliriz biz arada. Onu söyleyebilirim.
2: Boy avantajı önemli. Çok top indirebiliyor hava toplarında. Yani evet. Ceza sahası evet. İçerisindeki arkadaşlarını görebiliyor. Greenwood yanında olsa onu rahatlıkla indirebilir.
0: Asist orta alanda
2: tabii
0: söylüyorum işte.
2: Asensio olduğunda ya da Lukaku ile oynadığında rahatlıkla ceza sahası içerisinde etkili olabilecek bir profil Lukaku'da. Ya top çıkardığınızda onun da son vuruşları iyi. Fenerbahçe daha çok bundan faydalanacak bence Lukaku'da. Ama Vedat Muriç transferi bence Fenerbahçe için nokta atışı bir santrafor transferi olduğunu düşünüyorum.
1: Sence süreleri hoca nasıl paylaştırmalı? Burada tabii oyuncular da hep oynamak ister. Lukaku da muhakkak oynamak istiyordur ama burada Lukaku rolünü kabul mü etmeli?
2: Ya şu olmalı, rakibe göre de bir kadro çıkarması gerekiyor hocanın da. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, işte Kupa, Ziraat Türkiye Kupası'nda belli başlı bir oluşumlar tabii ki olacaktır. Üst üste maçlar oynanacaktır. 3 günde bir denk gelecektir. Zorlu deplasmanlar olacaktır. Buralarda rotasyon yapabilir daha çok. Ama tabii Lukaku da form tuttuktan sonra bunlar da artık ne derler, tatlı sıkıntılar. Hocanın da bir şekilde formül bulması lazım. Geçtiğimiz sezonlarda biz bunu çok göremedik Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığından dolayı ama Icardi ve Osimhen yan yana nasıl olabilir? Bir Tottenham karşısında Galatasaray taraftarlar gördü. Şimdi Fenerbahçe'de de Vedat Muriç, Lukaku ikilisini yan yana izleme istiyorsa Fenerbahçe taraftarının, Lukaku'nun bir şeyler yapması gerekiyor. Katılıyorum, hızıyla alakalı bunları daha da üst seviyede çıkarması lazım ama oyuncunun fiziği belli. Lukaku'nun özelliği de Lukaku'dan top alma olasılığınız çok düşük olacaktır. Fiziğini kullanıyor. Sırtı dönük iyi bir şekilde dönebiliyor. Yine hani aklı da oynayabilen bir oyuncu. Takımı yine pozisyon hazırlayabilir. Bu tür noktalarda İsmail Kartal'ın Lukaku'yu kullanması gerekiyor. Süre dağılımı ile alakalı da illaki yıldız bir oyuncu zaten. Fenerbahçe'ye geldikten itibariyle diyeyim, saha içerisinde daha fazla süre almak isteyecektir bu oyuncu da. Çünkü Vedat Muriç her ne kadar ön alan baskısında, şiddetli oyunda Fenerbahçe'nin vazgeçemeyeceği oyuncu olsa bile Lukaku gibi bir oyuncuyu da tabii ki deneyeceksiniz. Buradaki Avrupa dönüşleri bence önemli Fenerbahçe için.
1: Avrupa fikstürü tabii ki zorlu. Orada bir maç belki birisi oynar. Bir maç diğerine dönülebilir.
2: Yani onu öyle planlaması gerekiyor. Evet. Biraz da oyuncuyu burada hani biz ne kadar doğru telaffuz bilmiyorum. küstürmemek diyoruz.

0: ya. Bu da çok önemli. Yani iyi bir transfer yaptınız sonuçta. Bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye getirdiniz. Hem ligdeki hem Avrupa dönüşlerindeki fikstüre göre. Tabii ki sakatlıklar da olabiliyor. Kart cezalıları da olabiliyor. Geçtiğimiz sezon mesela Galatasaray'dan örnek vereceğim. Osimhen'in kolu kırıldı. Hani şunu söylüyoruz ya, 70-77 golle, yanılmıyorsam 77 goldü. Galatasaray'ın da attığı, Fenerbahçe'nin de attığı diye. Bunu konuştuk ama o denklemde Osimhen yoktu Galatasaray'da. Süper Lig'de çok fazla süre bulamamıştı Osimhen sakatlığından dolayı. Şimdi Fenerbahçe'de de Vedat Muriçer ne kadar skorer bir futbolcu olsa bile, Talisca gibi örnek vereyim, sezona çok iyi başlamıştı. Hem ligde hem Avrupa'da atıyordu. Vedat Muriç de bu şekilde gitse bile, bir sakatlık olduğunu ya da herhangi bir şey olduğunda arkasında bekleyen oyuncunun da hazır olması lazım. Yani Fenerbahçe'nin şu anki rahatlığı şu: her bölgede oyuncusu var. Yedek kulübesinde oyuna sonradan girdikten sonra sıkıntı oluşturmayacak oyuncular bunlar. Katkı sunabilecek oyuncular. Fenerbahçe'nin tek sıkıntısı savunma yönü bence. Yani evet, bu maçta gol yemedi ama Samsunspor çok etkisizdi. Buna da çok fazla kapılmamak gerekiyor.
1: Var mı sence savunmada çok ciddi bir problem?
0: Uyum açısından bence var. Çünkü dünkü karşılaşmada Samsunspor evet etkili olamadı. Ama bazı pozisyonlarda yine Skriniar ve Ake'nin pozisyon almaya yönelik zamanlamayla ilgili bazı pozisyonlarda yine hatalar ön plana çıktı ama Samsunspor tabii ki çok etkili olamadı. Bu oyuncunun tandem oluşturması için biraz daha zamana, haftalara ihtiyacı olabilir. Fakat burada Fenerbahçe bir genç oyuncu stoperi takviyesi de yaptı zaten transfer olarak. Arkada beklettiği isim de var. Ama önemli olan Ake ve Skriniar'ın birbirine uyum sağlaması. Çünkü geçtiğimiz haftaları hatırlayalım, Avrupa maçlarını hatırlayalım, Skriniar sürekli Ake'ye bir durumda uyarılarda bulunuyor. Savunmayla alakalı. Ama bu sefer Skriniar kaçırıyor. Yanılmıyorsam Gençler Birliği maçındaydı. Yani Ake'ye direktif vermeye kalktı saha içerisinde, oyuncuyu kontrol altına alması için, kendisi kaçırdı. Bu uyumuyla alakalı bir problem var. Maç sayısı oynadıkça bence düzelecektir diye düşünüyorum.
1: Dün genel hatlarıyla bu ikili bir sorun yaşamadı Kartal. Yok. Ama sen de uzun vadede görüyor musun Kaya gibi bir problem ya da üstüne düşünülmesi, konuşulması gereken bir konu?
2: Ya ilk başladığında Fenerbahçe'nin işte oynadığı Lyon maçı mesela, ilk maç Gençler Birliği maçı, ben savunmada problem olduğunu gördüm.
1: Evet. Yani
2: şu an hala %100 savunma anlamında sorunlar bitti mi, bitmedi. Ben de katılıyorum. Yani savunma problemleri var Fenerbahçe'de ama dünkü maçta tabii rakibin de çok zorlayamaması Fenerbahçe'yi bu anlamda biraz şanslı kıldı. Dün iyiydi iki, özellikle Skriniar, Ake. Ben ikili olarak iyi gördüm. Ama tabii kenarla bekleriniz de iyiydi. Bekler de iyi olunca arkadaki tandem de iyi oluyor. Yani dün daha değerli toplu bir Fenerbahçe savunması vardı ama ya bu çok fazla yanıltmasın. Mesela şimdi cumartesi günü bir derbi var. Beşiktaş maçı var. Yani şimdi Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da tabii gerçek güçlerini biz bu maçta göreceğiz. Özellikle Fenerbahçe savunmasını. Yani ne yapabileceğini bu maçta göreceğiz. Mesela ilk Lyon maçında sıkıntılar yaşadı. Gençler Birliği'nde yaşadı. Yani o araya atılan, stoperlerin arasına atılan her top tehlike yarattı Fenerbahçe'de. Daha önceki seneler Beşiktaş'ta yaşıyordu bunları.
1: Evet.
2: Yani o yüzden çok böyle sorunlar bitti veya hiç yok demek için erken olduğunu düşünüyorum.
0: Konya maçında da en son bu arada.
2: Evet evet, Konya maçında doğru. Yani araya atılan toplar pozisyon anlamında tehlike yaratıyor. Skriniar ağır kalıyor. Yani geniş alanda zaten ağır kalan bir stoper. Ake yavaş yavaş onu topluyor. Topluca, yani ilerleyen dönemlerde bir değişim olacak Fenerbahçe'de. Düzeleceğini düşünüyorum ama şu an itibariyle böyle çok büyük maçlarda sıkıntı yaşayacakmış gibi geliyor bana Fenerbahçe'nin savunma ikilisi. Kenarlarda sorun yok. Kenarlar çok iyi bence. Bekler anlamında çok iyi. Yani en iyi performans olarak da baktığımız zaman şu an ligin en hazır bek görüntüsünü veriyor Fenerbahçe takımı. Ama o ikili tandemde ağır kalıyor. Buna bir çare bulması lazım ki zaten transfer yapıldı. Stoper aldılar.
1: Evet. Koca Pepra Opong.
2: Evet, genç bir oyuncu. Yani onu da herhalde değerlendirecektir İntrektör İsmail Hoca. O yüzden onu görmek lazım. Zaman zaman bu değişiklikler olacak tandemde ama tandemi de çok fazla değiştirmek sıkıntılar yaratabilir. Stoper ikilisiyle çok fazla oynamayacaksın. Hele şampiyonluğa gidiyorsanız. Yani belirli bir kurgunuz olacak sizin. Ya bunları göreceğiz. Ama genele baktığımız zaman Fenerbahçe'nin iyi olduğunu söyleyebilirim. iyi bir görüntü veriyor.

0: Bir, iyi bir mücadele örneği veriyorlar. Yani birlikte hareket ediyorlar. Takım olgusu anlamında geçtiğimiz senelere göre daha böyle olumlu, pozitif şeyler görüyoruz. Ama hep söylüyorum, yani şu an henüz daha ligin başı. Yani bütün takımlar için geçerli. Yani Fenerbahçe iyi olur, düşüşe geçebilir. Beşiktaş iyi olur, düşüşe geçebilir. Aynı şey Galatasaray şu an iyi değil, yükselişe geçebilir. Yani bunlar bizi bazı şeyleri konuşmak için henüz erken. Daha çok yolun başındayız. Ama görüntü, bence hep söyledim, şu an itibariyle Fenerbahçe ile Beşiktaş ligin en hazır iki takımı olarak öne çıkmış durumda. Hem fiziksel anlamda hem hoca doğrultuları anlamında sanki öyle bir görüntü var. Yani İsmail Hoca'nın sıkıntıları vardı, yanlışları vardı. Bence sıkıntılı başladı sezona, kadro seçimi olarak söylüyorum. Ama şu Samsun maçında sanki ideali bulmuş gibi. Bakın şunu söyleyeyim, ben Fenerbahçe Beşiktaş maçında da dünkü kadronun oynayacağını, sadece Asensio iyileşirse Asensio'nun İrfan Can'ın yerine oynayacağını düşünüyorum.
1: Yani, kemik kadro zaten şu anki kurduğu.
0: Dün çıkardığı kadro Fenerbahçe'nin ideal kadrosu.
1: Ama şu var, Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta ligde mağlubiyet yaşadı şu ana kadar. Hani Galatasaray'ı eleştiriyoruz oyunundan dolayı, evet. Geçtiğimiz sezon çok ciddi anlamda
2: ben de valla söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm. Galatasaray fazla küçümseniyor. Evet. Bence en hazır Galatasaray.
1: Evet evet, yani oyun şimdi ben öyle, bu eleştiri neden evet. Neden oluyor peki? Hani şu var, Galatasaray sağ içerisinde çıtayı farklı bir noktaya koydu. Öyle bir noktaya çıkardı ki o şiddetli ön alan baskısı, sürekli böyle rakibi abluk altına alma, şiddetli şekilde baskı yapmak, pozisyon zenginliği. Şimdi Galatasaray taraftarı buna alıştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından sonra Galatasaray'ın bu oyununda ciddi bir düşüş yaşandı. Galatasaray tabii Samsun'da da mesela çok farklı bir şekilde mağlubiyet olmuştu şampiyonluğunu ilan edeceği maçta. Yine ondan sonraki haftalarda oyunuyla alakalı eleştiriler vardı. Bu sezon başında da biz eleştirilerde bulunduk. Ama bu sezon başlangıcında Galatasaray öyle ya da böyle şu an mağlubiyet yaşamadı Süper Lig'de.
2: Bir sonraki saatte konuşalım mı Galatasaray'ı daha detaylı? Çünkü üstüne konuşacağımız çok şey var. Tahkim Kurulu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya verilen 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. Bu son dakika gelişmesinde arkadaşlarımız ekrana taşıdı. Ben de sizin için okudum. Gelin dün maç sonu açıklamalara bir bakalım. Sohbetimiz devam edecek.
3: İlk devre golü bulduk ama çok daha fazla goller atabilirdik. Ceza sahasında yeterince bazı pozisyonlarda çoğalamadığımız için yeterince gol bulamadık. Sadece bir gol atabildik ama çok fazla gol pozisyonuna girdik. İkinci yarının başında Oğuz'un hızından ve driblinginden faydalandığımız için ikinci golü bulduk. İkinci golü bulduktan sonra da birazcık da oyunu rölantiye alarak bu şekilde oyunu bitirmeye, atabilirsek 3'ü 4'ü atmak için oynadık. Sonuçta Samsun Spor gibi bir takıma karşı burada 2-0 kazandığımız için çok mutluyum. Takımımız her geçen gün bizim oyun felsefemizi benimseyerek, kabul ederek futbol oynamaya çalışıyor. Bundan da keyif alıyorlar. Bunu kabullendiler, bu oyun sistemini. Kendileri de çok mutlu. Hem oyunumuz gelişiyor, hem oyuncular gelişiyor. Bu oyunu adapte olmaya başladılar. Bu da bizi tabii memnun ediyor teknik ekip olarak. Oyuncularım da çok memnun oluyor. Bu gelişimden kendileri de görüyor. Oynadıkları futboldan oyun içinde keyif alıyorlar. Bunlarla biz kendileriyle hafta içi yaptığımız geri bildirim toplantılarında kendileri de bunları dile getiriyorlar. Sonuçta Samsun Spor gibi güçlü bir takıma karşı bugün çok daha farklı kazanabilirdik. Transferler her an olabilir. Yani sonuçta 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Normal şartlarda bir oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak yapabilirsek 23 yaş altı bir transfer yapabiliriz. Bunun için yönetimimiz, başkanımız çalışıyorlar. Bir uğraşı içerisindeler. Beşiktaş maçıyla ilgili şu anda bir şey söylemem doğru değil. Bir İstanbul'a gidelim. Yerleşelim, bir kendimize gelelim. Beşiktaş'la ilgili çalışmalarımız, analizlerimiz devam edecek.
4: Rakibimizin almış olduğu galibiyet, hak ettiği bir galibiyet. Onu belirtmem gerekiyor. Doğru dakikalarda goller buldular. Üçüncü dakikada öne geçtiler. Zaten ikinci yarının da ilk dakikalarında yemiş olduğumuz ikinci gol geldi. Daha sonrasında da Fatih'in durumundan da bahsetmek istiyorum. Fatih de ne yazık ki şanssız bir sakatlık geçirdi. Aslında bugün kadrolara baktığımızda Şampiyonlar Ligi kadrosuna sahip olduğu

0: Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Tabii bizim de bu maçtan elbette çıkarmamız gereken dersler var. Ama 3. bölgede özellikle bir forvetimizin eksikliğini yaşadığımızı da söylemem gerekiyor. Fatih'in durumu umarım ciddi değildir. Marius belki önümüzdeki hafta bizimle birlikte oynayabilecek. Koulibaly de fit olmadığı için, yani %100 hazır olmadığı için bugün kadroda değildi. Ama özetle Fenerbahçe bence doğru dakikalarda golü buldu.
1: Mücadele sonrası İsmail Kartal ve Thorsten Fink'in açıklamalarını sizinle paylaştık. Takımım oyun felsefemizi benimsemeye devam ediyor. Oyuncularım gelişimlerinden dolayı çok mutlu, diyor İsmail Kartal. Nasıl yorumlarsın hocanın sözlerini?
2: Söyledik zaten. Yani hocanın verdiği işte o taktiksel anlamda görevleri yapmaya çalışan bir Fenerbahçe var. Ama hala hazır mı? Hala hazır değil. %100 hazır bir şekilde bunu söyleyemeyiz, dile getiremeyiz ama geçtiğimiz senelere nazaran özellikle Fenerbahçe'de böyle daha böyle inanç varmış gibi geliyor bana. Daha nitelikli başladılar. Evet, bir iki maç böyle bir sekteye uğradılar. Hocanın yanlış kararları, kadro seçimi, İrfan Can'ın çok fazla ısrar etmesi sağ kenarda, bunu da gördük. Yani fizik olarak İrfan Can artık o bölgede oynayamayacakmış gibi geliyor ama dün orta sahada daha böyle etkili olmaya çalışan bir İrfan vardı. İstekli bir İrfan vardı. Ama diyorum yani Asensio geldiği zaman oraya Asensio geçecektir. Evet, hoca bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Elindeki kadro bir kere iyi kadro. Değerli bir kadro. Bu kadroda bir şeyler yapması lazım yani Fenerbahçe'nin bu sezon. Şimdi kolay değil işi. Şampiyonlar Ligi var. Çok zor, inanılmaz müthiş maçlar oynayacaklar rakip anlamında. Hem lig hem burası kolay olmayacak. Yani İsmail Hoca'nın bir kere şunu söylemekte fayda var. Evet, bir oturtmak istediği bir şeyler var. Hala eksik. Yavaş yavaş olacaktır ama bütün elindeki bütün oyuncuları, kadroyu hazır tutması lazım. Yani Fenerbahçe'nin bu sezon bir şeyler yapabileceğini başarı anlamında görmemiz için kadronun hazır olması lazım. Yani diğerleri için de geçerli tabii ki o. Yani geniş kadronuz varsa herkes hazır durumda olacak bir kere. Yani ya kenardan gelen kalitesi, katkı verecek. Katkı vermesi lazım.
1: Kadro kalitesi iyi, kenarda oyuncular
2: kadro
1: var.
2: Kadro kalitesi iyi ama
1: öte yandan bir Şampiyonlar Ligi gerçeği de bekliyor Fenerbahçe.
2: Ya onu diyorum işte Kerem, kadro kaliten iyi ama kadro kaliten iyi olmasına rağmen hazır olmazsa istediği kadar senin kadro kaliten iyi olsun. İşte Lukaku görüyoruz. Lukaku'ya kim kötü bir santrafor diyebilir? Dünyanın sayılı santraforlarından biriydi. Yani düne kadar yüksek bonservis gelirleri getiren bir oyuncudan bahsediyoruz ama bakıyorsun oyuna giriyor 65'te falan. Yok, gidemiyor adam şu an itibariyle. Yani bunu hazır hale getirmesi lazım hocanın. Ya gelecektir diye düşünüyorum ben. Yani olumlu bakmak lazım. O profili yaratması lazım işte Kerem. Kerem hala ortada yok. Geçen senenin sonundan itibaren bu sezon başı başlangıcına baktığımız zaman Kerem ortada yok. Ne diyoruz? Bu Kerem bu şekilde olursa Oğuz banka oynar ve böyle devam eder. Yani Kerem Oğuz'u kesemez. İşte isim burada hoca devreye girecek.
3: Katılıyorum.
2: Burada hoca ne yapacak? Hem fiziki anlamda yalnız şey değil. Yani antrenman anlamında değil. Hoca her anlamda takıma, oyuncuya katkı sağlaması lazım. Mental anlamda da.
3: Duygusal davrandığında bence
2: bitti,
3: kaybeder.
2: Bitti, kaybedersin. Yani duygusallığa yer yok. Lazım. Duygusallığa yer, evet, yok. Ama duygusal anlamda da oyuncunu o şekilde hazırlayacaksın. Evet. Yani Kerem'in değerli bir oyuncu olduğunu hissettireceksin. İşte ne bileyim, Lukaku'ya diyeceksin ki kardeşim sen dünyanın en iyi santraforlarından birisin diyecek mesela. Buna göre hazırlan diyecek. Yani sadece zaten Vedat'la falan tek başına bu iş gitmez. Ardından gelecek adam işte Lukaku'yu hazırlayacaksın. Ne bileyim Nene, sen gençsin ama yeteneklisin. Bunu sağlayacak, bunu aşılayacak. O yüzden bütün oyuncuların hazır olması lazım ki Fenerbahçe'nin başarıya ulaşması için. Çünkü işi kolay değil. Şampiyonlar Ligi de var. Dediği gibi yani haftada çok çok üç zorlu maç yapacaksın. Fikstürlere bakın, daha bir şey değil. Şimdi başlayacak işte. Şeyden sonra, derbiden sonra Şampiyonlar Ligi maçı oynuyor Fenerbahçe.
1: Tabii.
2: Cumartesi derbi, perşembe günü başlıyorsun. Başlıyorsun. Ona da hazırlanman lazım. Ona da yani taraftar senden 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmişsin. Taraftar ve camia, başkan senden Şampiyonlar Ligi'nde de bir şeyler istiyor. En son Zico ile yaptın. Şimdi sıra sende.
3: Kadro zaten onun için kuruldu.

0: de yalnız Zeki için değil.
1: Greenwood'lar vesaire yapılan
0: bakın
1: transferler.
0: Hep, Kaya hepsi için geçerli. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Yalnız Zeki için değil ya, bu lig için bu kadrolar zaten fazla. Harcadıkları paralara bak. İnanılmaz rakamlar. Türkiye Süper Ligi'nin kurulduğundan bu yani Türkiye 1. Ligi'nin kurulduğundan beri, işte o zaman 1. Lig kurulduğundan beri harcanan en yüksek rakamlar, en yüksek maliyetlilik bu sezon. Bak en yüksek. Osimhen, düşün Osimhen'den başladı bu iş. Yani o yüzden sadece ben ligi alayım yatayım yok öyle şey. Yani başkanlar, yönetimler bu paraları harcıyorsa karşılığında Avrupa'da olması lazım. Hepsi için geçerli. Yani bu kadrolar müthiş kadrolar. Hocalar değerini bilecek. Harcanan paralar inanılmaz. O yüzden her kulvarda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor yani başarılı olması
1: bile
0: lazım.
1: Bir karakter ortaya koymak zorundasın.
0: Kesinlikle.
1: Bu kadrolarla. Bir oyun ortaya koymak zorundasın. Yani gayretini gösterirsin. Denedik, oynadık ama kazanamadık demek farklı bir şey. Ama bu, katılıyorum, bu kadrolarla ortada herhangi bir oyun ve etkili bir sonuç ortada alamazsanız ya da koyamazsanız daha doğrusu, bu sefer eleştirileri çok ciddi şekilde üstünüze alırsınız. Ben de şunu anlatmaya çalışacaktım. Az önce aynı seninle düşünce içerisindeyim. Şu var. İsmail Kartal'ın zaten duygusal yönde davrandığı anda kaybeder dememdeki neden şu. Oğuz Aydın'ın Kerem'in önünde olduğunu anlaması lazım. İşte İrfan'ın, örnek veriyorum, İsmail'in İrfan'ın önünde olduğunu anlaması gerekiyor. Evet, İrfan bu maç İyi oynadı, kötü oynamadı. Ama Samsunspor'da çok iyi değildi.
2: Biraz da ihtiyaca göre.
1: Tabii, hoca 3, hareket etti.
2: 6 gibi oynamak istemedi. İrfan'ı tercih etti yani.
1: Kesinlikle yani. Bunları göz önünde bulundurmak lazım.
2: Teşekkür ediyorum. Çok kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra beraberiz, Galatasaray'ı konuşacağız.
3: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
1: Aspor Radyo. Bir reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Transferde ciddi bir hareketlilik var. Artık son günlerin içerisindeyiz. Hatta 2 Eylül'e kadar tamamlaması ve bu işi bitirmesi gerekiyor ki Galatasaray'ın oyuncuları Şampiyonlar Ligi listesine de yazabilsin. Deniz Gül transferini gerçekleştirdi Sarı Kırmızılı takım. Şartlar nasıl Kaya? 22 evet. yaşında bir oyuncu Galatasaray'a katılacak. Milli takım havuzunda da var. Artısıyla eksisiyle nasıl değerlendireceksin bu hamleyi?
2: Tabii şöyle bakmak lazım. Galatasaray'ın orada Icardi'den çıktıktan sonra hedeflediği oyuncu profilinin farklı bir profilde olması gerekiyordu. Hani elit oyunculara Galatasaray hücum hattında alışmıştı. Ama bu 10+4 kuralı, bu U23 denklemini düşündüğümüzde yerlilere dönmek zorunda kaldınız biraz daha. Ve şu an yerli listesinde olan isimlerden bir tanesi de Galatasaray. 10 milyon euro bonserviste bu transferi bitirdi. Oyuncunun da en geç bu akşam, yani gece yarılarına kadar İstanbul'da olması bekleniliyor. Şu anki planlama o yönde. Gece yarısına kadar Deniz Gül'ün İstanbul'da olması bekleniliyor. Şu var, daha çok Osimhen'in sakatlanmadığı bir durumda, herhangi bir cezalı olmadığı senaryoda zaten santrafor noktasında istediğiniz elit oyuncuyu getirip Osimhen'in arkasında oturtma ihtimaliniz bayağı bir düşüktü. Şimdi Leao transferiyle beraber Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde az önce bahsettiğim durumlarda Osimhen'le alakalı bir problem ya da sorun olduğunda Leao da santrafor oynayabilen bir oyuncu. Ama Galatasaray buraya yerli takviyesiyle Deniz transferini de gerçekleştirdi. Yani totalde 3 oyuncunun santrafor oynayabileceği bir ortam oluştu. Tabii ki geçtiğimiz sezonlarda bu noktada Barış Alper Yılmaz'a değerlendirildi. Fakat bu performansı Galatasaray alamadı. Deniz'in en azından orijinal mevkisi. Milli takımdaki performansı da zaten zaman zaman ortaya çıkmıştı. Artıları eksileri oyuncunun pozitif anlamdan baktığımızda ceza sahası içerisinde hava toplarında etkili olan bir oyuncu. İkili mücadelelerde ayakta kalan bir oyuncu zaten Deniz. Ve Galatasaray'a ben katkı sunacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın da oynayacağı maç sayısı geçtiğimiz sezonlardan zaten hep örnek verdik. Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, işte Süper Lig temposu, bunları düşündüğümüzde Galatasaray'a ligde katkı sunacak. Yeri geldiğinde tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde de performans sergileyebilecek oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu. Bunu anlatmaya çalışıyorum kısaca. Ve Galatasaray da bu transferi çok uygun bir maliyette bitirdi. Deniz dışında da hedeflenen isimler vardı. Ama burada Galatasaray yine Leao'da olduğu gibi. Mesela İsmail Sarı gitmişti Galatasaray Leao transferinde. Son günlerde acaba rakamda düşüş yaşanır mı diye yaşandı. Leao transferini bitirdi. Deniz'de de yine Galatasaray farklı isimlere yöneldi.
1: Wesley Botelli bunlardan biri miydi? Nevzat Dindar zannediyorum ilk evet, yazdı. Doğrulattın evet. mı sen de?
2: Evet doğru. Ben de dün sormuştum Botelli ismini tekrardan. Galatasaray'ın gündeminde olan isimdi. Galatasaray gerçekten bu oyuncuyu transfer etmek istiyordu. Ama tabii burada Deniz'de istediği rakamlara ulaşamamıştı Galatasaray. Porto kulübünün beklentisi 17-18 milyon euro civarında bir bonservis rakamıydı. Orada Galatasaray direksiyonu Botelli ismine kırdı ve orada da minimum beklenti hemen hemen aynı rakamlarda ama Galatasaray'ın teklifi 15 milyon euro seviyelerindeydi. Galatasaray'ın net olarak gündemindeydi bu isim. Ama tekrardan Porto'dan olumlu dönüş alınca Galatasaray hemen Deniz Gül transferini bitirdi. Çünkü yerli bir oyuncu. Yani evet diğeri de kontenjan oyuncusuydu. Hangisi daha faydalı olur? Bence Botelli daha fazla faydalı olurdu. Performans anlamında da dinamik bir oyuncu çünkü. Çok takip ettiğim bir oyuncu tabii ki değil ama rakamlarına baktığımda Deniz Gül'ün önünde gördüğüm isimlerden bir tanesiydi. Galatasaray'ın planlamasında şu anlık santrafor noktasında da Deniz Gül

0: transferiyle o bölgeyi de tamamlamış oldu diyebiliriz yani.
1: Kartal Yiğit, nasıl görüyorsun Deniz'i? Milli takım formasıyla da izleme şansımız oldu. Potansiyeline inanıyor musun?
2: Ya şöyle, şimdi kolay değil. Niye kolay değil? Osimhen gibi bir yıldız figürün arkasında duracak. Herhangi bir işte cezalı, Allah korusun bir sakatlık falan yaşaması halinde forma giymeye sahip olacak. Yani bu özellikleri henüz kaldırabilir mi? Bu ağırlığı, bu baskıyı, bu sıkıntıyı yaşayabilir mi? Onu göreceğiz. Yani Osimhen tabii hakikaten yani yalnız Türkiye Ligi değil, Avrupa'nın da sayılı santrforlarından biri. Kolay değil onun arkasında durmak, beklemek. Bir de şu var, genç oyuncular için işte bir bakıma sürekli yedek kalmak sıkıntılar yaratabilir. Çünkü biraz sabırsızlık oluyor, işte oynamak istiyorlar, oynayamıyorlar. Yani bu işi zaten çözecek olan da Okan Hoca'dır. Genç olması bence en büyük avantaj. İleride tutturduğu şekilde Galatasaray belki para da kazanacak. Milli takımdan biliyoruz, iyi bir oyuncu Deniz, onu söyleyeyim. Yani kötü bir oyuncu değil ama hep söylüyorum, işte büyük takımlarda oynamak çok kolay iş değil. Hele de baskının olduğu takımlarda, yarışmanın içinde olan takımlarda oynamak kolay değil. Şimdi eğer Galatasaray Deniz Gül değil de çok böyle daha biraz daha tecrübeli, yani zaman zaman Osimhen'i de korkmadan dilendirebilecek bir profile gitseydi bence daha iyi olurdu.
0: Kontenjandan dolayı gidemedi.
2: İşte ondan işte evet. o sıkıntı işte o şeyi yapacaklardı. O planı programı yapacaklardı.
1: Bu arada bir bağlantımız var. Sonrasında devam ederiz. Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek bugün Dolmabahçe'de. Efecan Öztaş hazır. İlerleyen dakikalarda Diyarbakır'a gideceğimizi de belirtelim. Beşiktaş Çorum maçı öncesi söz Efecan'da.
3: Teşekkürler Keremcan Bulat. Sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Beşiktaş bugün Dolmabahçe'de evinde Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak. Mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek ve VAR koltuğunda ise Richard Martens oturacak. Tabi bugün de Dolmabahçe'de oldukça güzel bir hava var. Termometreler 27 dereceyi göstermiş durumda ki Beşiktaş taraftarlar da günün erken saatlerinden itibaren Dolmabahçe etrafına toplanmaya başladılar. Aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle, dostlarıyla beraber anın ve günün havanın tadını çıkartarak maç saatini bekliyorlar. Yeni sezona da Beşiktaş'ın yeni hocasıyla, yeni sportif direktörüyle ve yeni kadrosuyla başladığını, güzel de bir başlangıç yaptığını ama daha sonrasında 6'da 6 yapan Beşiktaş'ın Alanyaspor deplasmanında mağlup olduğunu söylemekte fayda var. Bugün de o seriyi tekrardan devam ettirmek istiyor. Beşiktaş geçen hafta seri bozulmuştu. Bugün yeni bir seriye başlamak istiyor. Vincenzo Italiano ve öğrencileri. Bugün İtalyan teknik direktör de Beşiktaş takımını toplamış, bir toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantıda derbi öncesinde fire vermeden kendi taraftarımızın önünde galip gelerek derbiye moralli bir şekilde gitmek istiyorum, gitmemiz lazım diyor ve taraftarımızın önünde güzel bir futbolla bu akşamı kapatmak istiyorum ifadelerini kullanmış Kerem Can Bulat ki bugün de Beşiktaş'ın Çorum Futbol Kulübü'ne karşı mutlak horolası galibiyet olacak ve Beşiktaş'ın da Çorum Futbol Kulübü ile tarihinde ilk defa karşılaşacağını belirtelim. Beşiktaş'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olmuş olacak. Çorum Futbol Kulübü ve öte yandan Ottara, İlhan Fakıllı, Doğan Alemdar, Salih Özcan, Trossard, Vlahovic, Poku ve Miretti gibi önemli isimleri kadrosuna kattı Beşiktaş ama en çok merak edilen ve Beşiktaş taraftarların bugün bizleri Dolmabahçe'de gördüklerinde sordukları tek bir soru vardı. Poku ile Miretti bugün kadroda yer alacak mı? İlk 11'de olacaklar mı ya da geniş kadroda olacaklar mı? İki oyuncunun da lisans hafta içerisinde çıktı. Antrenmanda yer aldılar. Vincenzo Italiano ikisinin de güncel fizik ve kondisyon durumlarından oldukça memnunmuş. Bunu da ifade edelim ve ilerleyen dakikalarda oyunun ilerleyen dakikalarında ikisinin de forma giymesini bekliyoruz. Özellikle Poku'dan çok iyi katkı alacağını ve verim alacağını düşünüyormuş Vincenzo Italiano. Oyuncunun çok diri ve sağlam geldiğini ifade ediyormuş yakın çevresine. Bunları da ifade edelim. Rıdvan Yılmaz da bugün Dalia diyecek. 100. maçına çıkacak ve karşılaşma öncesinde de bir plaket takdim edecek Beşiktaşlı yöneticiler kendisine ve onurlandırmış olacaklar. Beşiktaşlı bir Türkiye Futbol Süper Kupası, Ziraat Türkiye Kupası ve şampiyonluk yaşayan bir önemli bir isim. Altyapıdan yetişmiş bir isim. Bugün de 100. maçına çıkacak. oynayarak maç öncesinde de plaketini almış olacak. Dušan Vlahović'e de soruyor Beşiktaşlı taraftarlar. Sırp golcü hazır olduğunu İtalyan teknik direktörü belirtmiş durumda. Ama kendisiyle ilgili de şunu ifade ediyor teknik heyet. Henüz

0: tam hazır olmadığını, yavaş yavaş hazır olacağını ve derbide de muhtemelen kendisini ilk 11'e sahip süreceklerini oyuncu tarafına da söylüyorlar. Ama bugün biz kendisini yedek kulübesinde olmasını bekliyoruz. Hafta içerisinde Zalgiris'e karşı ilk 11 başlamıştı. Beşiktaş o maçtan mağlup ayrıldı. Ama Dušan Vlahović bugün yedek kulübesinde yer alacak ve daha sonrasında oyuna girmesini bekliyoruz. Oyuncu tarafına da fiziksel durumu yeterli olmaya yakın. Biraz daha bekle, Fenerbahçe maçında seni ilk 11 sürmeyi hedefliyorum ve düşünüyorum diyor Vincenzo. İtalyan'ın bu bilgiyi de vermiş olalım ve Beşiktaşlı taraftarlar da bugün karşılaşmaya yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Yaklaşık satılan bilet sayısı 37 bin ila 38 bin arasında değişiyor. İlerleyen saatlerde de bu sayının artmasını bekliyoruz. Eksik herhangi bir isim bulunmuyor Beşiktaş'ta tam kadro şeklinde. Bugün Beşiktaş sahada olacak ve yavaş yavaş da transferden bahsederek, muhtemel 11'leri vererek artık stüdyoya yatacağım topu. Transfer gelişmeleri de şu şekilde ilerliyor. Beşiktaş'ta Casado ismi var. Beşiktaş'ta gündemde oyuncuyla bugün yeniden bir görüşme yapılmasını bekliyoruz. Kendisiyle ve kulübüyle, Barcelona ile Eduard Graf görüşmeleri sürdürüyor. Beşiktaş satın alma opsiyonu kiralık bir teklif yapmak istiyor oyuncuya. Ama şu an için Casado Beşiktaş'ın teklifine birazcık sıcak bakmıyormuş. Bu bilgiye erişmiş durumdayım. Casado 5 büyüklükten teklif bekliyor ve teklifleri değerlendiriyor ama istediği teklifleri bulamazsa Beşiktaş'tan gelecek teklife sıcak bakabileceğini Beşiktaşlı profesyonellere bildirmiş durumda. Ve bir başka isim Rios, Benfica forması giyiyor. O da Beşiktaş'ın ısrarla takip ettiği ve istediği isimlerden bir tanesi. Benfica'ya şu an için Beşiktaş'ın yapmış olduğu bir resmi teklif yok. Oyuncunun menajeriyle görüşme sağlanıyor. Bu transferi de Vincenzo Italiano özellikle istiyormuş. Bu bilgilere erişmiş durumdayız. Vincenzo Italiano'nun en üst sıralara yazdığı isimlerden bir tanesi olduğunu biliyoruz ve duyuyoruz. Benfica'nın bu oyuncu için yaklaşık 25-30 milyon euroluk bir talebi var ama Beşiktaş burada oyuncu tarafına kiralama teklifi yapacak ve satın alma opsiyonu olacak bu teklif, onu da belirtelim. Ama şu an için oyuncu Beşiktaş'a henüz net bir yanıt vermediği için Beşiktaş da Benfica'ya bir teklif yapmadı. İlerleyen saatlerde ya da dakikalarda bir farklı gelişme olursa aktarmaya devam ederiz. Ve Moriba ismi de var Beşiktaş'ta. İki orta saha transferinin aciliyetinden bahsediyor burada Vincenzo Italiano. Acil koduyla Beşiktaş'a, yönetimine bir transfer isteği olduğunu belirtmiş durumda. Moriba da Vincenzo Italiano'nun istediği oyunculardan bir tanesi. Orada da Celta Vigo ile Eduard Graf görüşmeleri yürüten isim. Burada oyuncu tarafı Beşiktaş'a gelmek isteyebileceklerini ve görüşmeyi ilerletmeleri durumunda da Celta Vigo'ya bir baskı kurabileceklerini iletmiş durumda. Ama Beşiktaş diğer isimlerle de görüşmelerini sağlıyor. Eğer onlardan olumsuz bir yanıt gelirse Moriba ismine de daha da sıcak bir şekilde yönelmeye başlayacak siyah beyazlı profesyoneller. Özellikle Eduard Graf da bu transferle bizzat kendisi ilgileniyor diyelim ve muhtemel 11'lere geçelim artık yavaş yavaş. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amin Murillo. Stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jolo ile Emirhan Topçu, sol bekte Rıdvan Yılmaz, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan, 8 numara pozisyonunda oynamasını beklediğimiz ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan, sağ kanatta Vaslav Černý, sol kanatta Trossard ve forvet hattında Yang Yu O'nun olmasını bekliyoruz. Ama şurada da bir parantez açmak istiyorum. Vincenzo Italiano hala tam olarak forvet hattında kimi oynatacağına net bir şekilde karar vermiş değil. Karşılaşmaya yaklaşık 1 saat ile 1,5 saat kala net kararını bildirmiş olacak oyunculara. Ama şu an için bir adım daha önde olan kişi Yang Yu O diyerek sözü tekrardan Dolmabahçe'den stüdyoya aktarabiliriz Kerem Can'ımız.
1: Teşekkür ediyoruz Efecan'a aktardıkları için. Galatasaray'a bir dönüş yapabiliriz. Kartal Yiğit Galatasaray'ın Deniz Gül transferine dair görüşlerini bizimle paylaşıyordu. Tabii Osimhen'in arkasında muhakkak bekleyecek ama dönem dönem ligde, belki iç sahada, belki deplasmanda rakibin gücüne göre Osimhen'i dinlendirebileceği fırsatlar da olabilir sanki Kartal Yiğit.
2: Ya olabilir tabii. Şimdi aynı şey nasıl Fenerbahçe'de konuştuk. Zorlu periyot. Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Başlıyor Şampiyonlar Ligi. Hem de Galatasaray'ın fikstürü Fenerbahçe'ye göre çok çok daha zor. Ya yani bu periyotta Okan Hoca'nın mümkün olduğu kadar kendi adına da elini güçlendirici hamleler yapması lazım. Yani şimdi bir tek elinizde A klasman santrofor olarak Osimhen var ki sezona bence müthiş başladı. Yani Galatasaray takımına bakıyoruz. Birinci sırada şu an. İkiyi de Yunus'u yazarım. Çok özveriyle başladı. Zaten savaşçı bir kişilikti. Yani buradan da hakikaten yani tebrik etmek lazım. Hiçbir şekilde ne maç seçen bir adam, ne rakibin kim

0: Forvet arkası da oynayabiliyor. Santrafor arkası da oynayabiliyor Leao. Yani öyle yapabilir. İşte Leao, Deniz. Yani ben burada yanlış anlaşılmasın, transferi küçümsemek anlamında söylemiyorum. Ki genç oyuncu her zaman hep benim daha çok ön planda tutulmasını istediğim oyuncu profili.
1: Senin sevdiğin tarzda bir profil
0: yani,
1: aslında.
0: Evet, ben genç oyunculardan yanayım, o ayrı mesele. Ama şimdi öyle bir şey ki, şimdi Galatasaray'da Osimhen gibi bir figürün ardından Icardi vardı, Icardi gitti. Yani Icardi'ye yakın tam olmasa da öyle bir tarz santrafor getirseydi net anlamında çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ha, üçüncü olur, üçüncü oyuncunuz, santraforunuz Deniz olsun, ama kimse bir şey diyemez. Bakın mesela Beşiktaş'ta şu an birinci santrafor Vlahovic, ikinci o, üçüncü Semi, ardından işte Mustafa falan geliyor. Yani Galatasaray şöyle yapsaydı, işte Osimhen zaten bir, ikinciye Icardi'ye yakın bir tarz bir santrafor, üçüncü Deniz, muhteşem olurdu. O yüzden diyorum, yani ikinci Deniz olması biraz sıkıntı yaratabilir ilerleyen dönemlerde. Çünkü bu işin Şampiyonlar Ligi
2: var. İkinciyi de şöyle düşünecektir Okan Hoca.
0: O zaman Leao dedim.
2: Evet,
0: ya,
2: Şampiyonlar Ligi olabilir. Olabilir. Temposunu düşündüğünde de Osimhen'e bir şey olduğunda Leao'yu çekebiliriz.
0: Olabilir, ona bir şey demiyorum.
2: Ya da işte Leao kanatta çok iyi şekilde devam ediyor. Herhangi bir mücadelede Süper Lig'de karşılaşmaları.
1: Ben Deniz zaten hiç çözer. Tek forvet oynamasına çok şüpheli bakıyorum bu arada. Rafael Leao'nun.
2: Bence de değişebilir. Çünkü Barış da takımda kalıyor.
0: Barış var. Barış atabilir.
2: Çünkü tabii, bundan tabii dolayı bir planlama olabilir. Galatasaray 3-5-2 oynayabilir. 4-4-2 oynayabilir. Hani ne bileyim, örnek veriyorum hani. Sürekli böyle bir sistemin değişeceği bir oyun da oynayabilir. Çünkü Icardi'li takımda sadece Tottenham mücadelesinde ikisini yan yana görebildi Galatasaray.
1: Icardi de boşta bu arada hala.
2: Hala gidemedi, evet.
0: Anlaşılmadı.
2: Yani o menajeri çok kurnaz bir menajerdi yani. Gerçekten öyleydi. Çünkü hatırlayın, beraber yayınlarda da hatta sen anlık olarak sormuştun. Çok iyi hatırlıyorum. Juventus'un ilgisi vesaire, Milan kulübü, onlar ya bu haliyle Icardi Juventus Milan ne yapsın?
0: Ya,
2: o dönemde bile yani. Daha yeni yeni sahaya döndüğü süreçte.
1: Şunu bir daha sormak isterim Kaya. Icardi mevzusu şu an ne alaka diyebilir insanlar, ama hakikaten Galatasaray ona masaya 5 milyon euroyu koydu mu yıllık?
2: Koydu.
1: Ve Icardi bunu kabul etmedi.
2: Evet.
1: Tarihin yani en kötü kararı bence bir futbolcu.
2: Çünkü aldığı para 10 milyon euroydu. Icardi şunu gördü.
0: Yediremedi kendini.
2: Tabii ikinci santr. Ya şimdi şöyle var. Şimdi oyuncunun da bence haklı olduğu konular vardı. Zaten dönmemesinden anlayın kırgın olduğunu.
1: Hı hı.
2: Bariz belliydi. Galatasaray'ın yaptığı işte çağrıya ya da Galatasaray başkanının ilettiği Icardi'ye bir veda etmek istiyoruz, teklifimizi yaptık demesi. Bunların hiçbirine dönmemesi. Galatasaray'da defteri kapattı. Çünkü Osimhen var. O yüzden hiç fazla şey yapmadı. Ha, düşünce şuydu ama. Deniz'i konuşuyoruz ya şu an. İşte 10 milyon euro bonservis vereceksin. 5 milyon euro Icardi kalıyorum deseydi devam tabii edecekti Galatasaray Icardi'yle.
0: O çok iyi olurdu.
2: Yani mantıklı. Böyle baktığımızda mantıklıydı yine. Performansını çok fazla eleştirdik Icardi'nin. Fakat yani Icardi ile alakalı dediğim gibi menajeri çok fazla orada uyanık davranmaya çalıştı. Farklı takımlar var, şu var, hala boşta oyuncu.
0: Gitsin evet, bakalım nereye gidecek. Zaten bitiyor değil mi? Avrupa'da transfer bitiyor şey. Yarın bitiyor.
1: Evet.
0: Tabii. Yarın 1 Eylül. Bir yarın akşam bitiyor. Gece bitiyor. Nereye gidecek? Büyük ihtimal şeye olursa.
2: Kendi Arap ülkesine.
0: Arap ülkelerine.
2: Ya da Araplara dönecek. Doğru.
0: Yani parayı kendi ülkesinden bulamaz ki. Nereden bulacak? 5 verirler mi orada?
1: İmkansız. İmkansız.
2: Zaten bulamaz tabii.
0: Bulamaz.
2: O
0: şeye gidecek tabii işte. Arap ülkelerine, Körfez ülkelerine.
1: Oraya da gider mi ya da oradan bekleniyor mu Icardi? Ondan da çok emin değilim.
2: Bilmiyorum ya, ya da futbolu mu bırakır artık yani.
0: Bence çok gider.
2: Bugüne kadar
0: gider
2: gitmediyse yani, o öyle bir durum da söz konusu olabilir,
0: evet,
2: hala.
0: Yani.
1: Gerçekten enteresan. Rafael Leao'ya dair Galatasaray'ın beklentisine sistemde, oyun planı içerisinde hoca ne düşünüyor Leao'ya dair? Elde Yunus var. Sané'den önce söylüyorum.
2: Evet.
1: Barış Alper var ve Sané var.
2: Barış'ı da Leao'yu daha önce söyleyeceksin. Hani dedin ya Yunus'u daha önce, hı hı, söylüyorum Barış'a göre, Sané'ye göre. Bu performansla benim zaten hayret ettiğim konulardan bir tanesi, Leao kısmını cevaplayacağım. Ama şuna değinmek istiyorum. Erzurum deplasmanı, Sané yedek kulübesi, Göztepe karşılaşması, Sané yedek kulübesi. Her iki karşılaşmada da Sané'den daha kötü Barış Alper Yılmaz, iki maçta da ilk 11. Yani burada da bir sorgulanması gereken bir nokta var. Leao transferi geliyorsa o zaman bu performansla artık Leao'nun ilk 11 başlayıp da Barış Alper Yılmaz'ın da yedek kulübesine çekilmesi gerektiği mücadelelerin olması lazım. Forma rekabeti anlamında.
1: Leao ile Yunus'u mu izleyeceğiz mesela sıradaki maçta?
2: Öyle görülüyor şu an. Ama Sané'de de vücut haliyle

0: vücut haliyle bir saha içerisinde tepki gösteriyor. Çünkü son maçta gösterdi bunu. Ya Sané öyle bir oyuncu ki evet, verdiğiniz parayı, verdikleri parayı daha çok tartışıyoruz Galatasaray'ın. İşte aynı performans alabildiğimiz saha içerisinde. Ama öyle bir anda öyle bir paslar atıyor ki Sané'de. Barış Alper Yılmaz, hep söylüyorum, kaç tane asistini yedi Sané'nin saha içerisinde. Geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar 20'nin üzerinde asisti yenilmiştir Sané'nin yani. Bunları unutuyoruz. Sané'nin de tabii ki kendisine çeki düzen vermesi gereken konular var. Saha içerisinde vurdum duymaz tavırlardan kaçınılması gerekiyor. Kendisini göstermesi lazım. Direkt ben Okan Hoca'nın ben bir sonraki maçta Başakşehir mücadelesi Leao ilk 11 başlatacağını düşünmüyorum. Batrakov'u da başlatmadı. En hazır oyuncu Batrakov'du zaten. Yani ondan sonraki haftalarda evet Yunus, Leao'yu görebiliriz. Yine Sané, işte Batrakov, Leao, Osimhen. En merak ettiğim zaten organizasyon bu Galatasaray'da. Yani Sané, Batrakov, Leao ve Osimhen. Galatasaray'da nasıl bir hücum hattında varlık gösterecekler? Bu bağlantı oyununda Batrakov üzerine düşen görevi çok iyi bir şekilde yerine getirecek mi? Artık Leao da var. Osimhen'i anlayabilen bir oyuncu. Açacağı ortalarıyla, vereceği paslarla, adam eksiltmesiyle, bunlar çok çok önemli. Bu saatten sonra tabii ki yedek kalacak ya da forma rekabetine girecek olan isimler düşünsün. Barış düşünsün, Sané düşünsün. Süper Lig başladı, 3 hafta oldu. Barış Alper Yılmaz'la da Sané dedi, şunun rahatlığı vardı. Nasıl olsa kötü oynasam da bir sonraki hafta ilk 11 başlayacağım.
1: Niye, alternatifimiz yok.
0: İşte arkada tabii, bekleyecek oyuncu yoktu. Sané'de ne oldu? Yunus var, Okan Hoca direktmen Sané'yi kesti. Yunus ilk 11'i başlattı. Erzurum deplasmanında Osimhen'le ikisi inanılmaz iyi bir performans sergilediler. Göztepe mücadelesinde de Yunus iyiydi ama o kadar çok ön plana çıkamadı. O yüzden artık Barış Alper Yılmaz da Leao'nun gelmesiyle beraber mutlaka bir kıpırdaması gerekiyor saha içerisinde. Yani Okan Hoca'nın oyun planında tabii ki Leao ilk 11'de olacak. Performansa dayalı yedek kulübesine Barış Alper Yılmaz da geçecek. Bazen bazı karşılaşmalarda, iddia ediyorum bunu, Leao ve Osimhen'i de yan yana göreceğiz sahada. Yani arka tarafı çok iyi bir şekilde organize edecektir orta sahada Okan Hoca. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda yine Barış'la denedi. Hatırlayalım ligde oynadığı mücadeleleri. Barış'la işte Osimhen, yanılmıyorsam Trabzonspor karşılaşmasında iç sahada. Yan yana oynadığı maçlar oldu. Öne attı. Kanatlarda tercihini farklı yönde kullandı. Ya böyle hamleler illaki olacaktır. Ama kritik nokta bundan sonraki takviyeler de önemli tabii Galatasaray'da.
2: Konuşacağız bundan sonra ne olacağıyla ya da ne olabileceğiyle ilgili.
1: Nasıl Kerem Oğuz örneği verdik. Yani şu an Galatasaray'da da oynaması gereken isim zaten Yunus. Yani Yunus'tan Leao'yu oynatacaksın kenarlarda. Yani olması gereken, eğer Leao'nun şu an performans şeyini bilmiyorum tabii ki.
0: Daha oynamadı tabii.
1: Oynamadı, fiziki durumunu bilmiyorum ama şu görüntüde Barış sezona çok kötü başladı.
0: Evet.
1: İşte Göztepe maçlarına bakıyorsunuz, Galatasaray'ın sol tarafı çalışmıyor ya. Hiçbir şey yok. Ya
0: Çorum, FK, Erzurum, şey, Göztepe 3 maçta da.
1: 3 maçta da yoksun yani. Kenarların çalışmıyor. Bir yalnız şey değil, Barış değil. Bir Osimhen, bir de Yunus var Galatasaray'da. Baş kaldıran, savaşmaya çalışan iki oyuncu var yani. O yüzden diyorum Galatasaray şu an itibariyle performans bireysel anlamda çok kötü. Metiyeler düzülen orta sahası yok. Torreira da yok. Yani o kadar en önemli oyuncularından biri Galatasaray'ın. Hakikaten etkisiz. Yani orta saha etkisizliği de var Galatasaray'ın. O yüzden pozisyon veriyor.
0: Oraya bir transfer olacak.
1: Tabii
0: işte.
1: Orta saha bak.
0: Onun farkındalar.
1: Ama işte geçtiğimiz senelerde herkes taraflı tarafsız ne diyordu? Hakikaten Torreira Türkiye'ye gelmiş en iyi orta sahalardan biri son dönemde. Galatasaray'a gelmiş en iyi oyunculardan biri. Ama yok, o da bu sezon aynı şekilde. Barış öyle. Bakıyorsun yani elle tutulur oyuncu sayısı çok az. Ya bu şekilde istediğini yapamazsın. Okan Hoca'nın da işi zor bak bu şekilde olursa. He daha bak yine söylüyorum, çok başlardayız. Daha çok değişecek. Galatasaray zaten lige hep böyle sıkıntılı başlamış bir takım. Genel anlamda. Sonrasında çıkıyor yukarıya doğru. Performansını atlıyor sonlara doğru. Açılıyor. Sonradan açılıyor ama şöyle bir tehlike var. Az kaldı şimdi. Bir hafta sonra Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Hadi ligi geçtim. Ligde öyle böyle bir şey yaparsın. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bu şekilde oynarsan, bu bireysel performanslarsa maç kazanamazsın bak.
2: Sen Leao'dan ne bekliyorsun?
1: Ya Leao çok kaliteli bir oyuncu yani. Herkes ne bekliyorsa ben de onu bekliyorum. Ya bir şeyler yapacaktır. Ama bir onu da görmek lazım. Şimdi ben hep şuna yıllardır aynı şeyi savunmuşumdur. Rakip yani oyuncunun ismi cismi

0: ne olursa olsun, kime gelirse gelsin fark etmez. Ben temkinli yaklaşırım. Temkinli. Ya bir öyle de yaklaşmak lazım. Ya adam kolay değil. Yeni bir ülkeye geliyorsun, şehire geliyorsun, yeni takıma geliyorsun. Sistem, yeni bir hoca. Ya belli bir zaman vermek lazım. Evet, Leo çok müthiş yetenekli bir oyuncu. Ya birebir de geçemeyeceği oyuncu yok bence. Ama bir bekleyeceğiz yani, bakalım ilk maçından şöyle uçar kaçar, şunu yapar, böyle oyna falan demek çok yanlış.
1: Yani Milan'daki sürecinde de son zaten oynadığı performans anlamında ön plana mental olarak bence bir sıkıntısı vardı. Ön plana çıkamıyordu Leao.
0: Evet.
1: Özünde zaten çok iyi bir oyuncu, katılıyorum. Bireyselde tek başına geçemeyeceği oyuncu yok. Üst üste çalımlarla işte ceza sahası içerisine mesafe kat eden, çaprazdan vuran, ayağı çok düzgün bir oyuncu. Orta özelliği olan. Osimhen'le bağlantı oyununda neler yapacağı, tabii Batrakov da burada önemli de, ama Leao'nun performansı da burada çok belirleyici olacaktır. Tabii. Süper Lig'de ben çok fazla geriye gideceğini bu arada düşünmüyorum Leao'nun. Kendini illaki burada gösterir, devam eder. Ama akıllardaki soru şuydu, Leao Milan sürecinde hani beklentilerin biraz daha altında mı kaldı? Mental olarak oyuncu etkilendiği dönemler oldu tabii ki.
0: Bir sıkıntısı vardı yani.
1: Yani ama şu var tabi, Galatasaray orada dedi mi İsmail'e Saray gitmişti olsaydı transferi. O oyuncu mesela çok formda olan bir oyuncuydu Leao'ya göre şu an. Hani bu bol servislere, ama Galatasaray'ın şu an bitirdiği rakam gerçekten inanılmaz. Ben transfer gerçekleşmeden önce geçtiğimiz hafta çarşamba günü net aldığım bilgi şuydu. Sayın Başkan Dursun Özbek bu transferi mali şartlarda en uygun şekilde bitirin talimatı vermesi yönündeydi. Cumartesi günü de bu transfer bitti. Yani evet, bu transfer döneminde başkan, Galatasaray başkanı her türlü eleştiriye maruz kaldı. Ama tebrik etmemiz gereken noktalar da var. Bence çok iyi bir rakama bitirdi, 38 milyon euro bol serviste. Yani hakkını da teslim etmek lazım. Leao gibi bir transferde Milan kulübünün beklentisi 55-60 milyon euro civarında. 3 ay boyunca bu transferde takip edildi ve günün sonunda bu transfer bitti. Bu noktada farklı eleştirinin de tabii ki var. Mesela menajer Gardini'nin yaptığı açıklamalar. Sen bir yönetici değilsin. Bu açıklamaları yapabilirsin, doğal, senin hakkındır. Yani ben iddia ediyorum, Gardi olmasa zaten Galatasaray Leao transferini yine bitiremezdi. Çünkü geçtiğimiz sezon Ocak ayındaki transfer sürecini bir hatırlayalım. 5 tane oyuncu geldi Galatasaray'a. Yine yıldız bir orta saha konuşuldu. Transfer bitmemişti. Evet, bu anlamda Gardi işini yapıyor. Bir menajerdir, komisyonunu aldı. Ama Galatasaray'ın markasıyla, Galatasaray'ın parasıyla bu kadar çok dünya üzerinde etki oluşturması, açıklama yapması bana yanlış geliyor Gardi'nin. Galatasaraylı yöneticilerin burada bir kere çıkıp bir dakika dur demesi lazım. Gardi açıklama yapabilir ama Göztepe karşılaşmasından sonra Galatasaray galip gelmiş. Stadyumun dışında bu açıklamayı bana göre yapamaz.
2: Evet.
1: Bana göre yapamaz.
0: Yani resmi bir şey yoksa.
1: O yüzden ben burada yoksa, Sayın Başkanı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i gerçekten bu transferde Milan'ın istediği rakamları çıkmadığı için tebrik ediyorum. Çünkü herkes şunu söyledi. Ya istemiyor, transfer yapılmayacak, Galatasaray yıldız transferi yapmayacak, Leao'yu da alamayacaklar. Taraftarın bakış açısı buydu ama bakın 38 milyon euroya bitti. Arkadaşlar, bu para Galatasaray'ın parası. Yani Galatasaray taraftarı, evet anlayabiliyorum, bir sempati duyabiliyor. Yıldız isimlerin hepsini Gardi getirdi. Hakkını da teslim etmek lazım. Çok iyi işler yaptı. Ama bir noktada da Galatasaray yönetimi bu kadar çok bu durumu abartmaması gerekiyor. Yani Leao transferini yapmışsınız, daha hiçbir yöneticiniz açıklama yapmamış, Gardi bu transferle alakalı konuşuyor. Bana burası tuhaf geldi.
2: Haklısın.
1: Yani, ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek görmedim.
2: Bir oyuncuyla ilgili bir bireysel performansla alakalı konuşalım istiyorum. Sonrasında Galatasaray transferde kalan süreyi nasıl değerlendirecek, nasıl değerlendirebilir? Burada belki Kaya Temel'den bir takım ipuçları da alabiliriz ama bir Batrakov'u nasıl gördük? Onun üstüne konuşalım. Sen statta izledin herhalde, evet, maçı. Nasıl buldun Rus oyuncuyu?
1: Ben olumlu gördüm. Hatta ilk 11 başlamasını bekliyordum. Yani ilk 11 başlamasını neden bekliyordum? Galatasaray hazır oyuncu aldı. Hani Rusya liginde bu oyuncu 4-5 maç oynadı. Antrenman eksikliği yok. Takım adaptasyon süreci illaki olacaktır. Her oyuncu da olacaktır. Leao'da da olacaktır bu. Ama oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın hücum hatlarında daha belirgin bir hale gelmesi, İşte daha kontrollü bir şekilde kaleye gittiğini gördük Batrakov'la beraber. Zekasıyla oynayan bir oyuncu. Son vuruşlarında etkili bir oyuncu, evet, ama iki tane kale önünde pozisyon vardı. Birinde yarım vole vurmaya çalıştı. Yine topu sektirerek mesela kalecinin üstünden düşünmüştü geçirmeyi ama kaleci daha çok gerideydi. Diğerinde de vuruş hafif kalmıştı. Fakat oyun içerisinde takımı yönlendiren, o bölgeyi dolduran bir oyuncu. Yani ne yapması gerektiğini bilen bir oyuncu. Sadece benim düşüncem şu. Şimdi Gabriel Sara transferini Galatasaray gerçekleştirdiğinde geçen sezonlarda bu oyuncu 8 numara oynuyordu. Kaleye yakındı. Okan Hoca mecburiyetten dolayı bu oyuncuyu 6 numaraya çekti. 2 tane stoperlerin arasına soktu. Oyun kurulumu görevi verdi Sara'ya. Ve bundan dolayı da Sara'nın pozisyonu zaten kaybetti. Hücumda varlık göstereceği noktada. Ve artık Sara'dan bir türlü o çıkışı yakalayamadı. Şimdi Batrakov'da böyle bir durum oluşamaz. Orta sahada zaten listeye baktığınızda 5-6 tane oyuncu var Galatasaray'da. Yerli isimler dahil.
2: 10, Sara 8 numara oyuncusu.
1: Evet. Yani burada da şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu oyuncu kendi orijinal mevkisinde oynadığında ilerleyen haftalarda bir hafta Batrakov kötü oynadı. Bu arada bütün oyuncular oynayabilir. Ya bu hafta Yunus'u başlatalım dediği noktada oyuncuyu Galatasaray kaybedebilir. Yani bu yıldız kadronun içerisinde yıldız adayı olan oyuncunun bence mutlaka her maç süre alması gerektiğini düşünüyorum. Yani önümüz artık Başakşehir mücadelesinde de Batrakov'un ilk 11 başlaması lazım.
2: Kulübün ondan beklentisine Kaya.
1: Çok pozitif. Yani özellikle şöyle söyleyeyim, hem yönetim cephesinden hem de teknik ekip cephesinden. Yönetim şunu düşünüyor. İyi bir oyuncuya yatırım yaptık. İlerleyen yıllarda sattığımızda ciddi anlamda bonservis kazanabiliriz. Yani bunun bilincinde. Okan Hoca da zaten bu oyuncuyu özellikle İstediği oyunculardan bir tanesiydi. Evet, Mora ismi de geçiyordu o dönemde Galatasaray'ın listesinde olan oyuncu. Ama bireysel yönden de biraz daha hem rakamsal boyutta da iş Batrakov'a döndüğünde, geçtiğimiz sezonlarda da Galatasaraylı yöneticiler İbrahim Hatipoğlu görevdeyken bu oyuncu için görüşme gerçekleştirmişti Cenk Ergün'le beraber. Ve o dönem aslında bonservis rakamı yine yüksekti. Yatırım yapılıp yapılmama noktasında kafalarda soru işareti vardı. Ama Galatasaray geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar oyuncunun takibini de sürdürdü ve bu transferi gerçekleştirdi. İlk 11 oyuncusu Okan Hoca'nın kafasındaki de o. Ben tabii ki kendi düşüncemi burada paylaşıyorum. Hazır oyuncu ilk 11 başlaması gerekiyor diyorum ama tabii ki Okan Hoca daha iyisini biliyor doğal olarak. Ama düşünce bu oyuncudan da Osimhen'le bağlantı oyununda ne kadar iş yapabilir. İşte kanatları ve savunma yönüne kadar Galatasaray'a katkı sunabilir. Sadece benim eksik gördüğüm bir nokta var. Oyuncu çok sarı kart görüyor. Bu da fiziksel açıdan bazı toplara yetişemeyince sert müdahalelerde bulunabiliyor. Belki bu yönü biraz daha burada gelişebilir. Ama Galatasaray'a katkı sunacak bir isim diyebilirim.
2: Kartal Yiğit, Batrakov'u beğendin mi?
3: Ya
2: da erken mi bunu konuşmak için?
3: Erken, hep söylüyorum. Yani birinci maçta hemen şöyle oldu. Kötü de oynasa, iyi de oynasa bence fark etmez. Bazı şeyler için erken ama şu bir gerçek. Gelişime açık bir oyuncu. Bu daha değerli. Hareketli bir oyuncu belli. Yani o orta sahaya, o kurguda çabukluk sağlayacak. Yani Galatasaray'ın oyun düzeninde hareketlilik sağlayacak bir oyuncu olduğu belli. İlk maçtan bunu gösteriyor. Ama işte fiziksel olarak tam hazır mı, bu ligin oyuncusu mu, onu ilerleyen zamanlarda göreceğimizi düşünüyorum ki Rusya Ligi'nden geliyor. Şu an itibariyle Rusya Ligi eski gücünde değil. Göz önünde olan bir lig değil. Bu biraz oyuncunun eksik yanlarını bize tam böyle göstermemiş olabilir. Şimdi Süper Lig hakikaten sert bir lig. Bu ligde fiziki şartlar daha ön planda oluyor. O nedenle beklemekten taraftarıyım ama belli ki oyuncu yani isteyenler de olduğunu duyduk daha öncesinde ama işte Avrupa'da ambargodan dolayı falan
1: Paris Saint-Germain talip de oynuyor.
3: Ama gidemiyor, gidemedi. Ya bunlar tabii ki değerli. Beklemenin daha doğru olacağını, yani Okan Hoca'nın tabii ki hep söylerim, hoca istediyse yapacak bir şey yok. Yani bütün teknik adamlar bildiği oyuncuyu getirmek ister. Fayda sağlayacağı oyuncuyu. Ama şöyle de bir gerçek var. Yıllardır Galatasaray'da işte Hacilerden sonra, Schneiderlerden sonra tabii ki bir daha bir marka, daha bilinen bir oyuncu olsaydı yani belki taraftarlar açısından bakıldığı zaman daha iyi olurdu. Ama hep söylerim, kazanıp değerlendirip bir oyuncuyu değerin üzerinde de ileride satabiliyorsanız o benim için çok daha şeydir, önemlidir.
2: Bir kere de kendi markanı yap.
3: Tabii, yarat, ver gitsin. Yani bu iş böyledir. Yani şimdi o bilinen oyuncular, isim, marka oyuncular, bu bir gerçek. Belli bir yaşın altında gelmiyor bize. Ya hep böyle 30'lu yaşlar, yıllardır böyle yani. 30'lu yaşlar, 30'lu yaşların üzerinde hep böyle isimler geldi bugüne kadar. Yıldızlar.
0: Ama işte gençleri de böyle almamız lazım. Mesela Galatasaray bunu yakaladı, Batrakov. Beşiktaş 26 yaşta Vlahovic getirdi mesela. İşte oluyor. Bunları alıp

0: daha değerlendirme açısından ben şunu söylemek daha doğru olur. Yani eleştiri anlamında da, olumsuz eleştiri anlamında da biraz böyle bu işe daha sakin bakmak lazım. Yani genç oyuncuların önü var. Mesela Beşiktaş aynı şekilde Paku'yu aldı. O da genç oyuncu. Miretti'yi aldı. Bunları da göreceğiz. Neler yapabileceğini göreceğiz. Yani aynı şekilde aceleci davranmamak lazım hepsi için. Ama Badrokov 2-3 maç geçtikten sonra bence daha fazla böyle katkı anlamında da vereceğini düşünüyorum.
1: Galatasaray'da transferde hala bir şeyler yaşanabilir. Hatta camiada büyük bir şeyin yaşanma ihtimali.
2: İki isim var
1: bekleniyor. Hatta iki isim mi? İki farklı pozisyon mu?
2: Aynı pozisyon farklı isimler.
1: Kim kaya bu isimler?
2: Yani bir tanesi malum Kamavinga hayali. Hala Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde listeleri tabii ki doğal olarak teslim etmedi. Son dakikaya kadar bu ihtimali kovalıyor. İkisi de Kop Miners ismi. Galatasaray iki oyuncunun da durumunu takip ediyor. Kop Miners'e herhangi bir kulübüne de bir resmi teklif yok ama oyuncunun şu anki durumu Galatasaray'ın radarında diyebilirim o nokta için. Ve Kamavinga ile alakalı da şöyle bir durum vardı. Ben yaklaşık Ağustos'un ortalarında bu bilgiyi paylaşmıştım. Galatasaray'ın Avrupa'nın 5 büyük liginde son güne kadar transferde bir arayış içerisinde olacağını ve fırsat transferi adı altında orta saha mevkiye bir takviye yapmasını beklediğimi vurgulamıştım. Ve şu anda hala Kamavinga ihtimali Galatasaray için var. Real Madrid'de geçtiğimiz haftalarda boyunca yedek kalmıştı. İlk 11 başlayamamıştı. Dünkü karşılaşmada ilk 11 başladı. Jose Mourinho övgü dolu sözlerde tabii ki bulundu oyuncu için. Ama oyuncu için bundan sonrası da önemli. Real Madrid o noktaya bir transfer yapmayı hala düşünüyor. O noktaya bir transfer yapılırsa Kamavinga ben bonservisimle beraber çıkıyorum dediği noktada Galatasaray masada olacak. Yani bir günlük süreç olsa bile Galatasaray mutlaka o ihtimali hala bekliyor. Diğer oyuncu da az önce bahsettiğim gibi Kop Miners ismi. Şu an resmi bir teklif yok ama Galatasaray'ın radarında olan ve bunun gibi farklı isimler de var. Çünkü son günde Galatasaray orta sahaya şu anki hedefi yıldızlı bir transfer yapmak. Ama şunu da söyleyeyim. Yusuf Akçiçek transferi bekleniyor stopere. Elliler kulübünün burada onun yerine bir oyuncu alması lazım. Bu transfer gerçekleşirse Elliler kulübü de o oyuncu transferini gerçekleştirirse zaten mantık olarak bu transfer biterse U23 kontenjanı için bir boşluk oluşacak. Eğer Galatasaray bu hedeflediği yıldız oyuncuyu bitiremezse U23'ü orta sahaya kullanmış olur. Yusuf Akçiçek transferi biterse. Ama bitmezse U23 stopere yıldız transferi için yine son ana kadar orta sahada Galatasaray bir arayış içerisinde olacaktır.
1: Yani stopere de bir transfer öyle ya da böyle olur diyebiliyor musun?
2: Olacak, evet.
1: Yusuf Akçiçek dışında da.
2: Yusuf Akçiçek dışında tabii Galatasaray'ın radarında olduğu isimler var. Genç oyuncular önerildi. Blaen Kurtuluş 19 yaşında Malmö forması giyen oyuncu. Menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Bunu öneren menajer de Batrakov'u getiren menajer. Bu isim ama Galatasaray olumlu veya olumsuz şu an için net bir dönüş yapmadı. Çünkü öncelik şu an Yusuf'ta. Galatasaray Yusuf'la her konuda anlaştı. Burada bir problem yok. Yusuf Galatasaray'a geri gelirim dedi. Oynarım dedi. Sadece buradaki sıkıntı Elilal kulübünün bu noktaya bir transfer yapması. Yani Yusuf'un boşluğunu doldurması. Eğer doldurursa bu transfer gün içerisinde de tamamlanabilir. Ama tamamlanmazsa yine listede U20 stoperler de var. Farklı isimler de var burada. Her şey olabilir diyoruz ya tam o noktadayız Galatasaray'da yani.
1: Kamavinga'yla böyle direkt bir oyuncunun kendisiyle diyalog var mı?
2: Şöyle Ocak ayından beri Galatasaray zaten takip ediyordu. Kamavinga'ya da menajerine de ilgisi zaten iletildi burada. Ama şu an için Real Madrid'deki geleceklerini görmek istediler. Kamavinga zaten birinci öncelik olarak Real Madrid'de devam etmek istiyor ama ilk 11'de oynamak istiyor oyuncu. Yani takımdan ayrılmayı çok fazla istemiyor tabii ki. Fakat oraya bir transfer yapılırsa, bu oyuncu yedek kulübesinde kalırsa o zaman ayrılmak istiyor. Premier Lig'den de talipleri var. Fakat Galatasaray'ın ilgisi geçtiğimiz sezondan beri olduğu için bu oyuncuda yani bir gelişme olsa bile Galatasaray ufak bir açık kapı görse bile Kamavinga ihtimali için son ana kadar bu transferde zorlayacak şartları. Olmazsa da işte Kop Miners ismiyle alakalı bir gelişme olabilir mi diye. Bu oyuncunun durumuyla ilgili de şu an bir araştırma içerisinde Galatasaray. Oyuncu çıkabilir mi? Yani bu tür bir yıldız transferi Galatasaray'da orta sahada da gerçekleşebilir.
1: Kop Miners dışında birisi olabilir mi? Kamavinga transferin olmadığı
2: olabilir,
1: senaryoda.
2: Olabilir. Yani az önce
1: bizim
2: söylediğim gibi.
1: Duymadığımız birisi
2: U23 de olabilir.

0: Yine yıldız da olabilir. Çünkü Avrupa'nın 5 büyük ligi diyorum. Farklı liglerden de o noktada elit futbolcular, o elit futbolcuları Galatasaray zaten takip ediyor burada. Yani mutlaka Galatasaray bu transfer dönemi bitmeden önce orta saha içinde flash bir isim indirmeyi hedefliyor. Çünkü şu durum oluştu Galatasaray'da. Transferde ciddi anlamda bir plansızlık oldu. Yani son güne bırakıldı. Aslında Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek'e göre bir plansızlık yok. Son günü bekliyordu zaten. Kafasındaki planlama da oydu. Sadece bunun taraftara iletişim yolunda açıklanmasında ciddi anlamda problemler oldu. Taraftar işte 2-3 ay boyunca hangi oyuncu gelecek, bugün mü gelecek, yarın mı gelecek? Bu tür bekleyene kadar yine orada ciddi bir sorun var. Çıkıp açıklama yapsa bir yönetici, biz bu transferleri bu tarihte bitireceğiz, eksik noktalarımızı da buna göre tamamlayacağız.
1: Bir yandan da Kaya, şöyle bir şey var kafamı kurcalayan. Şimdi fırsat transferi. Bazı oyuncuyu fırsat transferine çevirmek için beklemeniz gerekiyor. Bazısı için çabuk hareket etmeniz gerekiyor. Burada 38 milyon euroya Galatasaray'ın Rafael Leao'yu bitirdiğini söylüyoruz. Burada beklemek gerekiyordu çünkü Milan oyuncuyu göndermek istiyor.
0: Tabii. Öyle mantık olarak beklemeniz lazım.
1: Yani bir hafta önce alsaydı belki Galatasaray 43'ü alacaktı, 45'i alacaktı. Bilmiyorum, 2 ay önce alsaydı belki 50 milyon euroluk bir beklenti söz konusu olacaktı.
0: Kesinlikle doğru ve rakipleriniz de azalıyor masada. Evet. Çünkü o noktalara transferler yapıyorlar. Galatasaray biraz da bunun bilincinde hareket etti. Şu an orta sahada da böyle bir düşünce var. Ya hata ne burada? Mesela Galatasaray'ın çok aceleci bir şekilde, hani diyoruz ya transferde planlı bir şekilde yapsaydı, Ugo Cuk'u indirmesiydi mesela. Bu transfer yani Galatasaray'a ne kazandırdı? Yapsa ne olurdu, yapmasa ne olurdu?
2: Ya da sonra yapabilirdi.
0: Yani şimdi orta sahayla alakalı bir düşünceniz var orada. Niaga gibi bir oyuncuyu almışsınız zaten 6,5 milyon euroya. Onunla şu anlık devam edin kontenjanda. Ugo Cuk'u takviye yapıyorsanız, belli bir maç opsiyonu koyuyorsanız şu anda, düşünce şu: zaten bir kiralama bedeli, oyuncunun maaşı da belli. O sayıyı aşmayalım. Oyuncuyu ona göre süre verelim, satın da almayız. Ama kadromuzda da bulunsun. Fakat şu var, kontenjanı da azaltmış oluyorsun bu hamleyle beraber. Ve orta sahada Galatasaray'ın cidden çok şişkin bir kadrosu oluştu. Hangi oyuncu fayda verebiliyor? Buna bakmanız gerekiyor yani burada. Çünkü Torreira'ya artık son haftalarda eleştiri doğal olarak var. Lemina'ya var, Sara'ya var. Yedek kulübende İlkay'a ciddi maaş veriyorsun. Performans yok.
2: Doğru, İlkay var daha.
0: Mesela düşün. Yani Kaan Ayhan Niaga'nın önüne geçebiliyor. Niaga kontenjan oyuncusu ama tercih edilmiyor. Hani burada da ciddi anlamda Galatasaray'da ben sorun olduğunu düşünüyorum. Sadece bu, şimdi Galatasaray Başkanı bir planlama yaptı kendi başına. İşte bu kadroya bunları yapacak. Teknik ekibi, öyle bir durum olamaz zaten. Hoca ne isterse başkan onu uygulamaya çalışıyor burada. Tabii ki başkanın da bu konuda haklı olduğu transferler oldu. Singo'ya ciddi bir yatırım yaptı Galatasaray. Bu sezon Göztepe maçında da yani sonradan oyuna girdi ama bütün topları tehlikeli uzaklaştırdı Singo. Hani bu tür transferleri de başkan artık düşünüyor. Batrakov'da şu söyleniyor, başkanın transferi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Başkan ben bunu alacağım, oynat diyebilir mi hocaya? Yani hocanın da tabii ki onayı var burada. Ya öncelik farklıdır orada. Bruno Fernandes'lerle başladınız tabii ki. Olmayınca elinize kontenjan oyuncusu da, buna yöneliyorsunuz, alıyorsunuz. Hoca zaten onay verdi. Hep söylerim ben bunu. Cuesta'ya onay veren de Okan hocadır. Yani Sané'ye de onay veren Okan hocadır. Osimhen'e de Okan hocadır yani. Zaten Osimhen'e herhangi bir onay ne kadar gerekli tartışılır tabii de. Ama bu isimlerde Okan Hoca'nın da herhangi bir onay olmadan bu transferler tabii ki yapılmıyor Galatasaray'da. Bu kadroyla ilgili de kadro mühendisliğinizi Galatasaray'ın son güne bırakmaması gerekiyordu. Şu an kim ayrılacak diye konuşuyoruz. O yıldız isim gelirse mutlaka bir ayrılık olacak Galatasaray'da. Galatasaray birini gönderecek. Ama kimi? Şu an kapalı kutu. Lemina diyoruz şu an için. Krizler biraz daha dindi. Torreira diyorsun, İtalya'ya gidip böyle söylentiler üzerinden sosyal medyasında paylaşım yapabiliyor. Sürekli orayı kaşıyor mesela. Ama sorduğunda ben Galatasaray'da kalmak istiyorum ya da sosyal medya paylaşımları bu yönde. Yani burada bir net olarak sıkıntı var ortada. Bir ayrılık olacak.
1: Kamavinga, sana Galatasaray bu transferi bitirirse ne düşündürtür? Transfer sezonu geneliyle ilgili olarak da aynı zamanda.
2: Tabii iyi bir finish yapmış olurlar.
1: Yani.
2: Yani öyle gözüküyor ama öyle bir, ben kolay bir transfer olduğunu düşünmüyorum, evet, açıkçası. Yani oyuncu bu yaşta Real Madrid görmüş.

0: Bilmiyorum gelir mi? Çok geleceğini sanmıyorum açık ve net. Yani olabilir, olmaz demiyorum. Yani %100 kesin olmaz diye bir şey yok transferde. Neler geldi bugüne kadar? Yine gelebilir. Çünkü orada belli oynamayacak gözüken o. Yani alınabilir ama oyuncu tarafında zaten Kaya da söyledi. Oyuncunun da beklentisi başka kulüpler. Olabilir. Yüksek maliyeti olacaktır ayrıca tabii. Ya da işte kiralık olur herhalde büyük ihtimal. Yani o yüzden gelirse iyi bir oyuncu. Galatasaray'ın oradaki kalite gücünü kesin ve kesin arttıracaktır. Ama şu da var. İşte söyledi az önce Kaya. Hani orada bir şey olmaya başladı. Değil mi? Kalabalık bir orta saha nüfusu oluştu. Yani Batragov'u aldınız. Şimdi öbür tarafta işte Torreira var, Sara var. İşte saydığım birçok isim var. Lemina var. Kenarda da şey var. İlkay var. Kaan var.
1: Kaan, yani Diaga.
0: Diaga var. Ya yani birçok oyuncu var. Şimdi nereye ne yapacak? Göndermeniz lazım işte. Biz hep söylüyoruz. Hep bunu çok dile getirdik birçok kez. Ya al al al hep al. Mesela taraftar ister. Taraftar alınmaya bakar. Orada olanları nasıl göndereceksin? Gitmiyorlar. Gelen gitmek istemiyor ki. Şartlar iyi çünkü. Maddi anlamda şartlar çok iyi burada.
1: Tabii.
0: Adam niye bırakıp gitsin sözleşmesini? Yani ne oluyor? Feshediyorlar işte mesela. Fenerbahçe Beşiktaş dün iki tane bildirdi. Ne yapıyor? Feshediyor. Bonservisini veriyorsun adamın eline.
1: Kartal abi özür diliyorum. Artık son günler Nelson'un bile durumu net değil Galatasaray'da.
0: İşte tabii yani Galatasaray bu sezon ben sana söyleyeyim. Yani daha önceki dönemlerde hep böyle Galatasaray'ın politikası övüldü. Hepimiz yani hakikaten üstüne koya koya dedik mesela. Kadrosu zaten iyiydi ama az az takviyelerle kadrosunu hep güçlendirirdi. Bu sezon Galatasaray'da ben bir plan program görmedim açıkçası. Ya o bir yanlışlık içerisine girdiler. Şu olabilir yani nasıl olsa işte 4 senenin verdiği bir rahatlık. Biz nasıl olsa oyuncu buluruz. Nasıl olsa işte kadromuz iyi. O havayla Galatasaray gitti. Evet. Bütün avantajlar hep Galatasaray'ın elinde. Şampiyonluğun vermiş olduğu bir avantaj. Şampiyonlar Ligi'nin maddi manevi. Ama işler öyle olmuyor işte. Panik yapıyorsun zaman zaman. Panik yapıldı bu sezon Galatasaray'da. Yani daha önce dediğin gibi daha önce sonradan gelmesi gerekenler ilk geldi falan. Yani işte yapamadılar. Onu bu sene yapamadılar. Ya bu aslında bunlar ya doğal şeyler ya. Futbolda oluyor. Her sene aynı çizgide gideceksin diye bir şey yok ama Galatasaray'ın zaten oturmuş bir çizgisi vardı, politikası vardı. Yani bu böyle bir dağıldı bu sene. Daha önce kulüpler mesela Beşiktaş, Fenerbahçe yanlışlar yaptılar. Geçen sene yapıldı. Devre arası da yapıldı Beşiktaş'ta. Bak Beşiktaş bu sene onu düzeltti. Düzeltti. Yani daha böyle oturaklı gidiyor işte Önder Hoca'nın gelişi falan. Bunlar hep etken oldu. Yani Galatasaray'da ben onu göremedim bu sezon. Ha bu takıma nasıl sirayet eder? Henüz erken ama şu an itibariyle olumlu etmemiş gözüküyor. Ya bir sıkıntı var Galatasaray'da. Ya oyuncular arasında da var sanki. Yani transferlerin gelmemesi işte bazı oyuncu işte gitmeyenler.
1: Yo, oyuncular şöyle düşünüyor yani, daha çok. Yerli oyuncular mesela şöyle örnek vereyim. Yerlerine herhangi bir oyuncu düşünüldüğünde performansının yüksek olduğu oyuncular bu transfer gündeminden rahatsız olabiliyorlar. Ya zaten ben mesela şöyle söyleyeyim, takımın en iyi oyuncusuyum diyor. Böyle düşünüyor. Taraftar da buna zaten katılıyor. Ama buraya transfer düşünüldüğünde bu sefer oyuncu da gardı düşebiliyor. Bu doğal bir şey.
0: Hepsine
1: nasıl oynamadığında canım, yedek kulübesinde olan oyuncu mutsuzsa. Sané'nin mutsuzluğunu biz Göztepe maçında bütün dünya gördü. Bütün Galatasaraylı taraftarlar gördü oynanırken yani bir oyuncunun yedek kalmaktan yana mutsuz olduğunu. Ama, işte, ama diyorum ya burada işte eğer ki Sané'yi kesiyorsanız Barış Alper Yılmaz'ı da kesmeniz
0: tabii
1: lazım.
0: Tabii canım yani.
1: Burada bizim Barış Alper Yılmaz'la bu arada herhangi bir herhalde derdimiz canım yok. İnsanlar böyle de algılamasın. Hani o noktada işte Yunus kötü oynuyorsa Yunus'u keseceksiniz
0: kimi
1: yani.
0: Oynayacak
1: kimse
0: ya
1: onu keseceksiniz herhalde tabii ki genel olarak. Bu planlamanın ben çok doğru olduğunu Galatasaray'da zaten düşünmüyorum. Stoper'de de öyle. Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez. Geçtiğimiz sezonlarda Davinson Sanchez çok iyi bir sezon çıkarmadı. Hatalarıyla evet ön plana çıktı. Abdülkerim Bardakçı maç kaçırmadı. Çok iyi maçlar oynadı ama Şampiyonlar Ligi'nde ağır kaldığını gördünüz. Yani bağıra bağıra buraya bir transfer lazım denildi.
0: Kesin
1: Galatasaray'da.
0: Kesin stoper lazım.
1: Ve yine bu transfer döneminde de en son Galatasaray stoper mevkisini düşünüyor mesela.
0: Yanlış.
1: Şu an Abdülkerim sakatlandı Antalya maçında. Lemina'yı çektiniz stopere. Lemina sadece hava toplarını alabiliyor. Lemina'da da bir hantallık var. Çünkü stoper değil oyuncu. Villarreal maçında bir hamle yaptı. Penaltı mesela kazandırdı rakibine. Bunların hepsinin bir

0: düşünülmesi lazım. Metanı değerlendirmediniz, Gençler Birliği'ne gönderdiniz kiralık. Buraya da bir takviye yaparken, yani eksik nokta nerede Galatasaray'da? Santrafor, stoper. Buradan mı başlarsınız yani? Ben bunu anlayamadım. Bak,
1: bir araya gidelim mi?
2: Stoper derim.
1: Bir araya gidelim. Kartal Yiğit'in Galatasaray'da önceliği stoper. Onu son anda paylaştı. Araya gidiyoruz. Dönüşte Beşiktaş'ta Trabzonspor'da konuşacağız. Bugün ilk takımında önemli maçları var. Bir yere ayrılmayın.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Bir reklam.
4: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
2: Reklam.
7: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
8: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
0: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
9: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy Kart'la yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
10: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: Spor Radyo.
1: Kazanarak ligde yoluna devam etmek istiyor Fatih Tekke'nin öğrencileri. Beşiktaş Çorum maçı bize ne vaat ediyor Çorum? Sanki böyle ligde yaptığı harcamalara ve kurduğu kadronun kalitesine baktığımızda, ki daha fazlasını da yapacaklar öyle görünüyor transferin son döneminde, ligde kalma tehlikesini çok yaşamayacak bir takım hüviyetinde. Sanki böyle kağıt üstünde, bilmiyorum, Beşiktaş tabii ki favori ama herkesin beklediği kadar kolay bir maç olmayabilirmiş gibi geliyor bana.
2: Doğru yani, ya zaten ligin ilk maçları hep söylüyoruz, hiçbir maçın kolay olma özelliği yok. Yani Eyüp maçında bile zaman zaman zorlandın. O yüzden Beşiktaş açısından baktığımızda mutlak kazanılması gereken bir 90 dakika. Yani derbi oynayacaksınız cumartesi günü. Derbiden önce evinizdeki son maç. Kayıpsız atlatman lazım ki keza geçen hafta yenilmişsiniz. İşte Avrupa maçında da yenilmişsiniz. Yani öyle bir moral bozukluğuna meal vermemek adına Beşiktaş'ın kazanması gereken bir mücadele. Ben kazanacağını düşünüyorum ama kolay olmayacaktır, doğru. Şimdi Çorum Spor maçının, Galatasaray maçının, Çorum Galatasaray maçına baktığımızda Galatasaray'ın çok çok zorlandığını gördük ve Çorum'un iyi bir mücadele örneği sergilediğini izledik. Bir kere fiziken bence diri bir takım. İyi çalışmışlar sezon başı kampında. Evet, teknik direktörleri genç bir teknik direktör Uğur Hoca, tecrübe anlamında daha önünde uzun yıllar var. O yönden belki Beşiktaş'ın zaten bir avantajı olabilir. Ama Beşiktaş'a baktığımız zaman İtalyan'a geldikten sonra hakikaten bir iğme yakaladı. İyi bir teknik adam görüntüsü veriyor şu ana kadar. Kadro kalitesine bakıyorsunuz, açık ara Beşiktaş önde ama Çorum'un da kadrosu şey olmasın, hafife alınmasın, ligin değerli kadrolarından biri yaptıkları transferlerle. Öyle çok, ben de katılıyorum yani, çok böyle inanılmaz kolay bir maç beklemiyor Beşiktaş'ı ama Beşiktaş dediğim gibi kazanarak dolu tribünler önünde taraftarını tekrardan mutlu edecektir diye düşünüyorum. Güzel bir maç olur, onu söyleyeyim. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Bugüne kadarki Beşiktaş oyunlarına baktığımız zaman taraftarını mutlu etti, memnun etti geçtiğimiz seneye göre. Evet, son iki maç bir kazadır. Hele hele Zalgiris maçı zaten normal şartlarda tabii ki Beşiktaş kazanırdı ama rehavetten kaynaklanan bir sonuç yaşandı. Ben bugün öyle bir sonuç olacağını düşünmüyorum.
1: Diyarbakır'a gideceğiz. Sinan Yılmaz bizi bekliyor. Ahmet Spor Trabzonspor mücadelesi öncesinde. Bakalım neler aktaracak söz Sinan Yılmaz'da.
3: Evet, kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgür Tekin'le beraber şu anda Diyarbakır Stadyumu'nun hemen önündeyiz. Kente heyecan dorukta. 21.30 geçe Trabzonspor Ahmet Spor maçı oynanacak. Ancak maç öncesi taraftarlar stadyuma gelmeye başladı. 7'den 70'e kadın, çoluk çocuk, genç yaşlı yavaş yavaş stadyuma gelmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi Ahmet Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı ve sezonun ilk maçında Erzurumspor'u konuk etmişti ve sahadan 3-0 galibiyetle ayrılarak 3 puanı elde etmişti. Geçtiğimiz haftada ise Kocaeli Spor deplasmanındaydı. Sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve bugün de kritik bir maça çıkıyor. Trabzonspor'u konuk edecek Ahmet Spor ve bu yönde de bütün hazırlıklar tamamlandı. Trabzonspor kafilesi dün Diyarbakır'a ulaştı. Coşkulu bir karşılaşmanın olduğunu söyleyebiliriz. Ve Muhammed Enes Özgürtekin şu anda Diyarbakır Stadyumu'nun önündeki son görüntüleri ekranlara taşıyor. Maç saat 21.30 geçe başlayacak. Trabzonspor da Süper Lig'e Kasımpaşa maçıyla başlamıştı. 1-1'lik bir sonuçla ilk maçtan ayrılmıştı. Ve geçtiğimiz haftada da Başakşehir Spor'u 2-0 mağlup etti ve bugün de Ahmet Spor'a konuk oluyor. Diyarbakır'daki bütün bilet tükendi. Dün ekstra bir bilet satışa çıktı. Hemen onlar da yaklaşık 10 dakika içerisinde bittiğini, tükendiğini söyleyebiliriz. Bugün Diyarbakır'da, Batman'dan, Mardin'den, Şırnak'tan, Avrupa'dan çok sayıda Ahmet Spor'a gönül vermiş insanlar stadyumda yerini alması bekleniyor. Saat 21.30 geçe burada maç başlayacak. Zorlu bir mücadele. Her iki takım da mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacağını söyleyebiliriz. Kent'te şu anda heyecan durukta. Trabzon'dan gelen taraftarlar da vardı. Onlar da Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi mekanlarda şu an için bir ziyaretini gerçekleştiriyorlar. Onlar da maç başlamadan önce sahada, maç başlamadan önce tribündeki yerlerini alacaklar. Ancak Diyarbakır'daki heyecanın bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Ahmetspor ilk kez tarihinde ilk kez Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Bu anlamda da kente günler öncesinde bir hazırlığın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yoğun güvenlik önlemleri de alındı stadyumun etrafında ve aynı zamanda hem özel güvenlik hem de Diyarbakır Emniyetine bağlı polis ekipleri de hem sahada hem de saha dışındaki yerlerini almaları bekleniyor. Kameram arkadaşım Muhammed'le beraber biz stadyumun önündeyiz. Bir sonraki bültende buradaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Beşiktaş-Çorum mücadelesine bir dönüş yapalım. Siyah-beyazların muhtemel 11'ini de arkadaşlarımız görüntüye getirecek. Nasıl bir kadroyla siyah-beyazlar sahada olabilir? Bunun üstüne konuşalım, tartışalım istiyorum. Nübel, Mourinho, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaytan, Orkun, Çerni, Oh ve Trossard. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sahaya çıkmasını beklediğimiz 11 bu. Kartal Yiğit. Efecan bağlantısında acaba bir Vlahovic ihtimali olabilir mi? Böyle bir olasılık üstüne de hoca düşünüyor, net kararını vermedi gibi bir cümle kurdu. Senin beklediğin 11 ne? Bu kadroyla örtüşüyor mu? Onu merak ediyorum. Bir kere daha aktarayım. Kalede Nübel, savunmada Mourinho, Calo, Emirhan, Rıdvan. Orta alanda Salih, Orkun, Olaytan. Kanatlarda Çerni, Trossard. Santrfor'da Yang Yo.
2: Açık konuşayım. Ben de bu kadroyu bekliyorum. Böyle çıkmasını. Yani şimdi tabii orada tereddütler var. Oh'un yerine Vlahovic oynar mı falan diye ama yani Vlahovic daha henüz tam böyle %100 kapasitesiyle hazır değil. Oh da fena başlamadı sezona. Ya bir anda hoca işte forma adaleti diyoruz ya, hep o forma adaletini sağlama adına bir anda Oh'u kesip Vlahovic'i oynatır mı? Çok sanmıyorum. Ben yine Oh'un başlayacağını, yani ilerleyen dakikalarda özellikle ikinci yarı başlarında bu sefer Vlahovic değişikliğinin olacağını söyleyebilirim. İşte Poku geldi, acaba oynar mı diyorlar. Ben Çenli'nin de oynayacağını. Yani bu kadro bence şu an itibariyle Beşiktaş'ın ideal kadrosu. Bu 11 ile çıkacaktır Çorum maçına. Ha, derbide ne olur? Derbide değişiklikler olabilir. Onu söyleyeyim. Yani belki büyük ihtimal Vlahovic'i oynatabilir derbide. Çenli'nin yerine Poku'yu oynatabilir. Böyle bir değişiklik olabilir ama onun dışında Beşiktaş'ın bugün çıkması gereken 11'i de bu olduğunu dile getirebiliriz.
1: Ne dersin?
0: Yani benim beklentim Vlahovic'in ilk 11 başlaması. Yani başlamaması artık hata olur. Önümüzdeki hafta derbi oynanacak. Bu oyuncunun artık form tutması lazım. Evet, o sonuç itibariyle iyi olabilir saha içerisinde ama yıldız bir transfer yaptı Beşiktaş'ta. Artık bu oyuncunun da ilk 11 başlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani ya hoca ya, burada olabilir. Evet, antrenman performansı, forma adaleti diyoruz ama bir önceki haftada yine kadroda farklı noktalara dokunmuştu. Yani buradaki benim beklentim ileri uçta Vlahovic'in başlaması ve derbiye de daha pozitif, daha hazır bir şekilde sahada olması. Çünkü evet, Çorum FK Galatasaray'a karşı oynadığı mücadelede sahada bence 9 kişiydi. Buna rağmen iyi bir performans ortaya koydu Çorum. Neden 9 kişi diyorum? Santraforları da sakatlanmıştı. 75'ten sonra Çorum FK 9 kişi oynadı. Ve kırmızı kart sebebiyle de çok fazla son anlarda da üretken olamamıştı. Bence bu sezonun zorlu ekiplerinden bir tanesi. Ama Beşiktaş tabii ki kağıt üzerinde favoridir. Hocanın illaki kafasında kurduğu, kurguladığı bir

0: kadro mutlaka vardır. Çorum'la ilgili şunu söyleyeceğim. Kızıridis, doğru mu telaffuz ettim?
1: Doğru.
0: Yani Galatasaray'a karşı efsane bir gol atmıştı. Ve üzerine de kırmızı kart gördü oyuncu zaten. Bu karşılaşmada da ilk 11'de başlarsa o oyuncuya dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü ceza sahası dışındaki şutları Çorum FK'ya transfer olmadan önce eski takımında da benzer golü atmış. Çok tehlikeli bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın savunması orta alanı iyi bir şekilde kapatması lazım. Çok fazla pozisyon şansı vermemesi lazım. Yine orta sahada Diomande gibi çok önemli isimleri de var. Az önceki dilimde aktardığına katılıyorum. Çorum FK ciddi yatırım yaptı. Yani bu sezon Süper Lig'de tutmaya çalışıyor takımı. Ama kağıt üzerinde tabii ki Beşiktaş favori. Yani zor bir maç olacak.
2: Gördüm 65, yanılmıyorsam 65 milyon euro mu ne?
0: Evet.
2: Değil mi bütçesi?
0: 65 bugün, milyon euroyu buldu.
2: Az buz değil yani 65 milyon euro. Şu an itibariyle yani büyükleri zaten dört büyüğü ayrı tutarsa yani bir Anadolu takımı için bence çok çok iyi bir
0: kalıcı bütçe. Olarak geliyor belli yani biz kalıcı olmayı hedefliyoruz
2: ya,
0: diyor.
2: Onu diyorum bunlar. Gelen yani gelen şimdi geliyorlar maalesef bunları hep yıllarca konuştuk üzülerek söyledik asansör takım oluyorlar yani o zaman gelme arkadaş gelme yani bir şey eğer bir şey, hep her zaman önümüze çıkan o bir plan programın olacak sen şimdi alt diktesin hedefin bütçen varsa, mali gücün yetiyorsa tabii ki Süper Lig'e çıkmak. Süper Lig'e çıktığın zaman da aşağıya bir anda inmektir. Yani bir sene turistik gezi yapayım diye Süper Lig'e çıkılmaz. Yapacaksın yani kadronu ona göre eğer böyle bir gücün varsa çıkacaksın ki Çorum FK'da şu an itibariyle bize onu gösteriyor. Yani kalıcı olmak evet. Ya futbolda neyin olacağı belli olmaz. Daha şimdiden bunları konuşmak çok erken. Yani düşer mi kalır mı bilemeyiz ama ben de görüntünün kalacağı yönünde. Yani yatırım o. Yatırım o. Bunu görüyoruz. Ama yani bunu yapamıyorsan o zaman hiç çabalama şey yapma. Şimdi evet. Çıkıyorsan mücadele edeceksin. Yani diğer takımlar için de aynı
0: mesela
2: şey
0: Erzurum'un bu sezonda ilk defa özellikle çıktığında varsaydığımızda kadro yapılanması aynı performans sahada. Göremedik Erzurumspor'da.
2: Evet, mesela Çorum
0: hem Galatasaray maçında hem de Ahmetspor'a karşı oynanan
2: hiç
0: mücadelelerde
2: hiç oynayamadılar. Bak Çorum öyle değil. Çorum mücadele
0: tehlikeli
2: ediyor.
0: Takım.
2: İlk maç Galatasaray'a karşı hakikaten çok iyi mücadele etti. Puan kaptı, kolay değil. Son şampiyondan puan kapıyorsun. Sonra yanılmıyorsam içeride Kocaelispor'a galiba. Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Ya olabilir Kasımpaşa da iyi başladı. Olabilir ama o maçta bile iyi mücadele etti Çorum. O maçta bile gir yani pozisyonları değerlendirse belki yenilmeyecektin. Yani o yüzden bu tarz takımlar olmalıdır da mali yönden sağlamsa olmalıdır da lige renk katarlar. Ya bugün de öyle. Ya bugün de evet Beşiktaş ben yeneceğini düşünüyorum. Bir kaza olacağını tahmin etmiyorum açıkçası. Yani o olursa da derbi öncesi sıkıntı. Onu da söyleyelim ki bu kadronun böyle bir kadroda çıksa başkasıyla da çıksa Beşiktaş'ın Çorum'u yenmesi gerekir. Ha, o önemli olan güzel bir oyun. Ha, Beşiktaş sezon başından beri bize güzel sinyaller verdi. Mesela çok kolay top kazanan bir rakip bir takım olduğunu gösterdi. Önde müthiş bir baskı yaptıklarını gösterdiler. İyi savunma yaptıklarını gösterdiler. Yani geçen senelerdeki o savunma hatalarını çok görmedik biz. Ama zaman zaman da işte son iki maçtır o bir genel anlamda bir savunma sıkıntıları yaşadılar ama ben geçici olduğunu düşünüyorum. Ama işte en önemli şey bence hala bunu hoca da bahsediyor. Bu kadar baskılı oynuyorsun çok üretemiyorsun. Bitiricilik yok. Mesela çok fazla şut yok. O enteresan yani çektiğin şutlar çok fazla kaleyi bulmuyor. Ya bu kadar baskılı oynuyorsan şut sayın artması lazım. Ya bunları da yapacak elinizde orta saha oyuncusu aslında var. Orkun var. İşte şimdi Trossard geldi. Bunları yapması lazım. Gelecek oyuncularla da eğer transfer işte hep konuşuluyor. Beşiktaş'ın böyle bir seri daha yapması lazım yani derbiyle beraber. Çünkü Avrupa maçları başlıyor. Yani zorlu bir fikstür. O zorlu fikstürde ligde yani puan kaybı olmaması lazımdı. Şu an itibariyle Alanya maçı bence hesapları bozdu. Yani bir Alanya'daki puan kaybı Beşiktaş'ın erken bir puan kaybıdır. Ben açık konuşayım beklemiyordum. Tabii ki hakem etkileri var, o var, bu var. Ama Beşiktaş puan kaybetmemesi lazım. Alanya
0: Spor'da ters gelmiş ama Beşiktaş'a da.
2: Hep ters yani son dönemlere baktığın zaman. Orada da mesela ne konuşuldu? Hocanın rotasyonu konuşuldu mesela.
0: Evet.
2: Böylesine ciddi

0: ay içerisinde takımını iyi bir şekilde hazırladı. Şimdi Beşiktaş'a karşı da aynı motivasyon oynayacaktır. Fenerbahçe'ye karşı da öyle oynayacaklardır. Bu durum biraz daha işte böyle takımları biraz daha hani saha içerisinde tetikleyebiliyor.
1: Doğru.
0: Ama geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya karşı mağlubiyet aldı. Tabii. Ha, bunlar tabii ki olacaktır ligde. Ama yatırım yapmış bir takım. Sonuç itibariyle bu sezon ligde kalmayı hedefleyen bir takım. Beşiktaş'ın da katılıyorum. Alanya'ya karşı kaybetmemesi gerekiyordu. Yine o karşılaşma öncesinde de ben doğal olarak şunu da telaffuz etmiştim. Kağıt üzerinde Beşiktaş favoriydi orada da.
1: Evet.
0: Yani kadro kalitesine baktığınızda ama futbolda öyle olmuyor tabii. Saha içerisindeki evet hakem faktörü oldu, oldu, bu oldu. Ama Beşiktaş o oyun yani o maçta da bir türlü oyuna kendini hissettiremedi.
1: Özellikle ikinci yarı.
0: Evet yani
1: ikinci yarı doğru.
0: Oyuna bir türlü böyle oyuncuları sınamadı yani. Ondan dolayı bir sıkıntı vardı. Evet Zalgiris mücadelesinde ilk maça rahatlığı vardı. Hani çok fazla onu bence
1: takmamak
0: gerekiyor. Ama Beşiktaş'ın mutlaka derbi öncesinde galibiyete ihtiyacı var yani.
2: Zalgiris maçındaki yenilgi senin kafanı kurcaladı mı? Ben hiç çok önemsemedim açıkçası.
0: Benim için de öyle çünkü rahat şekilde çıktı Beşiktaş. Tabii ki yine kaybetmeyi istemezdi. En kötü ihtimalle berabere bitsin ya da yine galibiyet ister. Kaybetmek için hiçbir takım çıkmaz. Ama orada biraz daha rahatlık vardı. Onun üzerine işte ligde alınan sonuçlar. Son iki haftada böyle bir olumsuzluk var gibi görülüyor ama geçtiğimiz sezonda da benzer süreç oldu bu arada. Beşiktaş Süper Lig'e ilk 7-8 haftaya çok iyi başladı. Sonrasında Beşiktaş takımı düşüşe başlamıştı. Bu sezon ama durum farklı. Teknik adam iyi bir kadro kurulmasını istedi. İyi takviyeler yapıldı şu an Beşiktaş'ta. Biraz daha bu takımın oturmaya ihtiyacı var. Hani ilk bölümde de söyledim ya Galatasaray'ı biz yeri geldiğinde tabiri caizse yerden yere vuruyoruz ama şu an 3 haftada Galatasaray'a mağlubiyet yaşamadı. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta yaşadı. Oyun anlamında yine Galatasaray'ın oyununu çok fazla beğenmiyoruz. Hani kötüler cinste konuşuyoruz. Ama öyle ya da böyle Galatasaray saha içerisinde skoru elde etmeye çalışıyor. Yani hakem olarak hakem hataları ile ilgili de illaki bütün takımlar buradan nasibini alıyorlar. Keşke olmasa ama oluyor maalesef. Buna bir çözüm bulamadık biz. Ya çünkü sistemler yenileniyor. Yeni kurallar geliyor. İşte top çizgiyi geçti mi geçmedi mi artık hakem bunu görebiliyor. Fakat oradaki kişiler değişmediği sürece Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu iyi bir sistem kurdu. Ama yine bir ekibi gözden geçirmesi gerekiyor. Artık bu durumun sahaya yansımaması için. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş, bu hafta işte ne dedik dünkü karşılaşmada da Fenerbahçe'ye net olarak verilecek olan kırmızı kart verilmedi.
2: Bir de penaltı beklentisi
0: vardı. Evet, bir de penaltı beklentisi vardı. Gençler Birliği maçında yanılmıyorsam Mert Müldür'le alakalı bir penaltı beklentisi vardı.
2: Evet.
0: Ya burada atlamamak için bütün takımlarla alakalı bunu anlatmaya çalışıyorum.
2: Konya maçında da Fenerbahçe'ye verilen elle oynamadan verilen bir penaltı var. O
0: evet.
2: Da çok tartışılacak.
0: Yani artık şu yani eğer bir...
2: Yani herkesin mağduriyeti de var. Hatadan
0: evet.
2: Bir çıkar sağladığı da oluyor neyse.
0: Emsal kararlar çıktı. Hani emsal olsun bu kararlar. Aynı pozisyonda farklı kararlar verilmesin yani artık bunu... Hakemlerin de bunu dengelemesi lazım.
2: Hadi bugün özelinde çağırmayalım bunu. Biraz sahanın içinde kalalım. İki tane gerçekten güzel maç var.
0: Evet.
2: Ve hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un hem de rakipleri Çorum ve Ahmet'in neler yapacağını gerçekten merak ediyoruz. Çünkü iki şampiyonluk adayı lige yeni yükselmiş ve lige yükselen klasik takımlara göre biraz daha bütçeli. Biraz daha o düşme potasından uzak kalması düşünülen ekiplere karşı oynayacaklar ve ne yapacaklar? Dört takım için de bu soru geçerli. Ben en çok bunu merak ediyorum şu an ya. Hakem performanslarından ziyade.
0: Katılıyorum.
2: Açık söylemek
0: katılıyorum. Ahmet Spor'un
2: İkisi de güzel maç çünkü.
0: Ahmet Spor'un Erzurum'la oynadığı mücadelede de aynı noktaya dönmeyeceğim. Sadece hatırlatacağım. Orada da hakemlerle alakalı problemler yaşandı. Çünkü iki golü sayılmamıştı Ahmet'in de. Ahmet de iyi yatırımlar yaptı. Yani maaş bütçesi olarak yüksek rakamlar yaptığı transferler bir kadro oluşturmaya çalıştı. Fakat yine aynı şeyi söyleyeceğim. Kağıt üzerinde tabii ki Trabzonspor etkili olacaktır ve ben Trabzonspor'dan galibiyet bekliyorum bu karşılaşmada da. Yani biraz fikstürün zorlu olacak bu takımlar için.
2: Tabii.
0: Belki önümüzdeki haftalarda Ahmetspor'un da favori olacağı, oyunu oturduktan sonra rakiplerine karşı bizim favori göstereceğimiz maçlar olacaktır. Ama bugün zor.
2: Böyle Diomande gibi, Ramirez gibi hücumda hakikaten çok etkili oyunculara sahip Çorum. Böyle bir realite var Kartal Yiğit. Beşiktaş'ın gol yememe gibi bir durumu vardı ama son

0: iki maçta bu ortadan kalktı. Çorum'un hareketli hücum oyuncuları sende bir tedirginlik yaratıyor mu? Sende tedirginlik yaratmasından daha önemlisi Beşiktaş savunmasını zorlayabilir mi?
1: Ya zorlayabilir tabii, yani zorlayabilir ama şimdi şöyle, Beşiktaş kompakt oynuyor. Orta sahası hatta ileri bölgesi komple savunma yapabilen bir takım haline geldi. Yani alanı çok iyi daraltıyorlar. Önde iyi bir baskı var ama savunmada da aynı şekilde kalabalık oluyorlar. Hı. Kalabalık olmak Beşiktaş adına bir tabii ki bir avantaj yaratıyor savunma oyuncuları açısından baktığım zaman, ama savunmada Beşiktaş'ta da hala taşlar yerine oturmadı. Yani zaman zaman büyük hatalar yapılıyor. Şey maçını ayrı tutuyorum, Zalgiris maçını. Yani Zalgiris zaten orada iş bitmişti. Beşiktaş orada bir ufak bir seyahate gitti geldi. Yani futbolcular onun kafalarında işi bitmiş gibi gördüğü için bir rehavetten dolayı kaynaklanan bir maçtı. Yani bak, gol yediler, golün dışında pozisyon da verdiler ama ben bugün öyle olacağını düşünmüyorum. Yani Beşiktaş öyle çok inanılmaz pozisyonlar vermeyecektir. Ama gayet normal, karşınızda da oynamaya çalışan bir rakip var. Tabii ki yani gelecek, pozisyonuna girecek. Gol de atabilir, yani atmaz demiyorum ama Beşiktaş'ın sanki oyunun, yani Vincenzo Italiano'nun oyun sisteminde böyle rakibe çok fazla pozisyon verecekmiş gibi bir görüntü yok. Öyle başladılar. Ama iki maçtır oldu. Hadi Zalgiris'i ayrı tutuyoruz dedik ya, onu geçtim ama Alanya maçının ikinci yarısında verdin rakibe pozisyonu. Rakibe daha çok top verdin. Genelde Beşiktaş topu kendi tutuyor. Yani yüksek oranda baktığın zaman istatistiklere top Beşiktaş'ta kalıyor. Beşiktaşlı oyuncularda kalıyor. Bunu iyi yapmaya başladılar. Ama Alanya maçının ikinci yarısında öyle olmadı. Yani rakip gelmeye başladı. Alanya'ya verdin topu. Öyle mi olur bilemem. Göreceğiz. Yani şu var. İçeride bugüne kadar şu an itibariyle iyi oynayan bir Beşiktaş var. Daha coşkulu, daha böyle rakibi ısıran taraftarının da olmasıyla tabii. Ama deplasmanda ne yapar demiştik Beşiktaş. İşte ilk Alanya maçında sıkıntıyı yaşadı. İlk Zalgiris maçında bir sıkıntı yaşadı. Ama içeride bu tarz oyunlarda ben Beşiktaş'ı böyle rakibine karşı çok demoralize olacağını, işte daha önceki yıllardaki gibi pozisyon üstüne pozisyon vereceğini düşünmüyorum. Böyle bir Beşiktaş yok bu sene bir kere. Onu söylemiş olalım. İyi top kazanan, hemen çabuk kazanıp ön tarafa iyi yerleşen bir Beşiktaş var. Bu çok önemli. Hocanın da mentalitesi bu. Tabii dediğimiz gibi bu rakipten rakibe değişir. Yani bugün deplasmanda da iyi oynayan, işte ilk maçına göre söylüyorum, iyi oynayan bir Çorum vardı. Ya bugün de onlar da daha böyle bir kalabalık savunma ama hızlı oyuncuları var, işte sen de söyledin. O hızlı hücumlarla Beşiktaş karşısında pozisyon bulabilirler.
0: Kizilidis'in cezalı olması Beşiktaş için bir artı.
1: Ya doğru, yani ilk maç, yani ilk Galatasaray maçındaki oyun şablonunu gördüğümüz önemli bir oyuncu.
2: İki maç cezamı almıştı.
0: Evet.
1: İki maç aldı değil mi?
0: Evet evet.
2: İki maç.
1: O yüzden bakıldığı zaman ya Beşiktaş
0: tabii, o çok ekstra bir gol olmuştu.
1: Evet, ekstra bir gol. O önemli. Vallahi Beşiktaş açısından diyorum ya, derbi var. Derbi öncesi bir zaten puan kaybına kesinlikle tahammülü yok. Kazanarak moralli gitmek isteyecektir. Çünkü ondan sonra da artık yavaş yavaş Avrupa Ligi de başlıyor. Yani hoca da artık kadrosunu oturtmak isteyecektir. İşte özellikle Vlahovic'i oturtmak isteyecektir. Gelen işte Paku'yu oturtmak isteyecektir kadroya. Gelirse de transferler. Ha şu var mesela, şu enteresan. Mesela VAR'da yabancı hakem var.
0: Evet.
1: Bu akşam.
0: Dünkü maçın VAR'ı.
1: Dünkü maçın değil mi?
0: Samsun Fenerbahçe maçının.
1: Richard Mertens.
0: Tartışılan VAR'ı.
1: Evet. O da enteresan. Orada yani hakemi çağırabilirdi. O pozisyonda, kırmızı kartlık pozisyonda. Beşiktaş tabii Alanya maçında yaşadığı o hakem yönetiminden dolayı tepkisini federasyona giderek gösterdi. Yani daha adil olması yönünde, işte VAR, özellikle VAR'a dikkat çekiliyor. Başkan Serdar Adalı Fenerbahçe maçı içinde, Fenerbahçe kabul ederse biz de istiyoruz dedi, yabancı bir VAR hakem. Yani herhalde olabilir yabancı VAR hakem. Bugün de yabancı bir VAR hakem Beşiktaş'ın maçında olacak. Bunun yansımalarını göreceğiz. Yani güzel bir maç olur. Ama dediğim gibi yani hep hakemlere geliyor olay. Yani hakemlerden de artık bir önce kurtulmamız lazım. Yani çok erken başladılar hakem hatalarına. Şu an hemen

0: Hemen hemen her hafta hakem hatası var. Hemen hemen her hafta. Dün dahil. Ondan sonra işte Galatasaray Göztepe maçında bence tartışılan yine hakem hatası. Hep var. Umarız minimuma iner. Göreceğiz. Bugünkü maçta da. Gerçi daha tecrübeli bir hakem atadılar. Çağdaş Atan. Yani son çıkan hakemlere göre.
1: Çağdaş Altay.
0: Altay pardon. Atan Çağdaş şeye kaçtı. Çağdaş Hoca'ya
1: teknik
0: kaçtı.
1: Teknik direktör.
0: Çağdaş Hoca'ya kaçtı aklım. O yüzden çok böyle sanki hakemin konuşulmayacağı, inşallah öyle olur, hakemin konuşulmayacak bir maçmış gibi bize geliyor.
1: Beşiktaş-Çorum mücadelesi umarız iyi geçer. Çağdaş Hoca'ya da şans dileyelim bu mücadele öncesinde. Hakemleri konuşmak istemiyoruz. Onlar da iyi performanslarıyla mümkünse bize bu konuda yardımcı olsunlar. Ahmet Spor ve Trabzonspor Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek. Trabzon'da tabii Ferencvaros mücadelesi öncesinde çok farklı bir gündem yaşandı. Fatih Tekke de orada yaşananların belki izlerini silmek adına bu maçta galibiyeti fazlasıyla arzu edecektir. Takımı da bu arzuya karşılık verirse Trabzonspor eve 3 puanla dönebilir ama kolay bir deplasman olmayacak. Ahmet Spor ilk iç saha mücadelesinde rahat bir şekilde kazanmıştı Erzurumspor'a karşı. Ne beklemeliyiz Kaya bu maçtan?
2: Yani Trabzonspor'un net olarak şiddetli bir oyun ortaya koyması gerekiyor rakibi karşısında. Evet, deplasmanda oynayacak ama Trabzonspor'da da artık yıldız isimler de var tabii ki. Yine Muhammed Salah'ın performansı merak edilecektir ki Başakşehir karşılaşmasında tek başına sahada aktördü zaten. Attığı goller, sayılmayan attığı goller, yani her türlü olumlu bir senaryoda performans sergiliyor bu oyuncu. Şu var tabii, Fatih Tekke'nin, Fatih Hoca'nın Avrupa'daki o aldığı mağlubiyet sonrasındaki açıklamaları, bir anda işte istifa düşünmesi biraz daha böyle hem başkanı hem de taraftarı üzmüştür diye düşünüyorum. Çünkü beklenmedik bir anda böyle bir açıklama yapmıştı. Bunu da tabii ki şu an için hak etmedi. Fakat Trabzonspor yeni bir takım, yeni bir kadro oluşturdu. Hocanın da zaten açıklamaları vardı, yani istifa ettirir cinsten bu tür oyuncuları transfer ediyoruz ama performanslarını da çok iyi şekilde sahada vermeleri gerekiyor. Aynı şekilde Fatih Hoca'nın da öyle olması gerekiyordu. Hoca belki orada çok duygusal yaklaşmış olabilir ama bugün artık Trabzonspor'un tekrardan bütün kafalar, zihinlerin saha içerisinde olması gerekiyor. Bundan sonraki haftalara da olumlu yönde yansıması için. Trabzonspor Süper Lig'de şampiyon olabilecek bir kadro kurdu. Hem orta sahaya yapılan son takviye, işte Muhammed Salah gibi önemli bir ismin olması, yine santraforda çok güçlü bir isimlere sahip olması Trabzonspor'un. Lig bazında baktığımızda geçtiğimiz sezon zaten Süper Lig'in bitimine 4-5 hafta kala hala şampiyonluk iddiası olan takımdı Trabzonspor. Bu sezon daha da kuvvetlendirdi kadroya yaptığı takviyelerle. O yüzden Süper Lig'de bu tür zorlu deplasmanlarda da galibiyet alarak moral motivasyon açısından kendilerini bir sonraki haftaya hazırlamaları gerekiyor. Belki şöyle bakıyorum ben, Trabzonspor için hayırlısı da olmuş olabilir konferansta devam edecek olması. Yani bu kadro her türlü bence orada başarılı olur. Rakipleri dişine göre olabilir. Böyle düşünmek lazım diye düşünüyorum.
1: Aklından geçiyor.
2: Evet evet, yani yoksa şu an gerçekten hani ya şu var, çok fazla bu örneği vermek istemiyorum ama zaman zaman da veriyorum, mecbur kaldım. Salah transferini yaptıktan sonra Avrupa'da şu kadar başarılı olacağız ya da Süper Lig'de sadece Salah'la şampiyon olabilir misiniz? Şimdi Galatasaray'da bunu biz Icardi ile Osimhen'le gördük ama bu adamlar çok ekstra performanslar ortaya koydu ve etrafındaki oyuncular da önemliydi. Güçlü bir kadrosu vardı Galatasaray'ın. Şimdi Trabzonspor'da da bir Salah'la sadece bu işi yapamazsınız. Arkadaki oyuncuların da savaşması lazım ama bu ayarda oyuncular. Asker oyuncusu var Trabzonspor'un.
1: Yine bekleri de Salah çünkü varlığı Trabzonspor'un ondan önceki mevcut şampiyonluk ihtimalini
2: arttırdı.
1: Bayağı arttırdı.
2: Kesinlikle ve orta sahaya yapılan Fabinho hani transferleri de arttırdı.
1: Galatasaray'da ne kadar büyük faktör?
2: Tabii Trabzonspor'da da Salah öyle okumak lazım bunu. Ya. Ama işte buradaki ayrımı şöyle göstermeye çalışıyorum. Galatasaray'ın genel kadrosu da çok iyi yani. O son 4 sezonda şampiyonluğa giderken. Hı hı. Şimdi Trabzonspor'un da evet kadroya baktığınızda sağlam isimler var ama orta sahada hala mesela oturması gereken bir nokta. Evet. Oyun anlamında da yeni transferle beraber. Yani savunmanın çok fazla hata yapmaması gerekiyor stoper ikilisinin. Bunları giderdiğinde

0: Tabii ki Trabzonspor'da şampiyonluğun adaylarından bir tanesi.
1: Evet.
0: Böyle bakmak lazım.
1: Trabzonspor'un kadrosu bilmem Kartal Yiğit kızar mı ama yani Beşiktaş'tan daha iyi diyen birine ben itiraz etmem. Açık söyleyeyim
2: yani. Yok şöyle bölge bölge bakmak lazım. Yani Beşiktaş'ın kadrosu da kötü kadro değil. Yani iyi bir kadrosu var Beşiktaş'ın.
1: Yani yakın yani, diyeyim. Çok uzak değil.
2: Değil canım ya. Şu, tabii değil ya. Hücum anlamında mesela Trabzonspor eğer şu an performans olarak kötü bir Onacho var. Onacho düzeldikten sonra hücum anlamında Trabzonspor'da bölge bölge Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray
1: ayarında. Mesela kaleciler hadi birbirini götürüyor diyelim. Ben Nübel'i daha güvenilir
2: kaleci
1: buluyorum.
2: Kaleci bence de Nübel bence göre. Kesinlikle önde.
1: Ama savunmayı düşün.
2: Yani savunmada
1: bekleri
2: Trabzonspor
1: düşün,
2: olabilir.
1: Stoperleri doğru, düşün. Doğru. Yani Trabzonspor'un daha iyi yani savunma hattı Beşiktaş'a
2: göre. Mesela bakıyorsun Beşiktaş'ın savunması sağ beki iyi Murillo. Sol bek tartışılır. Sol bekte sıkıntı çekecek.
1: Pina bence Beşiktaş. Daha iyi oyuncu Murillo'da.
2: Tabii. Zaten ben hep şunu dedim. Pina ile Murillo dedim.
1: Kabrallı Mustafa Beşiktaş'ın sol beklerine göre daha güvenilir.
2: Doğru.
1: Vivo, sol bekte Beşiktaş'ın sıkıntı. Beşiktaş'ın bütün stoperlerinden daha
2: Vivo,
1: iyi.
2: Vivo iyi stoper iyi başladı.
1: Batagov
2: oyuna
1: dönse
2: iyi başladı.
1: Zaten çok
2: Batagov iyi. Batagov iyi stoper. Yani mesela. Stoperde savunmada biraz sıkıntı.
0: Yine orta yani, sahayı tartışırız önde.
1: Beşiktaş'ın orta sahası yani daha iyi. Bir de Orkun diye bir faktör.
2: Orkun'un var tabii.
1: Fabinho ne verecek?
0: Tabii onu daha görmüyoruz.
2: O daha belli değil.
1: Mesela.
2: Tabii. Yani sol
1: oraya bir takviye olacak mı?
2: Sol tarafı Trossard.
1: Trossard.
2: Mesela
1: evet.
2: Müthiş.
1: Ama sağ tarafı Aral'la Savyolo.
2: Aral da iyi mesela doğru. Ama sol tarafı bir sağ taraf. Şimdi Chenli'ye göre ben konuşuyorum. Sağ tarafta da Muhammed Salah var yani.
1: Herkese göre de konuşabilirsin.
2: Yani doğru.
0: Ama yedek kulübesi de güçlü Trabzon.
2: Yedek kulübesi de güçlenmeye başladı.
0: Geniş kadroda.
2: Ya Trabzon'un kadrosu hakikaten son yıllarda kurulmuş en iyi kadro.
1: Çok iyi
2: şimdi
1: kadro.
2: Bu kadronun normal şartları ne yapacağını göreceğiz. Ya Avrupa Ligi'nde bulmuyorum yani yapamadılar. Keşke olsalardı. Yani şu kadronun Avrupa Ligi'nde olması lazım bir kere. Onu ayrı yere koyalım. Yani biz hep lig için konuşuyoruz ama Avrupa Ligi veya işte Şampiyonlar Ligi için de konuşmamız lazım. Keza Beşiktaş için de geçerli. Beşiktaş'ın da çok zor bir grup fikstürü olmasına rağmen lig aşamasında ben iyi işler yapacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş kadrosunun bir kere bir 16 yapması lazım. Ya da en kötü halde 24'de kalıp devam etmesi lazım şu mevcut durumda. Ama eksiklikler var mı? Var. Yani Beşiktaş'ta da var, Trabzonspor'da da var. Evet, Trabzonspor şimdi konumuz olduğu için söylemekte fayda var. Şu an itibariyle sıkıntı santrafor bölgesinde oyuncusunun performans eksikliği. Yani ben Trabzonspor'un en büyük problemi ne derseniz şu an santrafor bölgesidir. Kesinlikle. Ya kenara zaten aldınız işte Salah, aldınız sol tarafta Aral. Çok dinamik bir oyuncu, enerjik bir oyuncu getiriyor, ortalar yapıyor. Ama karşılığını tamamlayamayan bir Trabzonspor santraforu var.
0: Onu açın biraz daha performansı
2: yükselmesi lazım.
0: Lazım.
2: Biraz daha değil, daha evet. Çok daha yükselmesi lazım.
1: Trabzonspor'un beklediğimiz 11'de ekranda özür diliyorum Kartal Yiğit. Onana, Pina, Vivu, Cenk, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Onu açın. Beklediğimiz Trabzonspor 11'i bu. Bir kere daha aktarayım. Kalede Onana, savunmada Pina, Vivu, Cenk, Mustafa, orta alanda Melih, yeni transfer Fabinho, önlerinde Muçi, sağda Salah, solda Aral, santrforda Paul Onuachu.
2: Ama bak orada da Cenk şimdi. Cenk'i de ben tam anlamıyla Trabzonspor'da hemen bir anda 11 oyuncusu olarak düşünmüyorum. Orada Vivu bence yani müthiş oynuyor. Kaç haftadır müthiş oynuyor. Yani bir stoper gibi
1: geldiğinden
2: değil.
1: Beri
2: geldiğinden
1: çok
2: beri işte. Geldiğinden beri müthiş oynuyor. Çok iyi bir başlangıç yaptı. İnanılmaz çıkışlar yapıyor. Gizli bir orta saha oyuncusu gibi. Orada ayrı tutarım ama Vivo'nun yanına bir kere işte bir an önce Badrakov'un gelmesi lazım. Ya da işte Salih için olması lazım.
1: En iyi stoperimi bilmiyorum ama en değerli stoperi.
2: En iyi başlangıç yapan.
1: En değerli stoperi.
2: Tabii en iyi başlangıç yapan stoperi şu an itibariyle.
1: Evet.
2: O yüzden Cenk'in yerine İşte Badrakov
1: değerden kastım da yani özellikle maddi değer yani Süper Lig'den bir stoper dışarıya transfer olacaksa Vivo'dan daha yüksek ücreti
2: genç çok genç.
1: Evet kimsenin getirmesi pek mümkün değil. 30 milyon euroyu reddetti Trabzonspor onun için.
2: Ben de olsam şu an hedefim varsa yollamam.
1: Evet.
2: Trabzonspor'da böyle uzun yıllar sonra iyi bir stoper buldular. Onun yanında işte Badrakov Savic Trabzon savunmayı sıkıntısız atlatır. Orta sahada işte Fabinho ne yapacak onu bir görmemiz

0: Lazım.
1: Batagov'la yani, Batrakov'u karıştıracağız bu sene zaman işte, zaman.
0: Ya aynen öyle.
1: Batagov.
0: Batagov, Batagov doğru.
1: Evet.
0: O var.
1: Şimdi dönecek o da birkaç hafta içinde bekleniyor.
0: Batrakov iyi bir oyuncu, hakikaten iyi bir oyuncu.
1: Batagov.
0: Batagov pardon.
1: Ama Batrakov da iyi.
2: Batrakov da evet.
1: İkisi de iyi oyuncu.
0: Hadi o da iyi oyuncu. Onu da diyelim. Ama bak,
2: bence çok iyi oyuncu.
0: Karıştıracağız değil
2: yani,
0: mi?
2: Umutluyum ondan oyun anlamında. Rusya Ligi'nde pek dışarıya çıkmasa da süper.
1: Batrakov'dan.
2: Batrakov.
1: Batagov'dan umutlu musun?
2: Onu zaten şey için söylemeye gerek yok.
1: Bayağı iyi.
2: Tabii.
0: Batakov'un tabii olması önemli. Melih mesela tabii ne yapacak onu göreceğiz. Bu kadroda şey Malinovski var. Onun zamanla daha alışacağını düşünüyorum ben. Ama ön bölgeye baktığımız zaman ön i̇yi bölge yaşayayım. İyi yaşa.
1: Siz de görün.
0: Ön bölge o dörtlü hakikaten Trabzonspor'un iyi bir dörtlüsü var.
1: Evet.
0: Yani Muçi geçtiğimiz sene verdikleriyle Muçi, Sala, Aral, önde onu açıyor. Kağıt üzerinde bence çok iyi bir dörtlü.
1: Kartal Yiğit, Aral da böyle izlemesi çok keyifli bir oyuncu değil mi?
0: Keyifli bir oyuncu tabii canım. Bak Trabzonspor'un ben sana söyleyeyim herkes tamam doğal olarak Sala konuşuyor da konuşulmayacak bir transfer değil ama Aral'ı da unutmayalım yani. Aral'ın yaşı yani yaş da var. Şimdi Sala belli bir yaşa gelmiş artık futbolun son dönemi ama Aral gibi bir oyuncu o dinamikliği katması önemliydi Trabzonspor'a. Bence iyi bir çok çok iyi bir transfer. İşte şu an sıkıntı Onaçu'nun ne yapmak isteyeceği. Yani o bir mental bir problemi var belli. Yani işte birçok söylenti çıktı transfer anlamında. İsmi gidecek dendi falan. O yüzden bakıldığı zaman o sorunu atlatırsa Trabzonspor o bitiricik anlamında da problemini çözecekmiş gibi geliyor. Çünkü Salah daha çok oraya gidiyor bu sefer. Yani Salah gol atmaya gidiyor. Salah kendi bölgesini verilecek, kendi bölgesinin sorumluluğunu tam vazgeçmesi önemli maçlarda sıkıntı yaratır. O yüzden bu Onaçu meselesinin bir an önce kapanması lazım. Yani oyuncu da rahatlayacak. Performansını arttıracağız ki biliyoruz bu ligin en önemli santraforlarından biriydi. Düne kadar yani.
2: Tabii gol ortalaması tabii, zaten inanılmaz.
0: Yani Osimhen'den sonra ikinci geliyordu. Yani şimdi bu sezon işte Vlahovic geldi, Lukaku geldi, Vedat geldi. Yani ne olacak göreceğiz ama hala çok değerli bir santrafor. Bir an önce Onaçu'nun da takıma kazandırılması gerekiyor.
2: Pozitifi şu, Aral teke tekte çok yetenekli bir oyuncu. Daha doğrusu birebir de çalım kabiliyeti yüksek, adam geçebilen, kafasını kaldırıp orta açan bir oyuncu. Yani bunlar bence Onaçu için çok önemli faktörler. İlla ki kendini toparlayacaktır. Diğer kanatta zaten Salah'ın olduğunu varsayarsak yine Salah'ta da aynı şekilde düşünce. Topla beraber girip işte geçtiğimiz haftalarda Muçi ile beraber saha içerisindeki uyumu bunların hepsi pozitif yansıyacaktır ama bugünkü benim de beklentim Fabinho'nun performansı. Yani orta sahada nasıl bir etki ortaya koyacak? Fabinho, Salah, Onaçu üzerinden maç mı okuyacağız? Yoksa yine Trabzonspor kendi bildiği oyunu oynayıp kanatlardan daha fazla mı bekleri bindirerek Ahmet Spor'u darlamaya çalışacak? Ya, bekleri de çok iyi. Bindiriyor sürekli orta açan oyuncular var.
1: Evet.
2: Yani Trabzonspor'un bu yönden hani asker oyuncu diyoruz ya telaffuz ettiğimiz bu isimler fazla olduğu için biraz daha bu oyuncular da bunların rahatlığını hissedecek. Salah da hissedecek. Fabinho da hissedecek bunu. Ama biraz daha işte maç temposunun artması lazım. Değişen 11 olmaması gerekiyor bence. Her ne kadar Beşiktaş'ta hocanın profiline bu uymasa bile şu an için genelde bir kadro istikrarı, bir iskelet üzerinden değerlendirmemizin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tabi oyuncu performanslarına göre de bazı mücadelelerde değişiklik olabilir. Bugün de zaten Trabzonspor'un muhtemel 11'inde 2-3 ismin değiştiğini görüyoruz normal ilk 11 tercihinde. Onların performansları da belirleyici olacaktır.
1: Kadroda de uzun süre sonra geniş Fatih tabii Tekke'nin elindeki kadro. O da o değişiklikleri ihtiyaç duyduğu takdirde daha kolay yapmasına da yardımcı oluyor bu arada.
0: Bugün bir de şunu söyleyelim. Bence en önemli olay Fatih Hoca açısından da çok çok önemli bir maç.
1: Tabii.
0: Yani geçen farklı bir sonuç, mağlubiyet. İstifa ediyorsunuz. Ani bir kararla istifa ediyorsunuz. İstifa kararını alıyorsunuz. Sonrasında işte yönetimin devreye girmesiyle falan vazgeçiliyor. Şimdi Fatih Hoca da bu maçta güven oyu alması lazım. Bugün bu maçı Trabzonspor'un iyi bir oyunla rahat kazanması lazım. Aksi bir sonuç olursa Fatih Hoca açısından da sıkıntı ben size söyleyeyim. Yani hoca şimdi bir umut geldi. takımı kazanmak isteyecektir. Kazanırsa moral bulacaktır. Bence önemli bir

0: deplasman. Ahmet kötü oynamıyor. Zor bir maç olacak Trabzonspor adına, onu söyleyeyim. Bence her türlü sonucu açık bir maç. Çünkü Avrupa sahnesinden farklı bir şekilde elenmişsiniz. Bir deplasman geliyorsunuz. Yine bir deplasmana gidiyorsunuz. Kolay bir maç beklemiyor Trabzonspor'u, onu söyleyeyim. Muhakkak kazanması lazım. Aksi sonuçta Fatih Hoca yine yıpranacaktır. Yani hem moral açısından özellikle ve yıpratılabilir de. Çünkü bırakma düşünceniz oldu.
1: Bu futbolcular işlemiştir ama ya.
0: Yani işte, hoca işlemiştir belki, tamam da yani şey olursa baskı artacaktır bu sefer. Yani kamuoyu baskısı artacak.
1: Kolay bir maç olmayacak ama farklı kaybetmesinden dolayı bu maçta farklı kazanması daha da moral olur.
0: Zaten büyük takımlar genelde böyle yani sıkıntılı geçen maçlardan sonra oynadığı maçta bir reaksiyon verir. Ya bugün ben de Trabzon'un bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum ama aksi olursa diye düşünüyorum. Aksi olursa Fatih Hoca açısından da sıkıntı. Ya bu sefer diyecekler ki işte bak istifa kararı aldın, takımı etkiledin, eleştiriler başlayacak. Onu demek istiyorum.
2: Ahmet eğer Besnikas'ın ritiminde aynı formasyonda devam ederse 3-4-3 ya da 3-4-2-1 devam ederse kanat beklerinde Sor ve Krasniç ile Trabzonspor bugün kazanır.
1: Bence farklı kazanır.
2: Hatta öyle olursa. Bu şekilde oynamaya devam ederse farklı kazanır. Besnikas'ın de yani birkaç haftası kalmış olabilir. Ligin ilk maçı kazanılmış olmasına rağmen.
1: Doğru bir tespit. Bence şu var zaten.
2: Oyuncular ve sistem çok böyle örtüşmüyor. Daha iyi bir şey çıkabilir ya.
1: Yani üçlü oynayabilmeniz için sizin zaten o üç oyuncunuzun da çok iyi olması lazım. O kenarlardaki oyuncularınızın sürekli gidip gelmesi lazım. Bu tempoyu kaldırabilecek mi? Özellikle büyük takımlara karşı bu sistemlerin değişmesi lazım. Yani hep şunu söyleriz de top rakipteyken beşli savunma. Tamam, bu taktik anlayışında oluşabilir ama net olarak Ahmet Spor'un dörtlü savunmayla oynaması gerekiyor bugün. Ve orta alanını da kalabalık tutmaları gerekiyor. En ufak bir dalgınlıkta, yani Salah gibi bir oyuncudan bahsediyoruz, anında cezalandırır. O yüzden Fatih Tekke bunun üzerine bence çalışmıştır. Savunma arkalarına atılacak toplar, yine duran toplarda tehlikeli olmaya çalışacak Trabzonspor. Kenardan yapılacak ortalar. Hani şiddetli bir oyun olmasını bekliyorum ben Trabzonspor'dan. Benim beklentim şu yönde. Evet, geçtiğimiz hafta Avrupa sahnesine böyle veda etmemesi lazım. Konferans dediğimiz gibi rakipleri şu an baktığımızda Trabzonspor'a favori olarak görülüyor Konferans Ligi'nde. Ama Süper Lig'e döndükten sonra da bu üzerindeki olumsuzluğu bir şekilde Trabzonspor'un da atması lazım. Ahmet Spor taraftarı bugün zaten az önce arkadaşımız da bağlantı yapmıştı.
2: Bir dakika
1: tribünü dolduracak.
2: Tabii.
1: Baskı olacak. Yani Diyarbakır'a da ben yaklaşık 2-3 ay önce gittim. Stadyumu da gördüm. Yeni bir stadyum zaten.
2: Evet.
1: Eğer ki bütün taraftar orada olursa yani bugün zor bir maç olacaktır ama bence favori olarak Trabzonspor kağıt üzerinde doğal olarak.
2: İki maç da gayet iyi görünüyor. Yani böyle dönüşümlü izlenecek ya da mümkünse iki ekranınız varsa aynı anda takip etmek isteyeceğiniz seviyede.
0: Evet, güzel maç.
2: İki mücadele hafta iyi kapanıyor diyebilirim. Kaya Temel, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık. Kartal Yiğit, teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Son olarak kapamadan
2: selamımız mı var?
0: Selam değil. Gimle'de hayatını kaybeden, o elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir de tabii dün çok moralli kutlayamadık. 30 Ağustos tekrardan kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Ulu Önder. Bütün şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum kıymetli hatırlatmaların için. Spor gündemine noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.
3: İlk düdük geliyor. Manganiello'dan Milan-Venezia maçı başlıyor. Haps'tan top kaybı. Çukwueze hemen araya yuvarladı. Ramos'a gole gidiyor Milan. Ramos ama geçemedi kaleciyi. Stankovic. Çukwueze kazandı. Araya yuvarladı. Ama sonrasında Gonzalo Ramos aşamadı kaleciyi. Öne çıktı Pavlović ama hata yaptı. Şimdi geliyor Venezia. Gol pozisyonu ceza sahası içi. Adams ama kaleci Menyan baskı altında.
4: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
5: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa.

0: Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
3: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar basın.
4: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Reklam.
5: Anahtar teslim mutluluk. Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
6: mutluluk. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız.

0: Yiyeceksiniz. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: 1946 yılı Türkiye basketbolu için de önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Kasım ayında Yunanistan'a yapılan seyahatte Türk basketboluna sınır kapıları tekrar açılmıştı. 1936 Berlin Olimpiyatlarından beri sandıkta naftalinde yatan ay yıldızlı formamız bu münasebetle çıkarılmış ve tam 10 yıl, 2 ay ve 26 günlük bir aradan sonra yeniden sahaları süslemişti. Basketbolcularımız bu Yunanistan seyahati sırasında 4'ü Atina'da, 2'si Selanik'te olmak üzere 6 karşılaşma yaptılar. Uzun bir süreden beri Amerikalılarla olan sıkı temasları sayesinde basketbolda önemli bir gelişme ve ilerleme kaydetmiş olan Yunanlılar karşısında Türk takımı gerçekten büyük bir varlık gösterdi. Başarılı maçlar çıkardı ve parlak galibiyetler elde etti.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktaracağız. Dilerseniz başlayalım. Trendyol Süper Lig'de başlayacağız sevgili izleyenler. Dilerseniz 3. haftanın bir fikstürüne hep birlikte bir göz gezdirelim. Ardından devam edeceğiz. Evet, son 2 maç kaldı haftanın bitimine. Dilerseniz başlayalım. Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü 1-1 eşitlikle sonlandı. Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Gaziantep 1, Çaykur Rizespor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Eyüpspor 2, Korenon Alanyaspor 1, Başakşehir 1, Kasımpaşa 1.

0: olsun. Spor 0 Fenerbahçe 2. Oynanan mücadelelerin sonuçları bu şekilde ve bu akşam saat 21.30'da 2 maç var. Trendyol Süper Lig 3. hafta mücadelesi adı altında. Beşiktaş kendi sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Ahmet Sportif ise kendi sahasında Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, şimdi Beşiktaş'a bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Dolmabahçe'ye gideceğiz. Efecan Öztaş şu anda İnönü Stadı'nın hemen önünde. Beşiktaş bugün kendi sahasında, kendi taraftarı önünde Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Tabii kadroyu da merak ediyoruz. Yeni isimler katıldı Beşiktaş'ta bu hafta. Özellikle Ernest Boku ve Fabio Miretti bugün süre alabilecek mi? Hem bu soruyu Efecan'a yöneltmiş olayım hem de kolaylıklar dileyeyim. Efecan, söz senin.
1: Teşekkürler Batuhan. Sana ve konuklara da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş bugün Süper Lig'in 3. haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü Dolmabahçe'de konuk edecek. Karşılaşma saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak. Mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek. Var olduğunuzda ise Richard Martens oturacak. Oldukça da güzel bir hava var Dolmabahçe'de. Termometreler 27 dereceyi gösteriyor. Sıcaklık yerinde. Beşiktaş taraftarlar Dolmabahçe'de sabahın ilk saatlerinden itibaren geziyorlar. Anın tadını çıkartıyorlar. Güzel havanın tadını çıkartıyorlar ve atmosfer de giderek artmış durumda. Karşılaşmayı biletli 37 ila 38 bin seyircinin takip etmesini bekliyoruz. Beşiktaş yeni sezona yeni hocasıyla, yeni sportif direktörüyle ve yenilenen kadrosuyla başlamıştı. 6'da 6 yapmıştı siyah beyaz ekip ama geçtiğimiz hafta Alanyaspor mağlubiyetiyle bu seri bozulmuştu. Vincenzo Italiano bugün öğle saatlerinde yaptığı takımla bir toplantı gerçekleştirdiği toplantıda derbi öncesinde hataya yer vermek istemiyor. Oyuncularını uyarmış. Taraftarın önünde net bir galibiyet almak istiyor. Ve önümüzdeki hafta derbiye iyi bir performansla, iyi bir moralle çıkmak istediğini takıma bildirmiş durumda. Diyelim ve Beşiktaş'ın da Çorum Futbol Kulübü ile ilk defa, kulüp tarihinde ilk defa karşılaşacağını ve Süper Lig tarihinde de karşılaşacağı 77. takım olacağını da söylemiş olalım. Öte yandan da Beşiktaş'ta yazı transfer döneminde 9 transfer gerçekleşti ve önemli isimler Beşiktaş'a katıldı. Bunlar Oğut Dağra, İlhan Fakılı, Doğal Alemdar, Salih Özcan, Nübel, Trorsay, Vlahovic, Poku ve Miretti. Senin de söylediğin gibi sevgili Botan, Beşiktaş'ta Beşiktaş taraftarların en merak ettiği ikili aslında Miretti ile Poku. Bugün sahada olacak mı? Biz bunu Beşiktaş teknik heyetine sorduğumuzda, Beşiktaş yetkililere sorduğumuzda bize şu cevabı veriyorlar. İkisinin, iki oyuncunun da lisansı çıktı. Hafta içerisinde Vincenzo İtalya kendilerini geniş kadroya aldı. Bugün geniş kadroda yer alıyorlar. Karşılaşmanın ilerleyen sürelerinde, ilerleyen dakikalarında sahaya sürmesini Vincenzo Italiano'nun bekliyoruz. Özellikle Poku'dan çok memnunmuş. Hem fiziğinden hem kondisyonundan gayet hazır olduğunu ve Beşiktaş'a kısa sürede çok iyi ve çok sağlam bir katkı sağlayacağını söylüyormuş. Vincenzo Italiano bu bilgiyi de vermiş olalım. Bugün karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında onun da süre almasını bekliyoruz. Yaklaşık 15 dakika, 10 dakika bir süre almasını bekliyoruz. Ve Beşiktaş'ta da çok önemli bir gelişme daha var. Rıdvan Yılmaz bugün Dalya diyecek. 100. karşılaşmasına çıkacak Beşiktaş forması altında. Beşiktaş yönetimi de kendisine karşılaşma öncesinde bir plaket takdim edecek. Beşiktaş forması altında Türkiye Süper Kupası, Ziraat Türkiye Kupası ve bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadı Rıdvan Yılmaz. Bunu da söyleyelim. Beşiktaş altyapısından çıkan önemli bir isim. Vlahovic ile ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Bugün kadroda da olabilir, kadroda olmayabilir. Vincenzo Italiano şu an içerisinde net bir karar vermiş değil. Karşılaşmadan 1,5 saat önce kararını verecek ama bizim muhtemel 11'imizde Yang Yuo bulunuyor. Yang Yuo Vlahovic'den bir adım daha önde şu an için. Sırp golcüye İtalyan'a şunu ifade etmiş. Sen %100 hazır olduğunda ben seni sahaya süreceğim. Biliyorum sen kendini hazır hissediyorsun ama Fenerbahçe karşılaşmasıyla beraber seni daha net bir şekilde sahaya sürmek istiyorum diyor. Hafta içerisinde de Zalgiris karşılaşmasında sahaya sürmüştü. Yavaş yavaş artık ilk 11'de kendisine yer vermeye başlayacak Vincenzo Italiano. Beşiktaş'ta herhangi eksik bir isim bulunmuyor karşılaşma öncesinde. Bu karşılaşmada Beşiktaş kadrosu tam bir şekilde Çorum Spor karşılaşmasında çıkmış olacak. Siyah beyazlı kulüp ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminden de birkaç not vererek muhtemel 11'lere geçerek sözü tekrardan stüdyoya sana aktaracağım sevgili Batuhan. Beşiktaş tabii transfer gündemi yoğun Beşiktaş'ta. 3 tane orta saha ismi var Beşiktaş'ta. Bunlardan bir

0: Casado şu an içerisinde Beşiktaş bugün oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirecekti. İlerleyen saatlerde bununla ilgili net bir bilgi daha almayı bekliyorum ben. Tabii burada da Beşiktaş oyuncu tarafına çok istekli şekilde yaklaşıyor. Barcelona'ya kiralık artı satın alma şeklinde bir teklif yapmasını bekliyoruz Beşiktaş'ın. Oyuncu 5 büyük ligden teklif bekliyor. Bu yüzden Beşiktaş'a net bir geri dönüş yapmış değil. Burada da görüşmeleri Eduard Graf bizzat kendisi yürütüyor ve Beşiktaş'ın Benfica'dan ilgilendiği bir başka isim daha var. Riyas oyuncu tarafıyla görüşmeler devam ediyor. Benfica'ya iletilen henüz resmi bir teklif yokmuş. Oyuncu satış listesinde olduğu için menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlı kulüp yetkilileri yaklaşık 25-30 milyon euroluk bir talebi var Benfica'nın ama burada Beşiktaş kiralık artı satılanma opsiyonu bir teklif yapmayı planlıyor oyuncu tarafına ama o da şu anda transfer listesinin ikinci ve üçüncü planında bulunan isimler arasında bulunuyor. Onu da ifade edelim ve bir diğer isim Moriba. Celta Vigo ile Eduard Graf Beşiktaş adına bir görüşme sağlıyor. Burada Moriba için de Celta Vigo'nun isteği yaklaşık 15 milyon euro seviyelerinde. Beşiktaş bu transferi gerçekleştirirse bonservisiyle gerçekleştirir. Diğer iki oyuncu da olduğu gibi kiralık artı satın alma opsiyonu değil. Direkt bonservisiyle transfer gerçekleştirmeyi planlıyor Beşiktaş kulübü yetkilileri. Ama bu isim dışında da Beşiktaş kulübü yetkililerinden aldığımız bilgiler şu yönde. Daha farklı profiller ve daha farklı isimlerde alternatif olarak listemizde deniyor. Tabii bu üç isim de şu an net bir şekilde hem menajerleriyle hem de kulüpleriyle görüşülen isimler olduğu için bize somut adımlar olduğu için gündeme getiriyoruz diyerek artık yavaş yavaş da muhtemel 11'lerden bahsedeceğim ve daha sonrası topu stüdyoya atacağım. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amin Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jola ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz. 6 numara pozisyonunda Salih Özcan ve hemen önünde oynamasını beklediğimiz 8 numara pozisyondaki ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Şerni, sol kanatta Trossard ve forvet hattında Yang Yu onun olmasını bekliyoruz diyerek sözlerimi tekrardan Dolmabahçe'den sana aktarabilirim sevgili Batuhan.
1: Teşekkürler Efe Can Öztaş. Evet sevgili izleyenler, Beşiktaş'tan son durumu bizlere Aspor muhabiri Efe Can Öztaş aktardı. Şimdi bir bağlantımız daha olacak. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Ahmet Sportif faaliyetler Trabzonspor karşılaşması için Sinan Yılmaz'a bağlantı gerçekleştiriyoruz. Aspor muhabiri Sinan Yılmaz şu anda Diyarbakır'da bize maçla ilgili son bilgileri aktaracak.
2: Diyarbakır Stadyumu'nun hemen önündeyiz. Coşkulu bir kalabalığın hakim olduğunu söyleyebiliriz ve saatler 21.30'u gösterdiğinde Diyarbakır'da Ahmetspor Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Kente hazırlıklar tamamlandı. Her iki takım hazırlıklarını bitirdi ve artık maç saatini beklemeye başladı. Ve şu anda kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin Diyarbakır Stadyumu'nun önündeki son durumu ekranlara taşıyor. Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla çok sayıda kişi Diyarbakır Stadyumu'na gelmeye devam ediyor ve ilerleyen saatlerde stadyumun kapıları açılacak. Diyarbakır'da biletlerin tamamı tükendi. Stadyum 33 bin seyirci kapasiteli ve tamamı tükendiğini söyleyebiliriz. Gençler, çocuklar biraz sonra burada halaya duracaklar. Gerçekten Diyarbakır'da özlenen bir tabloydu. Yıllar boyunca Diyarbakırlılar aslında bu anı bekledi ve bu anı da Ahmetspor gerçekleştirdi. Ahmetspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de sezona 3 puanla başladı Ahmetspor. Geçtiğimiz hafta da Kocaelispor deplasmanındaydı. 2-0 mağlup ayrılarak kente döndü. Trabzonspor ise Süper Lig'e Kasımpaşa ile başlamıştı. 1-1'lik sahadan ayrıldı. Sonraki haftada ise Başakşehirspor'u 2-0 mağlup etmişti. Ahmetspor bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Trabzonspor dün kente geldi. Coşkuyla karşılandı ve daha sonra konaklayıcı otele geçiş yaptı. Ahmetspor ve Trabzonspor'un ilk 11'lerini hemen paylaşmak istiyorum. Hemen Trabzonspor'la başlayayım. Onana, Pina, Vibu, Cenk, Mustafa, Meli, Fabiano, Muhammed Salah, Muçi, Aral, Onancı 11 ile sahaya çıkması bekleniyor Trabzonspor. Ahmetspor'da ise Lofant, Bates, Dellova, Emrullah Erkuş, Umut Meraş, Gökhan Gül, Cem Üstün de Diaz'a

0: Krasniç, Samuel Balet ve Orban ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Amespor, evet görüyorsunuz, kente heyecan dorukta. İlerleyen saatlerde stadyumun kapıları açılacak ve taraftarlar zorlu mücadeleyi takip edecek. Her iki takım da mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacağını söyleyebiliriz. Her iki takımın 3 puana ihtiyacı var. Bakalım zorlu 90 dakika sonunda kimin yüzü gelecek? Bunu hep birlikte görmüş olacağız. Şimdi sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, çok teşekkürler. Diyarbakır'da son durum bu şekildeydi sevgili izleyenler. Biz şimdi haber bültenleriyle devam edeceğiz. Trabzonspor'a devam ediyoruz. Trabzonspor forvet takviyesi için mesai harcamaya devam ediyor. Bordo Maviler Muhammed Touré'yi kadrosuna katabilmek için Norwich City'ye resmi teklifini sundu.
2: Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavililer Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen 22 yaşındaki forvet Muhammed Touré için İngiliz kulübüne resmi teklifini iletti. Avustralyalı futbolcu Norwich City'nin Burnley ile oynadığı karşılaşmada 2 gol atarak dikkatleri üstüne çekti. Genç forvetin bu performansı transfer görüşmelerinde Norwich City'nin elini güçlendirdi. İngiliz kulübünün formda oyuncusunun bu aşamada takım ayrılmasına sıcak bakmadığı belirtiliyor. Trabzonspor yönetimi ise 8 milyon euro transfer piyasası olan Touré'nin transferinden vazgeçmiş değil. Karadeniz ekibi golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için Norwich kulübüyle temaslara devam ediyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Touré, Avustralya milli takımıyla da 13 maçta 2 gol kaydetti.
1: Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov ve Folcarelli'nin sahalara dönüşü planlandı. Bu iki oyuncunun sahalara dönmesi Fatih Tekin'in elini epey bir rahatlatacak.
2: Trabzonspor'u Arseni Batagov ve Tim Jabol Folcarelli'den sevindirici haber geldi. Diz operasyonlarının ardından tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini planladığı gibi tamamlayan iki futbolcunun da sahalara döneceği tarihle ilgili planlama yapıldı. Folcarelli'nin yaklaşık 2 hafta içinde, Batagov'unsa milli ara sırasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. A milli futbol takımının Uluslar A Ligi'nde 21 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında Fransa, Belçika ve İtalya'ya karşı oynayacağı 4 maçlık yoğun takvim Trabzonspor'a da toparlanma fırsatı sunacak. Milli ara sakatlık sürecini geride bırakan Batagov'un fiziksel olarak takıma adaptasyonu açısından da kritik bir önem taşıyor. Ukraynalı stoper geçtiğimiz sezon 9 Mart 2026'da oynanan Kayserispor karşılaşmasında sakatlanmıştı. Batagov bu sakatlık sebebiyle Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 12 maçı kaçırdı. Sezon başında Avusturya kampının ardından dizinden ameliyat olan Folcarelli'nin dönüşüyle birlikte Trabzonspor'un kadro rotasyonunun da güçlenmesi bekleniyor.
1: Bugün Beşiktaş'ta Beşiktaş kendi sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Bunu girişte de söylemiştik. Bugün Anspor ekibi olarak sokağa çıktık ve Beşiktaşlı taraftarlara yeni sezon için sorular yönelttik. Yeni transferler nasıl? Bu akşamki maç için neler düşünüyorsunuz tarzında sorular sorduk. Dilerseniz izleyelim.
3: Transferlerimiz şu ana kadar gayet iyi ilerledik. Bence bir sezona göre beklentilerimin çok çok üstündeydi benim transferler. Yani bir dönemde buraya kadar gelebilmek çok büyük başarıydı. Özellikle Vlahovic gibi böyle isimli kişilerin gelmesi tabii bizim için de çok büyük bir etki olur. İnşallah bir gün de ben bir gol veya goller bekliyorum. Mario Gomez etkisi bekliyorum bugün. Onun için geldik diyelim. İnşallah hayırlısıyla bugün galibiyetimizi alıp yeni transferlerimizi görmüş olacağız.

0: let's make some noise.
1: Şu an Vlahovic ve Trossard daha yeni transferler. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bunların takıma adaptasyonu ve aramıza yeni katılan oyuncular da inşallah

0: Öncelikle transferlerden çok memnunum. Yeni hocamızdan da çok memnunum. O benim için en büyük transfer zaten o oldu. Vlahovic, Trossard gibi dünya yıldızları aldık. Nübel çok sağlam. Şimdi de yani hocanın çok istediği bir orta saha oyuncusu geldi Miret ile. Salih'i çok beğeniyorum. Yani transferlerden çok memnunum. İnşallah şampiyon oluruz. Yani iyi düşüncelerim var.
1: Vlahovic tabii ki biraz alışması lazım Türkiye'ye. İtalya'dan geldi. Biraz da arada fark bıraktı. O yüzden Vlahovic biraz daha alışması lazım. Nübel çok iyi oldu. O çok güzel takıma girdi. Evet, çok güzel oldu. Ya yani gerisi alışması lazım. Trossard da biraz şimdi ayıp oldu. Bir tokat yedi. Dayak yiyip de geldi sanki. Ama o da biraz alışması lazım. Başkanın dediği gibi biraz okşamamız lazım. Türk değil tabii ki. Türkiye'nin şartlarını pek bilmediği için. O yüzden biraz daha alışması lazım bence.

0: Transferler çok olumlu, güzel transferler. Gelen futbolcuların hepsi de kaliteli futbolcular. Genç futbolcular alındı. 23 kontenjanında alınan futbolcular da sonradan gelenler de iyi oyuncular. Takım uyum sağlarsa, hoca da takımdaki rotasyonu biraz daha ayarlayabilirse takım iyi bir yolda. Yani geçen senelere nazaran daha iyi, ama bizim şöyle bir sıkıntımız var. 5. haftaya geldiğimiz zaman, yani 5. maçlarda biz sıkıntı yaşıyoruz. Bunu aşabilirsek sezon sonuna daha iyi gidebiliriz ki takım olarak geçen senelere göre kötüydük. Hani kadro yapısı olarak. Bu sene kadromuz daha iyi. Kanatlarda oturduktan sonra Orkun'un önüne de yardımcı bir arkadaş geldikten sonra ben takımın çok daha iyi olacağına inanıyorum. Hocaya da çok güveniyoruz. Bizim taraftarımız zaten dünyada bir numara. Seviyorum Beşiktaş'ı. En büyük Beşiktaş.
1: Sevgili izleyenler, şimdi bir son dakika gelişmesiyle, bir son dakika haberiyle devam edeceğiz. Messi milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Bir kez daha söyleyelim. Lionel Messi, Arjantinli milli yıldız, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Hatta bir vedası da oldu, bir veda açıklaması da oldu Messi'nin. Bu beni derinden üzen bir karar ama doğru an olduğuna inanıyorum. Arjantin için her şeyimi verdim. Kariyerim için de az zaman kaldı. Bu da canımı yakan bir başka konu. Sizi çok seviyorum şeklinde kısa bir açıklaması da oldu Lionel Messi'nin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray'la devam edeceğiz. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosunu Porto'dan milli futbolcu Deniz Gül'le güçlendirdi. Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken harekete geçen Galatasaray, Rafael Leao'nun ardından bir hamle daha yaptı. Sarı Kırmızılılar, Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül'ün transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray, Deniz Gül transferi için Porto'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç oyuncuysa yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak. 2024'te Porto'ya 4,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan milli futbolcu, 2 sezondur Portekiz ekibinin formasını giyiyordu. Deniz Gül kariyeri boyunca 120 maça çıkarken 26 gol ve 6 asist kaydetti. ...18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son veren Fenerbahçe... ...dün akşam Trendyol Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde... ...ilk deplasman galibiyetini yaşadı. Samsun Spor karşısında maçı 2-0 kazandı.
2: Fenerbahçe Karadeniz'den 3 puanla döndü. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsun Spor'a konuk olan Sarı Lacivertliler... ...rakibini Vedat Muriç ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Sezona 2-1'lik Gençler Birliği mağlubiyetiyle başlayan İsmail Kartal'ın ekibi, ikinci haftada Konyaspor'u 4-2 yenerek ilk galibiyetini almıştı. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalma başarısı

0: gösteren sarı lacivertliler Samsunspor karşısında da kazanarak ligde üst üste ikinci 3 puanını elde etti. Bu sezon ligde ilk dış saha galibiyetini yaşayan Fenerbahçe oynadığı 3 karşılaşmada 7 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. Fenerbahçe'nin 30 Ağustos'taki galibiyet geleneği de sürdü. Sarı lacivertliler Süper Lig tarihinde Zafer Bayramı'nda oynadığı müsabakalarda 8 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak bu tarihte en fazla galibiyet alan takım oldu. Fenerbahçe Samsunspor'a karşı yaklaşık 21 yıl aradan sonra üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler kırmızı beyazlı rakibini son olarak Ağustos 2005 Şubat 2006 tarihleri arasında merhum teknik direktör Christoph Daum döneminde ard arda 2 kez yenmişti. Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmayan Fenerbahçe ezeli rakibini cumartesi günü konuk edecek.
1: Oğuz Aydın ve Vedat Muriç maçta öne çıkan isimler oldu.
0: Fenerbahçe Samsun'dan 3 puanla dönerken sarı lacivertliler de 2 futbolcu performansıyla öne çıktı. Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda ilk 11'de şans bulmaya devam eden Oğuz Aydın, 2-0 kazanılan Samsunspor maçına 1 gol ve 1 asistle damga vurdu. 25 yaşındaki futbolcu 3. dakikada Vedat Muriç'in attığı golün asistini yaparken 49. dakikada sahneye çıkarak takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Bu sezon ligdeki ilk gol ve asistini üreten Oğuz, 86. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı. Samsunspor karşısında 60 kez topla buluşan Oğuz Aydın, 2 şut, 3 şut pası, 5 kazanılan ikili mücadele, 4 rakip ceza sahasında topla buluşma, 3 pas arası ve 3 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle oynadı. Oğuz'un başarılı performansının ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde milli futbolcu ile ilgili Anspor'da söylediği sözler de gündem oldu.
2: Oğuz Aydın'ı geliştirmek lazım. Ama tam tersi Oğuz Aydın geriye gitti çocuk yani. Ya iyi oyuncu.
3: Kendisi gitmedi
2: ama onu geliştirmek lazım. Ona bireysel çalışma yapacaklar veya onun motivasyonunu artırmak için ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Ya elimizde var değer ama değerle ilgilenmediğimiz için değer dışarıda kaldı. Oynamıyor.
3: İrfan Can Kavcı'da bir oturuyor. Örnek.
2: Yani hepsi için söylüyor. Bak bu laflarım hepsi için geçerli. Yani bir tanesi için söylemiyorum. Alıp konuşursunuz, motive eder olmuyorsa o zaman yolları ayırırsınız.
0: Fenerbahçe'de Vedat Muriç de gollerine devam ediyor. Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan 32 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında 1 gol ve 1 asist, Lyon rövanşında ise 1 gol kaydetti. Samsunspor'a da 1 gol atan Muriç, lig ve Avrupa'da görev yaptığı son 3 maçta 3 gol ve 1 asist üreterek 4 gole doğrudan katkı sağladı.
1: Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Diego Carlos'un yeni rotası Parma oldu. 33 yaşındaki defans oyuncusu İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler Ocak 2025'te 11 milyon euro transfer ettiği Diego Carlos'un gidişinden bonservis bedeli kazanmayacak. İmza için İtalya'da bulunan futbolcu Fenerbahçe'de 5 maçta oynadı. Carlos geçen sezon Como'da kiralık olarak forma giymişti.

Çorum Futbol Kulübü Trabzonspor'dan Gökten Kürbüz'ü satın alma opsiyonuyla kiraladı. Süper Lig'in yeni ekibi 23 yaşındaki orta saha için Bordo Mavili Kulübü 200 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 2 milyon euro olarak belirlendi. Gökten'in bu sezonki tüm maliyetleri de Çorum ekibi tarafından karşılanacak. Trabzonspor'da 7 maçta 1 gol kaydeden Gökten, Karagümrük ve Gençler Birliği'nde de kiralık oynamıştı. Gökten geçen sezon başkent ekibinde 33 maçta 7 asist üretti.

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı yarın başlayacak. Dilerseniz fikstüre bir bakalım. Yarın 16 Bandırma Spor Antalya Spor, 17 Eminevim Ümraniye Spor Muğla Spor. Saat 20'de 2 maç var. SMS Grup Sarıyer, Orfa Yapı Pendik Spor ve Bolu Spor Keçtaş Ankara Keçiören Gücü. Çarşamba günü ise saat 17'de Van Spor Futbol Kulübü Batman Petrol Spor. Saat 20 diliminde 2 maç yer alıyor. Fatih Karagümrük Kayseri Spor, Ekenler Beton Sivas Spor, Mardin 1969. Perşembe günü 5. haftanın son günü ise yine 17'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Manisa Futbol Kulübü karşılaşması oynanacak. Saat 20'de 2 maç var. Bodrum Futbol Kulübü, Turka Esenler Erok Spor ve Bursa Spor İstanbul Spor mücadelesiyle 5. hafta kapanmış olacak.

0: Sevgili izleyenler, bildiğiniz gibi yaz transfer döneminin bitimine az bir süre kaldı. Tabii Süper Lig'de de, Trendyol Süper Lig'de de birçok önemli transfer oldu. Birçok yıldız transfer girişimi oldu ve sonuçlandı, olumlu sonuçlandı. Şimdi Avrupa'ya döneceğiz. Avrupa'da ilk 10 transfere bakacağız. Bütçesiyle birlikte en pahalı transfere, maliyete göre en pahalı transfer. Burada çoğunluk tabii Premier Lig ekiplerine ait. Birinci sırada Morgan Rodgers yer alıyor sevgili izleyenler. Aston Villa'dan Chelsea'ye transfer oldu ve bu transfer Chelsea'nin kulüp tarihindeki ödenen en yüksek bonservis bedeli oldu. 138 milyon euroluk bir bedelle Morgan Rodgers Chelsea'nin yolunu tuttu sevgili izleyenler. İkinci sırada yine bir Premier Lig ekibi, yine Premier Lig'in içinde olan bir, gerçekleştirilen bir transfer. Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye transfer oldu. Elliot Anderson, 135 milyon euroluk bir bedelle bu transfer gerçekleşti. Üçüncü sırada baktığımızda yine son dakika gelişmesi olarak da diyebiliriz bu transferi. Bradley Barcola Paris Saint-Germain'den Liverpool'a transferi gerçekleşti. 125 milyon euroluk bir bedelle bu transfer gerçekleşti. Tabii bu bedelle birlikte, bu transferle birlikte akıllara şu soru da geliyor. Gakpo Manchester City'ye ya da farklı bir kulübe transferi gerçekleşir mi? Akıllara bu da geliyor. Yan Diomande Leipzig, Real Madrid, yeni kulübü Real Madrid Leipzig 125 milyon euro gelir elde etti bu satıştan. Sandro Tonali Newcastle'da forma giyiyordu. Tottenham'a transfer oldu. 108 milyon euro bedel ödendi bu transfer için. 6'dan 10. sıraya kadarsa yine burada çok konuşulan Anthony Gordon'ın satışı oldu. Newcastle United'dan Barcelona'ya satışı 80 milyon euro bandında bir bonservis bedeli ödendi. Nasıl bir performans sergileyecek Gordon, hep birlikte ilerleyen süre içerisinde göreceğiz sevgili izleyenler. Devam edelim. Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
1: Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nu bırakmak istemiyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Fabian Hürzeler, Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen milli futbolcunun geleceği hakkında konuştu. Chelsea'ye 4-3 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Hürzeler, "Oyuncularımız hakkında pek çok transfer dedikodusu çıkması normal. Biz Ferdi ile neye sahip olduğumuzu biliyoruz. Ferdi de burada neye sahip olduğunu çok iyi biliyor," diye konuştu. Chelsea'ye karşı 90 dakika oynayan 26 yaşındaki sol bek, 2024 yılında Fenerbahçe'den Brighton'a 30+5 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Geçen sezon ada ekibinde 39'u ilk 11 olmak üzere 42 maça çıkan Ferdi bir gol kaydetti. Başarılı futbolcunun kulübüyle 2028'e kadar kontratı bulunuyor.
0: İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Palmeiras forması giyen Brezilyalı oyuncu Alan Elias'ı transfer etti.
2: Manchester City, Brezilyalı kanat oyuncusu Alan Elias'ı kadrosuna kattı. Enzo Maresca yönetimindeki Premier Lig ekibi, Palmeiras forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz basınına göre City bu transfer için bonuslarla birlikte 40 milyon euroyu kasasından çıkardı. Transferi hakkında açıklamalarda bulunan Elias,

0: City son 15 yılda kazandıklarıyla dünyanın en ilgi çekici kulüplerinden biri. Amacım City'de kupalar kazanmak. Bunu başarabilirsem hayalim gerçek olacak, dedi. Palmeiras altyapısından yetişen Alan Elias, Brezilya ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 96 maça çıkarken 9 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Enzo Maresca'nın çalıştırdığı City, daha önce Elliot Anderson, Jeremy Wonga, Geronimo Rulli ve Ayub Buadi'yi de renklerine bağlamıştı.
1: Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar Junior altyapısında yetiştiği Santos'un kulübün borçlarını ödedi ve transfer yasağını kaldırdı.
2: Neymar'dan Santos'a kritik destek. Brezilya ekiplerinden Santos, transfer yasağından yıldız oyuncu sayesinde kurtuldu. Santos'un Monaco'ya Jean-Lucas transferinden kalan yaklaşık 2 milyon euroluk borç, Neymar'ın sağladığı finansal destekle ödendi. Monaco, ödeme yapılmamasının ardından FIFA'ya başvurmuş, FIFA da Santos'a faiziyle birlikte borcun ödenmesi için süre vermişti. Borcun kapatılmasının ardından Santos'un transfer yasağı kaldırıldı ve Brezilya kulübü yeni oyuncularını kaydedebilme hakkı kazandı. Neymar'ın aile şirketiyle Santos arasında kulübün formasındaki satılmamış sponsorluk alanlarının pazarlanması konusunda da işbirliği yapılacağı duyuruldu. 12 yıl aradan sonra döndüğü Santos'ta 2025 sezonunda 28 maçta 11 gol 4 asist üreten 34 yaşındaki futbolcu, 2026 sezonundaysa 22 müsabakada 8 gol 8 asistlik katkıda bulundu. Neymar 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda elendikten sonra Brezilya milli takımını bıraktığını açıklamıştı.
1: A milli erkek basketbol takımı 12 devadan FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında İzlanda'ya konuk olacak. Mücadele 22.30'da başlayacak.
0: 12 dev adam Reykjavik'te 8'de 8 hedefiyle parkeye çıkıyor. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında İzlanda'ya konuk olacak. Laugardalsøl Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Ergin Ataman yönetimindeki A milli takımda Litvanya maçında burnu kırılan Ercan Osmani aday kadrodan çıkarıldı. Ay Yıldızlı ekip 2. turun ilk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek elemelerde 7'de 7 yapmıştı. İzlanda ise 2. turun ilk karşılaşmasında Sırbistan'a 102-73 kaybetti. Bu sonuçla İzlanda'nın elemelerdeki mağlubiyet sayısı 4'e yükseldi. Takımların ilk turdan getirdiği galibiyet ve mağlubiyetlerin de hesaba katıldığı grupta Türkiye zirvede yer alıyor. İzlanda ise averajla 5. sırada. Gruplarını ilk üçte tamamlayan takımlar 2027 Dünya Kupası'na katılmak kazanacak. Türkiye ile İzlanda bu karşılaşmayla birlikte 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 maçın 5'ini milliler, ikisini İzlanda kazandı. Ancak iki takımın son resmi buluşmasında gülen taraf İzlanda oldu. Şubat 2025'te Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanda oynanan maçı İzlanda 83-71 kazandı. Ay Yıldızlılar bu kez Reykjavik'te kazanarak hem gruptaki liderliğini sürdürmek hem de İzlanda karşısındaki üstünlüğünü pekiştirmek istiyor.
1: Şimdi tenise devam edeceğiz. Sırp tenisçi Novak Djokovic ilk turda elendi.
2: Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık büyük bir sürprizle başladı. Kariyerinde 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Novak Djokovic ilk turda elendi. New York'ta düzenlenen turnuvanın ilk gününde Djokovic, Arjantinli Mariano Navone ile karşılaştı. Dünya klasmanında 49. sırada yer alan rakibine 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle yenilen 39 yaşındaki Djokovic, 20 yıl sonra ilk kez bir Grand Slam turnuvasına ilk turda veda etti. Fiziksel olarak zorlandığı maçta havlu kovasına istifra eden Djokovic yaptığı açıklamada, "Bu yıl hemen hemen her maçta taşıdığım bir

0: şey mide bulantısı ve kusma. Tüm vücudum çökmeye başlıyor. Kramplar ve ağrılar. Sonunda sırtım ve omzum pes etti. Maçı bitiremedim ifadelerini kullandı. Tek kadınlardaysa turnuvada iki şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki ABD'li Venus Williams, vatandaşı Sofia Kenen'e 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi. Dünya sıralamasında 611. basamakta yer alan ve turnuvalara özel davetiye ile katılan Williams, son 14 tekler maçının tamamını kaybetti. Ukraynalı Elina Svitolina, Arjantinli Solana Sierra'yı 6-1 ve 6-2. Ukraynalı Marta Kochyuk da Avustralyalı Storm Hunter'ı 6-4 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışına itti.
1: Kadın milli voleybol takımı İtalya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı ve turnuvada namağlup tamamlandı. Mücadeleler altın madalyayı Efe'nin sultanları kazandı. Kadın milli voleybol takımı 2026 Akdeniz oyunlarında organizasyonun ev sahibi İtalya ile karşılaştı. Taranto'da yer alan Palamozolla Sport Hall'da oynanan müsabakanın ilk setini Ay Yıldızlılar 25-22 kazandı. İkinci sette kötü başlayan milliler geri dönüş yapmasını bildi ve 26-24 ile ikinci setten de galip ayrıldı. Kıyasıya geçen 3. sette Ay Yıldızlılar hataya pay vermedi ve 25-18 ile son seti de kazanmasını bildi. Ay Yıldızlılar namağlup bir şekilde geldiği finalde ev sahibi İtalya'yı 3-0 ile set vermeden mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Kadın milli voleybol takımımız yurda dönüş yaptı.
2: Gerçekten onurlu ve gururluyuz. 30 Ağustos'ta İtalya'yı 3-0 yenip altın madalyayı kazandık. Ve bu altın madalyayı 21 yıl sonra kazandık. Oyuncularıma, tüm staffıma, herkese çok teşekkür ederim. Federasyonumuz sağ olsun 4 aydır kamptayız. 1 Mayıs'ta başladık kampa. Elinden gelen her şeyi bize destek sağladılar. Aynı şekilde TUMOK ve Gençlik Spor Bakanlığı her türlü organizasyona yanımızda oldular. Onlar için çok teşekkür ederiz. İtalya'da 3-0 kazanmak bir de kaymaklı ekmek kadayıfı oldu bizim için de. Özellikle ikinci set 24-18 geriden gelince maç çok güzel geçti bizim adımıza. 3-0 kazandık. Çok mutluyuz. Altın madalya her zaman çok güzeldir. Bu anın tadını yaşıyoruz.
3: Biz başkanımıza bir söz vermiştik. Buraya giderken altın madalya söz vermiştik. O yüzden bu sözü tuttuğumuz için çok mutluyuz. Daha kampa başladığımız ilk gün zaten baş antrenörümüz Gökhan abi bize bir hedef koymuştu. 30 Ağustos'ta İtalya'da yeneceğiz demişti. Biz de bunu manifestleyerek gittik oraya. O yüzden hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz.
4: Çok mutluyuz çünkü emeklerimizin karşılığını aldık. Bunun tarifi yok yani ve takımımla çok gurur duyuyorum. Çok mutluyuz.
5: Aslında biz kampın ilk gününden beri bunu konuşuyorduk. Bu şampiyonluğu ve İtalya ile oynayacağımız finali konuşuyorduk. En son şampiyonluğun 21 yıl önce olduğunu ve bizim 30 Ağustos'ta böyle bir tarih yazabileceğimizi düşünüyorduk hepimiz. Bu hayal içindeydik. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım hala. Herkese çok gurur duyuyorum, çok emek verdik.
6: İtalya'da İtalya'yı 3-0 bir galibiyetle yenmek gerçekten çok gurur verici. Ben hayatımda hiçbir zaman İtalya 3-0 yendiğimi hatırlamıyorum. O yüzden buradan bütün takım arkadaşlarıma, buradan bütün staffa çok teşekkür ediyorum. Herkes yeri geldiğinde kendi görevini bence çok iyi yaptı. O yüzden bu başarıyı da ülkemize armağan ettiğimiz için çok mutluyuz. Her sporcunun hayali olimpiyatlarda olmaktır. Olimpiyatlarda madalya kazandırabilmek buradaki bence herkesin hayali. Umarım ülkemize olimpiyatlarda bir altın madalya kazandırabiliriz.
1: Filenin Sultanları son şampiyonu olduğu Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak.
7: A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek final için parkeye çıkıyor. Ay Yıldızlılar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Turnuvaya

0: A grubunda Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup ederek başlayan Filenin Sultanları son maçında Polonya'ya 3-2 kaybederek grubu ikinci sırada tamamladı. Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya ile birlikte C grubunda yer alan Azerbaycansa 5 maçta 3 galibiyet alarak 3. oldu. Son Avrupa şampiyonu Ay Yıldızlılar Azerbaycan karşısında kazanarak adını 8 takım arasına yazdırmak istiyor. Sinan Erdem Spor Salonu son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve finale de ev sahipliği yapacak.
1: Sevgili izleyenler, ana haberden şimdilik bu kadar. Bizden hemen sonra transfer raporu programı ekranlarınızda olacak. Aspor'dan ayrılmayın, mutlu akşamlar.
2: Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, sigortam net.
2: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: Bir reklam.
10: Serkan.
11: Efendim abi.
10: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
12: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam.
15: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
16: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.
8: As

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
3: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: A Spor Radyo.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 2,5 saat boyunca transferde günün öne çıkan tüm gelişmelerini konuklarımızla birlikte değerlendiriyor olacağız. Artık yavaş yavaş da yaz transfer döneminin sonuna gelmek üzereyiz ama elbette bugün Trendyol Süper Lig'de de 3. haftanın kapanış maçları oynanacak. Aslında bir anlamda transfer raporunun yanı sıra maç günü tadında da bir program sizlere bekliyor olacak. Çok kıymetli 3 konuğum bugün bizlerle birlikte Sayın Murat Özbostan, Sayın Zeki Uzundurukan ve Sayın Okan Koç, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun. Sona
3: çok,
0: doğru.
3: Çok resmi davrandın bize yalnız.
0: Ama öyle olmayı. Kardeşiz, öyle resmiyeti hak eden kişilerle bu akşam

0: Haberiz. Güzel bir yayın. Okan
1: İnşallah.
0: Bey.
2: Ne kadar resmi.
0: Ceketiniz çok güzelmiş.
2: Teşekkür ederim. Yani sonuçta sponsorum karizma. Zeki abi. Zeki abi sağ olsun işaret ediyor.
1: Tabii benim giyim mağazam var değil mi?
0: Sona doğru yaklaşıyoruz artık.
1: Evet.
0: Yani uzun bir transfer dönemi 22 Haziran'da başlamıştı. 4 Eylül'de ligimizde, ülkemizde son erecek ama tabii ki Avrupa Kupalarında mücadele eden takımlarımız için de 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece transfer dönemi bir anlamda belki de sona ermiş olacak. Çünkü UEFA'ya listeler verilecek. Galatasaray'la bugün başlangıcı yapacağız. Galatasaray'ın Deniz Gül takviyesini değerlendireceğiz. Galatasaray Porto'yla 10 milyon euro servis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncuya da yıllık 1,5 milyon euro maaş verecek sarı kırmızılılar. Bir santrafor ihtiyacı vardı. Evet. Mauro Icardi'den oluşan doğru boşluğu Galatasaray Deniz Gül'le doldurdu. Bu takviyeyi nasıl değerlendirirsiniz? Peki Uzun Durukan ve kalan bölümde Galatasaray için transferde başka hamlelerde beklemeli mi taraftar?
1: Tabii ki beklemeli. Yani Deniz Gül'ü zaten Ocak ayından beri hep kafasındaydı Galatasaray'ın Deniz Gül transferi. Porto 15 milyon eurolar yani ve yukarı rakamlar istiyordu Türkiye'den talepler olduğunda ki sadece Galatasaray değil bir ara Trabzonspor'un bir ara Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın da ilgisi oldu ama ilgi yani çok fazla üzerinde durmadılar ama Galatasaray gelinen son raddede yabancı kontenjanın nedeniyle de Deniz Gül transferini gerçekleştirdi. Ben 10 milyon euro çok iyi rakam diye düşünüyorum. Oyuncuya verilen rakam da gayet makul rakam. Yani transferin bu döneminde özellikle bu yaz transfer döneminde piyasalar çok yüksekken Deniz Gül gibi bir oyuncuyu, genç bir oyuncuyu 10 milyon euro bonservisle transfer etmek büyük iş ki Galatasaray'da da süre alacaktır, oynayacaktır. Çünkü Osimhen sezonu o kadar yıpratan, rakibi yıpratan, gözü pek bir maç girişi ve sezon girişi yaptı ki Allah korusun yani hani derler de gözünü daldan budaktan esirgemiyor. O şekilde oynuyor. Yani sakatlanmaya müsait de oluyor oyuncuların bu şekilde tekmeye kafaz olarak oynaması. Yani iyi bir hamle oldu. Leao özellikle zaten hani sol kenarda onu forvet gibi düşünürsen Leao da çok gol yükünü çeker ama Deniz Gül de hamle oyuncusu olarak özellikle Şampiyonlar Ligi'nin olduğu maçlarda enerjisini Osimhen Şampiyonlar Ligi maçlarına harcadığında geri dönüşlerde Deniz Gül'ü kullanabilirsin. Direkt 11'de oynatabilirsin. Tabii ki burada göreceğiz. Bir hazırlık süreci, Okan Hoca'nın takımını tanıması lazım. Ki Galatasaray'da Leao transferi bu yaz transfer döneminin reyting en yüksek olan transfer olduğunu söyleyeyim. Yani dijitalde baktığımda Galatasaray taraftarını coşturan reyting en yüksek transfer oldu. Hani Muhammed Salah transferini ben hani en büyük mark olarak görüyorum ama Galatasaray taraftarı bekledi. Leao olunca bir anda coştu. Ortalık
0: enerji,
1: ayağa kalktı.
0: Biriken enerji aslında.
1: Biriken enerji patladı. Yani yanardağ gibi patladı Galatasaray ve reytingi gerçekten çok yüksek oldu. Şimdi Kamavinga'yı bekliyor Galatasaray taraftarı. Nasıl olacak bilmiyorum. Hani Real Madrid'den kiralayalım. Öyle bir George Gardi yine görevli gidiyor. İşte kiralık olur mu? İşte bir taraftan da İspanyol basını işte 35 milyon eurolara bu iş biter. İşte Galatasaray 30'a çıktı şudur budur. 50 milyon euronun altına bırakılmıyor. Leao gibi bir ücret olan oyuncuydu ki yaz transfer dönemi başladığında Galatasaray taraftarının ilk istediği isim Kamavinga'ydı.
0: Evet,
1: yani sana da mutlaka sormuşlardır. Bütün Galatasaraylılar Kamavinga geliyor mu diye soruyorlardı. Evet. O süreçte
0: çok konuştuk yani
1: Icardi ayrılmış, ne zaman dönecek belirsizken kimsenin Icardi umurunda değildi. Herkes Kamavinga'yı soruyordu. Şimdi onun heyecanı sardı. İşte tabii ki bu akşam, yarın bu işin hani olacaksa olacak, olmayacaksa başka bir hamle de olabilir. Onu konuşuruz ama taraftar şu anda Kamavinga için de seferber olmuş durumda. Galatasaray'da da Kamavinga ile ilgili çalışma var. Yine George Gardi Real Madrid cephesiyle konuşuyor. Aslında Mourinho görev de verdi ona. 3 maçta da görev aldı.
0: Evet, sonradan dünkü lig maçında tabii, da ilk 11'de başladı.
1: Tabii görev alıyor.
0: Malaga maçında.
1: Ama vazgeçilmez bir oyuncusu da değil. Real Madrid zaten çok iyi gidiyor. Belki zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama olabilir. Belki satın alma da olabilir. Bilemiyoruz. Galatasaray'ın sonuçta parası vardı. Piyasaların düşmesini işte son gün transferlerini bekliyordu. Oraya geldi iş. Ben Galatasaray'dan açıkçası bir bomba daha bekliyorum.

0: Bakalım kim olacak?
1: Peki Murat Özbostan'dan bir Deniz Gül ve tabii ki Rafael Leao transferlerine dair yorum almak isterim.
2: Ya Galatasaray için bu transfer dönemi tabii büyük bir kabus oldu. Yani her gün taraftarının eleştirisiyle karşı karşıya kalan bir yönetim, teknik kadro, başkan, Abdullah Kavukçu. Bu isimler de hep yani sona doğru bu işin biteceğini vurguladılar. İşte Leao uzun bir süreç gerçekten kendisinin dediği gibi Aston Villa'nın kapısından döndü ve ekonomik olarak Galatasaray'ı tercih etti. Yani tabii orada 10 milyon euro işte bir Icardi parası olarak 10 milyon euro olarak adlandırılıyor ama onun ekstradan bonusları olduğunu da unutmayalım. Yani kolay bonusları olduğunu, yani onun da 2 ile 3 milyon euro olduğu söyleniyor. Yani totalde işte 12,5-13 milyon euroluk bir yıllık bedeli olacak. Bunun dışında ya bir kere tabii ki taraftardaki şeyi, ateşi söndürdü. Yani o kızgınlığı, Leao transferi aşağıya düşürdü tansiyonu. Yani önemli bir oyuncu gerçekten. İyi de burada bir performans sergilerse başarılı olacağı da bir gerçek. Yani Galatasaray winner bir oyuncu aldı, bir marka aldı. Yani Deniz Gür tabii yerli, 21 yaşında. Rakamı da siz söylediniz. Ama yeter mi? Ona bakmak lazım. Yani belki oraya bir takviye daha yapabilir. Çünkü yani şöyle düşünelim. Icardi vardı. Osimhen vardı. Yani Icardi kulübede oturuyordu. Osimhen oynuyordu. Icardi yokken Osimhen yokken Icardi giriyordu. Ve bu çok tartışılacak bir durum yaratmıyordu. İşte genelde tartışmalarda ne vardı? İkisinin de ya bir arada oynaması lazım. Icardi de oynamak istiyor diye. Yani tabii olası Galatasaray için Allah korusun bir Osimhen'in bir sakatlığı, herhangi bir durum olduğunda o zaman şu gelebilir. Yani Deniz Gül bu şeyi tam yerine getirebilir mi? Doldurabilir mi? Burada bu açığı tam kapatabilir mi? Genç bir oyuncu. Gelecek vadeden bir oyuncu ama çok büyük bir tecrübe de değil. Yani ceza alanı içindeki etkinliği, bitiriciliği çok güçlü olan da bir futbolcu değil ama iyi bir transfer. Yani gelecek adına, Galatasaray adına iyi bir transfer.
1: Genç olması, yerli olması.
2: Yani orada benim şimdi 3 Şampiyonlar Ligi, lig,
1: Türkiye Kupası.
2: Türkiye Kupası. Yani bu şeye baktığımızda ben orada Leao'dan faydalanırım. Gerekirse Barış'tan da faydalanırım o bölgede filan, o alan içerisinde öyle düşünüyorlarsa tamam, bir şey diyemem ama direkt yani Osimhen'in alternatifi olacak tabii ki bir oyuncu değil. Bir yatırım ve işte artı dörde de uyan bir futbolcu transfer ettiler. Önemli. Bu da önemli. Galatasaray'a hayırlı olsun. İşte başka orta sahaya hala Zeki abi dediği gibi uğraşıyorlar.
0: Ama
2: bir tane daha olur mu? Yarın ayın biri geriye
1: stoper
2: kalıyor.
1: Stoper için Yusuf'un adı
2: geçiyor. Evet, Yusuf'un hatta bitme aşamasında olduğu söyleniyor. Evet. Tabii onun da Galatasaray 5 milyon euroluk parasını ödemek istemiyor. Sonuçta hatta biz 2 verelim, 3'ü de siz verin falan demişler ama onu kabul etmemişler. Herhalde bir orta yol bulacaklar. Öyle onu da zaten aldıktan sonra, yani şurada son 2,5 gün artık 3 gün diyelim. Herhalde istedikleri transferi yapmış olacak mı Galatasaray? Ondan sonraki o şeyi öyle analiz etmek lazım. Yani çünkü transfer dönemini çok da böyle taraftarın istediği, bence hocanın istediği gibi de geçirdiklerini ben düşünmüyorum. Yani çok uzun bir süreç oldu. Çok sıkıntılı bir süreçten geçtiler. Ve şu anda bile bu Leslie'in transferi tartışılıyor. Ya keşke boşuna mı alındı? Yani biz bunu direkt 11'e aslında almışlardı. Adam kulübeden oyuna dahil olmaya başladı. Yani bunu önümüzdeki süreçte ne olur bilemiyorum. Ama son olarak şunu söyleyeyim, Okan'a bırakayım. Şampiyonlar Ligi için bu kadro iddialı bir Şampiyonlar Ligi serüveni için yeter mi? Yani yetebilir ama çok da yeter diyemiyorum ben. Yani biraz tecrübesi düşük oyuncular daha fazla transfer edildi.
1: Şimdi Leao ile alakalı olarak tabii özellikle Deniz Gül ile de birlikte şöyle yorumlar da görüyorum. Galatasaray'da işte

0: tabii ki Allah göstermesin. Yani işte Osimhen'in sakatlık ihtimali var, cezalı olma durumu var, dinlendirilme gibi durumlar söz konusu olabilir. Acaba Osimhen'in arkasındaki isim Deniz mi olur bu transferden sonra, yoksa Leao acaba gerektiğinde orada hocanın ikinci santrafor için tercihi o mu olur gibi farklı farklı düşünceler de var. Çok iyi bir transfer dönemi Galatasaray adına geçmedi gibi en azından bu zamana kadar, ama yakın zaman içerisinde önce Leao sonra Deniz takviyesi yaptı Sarı Kırmızılar. Nasıl buluyorsunuz bu takviyeleri Okan Koç?
1: Öyle bir sordun ki Deniz Gül'le alakalı, yani yeterli olabilir mi gibi, sen kafanda sanki olmayacak gibi böyle bir düşüncelerin
0: benim
1: var.
0: Benim düşüncem değil. Öyle düşünenler
1: ama öyle bir sordun ki beni ikna etmeye çalışıyorsun. Oraya doğru yönlendim. Şimdi bak kardeşim, şunu söyleyeyim sana. Galatasaray'ın bir kere çok iyi bir kadrosu var. Hep söylüyoruz, seyircisiyle kendisi aslında farklı bir kimliğe yapıya bürünen bir Galatasaray. Ama geçen sene, bu sene kötü başladı, kötü gidiyor. Belki toparlar. Nasıl toparlar? Yeni gelen oyuncularla. Şimdi transfer sezonu sancılı mı geçti camia açısından, taraftar açısından? Tabii ki de sancılı. Geçtiğimiz dönemlerde bakıyorsun çok önemli isimler, kaliteli oyuncular geldi. Taraftar yani o dönemlerdeki yaşadıkları o mutluluğu şu anda geç yaşadığı için tepki reaksiyonu gösterdi yönetime, teknik direktöre, işte başkana. Ama gelen oyunculara bakıyorsun abi, Rus liginin gelecek vadeden en iyi oyuncularından bir tanesini getirdi değil mi sevgili Dursun Özbek? Evet, evet. Batrakov. Kimi getirdi abi? Sol tarafa Leao denilen bir oyuncu. Yaratıcı, birebir de etkili, çalım atan, kanatta, forvette, senin dediğin gibi o rotasyonda her yerde düşünebileceğin bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Müthiş bir özelliklere sahip. Yani iyi bir futbolcu. Yeter ki sahaya odaklansın. Ben oynayacağım desin. Eğer o şekilde o oyuncuyu hazırlayıp mental, psikolojik ve fizik olarak sahaya sunarsan tadından yenmez. Çok iyi oyuncu. Çok beğeniyorum. Bayılıyorum yani. Portekiz milli takımında da, İtalya'da, orada da, burada da gördük neler yaptı. Oynadığı dönemde. Yani bu tarz oyuncuları yani mental olarak hazırlamak gerekiyor. Batragov, Denizgür, Leao, bu oyuncular kaliteli, potansiyelli, iyi oyuncular. Ama şeye gelirsek Denizgür'e, şimdi Osimhen'in alternatifi kim abi? Kim olabilir mesela? Soruyorum mesela, yeterli seviyede. Kim olabilir mesela? Osimhen çok farklı seviyede bir oyuncu. Evet. Çok iyi bir oyuncu. Denizgür'le ilgili gelişime açık bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Osimhen'i izler. Yanındaki oyuncuların getireceği paslarla o gelişime açık olan oyuncu belki farklı bir seviyelere de gelebilir. Set oyunu oynuyor. Hava hakimiyeti var. Kanatlardan orta geliyor mu? Geliyor. Merkezden ikiye birlerde duvar olabilecek bir oyuncu mu? Olabilecek, potansiyelli bir oyuncu. Önemli olan onu geliştirebilmek, sorumluluk vermek. Sen bunu yapabilirsin gibilerinden kafasını açılayabilmek. Bunu yaparsan bu oyuncu zaten belli bir yerlere gelir. Çünkü o potansiyel var. Milli takımda da gördük. Zaman zaman oynadı, bir şeyler yapmaya çalıştı ama şimdi lig farklıdır. Ligde yani rakipler kapanacak. Kapandığı zaman kendi avantajlarını değerlendirmen gerekiyor. Kendi avantajlarını az önce saydığım özellikleri olan oyuncu kapalı defanslarda faydalı olabilir mi? Olur. Gelen ortalara çıkıp vurur değil mi? Duvar olur. Ama işte burada o sinerji, enerji, diyaloğu yakalayabilmek. Şimdi Leao, Sané, Yunus, Barış, Salah'ı da çek abi kanata. Orada da oynuyor ön alanda değil mi? Oynayabilir. Galatasaray orta sahada bence bu sene Şampiyonlar Ligi'nde sevgili Murat abinin söylediği gibi yeterli olur mu olmaz mı, zaman zaman sıkıntılar yaşar mı gibilerine ben de aynı şekilde düşünüyorum. Tereddütlerim var kafamda. Çünkü merkez orta sahasında bir kan değişikliği, enerji değişikliği. Tamam, Batragov yeterli olur mu? Defansif anlamda bana göre yeterli olmaz. Defansif anlamda orada biraz daha uzun bacaklı, hava hakimiyeti olan, daha baskılı, daha pres yapan, devamlı oyun içerisinde dinamik bir oyuncuya ihtiyacı vardı Galatasaray. Kavaminga olursa sana bir şey söyleyeyim, seviye atlatır ama dün Mourinho'nun Kavaminga ile ilgili açıklamalarını bilmiyorum, duydun mu? Ben onu izledim. Yani dedi, istenmeyen, beğenilmeyen çocuk sahanın en iyisiydi dedi. Belki bırakmayabilir çünkü Mourinho bu tarz şeyleri yapar biliyorsun, sağ gösterip sol. Onun garip
0: akıl oyunlarını sever.
1: Akıl oyunlarını sever de geldik burada gördük akıl oyunları. Aklımızla oynamaya çalıştı da kendi aklıyla oynadı da.
0: Olmadı işte.
1: İşte kendi aklıyla oynadı yani, yapamadı. Hep söylemleriyle, eylemleriyle değil. Dünyanın en iyi teknik direktörü ama geldi, icraat anlamında hiçbir şey yapamadı. Konuşmasıyla gündemi meşgul etti. Ama şimdi bana diyecekler, ekran ne konuşuyorsun? Adam Real Madrid'in teknik direktörü. Ben burada ne yaptığına bakarım. Orada oynadığın iki tane rakip var. Barcelona ile Atletico Madrid. Bırak da onlarla mücadele et yani bu kadroyla diğerleriyle, anladın mı?
2: Doğru.
1: Oraya beni de seni de koysam sen zaten şampiyon yaparsın senin bu zekanlı futbol aklına.
0: Estağfurullah.
1: Yani ben Şampiyonlar Ligi kupası aldırırım. Araya İnan'ı da katalım. Şimdi Galatasaray'da sağ bek iyi. Sol bek iyi. Rotasyonlu. Defanslarda sağ stoperde Singo olmadı. Sanchez olmadı. Zaman Singo. Abdülkerim'in rotasyonu kim? Abdülkerim yaş aldı. Bak, fiziksel olarak da artık yavaş yavaş geriye gidiyor. Hamlelerde zayıfladı. Tamam, pozisyon bilgisi olan, ayakları çok temiz olan, üst seviyeli yani futbol aklı olan iyi bir sol stoper. Sol ayaklı stoper. Uzun paslar, ters toplar, bazen sol bek gibi ön alanda oynadığın oyunlarda ortalar yapıyor. Orada Osimhen'le, Icardi'yle verdiği paslarla attırdığı gollerle

0: Bırakmak istemiyor o konuca. Bırakmazlar. Öyle
1: bugün de yine
0: ama.
1: İtalya'da manşet.
2: Evet, ve çok
1: yine
2: ciddi manşet. İddialar evet. Var. Yani İtalyanlar
0: ama
2: çok emin.
0: Şimdi Galatasaray bırakmaz. Şampiyonlar Ligi varken bırakmaz. Gerekirse ücretini artırır.
1: Peki abi, gitmek istiyorsa bırakmak zorunda
0: yok,
1: yani.
0: Yok. Ya hiçbir zaman da bugüne kadar hiç yani ülkesinde de çıktı. Brezilya'da da çıktı. İşte gidiyor, alıyoruz, ediyoruz. Menajeri dedi ki kimseyle görüşme.
2: Can sıkıcı olmaya başlamadı mı artık?
0: Ya can sıkıcı
2: konusu?
0: Şöyle. Ücretinin biraz daha artırılmasını istiyor.
1: Yani sayda arttırmıyor ama
0: istiyor ki 10 milyon seviyelerine gelsin aldığı ücret. Çünkü
2: galiba
0: skala çok yükseldi.
2: Kaptanlık da istemiş. Tabii, tabii. Öyle haberler de vardı. Ya, kaptanlık verilmediği için daha doğrusu
0: kaptanlığı herkes takıyor maç içinde. Sürekli kaptanlık
2: ki son maçta taktı
0: son 4 oyuncu birden taktı.
1: Kaptanlığı çok umursadığını sanmıyorum ama ücretiyle ilgili beklentisi olduğu gerçek tabii. Yani bunu ya,
2: o konuda
1: kimse
2: da çok
1: inkar edemez.
0: Lemina'dan çıkabilirler çünkü Kevin Danso da var Tottenham'dan.
3: Çıkabilirler mi, çıkmaları mı gerekiyor sence?
0: Yok, niye joker oyuncu? Bence çıkmamaları gerekiyor.
2: Orada hayır, ama Galatasaray'ın oyunu için
3: kimden
2: çok kritik isimmiş
3: sen?
2: Gibi.
0: Evet, kritik olduğu için.
3: Abi, kimden çıkardın sen?
0: Ya Galatasaray'ın yabancıları şu anda ya Saray'a bakıyorsun. Çok faydalı. Hangi birinden çıkacaksın? Yani çıkabileceğin Singo var. Singo'yu da şu anda satamazsın. Kiralamazlar da. Ücreti çok yüksek.
1: Nelson'a takımda daha. Daha gitmedi yani.
0: Nelson gider. Nelson'a yok gözüyle bakıyorlar. Nelson yine gider bir yerlere.
2: Yani
0: ama
2: en kötü senaryoda herhalde ligdeki listeye
0: mesela,
2: yazılmaz. Kupada değerlendirilebilir belki.
0: Sağ beke işte Arda Okan Kurtulan'ı sağ kanat sağ bek olarak da Göztepe'den almak istiyorlar. O da iyi oyuncu. Ön tarafta özellikle çok iyi. Yani sağ bek olmasına rağmen. Danso ismi de iki gündür çok konuşuluyor. Diğer taraftan da Yusuf Akçı zaten kiralıyorlar. Yani onda sıkıntı yok. Stoper konusunda o rotasyonu sağlayacaklar ama orta sahaya işte Kamavinga'yı gerçekten istiyorlar. Hani Şampiyonlar Ligi için kaliteyi artırmaları lazım. Ben o konuda Murat'a da katılıyorum. Yani orta sahada sıkıntı var. Böyle şimdi Fenerbahçe'nin orta sahasına baktığında daha iyi. Beşiktaş'ın orta sahası daha iyi. Yıpranan Torreira çok yıprandı artık. Bir Torreira'ya kalıyor orası. Yani Sara bir maç var, bir maç yok. Yani Torreira'nın yanına bir atam korunca daha lazım. İki tane atam karınca olması lazım orada. Bravo. İkiliyorlar artık hep büyük takımlar. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde de bu orta sahayla çok sıkıntı yaşarlar.
2: Orada Kamavinga gelirse yine bir isimden çıkması gerekiyor Galatasaray'ın.
0: Çıkacaklar tabii, mecbur çıkacaklar. Yani burada
2: Lemina'dan
0: çıkacaklar öyle görünüyor. Al-Şabab'dan da teklif vardı ona ama bakalım nereye gider ne olur. Yaşı da var. Aslında çıkıyorlardı ama başkan demiş ki hani tutalım. Tuttular. Şimdi bakıyorlar. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Birilerinden çıkmak lazım. İşte Fenerbahçe Talişka'yı feda ediyor. Yani kontenjan için yapacağı bir şey yok ya. Birilerini feda edeceksin. Birilerini alacaksın.
3: Bak, Türkiye Ligi'nde Batrogov, Lemina, Torreira, Saray'la idare edersin. Götürsün. Bir yere kadar gidersin. Ya şampiyon olursun ya ikinci olursun. O hedefte kalır. Çünkü çevredeki oyuncular çok. Ama abi o lig farklı bir.
0: Barcelona'ya karşı.
3: Tabii. Orta sahanda senin enerjik, dinamik, mücadele eden, temaslı oyunda rakibe yenilmeyen, pas bağlantıları iyi olan oyuncuların olmadığı zaman o oyunu hükmedemezsin. Doğru. Ne kadar kanatların ön alanın iyi olursa. Çünkü bağlantıyı sağlayan onlar. O trafiği sağlayan onlar. Bir de defansif anlamda da rakibi orada alanını rakibin orada çok fazla oyunu hükmetmemesine engel olan oyuncular. Orada bunlarla Saray'la Batrakov'la o baskı yapamazsın. Torreira'yla yaparsın. Lemina bunu zaman zaman yapıyor. Lemina dikkat et, temaslı oyunda tamam. Omuz omuza bazı mücadeleler değil ama devamlılığı olmayan bir temaslı oyunda, devamlılığı olan bir temaslı oyunda devamlılığı olmayan bir oyuncu. Orada da senin biraz daha enerjik, dinamik, dinamizm katacak Şampiyonlar Ligi arenasında bir oyuncu yakalaman lazım. Yakalayamazsan büyük problem yaşarsın. Ligde gidersin. Şimdi bakıyorsun sol tarafta Leao. Barış'ı nereye çekeceksin? Zaman zaman santrafora da atabilirsin. Sağ tarafa da atabilirsin.
1: Sağ bek şu anda kulübeye.
3: Ha?
1: Kulübeye şu anda.
0: Sağ bek bile
3: oynar. Giderse kulübeye. Doğru.
0: Barış sağ bek
3: yani
0: bile oynar.
3: Böyle yavaş yavaş giderse böyle oraya gidecek.
2: Sağ bek.
0: Sağ oynar, bek bile oynar, oynar yani.
3: Sol bek de oynadı.
0: Oynadı.
3: Oynadı.
0: Oynadı.
3: Ya öyle bir baktın evet. Ki yani, yani niye yani oynayamaz mı Zeki abi?
0: Barış'tan
3: öyle bir baktı hayır. Ki sanki oynayamaz yani. Barış, ya.
2: Ne düşünür Barış diye bir an hayal
0: hayır,
2: ettim.
0: Hayır.
3: Ne rejimde gider yani, gelir abi.
2: Tamam geriye gitmek gibi olmaz mı Barış'ın kariyerinde? Şimdi, yeniden abi. Şimdi sağ bek.
3: Onu nerede abi. Şampiyonlar Ligi'nde belki değerlendirmezsin. Niye? Kademi bu pozisyon bilgisi kötü olduğu için arkaya atılan toplarda sıkıntı yaşa. Abi ligde zaten ön alanda oynuyorsun. Sana içeri
2: sen
3: giriyor.
2: Sen Barış olsan oynamak ister misin?
3: Ligde var ya keyif alarak oynarım. Önümdeki bir de sağ kanat oynayan oyuncu oynadım. Sol ayaklıysa var hep içeri kadedense keyif alın. Tabii. Koridor bana kalıyor. Öteki türlü devamlı Zeki abi gibi bir tane stoperle sırtı dönük mücadele ediyorsun. Abi ligimizde öyle stoperler var. Nesta Zeki abi. Ya. Yani şunu demek verdim bir kere
0: keşke
3: bu kozu
0: izleseydin
3: bana.
0: Beni.
3: Yani şunu demek istiyorum. kapalı defanslarda büyük takımlara kapanıyor defanslar, değil mi? Alanları daraltıyor, mücadele ediyor. Başka yapacak bir şeyleri yok abi. Mecburiyet

0: gerçekten orada ne yapıyorsun, sırtı dönük ama böyle hep yüzün dönük. E bir de sana içeri kat ediyor. Koridor bomboş. Git orta yap. Yaptığın ortalara görmüyor musun kafaya nasıl çıkan bir oyuncu var ya, kule gibi. Her topa vuruyor, vuruyor bir adam ya.
1: O iptal olan gol gerçekten inanılmaz. Evet.
0: Ya onun gibi işte bak bu büyük
2: Cristiano
0: avantaj.
2: Cristiano Ronaldo'nun golüne benziyor.
0: Şimdi
2: havadasını kaldı.
0: Şimdi bir şey soracağım sana.
2: Değil mi? Havada asılı
0: kaldı. Cristiano Ronaldo Mars'a çıktı. Yapma abi. Ona yakın bir havada asılı kaldı. Tamam.
2: Bu da aya çıktı. Osimhen de aya çıktı.
0: Şimdi Zeki abi. Yani şunu demek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Az önce söylediğim anekdotların içindeki o detaylardan dolayı ikna oldun mu? Hep önü açık. Bir de rakip sahada oynuyorsun. Bir de sırtı dönük oynamıyor. Mücadeleye girmiyorsun. Hep alıyorsun. Vur git. Vur git. Anladın mı? Arada bir boş koşu yap. Çapraz koşu sırta arkaya. Yapabilecek özellik. Çok etkili olur ligde.
1: Barış ikna olur mu? Benim ikna olmam çok önemli değil.
0: Vallahi Barış'ın ikna olup olmaması değil. O zaman ikna olmak istemiyorsan ikna edeceksin oynadığın oyunla. Hem camiana hem hoca hem teknik.
1: Yani Avrupa'ya gitme hayali var. İşte.
0: Bak çok önemli gelmedi. Bir şey söyledim. Yakalayamadın. İkna etmen gerekiyor. Oynadığın oyunla ikna edemiyorsun. Ha. O zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Mecburiyetten sen ikna oluyorsun. Pozisyon arıyorsun. Yer arıyorsun oynayabilmek doğru, için. Doğru. Biz bunu yaşadık fark etmez. Bakıyorum önümde benim mevkimde oynayan oyuncu çok yaratıcı özellikle. Ya diyorum nerede kendime yer bulabilirim? Ya sol stoper sol bekte oynarım hocam. Zeki abi diyorum Zeki hocam bak ben sol bekleri bakıyorum orada saksıyor. Hocam orada da etkili olabiliyorum.
2: Anladın mı?
0: Dert geçiyorum. Zeki mi koyuyor Zeki hoca beni oraya? Abi bir başlıyorum arkaya atılan toplarda problem. Zeki hoca diyor lan diyor sen diye.
1: Lemine konusunu bence biraz daha konuşabiliriz.
2: Şunu söyleyeyim. Barış olayı çok ince bir çizgi, çok keskin bir çizgi. Çünkü Barış Alper bu son seri şampiyonluklarda hep başrol oynayan oyunculardan biriydi. Şimdi Leao geldi diye Barış Alper Yılmaz'ı bir kalemde silemezsin. Oyuncuyu kaybedersin. Barış Alper Yılmaz bu takımın gaz pedalı, turbo motoru ne olursa olsun çok yıpratıcı birisi. Şu an sezona kötü başladı diye Barış'tan Okan Hoca'nın vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ona mutlaka bir yer bulacak. Ya sağ kanata atacak. İşte Yunus'la Sané'den belki vazgeçecek ama Barış'tan dediğim gibi sağ bekte oynar. Sağın her tarafında oynayabilecek. Dünyanın, gücüyle oynayan bir oyuncu değil mi? Tekniğiyle gücüyle oynayan, dünyanın, oynadığı için
3: gücüyle oynayan da kullanırsın. Zeki abi yani adama da bir mesaj verildi ya. Biz
0: tabii.
3: Senden memnun değiliz yeteri kadar deyip 45 tabii. milyon euro para yatırdılar yani.
0: Bitti.
3: Normalde, yani 10 milyonluk bir adam alıp da
0: bravo,
3: senin alternatifin yani demediler ki yani.
1: Ama bravo. Şöyle. Mesela Noah Lang da gelebilirdi ama Leao geldi
2: ben
1: oraya.
2: Ben şunu söyleyeyim o zaman. Yani tamam Milan'ın şampiyonluğunda 3-4 sezon önce çok büyük bir istatistiği var. 40'a yakın gole katkıda bulunmuş ama son 2 sezonda da düşüşte oyuncu. Hele geçen yıl çok düşüşte. Son yıl çok düşüşte. Burada ne vereceği belli değilken Barış'ı kesip riski atarsın. Leao'dan verim alamazsın. Barış'ı da kaybedersin. Okan Hoca bunu göze alabilir mi?
1: Ama Leao'dan verim alamamak da Okan Hoca'ya eksi yazmaz mı bu transferde?
2: Ya tabii ki yazar ama oyuncunun da biraz o sahiplenmesi lazım. Osimhen gibi yani. Osimhen'in %50'si kadar sahiplense zaten Leao çok gol ve asist katkısı yapar. Ama dediğim gibi oradaki çizgi önemli. Yani ilk etapta ben Barış Alper'den vazgeçeceğini düşünmüyorum. Barış'ı mutlaka sağa atar. Ya da bir yer bulur ona. Yoksa sıkıntı olur yani. Leao'dan da verim alaması ne olacak? Sonra evet. Leao'yu çıkarıp Barış Alper'i koyarsa Barış Alper tavırlı girebilir oyuna.
1: Şu denklemde sanki
3: şu an tavırlı zaten
1: yani. Gibi
3: şu an
1: biraz
3: hiç
1: daha
3: mutlu değil yani. Ben öyle hissediyorum.
2: Mutlu
3: vücut
2: değil.
3: Dilinden.
2: Çünkü o yerine oyuncu aradılar.
0: Şimdi hocanın değildi. Kozu eli kuvvetli.
1: Ama performans da çok iyi değil bu sezon
2: değil,
1: gerçekten.
2: Değil. Aynen.
0: Çok kötü başladı. Geçen sene de kötü başladı. Sonra toparladı. Müthiş işler yaptı Zeki abin dediği gibi. Ama şimdi hocanın da eli kuvvetlendi yani. Elinde koz var. İstediğin kadar trip at, istediğin kadar kompleksi davran. Kusura bakma. Sané var, Yunus var, Leo var. Eğer trip atarsan, kompleks olursan iyice düşersin. O girdabın içine girdin mi bir daha toparlanamazsın. O zaman Avrupa hedeflerin bir anda hayal olur. İşte hayal olmaması için ne yapacağım biliyor musun? Vitesi yükseltmen gerekiyor. Burada da vitesi yükseltecek olan kimdir abi? O rekabet. Şu anda Leao'nun gelmesi hem Okan Hoca hem de Barış'a da yaramıştır. Yarayacaktır da. İlerleyen aynen. günlerde göreceksin. Abi adam dedi ya Zeki abi. Yani tamam bu futbolda isimler geliyor. Çok önemli dünya yıldızı. Bir anda insanlar hayal kurduluyor. Bir bakıyorsun teneke bağlayıp hayallerine hayal kırıklığı yaratıyor.
2: Şimdi Falcao burada gibi. Ne büyük isimdi.
0: Ya Zeki abi beni sokma şimdi oraya. Bir şey söyleyeyim.
1: Günlerce.
0: Hadi söylemeyeceğim.
1: Günlerce beklenildi.
0: Zeki abi.
2: Niye biliyorsun ya Falcao?
0: Dur söyleyeyim mi? Her neyse. Bak şimdi olaya girmeyeceğim oraya. Orada konu çok geçti.
2: Yani nasıl gülüyor görüyor musun?
0: açmayacağım. Şimdi konuyu açmayacağım. Ya Zeki abi unutturdun zaten 2 gram aktım var. Onu da aldın gitti. Şimdi şurada olması gereken rekabet. Oyun sistemi. Şimdi çok önemli isimler. Bak Sané'yi kesti bir anda, Yunus attı oraya. Yarın öbür gün bir bakmışsın Leao Barış form tuttu, Leao'yu da keser. Öne atar, çift forvette oynatabilir. Kırık santrafor dediğimiz Osimhen baskı yapıyor. Leao dersen önde kal, arkada rakip topla çıkarken 8-10 gibi, 10 numara gibi kırık santrafor. Yani elinde şu anda Okan Hoca'nın muazzam bir kadro oluştu kardeşim. Bu saatten sonra o güçlü oyun dediğimiz oyun sergilenmezse Okan Hoca'nın bahanesi yok. Zaten şu anda bahanesi olmaması gerekiyor. Bu ligde oynanan maçlarda sen bu performansı sergiliyorsan, taraftarı ve camiayı mutlu etmiyorsan, bak son maçta ikinci yarı bir 15-20 dakika Galatasaray gibi oynadı. Geçen seneki o baskı.
4: İlk 10-15 dakika.
0: 15 dakika oynadı, evet. Ama bunun devamlılığı olmuyor. Taraftar bunu istiyor. Elinde senin öyle bir malzeme, kaliteli oyuncular var. Bunları yapabilecek potansiyelde. Ama sen bunları sergileyemiyorsan kusura bakma. Ben her zaman söylüyorum abi. Dursun Özbek bak geçen sene o Lang'ı gönderdi. Kimi aldı şu anda?
4: Leao'yu.
0: Üstüne koydu mu?
4: Koydu fazlasıyla.
0: Ondan önce kimler var sağ kanatta? Bu yani şeyde Sané'den
4: geldi,
0: önce.
4: Zaha geldi.
0: Bilmem ne Ziyech vardı. Hı. Kimi aldı? Sané'yi aldı. Daha üstüne koyarak getirdi mi? Getirdi. Ön tarafta Icardi vardı. Kimi aldı onun üstüne?
2: Osimhen.
0: Orta sahada. Arkada,
4: kadro
0: beklerde.
4: Kadro hep üzerine koydu.
0: Hep üzerine koyarak gitti. Süreçte. Ha, sen de o zaman oyun olarak da üzerine koyman gerekiyor. Artık doğru. Top sende sevgili hocam.
2: Doğru söylüyorsun.
0: Anladın mı? Önemli olan burada bu oyuncuları hazırlayıp sahaya sürmek. Leao abi, yani Leao'dan bahsediyoruz. Keşke Beşiktaş'a gelseydi ama Trossard var orada, ondan aşağı değil. Belki çok çok evde son dönemlerde daha formda, daha iyi bir oyuncu. Müthiş işler yaptı.
4: Doğru. Geçen yıl daha iyi bitirdi.
0: Abi şu lige bakar mısın, kimler var ya ligde? Ne oyuncular geldi ligimize ya? Ya bunun devamlılığı ve şeyi, istikrarı olması gerekiyor ki olacaktır. Bak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde eğer bu orta saha korkusuyla devam ederse, girerse de büyük problem yaşarlar o Şampiyonlar Ligi'nde. Zeki abi dediğin gibi orada baksana abi grubundaki maçlara, takımlara.
2: Alacaklar işte herhalde.
4: Bu arada biz Barış'ı konuşuyoruz ama sanki orada biraz Sané'yi konuşmak lazım.
2: Yalnız Sané.
4: Yani sanki hoca biraz geliyor. Kararını vermiş gibi aslında.
2: Yanlış bence. Sané sonradan oyuna girdikten sonra ama kasıp kavuruyor. Yani slalom yapıyor topu aldı mı.
0: Ama onu çok iyi yapan bir oyuncu zaten. Çok iyi oyuncu.
4: Çok daha fazla.
2: Beklenti çok
0: forma
2: daha fazla
0: diyorsun,
2: da.
0: Değil mi yavaş yavaş?
2: Yani keyfi gelirse oynayan böyle.
3: Geldiğinden
2: garip
3: beri yani, evet. Dediği gibi keyfi olduğu zaman. Yani Galatasaray'a geldiğinden beri maksimum seviyede ya da istikrarlı şöyle bir şeyi yok ki. Yani bir böyle oluyor. Bir böyle iniyor.
2: Vardı, muhteşem.
3: Aşağı iniyor. Şöyle evet. Birazcık yükseliyor.
0: Borsa yani, gibi ya. Bir yukarı bir aşağı.
3: Yani
0: bir yukarı, bir aşağı.
3: Kafasına göre takılıyor aslında. Ya gerçekçi olalım. Yani böyle Galatasaray'ın beklentilerine, Okan Buruk'un beklentilerine, Dursun Bey'in beklentilerine ya da Galatasaraylı camiasının beklentilerine hiçbir zaman tam bir yanıt vermedi. Evet. Ki çok maliyetli bir oyuncu o da.
4: Evet.
3: Yani iyi bir ücret alıyor, imza parası falan 15'e falan yakındı yani. Yani
4: Osimhen'den sonra en yüksek yani, maaş onundu.
3: Evet ama performans olarak bakıldığı zaman öyle süper bir performans hiçbir zaman var maçları tabii ki. Ama istikrarlı bakarsak yok.
2: Ama şey, yedekliği hiç sorun etmeyen, olsa da olur olmasa da olur
4: çok
2: diyen bir
4: dert
2: adam.
4: Dert etmiyor gibi. Yani
2: dert
4: bunu
2: etmiyor. O yüzden Okan Hoca'nın kafası rahat. Mesela Icardi'den ne diyordu? Kulübedeyken o da rahatsız, ben de rahatsız, evet, oluyorum tavırlardan diyordu. Şimdi Icardi'den kurtuldu yani. Öyle bir oyuncu değil. Sané. Ama atsan atılmaz, satsan satılmaz gibi. Kullanacağın işte arada hamle oyuncusu olarak kullanacak ama ilk 11 oyuncusu olma şansı artık kalmadı.
4: Şu form durumunda zaten çok zor.
2: Teklif gelse yani satılır. Teklif de geleceğini düşünmüyorum.
4: Çok ekstra. Yok,
2: niye gitsin? Suudi Arabistan'dan falan isim 14, olarak
3: 15
2: belki
3: milyon euro para alıyor ya.
2: Arap Yarımadası'ndan belki gelebilir.
0: Bu tarz oyuncular bankamatikte sorun yaşamazsa sahada da çok fazla sorun yaşamaz. Yaşatmaz. Evet, yani insanlara da yaşatmaz. Evet. Bu tarz oyuncular ama bazıları var dediği gibi, Icardi gibi. Sana de iyi oyuncu. Zeki abim dediği gibi oyuna girdiği zaman bir şeyler yapıyor. En azından evet, istiyor, onu göstermeye çalışıyor. Bu önemli bak.
2: Klas
0: yani
2: oyuncu.
0: Ben oynamak istiyorum diyor yani. Dedirtiyor. Hem hoca hem taraftar o mesajı veriyor. Değil mi oyuna girdiği zaman?
2: Tabii,
0: ben onu görüyorum.
2: Şov, futbolun şov tarafını iyi yapıyor sahaya girince.
0: Zaten futbol şu iş abi. O sahada girdin çalım atacaksın. Aynen. Kanatlardan ne bekliyorsun? İçeri dışarı çalım atacaksın. Ligimizde mecbur çalım atmayan kanatların olursa rakibi evet, nasıl açacaksın? Açamıyorsun. Aynen. Ki abi kapanıyor. Geçiş doğru oyunlarında da süratli oyuncu. Yeter ki o oyuncuya sen o mesajı vereceksin. Bir de sağ kanat, sol kanat. Bak hep dikkat et. Sané'yi çekersin ortaya. Barış'ı sağa. Yunus'u içeri. Yunus'u sola. O kanat forvetlerde müthiş bir rekabet oluşturabilir. Eğer ki Okan Hoca orada o oyunculara o sinyali verirse, forma adalet sinyali deriz biz ona mesela. Önemli olan o, onu yaptığın takdirde yani hepsi yaratıcı oyuncu, özellikle oyuncu. Bunlar büyük bir avantaj bir takım için. Yani bir camia, büyük camialar için. Ya her şeyden öte en büyük avantajınız Osimhen. Ben kanat oynadım arkadaşlar, her zaman söylüyorum yani. Bak Osimhen, Bialovic, Onacu, bu tarz

0: oyunculara mesela şey Vedat Muriç, öbürü Lukaku oynamak yani büyük bir avantaj kanatlar için. Niye biliyor musun? Topu attığın zaman değerlendiriyor, artı attığın zaman seni de oynatan oyuncular. Orta yap, çıkıyor, vuruyor. Bunlar kanat bekler, kanat forvetler, orta sahalar için büyük bir avantaj.
1: Şu anda yani
2: Sané'nin Süper Lig'de son 10 maçta sadece bir tane asisti var. Geçen yıldan yani bu yana devam
3: çok
2: eden son 10
3: canım ya,
2: maçlık
3: kötü.
1: Kendisine
3: net olan o.
1: Beklenti de yok.
3: İstikrar da yok. Şimdi, İstikrarın ötesinde ben kötü diyorum yani.
0: Tamam.
1: Okan Hoca işte doğru analiz yapıyorlar. Göztepe maçının son 15 dakikası. Niye böyle oldu konuşuluyor. Yönetim, başkan hepsi. Orta sahanın zayıflığından bahsediyorlar. Orta saha yumuşak kalıyor. Torreira çok çabuk yoruluyor artık. O yüzden işte Kamavinga gibi profil istiyorlar oraya. Güçlü bir
2: daha
1: profil.
2: Genç
0: ben
2: daha
0: şunu söyleyeyim abi.
1: O yüzden de şu anda bir seferberlik var. Yani Gardi bir transferin içindeyse olma olasılığı çok yüksek. Leao'yu mesela Gardi görevlendirilmeselerdi Leao transferini yapamazdı.
2: Leao da bu arada ilk açıklamalarında Gardi'ye
1: hepsi öyle. Öyle
2: parantez açtı.
1: Ya adamın büyüleyici bir tılsımı var ikna konusunda. Karşı tarafı ikna ediyor. Oyuncuyu ikna
2: kaçıncı
1: ediyor.
2: Kaçıncı transfer oldu Galatasaray'a?
1: Galatasaray'a bir sürü
2: oyuncu.
1: Icardi'sinden Mertens'ine, Torreira'sına hepsini büyük Zaniolo transferleri, evet Zaha'ları hepsini o yaptı. Şimdi burada Kamavinga transferini de yapabilir ama 5 milyon euro da komisyon almış. Olsuz
3: transfer yapamıyorlar ki zaten. Evet. Olmadığı zaman
1: kolay
3: farklı bir
1: ama
3: durum var.
1: Ya,
3: olay olduğu zaman farklı bir durum var yani.
1: 5 milyon aldı.
0: İyi para, büyük para.
1: Gardi.
0: Oo, evet. Çok iyi para. Bir futbolcu alamıyor parayı. Yani bir oynayan futbolcu ama
1: öyle, öyle bir menajer ama yapıyor yani. Tamam. Karşı taraftan pazarlıkla indirime gidiyor. Oradan parayı çıkarıyor zaten. Yani diyor ki gelip Gardi, ben olmasaydım siz 10 milyon euro daha fazla verecektiniz. Bir zahmet yani, ben pazarlıkla vallahi düşürdüm 5 milyon euro.
3: Ya ben bilmiyorum. Hiçbir şey değil. Şunu diyor. Soracağım. Ben hiçbir menajerin ya da bu menajer mi neydi? Temsilci mi? Arabulucu mu?
1: Menajeri.
3: İş adamı mı?
1: Menajer.
3: Mesela bu kadar taraftarın sevgi gösterimlerinde evet bulunan bir tabii kişi olarak pek görmedim yani futbol
1: Trabzon'un dünyasında. Trabzon'un şampiyonluk sezonunda yani şeyi getiren Hamşik'i Slovakya milli takım kampında.
3: Ay Galatasaray'da bir kahraman gibi.
1: Trabzon'da da
0: şu
1: oyuncu kaptayken
0: oyuncuların listesini çıkarabilir miyiz ya?
1: Gardi
0: içeriden eğer var söyle bir pozisyonumuz. Ben sana çok güzel cevap verdim. Yanlış anlamayan.
1: Adam Avrupa futbol şampiyonası var. Slovakya milli takımda milli takım canım kampına girip Hamşik'in transferini yapıyor. Sen neden bahsediyorsun? Böyle bir adam. O yüzden
0: Gardi
1: eğer Gardi'yi görevlendirip Kamavinga transferini bitir derlerse bir 5 milyon euro daha cebe indirir ama bu transferi bitirir.
2: Sayayım mı getirdiği isimleri?
1: Söyle.
2: Rafael Leao, Victor Osimhen, Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens, Nicolo Zaniolo, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Ndombele. Hadi Ndombele'yi bonus olarak.
1: O bonus. O yanlış indi.
2: O, evet,
3: o parayı aldı gitti.
0: Osimhen, Icardi, Torreira, Sanchez. Öbürü kimdi?
2: Şimdi şöyle baştan. Leao, Osimhen, Icardi, Torreira, Mertens, Zaniolo, Davinson Sanchez, Ziyech ve Ndombele.
0: Onları geç. Şimdi bak Leao, Osimhen,
2: burada Ziyech'le Ndombele dışında evet tutmayan ama zarar etmeyen bir de Zaniolo var. Ettirmeyen.
0: Performans olarak bakarım. Leao, Osimhen, Icardi, Torreira, Sanchez, Mertens. Daha ne getirsin bu adam? Evet. Soruyorum. Galatasaray'ın son 4 senedeki şampiyonluklarında en verimli, en etkili, en katkı sağlayan oyuncuları say desen
2: yani şu anki total, iskelet kadroyu Gardi kurmuş aslında
0: ilk
2: Galatasaray.
0: 5 arasına, ilk 6 arasına koy desen bu 6'lı
1: isersin. Beşiktaş'a Mario Gomez'i de o getirdi.
0: Evet.
1: Beşiktaş'a da getirdi. Yani zamanında çok yeni değil yani bu adam. Hep
2: evet evet doğru.
1: Transfer piyasası.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Bana Leao'yu getirsin 5 veririm.
2: Antalya Spor'a getirdiği transferler bak, var mesela.
0: Boş. Şimdi
3: beş
0: oraya gelelim.
2: Ali Şafak başkan döneminde Antalya'da.
0: 5 milyon Leao'yu getirdim helal hoş olsun derim. Osimhen'e 10 milyon helal hoş olsun derim. Icardi'ye 5 milyon helal hoş olsun derim. Bak Torreira'ya da al 2-3 milyon helal hoş olsun. Sanchez'e de 2-3 milyon. Mertens'e de. Ya sana bir şey söyleyeyim mi?
3: O zaten 35-40 milyon euro almıştır ya.
0: Abi. Eto'yu
2: Antalya Spor'a getirmiş. Eto'yu Antalya Spor'a
0: abi getirir abi. Gardi büyük demek ki bak diyalogları, zekâbini dedi, ikna kabiliyeti, ilişkiler. Bunlar önemli şeyler.
3: Ha, boşuna kahraman olmamış mı diyorsun?
0: Yani abi bu isimleri sen de getirsen sana bir şey söyleyeyim. Ben seni Beşiktaş'a getir sırtımla taşırım buradan sana kadar. Bak bu isimleri
3: getir. Para varsa getirir. Para yoksa nereye getiriyor yani?
0: Tamam da yani sonuçta karşılığını da alıyor ama adamın getirdiği isimler de karşılığını veriyor.
2: Ama kulübün önüne geçmemesi gerekiyor.
0: Yok geçer. Abi bu şimdi nedir biliyor musun? Bak

0: bu camia taraftarları yaptı.
1: Şöyle, şimdi şöyle bir tablo oluşuyor.
0: Teveccühdür. Ben senin ne demek istediğini çok iyi anladım. Kulübün önüne geçemez.
1: Kulüpteki profesyonellerin yapamadığını gardi yapıyor gibi bir hava oluşuyor ister istemez. Taraftar böyle bakıyor olaya.
0: Şimdi kimse kusura bakmasın, istediği kadar hava öyle oluşursa oluşsun, o profesyoneller ülkemizde bunu yapabilecek potansiyelde yönetici çok az vardı. Geçmiş dönemlerde Beşiktaş'ta vardı işte, biliyorsun Umut Güneller, Fikret Orman dönemleri. Abi gidiyorlardı, hatta o zaman kız istemeye bilmem ne istemeye Fikret Orman'la gidelim. Yok şöyle böyle bir şeyler vardı, biliyorsun.
1: Mizan Salkon'un vardı.
0: Yani bir sürü örnek verebiliriz bunlarla ilgili. Abi şimdi bak bir şey söyleyecektim, girdin araya, unutturdun bana. Ne diyordum? Konunun
1: aslında aynı konudan bahsediyorum. Şimdi
2: böyle profiller var dedin.
0: Böyle
1: kulübün önüne geçmemeli diyorum.
0: Bunlar kulübün önüne geçecek profiller değil. Taraftar burada ne yapıyor biliyor musun bu profillere? Teveccüh gösteriyor. Gaza getiriyor. Yani adamlar da kardeşim diyor, sen bana bunları getirdin hakkında veriyor, destekliyor, tezahürat yapıyor, bağırıyor sosyal medyada, her yerde o adama sen diyor bize diyor çok faydalı, güzel işler, güzel oyuncular getirdin, al sana bizim de bu teveccühümüz.
1: Ama işte
0: bu unutulur. Senin demek istediğini anladım. Şu anda Dursun Özbey'in, Okan Burun, işte diğer yöneticilerin önüne geçiyor gibi, ama o yöneticiler de gidip bu oyuncularla, bu oyuncuların menajerleriyle, kulüpleriyle bunun yaptığı stratejiyi profesyonel bir şekilde yapamazlar. Çünkü yıllardır bu seviyedeki insanlarla görüşme yapmış bir insan.
2: Çevresi
0: tecrübe, deneyimi
2: yüksek
0: olan bir insan.
2: Her
0: çevresi olan bir insan.
3: Pahalı bir aracı canım. Yani bakıldığında
2: herhalde.
3: Yani tam iş bitiriyor. Bir kere şunu da belirtmek lazım. İş bitiriyor mu? Bitiriyor. Bak, ücretini fazlasıyla alıyor mu? Alıyor. Marka isimleri getiriyor mu? Getiriyor.
0: Bak.
3: Şimdi ne oldu? Galatasaray 10 gün önceye kadar, bir hafta önceye kadar bir krizin içerisindeydi. Ya taraftar ne olacak işte, o alıyor biz alamıyoruz, o alıyor filan derken gittiler gardi şeyiyle Leao'yu aldılar. Bravo. Getirdiler ve rahatladı herkes yani.
0: Rahatlattırdı herkesi. Bak bu da çok güzel bir şey. Güzel yerden yakaladı. Trossard, Vjolović, Nubel. Kim gitti baba görüşmeye bunlarla? Graft.
2: Edvard Graft.
1: Ama o bir kulübün çalışanı ya.
0: Evet. Ya bu da kulübün çalışanı gibi artık yani. Tabii öyle böyle bir diyalogları var. Tabii. Maaşı belki personel, aynen, profesyonel olarak, aynen, değil ama sonuçta yıllardır kendini, artık benimsenmiş bir şey bu.
2: Kendini Galatasaray'ın sportif direktörüyüm diye tanıtıyor.
0: Şimdi Trossard, Vjolović, Nubel'i getirdi Beşiktaş taraftarı şu anda. Hem Önder Hoca'ya, hem Gökhan Hoca'ya, hem de gidiyorlar Graft'a. Gerekli teveccüh desteği veriyorlar. Sen bana bu oyuncuları getir.
2: Biz
0: sana
2: çıktı artırdı. Zaten kendi açıkladı ya, ben Galatasaray'ın sportif direktörüyüm diye gidip bizzat görüşmelerini yapıyor.
0: Ha, bak işte.
1: O zaman Galatasaray kulübü de açıklasın. Yani
2: neyi?
1: Parasını verdiyse varsa.
2: Hayır, ama o zaman daha güçlü oluyor. Sonuçta marka transferleri kime yapıyor? Galatasaray yapıyor. Hani Galatasaray'ın çünkü Galatasaray görevlendirdi. Şimdi Real Madrid'le görüşürken
1: peki
2: ne yapacak?
1: Gardi mesela menajer olarak görüşmeyecek ki. Çünkü oyuncu alıp götürmeyecek mi?
2: Kamavinga'nın menajeri var değil mi?
1: Evet.
2: Galatasaray'ın normal şartlarda Kamavinga'nın menajeriyle iletişim kurması gerekmiyor mu?
1: Evet.
2: Ama ne yapıyor George Gardi? Diyor ki Galatasaray adına ben görevliyim. Galatasaray'ın bir görevlisi olarak, sportif direktörü gibi. Hani tanım yapıyor. Gidiyor diyor ki menajere, ben geldim. Futbolcunun ilgili şartları bir öğreneyim. Öğrendikten sonra Galatasaray'a bildiriyor. Galatasaray diyor ki ya bir Real Madrid'le de bir iletişim kur bakalım. Ondan sonra oluyorsa biz geliriz. Prosedürleri halledip işi bitiririz. Yani peki, en kolayı bu artık.
1: O zaman bir soru.
2: Hatta röportajında da şunu söylemiştim. Murat Hatırlar.
0: Soru çok güzel.
2: Bir gazeteye verdiği röportajda diyor ki şampiyon olmak isteyen kulüp diyor. Şampiyon olmak istiyorsa bir kulüp diyor, benimle çalışmalı diyor. Çünkü ben en iyilerini bulup getiririm diyor.
1: Peki o zaman Galatasaray'ın mesela satış beklediği ya da işte Avrupa'da vitrine çıkabilecek isimleri de var değil mi? Mesela Saray için bu transfer döneminde bir transfer gündemi olabileceğini konuştuk. Barış Alper için yine bunu konuştuk. Belki bu listeyi daha
0: Singo da var.
1: Singo'yu belki oraya ekleyebiliriz. Belki başka isimleri de yazabiliriz.
0: Ekleyebiliriz mesela.
1: Peki bu kadar Avrupa'da dünya futbolunda efektif bir menajer, temsilci ya da danışman, artık her neyse, oyuncu satışı konusunda neden peki Galatasaray'a yardımcı?
2: Ya şimdi doğru, güzel soru.
1: Olamıyor mu, olmuyor mu ya da bilmediğim için
2: soruyorum. Oluyordur ama Galatasaray şunu söylüyor. Ya çok az ücret teklif edildi, kabul etmiyor Galatasaray. Yani Barış Alper de dahil. Bak, gelen teklifleri Davinson Sanchez'inden tut.
0: Bak Zeki abi çok güzel bir yere değindi. %100 katılıyorum sana. Abi bizim maalesef medyamızda bazı kişiler tarafından, özellikle bu Galatasaray'daki bazı oyuncularla ilgili az teklif geliyor ama evet, 50 milyon, 100 evet, milyon, 70 milyon, 60 milyon teklif geldi gibi insanların kafasına bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama olan kim oluyor biliyor musun? Yöneticileri oluyor. Evet. Zor durumda kalan yönetici ve Teknik direktör. Tabii, şimdi Barış'a oluyor. Bakıyorum 60 milyon teklif gelmiş, 50 milyon. Bak ben iddia ediyorum, inanıyorum ki Barış'a 50 milyon 40 milyon teklif gelsin, Dursun Özbek özel uçağıyla alır götürür.
2: Tabii, aynen.
0: Yani şimdi ama bakıyorsun transfer dönemlerinde bazı

0: YouTube kanallarında, sosyal medyada, orada burada insanlar böyle bir, yani ortaya oyuncuyla ilgili iddia atıyorlar. İnsanlar bu sefer ne oluyor? Ya diyor şöyle oluyor, böyle oluyor. 40 milyon geldi, al bak 40 milyonu Barış'ı versin. Leo'yu çekerdin, belki bir oyuncu da alırdın oraya. Bir kan değişikliği gerekiyor. Singo ile ilgili sezon başı bir duyuyordum abi, 45 milyon teklif var, 35 milyon teklif var, 60 milyon teklif var. Ya oynamayan bir oyuncuya bu paralar gelir mi, verilir mi abi? Biz bunu yaşadık, yapmayın, insanları kandırmayın, inanmayın arkadaşlar. Bu sadece Galatasaray üzerinde değil, bütün takımlar üzerinden söylüyorum ben bunu. Şimdi bakıyorsun Sara, yok şöyle yaptı, böyle yaptı, böyle olacak, şu teklifler geldi, Brezilya milli takımına gitti, 40 milyon, 30 milyon, 25 milyon teklif var deniliyordu. Gelse bunları var ya, Dursun Özbek ne yapar biliyor musun? Oturur abi hemen yöneticilerle beraber, en ince detayına kadar değerlendirir bunları. Yani çünkü artık bir değişiklik gerekiyor. Yani o, ha, gider Sanchez, örnek mesela, gidersin mesela Osimhen, örnek bunlar mesela, gidersin mesela orta sahada Torreira. Yani yeri zor dolacak oyuncular bunlar. Bunları biraz daha farklı bir şekilde değerlendirsin. Yani satışıyla, alışıyla, gelecek oyuncularla o dengeyi sağlayabilmek açısından. Ama burada bu saydığım oyuncularla ilgili ortaya atılıyor. Taraftarları, yani insanlar kandırıyor bazıları açıkçası. Bu paralar kolay değil. Bak Zeki abi çok güzel bir şey söyledi. Bekledikleri rakamlar gelsin satarlardı kardeşim. Abartıyorlar dedi bazı yerlerde. Ha, sen çok güzel bir yere değindin. Son cümle söyleyecektim. Yani gardı çok güzel hamleler yapıyor içeri. Artık dışarı da yap da kasayı doldur.
1: Evet.
0: Ha, aldırdığı transferlerle Şampiyonlar Ligi geliri, forma satışları, şampiyonluk gelirleri, işte sponsorluklar güzel gelir elde ettiriyor. Onun da katkısı var.
1: Yani madem kendisini kulübün sportif direktörü olarak tanıtıyorsa o zaman satışta da
0: dışarıda biraz yapacaksın, içeri kasaya para sokacaksın. Doğru. Mesela kimler açısından yapacaksın? Evet. Gideceksin Saray'a, o bahsedilen rakamlar 40 milyonlardan 30 milyonlardan getireceksin içeri. Gideceksin Barış'a 45-40 milyonlardan getireceksin içeri. Singo 30-35 milyonlardan sokacaksın içeri. Sen bunları sok, senin için de büyük bir avantaj. Mecbur sana yönelecekler. Sen de gireceksin, transfer yapacaksın. Yine oradan da her oyuncudan 5 milyon,
1: aynen, milyon oradan
0: kazanç
1: oradan
0: elde etmiş
1: olacaksın. Bunu Mendes yapıyor işte Portekizli.
0: Yani işte. Ama demek ki bunu her mi? O da yapar. Ama o da yapar. Zeki abim dediği gibi tatmin edici bir teklif gelmediği için, gelmediğinden dolayı o hamleler Nelson gerçekleşmiyor.
2: Işte, Nelson oyuncusu değil mi? Biraz önce ismini saymadın mı Nelson'un?
1: Nelson getirmiş. Nelson ondan önce geldi galiba.
2: Ya neyse, mesela Nelson şu anda bugün çıkan haberlerde Monza 1,5 milyon euro işte bonservis bedeli veriyormuş.
1: Ödedir,
2: 850 bin euro da kendisine önermiş 5 yıllık anlaşma. Adam da diyor ki Galatasaray şeyi feshetsin, sözleşmeyi. Ben bonservisimle gideyim, işte imza başka paralar alayım.
1: Maaşımı yani daha yüksek alayım.
2: Daha yüksek alayım diye. Yani Samsun bakıldığında
3: istemişti, gitmedi.
2: Böyle bir durum da var. Ya tamam, bir yandan gerçekten iyi transferler yapılıyor, iyi oyuncular geliyor. Ama eldeki oyuncuların da iyi değerlendirip iyi bir şekilde pazarlamak ve satmak, tabii bu da önemli bir şey. Birazdan Fenerbahçe'de konuşuruz mesela Talisca meselesini. Yani ben programın hemen başındaki şeyi düşüncemi tekrarlayacağım. Yani Deniz Gül transferini önemsiyorum ama bir santrafor olarak Galatasaray'a, olur da uzun süreli bir sakatlıkta abi, Galatasaray'ın boşluğunu dolduramaz. Osimhen'in boşluğunu dolduramaz.
0: Daha deneyimli, tecrübeli. Çok fazla Şampiyonlar Ligi uluslararası yani. Dediği doğru.
1: Bak Getson oraya... Fernandes gündemi var mı Galatasaray'ın?
3: Ya Getson Fernandes Galatasaray'ın paylaşımını beğendi diye bir şey var da Getson'un olma olasılığı var mı? 40 milyon eurolardan bahsediliyor. Yani Getson'un CSKA Moskova'nın 40 milyonun
1: Spartak
3: Moskova pardon 40 milyon euronun altında bir rakama bırakacağını düşünmüyorum. Zaten öyleydi rakamı. Ama orada da gitti başarılıydı. Şu anda başarılı değil zaten.
1: Evet, biraz tabii Rusya gözden yani, de artık.
3: Kamavinga'yı dediğim gibi yani Kamavinga için çalışıyor bunu. Okan Hoca da, başkan da çok
2: kiralık istiyorlar.
3: Kiralık. Çünkü evet. 50 milyon euroluk bir maliyet, evet, çok yüksek bir maliyet ama orta sahada sıkıntı yaşadığı için Şampiyonlar Ligi için öyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Onu alacaklar. Yani gelecek olan oyuncular belli. Deniz Gül'den sonra Yusuf gelecek.
1: Arda
2: Okan'ın ihtimali
1: yüksek görüyor musunuz?
3: 10-13 milyon euro arası bir rakamdan bahsediliyor. Yani onu Göztepe çok verir mi? Göztepe öyle kiralıkta olmaz o iş. Yani olabilir yani Galatasaray verirse parayı, çünkü Göztepe zaten futbolcuyu yetiştirip satmak üzerine projesi olan proje takımı, satar yani. Hiç şey değil. Yani ederini eğer Göztepe'nin düşüncesi olan rakama çıkıyorsa Galatasaray, Arda Okan da olur. Ki iyi oyuncu. Özellikle ön tarafta ortaları çok iyi. İyi bir kanat oyuncusu. İyi bir bek. o transferi de yapar ama orta saha hala dediğim gibi Galatasaray

0: kritik yani, nokta orası. İlkay Gündoğan ortalarda yok ya. Bu evet. Yatarak para kazanan bir oyuncu. Onu da dönüşte
1: konuşalım mı? Reklama gitmem tamam. gerekiyormuş. Galatasaray'a konuşmaya devam ederiz. Bu akşam Beşiktaş ve Trabzonspor da Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçlarında sahne alacaklar. Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşacağız. Artık yavaş yavaş son saatler, son günlerdeyiz. Transferde de her an yeni bir gelişme olabilir. Bir kısa reklam aramız var. Reklamlara giderken de Rafael Leão'nun geride bıraktığımız sezon attığı gollerle reklama gidiyoruz. Aranın ardından devam ediyor.
2: Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo, sporun radyosu.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
9: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
10: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
11: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil Budur hissi.
5: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
13: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
14: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
15: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar basın Türkiye.
16: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
5: Reklam.
2: A-Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Ve Rafael Leao transferlerini ve elbette orta saha için özellikle kalan bölümde nasıl bir takviye olabilir? Bunları detaylı bir şekilde konuştuk. Biraz da karışık gideceğiz. Eğer yeni bir gelişme olursa elbette Galatasaray'a döneceğiz. Ama biz Beşiktaş'la bu saat dilimine başlayalım. Beşiktaş bugün saatler 21.30'u gösterdiğinde Süper Lig'de de sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Siyah Beyazlar transfer döneminde ise şu ana kadar özellikle yapmış olduğu takviyelerle dikkat çeken bir Beşiktaş var. İşte Vlahovic, Trossard, hatta Nübel'i de bence oraya eklememizde fayda olabilir. Salih Özcan ve daha birçok oyuncu. Poku ve Miretti henüz taraftarın önüne çıkmadı. Belki bugün bu akşam sürü alacaklar. Nasıl bir transfer dönemi geçiriyor sizce Beşiktaş, Okan
2: Şimdi
1: Koç?
2: İlk öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Yanımda buyurun. Sevgili Zeki Uzundurkan, foto maç müdürü. Karşımda sevgili Murat Özbostanlı, sabahın müdürü. Tabii biz burada yetimiz galiba. Ne çayımız ne suyumuz var yani. Burada bakıyoruz.
1: Eyvah. Aşk olsun.
2: Yani aşk
1: Peki,
2: olsun,
1: meşk
2: olsun.
1: Birazdan bu söylediğiniz için çok pişmanım.
2: Tamam da bir saattir pişman olsaydım.
3: Işınlanacak
2: çay. Keşke biz bir saat önce pişman etseydin de beni yani. Burada illa ki biz de mi müdür olmamız gerekiyor? Ben de Aspor Genel Yayın Yönetmeniyim o zaman baba.
1: Birazdan,
2: bu sıfatı da sevgili Ender abiyle Cüneyt abiyle.
1: Sevgili seyirciler, birazdan Okan Koç bu söyledikleri için çok ama çok pişman olacak ve canlı yayında bir özür açıklaması bekliyoruz.
2: Okan Hiç hocam. Alakası yok. Hayatta özür dilemem. Bir saattir ben burada susuzluktan, Okan çaysızlıktan kardeşimin hakikaten ölüyorum ama tabii ki de şunu anladım. Ben Turkuaz Medya'da müdür mü olmam gerekiyor Furkan, sevgili kardeşim?
1: Ben buna yanıt vermiyorum.
3: Okan kardeşim,
1: bu tuzak bir soru.
3: Şuradan haklı. Türkiye'nin en güzel ıspanaklı boşnak böreklerini getirdi buraya.
2: İnce hamurlu, bol malzemeli böyle.
3: Biz görmedik. Nereden buluyor bilmiyorum, getiriyor.
1: Biz
3: olağanüstü.
1: Hiç.
2: Demek ki denk gelmiyor.
1: Hiç görmedik.
2: Nereden buluyor?
1: Bu arada Okan Bey, çok en güzel. Son beraber yaptığımız yayında bir size verdiğim bir söz vardı. Onu tuttum değil mi herhalde?
2: Ya bir şey söyleyeyim, sen adamsın ya. Espri yapıyorum tabii burada, gülerim. Sen gerçekten var ya, derler ya, adamın dibisin.
1: Şaka yapıyorum,
2: adamsın.
1: Şaka yapıyorum, estağfurullah.
2: Sana teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
2: Ya ironi yapıyoruz, espri yapıyoruz. Canın sağ olsun.
1: Afiyet olsun.
3: Teşekkür ederim. Çaylar için teşekkür ederim.
2: Çay gelmedi ama yani su geldi.
3: Çayın nerede?
2: Bilmiyorum ki abi. Yok, ben çay içmiyorum. Furkan biliyor, içeri söyledi, sağ olsun.
1: Beşiktaş'a bir yudum alsın da.
2: Oh, kendime geldim, rahatladım, biliyor musun?
1: Beşiktaş'ı konuşalım. Bugün maç var, maça da bağlayabiliriz.
2: Su kadar güzel bir şey yok. Su gibi aziz ol derler ya, hakikaten var ya. Hepimiz. Su Allah'ın yarattığı en iyi, en önemli nimetlerden bir tanesi. Çok şükür. Yani afiyet ona da olsun. Hakimiz, onu da içebiliyoruz. Allah herkese nasip eder bu nimetleri.
1: Son olarak Poku ile Miretti geldi ama Beşiktaş da transferde sanki kalan bölümde birkaç takviye daha yapacak Okan Koç. Orta saha için bazı çalışmaların olduğu söyleniyor. Birazdan zaten Efecan Öztaş'a bir bağlantı yapacağız maç için ama transferdeki son durumu da Efecan'a sorarız. Size gelen transfere dair duyumlar, bilgiler varsa tabii ki bunları da almak isteriz.
2: Şimdi çok sevgili, değerli kardeşim. Bizi izliyor Melike Paketçi kardeşime, buradan ona çok
1: selamlar.
2: Sevgilerimi, selamlarımı ve doğum günü kutlu olsun, nice mutlu, sağlıklı, huzurlu
1: güzel bir yaş diliyoruz Melike Hanım'a.
2: Çok çok güzel yaşlar diliyorum kardeşimize, selamlarımı yolluyorum. Şimdi Beşiktaş transferde çok iyi hamleler yaptı, çok iyi oyuncular aldı, hep söylüyorum. Önder Özen, Gökhan Keskin, Italiano, Nübel, Salih, yani hepsi peş peşe üst üste geldi. İşte olması gereken ne? Doğru futbol akıllarını futbolun başına getirdiğin zaman o yarışın içerisine, şampiyonluk yarışın içerisinde olabiliyorsun, oluyorsun ve kaliteli oyuncuları getiriyorsun. Çünkü kaliteli oyuncuları getirsin, isim oyuncuları getirsin, az önce söylediğim gibi, ama sahada cisim olmaz. Bu oyuncularda da hepsinde isim ve cisim var. Şimdi görüşülen isimleri biliyorsun. Moribo. Yani Moribo dinamik, çok özellikleri olan orta sahada.
1: Evet, Celta Vigo'dan.
2: Celta Vigo'dan, Barcelona patentli, yani orta sahada yönlendiren, yöneten, kaliteli, üst seviyeli oyunculardan bir tanesi. İlgileniliyor. Hocanın da istediği oyuncular. Tabii bu transfer süreci nasıl yürütülüyor, nasıl gidiyor onu ben bilmiyorum. Onlar biliyor ama ne aşamada olduğu yöneticiler tarafından belirlenecek. Barcelona'da Casado var biliyorsun. O da çok
1: Mark Casado.
2: Aynen, pozisyon bilgisi çok yüksek. Pas bağlantıları iyi yapabilen oyuncu. Orta
1: Bunların
2: sahada
1: hepsinin ortak özelliği kontenjana uyan isimler.
2: Bravo, genç. Bravo, bravo, bravo. Bir de Benfica'dan Rios var biliyorsun. Evet. Hoca da
1: Kolombiyalı.
2: 30 milyon istiyorlar. Bir de hocanın çok istediği kanat oyuncularından bir tanesi Luka Bakio. Evet. Luka Bakio'yu da çok istiyor. Hiç, yani şimdi
3: hemen almadılar.
2: Rashica, bravo. Rashica ve Sarri ile olacak iş değil bu abi. Yani devamlılığı olmayan oyuncular, beni tereddütte bırakan oyuncular olmaz abi. Artık rakiplerin öyle hamleler yapmış. Az önce saydık. Leo öbür taraftaki kanatta, Greenwood'da, Salahlar, işte Araslar. Yani senin de artık sol tarafın tamam, kapattın muazzam. Ligin en iyi sol kanatı sende. Sağ kanada Boku aldın. Boku'nun yanına da bir tane artık o seviyede, belki onun üstünde çok çok kaliteli. Oralarda yarıcı dediğimiz bir kanat. Orta sahada Orkun olmadığı zaman Orkun'un görevini üstlenebilecek potansiyelli, yetenekli, kaliteli oyuncular var. Az önce saydığım oyuncular mesela, ilgilenilen oyuncular, görüşülen oyuncular. Bunlar Orkun'u aratır mı? Tabii ki de Orkun herkes aratır. Orkun ayrı bir seviyede ama en azından hocanın o oyun formasyonunda, mentalitesinde çok iş yapacak ve çok faydalı olabilecek potansiyelde oyuncular. Gidilen oyuncular beni mutlu ve tatmin ediyor. Bu önemli. Gidiyorlar baba. Önemli, iyi, kaliteli oyunculara gidiyorlar ve getiriyorlar. Getirmeye de devam edecekler. Bir kere şu çok mesela Beşiktaş yönetimini iştahlandırdı. Oyun, taraftar, taraftarın beklentisi ve inanmışlığı, size olan inancı da sizi de inandırmış. Bu çok önemli bir detay. Önemli yere götürür seni. Bu oyuncular da geldiği zaman çok farklı bir lig izleyeceğiz. Beşiktaş o ligde saha içerisinde yeter ki oynamasına müsaade edesin. Hakem faktörleri devreye girmediği takdirde Beşiktaş o sahaya çıktığı zaman...
0: Nasıl, müsaade etmiyorlar mı?
2: Etmiyorlar. Görüyoruz neler yaşandı. Geçen hafta Alanya maçında 3 tane penaltı, golü, kırmızı kart. Ben Türk futbol tarihinde yaşamış olarak söylüyorum. Bak, oynamış, izlemiş bir vatandaş olarak ben böyle bir maç kararları, böyle fecaat bir maç izlemedim. Bir maç içerisinde bir de %100 olan pozisyonlar, kararlar. Yani bunlar artık insanların... takati, siniri, sistemi, her şeyle oynuyorlar. Akıl tutulması diyor ya Zeki abi. Hakikaten futbol severler akıl tutulması yaşıyor. Bu olaylar inşallah ilerleyen dönemlerde yaşanmaz. Yaşanırsa da yani artık birileri bunun önüne geçmesi gerekiyor. Bizler burada yine yorumlarımızı yapacağız. Görünen yapılanları burada dile getireceğiz, anlatacağız. Anlatmak zorundayız. O yükümlülüğü de, misyonu da üstleniyoruz sonuçta. Bize burada bu fırsat veriliyor. Tarafların da teveccühü, camianın da teveccühü bize bunu buna doğru yönlendiriyor. Bakalım bunların hepsini zamanla göreceğiz Furkan. Artık bu saatten sonra yaşanmasın. Dünkü maçta görüyoruz, ondan önceki maçta görüyoruz, bir gün önceki maçta, geçen hafta yaşananları, 3. hafta hala biz burada neler konuşuyoruz. Bak, futbola girecektik, yine hakemlere girdik. Şimdi oralara girmek istemiyorum ama of, yaramı deşiyorsun benim. Sinirleniyorum, geriliyorum. Yani neden geriliyorum? Bak Zeki abi, küme düştüm. Şampiyonluk yarışından edildim. Sırf bu faktörler nedenle.
3: Şampiyonlar Ligi'nde oynadım.
2: Tabii Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Oradaki hakem yönetimi çok farklı bir yönetim. Buralardaki yönetim bir anda gördüğün zaman yadırgıyorsun. Niye böyle oluyor? Niye bizim lehimize, aleyhimize oluyor gibilerinden insanlar isyan ediyor. Psikolojik anlamda etkileniyor, üzülüyor. İşte üzülmemesi için de gördüğünüzü çalın diyoruz. Hakemler yetenekli değil deniliyor. Bilmiyor deniliyor. Ya bilmiyorsa, değilse vardaki en azından görüyor. Yani biz de hakem değiliz. Zeki abi de hakem değil. Murat abi bir de hakem değil. Sen de hakem değilsin. Ama görüyorsun. Demek ki pozisyonun ne olacağını biliyorsun. Kararı biz verebiliyoruz. Onlar veremiyor. Onlar aleyhine veriyor. Lehine vermiyor. Lehine veriyor. Aleyhine vermiyor rakibin mesela. Bunlar yaşandığı sürece futbolun içerisinde bu kaos hiçbir zaman bitmeyecektir. Bitmez de, ben söylüyorum. Bir şekilde de bitmesi gerekiyor. Çünkü marka değeri diyoruz. Bak ne oyuncular geliyor. Sol tarafa Trossard geldi. Önde Rafa Vlahovic. Sağ tarafa Boku. Orta sahada Salih, Orkun. Daha gelecek oyuncular kaliteli, potansiyelli. Marka değerimizi yukarı taşıyacak. Ligimizin keyif, zevk, görsel zevkini artırabilecek muhteşem kaliteli oyuncular geliyor. Gelmesi de gerekiyor zaten de, ama sen böyle yönetirsen, ben başkan olsam, yönetici olsam, kusura bakmayın açıklama yaparım. Arkadaşlar ben
1: açıklama 500 milyon... yapınca ceza alıyorsun.
2: 400 milyon, evet 400 milyon dolar para harcıyorum ama iki tane hakem kararıyla yarıştan kopuyorum. Nasıl o zaman bu yarışın içinde olacaksın, yarışacaksın? Yarışamıyorsun da. İşte bu isyanı, bu insanların rahatsızlığını onların anlaması gerekiyor.
1: Mesela haftaya derbi var.
2: Derbi var.
1: Şimdiden hakemlere dair bir güvensizlik ya, ortamı oluştu.
2: Ne zaman var hakemlere dair güven? Ne zaman oluyor da, ne zaman olacak da? Bunun işte olması için biz burada, az önce söylediklerimizin olmaması için bunları söylüyoruz artık. Yani saha içinde görmeyebilirsin ama monitörün başındaki görüyor. Yanında, sağda, solda 10 tane neredeyse yardımcım var yani. Seni doğru yönlendirebilecek yardımcın. Yani hepsi yanlış yönlendiriyorsa ben burada niyet okuduğum takdirde art niyet okurum o zaman. Art niyet olduklarını düşünüyorum. Bir tanesi, iki tanesi yanlış hata verip karar verebilir. Hatalı olabilir ama diğer 7-8 tanesi de eğer veriyorsa bu farklı boyuta çıkıyor. Farklı yere gidiyor. Şimdi Şimdi Beşiktaş takımı iyi bir kadro kurdu. Kuruyor. Üstüne koyarak da gidiyor.
1: Hala eksikleri var.
2: Evet var ki bu orta sahaya Salih'in yerine bir tane muhakkak ki olması gereken bir 6 numara daha o rotasyon içerisinde Alanya maçında ikinci yarı oyundan çıktığı takdirde Beşiktaş'ın orta sahanın nasıl düştüğünü gördük ki Orkun'un olmaması da tabii ki de orada büyük bir sıkıntılar yarattı. Miyim?
1: Tabii Raşit ki. Ve Çerni için söylediklerini mesela Endidi için de söyleyebiliriz.
2: Kesinlikle. Olmadı. Ben şu anda olmadı Beşiktaş yani. Kulübünün başkanın yerinde olsaydım okyanusu geçtim. Deredeyim şu anda. O derede boğulmamak için ne yapar Endidi. Senle Raşitska gönderin babacığım. Giderim oraya. Net baba. Çünkü tamamlayıcı o net baba oyuncular aldığın takdirde rotasyonlu geniş bir kadro oluştursun. Ve senin elinde öyle bir teknik direktör var ki coşkulu, tempolu, efektif, devamlı o rakip sahada enerjik bir takım oyunu oynatan bir teknik direktör ve rotasyonu seven bir teknik direktör. Şimdi İki rotasyon arasında mesafe, kalite çok fark yaratıyorsa, çok düşük seviyede oyuncuların varsa o rotasyondan verim alamaz. Gördük Kartal'ı, gördük Semih'i, gördük Mustafa'yı, anladın mı? Gördük oynayan sol kanatta o Attara'yı. Tamam o Attara yeni geldi, belki alışma süreci onu geçirdikten sonra beklentileri karşılayacaktır. Ama senin artık buraya Salih'in yerine en azından Salih kalitesinde, Orkun'un yanına en azından Orkun kalitesinde, sağ kanada en azından Boku'nun kalitesinde oyuncu alman gerekiyor. Çünkü bak ben Gençler Birliği'nde oynadım. Hatırlarsınız 2004 yılında Ersun Yanal dönemi. Çok tempolu oyun
3: çok
2: oynuyorduk.
3: Çok iyi takımdı.
2: Ön alan baskısı, coşkulu, devamlı koşu mesafeleri, alan daraltıyorduk. Rakibi ön, kendi sahasını hapsediyorduk. Ama baba 24-20 rotasyonumuz da yoktu. 24-25 maçtan sonra artık beyin istiyor ama abi ayaklar uygulayamıyor, gidemiyor, gitmiyor. Çünkü yorgunluk belirtileri başlıyor. Adele yapıları yıpranıyor. Yıprandığın zaman istediklerini sahada sergileyemiyorsun ama beyin istiyor. Ama bu güçsüz olduğu zaman bak şunlar güçsüz olduğu zaman Furkan yapamıyorsun. Ne olursa olsun. İşte bu hocanın oynatmak istediği bir tık daha üst seviyede ve bu oyunu oynatan teknik direktör sadece Beşiktaş taraflarına değil Türkiye'deki bütün futbol paydaşlarına futbol zevki izlettiriyor. Burada da yapılması gereken kaliteli rotasyonlu bir takım kurulması gerekiyor. Az önce saydığım orta sahalarla ciddi şekilde ilgileniliyor. Zeki abi de duymuştur, Murat abi de. Ama hocanın istediği kanatlardan bir tanesi de Luka Bakio. Bak bunu söyleyeyim. Olur olmaz bilmiyorum. Ben o süreçlerin nasıl yaşatıldığını, yaşandığınıla ilgili bilgi sahibi değilim ama aldığım duyumlar bunlar. Eğer bunlar yapılırsa çok farklı bir seviyede bir
1: Beşiktaş
2: izleriz.
1: Ama şöyle de bir bilgi var. Sonrasında Murat Özbostan'dan da yorum almak istiyorum. Milot Raşitsa'ya Beşiktaş kulübünün biliyorsunuz son günlerde işte Musrati ile fesih oldu, Amir ile fesih oldu. Daha önce Onana ile yine fesih yapmıştı Beşiktaş. Raşitsa ile de fesih için bir görüşme yaptı. Hatta teklifte bulundu ama oyuncunun bu teklifini kabul etmediği.
2: Son bir cümle söyleyeceğim. Çok güzel bir yere değin. Eğer ki kabul etmiyorsa, gitmek istemiyorlarsa kupa maçlarında oynatacağım. Oraya yazacağım.
1: Zaten iş oraya.
2: Oraya gidecek. Madem gitmiyorum kardeşim o zaman burada. Ha burada da oynayamıyorsanız o zaman oturacaksın kulübede. Kulübe dedim olmuyor. Yan sağ var Ümraniye'de. Ben çok antrenman yaptım orada. Bir ara kadro dışı kaldım ama güzel o sahada koşuyorsun ben tek başına. Canın da hiç sıkılmıyor yani. Anladın mı? Kulaklığı takıyorum, müzik dinliyorum. Canın da hiç sıkılmıyor. Göreceğim onların o ruh hallerini, psikolojisi. Zaten bir sene top oynamadığın zaman da ne oluyor biliyor musun? İyice çöküşe geçiyorsun. Önümüzdeki yılları kaybediyorsun. 1'e atacağın imzayı 300 atıyorsun. Öbür sene 1,5'e atacağın imzayı 200 atıyorsun.
1: Doğru.
2: Kendine zarar veriyorsun. Halbuki o an günü kurtaracağım gibilerinden hareket ederken biz yaşadık bunu arkadaş. Kendinize zarar veriyorsun. Gidin teklif varsa oynayın. En azından bir performans sergilersiniz. Daha farklı, daha iyi teklifler gelir. Ne olursa olsun burası Beşiktaş Kulübü. Büyük bir camia. Alınan oyuncuları da görüyoruz. Yıllardır da alınıyor. Şu anda doğru işler yapıyor. Kaliteli işler yapılıyor. Git az önce saydığım bölgeleri iyi oyuncular alacaksın. Gitmiyorsa kardeşim gideceksin ya Ümraniye'de yan sahada ya da kupa maçları yazacaksın listeye. Orada da o rotasyon içerisinde değerlendireceğim bu oyuncu. Bu kadar basit. Peki.
1: Murat Özbostan'a göre Beşiktaş nasıl bir transfer dönemi geçiriyor ve kalan işte bu kısıtlı sürede katılıyor musunuz Okan Koç'a? Bir merkez ortası, bir kanat. Bilmiyorum o bahsetmedi ama belki bir stoper takviyesi de gerekiyor mu Beşiktaş'a?
3: Yani bir kere 9 tane transfer yaptı bildiğim kadarıyla. Yani transferin aslında en çok hareketli takımlarından biri oldu. Bir ihtiyaç vardı ve hocaya bu söz verilmişti. Ve iyi oyuncular transfer edildi. Yani yeniden bir kadro kuruldu. Aslında bakıldığında eldeki oyuncular vardı ama eldeki oyuncuların çoğu işte başka takımlara gönderilmek hala da gönderiliyor ya da serbest kalıyorlar. Bir kere Beşiktaş flash transferler yaptı. Yani Vlahovic transferi için işte 2,5 aya uğraştı. Trossard için yine 2 ay uğraştı. Bakıldığında Salih Özcan transferi önemli. Nubel transferi önemli. Alternatif olarak Doğan Alemdar aldı. Önemli. Sol bek aldı. Önemli. Yani şimdi ki duruma bakarsak evet bir 6-8 numara lazım. Bunun için de bir işte Okan'ın isimlerini verdiği gibi bir çaba var. Ama yani nasıl olur, nasıl biter, süre de azaldı. Bir Alanya Spor'dan Ümit Aktağ istiyorlar stoper için. Onun için bir çaba içerisindeler.
2: Doğru.
3: Yani stoper de alacaklar.
2: Doğru bilgi.
3: Bir orta sahaya da ben şu son 2-3 günde bir yani en azından bir iki transfer daha yapmalarına kesin gözüyle bakıyorum.
1: Başkan kura çekiminden sonra da söylemişti. TRT Spor'a verdiği röportajda bir iki tane daha transfer takviye yapabiliriz demişti.
3: Yani işte burada bu istedikleri oyuncular da hep dediğiniz gibi yani yaş olarak genç oyuncular ama maliyetleri de var yani 20 milyon, 25 milyon, 30 milyon euroluk oyuncular. Tabii artı 4'e Beşiktaş oyuncu transfer etmeye çalışıyor. Yani Beşiktaş'ta başından beri söylediğimiz şey bir kere bugünkü maç çok önemli. Yani bir gol atma sıkıntısı da var Beşiktaş'ın. Bir hücum zenginliği sıkıntısı da zaman zaman yaşıyor ama asıl sıkıntısını şey bitiricilikte yaşıyor. Yani bu problem şu anda. Yani Vlahovic evet oynadı 11'de ama daha onun bir şey süreci var. Adapte olma süreci var. Artı bu adama top getirme, kanatlardan pozisyon oluşturma şeyi şu anda zayıf. Trossard'ı geçen dövdüler adama, tokata indirdiler, yumruğu indirdiler adam.
0: Dövdüler.
3: Yani dayak yemiş gibi oldu. Ve ben o gün dedim ki bu adamın psikolojisi bozulacak dedim. Sonra başkan açıkladı. Biz onun psikolojisiyle uğraşıyoruz. Kaç gündür adamın morali bozuk diye. Yani şimdi böyle bir durum oldu. İster istemez bu adam bugün oynadığı zaman birazdan 11 belli olur. Adam yani adamı zor şey yapmışlar ya. Moralini düzeltmişler. Yani
2: adam buraya futbol buraya oynamaya mı geldi? Tokat yemeye mi geldi ya?
3: Evet öyle
2: abi,
3: değil.
2: Abi o kadar maliyetler, yatırımlar yapıyorsun. Kusura bakma yani, bu sadece onun üzerinde değil. Bütün
3: şeyi mesela söylemiş.
2: Ayıp ya.
3: Niye bu cezalandırılmadı demiş.
2: Evet.
3: Bu
2: da

0: Pozisyonlara girmek önemli. Vlahovic'in ki 11'de bekliyorum, herhalde bir sürpriz olmaz. Topa sahip olması Beşiktaş, yine muhtemelen topa sahip olacak ve Çorum'da kapalı oynayacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ı bugün zor bir sınav bekliyor. 2-3 günü var yani. Bu, ben orta sahaya bir yabancı, bir de stoper yerli alıp iki transferle bitireceğini tahmin ediyorum.
1: Siz kanat transferi beklemiyorsunuz.
0: Bekliyorum. Sağ tarafa bekliyorum. Sağ tarafa ihtiyaç var. Yani tamam. Oradaki iki isim de bu sezonu komple götürebilecek potansiyele sahip değiller değil. Yani.
2: Bak. Doğru. İlavetten bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun, sonra Zeki Uzun.
2: Adnan Deniz Kayatepe, Bülent Birincioğlu. Lafını alıyorum. Kusura bakma. Hakkını helal eder misin abi?
3: Düşünmem lazım.
2: Tamam, ne o zaman abi, herhalde.
3: Yok, devam. Tamam, ya espri yapıyoruz ben.
2: Allah bak abi, çocuk Adnan Deniz Kayatepe, Bülent Bilincioğlu. Bak evet, arkadaş.
1: Alanya Spor maçındaki
2: hakemleri. Evet, varla orta hakem. Hayatınızda yakından, televizyondan göremeyeceğiniz oyunu çıplak göze canlı izliyorsunuz. Ne uluslararası bir deneyime sahipsiniz, ne uluslararası bir maç yönetebilecek potansiyeldesiniz, ne de hakemlik yapacak bir potansiyeldesiniz. Ya bu adama sahanın içerisinde, dışarıda normal bir vatandaş vatandaşa öyle bir eylem, hamle yapsa yemin ediyorum var ya, birbirlerine giderler. Olay çıkar orada. Sahan içerisine böyle bir eylem, hamle yapılıyor ve dünya çapında bir yıldız geliyor, bu ülkede futbol oynuyor ve dünyanın en iyi takımından geliyor. En iyi takımlarından bir tanesinden geliyor. Bu oyuncuya bu şekilde şiddet uygulanıyor ve görememezlikten geliyorsunuz, salağa atıyorsunuz. Bak ben burada niyet okurum diyorum ya, art niyet işte bu. Ya baba, biz futbol ligimizin marka değerinin arttırılması için, kaliteli olması için, Avrupa'da başarılı olması için mücadele ediyoruz, yorumlar yapıyoruz, kaliteli oyuncular geliyor. Olmaması gereken transferlere itiraz ediyoruz. Daha iyi oyuncular alınsın, bizim kulüplerimize daha iyi oyuncular yakışıyor. Leo yakışıyor, Salah yakışıyor, Vlahovic yakışıyor, Greenwood yakışıyor. Anladın mı? Biz bunlar için mücadele ediyoruz. Bunları getirmeleri için helal olsun diyoruz, yöneticiler alkışlıyoruz ama futbolcu ben buraya futbol oynamaya mı, dayak yemeye mi geldim diyor.
1: Tabii.
2: Yani saygı bakıyorsun, Antonio Taylor diye bir insan çıkıyor, ne diyor? Bu diyor nasıl kırmızı kart verilmedi diyor.
1: Anthony Taylor.
2: Evet. Bu diyor niye, nasıl kırmızı kart verilmedi diyor. VAR nasıl müdahale edilmedi diyor. Sevgili Ferhat Gündoğdu.
3: Taylor öyle dememiş ama.
2: Sevgili Ferhat. Sevgili
3: VAR karışmaz demiş
2: tamam,
3: ya yani.
2: Diyelim ki öyle demiş. Tamam tamam, okey, onu da kabulüm, onu cebime
3: koyayım. Hayır, öyle dememiştir zaten.
2: Dünyanın
3: de
2: en
3: yani.
2: Büyük, dünyanın, bilgi öyle. Dünyanın en büyük turnuvası hangi turnuva? Dünya Kupası değil mi? Tabii. Dünya Kupası'nda uygulanan bir örneği olan kupadaki karar VAR devreye giriyor.
1: Güney Afrika hakem, Meksika maçı.
2: Evet, orada uygulanan neymiş efendim, VAR protokolü işte sıyırmadan dolayı işte devreye girmiyormuş. Ya Allah aşkına, bizim aklımızda oynamayın. Demiş dememiş onu da geçiyorum. Al örneği var. Çıkıyorsunuz aradan bir ay sonra açıklama yapıyorsunuz.
1: Demediyse
2: yapmayın arkadaşlar işte, yapmayın lütfen. Var. Ya tamam, bu sakin, işi düzeltin. Sakin. Ya düzeltin ya düzgün bir şekilde yönetilsin. Ya da artık bunların önüne geçilsin. Ben bunu söyleme gereği duydum. Ha. Futbolcuları getiriyorsak buraya, bu seviyedeki oyunculara daha yemelerine müdahale etmemiz gerekiyor. Siz de sahanın içinde bu oyuncuları korumanız gerekiyor kardeşim. Ne olursa olsun.
1: Tekrar bir sahaya dönelim. Zeki Tundurukan transfere de dair tabii evet, ki Beşiktaş'ın kalan bölümlerinde hamleler yapmasını bekliyorsunuz.
3: Ya şimdi tabii ki Trossard'da Aliti'nin yaptığı olay, attığı dayak son yıllarda en büyük sezon utanç vesikasıdır. Yani tarihe geçecek bu sezonun en büyük utanç vesikası ve cezalandırılmadı. O ayrı bir utanç. Ve sezon boyu uzun yıllar konuşulacak bu olay. Yani bir oyuncu bir oyuncuya. Şah damarına gelse Allah korusun Trossard ölecek. Yani birkaç santim daha sağına doğru gelseydi o yumruk, orada şah damarı var. Bravo. Şah damarından öleceksin. Yani bir dünya yıldızını öldürecekti bir futbolcu. Ve hakem seyirci kaldı. VAR odası seyirci kaldı. Sezonun en büyük rezaleti. Bundan daha büyük sezon boyunca rezalet olur mu bilmiyorum ama bu benim meslek hayatımın en büyük rezaletlerinden
1: biri.
3: Sahada başkanlar, hakem dövdü, o oldu, bu oldu. Bir sürü şeyler oldu ama son yıllarda bu kadar büyüğü olmuyordu. Yani bu son yıllarda gördüğüm en büyük rezillik, en büyük utanç vesikası. Ya Beşiktaş evet iyi transferler yaptı ama ben Trossard'ın hala Arsenal'de oynadığı futbolun çok gerisinde olduğunu düşünüyorum. Oyuncu moralsiz, daha da moral dip yaptı bence. Çünkü Arsenal'den Premier Lig şampiyonundan Beşiktaş'a geliyorsunuz.
2: Toparlar bir denebilir. Oradaki Dünya futbolla gelmiş. Hazır değildi abi, Zeki abi. Yani tam fizik olarak Dokan, hazır değil.
3: Müsaade eder misin?
2: Kusura bakma lafını böldüm. Hakkını helal et Zeki abi. Yok şimdi.
3: Hakkını helal ettim. Ya futbolculuğu da böyleydi. Çok seri, hızlı, bütün toplar bana gelsin, topları alayım, topun olduğu her yerde.
2: Evet, niye biliyor musun? Araya böyle biz düzeltme gereği duydum. Yani

0: Ne düzeltmesi?
1: Dünya yani. Kupası yoğun ya bir tempodan çıkmış da yok ya yok şey olarak
2: yorum.
1: Söylüyorum.
2: Yani sonuçta gerçekten gerisinde yani Arsenal'da oynadığı oyunun gerisinde. Çünkü oradaki oyun, oradaki takım başka bir şey. Yani Premier Lig'in tabii, son şampiyonundan geliyorsunuz. Bizim lig. Bizim lig çok alt bir lig. Beşiktaş'ta daha kadrosunu güçlendirmeye çalışan bir takım yani şampiyonluğu oynayacak bir kadro yapılanması içinde. O yüzden de ona bağlıyorum. Trossard'ın hani Arsenal'deki ya da Dünya Kupası'ndaki oyununun gerisinde olduğu söylenince bizim ligimize de bakmak lazım. Şu anki takıma, uyuma, etrafındaki oyunculara bakmak lazım. Ben mesela Murillo'yu çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın aslında stoper tandeminin daha güçlü olması lazım. Jalo ile Emirhan tamam iyi niyetli oyuncular ama Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Şampiyonlar Ligi bir kadro çekti. Yani orada çok daha güçlü stoperlere ihtiyacım var. Kaleci mükemmel. Bence ligin şu anda en formda kalecisi diyebilirim Nübel için. Diğer taraftan ben Çerni oyuna odaklanırsa maç kazandıracak kıvrak bir sağ kenar oyuncusu. İçeri kat edip sol ayağıyla raket gibi vurduğu şutlar, attığı goller. Yani ama bilemiyorsun iki maç sonra ne yapar. O yüzden de ben İtalyano'nun da hani oraya bir hamle yapacağını düşünüyorum. Orta sahaya evet Okan da söyledi. Salih Özcan'ın yanına bir 6 numara transferi daha yapılmalı. Oraya iki isim var işte az önce sen de söyledin Okan da söyledi. Biri Casado.
3: Evet. Casado de, var, Moriba var. Bir de şey var işte, Rios var.
2: Rios var ki Benfica'dan. Benfica'dan çok oyuncu istiyorlar. Orada o futbolcu alışverişlerinde Beşiktaş'ın bir dostluğu var orada yani. Nazı geçebiliyor. Pazarlık şansı da var. Benfica'dan bir oyuncu daha alabilir ki transfer yapacaklar. Eduard Graf'ı tabii ki çok böyle göz ardı edilen bir isim. Aslında bu transferlerin arkasında Nübel transferinde yani listede isim veriliyor eline. Diyorlar ki git şu oyuncuyu al gel. Yani bir nevi
1: alıyor geliyor da değil mi tabii, abi? Tabii, bitiriyor tabii, işi çözüyor tabii, yani
2: tabii,
1: o önemli olan.
2: Tabii. Burada onun da hakkını teslim etmek lazım tabii.
3: Ve neredeyse yani denklemin dışında bırakılan
2: tabii,
3: bir isimdi.
2: Kesinlikle.
3: Çok yakın zamana
2: aslında
3: kadar.
2: Aslında yok edilmeye çalışıldı evet. Ama Serdar Adalı sahip çıktı. İki tarafı da idare etti yani. O yüzden başkan olarak da şu ana kadar doğru. Ya yani babalık da yapıyor babacan tavırlarıyla. Ben beğeniyorum Serdar Adalı'nın çıkışları bile nazikçe çıkışlar. Yer yerinden oynaması lazımdı. Futbolcusuna o kadar para bağlayıp getirdiği bir oyuncuya atılan yumruktan sonra daha naif tepki gösterdi. Beşiktaşlılık duruşuna yakışan aslında bir tepki. Ama anlayana yani dediğimiz gibi bu transferler yapılıyor ama dün Fenerbahçe maçının Samsun'daki maçta da bir sürü hakem hatası gördük. Yani hep hakem hataları oluyor. Bilerek ya da bilmeyerek ama hakem hocalarına göre hakemlerimiz yeteneksiz. Oyun yani futboldan anlamıyorlar. Oyun kurallarını doğru dürüst bilmiyorlar. Muhakeme güçleri zayıf ama yabancı varlar da çok sıradan. Yabancı varlar bizim Türk varlardan daha kötü. Yani pozisyonları atlıyorlar, karışmıyorlar.
3: Yani orada da
2: geçen yıla göre var odası daha kötü.
3: Orada da yabancı varın niceliği.
2: Tabii. Ya gidip problem. Ya Trabzon Ferencvaros maçı işte Macaristan'la oynayacak. Sen Başakşehir maçına VAR'a Macar
3: evet.
2: Ataması yapıyorsun. Macar hakem ataması. Böyle garip garip
3: atamalar.
1: Bir şey soracağım abi.
2: Atamalar
1: çok
2: olur.
1: İyi niyetlisin. Niye yok. Bu kadar iyi niyetli oluyorsun?
2: Yok, hayır, iyi niyetli değil. İyi
1: şimdi az önce kullandığın kelime sen ne dedin? Bilmiyorlar dedin.
2: Bilmiyorlar.
1: Futbol.
2: Hayır.
1: Yani
2: bilmeyen
1: onu
2: de var.
1: Bilmemekle ne alaka var abi bu kırmızı kartla pozisyonlarla ya?
2: Kötü niyet de var.
1: Onu
2: aynı
1: demek
2: konu.
1: İstiyorum. Abi yani, o benim canımı sıkan yoksa.
2: Ama şimdi düşünüyorum.
1: Başka bir şey değil.
2: Bu sene hakemler mesela kimi kayırılacak? Hani kayırıldı deniyor şampiyon olan takım ama şimdi ben her takımın her takıma hata yapıldığını düşünüyorum. Tabii ki Beşiktaş'a, Trabzonspor'a daha fazla hata yapılıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'a da zaman zaman facia hatalar yapılıyor.
1: Ama ben
2: yapılacağını düşünüyorum. Bundan sonra da olacak. Çünkü bizim hakemlerimiz bu. Ama o yani pes etmeden takımlarımız transferler yapıyor. Benim asıl 2027'de naklen yayın ihalesi var. Bu komik paralar. Artık paralar çok komik. Yani bir futbolcu bile alamıyor naklen yayından gelen parayla. Bonservisine yetmiyor dört büyüklerin. O yüzden
3: şampiyonluğun
2: burada masaya güçlü oturmaları lazım ki ben Aziz Yıldırım'ın önderliğinde tekrar naklen yayın ihalesinde ücretlerin 500 milyon dolarları geçeceğini düşünüyorum. Geçmesi lazım. Rakiplerin de çıkması lazım. Yani bu iş bu şekilde olmaz. Anadolu kulüpleri batıyor ya.

0: Anadolu kulüpleri hiçbir şey kazanamıyor. Gençler Birliği Başkanı Aspor'a bağlandığında şunu söyledi yeni başkanı.
1: Arda Çakmak, evet.
0: Biz dedi dört büyüklerin aldığı bir oyuncusunun ve ödediği vergi kadar bütçemiz yok dedi ya. Yani bu takımlar nasıl savaşacak, nasıl ligde kalacak, nasıl kaliteli bir lig olacak? O yüzden hani Beşiktaş'ın, gene Beşiktaş'a geleyim. Beşiktaş transferler yapacak. Bir orta saha transferi yapacak. Bir sağ kenar transferi yapacak. Stoper transferi de yapabilir. İşte Raşika'dan çıkabilir. Gitmek istemese de bir şekilde onu halledecek. Çünkü kontenjana da yer açması gerekiyor. Ama o oynanan oyuna baktığında Beşiktaş iyi oynuyor. Geçen yılın çok üzerinde. Hocası çok iyi. Yani çok keyifli maçlar o oynayan bir takım. Çok pozisyona giren bir takım Beşiktaş. Tabii Vidao için vereceği katkı çok önemli. Yani çok marka bir santrfor aldı Beşiktaş. Bakıyorum geçen hafta yine bir serbest vuruş oldu. Vlahovic'e bırakılmadı top. Vlahovic'in vurması gerekirken orada bir başka oyuncu topa vurdu. Tamam, Orkun Kökçü çok iyi toplara vuruyor. Takımın lideri, ama Vlahovic serbest vuruştan çok goller attı Juventus'ta. Yani ona da bıraksınlar. Adam gol profesörü, serbest vuruş profesörü. Biraz daha oyuncuya jest yapması lazım takım arkadaşlarının. Oyunun içine sokması lazım. Orada bu takım mesela Trossard'ı iyi motive etmesi lazım. Ya Beşiktaş takımın, taraftarının
2: takımın süperstarı olduğunu hissetmeli.
0: Hissetmeli ama o da gol atarak birkaç golle tribünle kaynaşmadan.
2: Yani
0: Osimhen nasıl yapıyor? Onun gibi. Coşacaklar birlikte. Yani o şekilde coşan ve coşturan oyuncu olur. Birlikte coşmaları lazım. Senle mesela Ohtan o performansı bekleyemezsin.
2: Bunları,
0: sen acayip coşturursun o ayrı. Ben coşturamam, ya sen coşturursun.
2: Girmem
0: sen abi. Muhteşemsin.
2: Sensiz
0: tamam,
2: girmem
0: bir birlikte.
2: Ya beraber, arada bir sen de gideceksin abi, tek başına olma.
0: Yani. Ya Beşiktaş, ben izlerken çok keyif alıyorum. Beğeniyorum ya, Beşiktaş'ı.
2: Önemli olan bu işler.
0: Yani Beşiktaş'la Trabzonspor bu senenin ligin rengi olacak. Öyle görünüyor. Güzel transferler yaptılar. Ama Fenerbahçe'nin oyununa baktığımızda güçlü bir oyunu var. Galatasaray zaten kaldığı yerden devam eder. Onlara yetişmesi için Beşiktaş ve Trabzonspor'un, Fatih Tekke'nin ve İtalyano'nun koşması lazım. Takımı koşturması lazım. Hani koşarak ancak önde takımlara yetişirsin. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bir adım attığında Beşiktaş arkadan, Trabzon arkadan ikişer üçer adım atarak onlara yaklaşır. Kadro kaliteleri ondan daha güçlü çünkü. Daha iyi oynuyorlar.
3: Şimdi az önce aslında biraz değindik bu akşamki Çorum Futbol Kulübü
2: 11
3: maçının
2: belli oldu Beşiktaş'ın
3: önemli olduğunda. Birazdan Efe Can'a bağlanacağız, stadyuma gireceğiz Dolmabahçe'ye, ama derbi öncesinde de bu akşamki mücadele herhalde önemlidir değil mi Murat Özbostan?
4: %100 yani şimdi
3: bu arada Vlahovic 11'de sizden beklediğinizden bahsediyorsunuz.
4: Yani son 2 maç 2 mağlubiyet var. Onun öncesinde bir seri var, galibiyet serisi var. Son Avrupa maçındaki mağlubiyet için hoca işte analiz edecek bir durum yok, yaşanmamış gibi düşünmek istiyorum dedi. Şimdi bazen bazı şeyleri çok översiniz, iyi bir noktaya gider. Ama orada bir yanılgıya uğrayabilirsiniz. Elbette Beşiktaş yeni bir sayfa açtı, yeni isimler var, yeni oyuncular var. Yeni bir oyun düzeni içerisinde oynamaya çalışıyor. Ve son işte Alanya maçında yaşadıkları, işte Trossard'ın yaşadıkları bakıldığı zaman
3: bir
4: bunlar...
3: sıcak bilgi paylaşabilir miyim?
4: Tabii
3: çok
4: ki.
3: Özür diliyorum. Milot Rashica Çorum Futbol Kulübü maçının kadrosuna alınmadı işte Beşiktaş'ta. Aslında biraz da konuşmuş olduğumuz konuyla paralel
4: yani Beşiktaş'ın
3: karar.
4: Göndermek istediği oyunculardan o da bir tanesi. Evet. Onun için herhalde bir gelişme var. Pozitif bir
3: muhtemelen,
4: gelişme var.
3: Evet.
4: Bir takımla ilgili ki böyle bir karar almış Beşiktaş kulübü. Bilmiyorum, 11'i söyleyeceksen sözü sana bırakayım.
3: Bağlantımız hazırsa ben aslında Efe Can'a bırakmak isteyeceğim sözü, ama birazdan hazır olacakmış. Birazdan Efe Can bizlerle zaten paylaşır. Biz devam edebiliriz, buyurun.
4: Beşiktaş için Çorum maçı önemli. Biraz önce senin dediğin gibi Fenerbahçe derbisi var. Yani buradan Beşiktaş'ın iyi bir sonuçla taraftarına bu derbi öncesi güzel bir şey vermesi lazım. Bir intiba bırakması lazım. Çünkü biraz önce dediğim gibi arka arkaya maçlar kazanıldı. Sonra kaybedilen maçlar var. Dolayısıyla bunun aslında bir şey olması, yani işte bu bir kazaydı. İşte tamamen hakem kararları ile ilgili bir durumun oluştuğundan bunların olduğunu belirtmek açısından

0: bu sefer kazanması lazım. İyi oynaması lazım. Tabii Orkun faktörü var. Yani Beşiktaş'ta Orkunlu Beşiktaş, Orkunsuz Beşiktaş diye biraz sanki ikiye bölündü şu anda. Böyle bir durum da çok tartışılıyor. Çünkü yani Orkun ne kadar iyi oynarsa Beşiktaş'ın hücum hattı da o kadar iyi çalışıyor. Böyle bir durum var şu anda Beşiktaş'ta. Son maçta yoktu. Mesela nedendi? Yani takımda kimin ne yapacağı belli değil. Yani böyle bir belirsizlik içerisine girdi. Beşiktaş'ın işte ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişini hızlandırabilecek bir oyuncu Orkun.
1: Arkadaşlarımız hazırmış. Tamam. Gidelim mi? İki noktaya da. Biz tekrar devam ederiz. Hem Diyarbakır'a hem de Dolmabahçe'ye gideceğiz. Diyarbakır'da ve İstanbul'da Dolmabahçe'de arkadaşlarımız hazırmış. Önce Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor maçı öncesi A Spor ekibinden Sinan Yılmaz'a bağlanacağız. Sinan, kolay gelsin öncelikle. İlk 11'lerde belli oldu Diyarbakır'da ve notlar için sana bırakalım sözü.
2: Evet, saat 21.30 geçe Ahmetspor Trabzonspor karşılaşması oynanacak ve maç öncesi de ilk 11'ler belli oldu. Hemen Ahmetspor'la başlayalım. Lofant, Umut Meraş, Delova, Bates, Krasniç, Revelson, Gökhan Gül, Yirasor, Diasaba, Samuel Barrett, Mbaye Diagne 11 ile sahaya çıkacak Ahmetspor. Misafir takım Trabzonspor'da ise Onana, Savic, Vivo, Mustafa, Cabral, Melih, Fabinho, Muçi, Muhammed Salah, Saviolo, Onancho 11 ile sahaya çıkacak Trabzonspor. Diyarbakır'da hazırlıklar tabii günler öncesinde yapıldı ve artık stadyumda hazır hale getirildi. Trabzonspor'la Ahmetspor oyuncuları yaklaşık yarım saat önce stadyuma giriş yaptılar ve şu anda ısınma hareketlerine devam ettiklerini söyleyebiliriz. Ahmetspor tarihinde ilk Süper Lig'de sezonun ilk maçında sahasında Erzurumspor'u konuk etmişti ve sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Sonrasında Kocaelispor deplasmanına gitti. Orada da 2-0 mağlup oldu. 3 puanı bulunuyor. Trabzonspor ise Süper Lig'e Kasımpaşa ile başladı. 1-1'lik bir sonuçla ayrıldı sahadan. Sezonun ikinci haftasında ise Başakşehirspor'u 2-0 mağlup etti ve şu anda 4 puanı bulunuyor. Bu iki takım da Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkmaları bekleniyor. Tabii Diyarbakır'da gün içerisinde büyük bir coşku vardı. Çok sayıda Trabzonspor taraftarı Diyarbakır'daydı. Yine çevre illerden gelen, hatta Avrupa'dan gelen Ahmetspor'a gönül vermiş taraftarlar da bugün Diyarbakır'daydı ve o taraftarlar şu anda stadyumda. Biletlerin tamamen tükendiğini söyleyebiliriz. Diyarbakır Stadyumu 33 bin seyirci kapasitesine sahip ve biletlerin tamamı tükendi. Yoğun bir güvenlik önlemi var. Yaklaşık 3 bine yakın polisin kente, stadyumda hem stadyum içinde hem de stadyum dışında görev aldığını söyleyebiliriz. Özel güvenlik personelleri de buradaki çalışmalara destek veriyor. Tabii Ahmetspor'un Süper Lig'e çıkması kente büyük bir heyecan oluşturdu. Çünkü en son 2010 yılında Diyarbakır'dan bir takım Süper Lig'deydi. O Diyarbakır Spor'du. O tarihten sonra Diyarbakır adına herhangi bir takım Süper Lig'e çıkmamıştı. Ahmetspor geçtiğimiz sezon 1. Lig'den çıkarak Süper Lig'e ismini yazdırdı ve tarihinde ilk kez de Süper Lig'e çıktı. Bugün de yine tarihinde ilk kez Trabzonspor'u kendi evinde konuk ediyor. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Biz gelişmeleri kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgür Tekin'le beraber takip ediyoruz. Maç sonunda yine herhangi bir gelişme olursa aktarmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz Sinan Yılmaz'a ve Diyarbakır'dan hemen İstanbul'a Dolmabahçe'ye gidelim. Akşamın, gecenin bir diğer maçındaysa Beşiktaş ligin bir başka diğer yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü'nü sahasında konuk ediyor. Efe Can Öztay ise konu o gün Şahinoğlu ile birlikte bu maça dair notları paylaşacak. Efe Can, kolay gelsin, söz sizde.
3: Teşekkürler Furkan Yıldız. Sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Saatler 21.30 gösterdiğinde başlayacak mücadele. Beşiktaş taraftarlar da artık saatte yaklaştığı için yavaş yavaş stadyuma giriş yapmaya başladılar. Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Farklılıklar da var aslında. O gün Şahinoğlu ile beraber değerlendireceğiz. Hemen soracağım ama öncelikle ilk 11'den bahsetmek istiyorum. Kalede Alexander Nübel var. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Emel Emel Agbodu ile Thiago Jolo. Sol bekte bugün 100. maçına çıkacak olan Rıdvan Yılmaz ve 6 numara pozisyonunda Salih Özcan, hemen önünde oynayacak ikili ise Junior Olaytan ile kaptan Orkun Kökçü. Sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta Turor Sar ve forvet hattında bugün tekrardan ilk 11 olan Miljović var. Evet. Abi öncelikle hoş geldin diyorum.
4: Hoş bulduk,
3: hem de
4: yayınlar.
3: Hem Rıdvan Yılmaz'ın 100. maçını soracağım, hem de bugün Miljović tercihi var forvette. Bunu soracağım. Tekrardan hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Rıdvan Yılmaz bu sezona çok iyi başladı. Yani gole katkı verdiği maç çok yakın zamandaydı. Zalgiris maçındaki performansını herkes hatırlar. Bence o gün takımın en iyisiydi. 2 asist yapmıştı. Ondan önceki Eyüp maçını da hatırlıyorsun. O maçta da belki tabelada dikkat çekmedi ama oyun olarak yine Rıdvan çok iyiydi. Rıdvan'ın yerine bu sezon bir takviye yapıldı olduğu bölgeye. Ortlara transferi yapıldı ama şu an performans olarak mesela mevkisindeki arkadaşının daha önünde olduğunu düşünüyorum. İyi bir başlangıcı var. Burada da 100. maç. Arada gitti geldi işte. Avrupa'ya da bir deneyim elde etti. Artık deneyimli bir oyuncu. Burada kaptanlık da yapıyor. Orkun'un olmadığı maçlarda mesela Pazıbandı'nın taktığını görüyoruz. Yani Beşiktaş'ın deneyimli isimlerinden bir tanesi oldu. Performansı dediğim gibi belki çok göze çarpan maçlar olmuyordu arada. Hep asistler, goller üzerinden konuşuyoruz futbolcular ama özellikle savunma hattındaki oyuncular yani biraz bence bunlardan sıyrılarak değerlendirilmeli. Evet, beklerin gol katkısı önemlidir. Geçen sezon çok sınırlı kalmıştı. Dolayısıyla iyi oynadığı maçların periyodu biraz yoğun olsa da çok öne çıkamamıştı. Şimdi öne çıktığı dönemleri de yaşıyor. Beşiktaş için şu an sevindirici performanslardan bir tanesidir bence teknik ekip adına da. Senin de bahsettiğin gibi bazı değişiklikler var ve özellikle kağıt üzerinde sen buna bakarsan tekrar sol çizgi ve sol iç koridorlar itibariyle burada bir değişiklikler var. Nedir bu? Emirhan yok. Yerine sağ stoperden sola Jalon'un geçtiğini görüyoruz. Agbodu orada oynuyor. Önde bu kez Orkun var. Kartal yok. Şimdi sol içte stoper ve merkez değişti. Sol bekte Ottara vardı. Rıdvan geldi. Önde İlhan vardı. Trossard geldi. Dolayısıyla Vincenzo Italiano'nun sağının sol bölümünü komple değiştirmiş oldu bu maçta. Sağ taraf sabit kaldı sayılır. Agbodu geldi oraya. Ön taraftaki oyuncular, diğer oyuncular geçtiğimiz maçta da ilk 11'deydi. Burada maç öncesi hepimizin üzerinde konuştuğu iki mevki vardı. İki mevkiye çok dikkat kesilmiştik maçtan önce. Senle de konuştuk bunu. Miljović mi, Oh mu sorusu vardı. Aslında Oh'un da oynaması bu hafta içerisinde değerlendirildi teknik ekip tarafından. Sadece orada şöyle bir değişkenlik var. Miljović henüz gol atamadı. Çünkü takıma sonradan katıldı. Biraz eksiği vardı. Onları iki maçta sonradan oyuna alarak giderdi İtalyanı. Devamında 11 oynattı ama 11 oynattığı kadro Beşiktaş'ın ideale yakın kadrosu değildi. Çok fazla rotasyonlu oyuncu grubunun içerisinde oynattı. Fiziksel açığını kapatmasını istiyordu o dönemde. Şimdi bugün sahaya çıktığı 11, yani arkasındaki 10 kişiye baktığım zaman neredeyse ideale yakın bir kadro. Tam anlamıyla söylemiyorum yine. Çünkü neden? Yarın öbür gün bu kadronun içerisinde bazı noktalar, sağ kanat özellikle, yine değişeceğini düşünüyorum. İdeale yakın bir kadro mevcutta. Bu grup onların önünde başlatıyor ki artık golle tanışsın ve ritmini bulsun istiyor İtalyano. Sağ kanat çok çelişkili bir konuydu. Poku da oynasa bugün şaşırmazdım açıkçası. Çünkü evet, takıma geldi. Henüz 5-6 gün önce geldi. İşte 2 tane antrenmanla çıktı. 2-3 tane antrenmana çıktı vesaire ama zaten Leverkusen'den hazır geliyor buraya. Sadece şu an takım arkadaşlarına arkasında, yanında oynayan, önünde oynayacak oyunculara alışması gerekiyor. Yoksa fiziksel olarak mesela herhangi bir eksiği gidiyor olan bir oyuncu değil. Oradaki tartışmayı yaratan da sağ kanatta onun öncesinde şu an mesela bugün de oynayacak olan oyuncuların varlığı. Ya oradan bir performans net alamadı işte. Evet, Çerni 2 maç üst üste gol attı. Kendini bulur mu diye düşünüyorduk. Sonrasında oynadığı maçlarda mesela performansı çok düşüktü. Bugün ilk 11'de tercih ediliyor ama son günlerde adı transferlere geçiyor. Bunu sen de biliyorsun. Yarın öbür gün ben orada formayı Ernest Pocu'nun alacağını, zaten mesela gelecek haftaki maçta tahminen Ernest Pocu'yu görürüz diye düşünüyorum. Burada Çerni'nin zaten transfer döneminin de sonuna yaklaştık. Akıbeti çok belli değil. Yani %100 takımda kalıyor kimse diyemez şu an Çerni için. Raşit'e bugün kadroda yok mesela.
3: Orada ben de bugün şöyle bir bilgi almıştım Raşit'e. Kendisine sözleşme feshi konusunda bir teklif yapıyor Beşiktaş, evet, yöneticileri. Kendisi bunu kabul etmiyor ve Beşiktaş'ta mutluyum ve İstanbul'da kalmak istiyorum diyor. Tarzında bir bilgi aldım ben. Bunu daha spor ekranlarına bir paylaşmıştım.
4: Aynı cevabı alıyor Beşiktaş. İki sezondur Raşit'le ilgili böyle bir düşünce var. Geçen sezon da vardı. Bu sezon da var. sürekli olarak bir Rashica teklif gelirse değerlendirilecek. Yolların ayrılması planlanıyor vesaire. Biz bunu

0: konuşuyoruz. Teklif de geliyor. Arada teklif de alıyor. İlgi gösteren kulüpler oluyor. Şehrini beğenmediği oluyor. Yani daha doğrusu İstanbul'da kalmak istiyor. Burada kalmak istiyor. Mutlu olduğunu söylüyor. Kontratını burada tamamlamak istediğini söylüyor. Yani bir türlü Beşiktaş tarafından baktığımız zaman, yönetimsel açıdan baktığımız zaman hani Beşiktaş'ın isteklerine yaklaşan, düşüncesine, planlamasına yaklaşan bir oyuncu olmadı. Geçen sezon da olmadı. Bu sezon da olmadı. Bazı kulüpler var ki şöyle sıkıntı ortaya çıktı. Raşit'e ilgi gösteriyor. Teklifi hazırlanıyor belki ama Raşit'e 2,5 milyon euro maaş alıyor burada. Net ücreti 2,5 milyon euro. Ve buradaki kazancından bir kayıp da yaşamak istemediği için dolayısıyla kendisini isteyen kulüplere de zaten belli yani ne isteyeceği. Kulüpler geri çekiliyor. Şimdi oyuncuları yönetimler göndermek istiyor ama maaş, bonservis bunlar çok etkili şeyler. El Musrati Beşiktaş karşılıklı anlaşarak göndermek zorunda kaldı. Çünkü hiçbir bir kulüp hariç yaz transfer döneminde reis gelip de Beşiktaş'ın kapısını çalmadı. Yani Cruzeiro süreci vardı. Onu zaten kendisi istemedi. Önder Özen açıklamıştı hatırlarsın. Onun dışında biz başka kulüp bilmiyoruz ki Beşiktaş'ın kapısını geldi, çaldı ve Musrati kadrosuna katmak istedi. Beşiktaş gönderecekti ama yani oyuncunun 3 milyon euroya yakın maaşı vardı. Bonservis kazanmayı geçti, maaşından çıkamadı zaten. İşin sonunda sözleşme fesine geçildi. Yine yarın öbür gün ayrılıkların devamı gelecek. Bunların içerisinde João Mario da var. Elan Ricardo kiralık süreci var. Mustafa Aran'ın kim olduğunu bekliyorum aynı şekilde. Yurt dışına duydum ama bakalım neresi olacak. Yurt içinden de isteyenleri vardı.
1: İspanya'da bir görüşme yaptı ama daha sonrasında olumlu sonuçlanmadı.
0: Evet, yani Hollanda özelinde bir düşünce vardı. Yani biraz daha gelişimine odaklı bir yere Beşiktaş kiralamak istiyordu. Şu an João Mario, Elan Ricardo bunlarla ilgili bazı süreçler bekliyoruz. Ve takımın içerisinden birinin gitmesi gerekiyor. Yabancı kontenjanı denklemi için. Çünkü orta saha takviyesi gündemde malum sen de biliyorsun. 6-8 numara oynayabilen bir profil önceliklendiriyor şu an Beşiktaş. Yani hem merkezde oynayan hem de yani oyunun iki yönünü idare edebilecek. Yani hem savunmaya katkı verebilecek hem hücuma katkı verebilecek bir isim arıyor. Lakin kontenjanla ilgili bir sıkışıklık var şu an. Takımdan saydığımız isimlerden bir tane ayrılması gerekiyor. Mevcutta var olan. A takım kadrosunun dışında çalışanlardan bahsetmiyoruz. Ama Ndidi'nin olmasını çok beklemiyorum açıkçası. Ndidi'ye bu sezon bazı ilgiler sözlü olarak vardı. Resmi olarak olmadı. Beşiktaş'ın istediği Ndidi'ye aldığı rakamın biraz daha üzerine çift taneye satabilmekti. Beşiktaş bunu düşünürken Ndidi çok ayrılığı düşünmüyordu. Buradan da gayet iyi bir maaş kazanıyor bu arada. Çok ayrılığı düşünmüyordu. Dediğim gibi son iki güne giriyoruz diye bakalım olaya. 2-3 gün. Çünkü
2: biraz hareketli geçecek.
0: Çarşambayı perşembeye bağlayan gece yanılmıyorsam saat 01'e kadar listelerin verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa listesine oyuncu yetiştirmek istiyor Beşiktaş yönetimi. Ve burada yarın özellikle hem gelen hem giden noktasında yine hareketlilik olacak.
1: Teşekkür ederim Oguz Şahinoğlu. Evet Furkan Yıldız, bizim şu an için Dolmabahçe'den aktaracaklarımız bu kadardı. Sözü tekrardan sana stüdyoya aktarabilirim.
3: Teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş ve Oguz Şahinoğlu Dolmabahçe'den. Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü maçı öncesi son notları paylaştılar. Biz bir kez daha iki maçında 11'lerini arkadaşlarımdan da rica edeyim. Önce Beşiktaş'ın 11'ini bir tekrar görelim ve 11 üzerinden konuklarımdan da bir değerlendirme almak istiyorum. Kalede Alexander Nübel forma giyiyor. Mourinho, Akpadu, Jalo ve Rıdvan savunma dörtlüsü. Salih Orkun, Olaytan, kanatlarda Çerni ve Trossard, santraforda ise Dušan Vlahović'i bugün Vincenzo Italiano tercih etti. Rakip Beşiktaş'ın bu akşamki rakibi Çorum Futbol Kulübü'nün kalesinde ise Marcos Felipe forma giyecek. Gökhan, Penetra, Smolčić ve Borza savunma dörtlüsü. Berat, Ramadani önlerinde. Serdar, Diomande, Emircan hücum üçlüsü. Santrafor'da ise Jesus Ramirez Çorum Futbol Kulübü'nün de Dolmabahçe'deki 11'i. Murat Özbostan, nasıl buldunuz Beşiktaş'ın 11'ini?
4: Yani çok sürpriz bir şey yok. Beklenen bir 11.
3: Bir tek sanki Emirhan
4: evet şey yapmış, Akbatu'yu koymuş oraya. Yani burada tabii Trossard'ın geri dönüşü tabii Beşiktaş için önemli bir artı. Nasıl bir performans sergileyeceği burada önemli. Vlahović'e her iki kanattan nasıl bir şey gelecek, akış gelecek, nasıl beslenecek? Yani şimdi içeri iki tane gol attı arka arkaya maçlarda. Yani bir olumlu bir pozitif bir hava oluştu ama bakıldığı zaman son maçta yine kötüydü. Yani onun da hoca da ısrarla onun arkasında duruyor. Aslında bu da onun açısından bence güzel bir şey. Yani burada Beşiktaş'ın dediğim gibi hem

0: taraftarın önünde, artı Fenerbahçe maçı öncesi, artı ligde artı kazanmak zorunda. Eğer siz bir şeyi hedefliyorsanız, bir şampiyonluk kelimesini kullanıyorsanız, yani öyle çok da böyle kaybedeceğiniz bir şey olamaz yani üst üste. Hocanın rotasyonları vardı ama bu sefer baktığımız zaman normal, beklenen Rıdvan geri dönmüş. İdeal kadrosunu koymuş. Ben bugün zor da olsa kazanacağını düşünüyorum.
1: Peki Zeki Uzun Durukan Beşiktaş'ın 11'inde size göre bir sürpriz var mı?
2: Agbato'nun geri dönüşü güzel. Çünkü büyük bir yatırım transferiydi. 18 milyon euroluk. Geçen yıl iyiydi. Ama şu söylenmişti. Italiano beğenmedi. Ağır buldu. Satış için kulüp bulması, menajeriyle görüşüldü. Şudur budur bir sürü haberler çıktı ama Italiano gördü ki yine de sağlam bir stoper. Agbato'yu oraya motne etti. Ben Agbato'nun artık Beşiktaş'ta stoper bölgesinde, o tandemde Agbato'nun yanına transfer yapılabileceğini düşünüyorum. Yani Agbato orada kalıcı olur. Yani Rıdvan son maçta çok iyiydi. Gerçekten ileri çıkışları çok iyi. Trossard olunca ön tarafta çok daha iyi işleyecek. Beşiktaş'ın sol kanadı çok çok iyi işleyecek. Murillo aslında Çern olmasa ön tarafa çıkıp sürpriz goller atar. Çok iyi toplara vuruyor çünkü. Çerni'den bile hatta zaman zaman iyi uzaktan şutları var ama Çerni istiyor topu, bana at diyor. O yüzden Murillo'nun o özelliğini Beşiktaş kullanamıyor.
3: Doğru.
2: Olay işte. Evet. Ya Orkun tabii sahanın komutanı, Beşiktaş'ın şah damarı durumunda. Orkun çok önemli. Orkun rahatladı, öne doğru çok iyi gidebiliyor artık. Çünkü Salih var arkada. Süpürücü, silici, her şeyi yapıyor. Stoperlerin arasına da giriyor. Yani Salih için şunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ın tolerası olma yolunda hızlı ilerliyor. Tabii ama yoruluyor. Çok bu yoğun maratonda oraya bir isim alacaklar. Vilaoviç'ten gol bekliyorum. Yani bu maç tam Vilaoviç'in maçı. Çorum Spor öyle Çanakkale geçilmez yapacak bir takım değil. Onlar da oynamaya çalışacaklar. Çok dediğim gibi ligin en pahalı 6. kadrosu. Başakşehir'den sonra Başakşehir'in 76 milyon euroluk market değeri var. Çorum Spor'un 60 milyon euro oldu. Çorum Spor'un stoperi Penatra 10 milyon euro. Bazı kiralık geldi. Alkmaar'dan gelen. Yine Jesus Ramirez Nasyonel'den geldi. 5 milyon euro. Cengiz Ünder bedelsiz
1: maç
2: geldi.
1: Kadrosunda var mı?
2: Diamante orta saha 5,5 milyon euroya Rangers'tan aldılar. Yine en son
1: yok.
2: İşte
1: Cengiz bu maçın kadrosunda
2: yok. Yok.
1: Pardon, kulübede özür diliyorum. Var mıymış? Özür diliyorum. Evet, yedek kulübesinde.
2: O da önemli.
1: Özür diliyorum.
2: Diamante 5,5 milyon euro. O da Rangers'tan gelen orta saha oyuncusu. Transferde tam 25 milyon euro harcadılar şu ana kadar ki daha da yapacaklar. Yani bütçeleri var. O yüzden hani keyifli bir maç olacak. Çünkü oyuncu çirkinleştirmiyorlar. Yani bunu Galatasaray maçında da gördük. Kendi oyunlarını oynuyorlar. Gol atarlar, gol de yerler. Böyle bir takım çok keyifli olacak. Tam Beşiktaş'ın isteyeceği takım. Hani Beşiktaş boş alan bulur mu? Bulur. Beşiktaş pozisyon bulur mu? Bulur. Çünkü karşı tarafta oynamak evet. isteyecek. O yüzden ben keyifli bir maç bekliyorum. Tabii Nübel geldiği günden beri farkını ortaya koydu. Çok önemli bir kaleci. Atan'la Tutan'ın iyiyse şampiyon oluyorsun. Şu anda Tutan'ın çok iyi. Atan'ın da
3: dünya çapında bir yıldız
2: tabii, çok
3: beslenirse, yani bitiş, beslenirse.
2: Beşiktaş o zaman şampiyonluk yarışının içine yani sonuna kadar olur.
1: 3 dakikamız var, reklama gideceğiz.
0: Vlahovic'le ilgili bir şey söyleyeyim. Yani buyurun. Dünyanın en iyi santraforunu da getirseniz yani oyunun içine adamı sokmanız lazım.
3: Beslemen lazım.
0: Yani tek bravo. Başına yalnız bırakırsa bir şey olmaz.
2: Bravo. Olmaz tabii canım.
0: Şimdi, yani bugün onun için Beşiktaş'ın iki kanadı bence çok önemli.
3: Bitti.
2: Aynen. Mi? Onun çok güzel örneği Falcao var
3: bak,
2: diye.
3: Bir dakika, helallik iste benden.
1: Reklama
3: bir dakika, benim hakkımı aldım.
1: Reklama,
3: dönüş
1: tamam,
3: devam edeceğiz.
1: Helal olsun. Kısa bir reklam aramız olacak.
2: Helal olsun diye.
3: Ben, yok, sen helallik isteyeceksin benden. Ben girecektim, sen girdin. Benim hakkımı aldın, söz hakkımı.
2: Programın başlangıcında yarım saat konuştun. Murat'la biz sustuk.
3: Ya abi, sana toplasam var 3 dakika konuşmuşsundur.
1: Hala süre gidiyor bu arada. Hala şu an vakitleniyoruz. Buyurun.
3: Şimdi Zeki abi, Murat abi. İki takım seviyelerinde oynadım. Hem Anadolu takımında hem büyük takımda. Onların duygularını çok iyi biliyorum. Yaşadım evet. ve gördüm. Bir takım bekleyerek kontrollü, kompak oyun, rakibin hata yapması, hatalarından faydalanmaya çalışan bir takım olacak Çorum Spor. Bir takım da yoğun tempolu, baskılı, oyuna hükmeden bir oyun oynamaya çalışacak. Önemli olan senin ne yaptın, senin ne yaptırdın. Çorum Spor az önce Zeki abim dediği gibi Galatasaray takım maçında müthiş bir kompakt birlikte hareket edip hem oynamak isteyen bir takım, oyunu çirkinleştirmediler. 90 dakika defans yapayım içgüdüsel olarak o psikolojiye bürünmediler. Ve yeri geldi gittiler atak yaptılar, golü de attılar, pozisyonu da buldular. Yeri geldiler defans yaptılar. İşte sen burada bu tarz birlikte hareket eden alanları daraltan takımlara karşı ufans yaparken sevgili Murat Özbostanlı'nın dediği gibi kanat beklerle kanat forvetlere büyük iş düşüyor. Zaten orta saha fazlasıyla görevini üstleniyor. Gerekli olanları yapıyor. Salih gizli kahraman. Bir takım da hakikaten çok önemli bir potansiyele geldi Beşiktaş'ta ve gizli kahraman gibi sahada pozisyon alıyor, pozisyon veriyor, vermiyor. Rakibinin dönem topları alıyor, oyun kuruyor. Müthiş bir karakter koyuyor sahada. Yani Beşiktaş bugün sahada eğer ki kanat forvetleriyle kanat bekleri statik değil de hareketli olursa çok büyük problem yaşatır Çorum'a. Çorum'a da geçiş oyunlarında da 3. bölgede çok etkili oyuncuları var. Süratli Emircan olsun, Serdar zaten ligi evet. bilen, Ramirez bir de Diamante. Evet. Yani az önce söylediniz. Bunlarla da geçiş oyunlarında da fırsat kollayacak. Sen burada işte rakip ön alan baskısı kurduğun zaman tehlikeli oyuncular kim? Ramirez, Diamante. Yakın oynayacağım bunlara. Bunlara top aldırır. On kafasını kaldırır. Dönmelerine mesela dönmelerine müsaade tanırsan atacakları paslarla seni problem yaratır. Ama Beşiktaş'ın en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi Avrupa maçları ve ligde de gördük bunu Alanya maçın ilk yarısında da. Alan adam markajını yapıyor. Bitti mi süren?
1: Son 30 saniyemiş. Ben yani, reklama gitmeden önce bir Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor maçının 11'ini bir kez daha evet. hatırlatayım. Dönüşte de o maçı biraz konuşalım. Evet, Fenerbahçe'nin de transfer gündemine değineceğiz. Ahmet Sportif Faaliyetler'in karesinde bugün Lafon forma giyiyor. Krasniç, Bates, Delova ve Umut savunma dörtlüsü. Ravelson, Gökhan, Samuel Bale, Diasaba, Sor ve Mbaye Cagne 11 ile bugün Ahmet maça başlıyor. Trabzonspor'un karesinde Onana var. Cabral, Vivo, Savic ve Mustafa Eskelinaç savunma dörtlüsü. Melih ve yeni transfer Fabinho bugün 11'deler. Muçi, Saviolo, Muhammed Salah ve Polo Onuachu da Trabzonspor'un Diyarbakır deplasmanındaki maça başlayacağı 11. Tabii ki eksikleri, sakatları var Trabzonspor'un. Yeni transferi Fabinho da bugün evet. ilk kez sporda mavili formayı giyecek. Reklam vaktimiz geldi. Çok kısa bir reklam aramız olacak. Dönüşte Ahmet Trabzonspor maçını ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemini çok daha detaylı konuşacağız.
4: A Spor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Maçın da açıklaması var. Zor bir hafta geçirdik vurgusu var. Onu hemen aktaralım. Zor birkaç gün geçirdik. İstifa kararı sorumlulukla alakalıydı. Şu an burada olmam da tamamen güvenle alakalı. Sadece maça odaklandım. Bugün ayağa kalkıp agresif mücadeleyle reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Her şeyde bir hikmet var. Rabbim neylerse güzel eyler. İlk günkü gibi heyecanlıyım diyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçının ardından istifa kararı almıştı ki sanıyorum siz hatta yine yayındaydınız değil mi,
2: evet,
1: o gece?
2: Evet, uzun
1: birlikte
2: süre yayın yaptık.
1: Hoca da yoğun bir hafta olduğunun bu anlamda altını çizmiş. Zor bir deplasman Trabzonspor için. Ahmet de lige fena başlamadı. İyi de bir kadrosu var. Nasıl bir mücadele öngörüyorsunuz Zeki Uzundurukan?
2: Ya Fatih Hoca'nın artık istifa o dönem bitti. Yani o kriz aşıldı artık. Yeni bir sayfa açtı. Beyaz bir sayfa açtı. Ahmet Spor maçıyla birlikte. Zor bir maç. Ligde kolay maç yok. Trabzonspor Ferencvaros maçında rakip ceza sahasına sadece 3 kez girebildi. Çok kötü oynadı. Yani bu tip maçlar sezonda 2-3 kez büyük takımların başına gelebilir. Bir kenara koyacaksın. Profesyonel davranacaksın. Fatih Hoca'nın da bundan sonra profesyonelce hareket edip şampiyonluk yarışının işte geçen yıl olduğu gibi başarılı sonuçlar olarak yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Elinde iyi bir kadrosu var. Tabii ki dediğim gibi yani Ahmet Spor sonuçta Diyarbakır'da deplasmanda oynuyorsun. Eğer Ferencvaros maçının moralsizliğini oraya taşırsa Trabzonspor'un işi zor. Ama dediğim gibi bir beyaz sayfa açıp o maçı unutup lige konsantre olursa, Başakşehir maçındaki oyunu oynarsa Trabzonspor kazanır. Ama Trabzonspor'un sırf Muhammed Salah üzerinden oynaması Muhammed Salah'ı yoruyor. Yani Trabzonspor'un sol kanadında da Saviola gibi, Aral Şimşir gibi çok hızlı, çalım yeteneği olan, orta kalitesi üst düzey olan genç süratli oyuncular var. Tamam Muhammed Salah bir tecrübe ama orta sahadan itibaren top alan her oyuncunun Muhammed Salah'a top atması, Muhammed Salah'tan maçı kazandırmasını beklemek oyuncuyu yorar. Çünkü 34 yaşında Muhammed Salah. Onun enerjisini iyi kullanmak lazım. Yani sırf tek kanattan oynamak doğru değil günümüzde.
1: Bir kez daha 11'leri görelim mi? Trabzonspor'un 11'ini özellikle merak edenler için bir kez daha ekrana da getirelim. Hem Ahmet Spor hem de Trabzonspor'un 11'i.

0: hazırmış. Trabzonspor'la başlayalım. Konuk ekipte kalede Andre Onana forma giyiyor. Cabral bugün sağ bekte. Vivu, Savic, stoper ikilisi Mustafa Eskeliler savunmanın solunda. Melih ve Fabinho merkez orta saha önlerinde. Sağda Salah, solda Saviolo. Ernest Muçi 10 numara pozisyonunda ve Polo Nacho'yu tercih etti Fatih Hoca. Ahmet sportif faaliyetlerin 11'inde kalede Lafon'u görüyoruz. Krasniç, Bates, Delove ve Umut savunma dörtlüsü. Ravelson ve Gökhan'ı görüyoruz merkez orta sahada. Sağda Samuel Bale, solda Sorş, merkezde Diasaba. O da çok iyi bir sezon girişi yaptı Süper Lig'e. Ve Mbaye Diagne 11'i de Ahmet'in evet. 11'i. Trabzonspor'da siz lütfen devam edin ama şunu da sormuş olayım ek bir evet. soru olarak. Mesela Pina'dan hoca sanki biraz son maçlarda vazgeçmiş gibi görünüyor.
1: Ya tabii ki bekler çoğaldı. Pina'nın da tekliflerden kafası karıştı diye düşünüyorum. Belki son dakika iyi teklifler olduğu için bir satışı da söz konusu olarak bilemiyorum. İki maçtır hoca dediğim gibi vazgeçilmez bir oyuncudan vazgeçiyorsa belki teklif getirdi, belki kafası karıştı, belki bir hastalığı, bir sıkıntısı olabilir. Onu çok bilemiyoruz ama Pina da iyi oyuncu, Cabral da iyi oyuncu. Mustafa Eskeliler işte yani Trabzonspor bekte sıkıntı yaşamıyor zaten şu anda. Bir orta sahada sıkıntısı vardı. Çok yumuşak bir orta sahaydı. Fabinho geldi. Yani orada şimdi Fabinho'yla Melih genç yani tecrübesi olan bir oyuncu. Bir de hem yürekli iyi savaşıyor ama oyun bilgisi çok fazla değil. Fabinho'nu geliştirecektir. Muçi tam bir 10 numara. Ben yani skor üretme konusunda Muçi'nin yine bugün etkili şutlarıyla işte vereceği paslarla birlikte gol atabileceğini düşünüyorum. Onacho bir gol atarsa ki 8 maçtır suskun, gol atamıyor. Geçen yıldan beri devam eden bir suskunluğu var. Bir yerde patlama yapacak. O patlamadan sonra tekrar eski Onacho'yu izleriz ama Trabzonspor'un orta sahası önemli. Orta sahaya Fabinho ne getirecek? Onu hep birlikte göreceğiz. Tabii ki Vivo çok önemli bir oyuncu ama zaman zaman sakarlıkları olabiliyor. Savic eski ritimde değil, ağır bir oyuncu ama tecrübeli. Dediğim gibi Muhammed Salah çok rahat skor üretebilen, çok zeki bir oyuncu. Trabzonspor'un lider oyuncusu Salah. Onun öyle bir konfer alanı var ki. Yani sağ kanatta düşündüğünüz bir oyuncu 10 numara pozisyonuna geliyor. Ceza sahasının içinde sol kanata geçebiliyor. Yani ön bölgede, 3. bölgede çok özgür. Yani serbest bir oyuncu gibi aynı zamanda. Bu çok değerli. Diğer taraftan da Diagne gibi bir golcüsü var. Ahmet
0: santraforların maçı gibi sanki
1: tabii
0: biraz.
1: Tabii santraforların
0: bir tarafta Diagne, bir tarafta onu açıyor.
1: Diagne yakaladı mı affetmez. Tabii Orban'ı aldılar. Lyon'un eski efsanesi. Trabzonspor 2 yıl önce istediğinde alamamıştı. Orban önemli bir oyuncu. Kulübede şu anda girerse Orban'ın da etkili olacağını düşünüyorum. Tabii ki onun da hem santrfor özelliği var hem kenardan kanat forvet gibi de oynayabiliyor. O da çok can yakar bu sene. Orban'da çok konuşuruz. Kolay maç değil ama Trabzonspor favori. Dediğim gibi Trabzonspor'un orta sahası oyunu belirleyecek. Çok yumuşak bir orta sahası vardı. Frenç-Maraş maçında hele çok orta saha yüzünden Trabzonspor fark yedi. Fabinho bakalım nasıl, ne getirecek? Geçen yıl Suudi Arabistan'da 41 maça çıkmış bir oyuncu. Dünya Kupası'nda da
0: oynadı.
1: Hani az süre alsa da 3 maçta da oynadı. O yüzden hani onun etkisini göreceğiz ki Salah'la Liverpool'da 5 sezon mu?
0: Evet.
1: Yani aşağı yukarı 5 sezon oynadılar. Onu da bir orta sahaya bir dinamizmi katacaktır ama Folcarelli doğru. geldikten sonra Fabinho Folcarelli mi olacak, orayı da göreceğiz.
0: Murat Özbostan, Trabzonspor'dan bu akşam bir reaksiyon bekliyor musunuz hafta içerisinde yaşanılan durumlardan sonra? Saha içinde.
2: Yani beklemek lazım. Niye beklemek lazım? Sonuçta hocası bir karar aldı. Arkasından maç öncesi söylediği gibi bu takım elimi tuttu sıkı sıkı ve benim onları bırakamazdım dedi. Yani şimdi burada böyle bir durum varken hem takımın hocaya dair bir şey göstermesi lazım. Hem hocanın bu maça çok iyi hazırlanıp rakibiyle ilgili iyi analizler yapıp bu maçtan bir 3 puan çıkartması lazım. Ama tabii rakip de evinde oynuyor. Taraftarı ateşli bir taraftar. Yani kolay kolay olmayacak. Şimdi Savic tercihi, yani Trabzon'da evet çok tecrübeli ama yani aksaklıkları olan bir oyuncu. Yani bugün hata yapmaması lazım Trabzonspor savunmasının. İşte

0: Adana'dan vazgeçmiş, oraya Cabral'ı koymuş. Mustafa da aslında çok iyi başlamadı bana göre sezona. Burada tabii en önemli artı orta sahada bir dinamizm, yani bir direnç lazımdı. Yani o da Fabinho transferiyle ve onun şu anda 11'de olmasıyla bence buradaki en önemli artılardan bir tanesi bir kere bu. Yani Trabzon gerçekten çok iyi bir transfer yaptı ama biraz Salah'ın gölgesinde kaldı bana göre. Yoksa çok o müthiş bir oyuncu aldı. Müthiş bir oyuncu Türkiye'ye geldi yani bakıldığında. Onun dışında tabii burada en önemli sorun Onuachu. Yani
1: Onuachu'nun formsuzluğu.
0: Onuachu'nun tabii formsuzluğu. Onun bir türlü istenilen durumda sezona iyi başlayamaması. Bunun temel nedenlerinden birinin işte Arabistan'dan teklifler alması, başka takımlardan teklifler alması. Sonra ücretiyle ilgili herhalde bir iyileştirme istemiş. Ona olumlu olumsuz ne yanıt verildi bilmiyorum. Ama bakıldığı zaman yani onun gol atamaması, onun sonuca giden gollere nokta koyamaması aslında bütün takımında hücum gücünü engelliyor. Yani hücumuna yansıyor, hücum şeyine yansıyor, bağlantılarına yansıyor. Onun artık böyle bir toparlanıp bir an önce takıma geçen sezonki gibi katkı vermesi lazım. Çünkü geçen sezon takımın neredeyse %30-%35'iydi yani. Bu adamın olduğu maçlar farklı, olmadığı maçlar Trabzonspor için farklıydı. Salah önemli ama tabii Zeki abi de dediği gibi ya bütün her şeyi onun üzerinde de kurarsanız olmuyor. Yani Salah var bizi kurtaracak. Yok öyle bir şey yok yani futbolda. Ki bugün bana göre de onu sıkı bir markaja alacaklardır. Yani bugün Trabzonspor için zor maç. Trabzon'un kazanması lazım. Ben de favori görüyorum ama rakibinin de seyirci avantajıyla çetin bir maç olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani burada biraz da
1: zor bir deplasman.
0: Zor bir deplasman. Kolay bir deplasman değil. Buradan tabii 3 puan çıkartır mı Trabzonspor? Ben 3 puana yakın olarak da görüyorum.
2: Aslında eskide bir futbolcu gözüyle şunu sormak istiyorum. Bu hafta içerisinde yaşanılan süreç, işte hocanın istifa kararı, sonrasında kararın kabul edilmemesi yönetim kurulu tarafından. Bu süreç oyuncular üzerinde nasıl bir etki yaratır? Yani olumlu mu yansımasını görürüz bu akşam sizce, yoksa daha negatif bir yansıma mı olur Okan Koç?
3: Sahada göreceğiz bunu. Sahada bakalım nasıl bir aksiyon gösterecek. Sonuçta hocaya sahip çıktınız, tamam, o güzel bir şey. Hocanın da moral motivasyon anlamında da yukarı çekecek ama hocaya sahada sahip çıkacaksın. Göstereceğin reaksiyonla, tempoyla, mücadeleyle hocaya sahip çıkacaksın. Çok önemli oyuncular var, çok kaliteli transferler yaptı. Bence Trabzon tarihin, hep söylüyorum, en iyi oyuncuları geldi. Yani tarihin en iyi kadrosu kuruldu. Murat Özbostan'la %100 katılıyor Murat abi. Fabinho gibi bir oyuncu geldi. Bak, pozisyon bilgisi, top tekniği çok değerli ve kıymetli bir oyuncudur bu sevgili Fabinho. Yani oralarda üst seviyede hava hakimiyeti olan, pas bağlantıları, topa ayağa yakışan, o bağlantıları yapabilen, topu iyi kullanabilen bir oyuncu transfer etti. Yani yanında Melih oynuyor ama bir de onun yanına Folcarelli geldi mi, Batagov geldi mi, bak çok farklı bir kimliğe, yapıya ve performansa dönüşecek bir Trabzonspor var. Bak, Pina sağ tarafta, Cabral sol tarafta, Mustafa Eskelli aç. Yani her yerde rotasyon, geniş kadrosu ve iyi oyuncularla oluşturulmuş bir takım oluşturuldu. Burada Ertuğrul Doğan'ı tebrik ve alkışlamak gerekiyor. Yani Salah gibi oyuncu sol tarafta, Aral'ın yeri, Saviola, bir tane daha oyuncu aklıma gelmiyor. Ön tarafta Onaçu'nun alternatifi acaba kim olur bilmiyorum. Zeki abi daha iyi bilir o süreçte kimlerle görüşülüyor.
0: Umut var herhalde.
3: Umut, bir tane daha oyuncu alınacak gibi, o anlamda söylüyorum, alınacak galiba.
0: Alınacak.
3: Şimdi bakıyorsun hepsi bireysel olarak yaratıcı ve üretken ve iyi oyuncular.
1: Mitongo geldi ama
3: şimdi
1: evet.
3: Kulüp
0: arıyorlar.
3: Tabii. Buradaki oyuncuların sahada göstereceği reaksiyon, hocaya sahip çıktılar mı çıkmadıklarını daha net göreceğiz. Ha, ne anlamda etkiler? Ben sonuçta hocama değer veriyorsam, seviyorsam, ki hocamın da böyle bir süreç yaşadığını görüyorsam, birse iki koşarım, birse iki mücadele ederim. İki kere iterim kakarım, iki kere çalım atmaya kalkarım, adamın üstüne üç kere gitmeye çalışırım. Her bölgedeki oyuncuların özellikleri üzerinden bu yorum yapıyorum. Stoperdeki mücadele eder, pozisyon alır. Bir saniye dikkatinden, reaksiyonundan, oradaki konsantrasyonundan ödün vermem. Orta saha keza öyle. Üçüncü bölgedeki oyuncular son bu kadar.

0: Zeki abi %100 katılıyorum. Abi bütün yükü de bırakın da Salah'ın üzerine bırakmayın yani. Biraz da oyunu öbür tarafa yığın. Birkaç nefes alsın, bir nabzı yerine gelsin. Çünkü belli bir yaşa gelmiş, tamam. Her topu aldığında hem rakip taraftarı, hem rakip futbolcu, hem kendi taraftarını, hem kendi takım arkadaşlarını heyecanlandıran bir oyuncu. Çok üst seviyeli bir oyuncu ama burada da işte artık biraz daha orada kolektif kullanılması gerekiyor bu oyuncu.
1: Ya bugünkü maçın kilit isimlerinden biri, yine söylüyorum, Onaçı olur. Yani siz Onaçı bugün formsuz yine aynı durumda olursa zaten rakibin ekmeğine yağ sürer.
0: Şu da var mesela.
1: Çünkü rakibin savunması rahatlar. Tamamen Salah'ın üzerine yoğunlaşır yani. Böyle bir durum da olur yani.
2: Burada Trabzonspor'da da sanki Boşuari konusunda karar
3: Fransa'ya
2: biraz
3: kiraya veriyorlar.
2: Evet, olumsuz anlamda. Maçın kadrosunda yok çünkü.
3: Fransa'dan geldiği için onun piyasası var orada. Kiraya verecekler büyük bir ihtimalle.
0: Ya, Ahmet deplasmanı kolay bir deplasman değil. Murat abinin söylediği gibi Diyarbakır deplasmanlarına gitti.
2: Boşuari de bu arada 2001 doğumlu. Yani onun bir ayrılığı yer de açıyor aslında. Tabii, Trabzonspor'a transferde açabilir daha doğrusu.
0: Kolay bir deplasman değil, zor bir deplasman. Bir de iyi bir kadroları var gidecek mesela.
3: Yani yarına netleşir. Kesin giderler yani.
0: Süratli oyuncuları var 3. bölgede. Eğer arkada alan bırakırsan tehlike yaratacak çok kaliteli oyuncuları var.
3: Aral'ı deneyimli. Ben mesela ilk 11'de Aral'ı bekliyordum.
0: Ben de ilk 11'de Aral'ı bekliyordum. Aral heyecanlandıran yani iyi oyuncu. Yani
3: bir tarafta Salah, bir tarafta Aral, düşünsene.
0: Etkili, bravo.
3: Ceza sahasında ortaya yağdırıyor sürekli.
0: İşte Fatih Hoca'da da mesela dikkat edersen bir oyuncu inanıyorsa
3: ya Savioğlu da çok gidiyor. Çalımcı mesela. Göze hoş gelen bir oyunu var adamın ama Aral daha
0: da öyle çalımcı. Aral tabii, daha iyi. Bana göre de daha iyi. Orada değerlendirilebilirdi ama hoca daha iyi biliyor. Sonuç antrenmanda o görüyor, çalışıyor ama.
1: Ya şimdi Savioğlu da çok iyi. Flash transfer olduğu
3: evet,
1: için.
3: Tabii.
1: Yani oradan alıp ama o tarafta gibi adam önemli bir adam olduğu için onu da bu tarafta oynatıp şey yapıyor ama Aral'a da tabii şey yaptılar.
0: Yani şu var abi, şimdi Trabzon istenilen tempoyu, ritmi niye yakalayamadı? Az önce saydığım eksikliklerinden dolayı. Bak Folcarelli gelsin Fabinho'nun yanına. Evet. Fabinho da tam istenilen maç kondisyonunu yakalasın. Arkada Batagov'la beraber, bak Pina sağda, solda Cabral, ortada Folcarelli, Fabinho. Onların önüne Muçi'yi veyahut da işte oralarda birilerini çekerse sol tarafta bak Marinovski'yi de oynatabilirsin orada. Üçlü mesela daha dirençli bir orta sahan olur. Hem üretkenlik anlamında
3: var bu,
0: hem
3: evet,
0: de ilerleyen haftalarla ilgili
3: söylüyorum. Tabii
0: yani. Teşekkür ederim bilgilendirdiğin için. Yani orada mesela daha dirençli, daha üretken bir orta saha da oluşturabilirsin. Sağ tarafta bakıyorsun az önce Salah. Sol tarafta sevgili Zeki abin dediği gibi Aral mesela. Ben de çok beğeniyorum. Çok iyi oyuncu. Ben bugün mesela Aral'ı oynatsaydı niye oynattı demem. Ama Savioğlu oynattığı zaman acaba niye oynattı gibi bir soru işareti var kafamda. Tamam o da çok yetenekli. Onaçu da kendini bulacaktır. Bu adam çok iyi bir golcü. Bir kere o adam atamıyor ama şimdi bir de
2: ama Aral da çok iyi başlamadı.
3: Stoperleri çıkarmaya yıpratıyor değil mi? Bravo.
0: Zeki abi lep demeden leblebi var. Ağzından aldın, hakkıma girdin, hakkımı aldın. Bak ben helallik istedim, ediyorum. Her neyse. Yani çok güzel yerden yakaladın. Yani burada önemli olan ne biliyor musun abi? Bir kimlik. Kimliği yakaladığın zaman istenilen oyuncu topluluğuyla beraber o zaman istediğin seviyeye çıkarsın. Trabzonspor'da da o kalitede, o seviyede oyuncular var. O deneyimli bir teknik direktör var. Teknik direktörünün de kalmasıyla ilgili futbolcuların da ciddi şekilde talep etmesi hocaya da özgüven vermiştir. Mücadele anlamında da biraz daha böyle hırslanmıştır. Ama burada artık iş size düşüyor. Bak hocanız bazı problemler yaşadı. Duygu patlaması yaşadı. Bu duygu patlamasının önüne geçmek istiyorsanız hocanıza da güveni verin. Yani hocam tamam biz seni istiyoruz. Biz de bunu çok kez yaşadık. Hocam ne olur gitme. Seni seviyoruz. Seni çok istiyoruz. İşte bizi bırakma. Bak isim vermeyeyim. Bir çıktık abi bir deplasmana gittik. Mağlup olduk. O şey gitti. Artık yani o şey oldu. Fatih Tekin'in tabii ki de kredisi var. Geçen sene yaptıkları bu sene yapacaklarını temin attık.
1: Ay sen şey mi demek istedin? Bu maçı kaybederse bir daha mı istifa
0: eder demiyorum. Ha. Benim yaşadığım anıyı anlatıyorum. Yani öyle bir anım var benim. Ondan dolayı
2: hangi
0: oradan
2: yıl?
0: Hemen şimdi abi işi var ya. Farklı yere çekiyorsunuz. Yani ben anımı anlatıyorum.
2: Hangi yıl oldu?
0: Ya ben defile hafızası yok senin gibi unutuyorum ama dışarıda bir bakarım hatıralarıma da şeyimi oynadığım dönemlere. O dönemi sana söylerim.
1: Zor
0: yani
1: maç.
0: Burada zor çok maç. Zor maç. Murat abin dediği gibi zor bir deplasman. Taraftarıyla yeni çıkmış, heyecanlı, istekli bir takım. 1-2 koşacak bir takım. Yıllardır hasret kalmış lige bir takım. Öbür tarafta iyi de kaliteli de oyuncu topluluğu olan bir takım. Bak 3'te oynamış olsaydı bugün ben Trabzon çok rahat kazanırdı derdim.
2: Normalde 3'te oynuyorlardı. Evet. Bu arada 4'e dönmüşler.
0: Ya süper bilgi var ya, çok güzel bilgilendirdiler. 3'te oynamış olsaydılar samimi söyleyeyim Zeki abi bak Trabzon çok rahat kazanırdı.
2: Mutlu edemiyoruz bugün.
0: Çünkü üçlü çok kolay bir sistem değil. Abi stoperler beke, bekler stopere bırakıyor kademiyi.
2: İyi hocaları var bu arada.
0: Tabii, evet. Ahmet Spor'da. İyi takımları var.
2: Onlar da
0: bugün yani şunu söyleyebilirim sevgili Furkan.
2: Buyurun.
0: Yani Trabzon açısından

0: tarafta Pina, sol tarafta Cabral. Bak sol tarafta Aras veyahut da Savio, ama ben Aras'ı tercih ederim.
1: Aral'ı
0: tercih ederim. Sağda da Salah, bak çok iyi bir takım olur. Muçi içerideki maçlarda, dışarıdaki
2: bir de,
0: maçlarda
2: bir de şöyle bir şey Okan,
3: noktalayacağım son 30 saniye
2: yani defans kurgusunun da bu kadar değişmesi de enteresan yani.
0: Evet.
2: Bir Cenk oynadı, bir şey oynadı. Evet. Yani Cenk Franç maçında çok arkaya adam kaçırdı.
0: Sezon başı bütün ligdeki takımlar, Murat abinin dediği yere değineceğim. İlk başta nereyi oluşturur kurgular biliyor musun? Defans hattı.
3: Savunma.
0: Evet. Savunma. Sezon başı kamplarında. Teşekkür ilk oralarda ediyorum. Bir şey değil rica ederim.
3: Okan Koç, Zeki Uzunluğur, Kaan Murat Özbasan. Çok teşekkürler kıymetli yorumlarınız için. Değerli izleyenler, biz transfer raporunu noktalıyoruz. Birazdan Scoreboard programında iki maçında heyecanı Aspor ekranlarında olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Aspor Radyo.
1: İnşallah bir gün de ben bir gol veya goller bekliyorum. Mario Gomez etkisi bekliyorum bugün. Onun için geldik diyelim. İnşallah hayırlısıyla bir gün galibiyetimizi alıp yeni transferlerimizi görmüş olacağız.

0: let's make some noise.
1: Şu an Vlahovic ve Trossard daha yeni transferler. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bunların takıma adaptasyonu ve aramıza yeni katılan oyuncular da. İnşallah Beşiktaş'ımız çok daha iyi olacak. Çok daha güzel yerlere geleceğiz. Bir takım killerler futbola müdahale etmediği sürece adil bir futbol çerçevesinde inşallah sezon sonu şampiyonluğa ulaşacağız. En büyük Beşiktaş.
2: Bu yönetimin iyi bir iş sağladığını düşünüyorum. Vlahovic, Trossard gibi önemli oyuncular. Yani Beşiktaş'ımıza geldi. Ligimizi çok kaliteli yaptı. İnşallah bu sene adil bir yönetimle daha iyi bir şekilde üst sıraları biriktirmeye hedefliyoruz.
3: Beşiktaş adı üstünde Beşiktaş her zaman şampiyonluk düşünür, şampiyonluğa oynar. Transferler de bu amaçla yapıldı zaten. Camia birleşmiş durumda. Son maçları kaybetsek de ya gayet transferler camiayı tekrardan birleştirdi. Başkanımız, hocamız şampiyonluk istiyor zaten. Biz onlara güveniyoruz. Umarım şampiyon oluruz.

0: Öncelikle transferlerden çok memnunum. Yeni hocamızdan da çok memnunum. O benim için en büyük transfer zaten o oldu. Vlahovic, Trossard gibi dünya yıldızları aldık. Nübel çok sağlam. Şimdi de yani hocanın çok istediği bir orta saha oyuncusu geldi Miretti ile. Salih'i çok beğeniyorum. Yani transferlerden çok memnunum. İnşallah şampiyon oluruz. Yani iyi düşüncelerim var.
1: Vlahovic tabii ki biraz alışması lazım Türkiye'ye. İtalya'dan geldi. Biraz da arada fark bıraktı. O yüzden Vlahovic biraz daha alışması lazım. Nübel çok iyi oldu. O çok güzel takıma girdi. Evet, çok güzel oldu. Yani gerisi alışması lazım. Trossard da biraz şimdi ayıp oldu. Bir tokat yedi. Dayak yiyip de geldi sanki. Ama o da biraz alışması lazım. Başkanın dediği gibi biraz okşamamız lazım. Türk değil tabii ki. Türkiye'nin şartlarını pek bilmediği için. O yüzden biraz daha alışması lazım bence.

Transferler çok olumlu, güzel transferler. Gelen futbolcuların hepsi de kaliteli futbolcular. Genç futbolcular alındı. 23 kontenjanından alınan futbolcular da sonradan gelenler de iyi oyuncular. Takım uyum sağlarsa, hoca da takımdaki rotasyonu biraz daha ayarlayabilirse takım iyi bir yolda. Yani geçen senelere nazaran daha iyi, ama bizim şöyle bir sıkıntımız var. 5. haftaya geldiğimiz zaman, yani 5. maçlarda biz sıkıntı yaşıyoruz. Bunu aşabilirsek sezon sonuna daha iyi gidebiliriz ki takım olarak geçen senelere göre kötüydük. Hani kadro yapısı

Bu sene kadromuz daha iyi. Kanatlarda oturduktan sonra Orkun'un önüne de yardımcı bir arkadaş geldikten sonra ben takımın çok daha iyi olacağına inanıyorum. Hocaya da çok güveniyoruz. Bizim taraftarımız zaten dünyada bir numara. Seviyorum Beşiktaş'ı, en büyük Beşiktaş.

0: başlıyor. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Scoreboard programıyla karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla artık son bulacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor karşılaşması başladı. Ayrıyeten yine aynı saat diliminde Beşiktaş sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Bu iki maç boyunca ekranlarınızda olacağız sevgili izleyenler. Yanımda bugün stüdyo konuğum Emre Eren olacak. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Batuhan, geçmiş olsun öncelikle. Biraz rahatsızsın.
2: Teşekkürler, hafif bir
1: en ufak kırıklığım var. Kırıklığa dikkat etmek lazım. Bu arada Beşiktaş iyi geldi.
0: Evet. Dilerseniz iki maçla başladı. Trabzon maçı Beşiktaş'a göre daha erken bir başlangıç yaptı. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor karşılaşmasında dilerseniz kadroları sizlere aktaralım. Kalede Lafon olacak, Umut Meraş, Lombardelova, David Batis. Savunma üçlüsü olacak hemen önlerinde Colin Sorch, Gökhan Gül, Ryan Raveloson, Ernal Krasniç. Önlerinde Samuel Barrett, Dia Saba ve Mbaye Diagne olacak. Trabzonspor'a baktığımızda kalede Andre Onana var. Sidney Lopez Cabral, Chibuke Vivu, Stefan Savic, Mustafa İskeller savunma dörtlüsü. Milik Kabasakal, Ernest Muçi, Fabinho orta sahada görev oluyor. Kanatlarda Muhammed Salah ve Noah Saviola var. Santrafor mevkiinde Paolo Nuaccio görev alacak. Çok kısa bu maçla ilgili yorumlarınızı alayım, ardından Beşiktaş'ın kadrosunu da sayacağım.
1: Tabii ki Trabzonspor çok değerli ve önemli bir kadro yapılanmasına sahip. Evet, her ne kadar Ferencvaros maçında bir kaza olsa da ben önemli bir takım olduğunu, Süper Lig için çok deneyimli oyunculara sahip olduğunu ve Trabzonspor'un şampiyonluğun en büyük adaylarından bu kadro ile birlikte olabileceğini düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Çok kolay maç olur mu? Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil. Ahmet Spor daha yeni lige çıkmış. Enteresan bir takım. Çok eksikleri var ama bunları tamamladıklarını düşünüyorlar. Ama tabii ki ben Trabzonspor'un bir tık daha önde olduğunu, bu müsabakayı kazanması gerektiği bir 90 dakika olarak düşünüyorum. Beşiktaş'a da dönecek olursak, Beşiktaş oyuna iyi başladığını düşünüyorum. Beşiktaş tam kadro oynuyor şu anda. Yani sezon başından beri yapılan transferlerin tamamı sahada. Bugün artık Beşiktaş camiası Trossar ve Vlahovic'ten artık bugün bir beklenti içerisinde, onu söyleyeyim. Ama Çorum Spor takımına da bakacak olursak Batuhan, ya 11 kişilik takımda 10 kişi yeni transfer. Bu tarz oyuncularla çok kolay olmaz. Zorluk yaşayabilir konuk Çorum Spor ki çok iyi bir Beşiktaş taraftarı var Dolmabahçe'de. Bu arada iyi geldiler ama. Yine bir korner var.
0: Evet, Beşiktaş, Çorum Futbol Kulübü mücadelesinin...
1: Sadece Serdar Güller var yani takımda. Geçen seneden sadece Serdar Güller var. Diğer 10 oyuncu yeni oyuncu.
0: Evet, yeni oyuncu. Dilerseniz kadroyu sayayım. Kalede Nübel olacak Beşiktaş'ta. Rıdvan Emirhan, Thiago Jalo, Amir Murillo savunma dörtlüsü. Önlerinde Salih Orkun, Olaytan üçlüsü görev alacak. Trossard ve Çerni kanatlarda. Dusan Vlahovic santrafor mevkiinde. Beşiktaş'ta Çorum Futbol Kulübü'ne bak.

0: Yanımızda Çorum Futbol Kulübü'nde Felipe kalede olacak. Önlerinde Gökhan Sazdağ, Penetra Smolčić, Borza savunma dörtlüsü olacak. Berat Özdemir, Muhammed Diomande, Emircan Güllük, İlber Ramadani, Serdar Gürler beşlisiyle bugün Beşiktaş'a karşı oynayacak orta sahada Çorum Futbol Kulübü. Santrafor mevkiinde Jesus Ramirez de gol arayacak Çorum Futbol Kulübü. İki takımın da, iki karşılaşmanın da 11'leri bu şekilde. Şu ana kadar Beşiktaş'ta bir etkili atak gelişti. Ahmetspor TIF faaliyetleri maçına baktığımızda, Trabzonspor karşılaşmasına baktığımızda Ahmetspor TIF faaliyetler az önce etkili bir atak girişiminde bulundu. Ama iki maçta da gol sesi çıkmadı. İki karşılaşmada da 5. dakikadayız.
1: Beşiktaş oyuna hızlı başladı. İlk 4. dakikada 2 tane korner atışı kullandı. Bunları tabii pozisyona çeviremedi ama baskılı, coşkulu, ön alan baskısıyla başlayan bir oyun tarzında oynuyor. Yaklaşık 40 bine yakın taraftar var. Bugün kazanması gereken bir 90 dakika çünkü önümüzdeki hafta bir derbi var.
2: Tabii.
1: Hatırlayacak olursak Fenerbahçe derbisi. O yüzden bugün bence konsantrasyon anlamında Beşiktaş takımı son derece iyi bir konsantrasyon içerisinde. Ama karşı tarafta da Uğur Uçar, benim beğendiğim bir teknik adam. Hatta çalışan arkadaşlarım da var. Çok prensipli, oyun potansiyelleri üzerinde çok çalışan, çok gayret gösteren, deneyim sahibi olabilecek bir teknik adam ilerleyen yıllarda. İlk maç Galatasaray'a karşı çok ciddi zorluklar yaşattılar hatırlayacak olursak. 2 tane gol attılar. Hatta 1-2 tane de net pozisyonları vardı ama bugün onlar da oyunu çok böyle kendi yara alanlarında değil ama Beşiktaş'a karşılık verebilecek bir tarz içerisinde gördüm ilk 5 dakikada. Tabii ilerleyen dakikalara bakacağız, göreceğiz ama Beşiktaş tam kadrosuyla birlikte artık bugün kazanması gereken taraf olduğunu düşünenlerdenim.
0: Tabii taraftarlar da artık Vlahović ve Trozar'ın etkisini görmek istiyor.
1: Tabii sen bak çok güzel bir şey söyledin yayından önce. Dedin ki Muhammed Salah maç kazandırdı dedin. Fenerbahçe'ye baktığın zaman Muriç kazandırıyor. Greenwood kazandırıyor. Öbür tarafa bakıyorsun Osimhen her hafta atıyor.
0: Evet.
1: Gollerin üzerine. Artık Beşiktaş camiası da bu iki oyuncudan çok ciddi bir şekilde potansiyel bekliyor. Yani gol anlamında, asist anlamında bu oyuncuların artık sahneye çıkmasını bekliyor. Çünkü önümüzdeki hafta derbiye kadar aslında bu bir de Fenerbahçe maçı öncesi çok ciddi bir hazırlık karşılaşması gibi de görülebilir. Derbi öncesi bir maç ama tabii ki Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil. Biraz oyunu kendi yara alanında kabul ettiğin zaman, biraz rakibe üstünlüğünü kaybettiğin anda da rakibin önemli ayakları var. Mesela çok beğendiğim bir oyuncu var. Yıllardır takip ederim. Emircan Gürlük. Altınordu'dan yetişti. 18 yaşında Rusya Ligi'ne gitti. 3 senedir orada oynuyor ve sağdan iyi bir atak geldi. İyi bir orta yaptılar ve çok net bir pozisyon.
0: Bu arada çok net
1: penaltı
0: pozisyon.
1: Beklentileri var. Bakalım.
0: Çorum Futbol Kulübü adına Thiago Jallo müdahalede bulunan oyuncu.
1: Emirhan'ın çok iyi bir ortası vardı. Dakika 6. Net bir pozisyon olabilirdi. Yok ya, öyle penaltı olmaz. Çünkü el vücutla yapışık. Evet, ele çarpıyor ama vücutla yapışık olduğu için Çağdaş Altay pozisyonu devam ettirdi. Bu esnada çok enteresan bir şey oldu. Beşiktaş pas yaparken Çağdaş Altay'a çarptı.
0: Evet, orta alanda.
1: Bak bu pozisyona sen ne diyorsun Emirhan? Bak bakalım. Biraz yapışık gibi geldi bana.
0: Yani kendisine dönük, evet.
1: Değil mi? Ucuz.
0: Topu da görmüyor.
1: Bu arada Beşiktaş bir etkili atak daha yapmaya çalışıyor ama kaleci topu aldı.
0: Kaleci Felipe Çorum Futbol Kulübü'nde şu anda oyunu başlattı. Degajını yaptı Felipe. Ramirez rakibini döndürmüyor. Akbadu Černi. Akbadu tekrar. Thiago Jallo. Şimdi Trozar kendisini gösterdi. İyi kontrol geldi Trozar'dan. Destek bekliyor arkadaşlarından.
1: Çok iyi çekti.
0: Leandro Trozar. Baktı içeriye Trozar. Top hala onda. Savunmadan destek var Akbadu'dan. Murillo. Murillo attı çalımını. Ortası geçmiyor. Korner.
1: Üçüncü korner.
0: Korner kullanacak Beşiktaş. Bu arada Trabzonspor'da sağ kanattan etkili geliyor. Yerden çevrilen top altı pasa doğru. Ahmet savunması dikkatli. Beşiktaş köşe vuruşunu kullandı. Černi yaya doğru Olaytan. Orkun
1: iyi orta geldi.
0: Onun ortası

0: Kafa vuruşu direkten döndü. Pozisyon devam ediyor. Bir vuruşta kafalarda gol Černý.
1: Çok iyi geldi Beşiktaş.
0: Gol Černý. 1-0 öne geçiyor Beşiktaş. Černý'nin,
1: bak çok Černý enteresan bir oyuncu. Bak Batuhan, tam gideceği konuşuluyor, gol atıyor. İki hafta önce de gidecek diye konuşuldu.
2: Kafalar karıştı mı?
1: Kafalar her zaman karışıyor Černý ile alakalı. Yayından önce Onur'la birlikteydik. Onur Özkan'la kulakları için nasıl? Selam olsun ona.
2: Selam
1: ya dedi, Černý dedi, nasıl gider dedi ya. Bugün dedik bir tane atar mı acaba dedik. Bugün attı. Beşiktaş 1-0 öne geçti.
0: Bir köşe vuruşu organizasyonundan gol gelişti.
1: Direkten dönen top.
0: Orkun Kökçü içeriye kesiyor.
1: Agbodu'nun çok güzel bir pası var yalnız. Değil mi?
0: Evet.
1: Cezalanışı.
0: İlk vuruş Agbodu'dan.
1: Calo vurdu.
0: Düzeltelim. Sonra Agbodu Černý'ye kesti.
1: Ve Černý golü attı.
0: Bu şekilde gelişti Beşiktaş'ta. Erken bir gol.
1: Tabii Beşiktaş'ın beklediği bir goldü bu. Dakika 10, 9 hatta. Golü buldu Beşiktaş. Evet, baskısı vardı. Oyunun başından beri baskılı bir oyun oynamaya çalışıyordu. İkinci bölgede topu tutamadı fazla Çorum Spor Kulübü. 3 tane korner kullandılar. 3. kornerin sonunda önce direkten döndü. Sonra Agbodu iyi bir orta yaptı. Černý golü attı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.
0: Evet. Çorum Futbol Kulübü santra vuruşunu yaptı. Bu arada Trabzonspor gole gidiyor. Salah. Şut ve topağlarda gol. Muhammed Salah.
1: Ya.
0: Salah. Dakika 11. Gol Muhammed Salah. Ligde 3. golünü kaydediyor Mısırlı Yıldız. Muhammed Salah. Dakika 11. Trabzonspor. Diyarbakır'da 1-0 önde.
1: Aynı anda iki maçı izlemek de çok kolay olmuyormuş. Yani.
0: Evet.
1: Çok güzel bir gol attı Salah.
0: Beşiktaş'ta Václav Černý, Trabzonspor'da
1: Muhammed Salah. 25 gol atar demiştim, biliyor musun?
0: Aynı pozisyonun iki oyuncusu.
1: Fabinho topu almış, Muçi araya salmış. Muhammed Salah karşı karşıya kalmış ve kalecinin yanından ağlara göndermiş.
0: Savunma arkasına böyle çok iyi sarkıyor.
1: Böyle deplase olursa Salah gibi oyuncu çok gol atar.
0: Orta saha çizgisinin hemen arkasından kendisini göstermiş.
1: Sol ayak içiyle
0: uzak köşeye güzel bir gol.
1: Hep yaptığı işler değil mi Batuhan?
0: Evet.
1: Yıllarca bu golü izledik biz. Bu golleri izledik.
0: Çok golü var.
1: Liverpool'da böyle golleri çok izledik. Takım da çok ciddi bir sahiplenme içerisinde Salah'a. Hemen gider gitmez golü atar atmaz bütün oyuncular Salah'a geldi. Hani bizim beklentilerimizin karşılığında bir 10'ar dakika izledik iki statta da, değil mi?
0: Evet.
1: Hani Beşiktaş'ın da galibiyete yakın olacağı. Bugün Amedspor'a karşı Trabzonspor'un da önde bir oyun oynayacağı düşüncemizdeydi ama tabii ki daha 10. dakika, daha 80 dakika var. Neler olacağını kimse bilemez yani. Ama iki takım da iyi başladı bence. Yalnız Amedspor da bayağı bir Trabzonspor'un üzerine gidiyor yani. Öyle tabii, ikinci bölgede falan bekleyeyim, birinci bölgede bekleyeyim oyunu oynamıyorlar.
0: Tabii.
1: Ki çok ciddi bir Muhammed Salah'ın deplasesi var. Çok iyi bir pozisyon yarattı kendine ve golü attı. Burada da tabii Amedspor savunma oyuncularının biraz o konuda daha fazla çalışmaları gerektiğini düşünenlerdenim.
0: Beşiktaş topu iyi orta alanda kaybetti. Çorum Futbol Kulübü hata izliyoruz şu an. Evet, top Nübel'de kaldı. Bir şut denemesi geliyor Ramirez'den. Savunmaya çarpan topu etkisini kaybetti, şiddetini kaybetti ve Nübel topu aldı.
1: Beşiktaş'ta coşku var, baskı var, heyecan var, atletizm var, her şey var. Önümüzdeki haftada da çok ciddi bir derbi var. Yani burayı çok doğru geçmesi lazım
0: çok
1: Beşiktaş.
0: Çok iyi bir pas geldi şimdi sağ kanalı.
1: Değil mi aslında?
0: Černý pası da orada, kim var?
1: Mourinho çok iyi bir pas attı ama Černý koşmadı topa.
0: Çok koşmadı.
1: Evet.
0: Ben de ya kamera orayı görmüyor.
1: Görmüyor, sen acaba kaçtı zannettin de. Černý halbuki kalmıştı orada.
0: Evet. Tacı kullandı Çorum Futbol Kulübü. Berat Olaytan araya giriyor, topu kazanıyor. Etkili yerde topu kazandı ancak devamını getiremedi. Berat, Emircan Güllük, o da kaybediyor. Orkun oyunu açtı. Trozar, Vlahovic.
1: Vursa gol olur.
0: Vlahovic yanalar.
1: Olmadı.
0: Dušan Vlahovic.
1: Yakın köşeye vurdu. Yalnız korner beklentisi var Vlahovic'in. Top rakipten çıktı diyor.
0: Evet. Çağdaş Altay out kararını işaret etti.
1: Halen hakeme itiraz ediyor. Trabzonspor'da 2 mi geliyor? İyi ortayı yapamadı.
0: Az önce Dušan Vlahovic sol ayakla yakın köşeye.
1: Var mı korner? Sanki rakibin
0: bakalım,
1: ayağına çarpmış.
0: Bakalım tekrar.
1: Yok.
0: Yani ben göremedim.

0: Oradan tabii sol çaprazdan ceza alanının içine girdi. Sağa doğru çevirmek çok zordur. Vücut yapısı da ona çok uygun değildir. Yakın köşeye vurmaya çalıştı Vlahovic. Ama avuta gitti top.
1: İki maçta da şu anda birer gol var.
0: Birer sıfır iki takımı da mutlu eder mi? Bence etmez.
1: Özellikle Beşiktaş'ı. Çünkü önünde bir derbi var.
0: Beşiktaş camiası şunu bekliyor. Yani 2-0, 3-0, 4-0 yani bol gollü bir galibiyet bekliyor. Oyuncuların özgüveninin tavan yapmasını, ki Fenerbahçe maçı çok kolay olmaz. Zaten derbilerin hiçbiri kolay olmaz. Ofsa ya, pozisyon kornermiş ya. Net kornermiş.
1: Kamera evet. Net kornermiş ya. Gördük.
0: Çağdaş Altay'ın gözünün önünde net korner out verdi ya. Top çünkü köşeye gidiyormuş. Rakibin dizine çarpmış. Bu arada olay
1: orada gerginlik var.
0: Berat arasında bir problem yaşandı.
1: Dušan Vlahović, Berat, Olaytan.
0: Trabzonspor sağ taraftan iyi geliyor.
1: Evet, Trabzonspor etkili geliyor orta. Onu açıyor, geçti. Saviolo dokunamadı. Orta alanda şimdi Trabzonspor Fabinho ile topu tekrar kazanıyor.
0: Fabinho da çok özel bir oyuncu. Mesela çok doğru bir transfer Trabzon adına. Özellikle Salah gollerinde çok ciddi etki yaratabilir.

0: Bu arada iki sarı kart çıktı Beşiktaş maçında. Beşiktaş Torun Futbol Kulübü maçında.
1: Orkun'a da sarı kart gösterdi.
0: Evet, Orkun da sarı kart gördü. Kaptan Orkun Kökçü.
1: Niye gösterdi, ben anlamadım onu.
0: İtirazı var.
1: Vlahovic'e arkadan bir foul yapıldı. Vlahovic'in foul yapıldıktan sonra eline çarptı top. Çorum sporlu oyuncular buna itiraz ettiler. Beşiktaşlılar da itiraz etti. Ama baktığımız zaman olay tan araya girdi. Berat onun elini çekti falan derken Orkun sarı kart gördü.
0: Diomande köşe vuruşu kazandırıyor takımına. Çorum Futbol Kulübü korneri kullanacak. Dakika 16. Diomande bu sezon Çorum Futbol Kulübü'nün en önemli transferi.
1: Evet, çok önemli bir oyuncu. Rangers'tan geldi. Orta alanda ön alanını çok doğru oynayabilen, atletik özelliği yüksek bir orta saha oyuncusu. Çorum Spor'a da hayırlı olsun. Bu arada Çorum Spor'un ilk korneri.
0: Korner kullanıldı. Önreye doğru yanağlarda kalıyor top.
1: Korner pozisyonu havuz verdi bak. Bir de Beşiktaş'ın transferleriyle alakalı bir şey söylemek istiyorum.
0: Tabii.
1: Sevgili Batuhan.
0: Tabii.
1: Ricard Rios Beşiktaş'la görüşüyor. 26 yaşında Benfica'lı orta saha oyuncusu. Ve Leandro Pereira'yla da çok sıcak Beşiktaş. 30 yaşındaki sol stoper, Flamengo'da oynayan sol stoperle çok ciddi bir şekilde görüşmeleri hızlandırdı. An meselesi, yani Beşiktaş'a gelmesi an meselesi, onu söylemek istiyorum.
0: Burada yanlışlıkla herhalde gerilirken hakeme de bir teması oluyor Orkun'un, istemeden de olsa.
1: Evet.
0: Sanırım o yüzden sarı kart çıktı.
1: Ama gereksiz şeyler yani. Bence çok gereksiz yani. O sarı kartlar çok gereksiz.
0: Bir anlık yükseldi orada.
1: Biraz sinirlerine hakim olacaksın yani o pozisyonlarda. Öndesin. Oyun istediğin gibi gidiyor. Her şey yolunda. Bir problem yok. Orada ufak tefek tartışmalar olabilir ama sen kaptan olarak biraz daha Orkun'un orada niyetini biraz daha böyle daha sakin ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Beşiktaş savunması da pozisyonları da çok ciddi
0: bugün,
1: bir şekilde.
0: Bugün Calo ve Agbadu ikilisi.
1: Benim beklediğim iki stoper. Yani Beşiktaş iyi bir sol stoper almayacaksa bu iki oyuncuyla oynar diye düşünüyordum hep sezon başından beri. En sonunda artık ligde bu iki stoperi değerlendiriyor teknik direktör. Tabii Vincenzo Italiano'ya da değinmek lazım. Vincenzo Italiano Beşiktaş'a geldiği günden beri çok ciddi dokunuşlar içerisinde. Takıma çok doğru katkılar verebiliyor. Ön alan baskısını çok doğru yapıyor. Beşinci, altıncı saniyede takım tekrar topu kazanıp tekrar atak devam ettiriyor. Yani bunlar Beşiktaş'ın çok önemli işler. Çok değerli transferler yapıldı. Başkan ve yönetim kurulu çok önemli transferlere imza attı. Bu arada iyi bir pozisyon geldi ama...
0: Vlahovic dokunamadı. İyi bir pas geldi ona. Sol kanattan koşuyu yaptı. Ancak topa dokunamıyor.
1: Beşiktaş çok ciddi bir kaleci aldı öncelikle. Yani en önceki Nübel. Transfer Nübel. Beşiktaş'ın en önemli transferlerden biri. Tabii atanın ve tutanın diyorlar ya, hani kalecin ve santraforun iyiyse evet bu şampiyonluk yolunda çok büyük bir aşama kaydedebilirsin. Çünkü Beşiktaş camiasının forması her zaman şampiyonluğa oynayacak kapasitedir. Ama iyi oyuncular lazım. Oyunu iyi oyuncularla doğru oynayabilirsin. Teknik adam da bunu gerçekleştirdi. Tabii çok nokta, iki tane daha transfer yapılırsa Beşiktaş hem kadro zenginliği açısından hem de istikrar açısından bu lige damga vuracak kulüplerin yegane başından biri olacaktır. O yüzden biraz sabırlı olmak lazım. Biraz sükunetli olmak lazım ama geçen haftaki Alanya maçında hiçbir zaman Beşiktaşlar unutmadı. Onu da söylemek lazım yani. Orada verilmeyen gol, verilmeyen kırmızı kart falan.
0: Tabii.
1: Yani bunlar tabii ki Beşiktaş camiasının biraz sinerjisini bozsa da bugün bence hiç sahada hiç ondan bir eser yok. Oyuncuları iyi konsantrasyon içerisinde görüyorum ben.
0: Olaytan dikini oynuyor. Vlahovic.
1: İşte buralarda kaybetmemesi lazım.
0: Top
1: yani atağa giderken kaybedersen işte böyle kontra şeklinde yakalanabilirsin.
0: Sağ kanattan yükleniyor. Ramirez'e doğru ara pası. Agbadu daha yakın topa. Agbadu ve Ramirez mücadelesinde Agbadu dışarıya bırakıyor.
1: Dengesini kaybetti. Daha önce taça bırakabilirdi. Halbuki hiç gerek yok. Bu tarz oyunlara gerek yok. Orada kaybettiğin anda çünkü çok ciddi bir atak yiyebilirdin. Agbadu orada son saniyede yaptı o pozisyonu.
0: Bu arada Çorum Spor deplasmanı da gerçekten deplasman tribünü az önce
1: bayağı iyi, değil mi?
0: Çok renkli bir görüntü vardı.
1: Çok güzel.
0: Kalabalık.
1: Tabii bunu istiyoruz yani. Türkiye Ligi'nde Çorum Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmış bir kulüp. Onlara da başarılı başarılar dilemek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Önemli işler yaptılar. Geçen sene çok iyi galibiyetler aldılar. Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadılar. Yani lige çıkma yaşadılar. Hocaları Uğur Uçar bence iyi bir teknik adam. iyi yolda olduklarını görüyoruz ama tabii lig kolay değil. Lige çok iyi başladılar mı diye soracak olursan aslında çok iyi başladılar. Galatasaray'dan iki tane gol atıp da puanla dönebilmek
2: tabii
1: çok kolay değildi ama içeride kaybettikleri bir Kasımpaşa maçıydı yanılmıyorsam. Kasımpaşa'ya kaybettiler. Bugün de Beşiktaş deplasmanında. Israrla puana ihtiyaçları var. Onlar da iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyebilirim ilk 20 dakika özelinde.
0: Salih araya girdi. Bir anda ara pasına başvurdu. Olaytan koşuyordu ki orada Felipe araya hemen araya girdi. Çorum Spor.
1: Tabii bu oyunun en büyük dezavantajlarından biri şudur Batuhan. Ön tarafta çok baskılı oynarsın, çok tempolu oynarsın, aşk dolu oynarsın ama orada çok fazla adamla gittiğin zaman çıkabilecek bir kontralara da çok doğru cevaplar vermen lazım. Yani takım savunmasını çok doğru yapabilmen lazım ki hocanın en büyük dezavantajlarından biri bence Vincenzo Italiano'nun en büyük dezavantajlarından biri bu. Çok baskılı oynatıp arka tarafta çok ciddi pozisyonlara yol açan bir oyun tarzı var. İşte buraları doğru geçebilirse Beşiktaş, buralarda çok fazla pozisyon yemezse, burada gol beklentisine çok doğru cevap verirse bence Beşiktaş çok doğru yolda. Orta sahayı bak bu kadar çabuk geçmemesi.
0: Salih Beşiktaş etkili çıkamadı. Şimdi yüksek bir top. Çerni dokunuyor topa. Smolčić ve Olaytan eşleşmesi. Olaytan çok iyi aldı topu. Çerni'den koşu var. Çerni ilerliyor.
1: Arkaya keserse gol olur mu?
0: Bir boşluk var. Çizgi indi. Yerden çeviriyor.
1: İyi çeviriyor.
0: Lavic'e gelmedi.
1: Halbuki Çerni o kadar iyi girmişin ki ceza alanının içine girmişin. Topu diplemen lazım orada ama gücü kalmamış. Onu anladım. Gücü kalmamış. Yerden kesmeyeceksin o topu. Dipleyeceksin arkada Vlahović bomboş.
2: Evet.
1: Hatta Vlahović de biraz sinirlendi. Hani nasıl kesemezsin bu topu diye. Çorum Spor'da bu dakikalarda gelmeye başladı.
0: Evet, etkili gelmeye.
1: İyi geldiler.
0: Başladı Çorum Futbol Kulübü. Sol kanattan etkili geliyor Emircan'la. Emircan ceza sahasında. Emircan vuruş açısı arıyor. Murillo o bölgeyi çok iyi kapattı. Emircan
1: yani
0: içeriye girdi. Hareketleniyor. Kale önüne doğru
1: tehlikeli
0: son anda müdahale.
1: Bak çok değerli bir oyuncu. Önemli bir oyuncu
0: evet.
1: Sana söyleyeyim.
0: Evet.
1: Çok önemli bir oyuncu. 22 yaşında daha. Özgüveni çok yüksek. Jala'yı çok rahat geçti. Yalnız Agbadu orada kayarken kendi filelerini atabilirdi. Biliyor musun?
0: Evet.
1: Bak bu kayışlar çok değerli, tehlikelidir. Yani savunma oyuncularını ben anlamıyorum. Yani kayarken ya orada işi bitirmeleri lazım. Kaleye doğru vuruş her an kendi kalesinde bir gol görmesine sebep olabilir. Yani o yüzden dikkat etmesi lazım Agbadu'nun ya. Özellikle Agbadu'nun dikkat etmesi lazım. Çünkü Beşiktaş tarihinde çok değerli bir transfer. 18 milyon euro para verilmiş bonservisine. Buraları doğru geçmesi lazım.
0: Yamal'le Vlahović savunmasına yardımcı Çerni. Orkun sekti top şimdi. Trozar çok iyi çıktı Beşiktaş. Olaytan koşuyor. Olaytan. Murillo düzeltelim. Murillo penaltı noktasına doğru.
1: İki orta yapıyorsun savunma. Arkadaş. İkisi de aynı ortaya. Olacak şey değil. Bak pozisyon yiyor ya burada.
0: Olaytan'la.
1: Bak pozisyon yiyor.
0: Murillo
1: iki yakalandı.
2: Aynı ayakkabıyı giymişler.
1: Ya hayır. Niye bu kadar acele ediyorsun ya? 18'in içine giriyorsun. Bir tane baskı yok ya. Devam etsene. Kaleciyle karşı karşıya kal. Rakip seni kapattığı zaman zaten bir tane Beşiktaşlı geldi. Çıkartacaksın. Boş kaleye gol olacak.
0: Evet.
1: Dakika 23. İki tane net pozisyon kaçırdı Beşiktaş. Net.
0: Bu arada Trabzonspor maçı da 1-0'lık Trabzonspor'un üstünlüğüyle devam ediyor.
1: Aramasınlar Batuhan bunları.
0: Bilmiyorum.
1: Futbolda her şey var.
0: Yani dün Fenerbahçe'de mesela çok erken öne geçti. Ama en fazla 2 gol izleyebildik.
1: Evet.
0: Bir Fenerbahçe maçı da yine farka gidebilecek maçlardan biriydi. Yani bol pozisyon oldu. Fenerbahçe çok kaçırdı. Ki aynısını şimdi kez daha Beşiktaş için de söyleyebiliriz.
1: Gereksiz yani bunlar artık sok finalleri yapacak. Bir de böyle oyuncular bu arada Ahmet Spor çok ciddi bir pozisyon
0: evet,
1: kaçırdı.
0: Evet çok ciddi geldi Ahmet Spor.
1: Kaleci Onana'yı gördün mü sen nereden oyuna katıldı? Sağ taraftan
0: Samuel.
1: Sağ bekten.
0: Samuel vurdu.
1: Sağ bekten atağa katıldı.
0: Ahmet Sporlu Samuel.
1: Kaleyi boş bıraktı. Boş kaleye vurdu Ahmet Spor ama olmadı. Dakika 25. Bak nitelikli ve nicelikli oyuncular vardır tamam mı? Şimdi mesela Çerni gibi çok nitelikli hem nicelikli. Yani Murillo mesela atağa katıldığı zaman Beşiktaş'a keyif veren bir oyunu var. Burada finalleri yapacaksın. Bu kadar çok zor bir şey değil ya. Ya final pası çok zor değildir. Plenel pası şurada zordur. İkili üçlü sıkıştırma yaparlar orada. Finali yaparken çok zorlanabilirsin ama yanında rakip yok. Hiçbir kimse yok. Ya yani buraları çok doğru oynamak lazım. Bu esnada da oyun yani Beşiktaş'ın hakimiyetinde geçiyordu ilk 15-20 dakika ama Çorum Spor şu anda dengeyi sağladı. Çorum Spor dengeyi sağladı.
2: Evet. Şu anda iki maçın da canlı skoru ekranlarınızda, aynı zamanda 3. haftada alınan sonuçlar.
1: Yalnız Beşiktaş taraftarının sesi buraya kadar geliyor, biliyor musun? Yani ben kenardan dinliyorum, duyuyorum. Çok heyecan veriyorlar. Dolu. Takımlarına destek veriyorlar. Sonuna kadar destek vereceklerini zaten biliyoruz. Ama bugün de bayağı canlı, diri, heyecanlılar. Ama ben bugün artık Vlahovic ve Trossard'dan bir şeyler bekliyorum. İyi geldi Beşiktaş.
0: Trossard
1: geldi.
0: Gelmedi. Sağdan vurdu. Bir kez daha vuruyor. Ve korner. Üstten dışarıya.
1: Kornere. Ama iyi pozisyon değil mi? Trossard bunları yapması lazım. İşte Beşiktaş niye aldı? Trossard Vlahovic'i niye aldı Beşiktaş? Skor üretsin. Takıma yardımcı olsun. Takım zaman zaman iyi oynamayabilir ama bu dev oyuncular sahneye çıkıp Beşiktaş'a skor üretmeleri lazım. Bunları başarabilecek oyuncular bunlar. Onun için transfer yapıldı.
0: Tabii. Sorumluluk almak için.
1: Kesinlikle.
0: Dakika 27. Beşiktaş bir köşe vuruşu kullanacak. Bir korner organizasyonu. Rıdvan korneri kullanıyor. Kafa savunmadan geldi. Leandro Trossard. Olaytan. Orkun Kökçü. Pası Trossard'a. En sağda Černý var. Černý yerden yapıyor.
1: Olmaz
0: orta.
1: Bunlar.
0: Černý.
1: Bak, kapalı savunmaya karşı bunlar olmaz. Batuhan olmaz. Kaldırman lazım topu. Arka direğe kesmen lazım. Ön direkte 7 tane 8 tane Çorum Sporlu oyuncu var. Yerden kesiyorsun. Atak başlangıcı yapıyor Çorum Spor. Bu arada Beşiktaş gene ön alan baskısını doğru yapmaya başladı bu dakikalarda.
0: Evet, topun sahibi Beşiktaş. Calo sağ kanatta Černý kendisini gösterdi. Bir kez daha arkadaşına dönüyor Černý. Beşiktaş'tan hazırlık pasları. Bu arada Ahmet Sportif yükleniyor Trabzonspor karşısında. Trabzonspor yarı sahasına girdi. Ahmet Spor orta şimdi, arka direğe doğru açıldı. Gelişi güzel bir vuruş, yandan dışarı gidiyor.
1: Trossard'la geldi yine Beşiktaş.
0: Trossard
1: kaldıramadı o da.
0: İyi kaldıramıyor Trossard.
1: Serdar Gürler'le bir atak tazeliyorlar.
0: Serdar Gürler. Berat.
1: Hakem devam ettirdi.
0: İki oyuncu birden yerde kaldı. Hakem devam
1: tehlikeli bir atak
0: diyor. Gökhan'ın ortası Rıdvan'a çarpıyor. Köşe vuruşu.
1: Rıdvan'la Murillo oyuna biraz daha, özellikle atak anlamında, Beşiktaş'ın o 3. bölgesine yardımcı olmaları lazım. Yapabilirler, o kapasiteye sahipler ama onlar da bu 28 dakika içerisinde çok tutuk başladıklarını gördüm ama onlar oyunun işine girerlerse, onlar oyuna hükmederlerse bu sefer Trossard, Černý ve Orkun'a çok ciddi pozisyonlar yaratabilirler. Bu konuda herhalde devre arasında teknik direktör mutlaka konuşacaktır kendileriyle.
0: Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza yayına doğru düştü top. Jalo uzaklaştırıyor. Penetra yükseltti. Agbado karşılıyor. Ramirez yerde kalan oyuncu Çorum'da. Nübel'de kaldı top.
1: Orada bir foul vardı. Ceza alanının içinde bir oyuncu düştü. Çorum Spor'dan. Penaltı beklentileri vardı ama ben pozisyonun devam ettiğini, hakemin devam ettirmesi doğru
0: oldu. Trossard çalımını attı, yerde kaldı. Son kararı.
1: Sarı kart çıkması lazım bak burada.
0: Yani içeride olsa
1: penaltıydı bu.
0: Penaltıydı.
1: Ceza alanının dışında Trossard çok iyi geçti. Bence net sarı kart. Bak hop. Gökhan Sazdağ'ına değil mi?
0: Eski bir Beşiktaşlı.
1: Evet. O da kaptanlık pazı bandını almış. Bak burada bir oyuncu düştü. Jalo'nun pozisyonu ile alakalı bakalım mı? Bakalım. İtmeler, çekmeler normal şeyler bunlar. Bunlar olağan şeyler. Yani. Yalnız burada foul verilebilir. Agbadu'nun yapmış olduğu hareketin foul olduğunu düşünüyorum ben yayın üzerinde.
2: Devam etti.
1: Çağdaş Altay devam ettirdi.
2: Bu arada Trabzon mücadelesi de, Trabzonspor mücadelesi de Rölanti de devam ediyor.
1: Trabzonspor zaman zaman geliyor. Zaman zaman Amespor geliyor.
2: Şu anda tempo olarak Beşiktaş Çorum
1: mesela
2: Futbol Kulübü
1: bir hakemin buna sarı kart vermemesi için sebep ne olabilir acaba ya? Kime verdi sarı kartı? Yamandı'ya verdi.
2: Orkun şimdi kaleye doğru
1: korner.
2: Orkun Kökçü. Yani bildiğim roket yolladı. Çok
1: siz
2: sert
1: de, değil mi?
2: Çok çok sert vurdu.
1: Baraja bak ne kadar baraj hatalı da. Bir baraja. Görüyor musun? İkisi yan yana duracağı yerde ikisi ayrı ayrı durmuşlar. Adam ayağını uzattı belki karşı çatala
2: tabii
1: gidebilirdi.
2: Oradan
1: geçiyorsun. Gol bile olabilir.
2: Tabii tabii tabii.
1: Ki Orkun'un vuruşu gole doğru gidiyordu.
2: Köşe vuruşunu kullandı Beşiktaş. Olaytan gelişi güzel bulmak istedi. Topu ıskaladı. Emircan şık hareketler devamı gelmedi.
1: Trossard aldı.
2: Trossard dripping halinde şimdi. Trossard
1: bugün hareketli ve heyecanlı.
2: Trossard pasını verdi Vlahovic'e.
1: Olur mu?
2: Vlahovic vurdu kaleci.
1: Orkun.
2: Marcos Felipe Orkun vuruyor. Korner.
1: Vlahovic'in pozisyonunu gördün mü? İşte bunları yapacak ya. Beşiktaş camiası bunu bekliyor ya. Ya Trossard ve Vlahovic'den bunları bekliyor. Bak sola çekip sağına çekti bak. İyi de vuruş ama olmadı. Üstüne gelmiş. Yana bıraksa halbuki gol olur.
2: Yakın köşeye de.
1: Yakın köşeye. Hiç önemli değil. Uzak köşe değil. Yakın köşeye bırakıverse kalecinin ayaklarına evet. Doğru. Ki vuruş bence iyi bir vuruş. Vlahovic'in vurmuş olduğu top iyi bir top.
2: En iyisi fake atması bence. O fake.
1: Sol ayağın içiyle
2: çok
1: değil
2: güzel
1: mi?
2: Güzel fake. Ya orada zaten kumaş belli oluyor.
1: Hoca da çok mutlu yani.
2: Değil mi?
1: Bak Vincenzo İtalyano çok mutlu. Takımından mutlu.
2: Köşe vuruşunu kullandı Rıdvan. Ramadani kafayı vuruyor, uzaklaştırıyor Orkun. En geride
1: iyi orta yaparsa.
2: Sağ çizgide Cerny çekti soluna Cerny. Birebir deneyecek Cerny. Döndü geriye Jalo. Hücuma desteği var. Pası
1: buralarda
2: hatalı.
1: Buralarda kaybetmeyeceksin. Buralarda kaybetmeyeceksin.
2: Emircan hızlı çıkmak istiyor. Çorum
1: çıkamadılar ama. Beşiktaş çok çabuk geriye döndü.
2: Çok iyi döndü.
1: Çok iyi döndü.
2: Beşiktaş savunmaya çok iyi dönüyor.
1: Dönmesi lazım.
2: Tabii bugün Ernest Poku ve Miretti'yi de merak ediyoruz.
1: Onları da büyük bir ihtimalle son 15-20 dakika izleme şansında bulunacağız. Özellikle Poku antrenmanlarda göstermiş olduğu performanstan teknik direktör Vincenzo Italiano çok mutlu. Onu daha erken alabilir diye düşünüyorum. Miretti'nin son durumunu bilmiyoruz. Ama iki oyuncu da oyuna girer gibi hissediyorum ben.
2: Bolza, Diomande.
1: Tabii skoru aldıktan sonra yani.
2: Berat, Smolcic, Olaytan.
1: Olaytan nasıl istiyor değil mi ya? Her bölgede var ya. Hep kazanmaya çalışıyor. Hep takıma faydalı olmaya çalışıyor. Ama bu dakikaya kadar Çorumspor'da hiç maçı

0: çirkinleştirecek hiçbir hareket yapmadı, biliyor musun?
1: Evet, yapmadı.
0: Onlar da koro koro bir mücadele içerisindeler. Savunmada hata yapmamaya gayret gösteriyorlar ama ilk golde tabii yapacakları bir şey yoktu.
1: Penetra.
0: Offside. Evet.
1: Uzun bir top. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Karar offside.
0: Ben geçenlerde bir iddiada bulunmuştum. Özellikle Anadolu takımlarının büyük takımlara karşı deplasmanda çok zorlanacağı bir lig sezonu izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani öyle çok kolay değil hani Beşiktaş'ı gelip Beşiktaş'ın sahasında yenmek, işte Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'nin sahasında yenmek, Galatasaray'ı Galatasaray'ın sahasında yenmek çok kolay olmayacak. Trabzonspor da ona keza. Hı hı. Dün mesela Samsunspor bayağı bir hayal kırıklığı yaşattı bize, yani çok enteresan, ama tabii ki Fenerbahçe'nin de iyi bir oyunu vardı.
1: Evet.
0: Agbodu ne gerek var orada?
1: Agbodu tehlikeli yerde topu kaybetti. Ceza sahası içi. Ramirez dar açı. Murillo.
0: Offside mi?
1: Bu arada evet. Eli havada hakemin.
0: Ama ne gerek var yani, değil mi orada? Yani Agbodu halen o şeyinden çıkamamış yani. Enteresan görüntüsünden halen çıkamamış. Ya biraz daha özgüvenli olması lazım. Bak rakip basıyor. Halen orada geçmeye çalışıyor rakibi. Ben offside olduğunu da düşünmüyorum pozisyonu. Offside verdi ama değil offside.
1: O arada Trabzonspor karşılaşmasında da zorunlu bir değişiklik oldu. Onu da söyleyelim. Aral Şimşir Saviolo'nun yerine onun yerine oyuna dahil oldu sevgili izleyenler ve dinleyicilerimiz, bizleri tabii Alspor Radyo'dan da dinleyen dinleyicilerimize aktarmış olalım.
0: Batuhan, dakika 35'i yaptık. 35, iki takımın da birer sıfırlık galibiyeti devam ediyor. Ama biraz daha Ahmet Spor daha baskılı gördüm son 5 dakika. Yani geliyor Ahmet Spor sağ taraftan, özellikle ciddi ataklar yapıyor. İyi bir orta gelirse tehlike olur. Cagne gibi önemli oyuncuları var.
1: Evet. Penetra.
0: Tekrar Beşiktaş maçına döndük.
1: Cagne ve Savic arasında yaşananlar, evet. Beşiktaş maçında şu anda Çerni etkili. Geliyor Çerni ile Beşiktaş. Orta alandan dripping halindeydi. Vlahovic pası Orkun'a. Orkun aradan Trossard'a. Trossard kaleciyi geçti. Şimdi alanı kapandı. Trossard bir vuruş. Murillo direkt.
0: İki oldu.
1: Murillo.
0: İkinci direkt.
1: Kale önünde, kalenin dibinde.
0: Bak
1: Murillo.
0: Oradan direğe vurmak daha zordur, biliyor musun? Tabii, yani topu kesinlikle. Dışarıya vurmak daha zor, kalenin içine atmak daha kolaydır, atamadı.
1: Kaleye kaç metre vardı ki?
0: Bir buçuk metre.
1: Bir buçuk metre.
0: Evet, altı pasın çok daha içerisinde. Evet. Bu arada Ahmet Spor iyi geldi.
1: Ahmet Spor etkili geliyor. Bir vuruş ona sağına yatıyor. İki hamlede topun sahibi. Andre ona.
0: Yalnız o pozisyon gol olsaydı, Trossard'ın pozisyonu. Evet. Daha öncesinde bir foul vardı. Mourinho'nun yapmış olduğu bir foul vardı. Oradan vardan dönebilirdi o top. Yalnız Orkun'un müthiş pası. Trossard'ın ceza alanının içinde o kaleciyi geçerken kendini bıraksa penaltı olacaktı, evet. Ama yalnız aldı at demiş ya. Bak bunu atmak zor. Neresiyle vurmuş? Bak Batuhan. Bak şimdi bak.
1: Orta burada. Oo, diziyle vuruyor.
0: Diziyle vurmuş.
1: Diziyle vuruyor.
0: Ama yönünü değiştirdiğin an gol olacak yani. Bir buçuk pas. Değil mi? Bir buçuk
1: metre. Bir buçuk. Bir buçuk metre.
0: Çok güzel bir maç oluyor ama. İki tarafta atak zenginliği çok yüksek.
1: Orta alanlar çok hızlı geçiliyor.
0: Çok hızlı geçiliyor, evet.
1: Berat. Beşiktaş iyi kapandı. Borza. Smolcic.
0: Ben Trossard'ı bugün ilk kez iyi gördüm.
1: Ramadani.
0: Bıraktığımız Trossard geri dönmüş. Bir de içeriye de kat ediyor. Yani sadece kenarda kalmıyor. İyi geldi.
1: Serdar şimdi önüne alıyor. Serdar geçemiyor.
0: Çok net bir pozisyon.
1: Calo'yu. Serdar Güller devamını getiremiyor pozisyonun. Çorum Futbol Kulübü adına. Normal sürede artık son 5 dakika içerisindeyiz. Serdar.
0: Vuruş ve korner. Serdar yalnız korner. Bir tane cezalının içine girdi. Onu içeriye doğru kat etse rakibe ekarte edebilir ve karşı karşıya kalabilirdi ama orada Jalo çok deneyimli ve kıymetli bir dokunuş yaptı o topa. Çok net bir gol pozisyonunu engellemiş oldu. Bu arada ikinci kornerini atıyor herhalde, değil mi?
1: Evet, ikinci korner.
0: Çorum Spor.
1: Köşe vuruşunu kullandı.

0: Yakalanma hazırlığında Emircan, Emircan ortaya şimdi çeviriyor. Emircan Arda top kazandı. Emircan, Emircan Güllük offside. Ve bu arada çok da offside'a yakalandı Çorum.
1: Çok offside'a yakalandı Çorum, evet.
0: Oyun duruyor şu an. İki maçta da şu an birer gol var. Trabzonspor 11. dakikada Muhammed Salah'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş ise Çorum karşısında Vaclav Černý'nin golüyle 1-0 öne geçti. Şu anda iki maçta da 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor Trabzonspor ve Beşiktaş'ın.
1: Savunmadan çıkarken çok güvenli bir şekilde çıkamıyor Beşiktaş. Yani o güvenliği sağlaması lazım. Hem Agbadu'nun hem Jalo'nun çok doğru paslarla oyunu açması lazım. Kanatlara kullanmaları lazım ki bu atmış oldukları top gibi mesela. Evet. Bunları yapmaları lazım ama çok kısa paslarla rakibe kaptırıyorlar. O da Beşiktaş için büyük bir dezavantaj olabiliyor zaman zaman.
0: Olaytan pas Orkun'a, Orkun Kökçü. Orkun bekliyor.
1: İyi geldi Beşiktaş.
0: Olaytan'a bıraktı Orkun.
1: Bunu yapması lazım artık Černý'nin, değil mi?
0: Černý yerden. Olaytan kontrol.
1: Penaltı beklentisi var bakalım.
0: Şu elle oynama beklentisi var.
1: Penaltı'nın eline çarptı ama çok yapışık gibi geldi bana.
0: Şu anda itirazlar var. Maçın hakemi Çağdaş Altay korneri gösteriyor. Ama itirazlar devam ediyor.
1: Bu açık.
0: Beşiktaş tepesinde.
1: Yapmayın. Yapmayın, bu el açık.
0: Maçın hakemi Çağdaş Altay.
1: El açık.
0: Ve VAR odasında şu an Richard Martens var. 41 yaşında Hollandalı. Bu bilgiyi de paylaşmış.
1: Yapışık olalım mı acaba ya?
0: Nasıl?
1: Sanki böyle biraz daha vücuda yapışık gibi, sanki böyle kol biraz oynuyor gibi hissettim ama. Orkun özellikle itirazda bulunuyor. Sarı kartı var, dikkat etmesi lazım yalnız. Bekle diyor maçın hakemi. Gidiyor. VAR'a gidiyor. Sence bu pozisyon penaltı mı?
0: Tekrar ben VAR'da inceleyeceğim. Hoca şu anda, Çağdaş Altay şu anda VAR'a gidiyor. Bakalım çıkacak karar ne olacak? Dakika 41.
1: Böyle penaltı olur mu ya? Rakip topu görmüyor ya. Baksana.
0: Arkası dönük.
1: Rakibin arkası
0: ama
1: dönük.
0: Şu yapılmış, şu.
1: Eli ama dönerken oyuncu o elini nereye sokacağını çok fazla şey yapamaz.
0: Ya öyle yani. Ama yapışık olması lazım kurala göre.
1: Aslında Mustafa Hoca'yı var ya, sormak lazım bu yani pozisyonu. Yani ben çok arada derede kaldım. Top ele çarpıyor ama yapışık mı? Vücudu, adamın kafası arkada. Gidip verecek.
0: Bence mı? Penaltıyı verecek.
1: Verecek.
0: Çağdaş Altay.
1: Verdi.
0: Evet, penaltı.
1: Beşiktaş ikinci golü kazanacak
0: penaltı.
1: Büyük bir ihtimalle.
0: Penaltı.
1: Vlahovic mi atar?
0: Vlahovic atar herhalde. Ya da Orkun mu atar?
1: Bence Vlahovic atması lazım.
0: Elle oynama kararı çıkıyor. Penetra eliyle oynadığı ceza sahası içerisinde. Olaytan'ın vuruşunda Penetra. Olaytan da penaltıyı bir nevi aldırmış oldu.
1: Geçen haftaki hakem hatalarından sonra bu hafta hakemler kendilerine çeki düzen vermişler Beşiktaş konusunda herhalde.
0: Dakika 43, evet, Vlahovic var.
1: Vlahovic
0: gerisinde Dušan Vlahovic var.
1: Ters köşe yapar. Batuhan'cım
0: Sırp
1: söyleyeyim.
0: Oyuncu Dušan Vlahovic Beşiktaş formasıyla ilk golüne çok yakın.
1: Kalecinin soluna atar gibi geliyor bana.
0: Şu anda Çağdaş Altay'dan İşaret geldi. Vlahovic geliyor. Dušan Vlahovic ve gol. Ters köşe.
1: Ve soluna, kalecinin soluna.
0: Ters köşe.
1: Vlahovic hoş geldi.
0: Vlahovic.
1: Hoş geldi. Sefalar getirdi Beşiktaş'a.
0: Hoş geldin diyelim.
1: Gelsin artık ya. Bak Salah orada attı. Vlahovic burada atıyor. Öbür tarafta Vedat Muriç atıyor. O tarafta Osimhen atıyor falan. Ligimiz güzellik olacak. Yani biraz hakemlerimizin şöyle artık
0: çekişmeli.
1: Kendilerine böyle bir doğru bir hareketler falan. Yani biraz konsantrasyonu yüksek maçları yönetirlerse bence hiçbir sıkıntı olmayacak. Marka değerimiz yukarı gitmesi lazım. Herkes uğraşıyor. Bütün kulüpler uğraşıyor. Ciddi paralar harcıyorlar.
0: Dušan Vlahovic skoru 2-0 yaptı Beşiktaş adına ve kendisinin de bu forma altında ilk golü oldu.
1: Hoca da bu gole bakamıyor.
2: Bu arada Trabzonspor maçında Vivu'nun çok kritik bir pozisyonu var. Çok kritik.

0: yönetmelik bir hamlesi var.
1: Penaltı
0: sarı
1: mı?
0: Kart çıktı. Vivu'ya biraz daha sakin olmasını söyledi Atilla Karaoğlan. Riskli bir müdahalede bulundu Vivu.
1: Ceza alanın içinde mi? Görmedim.
0: Yok, dışında. Ama sert bir müdahalede, kontrolsüz müdahale, bir müdahalede evet bulundu.
1: Dakika 44. Beşiktaş bugün iyi bir oyun ortaya koymaya çalışıyor. Yeni transferleriyle birlikte fark yaratmaya çalışıyor ki ben bugün Vlahovic'i ilk 45 dakika özelinde beğendim, açık ve net söyleyeyim. Hem Vlahovic'i beğendim, hem Trossard'ı özellikle çok beğendim. Orkun biraz daha oyunun içine girdiği takdirde başka bir görüntü olur. Olaytan zaten her şeyle, yüreğiyle, heyecanıyla, o motivasyonuyla oyunun zaten içerisinde. Çerni bugün yine sahneye çıktı. İlk golü Çerni attı. Beşiktaş doğru yolda ya.
0: Dakika 45. Ahmet Spor Trabzonspor mücadelesinde. Trabzonspor 1-0 üstün durumda. Bir şimdi frikik kullanıldı Trossard Ahmet tarafından. Ve ona ana müthiş bir kurtarışı imza attı.
1: Bak, Trossard fabrika ayarlarına döndüğü zaman Beşiktaş futbol oynuyor. Beşiktaş pozisyona giriyor. Beşiktaş gol atıyor. Pozisyonların zenginliğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Zaten bunun için alındı.
0: Evet.
1: Bunun için aldı. Bunları yapması için, ama son geçtiğimiz iki haftadır ben çok ciddi bir şekilde ya artık Trossard'ın sahneye çıkması gerektiği 90 dakika diye konuşuyordum. Gerçekten artık o da gerçek kimliğine ve kişiliğine dönmüş. Tabii oyun birlikteliği de çok önemlidir. Yani oyunun ne oynandığı da çok önemlidir. Beşiktaş takımı iyi bir futbol oynuyor. Kalede Nübeli var. Arkadaki savunmada o güvenliği çok doğru bir şekilde ortaya koymaya çalışan bir dörtlü var. Salih her zaman bıraktığımız gibi. Yani şu güne kadar Salih 10 üzerinden hiç 6-7 oynamadı. Yani hep 8 gibi oynadı. Bu da tabii Beşiktaş'a çok ciddi katkılar veriyor.
0: Artı 1.
1: Taraftar da çok heyecanlı.
0: Artı 1'lik bir ilave süre geldi Beşiktaş maçında.
1: Beşiktaşlılar artık bu kadar eve gittikleri zaman, özellikle Dolmabahçe'de Tüpraş stadında oynanan maçlardan sonra eve gittikleri zaman rahat bir şekilde uyku uyuyacaklar, biliyor musun Batuhan'ya? O rengi görüyorum ben ya bu sene bu takımda.
0: Trabzonspor mücadelesinde ise artı 2'lik bir duraklama süresi verildi.
1: Yalnız çok enteresan bir şey oldu, gördün mü penaltıda? Hoca arkasını döndü penaltıya.
0: Evet, bir de...
1: ya hocam ne gerek var bu işlere?
0: Öyle bir şey oldu. Öyle bir sekans oldu, hatırlıyorum.
1: Ya tamam, derbi maçı olur, şampiyonluk maçı olur falan, orada dayanamazsın ama hani neden böyle bir şey yaptı? Hiç ben ilk kez gördüm hocayı böyle. Demek ki o da olmazsa olmazımız, bugün çok farklı bir galibiyet ve takımın enerjisinin, sinerjisinin yüksek bir dereceye ulaşmasını bekliyor.
0: Ve ilk yarıyı bitiriyor Çağdaş Altay. Beşiktaş Şorum Futbol Kulübü'nde ilk yarı tamamlandı. Ahmet Spor, Trabzonspor mücadelesi devam ediyor. 45+2 içerisindeyiz.
1: Penaltı beklentisi var. Penaltı verdi mi? Penaltıyı
0: şimdi
1: verdi.
0: Bir penaltı beklentisi.
1: Ahmet Spor yine penaltı,
0: evet,
1: verdi.
0: Ahmet Spor penaltı kullanacak. Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösteriyor. Ceza sahası içerisinde elle hatta oynama.
1: Neye gülüyorum biliyor musun? Kamera karşımda ya. Pozisyonu net göremedim biliyor musun? Bakalım.
0: Bakalım. Evet.
1: Penaltı bu, açık. Bak, buna penaltı diyorum mesela.
0: El açık.
1: Çok açık.
0: Savic mi Mustafa
1: Savic
0: mı?
1: Savic.
0: Savic değil mi?
1: Savic. Yok ya.
0: Mustafa.
1: Melih Kabasakal
0: evet. Melih Kabasakal top
1: Diyasaba.
0: Onun eline geliyor. Diyasaba.
1: Ama Ahmet Spor geliyordu ha. Gördük yani son 15 dakikadır falan.
0: Etkili.
1: Bak, dizimden geldi diyor.
0: Var.
1: Savic dizimden geldi diyor ama bakalım, görelim pozisyonu.
0: Bekleyin diyor Atilla Karaoğlan.
1: Atilla Karaoğlan hemen penaltıya döndü.
0: Evet. Hiç. Bu arada o maçta da yine var odasında Ömer Faruk Turtay görev alıyor. Bilgiyi de paylaşmış olalım. Şu anda henüz nihai karar çıkmadı. Kontrol ediliyor pozisyon.
1: Offside var mı, ona mı bakıyorlar?
0: Bakalım. Offside yok.
1: Offside de yok.
0: Milli Kabasakal topa.
1: Ben penaltı gördüm.
0: Elle müdahalesi var mı yok mu? Sanki dizinden de sekiyor gibi.
1: Savic de diyor ki dizinden geliyor diyor ama bir görmek lazım. Çok net göremedim ben pozisyonu.
0: Bakalım ne olacak. Evet, şu anda beyaz noktayı koydu topa İmbaye Cagne. Penaltıyı Cagne kullanacak. Geçen sezon Ahmet Spor'da çok önemli işler yaptı İmbaye Cagne.

0: Abi bakmak lazım aslında, biliyor musun? Oyuncu erken mi girmiş?
1: Evet.
0: Bakalım.
1: Olabilir.
0: Oyuncu erken girdiği gibi gördüm ben.
1: Erken girmiş.
0: Ahmet Sporlu oyuncu erken girmiş ceza alanının içine. Bakalım. Sanki ben öyle gördüm. Tekrarlanabilir yani.
2: Tam o ceza hatta sahası tekrarlanmaz. Hatta kameraya bakmak lazım.
0: Hatta oradan en direkt serbest vuruşla tekrar oyun başlar gibi hissediyorum ben. Çünkü kaleci çıkartmış topu. Bak konuşuyor.
1: Peki şu anda devam ediyor. Biz devre arası programına pas atalım. Onlar da pozisyonu muhakkak konuşacaktır. Sevgili izleyenler, söz şimdi devre arası programında.

0: Evet, Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın kapanış karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. İstanbul'da Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü karşısında devreye 2-0 önde girmeyi başardı. Diyarbakır'da ise Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor maçında ilk yarı oynanmaya devam ediyor. Kayıp süredeyiz ve Ahmet Sportif Faaliyetler penaltı atışı kullandı. Cagne'nin vuruşunda Onana kurtarsa da pozisyonun devamında top sorun önünde kaldı ve ağlarla buluştu. Ahmet Sportif Faaliyetler durumu 1-1'e getirdi. Abdullah Ercan'la birlikte iki maçın da ilk yarısını değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Furkan.
0: Birazdan Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor maçı ilk yarısı bitecek dediğim anda da Atilla Karaoğlan ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Biz önce İstanbul'a, Dolmabahçe'ye Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü maçını konuşarak değerlendirmeye başlayalım hocam. 2-0'lık bir üstünlük, evet. Derbi öncesi özellikle son iki resmi maçından da mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş açısından kazanmak tabii ki önemliydi. Bugün ve 45'te 2-0'lık üstünlükle siyah beyazlar soyunma odasına girdi. Nasıl buldunuz ilk 45 dakikada mücadeleyi?
1: Ya tabii şöyle, derbi öncesi ve alınan iki tane bir sıfırlık mağlubiyet sonrası mutlaka kazanılması gereken bir maç oynuyor Beşiktaş. Ki maçın başında bu maçı ne kadar kazanmak istediğini belirtircesine çok yüksek tempo. Özellikle maçın başında kendi saha tarafını ciddi anlamda etkili kullanan bir Beşiktaş. Golü bulduktan sonra yalnız oyun biraz dengelenmeye başladı. Çorum Spor bir Anadolu takımı gibi, hani derler ya, tırı çekti, öyle oyun oynamıyor. Gayet etkili çıkışları var. Beşiktaş'ın da bulduğu pozisyonlar var. Ve oyunun son bölümlerinde penaltı pozisyonu var. Ve 2-0'lık bir galibiyet var. Beşiktaş tabii İtalyano'nun istediği gibi çok yüksek tempoyla oynuyor. Tabii bu oyunun bazı defoları var. Özellikle geçişe yakalandığınız zaman. Çorum Spor'da mümkün olduğu kadar, dediğim gibi, oynayalım. Oynadığımız oyunun karşılığında golleri bulursak puanımızı alırım.
0: İlk maçta da Galatasaray deplasmanında da yine aynı anlayışta.
1: Eksik kalmalarına rağmen, biliyorsun. Görünen o ki daha çok ikinci yarı özellikle daha çok pozisyonun olduğu her iki takım içinde. Böyle çok pozisyonun olduğu bir maç seyredeceğiz ama Beşiktaş ilk yarı itibariyle istediğini aldı. Dediğim gibi bir hafta sonrası da çok kritik bir maç var. Deplasmanda Fenerbahçe derbisi var. Oraya özellikle kazanarak gitmek şu anda Beşiktaş'ın istediği en önemli konu.
0: Evet. Dušan Vlahović siftah yaptı, o da penaltıdan. Dakikalar 43'ü gösterdiğinde farkı 2'ye çıkaran golü attı. Penaltı pozisyonuna dair bilmiyorum, kafanızda bir soru işareti var mıdır?
1: Ya ben önce sırtı dönükken ellerini vücuttan ayrılmıyor ama ondan sonra vuruş anında elini bayağı açıyor. Yani
0: vücut büyüyor gibi.
1: Evet. Bir de bariyer görevini sanki görüyor gibi hissettim ama akşam Mustafa Hoca ile beraber daha net bu pozisyonları konuşacağız.
0: Kesinlikle.
1: Daha net ne olduğunu o zaman anlayacağız ama benim görüntü itibariyle kararım, verilen karar doğru ve penaltı.
0: Hocam, golle birlikte peki Vlahović'in 45 dakika performansı için neler söylersiniz?
1: Ya Furkan, ben tam anlamıyla doğruyu konuşayım, daha hazır görmedim. Ha tamam, çok önemli golcü, çok iyi gol vuruşları var ki pozisyonlara da girdi ama hani Juventus'tan bildiğimiz Vlahović tam şu an yok. Ama tabii çok önemli bir golcü, dediğim gibi ritmini bulduğu zaman, fiziki anlamda top seviyesine ulaştığı zaman Beşiktaş'a çok büyük katkı yapacak ki haftaya derbi diye, özellikle derbi olduğu için orada da hoca mutlaka kullanmak isteyecek. Bir haftalık da süresi olacak. Yani orada biraz daha yavaş yavaş toparlanan bir Vlahović görebiliriz ama şu anki görüntüsüyle tam %100 bir Vlahović dersem çok doğru bir cümle kurmuş olmam yani.

0: Ya bir isim var ki her hafta ortaya koyduğu performansta iyi ya da kötü anlamda kafa karıştırıyor Beşiktaş'ta. Václav Çern artık yavaş yavaş transfer dönemini de noktalamak üzereyiz ve Beşiktaş'ta acaba kalan bölümde başka bir sağ kanat takviyesi daha olur mu diye konuşulurken bugün Çern'i perdeyi açan golü attı. Kafa karıştırmaya devam ediyor. Bilmiyorum performansını nasıl buldunuz? Yani golden bağımsız aslında yine sanki çok da iyi bir ilk yarı geçirmedi Vaslav Çern'i ama spor
1: Golünü
0: katkısını
1: attı.
0: da vermeye devam ediyor.
1: Evet, tam da dediğin gibi. Yani çok etkili oldu mu desen, değil. Oyuna artı değer kattı mı Beşiktaş adına? Çok değil ama skorda var. Ki lig maçlarında da, Avrupa Kupası rövanşında da gol attı
0: Evet.
1: biliyorsun. Böyle bir durum var. Ama Beşiktaş'ın oraya düşündüğü de bir takviye var. Görüntü itibariyle Çerni bir rekabete girecek. Gelecek oyuncuyla beraber.
0: Poku
1: Belki
0: kulübede.
1: bugün oyunun ikinci devresinde, ki ben oyuna girmesini de bekliyorum. Bakalım burada forma kime yakın olacak. Ama ben Poku'yu bildiğim için Poku Çerni'nin bence daha önünde. Ama tabii hoca bugün ne kadar süre verir, ne kadar kullanır. Aynı şey Miretti için de geçerli.
0: Tabii.
1: Mutlaka oyunun ikinci devresinde süre olarak 60'ta mı verir, 70'te mi verir? Ama iki oyuncunun da süre almasını bekliyorum.
0: Orkun'u sormak istiyorum. Neden sormak istiyorum? 15. dakikada bir sarı kart gördü Orkun
1: Evet.
0: Kökçü Beşiktaş'ta ve biraz maçın başlama düdüğünden itibaren Orkun saha içinde agresif ve gergin bir görüntü çiziyor. Tabii önümüzdeki hafta derbi olması da biraz Beşiktaş taraftarını bu anlamda
1: Tedirgin ediyorum.
0: endişelendiriyor ki geçtiğimiz yıl yine
1: Derbiler.
0: hafızalarda da Orkun'a dair çok da iyi hatırlanmayan bir derbide kırmızı kart durumu var hatta. Bilmiyorum İtalyano çok bu zamana kadar böyle bir hamle yapmadı ama acaba Orkun'u kenara erken alma gibi bir tasarrufta bulunabilir mi ikinci
1: Aslında
0: yarıda?
1: skorda müsait. Belki bir mürettip, belki
0: Kartal var, Endidi
1: Kartal var,
0: var.
1: Endidi belki tercih olabilir. Yani Orkun'u kaybetmeme adına. Şimdi Furkan, şunu anlayabilirim. Sen takım kaptanısın. Bazı özelliklerin var. Takımın menfaatlerini korumak zorundasın. Hepsine eyvallah. Ama bu davranışlarda bulunmak zorunda
0: Daha
1: değilsin.
0: sakin olmak gerekiyor.
1: %100 daha sakin. Tamam, senin bazı ayrıcalıkların var. Hakem Beşiktaş'ın lehine veya aleyhine bir şey olduğu zaman ilk seni çağırıyor. Kural da öyle diyor zaten. Ama sen burada daha agresif tavırlarına devam edersen, ki bunun geçen sene Fenerbahçe derbisinde 2-1 oynarken Beşiktaş'a resmen oyundan çıkarak ceza verdi.
0: Tabii, devamında maçı
1: 3-2
0: kaybetti
1: kaybetti
0: Beşiktaş.
1: Beşiktaş. Yani Orkun'un biraz da artık bu olayda daha tecrübelenmesi lazım, daha sakin kalması lazım. Hırsına hiçbir şey söylemiyorum ama sonuçta sen koca bir camianın takım kaptanısın. Hoca olmadığı zaman hocanın görevini saha içinde yapan adamsın. Onun için biraz daha sakin, ki mutlaka devre arası Orkun'a bu konuda telkinlerde bulunacaklardır diye düşünüyorum. Ha, bir değişiklik olursa o da Orkun'u koruma amacıyla olacaktır.
0: Evet.
1: Yani derbide kaybetmeme adına olacaktır.
0: Hocam Beşiktaş'a dair konuşmak istediğim konulardan birisi de yine savunma ikilisi.
1: Evet.
0: İlk yarıdaki 2-0'lık üstünlüğe rağmen sanki yine dağınık bir görüntü verdi Beşiktaş'ta
1: Evet.
0: Akpadu ile Calo ikilisi. Yine transfere buradan belki bağlayabiliriz. Çok az bir süre kaldı 4 Eylül. Hatta Beşiktaş'ın Avrupa listesi için 3 Eylül gece saat 1'e kadar vakti
1: Evet.
0: var. Kalan bölümde savunmaya bir takviye bekler misiniz ya da beklemeli mi Beşiktaş taraftarı?
1: Bence
0: Yani bir
1: olması
0: ihtiyaç var mı?
1: gerekiyor. Onu söyleyeyim. Akpo da oynuyor bugün. Jalo sola yakın
0: Evet, Emirhan
1: stoper,
0: kulübede.
1: Emirhan kulübede. Ama özellikle yerleşim, rakip karşılama ve savunma arkasına atılan toplarda ikilinin ilişkisi hala eksik. Birbirini tamamlamaktan çok çok ayrık oynuyorlar. Beşiktaş daha etkili bir takım karşısında buralarda pozisyon vermede sıkıntı yaşar. Ki çok zorlayamadı Çorum özellikle o bölgeleri.
0: Evet.
1: Ama takviye konusunda %100 sana katılıyorum. Ben mutlaka bu kadar iyi planlanan, tasarlanan bir Beşiktaş takımının özellikle savunmanın göbeğine mutlaka bir takviye yapması gerektiğine inanıyorum. Yoksa yetmez. Avrupa Ligi var. Ziraat Türkiye Kupası başlayacak ve ligde devam edeceksin. Onun için mutlaka oraya

0: belki alternatif, belki zaman zaman ilk 11'de kullanacağın bir stoper, özellikle sol ayaklı bir stoper bulabilirsen mutlaka takviye gerekiyor.
1: Şu ana kadar 9 transfer yaptı Beşiktaş yaz transfer döneminde. Kalan bölümde de hamleler yapması bekleniyor. Özellikle merkez orta saha için de arayışı var Beşiktaş'ın, ama hani hayatta da hocam bir tabir vardır ya, 3 yanlışın bir doğruyu götürmesi, evet, gibi. Burada da Beşiktaş sanki kalan bölümde stopere bir takviye yapmazsa bir yanlışla belki de bu transfer döneminde yaptığı bütün doğruları bir kenara atabilme gibi bir riski de içerisinde barındırıyor.
0: Vallahi ben o riske gireceklerini zannetmiyorum. Çünkü ana hedef biliyorsun Türkiye Ligi şampiyonluğu. Bunun için Avrupa Ligi girecek, çok çabuk zamanda başlıyor. Ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki kurası hiç kolay değil. Rotasyonda mutlaka kullanacağız. Stopere ihtiyaç var. Bu yetmez. Ben Önder Özen'in de bu planlama içinde olduğu için burayı atlayacağını zannetmiyorum.
1: Peki hocam, günün diğer maçını biraz konuşalım. Evet. Özellikle ilk yarının son dakikaları oldukça aksiyon içeren anlara, sekanslara sahne oldu. Ve uzatmalarda bulduğu golle Ahmet Sportif Faaliyetler durumu bir bire getirdi. Muhammed Salah açılışı yaptı. Bir geçiş hücumunda, evet, Muçi'nin pasıyla Salah karşı karşıya kaldı. Ve onun için çok zor olmayan bir gole imza attı. Toplamda gol sayısında 3 yaptı Süper Lig'de Muhammed Salah. Trabzonspor biraz hareketli bir hafta içi geride, evet, bıraktı. İşte Fatih Hoca'nın istifası kabul edilmedi. Bugün reaksiyon verecek mi beklentisi vardı takımda? Nasıl buldunuz ilk yarıda Trabzonspor'u?
0: Vallahi ben çok fazla bir değişiklik görmedim ki öne geçmesine rağmen. Ahmet'in bir atak sonlandıramadığı pozisyon sonrası çok iyi bir geçiş oyunu ki Muhammed Salah varsa en sevdiği oyun bu. Müthiş bir gol vuruşu. Tam bir Liverpool maçlarında gördüğümüz gol vuruşlardan bir tanesi. Öne geçmiş bir Trabzon, beklentine Furkan daha iyi oyun, oyun hakimiyeti, topa sahip olma, oyunu istediği şekilde yönlendirme gibi konuları herhalde bu skor getirir diye düşünürken, aksine Ahmet Sportif'i oyuna ortak eden, daha etkili oynamasını sağlayan alanlar yaratan bir Trabzonspor, topu ayağında tutamayan bir Trabzonspor. Onana herhalde 2-3 tane net pozisyon
1: çıkardı. 2 tane
0: çıkardı.
1: Ben net hatırlıyorum.
0: Yani en sonunda da Ahmet'in bu kadar baskılı oyununun da sonucunda hakkını da aldı. Penaltı pozisyonu ve oyun 1-1'e gitti. Eğer bu oyuna devam ederse Trabzonspor ikinci yarı bu oyunuyla büyük sıkıntı çeker. Dediğim gibi yani beklenti şu, bir yeni çıkmış bir takım. Tamam, tribün desteğini alan bir takım ama Trabzonspor olarak en azından Fatih Hoca'nın yaptığı bu davranış sonrası oyunculardan bir tepki bekliyoruz ama sahadaki görüntü hiç ona uygun değil. İkinci yarı çok her skora açık bir maç seyredeceğiz. Özellikle Ahmet maçı için. Ben daha çok gollerin de olacağı bir maç olacağını tahmin ediyorum.
1: Sizi destekleyecek bir iki istatistik paylaşayım hemen. Trabzonspor ilk yarıda tek isabetli şut bulabildi. Hatta toplamda da zaten bir şut girişimi var. O da golle sonuçlandı. Ahmet Sportif Faaliyetler'in ise toplamda 10 şut girişimi var. 6'sı isabetli ve 1.31 gol beklentisiyle Ahmet ilk yarıyı tamamlamış hocam.
0: Yani bu kadar pozisyon verirsen sonuçta penaltıdan da olsa golü yiyorsun.
1: 37 diye. Özür diliyorum. 1.37.
0: Yani Furkan dediğim gibi yani gol aslında takıma bir özgüven aşılaması lazım. Doğru. Bir moral vermesi lazım ama aksine golden sonra oyunu da nasıl, evet, force eden bir Ahmet seyrettik.
1: Bu İyi arada, de oynadılar. Evet, Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü'nün maçının ikinci yarısı başladı. Cengiz Ünder ve Mahmiç oyuna girdiler. Biz de noktalıyoruz hocam. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Biz maçların ikinci yarısı için sözü yeniden Scoreboard ekibine bırakalım.

0: Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz. Scoreboard programı kaldığı yerden devam ediyor. Her iki maçta da artık ikinci yarı başlamak üzere, özellikle Beşiktaş maçı başladı. Sevgili izleyenler, şimdi Emre Eren'le birlikteyiz. Emre Eren'den de ilk yarıyı değerlendirmesini isteyeceğim.
1: Baskı, evet, coşku, heyecan, her türlü enstrümanı ortaya koyan bir Beşiktaş var. Öncelikle bunu söylemek lazım. Evet, zaman zaman pozisyon veriyorlar mı? Zaman zaman vereceksin pozisyonu ama işte burada 2-0'ı çok doğru koruyup skoru elde edip daha önemli işler yapabilirsin. Yalnız çok tehlikeli geldiler.
0: Bu arada
1: Çorum
0: Futbol Kulübü etkili geliyor derken Calo'dan çok mükemmel bir
1: müthiş bir müdahale. Müthiş bir müdahale. Beşiktaş, istenen Beşiktaş sahada ilk 45 dakikada çok doğru bir şekilde oynadı. Bunun da maçın tamamına yansıtması gerekiyor. Çünkü önümüzdeki hafta çok ciddi bir derbi var. Buradan kayıpsız bir şekilde Beşiktaş dönerse ondan sonra fikstür avantajını da çok doğru kullanıp şampiyonluğun adaylarından, çok büyük adaylarından biri olacaktır diye düşünüyorum ben. Trossard çıkınca, Vlahovic çıkınca, Orkun çıkınca, Çenli çıkınca Beşiktaş çok güzel oluyor.
0: Tabii Ahmetspor, Trabzonspor mücadelesinde de bir ilk yarıda özellikle son dakikada bir gol gelişti. Bu arada Rıdvan'ın ortası
1: Rıdvan
0: geçmiyor.
1: Rıdvan bunları çok doğru yapar aslında. Biraz daha beklemesi lazımdı. Yani Vlahovic'le göz göze gelmiş. Vlahovic diyor ki ben öne koşacağım diyor. Rıdvan o kadar çabuk kesiyor ki topu. Bekle bakalım, oyuncuyu bir bekle.
0: Ahmetspor ilk yarıyı 1-1 eşitlikle tamamladı, attığı golle penaltıyı gole çevirdi. Tabii penaltı ilk önce Onano köşeyi kurtardı. Bu köşeyi bildi ancak dönen topu Ahmet'te Collins Sor tamamlayan oyuncu oldu. 1-1'lik eşitlik var.
1: Orada da benim anlamadığım bir şey var. Ya geçen senenin en önemli oyuncusu Pina niye yoktur 2 haftadır, ben anlayamadım. Net
0: offside. Orkun Vlahovic'e karşı karşıya Vlahovic.
1: Golü attı ama net offside.
0: Golü attı ancak bayrak havada. Bayağı da mesafe vardı.
1: Mesela bu oyun Çorum Spor için çok tehlikeli. Çorum Spor çünkü diyor ki ben 2-0'dan 2-1'i yakalamam lazım diyor. Çok kritik bir pozisyon, biliyor musun? Biraz daha erken kullansa Orkun çok net bir gol pozisyonu ve 3'ü bulacaktı Beşiktaş.
0: Bir timing hatası var.
1: Yani Pina bu kadar iyi oynarken Mustafa Eskiyelilaş'la kabrallı bir savunma stratejisi Fatih Tekke'nin ne kadar doğru, onu tabii ki maç sonunda ciddi bir şekilde tartışabiliriz. Ama Salah'ın sahneye çıktığı bir 45 dakika gördük. Buna karşılık da Ahmetspor çok ciddi ataklar yaptı.
0: Cengiz Ünder bu arada yeni transfer. Cengiz vurdu üstten.
1: Müthiş vurdu. Kaleci Nübel'i gördün mü?
0: Kaleci Nübel.
1: İşte bak bir kalecim var.
0: Hareket.
1: Bak Batuhan, önemli bir kalecim varsa bir puanı kenara yaz. Bak sana vuruşa bak, çıkartışa bak. Bak pozisyona bak. Çok net.
0: Çok sürpriz bir şut. Bu arada ikinci yarıda Çorum Futbol Kulübü'nde iki değişiklik var. Az önce değişiklikler gerçekleşti. Cengiz Ünder girer girmez pozisyon kaydetti. Cengiz Ünder ve Ermin Mamiç oyuna dahil oldu. Çıkan oyuncular Ramadani ve Serdar Güler.
1: Şu 60'a kadar doğru geçmesi lazım Beşiktaş. Burada gol yerse telaş oyunu başlayabilir. Ama gol yemediği takdirde de çok ciddi pozisyonlar bulabilir.
0: Cengiz Ünder kale önü kalabalık. Out'a gitti. O da eski bir Beşiktaşlı. Geçen sezon kiralık olarak forma giymişti Beşiktaş'ta Cengiz Ünder. Bugün Beşiktaş'a karşı forma giyiyor Çorum Futbol Kulübü'nde.
1: Çok açık oynuyor. Ben Çorum Spor'un bu kadar açık futbol oynayacağını düşünmüyordum. Ama tabii Beşiktaş da ilk yarı özelinde çok önemli işler yaptı. Sağdan soldan çok ciddi ataklarla geldi. Orkun iyi orta geldi.
0: Orkun arkaya Vlahovic. Vlahovic attı çalımı. Vlahovic ikincisi gelmedi. Hala top onda Vlahovic.
1: Penaltı beklentisi var ama.
0: Penaltı beklentisi de oluştu ama.
1: Bir türlü önüne alamadı. Bak, bir türlü önüne alamadı. Ya. Aldı rakip girdi. Yani evet. Gol pozisyonunu yakaladı. Çok doğru bir vuruş yapacaktı ama olmadı.
0: Evet. Bu arada Trabzonspor karşılaşması da başladı. 1-1'lik
1: çok güzel bir maç oluyor.
0: Söylemiştim.
1: Müthiş bir gol attı Çorum. Müthiş
0: bir gol attı. 2-1 oldu. Anne.
1: Bak işte buralar çok önemli dedik, biliyor musun Batuhan? Yani burayı doğru atlatman lazım. Ya 2-0 öndesin, tamam mı? Ya biraz orta sahalar çok çabuk geçilmemesi lazım. İki tane çok önemli şut attılar.
0: Muhammed Diomande.
1: Diomande değil
0: ya
1: mi?
0: İlk yarıda söylemiştik Muhammed Diomande. En
1: baksana
0: iyi oyuncusu.
1: Vuruşun
0: demiştik.
1: Güzelliğine bak. Buna yapacak hiçbir şey yoktu Nübel'in. Sol ayağın içiyle.
0: Muhammed Diomande sol ayakta uzak köşeye.
1: Müthiş bir vuruş. Müthiş bir vuruş. Orada basacağın abi oyuncu. Direğe çarpıp gol olmuş.
0: Muhammed Diomande harika bir gol atıyor. Harika bir gol kaydediyor. Takım adına fark birinci.
1: Şimdi bu telaş yaratır mı takımda, buna dikkat etmek lazım. Şimdi bu Beşiktaş böyle bir oyun hiç oynamadı. Yani yaklaşık 8. maçını oynuyor. Resmi maçını oynuyor Beşiktaş. 2-0 öne geçtiği bir maçta 2-1'e düşüp o oyun potansiyelini tekrar yukarıya çıkartmak o büyük oyunculara bağlı biraz. İşte burada Trossard, Vlahovic, işte burada Orkun, kaptanın artık sahneye biraz çıkması lazım. Kaptan biraz ilk yarı özeline baktığımız zaman biraz düşükte kaldı ama her geçen gün önemli işler yapabiliyor. Tabii 2-1 tehlikeli bir skora doğru döndü.
0: Derbi öncesi de bence bu çok önemli bir sınav. Beşiktaş adına çok bu oyunu oynayabilmesi.
1: Evet. Coşku var, baskı var ama rakip

0: geliyor. İşte buna da önlem alman lazım. Bu arada Cengiz
1: Nübel'in kalesinde gördüğü 3. gol olmuştu.
0: Çok iyi geliyor. İkinci yarı çok iyi gelmeye başladı Çorum Spor.
1: Çorum Spor etkili geliyor. Emircan iki oyuncu ceza sahasında.
0: Murillo
1: Emircan Gürlük.
0: Olaytan geldi.
1: Olaytan'la ilerliyor Beşiktaş. Olaytan Trozar kendisini gösterdi. Trozar'da. Trozar. Top onda. Trozar kaleye baktı. Vurmayı tercih etti.
0: Gereksiz. Ya Trozar gereksiz yani.
1: Savunmaya çarpıyor top.
0: Orada Vlahovic göstermiş. Orkun gelmiş. Orada rakibin üzerine gidip bir durman lazım. Dışarıya
1: çok durdu sanki.
0: Ya
1: çok
0: Trozar'ın çok yapması. Yani çok izlediğimiz Trozar'ın aslında bu asist olayı çok net bir şekilde geldi 52. dakikada ama maalesef doğru bir şekilde kullanamadı bunu Trossard. Bu arada bir sakatlık oldu Ahmet Spor maçın.
1: Evet oyunun karşılaşması.
0: Vivo mu?
1: Bakalım.
0: Vivo değil mi?
1: Yok. Cagne.
0: Cagne mi?
1: Cagne.
0: Aferin Vivo'ya biliyor musun yani? Cagne'yi aldı, sırtladı, iki arkadaşıyla birlikte dışarıya çıkarttı. Bunlar görmemiz gereken sahneler. Bunda. Beşiktaş gene baskıyı sürdürecek ama burada çok dikkat etmesi lazım. Çorum Spor'da çok rahat oynuyor ve rahat oynatıyor Beşiktaş takımı. Yani Beşiktaş orta alanı çok rahat geçebiliyor. Üçüncü bölgeye iki takım da çok rahat gelebiliyor. Orkun iyi pas verirse tehlike olur.
1: Dušan Vlahović iyi pas geldi şimdi. Trozar. Önreye doğru çevirdi ancak kimse yok o bölgede. Cengiz Ünder uzaklaştırdı şimdi.
0: Bence net foul.
1: Calo foul yapıyor. Ramirez.
0: Ramirez de enteresan bir oyuncu. Nasyonelden geldi değil mi yanımda?
1: Evet doğru. Venezuelalı olması lazım.
0: Venezuelalı oyuncu evet. Dakika 54. Trabzon'da da 49. İyi geldi Beşiktaş.
1: Orkun Vlahovic'e. Vlahovic vurdu kaleci. Marcos Felipe.
0: Offside var mı pozisyonda? Offside gördüm ben ama.
1: Evet offside. Sürekli Orkun ve Vlahovic bu işbirliği yapmaya çalışıyor. Ama çoğunlukla offside'a yakalandı Vlahovic. Henüz tabii bu kimyalar tam oturmadı.
0: Tabii. Ama Vlahovic istiyor, araya koşuyor, pozisyona giriyor, takıma bir şeyler vermeye çalışıyor. O da Beşiktaş adına çok umut verici.
1: Tabii, kesinlikle katılıyorum.
0: Umut verici. Ama Beşiktaş'ın orta sahasını bugün çok çabuk geçebiliyor yani Çorum Spor Kulübü. Evet Beşiktaş da çok orta sahayı çok rahat geçebiliyor. Yani iki takımın orta sahaları da bugün o korakor mücadeleyi doğru yapamıyorlar gibi geliyor bana.
1: Bu arada uzun bir top Felipe'den orta alanda. Ama
0: Çorum
1: topun
0: Spor
1: hakimi...
0: takımını da kutluyorum. Yani 2-0
1: Çorum.
0: Tüpraş stadında 40 bin seyirciye karşı 2-0 mağlupsun. İkinci yarı oyuna başlıyorsun. İki tane net gol pozisyonuna giriyorsun. Kaleci Nübel bir tane net çıkartıyor. Ama Diomande'ye vuruşuna da gerçekten şapka çıkartılır ya. Sol ayakla karşı köşeye.
1: Bazen direkten... böyle vuruşlar denenmeli
0: bak,
1: değil mi?
0: Kaleci Nübel onu da alıyordu biliyor musun? Biraz daha köşeye gitmese.
1: İyi uzandı.
0: 10 santim daha bu tarafa gelse
1: ama
0: gene
1: top,
0: Nübel.
1: Tam ölü noktaya gitti.
0: Çok iyi yere gitti.
1: Yani direğe çarpıp giriyor
0: çok
1: zaten.
0: Çok iyi yere gitti Batuhan. Gerçekten çok iyi yere gitti. İşte büyük takımlar burada karşılık verecekler. Burada hemen 3'ü bulacaksın yani. Rakibi alan ve zaman vermeden 3'ü bulacaksın ki Trossard'la çok net pozisyonlar yakalamaya başladı Beşiktaş.
1: Trossard ayak dışıyla çeviremiyor. Savunmaya takıldı. Trossard top hala onda. Şimdi Salih'e döndü. Salih, Orkun Kökçü.
0: İyi pas.
1: Pas Vlahovic'e. Vlahovic bu koşuları sık sık yapıyor savunma arkasına.
0: Tabii rakip arkasına doğru. Çok doğru koşular bunlar.
1: Rıdvan.
0: İyi pas.
1: Trossard. Topuk pası şimdi. Vlahovic'e gelir mi gelmedi.
0: Savunmada kaleciye bırakmadı topu.
1: Oraya hareketlenmedi Vlahovic.
0: Mesela savunmada hep 3'e 2 kalıyorlar. Yani bunlar çok tehlikeli. Beşiktaş adına çok tehlikeli.
1: Uzun bir top. Ramirez yerde faul.
0: 3'ü bulacaksın. Skoru tayin edeceksin. Ondan sonra doğru bir oyuna döneceksin. Ve o klasik oyununu normal... Yani şimdi bazı oyunlar vardır. Evet, çok baskılı oynarsın, heyecanlı oynarsın, aşk dolu oynarsın. Tamam, bunlara katılıyoruz. Fakat zaman zaman teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da oyunu kitlemesi gerekiyor ya bu dakikalarda.
1: Evet.
0: Mesela rakip çok rahat geliyor bak. Salih tek başına orada.
1: Bu arada golü atan oyuncu Sor sakatlanmış Ahmetspor'da. Gif Orban yerine dahil oldu. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Bir birlik eşitlikle devam ediyor.
0: Trabzonspor'da geliyor.
1: Diomande ara pası. Çorum Futbol Kulübü kalabalık geldi. Top Nübel'de kaldı. Şimdi Ahmetspor yüklenmeye çalışıyor. Trabzonspor karşısında dakika 53. Trabzonspor karşılaşmasında sağ kanatta o bölgede Krasniqi top oyun alanında tutamadı. Yine rölanti bir oyuna geçti. Hazırlık paslarına geçti Ahmetspor. Beşiktaş maçında Beşiktaş hazırlık pasları yapıyor. Savunmadan hızlı çıktı Beşiktaş.
0: Trossard iyi
1: Trossard
0: geçti.
1: Gökhan'ı iyi geçti. Trossard araya girmek istiyor. Giremedi. Çok kısa bir farkla yakalayamadı topu. Trossard. Murillo.
0: Tempo anlamında biraz oyun düştü yalnız. Dikkat edecek olursan. Yani 60 biraz daha düştü oyunun temposu. Çok çabuk geçişler oluyor. Trossard'ı çok kullanmaya çalışıyor Beşiktaş ama oradan bir pozisyon yaratmaya çalışıyor. Bir türlü o istediği pozisyonu yaratamadı.
1: Evet, doğru.
0: İyi geldi Beşiktaş.
1: İyi geldi Beşiktaş. Tek top Černý'e. Vlahović.
0: Vlahović attı.
1: Vlahović.
0: Vlahović golleriyle geri döndü.
1: Vlahović. 3-1. Tekrar farkı 2'ye yükseltiyor Beşiktaş. 3-1. İlk gollerini Beşiktaş formasıyla Çorum Futbol Kulübü'ne atıyor Dušan Vlahović.
0: İşte Batuhan, büyük golcü, büyük oyuncu, buralarda sahneye çıkan oyuncudur. Neden? Oyun kilitlendi 2-1. Telaş başladı ama Beşiktaş 3'ü buldu. Nasıl buldu? Orkun'un da çok iyi bir pası var Mourinho'ya. Yani.
1: Evet.
0: Olay tanı yalnız burada. Černý offside mi değil mi? İyi bir vuruş.
1: Çok iyi vurmuş.
0: Klas,
1: çok iyi kapatmış.
0: Klas bir vuruş. Bak, Beşiktaş bugüne kadar 8. maçı oynuyor. İkili skoru sadece Midtjylland maçında almıştı hatırlayacak olursan. Büyük bir oyuncu geldi, 2 gol attı. Bunlar önemli şeyler futbol.
1: Bu arada Çorum'da bir değişiklik var. Emir Can oyundan çıkıyor. Mamet Yam oyunda. Farkı tekrar 2'ye yükseltti. Beşiktaş kendi sahasında, kendi taraftarı önünde. Emir Can da kenara geldi Çorum Futbol Kulübü'nde. Mamet Yam.
0: Artık ne konuşuyorduk?
1: Oyunda.
0: Vlahović ile Trossard'ın sahne alması gerektiği bir 90 dakika diyorduk. Şu ana, evet, kadar Beşiktaş onu uyguladı. Ama tabii burada savunma anlamında da biraz güvenlikli bir savunma yapması lazım. Yani o ikinci bölgeyi falan rahat geçiyor rakip. Çok rahat geçebiliyor. Bak, gene iyi geldiler, gördün mü?
1: Orta.
0: Korner.
1: Top dışarıda, korner.
0: Bu da net offside'miş. Daha önceki offside pozisyonunu gösteriyor. Bu arada Trabzonspor, Ahmetspor'un bayağı bir üzerine gelmeye başladı bu dakikalarda.
1: Bu arada bir reklamımız varmış. İsterseniz bir reklam arasına gidelim. Ardından tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
2: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Sevgili izleyenler, Scoreboard programı kaldığı yerden devam ediyor. Reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Ahmet Spor, Trabzonspor karşılaşması 1-1 eşitlikle devam ediyor. Beşiktaş, Çorum Futbol Kulübü mücadelesi ise Beşiktaş'ın üstünlüğüyle 3-1 devam ediyor.
2: 4-5 gelir mi acaba? Ben bekliyorum açıkçası.
1: Ya şu ana kadar olabilirdi yakalanan pozisyonları tabii, da hesaba katıyorum. Birinci yarıda, ilk yarıda. Orkun. Şimdi boşta kalan top 4 oluyor.
2: Milovic hat-trick yaptı.
1: Hat-trick.
2: Tabii.
1: Harika bir başlangıç.
2: Müthiş bir oyuncu aldı Beşiktaş.
1: Muazzam bir başlangıç. Ve taraftarına gitti. Şu bak, anda taraftarına...
2: Müthiş bir oyuncu aldı biliyor musun?
1: Muazzam bir şekilde ateşlendiriyor. Dušan Vlahović.
2: Bu camia 55 gün seni bekledi biliyor musun? 55 gün. Bravo. Dile kolay 55 gün ya. Bilmiyorum. Ama 55 gün sonunda hak edilmiş bir Vlahović transferi olarak görüyoruz. Tabii çok erken konuşmamak lazım ama
1: Kartal pozu da verdi.
2: Rüştünü ispatlamış. Kalite seviyesi yüksek. Önemli bir ligden gelmiş. Attığı pas şeylere bak ya. Alanlara girdiği alanlara bakar mısın ya? Orkun oraya koşarken o içeriye atıyor ya kendini. Görüyor musun? Hep golün içinde. O golü koklayabiliyor. Sol ayağını da çok net kullanmış.
1: Evet, çok iyi kullanmış.
2: Çok net bir gol.
1: Ki bu arada Marcus Felipe'nin de bugün çok iyi kurtarışları vardı yine Dušan Vlahović'e karşı. Tabii. Yani hat-trick yaptı.
2: Vlahović'e sarı kart çıktı. Tabii taraftara gitti. Otellerin üzerine falan çıktı. O enteresan bir gol sevincini yaptı.
1: Aşırı gol sevincinden dolayı sarı kart gördüm.
2: Yalnız bugün herhalde iyi yaşayacağız galiba. Çok uzun mu yaşayacağız ne bileyim her şeyi. Değil mi? Bugün şey dedik yani 4 olur 5 olur dedik. Anında oldu. Yani artık maç koptu. Çorum Spor Kulübü 3. golü yedikten sonra darmadağın bir görüntü içerisinde büründü. Şimdi bundan sonra Beşiktaş hatta şunu söylemiştim sana yayın öncesi. Fenerbahçe öncesi bir antrenman maçı niteliğinde bir maç diye düşünüyordum.
1: Evet,
2: ben.
1: Onu söyledik defalarca.
2: Evet, onu söyledik.
1: Onu belirttik ki bence şu anki tabloyla 65 dakika geride kaldı Beşiktaş. Çok iyi bir tablo çizdi.
2: İyi bir tablo çizdi. İyi pozisyonları yarattı. İyi pozisyonlara girdi. Girdiği pozisyonları değerlendirebilen çok önemli silahları ve ayakları var. Onların da neticesinde çok net bir galibiyete doğru yakın Trossard yakalar onu.
1: Olaytan Trossard o kadar zor bir top ki
2: yakaladı.
1: Oyun alanında

0: sokmayı başardı. Trossard yalnız arkadaşlarını
1: bitti.
0: Bekliyor.
1: Bitti ama yalnız, evet. Biliyor musun? Ama ya hamle yapacak pozisyonu kalmadı yani.
0: Çok zor bir top.
1: Şu anda onun nabzı kaç biliyor musun? 180 civarında bir
0: tabii,
1: nabzı
0: tabii.
1: Var.
0: Çok çok hızlı
1: bak koştum. Kendini yere bıraktı bak. Ben şimdi mesela artık teknik direktörün Poku ile Miretti'yi oyuna alacağını düşünüyorum bu dakikalarda.
0: Artık lazım değil mi?
1: Özellikle evet. Ama Ndidi ile Ohu onurlandırıyor. Çünkü evet. Onlar da bu takımın tamamlayıcı oyuncularından iki tanesi. Büyük ihtimalle Vlahovic'i alacak ya da çift santrofora dönebilir. Yeni bir yani bunları denemesi lazım mesela. Teknik direktörün bunları çok doğru bir şekilde sahaya yansıtabilecek bir skora ulaştı. Bunları yaparsa çok daha değerli ve önemli olur. İlerleyen maçlarda bunu görebiliriz.
0: Pas açarak kullanıldı. Çern içeriye çeviriyor. Arka direğe doğru savunmadan döndü Trossard. Top kaybı. Etkili geliyor. Çorum, Mehmet Yam'ın koşusu var.
1: Mehmet Yam gidemedi, Çerni çok iyi geldi. Kutluyorum Çerni'yi, bugünkü performansından dolayı kutluyorum.
0: Olaytan
1: gene olayı yaratmaya devam ediyor.
0: Olaytan
1: iyi bir pas
0: çevirdi. Orkun'a. Sol kanatta Orkun var. Orkun.
1: Arkada Olaytan bekliyor Orkun'u.
0: Orkun aradan
1: iyi pas denedi ama olmadı.
0: Geçmedi.
1: Olmadı evet.
0: Gökhan, Ramirez koştu, Jalo ve Ramirez yan yana, Nübel.
1: Tempo çok düşmeye başladı, oyuncular yoruldu. Beşiktaş yüksek tempo oynadı çünkü oyunu. Özellikle ikinci yarının başında da bir 10 dakika cevap veren bir Çorum Spor Kulübü vardı. Net pozisyonları vardı ama ondan sonra Beşiktaş dengeyi kurup o önemli oyuncularıyla birlikte skora gitmeyi başardı. Tabii 74-1 ama skor daha fazla gole de gebe, onu söyleyeyim yani. Çok fazla daha bir iki tane gol düşünüyorum ben, olabilir diyorum. Çorum'dan da gelebilir, Beşiktaş kulübünden de gelebilir.
0: Evet.
1: Ama bence yeni transferler artık yavaş yavaş sahneye çıkma zamanında geldi. Oh'la Ndidi girecek. Sence kim çıkar?
0: Orta sahadan Salih ya da Olaytan.
1: Orkun'u alır diye düşünüyorum.
0: Orkun mu? Orkun sarı kartı da var.
1: Tabii Orkun'u alır.
0: Etmezdi.
1: Ki aldı Orkun'u evet. Orkun'u aldı kaptanı Orkun çünkü aldı. Derbide en önemli kozlarından biri olacak Orkun Kökçü Beşiktaş'ın.
0: Bence Trossard'ı da alması lazım.
1: Ben de Trossard'ı bekliyorum. Çift santrafora dönebilir diye düşünüyorum. Vlahovic'i aldı. Hat-trick yapan Vlahovic 70 dakika sahada kaldı. Sahada kaldığı sürece Beşiktaş'ın çok önemli bir gol silahı olduğunu da gösterdi.
0: İlhan Fakılı da geldi. Şimdi
1: Fakılı da geldi.
0: Trossard çıkacak muhtemelen.
1: Yalnız çok enteresan, gitti hocaya sarıldı biliyor musun? Aidiyeti çok yüksek bir oyuncu. Yani o birlikteliği yakalayabilirse, o sinerjiyi yakalayabilirse çok doğru işler yapar ligde. İlk hat-trick'i gördük değil mi ligde?
0: Tabii.
1: Vlahovic'den geldi. İşte böyle isimler geldiği zaman Türk futbolunun marka değeri de yukarıya çıkıyor.
0: İlhan Fakılı da oyunda. Çerni çıktı bu arada.
1: Çerni de çıktı.
0: Trossard oyunda.
1: Normal. Normal. Büyük ihtimalle de Trossard Poku değişikliği yapar bir 5-6 dakika sonra diye düşünüyorum. İlhan'ı belki bu tarafa alır. Poku'yu sağ tarafa atar. Öyle bir plan içerisinde de olur. Miretti'yi de son dakikalarda büyük bir ihtimalle taraftarla buluşturma maçı yapar gibi geliyor bana. Bu arada Trabzonspor Amespor maçı bayağı bir heyecanlandı. İki tarafta iyi ataklar yapıyor. Trabzonspor'un baskısı devam ediyor ama Amespor cevap vermeye başladı bu dakikalarda. Güzel bir maç izliyoruz orada da.
0: Amespor etkili geliyor. Kaleye uzak bir mesafe yerden bir pas. Şimdi gelişi güzel bir vuruş kaleci Onana. Bugün Onana da iyi işler yaptı. Ya penaltıyı da kurtardı aslında ama Fener top gol oldu.
1: Sakatlığı mı var Onana?
0: Evet, Onana şimdi yerde kaldı.
1: Ahmet Spor'u da kutlamak lazım. Yani çok değerli ve önemli bir Trabzonspor'a karşı başa baş bir mücadele 66 dakika koyabilmek, ortaya koyabilmek çok kolay değildir. Çok zordur ama bunu başaran bir Ahmet Spor futbolcu grubu var. Onları da kutlamak lazım.
0: 5 kurtarışı var toplam Onana'nın.
1: Mesela

0: teknik adam olsaydım başka bir şey düşünebilirdim. Bu arada Beşiktaş'ın ciddi bir pozisyonu var. Oh geldi.
1: Yangyo. Trozar. Trozar. Oyunda yine tuttu. Bugün gerçekten harikalar yapıyor. Trozar. İzleyken harika işler yaptı.
0: Olay Tan'a bak. İnan
1: Olay Tan'ın pası.
0: Ve 5 oldu.
1: Şut ve gol.
0: Yarım düzine İlhan gole Fakılı. Doğru gidiyor Beşiktaş.
1: İlhan Fakılı.
0: Fakılı. Yalnız ben ne düşünüyorum biliyor musun? Ya teknik direktöre mesela. Evet çok doğru bir Beşiktaş oyunu var. Kurgusu her şeyi tamam. Güzel. Ya bir 10 dakika daha sabredebilirim. Vlahovic'e. Hani derbi için çıkardığını düşünüyorum. Evet daha fazla yorulmasın ama hat-trick yapmış. Mesela bir gol daha atabilir. Oyuncunun özgüveni tavan yapabilir. Taraftarla o sinerjisi, bütünlüğü çok daha farklı olabilir. Yalnız bu top çıkmış.
1: Çıkmış mı?
0: Bu top çıkmış.
1: Yoğun çabasıyla.
0: Yalnız bak Olay Tan'a bak. Bak Olay Tan'a bakar mısın? Sevgili Batuhan bak. Bak alıyor, kaybediyor, kazanıyor. Bir daha kazanıyor, bir daha kazanıyor.
1: İlhan Fakılı.
0: Çok iyi yere vurmuş Fakılı.
1: Durum 5-1 oldu.
0: Çıkmamış mı?
1: Çıkmamış gibi gördüm ben. Ya tabii Olay Tan'ın yaptıkları harika, enfes. Ama bu gol tabii Trozar'a da yazar. Bir nevi yazar. Çok zor bir top tuttu.
0: Yalnız İlhan'ın vuruşu da İlhan'ın çok vuruşu iyi yere. Çok iyi yere vurmuş. Hakem golü verdi.
1: Hakem
0: Beşiktaş
1: golü verdi.
0: 5-1 önde. Çıkmamış demek ki top.
1: Evet.
0: Ben çıktı gibi gördüm orada ama çıkmamış.
1: Şimdi sağ kanattan yükleniyor. Gökhan ortası, İlhan kafayla çevirdi. Sert bir şut. Savunma alanına döndü. Freddy önünde kaldı. Dışarıya vurdu.
0: Freddy'yi de oynatmadı mesela bu hafta. Trabzonspor'da Ahmet Spor'a karşı çok ciddi bir atak yapıyor şu anda ceza alanının içerisinde. Ama kaybettiler.
1: Evet, top kayboldu. Trabzonspor adına.
0: Kaleci net çıkardı. Ahmet Spor kalecisi. Net bir kurtarış daha geldi.

0: Beşiktaş ikinci yarı golleri peş peşe kaydetti. Vlahović hat-trick yaptı. Černý gol attı ve son olarak İlhan Fakıllı golü atan oyuncular oldu. Bu arada Pina oyuna dahil oldu Trabzonspor'da. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Freddy orta alandan yükleniyor. Çorum Futbol Kulübü Freddy uzaklaştırıyor.
1: Mesela şimdi Endidi gibi bir oyuncu oyuna girdi değil mi Batuhan? Ya orada ne yapman lazım? Oyunu kontrol etmen lazım. Oyunu ikinci bölgede artık force etmen lazım. Halen Çorum Spor Kulübü oradan o merkezden çok rahat geçişlerle Beşiktaş Kalesi'ne doğru geliyor.
0: Evet. Sağ kanatta Cengiz. Baktı ceza sahasına. Cengiz'in ortası, kafa vuruşu ve gol. 5-2. Tam 7 gol oldu.
1: Bir de Trabzon maçında da bir penaltı beklentisi var Batuhan, ona bak.
0: Evet, Trabzonspor'a yok. Yok gibi hocam.
1: Hakem devam ettirdi çünkü.
0: Yok gibi hocam. Temas
1: Mustafa.
0: Temas göremedim ben.
1: Yok mu temas?
0: Göremedim.
1: Cengiz mi attı?
0: Cengiz'in ortası. Kafa vuruşu.
1: Nübel'in yapacağı hiçbir şey yok.
0: Ermin Mamiç. Ermin Mamiç atmış.
1: 6-2 diye düşünüyorum yani bu maçı.
0: Şu an 7 gol var.
1: Evet,
0: 8 oldu.
1: Zaten teknik direktör Vincenzo Italiano'nun bu oyunlarında çok ciddi pozisyonlar da veriyorsun. Ama çok gol atman senin için çok daha değerli ve önemli.
0: Cengiz'in pası Freddy'ye.
1: Bir tane de o atarsa o da kendine gelir biraz.
0: Smolcic.
1: Trabzonspor'un baskısı devam ediyor.
0: Evet, Ahmet Spor etkili geliyor. Arkaya doğru bir koşu var şimdi. Vivo araya girdi.
1: Vivo'yu çok...

0: beğeniyorum ya. 6 mı geliyor?
1: Batuhan.
0: Gol olup yağdı Beşiktaş.
1: Mourinho verdi pasını. İlhan kaleyi vurdu. Yan direk.
0: Ya benim anlamadığım bir şey var ya. İlhan offside değilse onu Oha nasıl çıkartmadı ya? Bakar mısın pozisyona ya? Şimdi gösterecek, tekrarını gösterecek Batuhan.
1: Bakalım.
0: Çok net bir gol pozisyonu biliyor musun? Sağdan içeriye girdi, sıfırdan kaleye vurdu.
1: Acaba skora güvenip mi yaptı öyle bir şey?
0: Ama bunu yapmaması lazım oyuncunun, ne olursa olsun ya. Skor falan çok önemli değil. Orada o takım bütünlüğünü, birlikteliğini orada ortaya koyman lazım. Arkadaşına destek olman lazım, yardımcı olman lazım. Oha da ihtiyacı var Beşiktaş takımına. Tamamlayıcı anlamda.
1: Kaleci Felipe.
0: Miret de oyuna girmiş bu arada.
1: Öyle mi?
0: Evet. Miret de oyuna girdi.
1: Muhtemelen Trabzonspor maçına baktığımızda gerçekleşti. Evet, Olaytan oyundan çıkmış. Bir dakika önce olmuş değişiklik.
0: Evet.
1: Olaytan çıktı ve Miret de Beşiktaş'ın bir diğer yeni transferi. Merak edilen bir oyuncu. Fabio Miretti de şu anda taraftarının önüne çıktı. İlk kez forma giyiyor Beşiktaş'ta Fabio Miretti. Tabi onu da ne vereceği çok merak ediliyor. Juventus'tan geldi İtalyan oyuncu Fabio Miretti. Henüz genç, 23 yaşında. Dinamik bir oyuncu. Bakalım Beşiktaş'a sezon içerisinde
0: ne kadar katkı verecek, bunu göreceğiz. Ben Poku'yu bekliyorum asıl. Poku. Yani taraftarı
1: ya Poku'yu bu arada ben daha erken bekliyordum.
0: Ben de öyle bekliyordum. Orta sahayı biraz daha kuvvetlendirsin diye. Yani o ikinci golden sonra teknik direktör Vincenzo Italiano dedi ki o bölgeyi dedi kapatmam lazım dedi. Endidi ile, Miretti ile, işte Salih ile. Rakibe çok ciddi pozisyonlar vermek istemedi ama Poku'yu taraftar bekliyor. Açıkçası çünkü Türkiye'nin en hızlı kanat oyuncularından biri, onu söyleyeyim. Çok hızlı bir oyuncu.
1: Oyun durdu. Dakika 80. Evet, yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Orkun Kökçü, Dušan Vlahović. Ekrana yansıdı az önce. Evet. Beşiktaş tam 31 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş. Çorum'daysa bu sayı 11.
0: Çok ama işte bu pozisyon, yani Beşiktaş gibi takımı ceza alanının içinde bu kadar fazla getirirsen yani bu skor normal skor olur yani sana. Tabii yeni bir takım olması, yeni oyuncuların yan yana oynaması çok kolay bir iş değildir yani. Ama ben daha başka bir oyun potansiyeli bekliyordum Uğur Uçar'dan. Yani bugün beni biraz yanılttı gibi Uğur Hoca. Biraz daha o savunma güvenliğini çok yükseklerde tutabilecek bir Çorum Spor'u beklerken ben çok açık bir futbol tercih
1: ama ettim. Yürekli oynuyorlar.
0: Yürekli oynuyorlar, beşiyorlar. Nasıl olacak?
1: Ofansif açıdan yürekli
0: anlatabiliyorum
1: oynuyorlar.
0: Ya bazen de tabii. Çok yürek yemek yani çok doğru bir hareket değil ya. Yani.
1: Bu örneği Erzurum Spor'da söyleyebiliriz yine ilk haftalarda.
0: Tabii ama bunlar doğru oyunlar değil.
1: Son maçında bir beraber.
0: Büyük takımlara
1: kaldı.
0: Karşı, büyük tarz oyunculara karşı çok daha sağlıklı, çok daha kapalı, çok daha kompakt oyun oynamak zorundasın. Mesela Dünya Kupası'nda mesela bakarsan takımlar çok ciddi savunmalar yaptı. Yani buradan teknik adamların biraz feyiz alması lazım.
1: Agbadu, Mourinho, sağ çizgide İlhan.
0: Birebir de
1: 82.
0: Ya hocam niye durduruyorsun ya? Oyun adam duruyor. Adamı geçmiş. Ya oyunu oynatın ya. Oynatın, şu oyunu oynatmanız lazım. Ya biz marka değerimizi yükseltmek istiyoruz diyoruz. Hakemlerin de buna yardımcı olması lazım ya. Ya burada foul olmuş. İlhan bak devam ediyor. Ya pozisyon devam ediyor. Oyunun içinde kalması lazım topun.
1: Evet.
0: Ama Beşiktaş'ı gerçekten kutlamak lazım. Bugün o enerjisiyle, o gerçekten ön alan baskılarıyla çok doğru işler yaptılar. Çok önemli bir santrafora kavuştu Beşiktaş. Beşiktaş'ın bu tarz santrafor Mario Gomez'den sonra çok ciddi bir santrafor Vlahović. Ben hatta şunu demiştim 3-4 hafta önce. Artık bir an önce gelsinler de şu fileleri sarsınlar dedim. Daha ilk oynadığı maçta içeride Tüpraş'ta. Çok net 2 tane gol attı. Bir tane penaltıdan attı. Ona mı neler yapıyor görüyor musun? Ona neye bak. Batuhan. Olacak şey değil. Bugün enteresan işler yapıyor.
1: Enteresan. Evet.

0: Savunma oyuncusu gibi oynuyor.
1: Enteresan bir maç oluyor.
0: Endidi aldı.
2: Endidi topuk pası İlhan'a. İlhan ceza sahasına vuruyor ve altı.
0: Sonunda Murillo attı. Sonunda Murillo attı.
2: Zor bir gol attı. Zor çok bir kolay gol. Bir gol de kaçırdı.
0: İlhan bunu yapacaktı daha demin.
2: Evet.
0: 3 dakika önce bunu yapması lazımdı. Beşiktaş gol olup yağdı.
2: Beşiktaş 6 yaptı skoru. Acaba Beşiktaş en son
0: 6'yı ne zaman atmış?
2: En son ne zaman 6 attı?
0: Ben uzun zamandır hatırlamıyorum ya 6'yı.
2: Çok merak ettim şu an.
0: Uzun zamandır hatırlamıyorum. Yani yaklaşık yani 12 sene 11-12 sene önce falan kime atmıştı? İçeride bir Anadolu takımına atmıştı ama 6.
2: 7-0 Hatay var.
0: 7-1.
2: 7-1 pardon.
0: 7-1 Hatay var. 7-1 Sergen Hatay Yalçın var. Döneminde doğru. 7-1 Hatay.
2: Sanırım o.
0: O maçta Beşiktaş'ın şampiyonluğunu getirdi. 6-1 kazansalardı Galatasaray'la gol avarajıyla puan puan oluyorlardı biliyor musun? Bu averajlar da çok değerli ve önemli. Evet, Poku da girdi oyuna 83. Trossard çıktı. Kutlamak lazım. Bugün önemli işler yaptı.
2: Trossard oyundan çıkıyor.

0: Vincenzo Italiano'dan son taktikler, son direktifler geldi. Poku, Ernest Poku da oyunda.
1: Evet.
0: Çok merak edilen bir oyuncu o da, keza Miretti gibi. AZ Alkmaar altyapısından yetişti. Daha sonrasında Bayer Leverkusen'de forma giydi. İlhan
1: geldi.
0: İlhan'ın çalımı geçemiyor. İlhan rakibini. Bu arada 2020-2021 Süper Lig sezonunun 39. haftası. Az önce bahsettiğimiz maç 7-0 bitmiş Hatayspor maçı.
1: 7-1 diye hatırlıyorum. 7-0 mı?
0: Evet.
1: Hatayspor 7-0, doğru. İlk daha 1. dakikada golü bulmuştu. Hatta Sergen Yalçın şey demişti. Hoca dedi, hafta sonu görüşürüz demişti. Hoca sinirlendirmişti onu. Tabii. Bir hafta önce. Hatayspor teknik direktörü Ömer Hoca'ydı.
0: Evet.
1: Korner verdi hakem. Dakika 85.
0: Süper Lig'de iç sahada en son 1 Mayıs 2021 tarihinde Hatayspor'a karşı 7-0'lık bir galibiyet.
1: Orayı takip ediyorum şimdi. Ahmet Spor Trabzonspor maçı çok heyecanlı.
0: Evet, orası
1: son dakikalara
0: heyecanlı.
1: Girilirken
0: taç organizasyonu Ahmet Spor da çok ciddi geliyor. Delişine bir vuruş şimdi yakın köşede. Onana.
1: Diye sabada çok önemli bir
0: tatli.
1: Poku vurdu ve Poku da buldu.
0: 7 oldu.
1: 7-2.
0: Ernest Poku.
1: Yeni transferleri Beşiktaş'ın çok değerli ve çok önemli olduğunu gösterdi.
0: 7-2.
1: İlk maç.
0: Muazzam bir skor. Böyle bir skoru kimse
1: Çorum
0: tabii beklemiyordu. Yani 7-2.
1: Ya biz bir 3-4 farklı bir galibiyet bekliyorduk ama hani bu kadar olur mu? Biz de tahmin edemiyorduk tabii. İlan girdikten sonra da önemli işler yaptı yalnız.
0: Onun gerçekten
1: offside verebilir.
0: Dengesini şaşırttı.
1: Offside olabilir. Endidi kalecinin önünde. Offside olabilir bu pozisyon.
0: Olabilir mi?
1: Evet, önünü kapatmış kalecinin.
0: Trabzonspor etkili geliyor. Ceza sahası içi. Salah vurdu. Savunmadan döndü. Birbirlik eşitlik devam ediyor. Ahmet Spor Trabzonspor arasındaki mücadele. Beşiktaş'ta farkı 5'e yükseltmiş durumda. 7-2'lik bir üstünlüğü var Çorum Futbol Kulübü'ne karşı.
1: Bekliyorlar pozisyon offside mi diye. Kalecinin sanki önünü kapatıyor. Bakar mısın pozisyona Batuhan? Bak, sanki kalecinin önünde kaleciyi kapatıyor gibi gördüm ben. Bu arada Ahmet Spor da geliyor.
0: Evet, Ahmet Spor etkili geliyor.
1: Of, çok net bir pozisyon kaçtı.
0: Bu arada Onana bugün gerçekten iyi iş çıkardı.
1: Evet.
0: Trabzonspor'da Onana. Onu da söylemiş olalım.
1: Çok net bir vuruş görüyor musun Poku'nun?
0: Evet.
1: Ama hakem offside dedi galiba. Gidiyorum diyor.
0: Şimdi VAR'a gidiyor maçın hakemi ama bizim veda etmemiz lazım hızlı bir şekilde. Emre Eren çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Beşiktaş camiasına hayırlı olsun bu galibiyet.
0: Evet.
1: Çok değerli ve önemli bir 3 puan.
0: Sevgili izleyenler, skorboard'dan şimdilik bu kadar. Bizden hemen sonra takım oyunu.

takım oyununa hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de iki maç aynı anda oynanıyor. Beşiktaş, Aca Çorumspor karşısında 6-2 önde. Amespor Trabzonspor mücadelesinde 1-1'lik beraberlik var. Beşiktaş maçı bitti 6-2'lik skorla. Beşiktaş 3 puanın sahibi oldu. Haftayı 3 puanla tamamlıyor. Vlahovic hat-trick yaptı. Trabzonspor mücadelesinde 87. dakika Ahmet deplasmanında Trabzonspor Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçmişti. Ahmet Spor beraberliği penaltıyla Cagney'le yakaladı. 1-1'lik eşit.

Bir top Vivo o topu kesti, top Trabzonspor'da kaldı. Vivo ile Trabzonspor kendi yer alanında topu sahibi. Şimdi Pina topla buluştu. Bordo mavili takımda 89. dakikaya girildi. Diyarbakır'da Trabzonspor kendi yer alanında Pina ile yine topun sahibi oldu. Bordo mavili takım rakip yer alana taşıyamadı topu. Şimdi sol tarafa gönderilen pas. Sol kanattan atak başlangıcını Trabzonspor. Pasta isabet yok. Top kaybı yaptı Trabzonspor. Şimdi kontra atağa çıkıyor Ahmet Spor. Pina geldi, müdahaleyi yaptı. Faul kararı geliyor. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'dan serbest vuruş kullanacak Ahmet Spor. Trabzonspor yer alanının sol tarafından taç çizgisine yakın bir noktadan bir sakatlık var. Henüz atış kullanılmadı. Bir birlik eşitlik de maçta son bölüme yaklaşıyoruz. Bir kez daha belirtelim, 21.30'da başlayan iki maç vardı. Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü karşısında sahadan 6-2'lik galibiyette ayrıldı. Şimdi ceza alanına gönderilen top etkili geldi Ahmet. Gol pozisyonu, topalarda gol. 2-1. 90. dakika. Ahmet 2-1 öne geçiyor. Trabzonspor karşısında büyük sevinç yaşıyor şimdi ev sahibi takım taraftarları. 90. dakika dolarken geldi Ahmet'in golü. Trabzonspor karşısında 2-1'i yakaladı Ahmet. Gift Orban'ın attığı golle. Şimdi Trabzonspor oyuncularında itirazı var Atilla Karaoğlan'a. Pozisyonu, golü biz de izliyoruz. Bir offside var mı? Topun gerisinde golü atan Orban görebildiğimiz kadarıyla. Mehmet Yeşil asisti yapan isim, Orban topu ağlara gönderdi. Daha doğrusu topa dokundu diyelim. Büyük sevinç devam ediyor. Bir yandan da itirazların olduğunu bir kez daha altını çizelim. Cagdin penaltıyı kaçırmıştı. Dönen topu, ona anadan dönen topu sonra ağlara göndermişti. Skor 1-1 olmuştu. Bu arada golü atan Gift Orban abartılı gol sevinci nedeniyle bayrak direğinin yanında sevinmişti. Sarı kart gördü. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'dan 2-1 önde Ahmet. Trabzonspor karşısında 1-0 geriye düşmüştü. Ev sahibi takım Salah'ın attığı golle Trabzonspor 1-0 öne geçmişti. Skor 2-1'e geldi. Son bölüm. Onana şimdi kendi yer alanının ortasında topu ceza sahasına doğru gönderdi. Sekti top. Uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Atak devam ediyor. Şut dışarıya gitti. Muhammed Salah. Salah'ın önünde kalmıştı ceza alanında top. Zor bir pozisyondu. Salah'ın vuruşu farklı biçimde avuta gitti sevgili seyirciler. Şimdi kale vuruşunu Lofant kullanıyor. Ahmet Spor kalecisi Trabzonspor yer alanına gönderdi. Vivo kafayla karşıladı. Muhammed Salah orta çizgide topa yükseklik kazandırdı. Sol tarafa doğru gönderdi. O pas bağlantısını kesti Ahmet Sporlu oyuncular. Ozan'ın baskısı var. Top dışarıya gitti. Şimdi taç atışı kullanılacak. 90+3. dakika, 5 dakikalık uzatma verildi. Ahmet Spor, Trabzonspor mücadelesinden Ahmet taç atışını kullandı Orban. Pina araya girdi, topu kazandı. Bir kez daha Pina topla buluşan oyuncu.
rakibine serilirken faale maruz kalıyor. Trabzonspor kendi yaralarının sağ tarafından taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

bana arkadaşlarına kızıyor, gidin ben kullanacağım dedi. Orta saha çizgisine yaklaşık 5 metre gerisinden kendi yer alanından şimdi Onana serbest vuruşu kullandı, ceza alanı gönderdi. Kafayla uzaklaştırılan top kornere gidiyor. Köşe vuruşu kullanacak şimdi Trabzonspor. 90+4. dakikaya girdik. 2-1 üstünlüğü var Ahmet'in Trabzonspor karşısında. Ahmet Sportif faaliyetler 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 önde. Trabzonspor şimdi köşe vuruşu kullanıyor. Onana da geldi. Ceza sahasının dışında. Kaleci çift yumrukta uzaklaştırdı. O top Onana'da, orta yuvarlağın ortasında Onana. Hemen sağ tarafa Pina'ya gönderdi. Rakip yer alanının sağ tarafında Pina vardı Trabzonspor'da. Top bir kez daha Onana'ya geldi. Onana orta yuvarlakta topa sahip oldu. Sonra sol tarafa gönderdi. Şimdi kale boş. Çok uzun mesafeli bir vuruş. Farklı biçimde out'a gidiyor. Trabzonspor kale vuruşu kullanacak. 90+5. dakikaya girdik. Diyarbakır'da Ahmet Sportif faaliyetler. Trabzonspor mücadelesinde 2-1 önde olan taraf, ev sahibi ekip. 90. dakikada geldi gol. Topta kaleci Lafont'ta. Hemen topu eliyle oyuna soktu Lafont. Sol tarafa gönderdi. Orban 90'da skoru 2-1 yaptı. Süper Lig kariyerinin ilk golü Orban'ın. Verona'dan gelmişti. Verona'da Ocak ayında bir golü vardı. Son anlar artık karşılaşmada. Skor 2-1. Ahmet Sportif faaliyetlerde top kaleci Lafont. Rakip yarı alana gönderdi. O top bir diğer kaleci Onana'ya geldi. Onana yine topla birlikte ceza alanı dışında. Onana uzun gönderdi. Ona aç yükseldi. Sol tarafa açıldı top. Aral Şimşir, Aral topu oyun alanında tutamıyor. Out kararı geldi. Kale vuruşunu kullanacak Ahmet Sportif faaliyetler. 2-1 üstünlüğü var ev sahibi takımın. Atilla Karaoğlan kale vuruşunun kullanılmasını istedi. Kronometresini bir yandan da kontrol etti. 90+6. dakika, 5 dakikalık uzatma verilmişti. Faul, Pina'nın yaptığı bir faul var. Ahmet kendi yer alanının sol tarafından serbest vuruş kullanacak. 90+6. dakikadan çıkmak üzereyiz. Beşiktaş Çorumspor'u 6-2 yendi. Bu maçta 2-1'lik Ahmet'in üstünlüğü var Trabzonspor karşısında. Atış kullanıldı. O top oradan out'a gitti. Onana şimdi kale vuruşunu kullanacak. 90+7'ye girdik. Uzatmanın uzatması oynanıyor. Son anlar, son saniyeler. Ahmet Trabzonspor mücadelesinde orta yuvarlakta top kapma mücadelesi. Faul. Ozan yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanacak şimdi Trabzonspor orta yuvarlaktan. Onana yine geldi. Atışı bana bırakın dedi. İleri gidin dedi arkadaşlarına. Son saniyeler oynanıyor. Diyarbakır'da 2-1 üstünlüğü var ev sahibi takımın. 90+7. dakikanın içindeyiz. Onana ceza alanına doğru gönderdi. Defans yükseklik kazandırdı. Sekti top. Kornere gitti. Köşe vuruşu kullanılacak şimdi. Belki de Trabzonspor adına son şans. Onana da geldi. Onana da ceza sahası içerisinde. 90+8. dakikaya girdik. Atilla Karaoğlan kornerin kullanılmasını istiyor. Kaleci Onana ceza sahası içinde. Tüm oyuncular adeta Ahmet ceza sahası içinde. Korner kullanıldı. Kaleci çift yumrukta uzaklaştırdı. Orada hakem oyunu durdurdu. Atışın bir kez daha kullanılmasını istiyor. Çünkü öncesinde düdüğümü çaldım diyor. Şimdi o da Atilla Karaoğlan'da o işareti yaptı. O yüzden atış tekrarlanacak. Ben uyarılarda bulunuyordum ceza alanında yaşanan itişmeler, kakışmalar vardı oyunculara dedi. Köşe vuruşu tekrarlanıyor. 90+8. Ceza alanı içinde yine itişmeler. Onaço. Sinirler gerildi. Hakem Atilla Karaoğlan elinde kartıyla gitti. Trabzonsporlu bir oyuncu yerde atış kullanılmadan önce, korner kullanılmadan önce yerde...

0: de kalmıştı. Krasić sarı kart gördü. Korner atışı öncesi de yaptı. Faul sonrasında köşe vuruşu şimdi bir kez daha kullanılacak. Hazırlık yapılıyor. Savić yerde kalmıştı. Krasić'in bir eliyle yaptığı bir darbe vardı. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak, henüz kullanılmadı. Bu faul dolayısıyla kullanılamamıştı. Size aktardım. Savić yerde kalmıştı. Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Son anlar. Korner kullanıldı. Ona da cezaladı. Kaleci Lofan son anda müdahale etti. Atilla Karaoğlan maç bitti diyor. Ahmet 2, Trabzonspor 1. 3 puan ev sahibi takımın oluyor. 90. dakikada gelen golle sevgili seyirciler. 2 maç vardı. Çok değerli isimler de stüdyomuzda. 2 maçı da değerlendireceğiz. Abdullah Ercan, Ulaş Özdemir, Okan Koç ve Mustafa Çulcu Hocam bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Merhabalar, takım oyununa. Hocam konuşacak çok şey var iki maçta. Sizi sona bırakıyorum. Az sonra tamam. Diyeceğim. Beşiktaş müthiş bir galibiyet aldı. Farklı kazandı. 6-2 kazandı. Trabzonspor puan kaybetti. Ulaş Özdemir'e döneceğim. Ama önce bir Beşiktaş maçı değerlendirmesi. Çok kısa değerlendirmeler alacağız her iki maçtan. Okan'dan, sevgili Ulaş'tan, ardından Abdullah Hocam'dan, sonrasında Mustafa Hoca'dan. Her şeyi konuşacağız iki maça dair ama 6-2'lik galibiyeti, derbi öncesi bu galibiyeti Okan Koç nasıl yorumluyor? Vlahovic'in hat-trick ile beraber.
1: Kaliteli oyuncularla kaliteli oyunu sergilediğin zaman skoru da alırsın, oyunu da alırsın. Bugün bakıyorsun Beşiktaş'ın bir oyun kimliği var. Haftalardır zaten bunu Beşiktaş camiasına ve futbol paydaşlarına izlettiriyor. Sağda arzulu, istekli, hep söylerim yani iştahlı ve topun peşinde koşan bir oyuncu topluluğunu benimsemiş ve benimsetilmiş bir teknik direktörle beraber taraftarla birleştiği zaman o coşku hissediyorsun. Bir kere bugün Beşiktaş'ta bunu gördük. Ben haftalardır söylüyorum. Beşiktaş belki bir gol, iki gol atıyor ama birçok maçta da 4-5 gol net pozisyona giriyor, değerlendiremiyor. %100 pozisyona. Bugün de bitirici eksikliğine rağmen o zamanlar hocanın eleştirisi, söylemlerinden dolayı Vlahovic'in gelmesi, birkaç oyuncunun da devreye girmesiyle o bitiricilik eksikliği de giderildi ve sahada harika bir oyun, muhteşem bir oyun vardı. Herkesi tatmin eder. İzler her anı heyecanlı, her dakikası heyecanlı olan bir futbol. Beşiktaş camiasına hayırlısı olsun, hayırlı olsun. Ben şunu söyleyeyim, daha yeterli ve istenilen seviyede olduğunu söyleyemeyebiliriz Cüneyt abi. Daha istenilen seviyede değil Beşiktaş. Gelecek transferlerle o oyuncu topluluğu, bütünlüğü tam hocanın istediklerini yapsın. Çok farklı kimliğe bürünecek. Bugün bakıyorsun bek çıkıyor, sol bek çıkıyor, sağ bek gol atıyor, kanatlar arıyor, istiyor. Biri atıyorsun, ikiye atıyorsun, üçü atıyorsun, beşi altıyı arıyorsun, yediyi arıyorsun. Ya bu nedir biliyor musun? Kabullenmişlik değil, kabullenmemişlik. Sağda ben diyor daha çok oynamak istiyorum, keyif alıyorum, maç bitmesin diyor. İzleyicilere de maçın bitmemesi için o zevki, keyfi veriyorum. Beşiktaş taraftarı uzun zamandır ya maç ne zaman, maç bitse de gitse kafasını yaşıyordu. Ya Arma'ya gidiyordu. Arma sevdasıyla maçı seyretmeye gidiyordu. Ama bugün bakıyorsun maç bitmesin diyor ya. Oynansın, devam etsin. Niye? İşte bir kimlik, bir karakter, hep söyleriz. Kaliteli oyuncularla buralara gelirsin. Bunları izlettirirsin. Beşiktaş harika. Bugün bireysel olarak oyuncuları da, sana bir şey söyleyeyim mi? Olay İtan diye bir oyuncu var. Yani geçen sene sessiz sedasız geldi ama bakıyorsun şu anda herkes olayı tanı konuşuyor. Nasıl bir insan çıktı? Nedir bu? Teknik direktörlük dokunuşu. İlan birey gibi. Yani oynuyor, oynamıyor. Oynamadığı dönemler oldu kaç haftadır. Oyuna girdi. Yine çıktı, skor üretti, gol attı, attırdı. Arıyor. Devamlı oralarda icraat peşinde. Dikin oynuyor, adamın üstüne gidiyor. Ya futbol budur, keyiftir yani. Sorumluluk alacaksın. Sorumluluk alan bir takım oluşturmak çok önemlidir. Onu da oluşturan bir teknik direktör. Ya bu rotasyonla beraber ben iddia ediyorum. Bak tüm samimiyetimle söylüyorum. Beşiktaş şu anda daha %80, %90 seviyelerde değil. O seviyelere gelecek transferlerle geldiği takdirde oyun gücüyle, kaliteli oyuncularla çok farklı yerlere gelir. Bugün bakıyorsun abi, Salih her topa koşuyor, pozisyon alıyor, pozisyon sezgisi, yani topun nereye düşeceğini, serseri topların, ikili mücadelelerde her alanda bulunan bir oyuncu. Orada tek başına sanki iki kişiyle mücadele ediyor. İki kişinin yerini oynuyor. Orkun orkestra şefi gibi. Ön tarafta Vlahovic, kral. Ben geldim dedi. ben geldim dedi. İşte bak bu tarz oyuncular olması gerekiyor. Yıllardır aranan, istenen özlemdi bu. Bu tarz oyuncu arıyordu Beşiktaş'ı. Geldi sol tarafta Trossard oyunun içerisinde giriyor, çalım atıyor, kaptırıyor, kaptırsın ama asist yapıyor, gol attırıyor, atlıyor. Bugün mesela Mourinho'ya müthiş bir tane altı pasın içinde aldı at dedi. Mourinho da tabii beklemedi topu orada. Anlayışla karşılarım. Ben de yaşadım bunu defalardır. Diziyle

0: Bu direkten döndü. 6-2 biten maçta iki tane direkten dönen top var. İki tane kontra atakta birebir yakalanmış pozisyon var. Doğru pas verseler belki çok farklı şey olurdu. Yani sadece futbol nedir? Keyifli oyundur. Futbolun meyvesi goldür, pozisyondur. Bugün Beşiktaş o meyvenin içerisinde olan hangi meyve istiyorsanız hepsini sergiledi. Taraftarını mutlu etti, tatmin etti ve taraftarını en önemlisi ne biliyor musun? Kendilerine inandırdı. Taraftar inanıyor artık. Türküler, besteler, şarkılar söylüyor. Siz böyle oynayın diyor. Şampiyon olun olmayın fark etmez. Ama böyle oynayın diyor.
1: Oyun iştahı.
0: Bitti. Taraftarı iştahlandırdı, mutlu etti.
1: Bravo. Seçime dair konuşacak çok şey var. Trabzonspor'a dair konuşacak aslında çok şey var.
2: Ne kadar süren var Cüneyt?
1: Hafta içinde 2 dakika.
2: 2 dakika konuşamam.
1: Çok konuşacağız tabii, saatlerce var. Gece 02'ye yani kadar buradayız da hafta içinde Avrupa'da hadi erken kırmızı kart dedik, üzüldük. Olur böyle kayıplar dedik ama hafta sonunda daha iyi oynayan bir Trabzonspor bekliyordu Bordovanlı taraftarlar.
2: Yani bir reaksiyon bekliyordu değil mi? İşte Fatih Hoca istifa etti. Sonra Sayın Başkan istifasını kabul etmedi falan. Takım yeni bir kimliğe bürünsün. Daha öfkeli, daha cesaretli, daha iyi bir oyunla dönsün denildi ama maalesef göremedik. Aslında bence asıl problemin şu olduğunu görmemiz lazım. Fatih Hoca tam olarak ne istiyor? Hocam ne istiyorsun sen tam olarak? Ya bu soruyu soruyorum. Gerçekten ne istiyorsun? Çok merak ediyorum. Yani Trabzonspor kulübünde çok muhteşem bir hikaye yazdın oyunculuğunla falan. Gittin bazı takımları da çalıştırdın. Oralarda da elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştın. Ve hedeflediğin bir yere geldin. Ve bu geldiğin yerde de şöyle bir idealim var. Trabzonspor'la beraber Şampiyonlar Ligi finali oynamak. Hocam böyle mi oynayacaksın Şampiyonlar Ligi finalini bu takımla? Yine soruyorum, tam olarak hocam ne istiyorsun? Yani böyle bir oyun bize izlettirmeye ne hakkınız var? Ya bu Ahmet Spor olduğu için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın ya. Trabzonspor'un hazırlık maçlarından başlayıp Ahmet maçına gelinceye kadar süreçte bana bu takımın merkezden zaten gidemiyoruz da ve bunun da en büyük sorunu zaten sizin transfer politikanız. Sürekli kanatlara yığılıp oradan bir organizasyon yapmaya çalışan bir takım var. Bunu da bir türlü başaramayan. Ve yani Avrupa maçları da dahil formsuzluğuyla yerin dibine vuran bir Onaçu'yu bugün neden 96-97 dakika sahada tuttuğunu anlayamıyorum hocam ben. Gerçekten anlayamıyorum. Fabinho'yu almışsın ki bana göre hem Monaco kariyeri hem Liverpool kariyeri oldukça iyi bir oyuncu. Çok kaliteli bir ayak. Neden çıkarıldığını da anlayamıyorum hocam. Bu takımın geçen sezon orta sahasında olay gibi bir oyuncusu vardı. Yanında da Folcarelli vardı. Folcarelli hem kesici hem takımı hücuma çıkartabilen bir oyuncuydu. Ki bu oyuncunun sakatlık yaşayacağı riskini herkes biliyordu. Ama gidip hocam Melih Kabasakal aldınız. Stoper dönmesi bir oyuncu. Olayı genç bir oyuncu. Savunmada da çok iyiydi. Ve takımı hücuma çıkartan en önemli ayaklardan bir tanesiydi. Dikine paslar atıyordu. Sahada mücadele ediyordu. O alanı sürekli süpüren bir oyuncuydu. Hocam gittiniz Malinovski'yi aldınız. Yani bir takımın merkezi eğer işleyecekse profiller belli hocam. Avrupa'da birçok takım öyle yapıyor. Yani işte Barcelona gitti, Rodri'yi aldı hocam Manchester City'den. 75 milyon euro ödedi bonuslarıyla beraber. Öyle bir profile ihtiyacı vardı. Sergio Busquets'ten sonra bulamadı Busquets'ini, onu aldı. Ya bizim orta sahamız niye yaşlandı hocam? Mesela Melih İbrahimoğlu varken niye Melih Kabasakal'a gidildi? Ümit Akdağ varken neden Cenk Özkaçar'a gidildi? Batagov'un ne zaman döneceği belli değil yani sonuçta. Belki de milli aradan sonra dönecek. Ve bu takımın geriden oyun kurabilen en atletik stoperlerinden bir tanesiydi. Ve yanında niye hala Savaş duruyor hocam? Neden? Ve biz neden Savic'e muhtacız her maç? Koşamıyor adam, ağır. Bu oyun hızlı ve atletik, aynı zamanda da fiziksel kalitesi yüksek oyuncuları istiyor. Ben burada söylediğimde bazı arkadaşlar tepki gösterdiler. Bu orta sahayla oynamaya devam ettiği sürece Trabzonspor cezalandırılır dedim. Bu profillerle oynayamayız biz Avrupa'da. Türkiye Ligi'nde bir ölçüde idare edebilirsin. Daha lige yeni çıkmış, Ahmet Spor'a karşı hiçbir şey üretemedi Trabzonspor orta sahası. Dikine bir tane pası yok. Savic'den Vivu'ya, Vivu'dan Savic'e gidip gelen, kendi yarı alanında yapılan pas 182 mine ilk yarıda. İstatistiklere biraz baktım da. Ahmet Spor daha fazla pas yapmış Trabzonspor'un Trabzonspor'un sahasında.
1: O iki maçın istatistiklerini hazırlayalım.
2: Nasıl olacak bu iş? Nasıl çözülecek bu? Yani Cabral keza aynı, Mustafa Eskiyellaç aynı, Pina niye kesildi bilmiyoruz, neyi var bilmiyoruz. Yani bir ona açıdan daha fazla buluştu topla. Hocam, bir ona daha fazla buluştu. İzahı var mı bunların? Bu takım niye dikine gidemiyor? Bu takım niye merkezden üretiyor? İşte bu yüzden. Buradaki profilleri değiştirip yerine ağır oyuncuları alırsan olmaz. Orayı Melih'le süpüremezsin hocam. Orayı Malinovski'yle idare edemezsin. Malinovski bir defa 6 da değil, 8 de değil. Malinovski 10 numara. Ve sağ iç oynayan bir oyuncu. Oralarda tehditkar. Atalanta'da hiç mi maçlarını izlemediniz? Yapmayın Allah aşkına ya. Koca bir Trabzonspor. Salah'ı almışsınız. Fabinho'yu almışsınız. Aral gibi bir set hücumcusunu almışsınız. Cabral sende Dünya Kupası'nın en iyi golünü atan oyuncu. Ya bunlar kendi bulundukları takımlarda çok iyi bir performans verirken Trabzonspor'a geldiklerinde niye böyle oluyorun cevabını hakikaten merak ediyorum ben. Camia da merak ediyordur. Olur mu böyle? Yani seni seviyoruz. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok hocam. Gerçekten seviyoruz seni. Saygı da duyuyoruz sana ya. Ya Abdullah Ercan da burada işte yanımda. O da, ona da büyük oyuncusu Trabzonspor'un. Ama yetmiyor hocam büyük oyuncu olmak. Büyük hoca olmak önemli. Nasıl olacak bu iş? Nasıl çözeceksiniz bunları hocam? Bunları anlatın.
1: Ama geçen sene de Fatih Hoca vardı.
2: Kupa geçen sene de Fatih
1: kupa
2: Hoca
1: kazandırdı. Kısıtlı
2: tamam, vardı. Tamam.
1: Şampiyonluk yarışında tuttu.
2: Vardı. İşte onu söylüyorum. Hı-hı. Profilleri değiştirdi. Orta sahadaki profiller değişince sen merkeze bu oyunu üretemediğin sürece başarılı olamazsın. Haksız mıyım hocam? Stoperler de aynı şekilde. Yani Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. Ya Sayın Başkan, Allah aşkına ya. Ya bir tane santrafor, şu Savic'den çıkın bir an önce. Yani oraya en uygun profil Fabinho'nun yanında Bouchard. Şu anda takımı dolduğu için söylüyorum. Bouchard de değil de öyle bir oyuncu lazım Fabinho'nun yanına. Önüne de Malinovski'yi koyacaksın. Ya Muçi bile değil. Trabzonspor'un iki orta sahayla maça çıkması yanlış bu oyunla. Üç orta sahayla çıkacaksın. Neyse ben devam edeceğim ya.
1: Tabii konuşacağız. Maça dair konuşacak çok şey var. Pozisyonlara da bakacağız. Ama iki maçın istatistiklerine de gelin. Birlikte bir göz atalım. Ardından bir teknik yorum soralım. Teknik direktörümüz Abdullah Ercan buradayken. Beşiktaş, Arjaçorum Futbol Kulübü karşısında sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor Ahmet sportif faaliyetlere 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş 6 gol atmasına rağmen topla az oynamamış mı hocam? 52'ye 48 evet. Top Beşiktaş'ta kalmış. 18 şutu var Beşiktaş'ın. 7'si isabetli zaten. 7 isabetli şuttan 6 gol bulmuş siyah beyazlar. Rakip ceza sahasında 34 kez topla buluşmuş. Rakibi 11 kez topla buluşmuş. 408 pas yapmış. 344'ü isabetli. 388 pas yapmış Çorum Futbol Kulübü. 327

0: tanesi isabetli. 18 ortası var Beşiktaş'ın. Sadece biri isabetli. Burayı konuşmak lazım belki de hocam. 13 ortası var. 3'ü isabetli. Hani az önce Trabzonspor için Ulaş oyunu kanatlara yıktı demişti ya. İşte çok orta yapmak da gol getirmiyor bazen. Görüyorsunuz 18 ortadan biri isabetli ama 6 gol bulabiliyorsunuz. Hemen Trabzonspor'da bakalım, ondan sonra sözü size bırakayım hocam. Toplu oynamada Trabzonspor %60'a %40 önde. 8 şutu var, 5'i isabetli, 1 gol buldu. Rakibinin 17 şutu var ki özellikle ikinci yarıda bir ara maç Onana ile Ahmet Spor arasında oynandı diyebiliriz. 17 şut attı bu maçta Ahmet ve 7'si isabetli. Rakip ceza sahasında tam 21 kez topla buluşmuş. Bu sezon lige çıkan Ahmet Sportif faaliyetler, şampiyonluk hedefleyen, şampiyonluk parolasıyla iyi transferlerle başlayan Trabzonspor 12 kez topla buluşmuş. 13 ortası var Trabzonspor'un, 1 isabetli. 9 ortası var Ahmet Sportif faaliyetlerin, 2'si isabetli. İkili mücadele, korner, faal ve offside sayıları da ekranda. Kazananla mı kaybedenle mi başlamak istersiniz?
1: Önce kazananla hocam, başlamak lazım.
0: Bu sayılara baktıktan sonra.
1: Şöyle, bir kere skor açısından çok gördüğümüz bir skor değil. Onu söyleyeyim. 6-2'lik bir skor.
0: 7 de oldu. Offside vardı.
1: Onu Mustafa Hoca daha iyi değerlendirir.
0: Çok sorumuz var Mustafa Hoca'nın zaten.
1: Ya Beşiktaş'ın derbi öncesi mutlaka kazanması gereken bir iç saha maçıydı ki çok yüksek tempoyla başladılar. Çok çabuk golü buldular. Aslında Arca Çorum takımı çok kapanan bir takım değil. Oynamaya çalışan, ama Beşiktaş'la oynamaya kalkarsanız tempoyla zaten sizi eziyor. Çok etkili oyuncuları var. Yani bugün Vlahovic'in 3 gol atması, Olaytan'ın müthiş bir oyun oynaması. Ya Beşiktaş sol taraftan orta yapıyor, sağ beki santrafor pozisyonunda. Enteresan gelişmeler var Beşiktaş'ın oyununda. Biz sezon başı Beşiktaş için şöyle bir şey söylemiştik. Okan'la da beraberdik programda. Beşiktaş herhalde Mayıs'a kadar bu sene ligin içinde olur dedik. Bizi yanıltmadılar, bir kere onu söyleyeyim. Beşiktaş'a bu kadar orta sahayı verirsen, Beşiktaş seni tabir yerindeyse kevgire çevirir. Çünkü çok etkili oyuncuları var. Orkun başta olmak üzere, bugün Olaytan. Oyunun bir bölümünde Trossard çok etkiliydi. Černý'i beğenmiyoruz ama bence ilk yarıda çok iyi oynadı. Anlaşılan o ki oraya bir transfer yapıldığını gördü. Formanın ne kadar ucuz olmadığını anladı. Ya bugün tabii 6-2'lik skor, dediğim gibi çok görmediğimiz bir skor. Ama hak edilmiş bir skor, onu da söyleyeyim. Vlahovic'in acaba tam hazır demediğimiz bir ortamda 3 gol atması, bir derbi öncesi morallenmesi. Çünkü ciddi anlamda çok etkili bir oyuncu. Yani daha görünen o ki daha da çok skor ve asist katkılarını da göreceğiz. Ama burada en önemli konu, haftaya İki tane iyi oynayan takımın kapışmasını seyredeceğiz.
0: O da derbiyi konuşacağız. Bir de Trabzonspor yorumu alalım. Sonra
1: ya şimdi tabii Trabzonspor bu sene 14 tane transfer yaptı. Ulaş çok derin girdi de ben sadece bu maç özelinde konuşayım. Aslında Trabzonspor'un iyi oynamadığını Fatih Hoca da dile getiriyordu. Ama benim bugün sahada gördüğüm iyi oynamaktan başka şeyler de var. Bir kere ciddi anlamda vurdum duymazlık var. Maç kazanma arzusunda sıkıntı var. Öne geçen bir takımın oyunu tutamama var. Ve en önemli konu, Trabzonspor'un hız konusunda sıkıntı var. Bu oyunu çok yavaş oynuyor. Yana ve geriye tercihleri çok had safhada. Enteresan bir istatistik var, arkadaşım atmış. İlk yarıda Trabzonspor'un topla oynayan 5. oyuncusu kim biliyor musunuz?
2: Onana.
1: Çok kötü bir istatistik. Yani sizin oyununuzun hiçbir şey olduğunu gösteren bir istatistik. Tabii Fatih Hoca'nın aslında...
0: İlhan Üstad'ın adı Deniz Vlahovic, açıklama var Tüpraş'ta.
3: Congratulations. Öncelikle ilk kez bir maçta ilk 11'de başladı. Europa League 3 start'ı,

0: we will give everything to win, but of course it won't be it will not be simple.
1: Bugünkü maçı geride bıraktık. Şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız maça odaklanacağız. Dinleneceğiz, rejenerasyon yapacağız ve Fenerbahçe maçına doğru şekilde hazırlanacağız. Çok zor bir maç olacağı kesin. Çok güçlü bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Ama Türkiye'de deplasman maçları zaten asla kolay değil. Benim de ilk derbim olacak. Bu anlamda heyecanlıyım. Neyi yapmak istediğimizi biliyoruz. Yapmak istediğimiz şeyi biliyoruz. Dediğim gibi zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Elimizden geldiğince en iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz ve aslında herkesi yenmek istiyoruz. Tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Kendi adıma da hem heyecanlıyım hem de rahatım. Önümüzde hazırlanacağımız bir komple hafta var. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız ama kolay olmayacak.
2: Son bir soru alacağız Metin Bey.
3: We won today with six goals, and after the six goal we scored the seventh. Actually, it was cancelled by the VAR. Can that hunger continue the whole season?
0: Yes, I think yes, because that's our mentality, and I think that is the right way to play. That's of course because coach wants that. This is also his mentality, and he trying to. Let's say he's pushing us to never stop, and I think it's the right way to play. Sometimes, of course, that it will not be possible because it's not possible every game. But our desire is to play in that way.
1: Bence evet, bizim mentalitemiz bu. Oynamak istediğimiz oyun bu. Hocamız da bunu istiyor bizden. Hocamız da bunu bizden talep ediyor. Ki hocamızın mentalitesi de aynı şekilde. Bu şekilde. Bizi hiç durmamaya zorlayan bir yapısı var hocamızın. Bu her zaman tabii ki de mümkün olmayacaktır. Ama biz bu şekilde olmak istiyoruz ve bu şekilde oynamak istiyoruz. Elimizden geldiğince de bu şekilde devam etmeye çalışacağız.
2: Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler.
0: Fala. Thank you very much.
4: Beşiktaş'ın yeni golcüsü bu akşam hat-trick yaptı. Maç topuyla evine gitmeden önce açıklamalarda da bulundu. Hocam iki maç, çok pozisyon var. Uzun uzun size sözü vereceğiz ama önce bir genel değerlendirme alalım. Atilla Karaoğlan ve Çağdaş Altay'ın performansları enteresandı. Gerçi ben bu sezon hani kurallar konusunda iddialıyımdır ama benim de kafam çok karışık. Hangi kural neye göre nasıl uygulanıyor ders niteliğinde ben de ilerleyen dakikalarda bu defa çok daha dikkatli sizi dinleyeceğim. Kafam çok karışık. Yani taraftarların da öyle olduğunu düşünüyorum. Bizim, sosyal medya yıkılıyor hocam kararlarla ilgili. Herkes bizim, bir şey söylüyor.
5: Bizim burada anlattıklarımız güncel yorumlar. UEFA çizgisindeki olan yorumlar. Kimse olayı şaşırttırmasın. Kimse saptırmasın. Kimse algı kirliliği yaratmasın. Buradan söylüyoruz. Çünkü UEFA ile de irtibattayım. Kim ne derse desin. Bu da benim işim.
4: Tabii.
5: Evet, tamamen içinde resmi olarak yokum ama irtibatım, temaslarım var. Bazı pozisyonlar oluyor. Acaba yanlış mı biliyoruz veya yanlış mı anlatılıyor buradaki hakemlere veya hakem departmanına da onlar böyle uyguluyor diye sorgulayarak test ediyorum. Bu sorduğunuz, test ettiğiniz insanlar da rastgele insanlar değil yani. Sıradan eski hakemler değil. Bu işin departmanın eğitim bazında, yönetim bazında etkin rol oynayan insanlar. O yüzden biz kendimizi geliştirmemiz lazım. 2 yıldır bir takım isimler geliyor, gidiyor, yatırımlar yapılıyor, bir takım kavramlar ortaya atılıyor, tim deniyor, vetas deniyor, efendim yapay zeka deniyor, danışma kurulu diyor, şirket diyor, diyorlar hepsi çöp oldu, repo geldi. Repo da 2 haftada oraya çöp oldu. Yani ortaya bir kavram koyuyorsun ama içini dolduramıyorsun. Dolduracağın kavramları getirmen lazım ki kamuoyunda bizim en büyük sorunumuz bu zaten. Güven. Yönetene de, sahadaki yönetene de, sahada yöneteni yönetenlere de şey yok, güven yok.
6: Ne zaman olacak bu güven hocam?
5: Bu güven
6: hep konuşuyoruz ama askıda ama kalıyor, havada yakalıyor.
5: Doğru işleri yaparsanız
6: sonuç yok hocam.
5: Doğru işleri yaparsanız güven olur.
6: Ne zaman yapılacak? Ama doğru işleri
2: uzun bir konu, yani.
5: Rüzgara göre değişirseniz onun adı rüzgar
2: program gerekiyor.
5: Onun adı rüzgar gülü oluyor. Windsock diyorlar ona. Rüzgar nereden giriyorsa oradan çıkıyor. Kafayı da öyle döndürüyorsun. Böyle döndürürsen doğruyu bulamazsın. Bakın UEFA Referee Convention'a gireli bunu tekrar ediyorum ve tekrar üzerine basarak diyorum. 20 yıl oldu. 2006'da ilk müracaat, 2026'ya geldik. 20 yılda gelişim kaydedemedik. Hala yabancı var. Hala yabancı hakem. Hala bu hakemler ne olacak? Hala FIFA hakemleri konumu ne olacak?

0: Avrupa'daki yerimiz nedir? Nasıl orada alan bulacağız diye sorguluyoruz. Var geleli 2018'de ilk defa Erzurumspor'un yarı final maçıydı galiba. Orada uygulanmıştı, evet. 2018 yılında.
1: Biz yayıncıydık.
0: Neredeyse 10 yıl olacak. 9 yıl bitmiş. Ama biz daha hala 3-5 tane var oturtamadık. Bunlar bizim var hakemimiz diyemiyoruz. Mete Kalkaman vardı, hakemliği bitti. Abdülkadir Bitiken vardı, hakemliği bitti. VAR'ın ilk geldiği günden bu yana sorumlu olan Murat Ilgaz vardı. Türkiye'de alan bulamadı, gitti Azerbaycan'da. Şu anda Azerbaycan hakemliğinden VAR sorumlusu olarak oraya transfer ettiler. Oraya yetiştiriyor. Oraya hizmet ediyor. Bunun gibi değerlerimiz de vardı, değerleri de kaybettik. Onun kaşının üzerinde göz var, bunun kulağının kenarında leke var, bunun yanağında şu var diye paketledik. O sevmiyor, gitsin. Bu bunu sevmiyor, gitsin. Böyle olmaz gibi kurumsal parametreler olmalı. Onun üzerine ciddi kurumsal yapı oluşturulmalı. Tuğla üstüne tuğla konmadı. Hala VAR kadromuzda adam yok. Richard Martens bu akşam mesai yaptı değil mi? Dün akşam Fenerbahçe maçında yoktu. Gelmedi herhalde. VAR'da oturuyordu ama hiç yoktu. Neler var orada? Bu akşam VAR olduğunu, geldiğini, VAR'a oturduğunu gösterdi bize yaptığı uygulamalarla. Ha buradaymış dedik. Dün akşam sorguluyorduk. VAR hakemi Richard Martens derdi. Martens kim abi? 41 yaşında Hollandalı. Malek kim? Ondan bir tık daha iyi ama ikisi de ikinci sınıf var.
1: Bir Beşiktaş stadına dönelim. Tekrar size, sözü size vereceğiz hocam. Orkun Kökçü'yü dinleyelim.
2: Soruyla başlayalım. Abdurrahman Bey. Tebrikler. Öncelikle derbi öncesi 6-2 galibiyet. Büyük bir motivasyon bekliyorsunuz. Deplasmana. Derbiyle ilgili neler söylemek istersin? Taraftarlarla bir mesajın var mı derbiyle ilgili?
3: Yani Türkiye'de derbiler yani ekstra bir söze gerek kalmıyor derbiler için. Derbiler hep önemli. Her camia için önemli. Bizim için de öyle. Şu an yani, maç yeni bitti. Güzel bir galibiyet güzel bir galibiyet aldık. Şimdi pek de oraya bakmanın bir anlamı yok. Yarın devam edeceğiz antrenmanlara. Oradan sonra daha net bir şeyim olur. Ama illaki kazanmak için çıkıyoruz oraya. Özgüvenli bir şekilde bu maçı da atlattık. İnşallah orada da güzel bir galibiyetle yolumuza bakacağız.
2: Ekim Bey.
3: Ha, pek bir şey konuşulmuyor. 1-0 galibiyetleri de daha fazla gol atmak istiyoruz ama bugün yani şeytanın bacağını kırdığımızı düşünüyoruz.
4: Abim görüşürüz Allah'ım.
3: Evet bugün güzel bir galibiyet. Bol gollü. Yani dediğim gibi özgüvenli bir şekilde haftaya derbiye gidiyoruz. Ben.
2: Sorry. Orkun penaltı pozisyonunda topu bile avuça bıraktı. Özel bir sebebi var mıydı?
3: Ya tabii forvet olarak hep gol atmak ister insan. Dusan da 3 maç oynadı. Full oynamadı. Ama tabii o da gol atmak istiyor. Ben de o anda yani kolay demek istemiyorum ama penaltı daha kolay oluyor genellikle. O yüzden Dusan'a bırakmak istedim. O da ona yani kendisi için bir yani rahatlama hissi yakalasın diye. Çünkü önümüzde çok önemli bir maç var. Dusan'a da ihtiyacımız var o maçta. Penaltıyı bıraktık, açıldı, hat-trick'i yaptı. Yani Dusan mutlu, biz mutlu, hepimiz mutluyuz.
2: Oğuzhan.
3: Yani iki antrenman bize beraber çıktılar ama yani genç oyuncular, potansiyelli oyuncular ve burada başarılı olacaklarına eminim. Yani şimdi belki erken olabilir tam bir yorum yapmaya ama antrenmanda gördüğüm kadarıyla çok yani kaliteli oyuncular, güzel transfer ikisi de. O yüzden mutluyuz onlar da aramızda olduğu için.
2: Son bir soru alacağız. Buyurun.
5: Aşık Murat, Beşiktaş taraftarına bir mesaj mı verdi? Kadıköy'e geldiniz. Hoş geldiniz. Umarım hazırlar. Senin Fenerbahçelilere bir mesaj.
3: Yo, biz o toplara girmiyoruz. Biz kendimize bakıyoruz. Ama tabii bugün de görmüşlerdir. Özgüvenli bir şekilde gideceğiz oraya. İnşallah da 3 puanı alıp oradan çıkarız. Ki bunu önceden de başardık. Yani biz pek onların ne dediğini

0: Bakmıyoruz, kendimize bakıyoruz, kendimize uzaklanıyoruz. En önemlisi o futbolda zaten. Büyük konuşmamak, sonrasında da yani iyi olan kazansın o gün.
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler.
2: Orkun Kökçü tabii Beşiktaş cephesinde herkes çok mutlu. Kaptan da çok tam mutluydu. Mustafa Hocam dönelim size.
3: Evet, yani bu
2: maç değerlendirmelerini de alacağız. Ardından zaten pozisyonlarımız çok.
4: Çok geniş kapsamlı bir hadise. İlerleme kaydedemiyoruz. Sorun orada. Eğer bize bu gelecekse, dün akşam da saydığım bir yeni isim var. Bastian Dankert'i getir. Van Poquet'i getir. Marco Di Bello'yu getir. Bunlar önemli. Varda mesafe kat etmiş. Markasını kabul ettirmiş insanlar. Burada Yaşar Kemal Uğurlu'yla bu var ilerlemiyor. Yenisi olmuyor. Başarılı olamadınız. Bu gerçeği kabul edin. Gidin FIFA'da bu işin uzmanlarının başında kim var? Maximiliano Irrati var. Allah aşkına gidin Sayın Başkan, İbrahim Başkan. Anlaşın şu VAR probleminden kurtarın Türkiye'yi. Maximiliano Irrati ilk başladığından bu yana büyük marka olmuş bir isim. Bu departmandan anlaşın. Nasıl Anthony Taylor'la anlaştınız? VAR konusunda Irrati ile anlaşın. Şu anda UEFA'da bir numaralı VAR uzmanı bu. VAR hakemliği yapın. Yetiştirsin. Belirleyin kadroları. Zaten sezona başlarken ne dedin? VAR'daki hatayı kabul etmem dedi. Dediğiniz anda maçın hakemsel öznesi VAR oluyor. Hakem değil. Hakemler de bunu kolaya çevirdiler. Ne yaptılar? VAR'a yaslanıyorlar. Nasıl olsa özne o ya. Bütün problem orada ya. Bırakıyorlar. Oradan ne geliyorsa. Yahu kardeşim, senin sahada hiçbir görüşün yok. Senin hakemlik otoriten yok mu? Kimliğin yok mu? Bunları niye sahaya yansıtmıyorsunuz? Bir takım şeyler değiştiriyorlar. Hayır efendim. Değişen şu. Diyor ki Rosetti. Sahadaki hakemi görmek istiyorum ben. VAR diyor sonra. Ama şimdi öyle bir yaslanma çoğaldı ki herkes yaslanır oldu. O yüzden diyor ki ben hakem kimliğini görmek istiyorum. VAR'a yaslanıp oradan hakemlik istemiyorum diyor. Değişen
2: ya,
4: bir şey yok.
2: Pozisyonda konuşacağız ama mesela Beşiktaş lehine verilen penaltıda hocam kolun büyüdüğünü nasıl fark etmiyor sağdaki hakemde? VAR müdahalesini bekliyor.
4: Orada gözlediği kadarıyla hakem terste kaldı. Yani
2: ona bakarız.
4: Kale direğinin dibinde olması lazım. Yani basit pozisyonlar, onu anlayabilirim.
2: Bak onu anlayabilirim. Biz
4: tekrar büyük ekranda geldiğinde tekrar bakarız da. Sana. Onu görme şansın olmadığını düşünüyorum. O yüzden hakem orada
2: bazı hakemler görse de VAR'a bırakıyor onu.
4: Olsa tembellik işte.
2: Halbuki tersini ver. Sen ver. Yanlışsa
4: ver
2: bana düzelsin.
4: Ver de çağırsın, düzelsin. Evet. Sonra da her VAR'a gittiğin zaman VAR'ın seni çağırmasından dolayı kabul edecek zorunluluğu yok. Görüşünü ortaya koyarsın, geri dönersin. Arada çok büyük bir fark varsa, siyahla beyaz kadar fark varsa bu nereden çağırdı beni dersin. Döner gidersin. Fenerbahçe maçına dönmedi mi? Gerçi o Linaut hata yapmıştı da. John Duran'ın pozisyonu vardı, hatırlar mısınız?
2: Evet.
4: Orada büyük hata yapmıştı. Ben bu akşam Beşiktaş maçına baktığınız zaman Beşiktaş'ın Alanya maç kazası diyelim ona. Oradaki bir rotasyon düşüncesiyle bir yanlış bir kadroydu. Bir dakika, bozulma. Ama bu akşamki Beşiktaş ideal Beşiktaş. Oynadığı futbolla zevk veriyor mu? Keyif veriyor mu? Bu akşam oturanlar hop oturup hop kalktı mı izleyenler? Bunu yaptı mı Beşiktaş? Yaptı. Bu gerçek Beşiktaş bu işte. Sezon başından beri yaklaşık onun üzerinden maç oynadı herhalde. Hazırlık maçları falan baktığında $15'a maç oynadı. Oturmuş bir kadro, oturmuş bir oyun anlayışı. İşte o Beşiktaş, bu Beşiktaş. İzleyenlere keyif veren bir Beşiktaş. İzlerken futbola da keyif alarak izlediğimiz bir Beşiktaş var. O yüzden kutluyorum. Çorumspor'u da ayrıca kutluyorum. Neden? Oyunu hiç çirkinleştirmediler. Oyunu bozmadılar. Pozitif oyuna oynamaya gayret ettiler. Gücü
2: bu oranında. Akşam 6 yediler ama bence 6 yiyecek takımda değil aslında Çorumspor.
4: Yani,
2: baktığınız
4: zaman
2: daha iyi olacaktır.
4: Galatasaray müsabakasında daha dirençli bir Çorum vardı.
2: İyi bir
4: ama
2: takım,
4: bu
2: iyi
4: akşam
2: kadro kurmuşlar.
4: Onlar da olmadı. Trabzonspor'da savunmada, oyun anlayışında, oyun felsefesinde çok çok ciddi sıkıntılar var. Bu şekilde giderse Trabzonspor için ciddi sıkıntı. Evet, Fatih Tekke olayından sonra maç öncesi pozitif bir hava vardı. Fatih Hoca'yı da dinledim ekranlarda kendisini. Baktım ki her şey düze gelmiş, her şey güzelliğe gelmiş, her şey mutluluğa doğru yönelmiş. Lakin o mutluluk, o güzellik, o birliktelik sahada yoktu. Parça parçalar. O kadar oyunun boyu uzun ki Onana'yla Amasipor hücumcular arasında oynanan bir maç. Onana'nın bütün uzun topları öndeki Onana'yı atıyor, savunma topluyor, hücuma kalkıyor. Amasipor savunması. Ya başka bir oyun felsefesi yok mu? Kombinasyon yok mu?
2: Bir Beşiktaş'a dönelim tekrar.
5: Ya
1: bu çok değerli. Böyle bir kulüpte bu kadar

0: Fazla maça çıkmak gerçekten çok gurur verici. Aynı zamanda 100. maçında bu kadar farklı bir galibiyetle ayrılmak da çok güzel. O yüzden çok mutluyum.
1: Evet. Bugün ben
0: Açıkçası bu skordan dolayı çok mutluyuz. Yani önümüzde derbi olup olmamasıyla alakalı bir durum değil bu. Bu hafta sonu başka bir takımla da oynasak bu bizi çok fazla motive ettiğini düşünüyorum. Zaten geçen haftalarda da söylemiştim. Bunun üzerine çok çalışıyoruz ve bunun da geleceğini söylemiştim. Bugün oldu. İnşallah sezon içerisinde birkaç tane daha böyle farklı galibiyet alıp yolumuza devam etmek istiyoruz.
1: Hocam bey.
0: Ya açıkçası çok bir şey düşünmüyorum. Her zamanki gibi maça konsantre olup elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanmak istiyoruz. Zaten yarından itibaren çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
1: Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşürüz.
2: Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları da böyleydi. O da sezona iyi başlayan isimlerden biriydi Beşiktaş'ta. Beşiktaş farklı kazandı. Yüzler gülüyor. Hoca da memnundur şüphesiz. Derbi öncesi. Gelen bu farklı galibiyetten dolayı verelim açıklamaları. O yüzden hocadan bahsettim. İtalyano'nun açıklamaları Beşiktaş Teknik Direktörü. Ligin 3. haftasındayız. Daha çok çalışıyoruz ve çalıştıkça gelişeceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz. Dušan Vlahović'in fizik kalitesi iyi seviyede olursa böyle devam edecek. Kulüple konuşurken çok ısrar ettim. Umarım böyle devam eder. Bir golcü için önemli olan gol atmak ve bu maçta çok başarılıydı diyor Vincenzo Italiano. Fenerbahçe derbisi herkes için çok önemli. Ligin 4. haftası, lig daha çok uzun. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. İyi performans göstererek gelişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Derbide değerimizi göstermek istiyoruz. Puan ve puanlar istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Benim de ilk derbim olacak Türkiye'de. Elimizden geleni yapmak istiyoruz diyor Vincenzo Italiano. Çok sıcak, tam bir İtalyan'ın yapacağı açıklamalar. Hocam size de hak vermiş Vlahović konusunda. Onun da belli ki şüpheleri varmış.
3: Eski oyuncusu değil mi Florentina'da?
4: Yok, fiziksel anlamda. Fiziksel anlamda.
2: Birlikte izledik. Evet. O şansı verdim ve değerlendirdi diyor. Tabii ben şuraya takıldım. Ligin 4. haftası, lig daha çok uzun. Bizim ülkemizde lig çok uzun değil. Hani bunu da İtalyano'ya açıklamak lazım herhalde.
5: Tabii ki de. Bir de şu var mesela. Ligimizde camialı.
2: Bizim son 4-5 sezondur ligimiz uzun değil. Evet. 4. haftada kaybettiğim puanı yani 24'e kadar...
3: Telafi edemiyorsun.
4: Ya bari. Zaten 4-5 tane maksimum kaybetme şeyin
2: var. Ben katılmıyorum yani bu konuda.
5: Şimdi şu da var mesela. Tabii ki de mesela yıllardır hasret kalmış şampiyonluk hedefte yarışta olamayan bir Beşiktaş camiasının taraftarı bunu kabullenir mi? Neyi kabullenir? Oynanan oyundan keyif alıyorsa, umut veriyorsa puan belki kaybedebilirsin ama önemli olan o oyun. Yani o oyunu veriyorsa sonuçta tatmin eder, mutlu eder. Şu var sevgili Cüneyt abi. Şimdi içeride bu tür takımlara karşı bu oyuna karşı oynamak kolay değil. Hakikaten çok zordur. Çok zor durumda bırakır. Yani Beşiktaş'ın sınırı yok. Özellikle kendi sahasında o sınır tanımayan bir oyun anlayışı, formasyonu var. Ki rakipleri de çok zor durumda bırakıyor ve ayarını bırakıyor. Hücum zenginliği, hücum içerisindeki organizasyonlar. Yani önlem alınacak bölgeler var diyelim ama diğer bölgeleri önlem alamıyorsun. Az önce hocamın dediği gibi. Şimdi beklere bakıyorsun, çizgiye basıyor. Ama oyun içerisinde bir bakıyorsun beklerden bir tanesi santrofor gibi iki kere, üç kere ceza sahasının içinde topla buluşuyor. Gol atıyor, gol kaçırıyor. Bunu bir maç, iki maç şans dersin, tesadüf dersin ama 4-5-6 maç ki bunlarla karşılaşıyorsan ki demek ki burada bir kimlik, bir oyun felsefesi, formasyonu ve oyunculara kabullendirilmiş bir karakteristik bir yapı var. Bunlar çok önemli detaylar. Yani nereye önlem alacağım? Bugün bakıyorum mesela olayı tam sırta koşu yapıyor. Normalde kanat forvetlerin yapması gereken geliyor Vlahović soldan alıyor, oyun kuruyor. Trossard'ın önüne karşı karşıya bırakarak pas veriyor. Arkadan Senli bindiriyor. 6 numara oynayan oyuncu Salih yine sırta koşu yapıyor. Yani orta sahada her oyuncu her anlamda pozisyon arıyor, pozisyon üretmeye çalışıyor. İştahlı, arzulu. Bu işte çok önemli bir şey. Yani kim önlem alacak? Makine gibi bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Sağ bekler keza öyle. Yani oyunu sadece toplu değil, topsuz da keyif alan bir takım var.

0: futbolcular, futbol takımları çoğunlukla topla buluştuğu zaman keyif alır. Topla oynamayı severler. Ama sen topsuz, top rakipteyken de baskı yapmaya giderken keyif alıyorsun. Bize işkence gibi geliyor. İşte
1: Trabzonspor'un tam tersi biliyor musun Okan?
0: Bunu
1: yani toplu oyunda bireysel beceriye muhtaç, topsuz oyunda savunamıyor.
0: Bu nedir abi? Teknik adam başarısıdır, bu dokunuşudur. Ama bu oyuncularda da bak, kaliteli oyuncularla beraber zaten bunları yaptığın zaman farklı bir yerlere gidiyorsun. Takımın içerisindeki oyuncular maç bitmesin arzusu işte azdasa bitmesin diyorsun. Ben oynayayım, devam edeyim diyorsun. Ekran başındaki izleyici nasıl keyif alıyorsa yaşadık abi. Kötü oynarken 3-0 5-0 oluyor. Bitse de gitsek diyorsun, dakika geçmiyor. Oyun içerisinde de dakika nasıl geçiyor bilmiyorum, anlamıyorsun. Niye? Çünkü aldığın oyundan zevk alıyorsun. Keyif oluyorsun. İşte bu çok önemli. Bunu yaratabilmek çok önemli. Yaratan bir hoca var. Bir de kalite. Trossard'a bakıyorsun. Daha hazır değil. Bak söylüyorum buradan. Daha Trossard'ın bu fragmanı daha %40-%50 seviyelerde. Vlahovic keza öyle. Hoca da söyledi. Sağ tarafa gelecek transferler, ortaya gelecek. Stopere de. Ya bunlar yapıldığı zaman Beşiktaş gerçekten çok güzel bir takım oluşturdu.
2: Daha da başka bir havaya dönecek.
3: Okan'a destek için şunları söyleyebilirim. Dediklerine Beşiktaş'ta bir anlaşılabilir bir oyun var. Bir kimlik var, fizik anlamda gelişme var, %100 katılıyorum. Ekstra şunu söyleyeyim, bugünkü oyunun çözülmesinde 9. dakika atılan golün de çok büyük önemi var. Çünkü neden? Bu takımlar Anadolu takımlarına karşı maçın başında golü buldun mu oyunu da çözüyorsun. Ki o aksine ben biraz da tepki gördüm şeyden, Çorum Spor'dan. Oynamaya tabii, çalıştılar.
0: Tabii.
3: Çok net olmasa bile pozisyonları da var. Ama şöyle de bir şey var, skorun getirdiği oyunu genişletirsen Beşiktaş dediğim gibi çok etkili oyunculara sahip. Yani 6-2 bitti ama verilmeyen gol var, atılmayan pozisyonlar var.
2: Direkten
3: böyle düşündüğün zaman ama şunu söyleyeyim, Beşiktaş'ın hakikaten bir planı var. Yani sağ beki santrofor bölgesinde görmemiz bence bir tesadüfi değil. Tabii plan ki dahilinde olan bir şey. Orta saha oyuncularının savunma arkasına koşuları bir plan dahilinde ve ben şunu ekleyeyim. Şu anda bilmiyorum ama görüntü itibariyle ligin fiziksel anlamda en hazır takımı Beşiktaş. Beşiktaş 6 tane Avrupa Kupası maçı oynadı, 3 tane lig maçı oynadı. Gelinen noktada sezon başını da çok iyi geçirdiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani doğru çalışma metoduyla geçirdiğini düşünüyorum. Çünkü bugün fiziksel anlamda da çok Çorum Spor'a çok kötü anlar yaşattılar.
2: Fatih Tekke'nin açıklamaları hemen paylaşalım. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke hafta içinde Macaristan'da istifa ettiğini açıklamıştı ama sonrasında yönetim bu istifanın kabul edilmediğini duyurmuştu. Bu akşamki açıklamalarını paylaşalım ki sosyal medyada da yine bırakacağı yönünde iddialar da var. Ama Fatih Tekke şu ana kadar böyle bir açıklama yapmadı. Maç sonu açıklamalarını getirdik ekranlara. Üzücü bir akşam yine bence, skordan bağımsız. Oyunu hiç elimizde tutamadık. Çok daha farklı reaksiyon bekliyorduk ama sorumlusu benim. Şimdi bunu unutup bir an önce ayağa kalkacağız açıklamasını yaptı. Takım ayağa kalkacak kesin. Olumsuz bir gece, bir önceki maçtan daha olumsuz bir gece. Ayağa kalkmamız lazım. Kötü bir mağlubiyet, konuşmanın anlamı yok. Reaksiyon verip ayağa kalkmalıyız diyor. Hoca ısrarla ayağa kalkma vurgusu yapmış olan şöyle.
1: 5 kez.
2: Evet.
1: Tamam, nasıl? Yani nasıl yani bu?
2: Fatih Hoca kendisi bulacaksa.
1: Tamam işte, nasıl yani 5 maçtır bulunamayan ayağa kalkmış şeyi mesela bundan sonra nasıl olacak? Bu orta saha böyle olduğu sürece Trabzonspor'un ayağa kalkması mümkün değil. Manlovski sakat. Ne zaman döneceği belli değil.
3: Evet.
1: Polkarelli sakat. Ne zaman döneceği belli değil. Batagov sakat. Ne zaman döneceği belli değil. Onaçı formsuz. Ne zaman döneceği belli değil. Nasıl? Yani Trabzonspor oyunun 11. dakikasından sonra sahada yok. Yok. Yani top ayağında göğe bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aslında hiçbir şey yapmıyor. Oyuncuların bireysel becerilerine kalmış iş. Attığı ilk golde olduğu gibi mesela. Fabinho Muçi'ye bırakıyor. Topu kapıyor rakipten, Muçi'ye bırakıyor. Muçi Salah'a atıyor boşluğa. Ve Salah gidip gol atıyor. Zaten Salah'ın klasik Liverpool'dan da alışık olduğumuz gollerinden bir tanesi. Yani
2: çok klas ama.
1: Çok.

0: Şimdi Savic takımın lideriymiş. Ya bana ne? Ya bana ne? Ben oyuncunun soyunma odasında veya tesislerde ne yaptığına bakmam, sahada ne yaptığına bakarım. Bana çünkü sahada lazım. Bana sahada lazım bu adam. Yok adam sahada. Koşamıyor artık. Bitti. Muazzam bir oyuncuydu ama bitti artık, olmuyor. Niye zorluyoruz Trabzonspor olarak? Neden zorluyorsun? Onu açı. Şimdi Augusto'yu gönderdin değil mi? Bak şimdi planlamanın ne kadar yanlış olduğunu anlatıyorum. Augusto'yu gönderdin. Augusto'nun muadilini almak zorundaydın. Almadın. Olay gitti. Muadilini almak zorundaydın. Almadın. Folcarelli'nin sakatlık riski vardı. Muadilini almak zorundaydın. Almadım. Melih iyi niyetli bir çocuk olabilir. Ama olmaz. Trabzonspor'un orta sahası böyle bir profili kabul etmez. Folcarelli'nin yanına onun muadilini almadın. Batagov, bu çocuk sonuçta sakatlandı, ameliyat oldu. Onun yerine muadilini almadın. Almadın. Şimdi nasıl olacak işte? Nasıl ayağa kalkacak Trabzonspor? Ayağa kalkmasının yolu ne biliyor musun? Sevgili Okan Koç. Bir tane santrafor alacaksın. Atletik. Aynı Nunes tarzı veya Firmino tarzı. Çünkü Salah bu tür forvetlerle oynar. Onaçı gibi forvetlerle oynayamaz. Bunu kabul edeceksin bir defa. Bu bir. İki. Orta sahaya bahsettiğim o iki profilde oyuncuyu getireceksin. Biri Fabinho'nun yanına, biri Fabinho'nun önüne. Bir tane de stoper alacaksın oraya. Vivo'nun yanına. Bu iş bitecek. Başka ayağa kalkmaz. Yani sen şu andaki sorunu bu oyuncu grubuyla çözemezsin. Çözemeyeceksin de. Olmayacak da. Hiçbir şey üretemeyeceksin. Üretiyor gibi görüneceksin. Çözüyor gibi görüneceksin. Belki bir maç, iki maç seni götürecek. Üçüncü maç yine tökezleyeceksin. Sen Salah'ı almışsan bu kadroya, Fabinho'yu almışsan, Onana da kalendeyse şampiyonluğa oynayacaksın demektir.
1: Ve Salah geldiği gibi bakın ekrana getirecek şimdi yönetmenimiz. Bu performansı sergiledi 3 haftada.
2: Ya bu Salah şey, bu oyun Salah'ı da eritir yani. Bir hafta Salah çıkar maçı kazandırır, öbür hafta oynayamaz. Ki bugün gol haricinde o da çok ya etkili.
0: Savunmaya çünkü, geldi hocam çünkü, Salah ya.
3: Kulaş,
0: hiç Liverpool'da yapmadığı bir şey yani.
2: Bak esas görmemiz gereken büyük resimde daha kötü şeyler var. Bir kere fiziksel anlamda çok kötü bir Trabzonspor.
0: Heh, evet.
2: Neden? Trabzonspor pres yapamıyor. Trabzonspor oyun hakimiyetini alamıyor. Çok enteresan. Trabzonspor'da Salah sezon başı kampı geçirmemesine rağmen Başakşehir maçını kurtarıyor.
1: Bir ve de hocam bugün, bence reaksiyon da veremiyor.
2: Artı burada daha tehlikeli şeyler var. Bence Fatih Hoca'nın bunları görmesi lazım. Bence karar vermesinde de bu etkili olacak. Şimdi Fatih Hoca Macaristan dönüşü istifa etti. Sayın Başkan kabul etmedi, değil mi?
0: Evet.
2: Takım Diyarbakır'a gidiyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim, Ahmet Spor'u kutlarım. Galibiyetinden dolayı, maç isteğinden dolayı, onu da ayrıyetten belirteyim. Gelinen noktada oyunculardan bilmiyorum, biz Okan'la sahadan geldik. Şöyle bir, hocam da bilir, çok maçımızı da yönetti. Şöyle bir reaksiyon bekleriz. Ya biz Macaristan'da kaybettik, hocamız istifa etti. Oyun olarak rezil bir oyun oynadık. Biz bu işin sorumluluğunu alıyoruz deyip bir tepki göstermesi lazım. Ya gol haricinde Trabzonspor'un rakip kaleye vurulan şutu yok. Bu Trabzonspor böyle mi şampiyon olacak? Bu Trabzonspor sezon başı çalışmamış. Trabzonspor 4 tane hazırlık maçı oynadı. 5 tane resmi maç oynadı. Daha ilk 11'i belli değil. İkincisi, daha oyunu belli değil. Yani evet, Trabzonspor'un ne oynadığını biz anlayamıyoruz.
3: En önemlisi
2: bu takım var. Atak mı yapar, savunma mı yapar, merkez atak mı yapar, kenardan beki mi kullanır? Ve senin elinde Salah gibi çok önemli bir oyuncu var. Her anlamda oyununa değer katacak ve bu oyuncu gol haricinde sahada yok. Bunu etkili kullanamıyorsun. Senin planlarından bir tanesi de Salah'ı etkili kullanmak olması lazım.
3: En önemlisi bu hocam, doğru söyledin. Geçen sene bir kimliği, bir oyunu vardı. Bu sene bir oyun yok. Futbolcular da ne oynadığını bilmiyor. Dikkat ya edersen sahada. Top ayağına geldiği zaman bir şey yapmaya çalışıyor.
2: Sevgili Okan, geçen seneki kadronun üzerine 10

0: 4 tane oyuncu alındı.
1: Bir de kaliteli
0: oyuncular. Ya bütün oyuncular
1: aldı
0: mı kötü? Ya bir tane formda oyuncu olmaz mı bu takımda ya? Stoperi penaltı yaptırır, santraforu gol atamaz. Aldığımız kenar oyuncuları bir tane adam geçemez.
1: Bravo. Hocam çok
0: ya orta sahayı Fabinho'yu bugün niye çıkardı ben? Yani anlam veremiyorum. Yani sen zaten planlamada büyük hata yapmışsın. En son kertede bu gözüktü. En son da gözüktü sevgili Cüneyt. Orta sahayı Melih'le oynamak zorunda kalıyorsun. Ya Yuran'ı koyuyorsun yanına, bu hafta kadroda yok. Neymiş, sakatmış. Aksine Macaristan'da kırmızı kart gördüğü için ceza veriyorsun.
1: Çok hata yaptı oyuncu değişikliklerinde, ya, oyuncu tercihlerinde.
0: Kabral hocam. Dünya Kupası'nın en iyi oyuncularından biri, sağ bek oynatıyorsun. Mustafa'ya yer açmak için. Ya bu kadar çelişki içerisinde bir oyun çıkabilir mi? Ve bunun üzerine ya bir tane baskı yapamıyorsun. Baskı duygu işidir. Fiziksel bir iştir. Fiziksel olarak hazır değilsin. Takımda 14 tane yeni oyuncu var. 4 tane hazırlık maçı yapıyorsun ya. 5 tane resmi maç oynamış bu takım. Kasımpaşa, Başakşehir, Ahmet maçlarını oynamış. Daha oyunu belli değil. 2 tane de şey maç oynamış. French Varoş maçı. Senin rakamsal olarak 4'te 1'inde olmayan bir takıma sen 2 maçta da kaybetmişsin. Ve gelinen noktada ya ben o işte bunları yapamıyorum, bırakıyorum.
1: Hocam.
0: Başkan ne yapsın şimdi? Hadi şimdi ne yapsın?
2: Daha 4. hafta bir delik.
0: Hayır şimdi ne yapsın yani? 2-1 takım mağlup ne yapsın başkan? Kabul etmedi. Sana inan diyor.
1: Hocam bir de çok önemli bir yere değindim. Bak
3: buradaki asıl önemli konu ne biliyor musun?
1: Ne abi?
3: Hocanın French Varoş maçında istifa etmesi var ya, hiç kimseye söylemeden.
2: Ya bak, bizim kanalımızda ATV ekranlarında, evet. A-Spor'da açıkladı bunu. Röportajı yapan Yunus Evrensel de bilmiyordu. O da şaşırdı.
3: Hiç kimse bilmiyor. Ekibi dahi bilmiyor bak. Bu ne demek biliyor musun? Bir defa beni buraya taraftar baskısı getirdi cümlesi zaten hiç affedilemez bir ifadeydi de bunu söyledi. Yani başkana rağmen seni buraya kimse getiremez. Bir defa. Bu nettir yani. Kulüpleri başkan yönetir. Peki taraftar baskısına rağmen başkan seni göndermedi. Nasıl olacak? Kabul etmedi istifanı. Şimdi bu yani şunu yaptı hoca orada. Bak sana inanan, sana güvenen, sana yoldaşlık eden ve ben hocayı burada da birçok konuda savundum ettim ve buna rağmen tepki de aldık. Çok samimi olduğumuz arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan. Sen bunları da bir kenara attın istifa ederek. Sana inanan ve güvenen, ne demek istediğimi anlıyor birileri. Sana inanan ve güvenenleri de taca attın. Ve hiç kim be seni buraya getiren Trabzonspor Kulübü Başkanı'na da aynı şeyi yaptın.
2: Peki reklamımız var. Sadece
3: son
2: bir cümle. Sadece bir dakikalık ara devam edeceğiz.
4: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Evet, sadece bir dakika demiştik. Hemen geri döndük çünkü iki maçı konuşuyoruz. Ulaşı Özdemir önemli açıklamalar yaptın.
1: Ya var, şunu söyleyeceğim. Tekke
0: yönelik eleştiriler var ve evet, sosyal medyada da var.
1: Var.
0: Olacak, ben de tabii. Bir kez daha geçen sezon yaptıklarını hatırlatmak istiyorum. Kolay da vazgeçilmemeli bence.
1: Ya kimse kolay vazgeçmedi. Hoca kolay vazgeçti. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani hocadan kimse zaten vazgeçmek istemiyordu ki. Hoca kendisi vazgeçti. Ona inanan ve güvenenleri. Yani Trabzon olarak baktığında çalışması en zor yerlerden biri. Hocam bunu bilerek geldin. Burada yaşadın sen. Burada futbol oynadın. Burada efsane oldun. Sevgili Cüneyt, kulübüne de para kazandırarak gittin hocam. Buranın zor olduğunu sen bizden daha iyi biliyorsun. Çünkü sen sahaya çıktın, kaç sezon oynadın, gol kralı oldun, Türkiye Kupası'nı kazandın. Biliyordun buranın böyle olduğunu. Ama ya bir mutsuzluk hali, bir umutsuzluk hali bizi tüketti zaten yani bu anlamda baktığında. Ben tükendim. Bir de getirmiş adam seni, güvenmiş, bak bu senede beraber bir kadro kurmuş, istediğin oyuncuları almış falan. Planlamada hata yapılmasına rağmen, bana göre hatalı.
2: %100 hatalı.
1: Planlama hatalı.
2: %100.
1: Ama almış buna rağmen ve sen, sana inanan ve güvenen bir başkanı da, onu da taca attın istifa ederek. Ne gerek vardı buna? Niye kırıldı bu? Bu kırılma niye yaşandı? Bu fay hattını niye kırdın?
2: Şimdi bak abi, Salah, Muçi, Onaçu, Savio. Bunlarla sen baskı yapabilir misin? Yapamazsın. Hocam da söyledi, sen de söyledin. Topla oynamayı seven oyuncular. Futbol sadece topla oynanan bir oyun değil. Topsuz da ne yapman gerektiğini bilmen gerekiyor. Mücadele etmen gerekiyor. Rakibe alan vermemen lazım, ısırman lazım. Bak dikkat edin, kanatları top ayağına geldi mi bireysel olarak birebir de bir şey yapıyor. Ligimizde zaten rakipler kapanıyor. Alanı açmak kolay değil. Sadece bireysel olarak açamazsın. Koşularla açarsın. Kadro planlaması dedin ya, işte bunlardan bir tanesi de bu. Sen oraları alırken orta sahada senin mücadele gücü, alan markajı, alan bilgisi olan oyunculara da ihtiyacın var. Şimdi Fabio değişikliği tamam, değiştirdi, başkasını soktu, değiştirdi oyun. Ondan çok çok kötü oynadı. Oynayan yanındaki oyuncudan çok çok kötü oynadı. Beşiktaş ne yapıyor? Topla da çok etkili, topsuz da çok etkili. Bir takım oluştururken Beşiktaş 8 tane, 7 tane bir takım oluştururken sadece topla oynayan oyuncu topluluğuyla bir takım oluşturmayacaksın. Bak, sahada futbol koşarak, mücadele ederek oynanır sevgili Ulaş abi. Ama teknik direktör dokunuşu olması lazım. Bak son bitireyim abi, bir dakika.
1: Değiştireceğiz. Hocam
2: abi bir saniye.
1: Ama oyunu değiştiremedin.
2: İşte oyunu değiştireceğim.
1: Ahmetspor oyuncu değiştirdi ama oyunu değiştirdi.
2: Senin elinde.
1: Oyuncu değiştirdi ama oyunu da değiştirdi.
2: Senin oyunu değiştirebilecek potansiyelli oyuncuların var. Var ama hala bir oyun yok ortada.
1: Aldığı oyuncu gol attı.
2: Abi bak, o ayrı. Oyun içerisinde sen artık risk alırsın, arkada alan bırakırsın.
1: Anlatamadım.
2: Kontra atakla alırsın.
1: Oyunu değiştirdi Ahmet'in teknik
2: abi
1: direktörü.
2: Senin zaten oynadığın oyun oraya sürüklüyor seni. Oyunun değişmesine neden sebep oluyor? Mecburiyetten kontra atak, risk alıyorsun. Salah dedin geldi, beke yardım ediyor. Görüyorsun, sağ beke kadar çok yardım ediyor. Sen Salah defans mı yaptırmak, daha doğru hücum mu yaptırmak? Hücum yaptıracaksın ama doğru oyuncu topluluğuyla. Şimdi Salah alıyor topu abi, çizgiden geçmeye çalışıyor ama koşu yapan, hareketlenen oyuncu yok. Geçen hafta Muçi ile 2-1 nasıl yaptı? Attığı golde. İşte öyle gösteren oyuncu yok. Bir maç, iki maç olur, beş maç olmadı mı? Zaten oyun değildir. Bak ben tekrar ediyorum. Futbol sadece topla oynanan oyun değil. Bizim dönemimizde Abdullah Hocaların bir önceki dönemlerde, o zamanlar topu aldığı zaman bir şeyler yapıyordun değil mi hocam? Artık fiziksel güce dayalı. Mücadele edeceksin, koşu yapacaksın. Sahte koşular, sahte baskılar, alan daraltmalar, bunları Trabzon yapmıyor. Ama bak Beşiktaş niye yapıyor? 7 atıyor, 6 atıyor. Bunları yaptığın zaman işte taraftarı da memnun edersin, mutlu edersin. Oyuncular da keyif alır. Bugün Trabzonsporlu oyunculara bakıyorum abi. Bir yandan Trabzon maçını izliyorum, bir yandan Beşiktaş maçını izliyorum. Bir tanesi hızlandırılmış bir şekilde oynuyor, bir tanesi yavaşlandırılmış bir şekilde oynuyor. Niye? Futbol bu değil abi. Sen ne kadar dünya çapında yıldız oyuncu getirsen getir Fatih Hocam. Geçen sene bak Cüneyt abiyle aynı şeyi düşünüyorum ben. Çok güzel işler yaptın. Bu sene de yaparsın. Onun sinyallerini verdin ama yani bakıyorsun taraftarın sabrı kalmadı. Çünkü senin elinde kaliteli oyuncular var. Yani o sahada bir reaksiyon gösterecek oyuncu yok. Reaksiyon yok, ritim yok. Ya ilk yarı Ahmetspor tekrar oynadı neredeyse ya. Sen Trabzonsun, o kenardan bir müdahale et. En azından müdahale edemiyorsan sahanın içindeki oyunculardan bir iki tanesine de, ya kardeşim de, yani şu takımı bir silkeleyin de ya, içerideki oyuncular bir silkelensin. Trabzon Ahmet hakikaten çok iyi oynadı. Hakkını da vermek lazım senin dediğin gibi hocam. Bugün
3: tabii, sahada tabii.
2: Adamlar yani kazanmadığına seyirciyle beraber bütünleşmiş. İyi bir kadro oluşturmuş. İyi de oynuyor. Ama sevgili Fatih Hoca'nın da dediğin gibi eksiklikleri var. Ama içeride o değişkenlikleri yapamıyor. Yapsan fark.

0: bir şeyler olacak. Beşiktaş'ta bakıyorsun bugün maça abi, Cüneyt abi. Yani vazgeçilmemişlik, kabullenmemişlik var. Ya kabullenmiyor. Hem mağlubiyete, hem skora, hem kötü oyuna. Bunlar önemli. Yaşandı hocam, sen de oynadın. Bazen tükenmişlik yaşıyorsun. Bitse de gitsek diyorsun. Vazgeçiyorsun. Ama işte bak, o futbolcu toplumunda o rotasyonla o iştahlı oyunu yaptığın zaman bak, oyunun içerisinde muhteşem işler yaşanıyor. Ya bugün Okan, bireysel olarak performansları artan oyuncular var. Mücadele anlamında artan oyuncular var. Her anlamda. Bunlar güzel şeyler. Futbol bu olması gerekiyor.
1: Sevgili Okan, Trabzonspor'daki sorunlardan bir tanesi isyan eden oyuncu yok.
0: Evet hocam, onu anlatıyorum.
1: Ya işte, kötü oynayabilirsin, koşamayabilirsin ama saha içerisinde bir isyan
0: bir
1: edersin.
0: Bir tane var hocam, Salah isyan ediyor.
1: Kesinlikle vermiyor. Aynı görüntü French Varoş deplasmanında, evet, siz oradaydınız.
2: Tam çok erken bir kırmızı kart ama dünyadaki ilk erken görülen kırmızı kart
1: ya,
2: değil.
1: Sevgili,
2: reaksiyon
1: sevgili Cüneyt,
2: vermesi gerekiyor.
1: İlk Trabzonspor mu 11-10 oynadı? 11'e 10 oynayıp 10'la, yani 10 kişi oynayan takımın kazanmadığı maç yok mu?
2: Tabii.
1: Doğru planlamayla, doğru oyuncu değişiklikleriyle zamanında. Oradaki görüntü de aynıydı. Ya şimdi Onana orada kendini attırmak için French Varoş deplasmanında bence her şeyi yaptı. Onana'nın burada da algılandığı şey nasıl biliyor musun? Her şeye isyan etti. Bravo Onana. Ya orada disiplinsiz bir davranış var.
2: Neticede Trabzonspor elenmeyecek çünkü devam ediyor Avrupa'da ve cezalı duruma düşer.
1: Aynen öyle ya, bunun orada Avrupa Ligi'nde yoksun, Konferans Ligi'nde varsın ve şansın çok yüksek. Ya bir profesyonel oyuncu 6-7 milyon euro kazanan oyuncu böyle davranır mı? Veya bu görüntüyü ona yapmamasını söylemesi gereken hocam, Fatih Hoca değil mi?
0: O isyanı hakeme değil, kime yapacaksın hocam?
1: Ya Okan,
0: rakibe yapacaksın, topa
1: sarı
0: yapacaksın.
1: Kart gördü, golü, penaltı golünden sonra topu getirdi, hakeme verdi. Ben dedim ki ha atıldı, ha atılacak. Hoca burada daha iyi şey yapar, süzer, anlatır bize.
0: Ya biz maçı yani, özel izledik. Ben de atıldı
1: bugün,
0: iki kere.
1: Hocam bak, bugün oyun oynanıyor. Yukarıda iki tane maçı seyrediyoruz Cüneyt'in odasında. Trabzonspor golü atmış. Ben izlerken Trabzonspor'un bu maçı kazanamayacağını yani %100 anlıyorum. Bir tarafta da bir maç oynanıyor. 1-0 önde bir takım. Bu takımın farklı kazanacağını ben anlıyorum. Doğru. İzlerken anlıyorum. Size de söyledim.
2: Evet.
1: O kadar net gözüküyor ki yani bizim burada yorumlamamızdan zaten taraftarlar da aynıyor. Esas bunlara çözüm üretmek lazım. Yani bu takım neden oynamıyor? Bu takım istifa etmene rağmen niye reaksiyon göstermiyor? Seni mi sevmiyorlar veya seni mi takmıyorlar? Hocam buna bir çözüm bulmak lazım. Daha ligin 3. haftası. 4. haftasına giriyoruz. Bu takım 6. haftada derbi oynayacak. Ve gelinen noktada bu takım hızlı yürümüyor ya. Hızlı yürümüyor. Bir tane savunma arkası giden oyuncusu yok. Atılan golde atak tamamlayamadı Ahmet Spor. Şeyin verdiği pas, Muçi'nin verdiği pasa zaten Liverpool'da o golden herhalde 50 tane atmıştır. Aynısını attı adam. Bari golü attığında bir planlaması olsun Trabzonspor'un. Öndeyken de bir planlaması yok. Savunurken de yok. Atakta da yok. Oyuncular bir giriyor bir çıkıyor. Metehan oynuyor Kasımpaşa maçında. Diğer maçların hiçbirinde yok. Bugün son dakikalarda oyuna giriyor. Ne için giriyor? Ne ifade ediyor? Bir plan dahilinde mi giriyor? Savic oynuyor. Tamam, Savic eskiden iyi futbolcuymuş.
0: Çok ağırlaşmış hocam ya.
1: Tamam ya, oynamış Atletico Madrid'de, işte şey milli takımında oynamış.
0: Sen de Fenerbahçe'de.
1: Ben de eskiden oynuyordum, yanıma veriyordum yani. Ama ya artık
2: iyi futbolcu.
1: Ya hayır, şunu söyleyeyim sevgili Cüneyt, bu planlamayı biraz önce Ulaş söyledi, iyi yapmak lazım. Onaç hızlı yürümüyor ya hocam. Onaç'ı bir oturttur. Salah'la oyna orayı ya. Belki oyun değişir, belki daha farklı iyi bir oyun çıkar ortaya. Ama bekliyoruz. Önce bence hocanın düzelmesi lazım.
0: Şimdi hoca,
1: bence hoca önce kendini düzeltmesi lazım.
0: Ne, mental kafa sonra olarak Trabzon, hocam.
1: Tabii hoca bir kere her pamuk basın toplantısında yani, melankolik.
0: Tedirginlik.
1: Hep hocayı seyrediyoruz. Hep olumsuz. Bir tane iyi şey, bir tane ya bugün de yenildik ama bu bir kazadır, İyi olacak dediğini görmedim. İşte
2: bugün dedi,
1: üçüncü dördüncü hafta düzeleceğiz. Bu o zaman üçüncü dördüncü haftaya girmeden düzelseydin hocam.

0: Bu sene hedef daha farklı. Yani bence Trabzonspor'dan önce Fatih Hoca'nın düzelmesi lazım. Ha diyor ya ayağa kalkacağız. Bilmiyorum ama hoca ayağa kalkmadan takım nasıl ayağa kalkacak onu bilemedim, çözemedim.
1: Okan Koç tabii Beşiktaş, biraz Beşiktaş'ı konuşalım sonra pozisyonlara geçeceğiz. Arkadaşlarımız hazırlıyor.
2: Beşiktaş.
1: Derbi öncesi Beşiktaş'ın farklı kazanması çok daha anlamlı taraftar için.
2: Rehavete kapılmamak gerekiyor. Hem taraftar hem oyuncular. Tabii ki taraftarlar kapılmaz. Oyuncular da ki o idare sevki, o futbolcuları yöneten psikolojik, mental ve antrenman anlamında tecrübeli, deneyimli ve ligi tanıyan bir, yavaş yavaş ciddi şekilde tanıyan bir teknik direktör çok fazla rehavete kapıldırdığını düşünmüyorum. Keyif alan bir oyuncu topluluğu, keyif alan bir taraftar, hep söylüyorum. Sahada her anlamda zenginlik, coşku, mücadele, pozisyon üretmede, yani her bireysel yetenek anlamında keyif alan bir oyuncu topluluğu var.
1: Derbiye yansıması nasıl olur?
2: Derbiye nasıl yansır?
1: Kadıköy'de yani, Erbahçe ile karşılaşacak.
2: İşte rehavete kapılmayacaklar. Ne anlamda? Pozitif anlamda yansır. Niye yansır? Sonuçta iyi oynayan bir Beşiktaş var. Keyif alan oyuncu topluluğu var. O maçta da aynı şekilde o keyfi alacak. İyi oynamak zorundalar. İyi oynayacaklar. Önemli olan sahada sadece futbol oynansın. Sonuçta iki takımda kaliteli topluluğu var. İyi oyuncuları var. Çok kaliteli oyuncular, bireysel olarak da takım olarak da Fenerbahçe'nin oyunu da gelişti, oynamaya başladı. Beşiktaş'ı zaten her geçen gün üstüne koyuyor. Yani ben derbiye keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İki takımda da zaten az önce söylediğim gibi. Ama burada hani futbol güzel oyun, hep söylüyoruz Cüneyt abi. Bak bireysel olarak bakıyorum. Bir defansta bugün biraz aksaklıklar gördüm. Agbadu ile Jalo arasında bir uyum problemi zaman zaman yaşandı. Bunları da işte derbide yaşarsan, derbideki santraforlar, kanat forvetleri Fenerbahçe'nin daha büyük problem yaratır ama o maça farklı bir motivede çıkacaksın. Defans bölgesi çok farklı bir saniselik bir konsantrasyon eksikliği tabelaya baktırır. Bu tecrübedeki oyuncular da o maçta o konsantrasyon eksikliğini yaşamayacaktır. Yani güzel, keyifli bir maç olacak sevgili Cüneyt. Bence güzel yansıyacaktır Beşiktaş'a. Havaya girdi. Yani ne havaya girdi? Ne soktu futbolcular havaya? Oyun soktu. Futbolcuların oynadığı oyun kendilerine özgüven verdi. Taraftarların onlara o inanmışlığı, oyunculara o güveni verdi. O güvenle beraber çıkacak, mücadele edecek, oynayacak. Yani sonuçta kazanabilecek kadrosu var, potansiyeli var, oyunu var. Daha önce de kazanılmış maçlar oldu, içeride dışarıda fark etmedi. Yani burada sadece o maça doğru bir stratejiyle, oyun planıyla çıktığın takdirde oyuncular da gününde olursa güzel yansır, keyifli bir maç olur. Çok keyifli, güzel bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Peki son bölümde zaten derbiyi uzun uzun konuşacağız. Hakem kim olur onu da hocama soracağız ama hazır mı pozisyonlar? Şimdi iki maç var. İki maçın pozisyonlarına bakacağız. Çok da pozisyon var.
3: Ben hazırım, o yüzden tek sessiz tek, sadece
1: tek tek bakalım hocam. Beşiktaş maçıyla başlayalım. Başlayalım. Sonrasında Trabzonspor maçına da geçeceğiz. 7. dakikadaki pozisyon. Serdar'ın yaptığı ortaya, Emircan kafayı vurdu. Top kaleye gitmeden Mourinho'dan geri döndü. Agbadu ile Beşiktaş tehlikeyi uzaklaştırdı. Penaltı diyen de var. Doğru karar, penaltı değildi diyen de var.
3: Her ele temas penaltı değildir. Burada oyuncunun kolunun, elinin pozisyonun ne olduğuna bakmak lazım. Kısa mesafeden gelen beklenmedik bir top. Kol doğal konumda. Zaten başka parametreye gerek yok. Kolun konumu doğal konum. Top da ona geliyor. Devam eder oyun burada.
2: Vücuttan gelmesi de
3: nasıl?
2: Vücuttan gelmesi yani. Neden? Karnından geliyor.
3: Ya karnından geliyor. Falan da gerek yok yani, o kadar detaya girmek.
2: Kol da genişletmiyor.
3: Kol doğal konumda. Saklamış yani, doğal konumda bitti. Burada penaltıyı düşünemeyiz. Geri kalan diğer kriterlere bakma bile gerek yok yani.
1: Peki var mı başka pozisyon Beşiktaş maçından? Devam edelim. 15. 16. dakika. Hocam Orkun, bu pozisyondan bağımsız soruyorum. Geçen sezondan bu yana bazı pozisyonlar çok fazla tepki vermiyor mu? Yani bir hakem olarak size de öyle mi geliyor? Okan Koç bir futbolcu ve yorumcu olarak sen katılır mısın bu görüşe?
3: İlk geldiğinde
1: yani haklıdır haksızdırdan bağımsız
3: soruyorum. Tamam. İlk geldiğinde son derece dengesiz girişleri ve agresif tutumu vardı. Fakat sonraki süreçte oyun lideri olarak Beşiktaş'ın sorumlusu, kaptanı, oyun lideri olarak kendini çok iyi bu konularda frenledi. Öfke kontrolünü fevkalade iyi yaptı. Müdahale kontrolünü de fevkalade iyi yaptı. Ve

0: süreçte gayet de iyi gidiyordu.
1: Şimdi, mesela bu pozisyon hocam.
0: Burada
1: birebir pozisyonun içindeki oyuncu Orkun Kökçü değil, kaptan olarak geliyor. Ramadani'yi itiyor. Sonrası da ikisi birden sarı kart görüyor.
0: Bakalım şurada geldi. Ne yok. Yaptı? Sarı kartı gerektirecek, ne yapıyor?
1: Bir pozisyon uzun var. Hocam.
0: Geldi. Hakem araya girdi. Tamam.
1: İki farklı oyuncu.
0: Oyuncuya yapmış olduğu şu son şey. İtme durumlarından dolayı. Karşılıklı itiş kakış da var. Bak Salih Yılcan'la 20 numara daha fazla itiş kakış içerisinde. Hakem tercihini Orkun Kökçü'den yana kullanıyor. O ilk hamleye kilitlenmiş. Bu tür krizlerde mutlaka birer sarı kartla nabzı düşürün, balansı sağlayın, oyun yönetimine etken otoriteyi oturtun diyorlar. Ama burada kişilik de bu maçın başı olduğu için hakem kendi kimliğiyle bunu halledebilir mi? Bunun gibi daha önceleri de oldu. Fakat bu Orkun'la diğer oyuncunun yapmış olduğu biraz seviyeyi zorlamış. Hakem de disiplinle, sarı kartla bunu disipline etmiş.
2: Cüneyt abi, haklı olduğu yer var, haklı olmadığı yerler oluyor. Yani sonuçta...
1: Ya mutlaka.
2: Yani futbol
1: ben
2: sahasının içerisinde...
1: Ben hepsini haksız demedim zaten. Tabii, öfke kontrolünü yok, yok, sen daha iyi yapabilmesi lazım.
2: Tabii ki de.
1: Sonuçta... Beşiktaş taraftarının çok sevdiği bir isim çünkü.
2: Önemli bir oyuncusun.
1: Tabii.
2: O takım içinde önemli bir parçasın. Senin liderliğinde birçok maçta çok
0: Beşiktaş
2: etkili.
0: Beşiktaş taraftarı sevmiyoruz.
2: Faydalı oluyor.
1: Mutlaka hocam, iyi futbolcuların hepsini çok seviyoruz. Ben bayılıyorum orada.
3: Tabii, tabii. Ben sana söyleyeyim ya, Salih Özcan var ya.
2: Müthiş, gizli kahraman. Hiç, harika bir oyuncu.
3: Hiç kimse Orkun... konuşmuyor. Çok gösterişsiz oynuyor ama büyük katkı sağlıyor.
2: Bazen takımı. Bir misyon ediniyorsun Cüneyt abi. Bazen bir misyon ediniyorsun o sahanın içinde. O sorumluluk kaptanlık pazı mantığıyla beraber bazı yerlerde bir reaksiyonu tabii, aşırıya tabii. kaçabilir.
1: Takımı ama da çok sevdiği için yapıyor zaten.
2: Aynen öyle, camiasının takımını. O reaksiyonu, o dengeyi sağlaması gerekiyor. Sağladığı dönemler oluyor ki bundan sonra da geçen sene yaşadıklarından ötürü daha kontrolü, dengeli hareket etmeye başladı. Çok önemli bir oyuncu ki takımını da yalnız bırakacak hamleler, hareketler yapmayacaktır ama... Bak, anlayışla karşılıyorum dediğim konulardan bir tanesi de takımına yapılan hakem hatalarından dolayı da bazı futbolcularda duygu patlaması oluyor Cüneyt abi. Bunu da anlayışla karşılamak gerekiyor. Yani bu kadar da abartılı hatalar olunca bazen insan kendini kaybediyor. Hep deriz ya, onlar da etten kemikten yapılıyor. Orkun da daha kontrolü dikkatli olacaktır. Da,
1: yani şu an maçta da sorayım. Şimdi burada sarı kart gördü.
2: Fenerbahçe maçı
1: 16. dakika. Haftaya Fenerbahçe maçı vardı. Hani taraftar çok seviyor ve üzüldü derken bunu kastettim. Yani amacım da
2: bravo.
1: Aman Orkun'a dikkat edin, çok sinirli, sarı kart yok, yok onu... anlamında anlaşılmasın.
2: Kesinlikle öyle anlaşılmadı. Ben de öyle anlamadım ama senin dediğin çok doğru. Sarı kartı görüyorsun. Haftaya çok önemli bir derbi tabii. var. Takımın
1: bir derbi önemlisi yani. Kırmızı görebilirsin.
2: İstem dışı sağın dışında her şey oluyor. Bir anda adama arkadan bir hamle yaparsın. İstem dışı gelişiyor. Geliştiği takdirde kırmızı kart görürüm. Yanlış mı? Haftaya takımda olmayabilirsin.
1: Belki devam edelim. Beşiktaş Çorum maçının pozisyonlarına bakıyoruz. 42. dakikaya geldik hocam. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı. Çağdaş Altay devam dedi. Ben programın başında sordum. Açısı görmek için uygun Zor. Değildi. VAR müdahalesi Zor zaten gerekiyordu dediniz.
0: Şimdi oyuncular ellerini bu şekilde arkaya saklamak zorunda değiller. Hı hı. Ama oyuncular da genişlemek gibi, oyun akışı içerisinde profesyonelce de genişlemek gibi bir takım hamleler yapma lüksüne de sahip değiller. Şimdi bu 5 numaralı oyuncu, ismi neydi bunun? Bakalım, 5 numaralı oyuncu. Penetra.
1: Evet.
0: Önce saklıyor, dışarıya güzel bir mesaj veriyor. Küçüldüm diyor. Fakat top geçeceği zaman bak bıraktı, eli kolu genişledi. Profesyonelce bir genişlemedir bu. O topun oradan gideceğini biliyor. Eli saklıyken de niye devam etmiyordu? Top tam geçerken.
2: Seni destekleyici bir şey söyleyeyim mi? Tabii sol ki. Koluna bak. Topun oraya gideceğini bildiği için sağ kolunu genişletiyor. Sol kolunu içeri alıyor. Sağ kolunu içeri alabilir. Bak, öbür açıdan gösterdiği zaman sol koluna bakın. Şimdi, bravo hocam. Bak. Futbolcu kurnazdır, zekidir. Sahanın içinde tehlikeli olan yer neresi? Sağ kolunun olduğu yer. Bak, arkadan bir pozisyon var. Net bir şekilde ne demek istediğimi daha iyi
0: sol
2: anlayacağım.
0: Sol kolunu saklarken
2: saklıyor, sağ kolunu kaldırıyor böyle.
0: Üçgen yaparak bir geniş alan oluşturuyor. Bedenini genişletiyor.
2: Evet.
0: Bunun adı da profesyonelce safa yatmak. Yerse.
2: Bak bak, bir açı var, bir önceki açı.
1: Peki sosyal medyada çok konuşulduğu için sorayım ben yine de. Arkasını dönmesi bir hafifletici sebep midir? Hayır. Dönme hızından kolun kendiliğinden açılması bir hafifletici sebep midir? Değildir.
0: Bak, bu, kilit kelime kullanıyorum. Profesyonelce yapıyor evet. bu işi.
2: Bak şu açı görüyor musun, sol kolun nasıl

0: kapatıyor.
1: Onu çok profesyonelce yapıyor. O yüzden masumiyet karinesini burada aramayacağız. Baktığımız zaman şekilsel olarak, eylemsel olarak, davranış biçimi olarak sol kol doğal konumda durma eğilimi içerisindeyken sağ kol kurnazlıkla genişleyen, topun geçmesine bariyer olan, set olan bir kol haline geliyor. Bu da penaltı.
0: Hocam az önce söylediğim futbolcular kurnaz. Kale ne tarafta, sağ kolunda. Sol kolunu niye içeri alıp da sağ kolunu genişletiyorsun? Onu da alabilirsin.
1: Oradan bak, bir olma ihtimali.
0: Tabii ki de bravo. Bravo. Hakemi de anlayışla karşılarım, görmeyebilir. Bravo. Orada da seni destekliyorum hocam. Katılıyorum. Burada görmeyebilir. Çünkü çok ters açı. Onun açısından çok ters açı. Yani sahanın içine vermemesini anlayışla karşılarım.
1: Evet, hakemin buradaki görmeyişini anlayışla karşılıyoruz zaten. VAR'ın müdahalesi doğru. Richard Martens bu akşam ülkemize gelmiş. VAR'a oturmuş Riva'da. Görev yaptı bu akşam. Dün akşam yoktu.
0: Dün akşam neredeydi?
1: Kağıt üzerinde vardı ama kendisi yok.
0: Hangi ülkeden geldi?
1: Hollanda'da.
0: Hollanda'daydı dün akşam galiba.
1: 41 yaşında.
2: Yok canım, maçtaydı da. İroni yapıyor hocam. Devam edelim.
1: Çünkü olması gereken yerlerde hamle yapamadı. VAR olduğunu gösteremedi. Buradaki müdahale doğru. Hakemi anlayışla karşılayabiliyoruz. Penaltı doğru.
2: 86. dakika. Bir offside hocam. Aktif alanda kalecinin görüş açısında
1: Beşiktaşlı oyuncu
2: ayağını da kaldırıyor.
1: Yani doğru. Kaleci, bak, kaleci görmek için sağa kafasını zorluyor.
0: Bence de doğru karar.
1: Önü kapalı. Bir de zaten bir de eylemde de bulunuyor. Bulunduğu için de aktif. Dolayısıyla golün iptali.
0: Açı da çok önemli hocam.
3: Şey,
0: bak dikkat et.
3: Hocam offside pozisyonda zaten.
1: Pozisyon offside.
2: Tabii, tabii. Evet, oyuncu da offside. Yani dokunsa da offside olacak, onu söylüyor.
1: Burada ne yapıyor? VAR gel diyor. Burada bir oyuncu var. Kalecinin önünü kapıyor. Ben burada öyle görüyorum ama senin yorumun geçerlidir diyor. Hakemi de izlemeye çağırıyor. Hakem de geliyor, izliyor ve yorumunu yapıyor. Doğru yorum. Offside.
3: Hocam
1: doğru.
3: Bunu offside'den dolayı mı iptal etti yoksa hamle yaptı diye mi iptal etti?
2: Offside'den dolayı.
0: Yok yok, offside'den dolayı.
1: Offside. Kalecinin görüş alanı içerisinde.
2: Görüş alanını engellediği için.
1: Engelliyor. Aktif
4: ama elini kaldırdı offside.
2: Tabii tabii.
1: Kim elini kaldırdı?
4: Hakem.
1: Offside.
2: Endirek vuruş verdi işte.
4: Ha, tamam.
1: Offside.
4: Yani offside. Görüş alanını engellemezseniz oyuncu offside'da. Yani bir offside, de aktif alan.
0: Ama o bak şimdi offside'da olup da görüş alanını engellemediği pozisyonlar hafif böyle sağında oluyor ya. Orada goller oluyor, offside vermiyor. Tamam. Burada hem açısını engelliyor hem
3: offside. Fenerbahçe maçında ikinci gol var ya. Onun ilk başlangıcında. Hatırlıyor musunuz vuruş?
1: Ama oyuncu dışa kaçtı. Kalecinin önü açıldı. O aynı şeyi düşünüyorsak.
3: Evet, aynı şey.
1: Asensio mu neydi? Dışa kaçtı.
3: Yok, Asensio değil. Fenerbahçe'nin yeri. Gerçi konu dağılmasın. Tamam.
1: Dağılmasın. Şöyle hani sosyal medyada çok çarpıcı geliyor. Coğrafi diyorlar ya, şeklen offside. Pozisyonda durabilirsin. Ama bu şeklen offside'ın offside olabilmesi için bir kaleciye fake atman lazım. Kalecinin önünü, görüşünü kapatman lazım gibi parametreler var. Burada da bu parametreler mevcuttur. Aktif oluyor. Kalecinin görüş alanını kapatıyor. Hatta ayağını kaldırarak oynuyormuş gibi fake de atıyor. Kaleci bundan etkileniyor. Etkilendiği için iptal doğru.
2: Peki var mı başka pozisyonumuz? Genel anlamda Çağdaş Altay'ı ve Richard Mertens'i beğendiniz mi hocam?
1: Richard'ın varlığı yoktu. Beni pek ilgilendirmiyor. Çok da önemsemiyorum yani. Ama beni ilgilendiren Çağdaş Altay. Geçen hafta Galatasaray maçında 4-0'lık maçta mesela bazı olmazsa olmaz sarı kartları pas geçti. Bu maçta dedim yani kişilikle acaba orayı kişiliğini otoritesini kullanarak engelleyebilir miydi o kriz diye düşünmedim değil. Bu arada karta girdi. Tamam. İlk 10 dakikada kendisine iki sefer top çarptı. Bu seviye maçlara çıkan bir hakem o yakışmaz. Yer almada, seri hareket etmede sıkıntılar olduğu bir gerçek. Kendini gözden geçirmesi lazım. Maçın farklı skora gitmesi, oyuncular zaten hakemle pek uğraşmadılar. Hakem kararlarıyla hiç uğraşmadılar. Hakemi zora sokacak pozisyonlarda uğraşmadılar. Ki bir penaltı VAR'dan geldi, bir gol iptali VAR'dan geldi. Her ikisi de doğru. Futbolcular da kelime belki rahatsız edebilir ama cin gibidirler. Hakemi 10 dakikada çözerler. Kararlılığını görürler. Davranışlarından hakemin bu akşamki performansını anlarlar.
0: Okurlar. Niye rahatsız olsunlar ki? Ben mesela futbolcu olsam senin bu yorumundan dolayı mutlu ve gururlu olurum. Niye cin gibi demek? Akıllı demek.
1: Akıllı
0: demek.
1: Zeki demek istiyorum.
0: Rahatsız
1: demek
0: olmaz
1: istiyorum.
0: Zekiler hocam. Evet.
1: Dolayısıyla hakem
0: ben
1: için...
0: bugün hakim performansını beğendim.
1: Bu beğendim. Son sözüm de bu.
0: Uzun zamandır Cüneyt abi benden böyle bir cümle duymamıştım. Ben beğendim.
1: Çağdaş Altay bu akşam

0: beklenenin üzerine bir performans sergiledi. O söylediğim ince detayları bir abisi olarak tavsiye ediyorum.
1: Geçen hafta, ben de öyle hocam, fiziği de iyi.
0: Yabancı dili de çok iyi.
1: Lisan, atletizmi aksanı de da çok
0: iyi.
1: Bak,
0: evet. Yabancı dili iyi.
1: Futbolu da biliyor. Tam stoper fiziği var zaten. Biliyorum Abdullah hocam.
2: Bir de babasına 6-2 bitmiş. Başında düzgün yönetmeni.
0: Gözünüzü seveyim.
3: Abdullah hocam. Ama kritik kararlar da vardı oyun içerisinde hocam.
2: Ya hocam 6-2
3: ben
2: bitmiş.
3: Yani
2: tam katılıyorum.
3: Sen tempolu hocam, iki takım açısından
0: güzeldi
3: maç.
0: Böyle bir performans görünce mutlu oluyoruz.
2: Tamam hocam.
3: Şunu da yani bari tadı damağımızda kal. Onu da alma ağzımızdan. Ha,
2: çok iyi yönetti.
3: Aylardır biz bak
2: hoca
3: burada
2: hocam. Çok iyi yönetti. Tebrik ama ederim. Süper yönetti.
3: Peki, Çağdaş şöyle hocam nazar değmesin, böyle
2: değil
3: devam et.
2: Süper değil. Süper de değil.
0: Oyunun üzerine çıkacak bir hakemlik yapmadı. Kayboldu, oyunu kendi haline bıraktı. Öyle diyelim.
2: Ya zaten yıllarca Beşiktaş'ı doğradılar hocam ya. Bir aynen kere de öyle düzgün maç yöneten hakem gelsin.
3: Hay ağzına sağlık hocam. Vallahi tarafsız öyle bir futbol adam yani olarak böyle yorum yapıyorsun ya.
2: Sizin pozisyonları yorumluyorsunuz. Bir şey diyeceğim içimden. İşte hocam yıllarca Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u bu hakemler doğradı. Bunların yüzünden takımlar o kadar transfer yaptılar, bir şey elde edemediler. Ya bir tanesi de doğru yönetsin yani.
3: Haklısın. Altını imza
2: atalım. Haftaya göreceğiz hocam. Şimdi biz biraz sonra bunlar konuşacağız haftaya ne olacak.
3: Biz de niye bunları yapıyoruz biliyor musun? Böyle devam etsinler diye gaz veriyoruz hocayla.
0: Şimdi geçen hafta ne oldu? Torosat'ın tokadı oldu değil mi? Torosat'ta evet, tokat oldu. Ali de evet, attı tokadı.
1: İtme değil mi hocam?
2: İtme.
1: Sıyırma. Sıyırma.
0: Ne dedi, kurumun başı? Sıyırma dedi. Burada bir kart olmalıydı ama kartın rengini söylemiyor. Sıyırma mı, vurma mı? Onun bile farkında değil. Anthony Taylor'ı bekliyoruz dedi. Ya sen bu işin başısı kardeşim. Anthony Taylor'ı beklemeden gereğini yapacaktın. Bu böyledir. Madem konuşuyorsun, MHK başkanı çıkıp konuşmaz da konuşuyorsun, bunu söyleyeceksin.
4: Niye konuşuyor hocam, yayınlara sonra falan çıkıyordu.
0: Yok, dışarıya servis yapıyorlar abi.
3: Tabii tabii.
0: Mesaj servisi yapıyorlar, tamam, algı yaratıyorlar. Ne oldu Anthony Taylor geldi?
3: Mesajla yolluyorlar dedi.
0: Trossard'a bir tokat atıldı değil mi? Osmanlı tokatını Anthony Taylor MHK başkanına attı, hem de okkalı bir tokat.
3: Tabii
0: bu
3: tabii.
0: Bu dedi kırmızı kart. Var müdahalesi gerekir.
3: Bravo.
0: Tokada esas o yedi.
1: Neyse,
0: İleri ülkelerde.
1: Trabzonspor pozisyonları gelsin, orada konuşacağım.
0: Bak ileri ülkelerde,
1: konuşun.
0: İleri ülkelerde bu Anthony Taylor MHK başkanı bu pozisyon ve sonrası konuşmalar var ya, istifa sebebidir biliyor musun? Onurlu davranırlar, derler ki ben bu işi bilmiyorum, istifa edeyim. Çünkü hakemler sana nasıl bakacak? Çıktığın zaman kürsüye ders anlatırken hakem sana nasıl bakacak?
3: İnanmam, hocam, güvenmem.
1: Hocam.
3: Ben inanmam. Bak hocam, ben
0: bitti.
3: İnanmam. Bak,
0: bitti
3: ben inanmam.
0: Abi bitti. Güvenilmeyen bir başkanın adına görev yapamazsın.
1: Sana bir kat,
0: başarı gelmez.
1: Sana bir kat niye bravo istifa etmediğini söyleyeceğim sana.
0: Onu bilmem. Onu sen biliyorsan söyle abi.
1: Yo yo. Bak tamam. Zekeriya Alp'i o zaman Nihat Özdemir çağırdı Riva'ya. Dedi ki bu
0: çok eskilerden geliyorsun.
1: Tamam hocam, bir şey anlatacağım.
0: Yerinde, tamam.
1: Bu dedi ekibinde dedi iki tane arkadaş var. Bunları dedi biz istemiyoruz dedi. Bunları gönder. Zekeriya kalktı dedi ki ben ekip arkadaşlarıma sahip çıkıyorum. Onları göndermiyorum ama görevimi de bırakıyorum dedi.
0: Bu Zekeriya Alp'in onurlu duruşudur. Bak, saygıyı hak eden bir abidir.
1: Gelelim Ferhat Gündoğdu.
0: Bak, duruşa bakalım. Duruş bak, böyle olur. Doğru
1: hocam,
0: mu?
1: Bak oraya gelelim bağlayacak. Ferhat Gündoğdu'ya.
0: Evet.
1: Ferhat Gündoğdu'ya dediler ki bu Yunus Yıldırım'la Ahmet Şahin'i istemiyorlar.
0: Tamam.
1: Bunları gönder. Ferhat Gündoğdu da hemen gönderdi.
0: Ne oldu sonra?
1: Ya ne oldu? Birini gözlemci yaptı. İşte Yunus Yıldırım.
0: FIFA gözlemcisi yaptı.
1: Ha,
0: ama gerçi 2500 maç bak, oldu hala gözlemci.
1: Şimdi,
0: bir tane maça gidemedi.
1: Şimdi bak şurada mesela biz
0: Azerbaycan'a bile gidemedi bak, ya. Türkçe konuşuyor, oraya verin tamam, bari oraya gitsin.
1: Tamam, biz bir ekibiz ya hocam. Şimdi bu ekipten bir tane arkadaşımızın dahi değil mi böyle dışarıdaki bir güç tarafından elimizden alınmasına müsaade etmeyiz. Etmeyiz. Senin ekibinden iki tane arkadaşı sırf orada kalmak için yem ederken diğer adam yem etmiyor ve kendisi de gidiyor. Ben bu duruşu beklerim.
0: Abi bu duruşu...
1: Ha tamam, benim söyleyeceğim bu kadar. Duruşu. Bunu kamuoyu
0: tamam,
1: anlasın.
0: Ben devam edeyim o zaman. Değerlerin varsa duruş gösterilir. Değerler olan insanlar o duruşu gösterir.
1: Ben bakın, bir hakem arkadaşımızla görüştüm. Dedi ki istediği yapıyı kurdu. Yapı bu zaten. İşte yapı sonuçlandı. 55 tane hakem.
0: Tamam.
1: Kendi istediği yapıyı kurdu. Ha bir yıl önce değişseydi 5 yılda kurtarabilirdik. Şimdi 10 yılda kurtaramayız.
0: O %100 doğru. Hatırlarsan burada program yapmaya başladığım 2 yıl önce bu ifadeyi kullanmıştım. Yapı şimdi kuruluyor dedim.
1: Evet.
0: Dikkat edin. Tam dedim.

0: Bitti o iş.
1: Mesaj verdim ama bitti.
0: Bitti o iş. Geçmiş daha olan. Değiştirsen de 10 yıl kurtaramazsın bu şeyi.
2: Ha, o zaman şurada... başkanlar transfer yapmasın abi kulüpler o zaman. Bak
0: şurada yapmasın zaten. Aldım. Yapıyorlar.
2: Yapmasın. Para bak, harcamasın.
1: Bak şimdi burada Anthony Taylor
0: olayı. MHK'de hakemlere veya Sayın Ferhat
3: Kumru'da işte
0: çıkın yanlış yönetim.
3: Bugün işte Trabzonspor maçında olanlar.
1: Şimdi oraya da geleceğiz de bu Anthony Taylor olayı MHK başkanına atılmış bir okkalı Osmanlı tokadıdır. Sen bu işi bilmiyorsun demektir. İki. Bakın FIFA listesini almış olduğu genç nesil hakemler onun kadroya alıp da seri şekilde uçurtmayla yükseltip FIFA yaptığı isimler var. Bu isimler Avrupa'ya başladılar ufak tefek konferans ligi, eleme falan gitme ve orada irtibatlarını gördüler. UEFA vizyonunu gördüler, temaslar kurdular, döndüler geldiler dediler ya bizim MHK başkanımız boşmuş ya. Aradaki vizyon farkı. Aradaki gelişmeyi içeriye geldiği zaman nerede olduğunu gördüm. Mukayese etmeye başladı. Bu saatten sonra Anthony Taylor'ın da bu takıntından sonra hiçbir hakem MHK başkanını dinlemez. Anlatın ya hiçbir şey dinlemez. Çünkü sınıfta kalıyorsun. Adam sen burada kat gerekiyor, var müdahalesi gereksiz dedin. Anthony'yi bekliyorum. Geldi adam dedi ki var müdahalesi şart. Bu kırmızı kart. Bittin. Hadi eyvallah demen lazım. Ulaş'ın ifade ettiği gibi Zekeri Alp abimizin kulakları çınlasın, çok da sever, saygı duyarım. Onun duruşunu göstermen gerekir ama onu duruşu göstermek için bazı değerlere sahip olmak lazım.
0: Peki Trabzonspor maçında da birçok pozisyon var. Çok tartışılıyor, hatta bu maçtan daha fazla tartışılan pozisyonlar var. Onlara da bakacağız ama önce bir Italiano'nun, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı hazır diyor arkadaşlarımız. Bir izleyelim basın toplantısını. Dönüşte Trabzonspor, Ahmet Trabzonspor maçının pozisyonlarını irdeleyeceğiz. Derbiye dair de değerlendirmelerde bulunacağız.
4: Riuscita ad avere quella concretezza che non avevamo avuto in precedenza.
5: 9 numara 3 gol atıyorsa harika bir şeydir. Eğer üstüne savunmaya yardım ediyorsa, geri koşuyorsa bu müthiş bir şeydir. Takım için bunu yapıyorsa. Kendisi biliyorsunuz geçen hafta Zalgiris maçında da oynadı. Bugün de oynadı. Çünkü kondisyonun artması gerekiyor. Kondisyonu artarsa çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncu olacak. Bugün aynı zamanda çok soğukkanlıydı kale önünde. Güzel goller attı ve bugün aynı zamanda bu bitiricilik kabusumuzu kırdığım için mutluyum. Maçı hatırlıyorum. Onunla beraber Fiorentina'da inanılmaz 6 ay geçirdik. Gerçekten müthiş oynuyordu o dönemde. Takım çok iyi oynuyordu aynı zamanda. Ve bizi golleriyle o dönemde taşımıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Zaten sonra da Juventus'a transfer oldu. Vlahovic çok aç bir oyuncu ve bunun altını çizmek istiyorum. Genç bir oyuncu ve kendini çok göstermek istiyor. Bu formayla çok güzel işler yapmak istiyor. Bu formayı çok iyi şekilde terletmek istiyor. Ve bugün de attığı 3 golde aslında daha önce onun için söylediklerimin gösteriyor. Yani doğru olduğunu gösteriyor bence. Umarım bu kondisyonu devam eder. Kondisyonu hatta daha da gelişir. Çünkü onun kondisyonu bizim için önemli ve böyle olursa bence çok daha fazla gol atacak. Umarım aynı zamanda bu açlığını asla kaybetmez. Çünkü ben de açım, o da aç, oyuncuların hepsi aç, kulüp çok aç, bütün staffım, çalışanlar, herkes çok aç ve bizi bu açlık hedeflere götürecek. Bu hedefler bizim için çok önemli. Takımın iki mağlubiyetten sonra gösterdiği reaksiyonu çok beğendim. Çünkü iyi bir takım, büyük bir takım, zor zamanlarda gösterdiği reaksiyonu da bence iyi ve büyük bir takım olur. Ve bence bugün bunu başardık. Özellikle ilk yarıdaki oyun, ilk yarıdaki oyundan çok mutluydum. Gerçekten büyük takım gibi oynadık. Özellikle bitiricilik bölümünü, bitiriciliğimizi bugün gösterebildiğimiz için çok mutluyum. Bugün goller attık. O yüzden gerçekten bizim için çok iyi oldu. Ama hep dediğim bir şey var. Bir maç kötü gittiği zaman onu artık geçmişte bırakıyorsunuz, unutuyorsunuz. Bugün maçı da artık geçmişte bırakıyoruz. Bu maç da artık bitti bizim için. Önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Kendisi çok büyük bir yetenek olduğunu söyleyebilirim. Eğer böyle çalışmaya devam ederse, eğer kendisine inanmaya böyle şekilde devam ederse, eğer böyle daha da gelişmeye devam ederse bence çok iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten kaliteli, çok büyük bir kaliteye sahip. Aynı zamanda fizik gücü de çok ekstra olduğunu söyleyebilirim. İkili mücadelelerde asla kaçırmıyor ve başarılı asist de yapıyor. Ve bence yakın zamanda da gol atacağını düşünüyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Asla konsantrasyon düşürmemesi gerekiyor. Çünkü bu takım konsantrasyon düşürüyor. şutunda bugün ne olduğunu gördük ve bizim asla konsantrasyonunu düşürmemiz gerekiyor. Aynı şekilde onu da düşürmemiz gerekiyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve umarım böyle devam eder. Eğer böyle devam ederse hem kendisi için aynı zamanda hem takım için çok iyi olacağını düşünüyorum.

0: Onunla konuşuyorum, onunla sık sık konuşuyorum ve ona diyorum bence bu sezon senin bizim başrol oyuncularımızdan biri olması gerekiyor. Çünkü gerçekten idman performansı ve maç performansından çok mutluyum. Umarım performansı devam ettirir ve daha da gelişir. 3 kulvardayız bu sezon. Buradaki en zor şey nedir aslında? Dinlenmedir, rejenerasyon ve dinlenmedir. Çünkü herkesin %100'de olması bu dönemlerde zor oluyor. Bu yüzden de herkesin takımda olması gerekiyor. Herkesin hazır olması gerekiyor %100. Herkesin işin içinde olması gerekiyor. Herkesin fırsat bulması gerekiyor. Transfer döneminin kapanmasına da şurada 3-4 gün kaldı ve kulüp şu anda çalışıyor. Kulüp şu anda çok dikkatli, her şeyi takip ediyor. Burada da iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Takip ediyoruz burada. Burada aynı zamanda 3 kulvarda oynarken önemli şey ise enerji yönetmektir. Nasıl insanların tekrar enerjisini toplayacağını, oyuncuların nasıl enerjisini toplayacağını, nasıl harcayacağınız, burası gerçekten birazcık yönetmesi zor ve önemli bir yer. Bu yüzden bu enerjiye de 3 kulvarda oynarken çok ihtiyacımız olacak ve bence elimizden gelen her şeyi yapıp bu 3 kulvarda da başarılı olmak istiyoruz. Benim de ilk derbim olacak haftaya. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Daha ligin 4. haftası ve bu lig çok çok uzun. Hepimiz biliyoruz bunu ve bence daha da gelişeceğiz. İlerleyen zamanlarda çok daha iyi olacağız. Çünkü bazı problemler, gelişmemiz gereken, çözmemiz gereken problemler var. Onları da halledeceğiz. Ve çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçtan da umarım 3 puanı alırız. İyi bir maç çıkartırız. Özellikle deplasman olacak. Deplasman zor olacak. Ve burada da iyi oynamak istiyoruz. Değerimizi, nasıl olduğumuzu göstermek istiyoruz deplasmanda. Çünkü tekrar diyorum, Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir kadroya sahip. Son maçların hepsini izledim. Gerçekten çok değerli oyuncular var. Biz elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Hakem hakkında konuşayım öncelikle. Hata yapılabilir. Hepimiz hata yapıyoruz. Ama bazı hatalar maçın kaderini değiştirir. Özellikle son maçtaki Trossard'a yapılan müdahale bence farklı bir şekilde cezalandırılabilirdi bu müdahale. Ve bunlar bence lig boyunca olacak. Yani lig boyunca hatalar olacak. Bunlar olabilir. Bazı maçlarda hakemler iyi yönetecek. Bazılarında da çok polemik olacaktır. Çok konuşulan pozisyonlar olacaktır. Ama umarım hem biz hem onlar en az hatayla bu sezonu bitiririz. Çünkü futbol bu sonuçta. Futbolun doğasında da hakemler var. Transfer hakkında şu anda kulüp çalışmalarını sürdürüyor. Hala takipteler, hala çalışıyorlar. Ve elimizde yani burada birkaç gün var aslında. Ne gelecek, ne olacak ben de bilmiyorum. Ama gerçekten kulüp çok çalışıyor ve arayış içinde olduğunu söyleyebilirim. Bizi geliştirecek oyuncular, bizi daha iyi yapacak oyuncular aradıklarını söyleyebilirim. Eğer bunu yapabilirlerse de yapacaklar.
1: İtalyan'ın açıklamaları böyleydi. Az önce de belirttiğimiz gibi Beşiktaş önümüzdeki hafta derbide Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Derbiyi de konuşacağız. Ama bu akşamın diğer maçına geçelim. Şimdi Ahmet deplasmanındaydı Trabzonspor. Bu maçta da tartışılan pozisyonlar vardı. Mustafa Çolcu hepsini değerlendirecek. Biz de öğreneceğiz neden bu kararların bu şekilde verildiğini. Başlayalım Trabzonspor'un pozisyonlarına. Atilla Karaoğlan yönetti maçı. Ömer Faruk Turtay da VAR merkezde görevliydi. 21. dakika.
2: Şurada bir cümleyle bir girmek istiyorum.
1: Buyurun hocam.
2: Anlatmadan önce. Şu dakikaya kadar oyuncular eşleşti. Eşleşen oyuncular rakibin böyle kışkırtan, rakibi sinirlendiren ufak ısırmalar deriz ya. Bunlarla rakibi yıldırma, tahrik etme eğilimleri içerisindeydi. Atilla burayı okuyamadı. Okuyamadığı için oyun biraz gerildi ve sertleşti. Sert oyunu durdurması lazım gereken yerde durduramadı. Sonra umulmadık bir yerde bir sarı kart çıkardı. O da futbolcular da ona da güldüler zaten. Bu neyin sarısı? Pas geçtiklerinle gösterdiğin arasında çok fark var.
3: Hocam bu sarı.
2: Ya şimdi İlerleyen dakikalarda da bir tane gelirse o sarı, hani bilemiyorum. İşte bunları yaptı. O yüzden anlatmaya çalışıyorum.
1: Baletti burada bir basıyor rakibi dayağına. Sarı yeterli mi, daha fazlası olur mu, yani ya da sarı
2: iki
1: da
2: oyuncu
1: fazla?
2: Mücadele ediyor orada. Yani bunu pas geçemezsin ki. Bir mücadele ediyor. Kazara gidip o ayağa basmıyor. Yani onun üzerinde topa vurayım derken de bilmem ne. Hı-hı. Oyuncu yaptığı eylemden sorumlu.
4: Hocam bence burada bilerek basıyor. Neden bilerek basıyor? Top çıkıyor. Bak, öbür taraftaki

0: Kameradan bir göstersin bak. Top çıkıyor. Top çıkıyor bak, ayağını normalde oraya başka yere de basabilir.
1: Evet.
2: Hocam on numara değil mi? Bellet diye numara değil mi?
0: Şey, Antalya Spor'da oynadı geçen.
2: Bu var ya, bu hakemin koruma kalkanı içerisindeydi maç boyunca. Bu on numaralı oyuncu. Hani oyuncu şimşekler unutana çekmek istemiyor.
0: Burada ayağını çekebilir aslında.
2: Her o kışkırtıcı, sinirlendirici, oyunun gidişatını bozan oyuncu rolünde bu çıktı. Her yerden bu çıktı. Koruma kalkanı içindeydi hakemin.
1: Ben finalde bir şey söyleyeceğim.
0: Ona sarı kart vermedi değil mi? Vermedi.
1: Pozisyonlar bittikten sonra.
2: İşte bu oyunu geren, oyunu bozan, bir tarafı sindiren, bir tarafı coşturan eğilimler. Hakemlik işte burada başlıyor. Bak, düdük çalmak değil hakemlik hocam. Hani deriz ya böyle, polisiye bir hakemlik yapmayın, düt düt değil. Maçı okuyun, maçı. Kim oynamak istiyor, kim oynatmak istemiyor. Kim kimle eşleşiyor. Hangisi nizami kurallar çerçevesinde futbol oynuyor, hangisi kuralları bozarak oynuyor. Oyun kuralları kitabı, hep söylerim bunu zaten. Futbol nasıl oynanmazı anlatır. Nasıl oynanır anlatmaz. Nasıl oynanmaz. Bunları yaparsan futbol oynanmaz, ceza görürsün.
3: Az önce çok güzel bir şey söyledin. Maçı okuyun dedin. Evet. Kim oynatıyor, kim oynatmıyor. Zaten oynatanı, oynatmayanı belirlersen, onu dengelersen, sana bir şey söyleyeyim. O maçta müthiş maç olur.
2: Pauş standardı.
3: Harika yönetim
2: neydi?
3: Olur.
2: Bravo hocam. Okul mesela harika, geçen hafta attığı gol. Buz gibi gol, evet. Abi. Ondan sonra daha hafiflerini, bilmem oradaki pozisyon mesela şey, daha ağırlığını vermedin abi. Bu vermediklerin yanında verdiğin hafif kaldı yani. O da çekiyor, o da
3: oynatmayana
2: çekiyor.
3: Müdahale edersen bunu, ne olacak biliyor musun? Oynatmayan da oynamaya çalışacak bundan sonra. Sen oynatmayana müdahale etmediğin zaman bu sefer o devam ediyor oynatmamaya.
2: Azıyor, yükselerek
3: devam ediyor. Hocam bak, bu çok güzel bir cümle. Azıyor. Biz bunu o duyguları yaşayan bir kardeşin olarak söylüyorum. Tamam. Ha. Müthiş bir yere değindin. Tebrik ederim seni.
2: Çünkü Allah, ben mesela böyle bir pozisyonda sen hücumcusun. Savunmacıdan yana tercih kullandıkça seni paramparça eder abi.
3: Evet.
2: Tekme tokat döverek maçı aldık senden. Doğru mu?
3: Bitti.
2: Bu böyle.
3: Doğru yani.
2: Sen ne bakarsın, tabii adaleti yok bu hakemin dersin. Olmayacak yerde bir dalarsın, bir de tespit. Kırmızı görürsün.
3: Müthiş üstüne. Tespit biliyor musun hocam?
2: Sinirlenirsin.
1: Harika hocam, oyunu okuyun diyorsun da adamların okuma yazması yok ki.
2: Yapma ya.
1: Sana kurban olsunlar. Adamların okuma yazması yok. Ne anlatıyoruz hocam sabahtan beri ya? Yabancı dilleri Türkçe adamların. İngilizce bilmiyorlar. Yabancı var geliyor.
3: Abi, yani bak, İngilizce
1: yakında olacağı söyleyeyim mi sana?
3: Söyle abi.
1: Orta hakemler de yabancı olacak. Tamam mı? Hiç uzatmaya gerek yok ya. Benim federasyon başkanı önerim şudur. Anthony Taylor'ı MHK başkanı yapsın. Bir de öyle deneyelim abi.
2: Bir o kaldı zaten.
4: Yabancı MHK başkanı.
1: Tabii canım. Bir de öyle deneyelim. Ne olacak? Ne kaybederiz abi?
3: Yani niye olmasın ki? Yabancı futbolcular, yani teknik adamlar yani, geliyor yani.
1: Yabancı
3: o da olsun
1: var,
3: abi. Onu da
1: geliyor.
3: Deniyor.
1: Yabancı orta hakem geliyor.
3: Futbolcu
1: bir
3: geliyor.
1: De yabancı MHK başkanımız olsun. Ne olacak?
3: Bir abi, futbol oynatan kim? Hocalar da yabancı. Yani dediğin gibi, ama bak çok güzel bir şey dedin. Okumayı bilmiyorlar. İngilizce bilseler de bilmeseler de fark etmez. Oyunu bilmiyorlar.
1: Bir de hocam ben şeyi anlamıyorum ya. Bu hakemlerin surat ifadeleri nedir maçlarda ya? Buz gibi böyle.
4: Gerginler.
1: Böyle ya, tuhaf bir şeylik var. Hiç gülme yok, bir şey yok.
2: Dün akşam.
1: Ya Collina'yı da izliyorduk. O da sert bir hakemdi ama ya adam gülerdi, tebessüm ederdi.
4: Sevimli tarafı vardı.
2: Bak, iletişim becerilerinde görsel, işitsel, dokunsal uygulamalar vardır. Şimdi Okan sinirlendi değil mi? İkili bir pozisyonda. Ama sınırda kart da çıkmayacak. Ben Okan'a böyle, Okan sakin ol dediğim zaman bu temas Okan'ı durdurur. Durdurur. Bazılarına şöyle gözünün içine bakarsın, o durdurur. Bazılarına Okan ne yapıyorsun dersin, o durdurur.
1: Hocam Okan durur mu?
3: Şu anda dokundu, durdurdu beni.
1: Tamam şu anda.
2: Okan'a böyle yaptığın zaman durmaz mısın Okan? Okan
3: tabii ki de, senin niyetin de çok önemli. Gene, zaten bu şekilde yanaştığın zaman durur, bırak agresifleşmeyi de bırakırsın.
2: Doğru akşam hocam, Yasin ne yapıyor? Tek iletişim becerisini kullandı. Kaşlar da çatarak futbol diyor, aman ya ben ne işim var burada der gibi, ya tamam sus falan.
3: Ya otoriterlik önemli, vücut dili de çok önemli ama inandırmak gerekiyor Cüneyt abi. Şimdi sen biraz da açık olduğun zaman o futbolcu üstüne gelir seni. Seni yönlendirmeye, yönetmeye çalışır ama
1: senin zekidirsen.
3: Abi otoriterlik önemli, bak o vücut dili diyor, katılmıyorum ona. Vücut dili sert olacak ama inandıracaksın, adaletli olduğuna inandır. Sen o vücut diliyle dediğin temasları yap, hiçbir şekilde sana yansımaz. Ama şu da çok önemli, hocanın dediği gibi. Agresif. Tamam de. O bak, sana bir şey söyleyeyim mi? o oyuncunun sana bakış açı ve takımına bakış açısı, taraftar da görür bunu. Ya bu adam iyi niyetli der. Bak bugünkü hakemle ilgili görmedikle ilgili ne diyoruz? Olabilir, görmemiş olabilir. İyi niyetli bakıyoruz. Ama
2: doğru bak.

0: yani abi. Değil mi hocam ya? Yani? Bu doğrusu böyle olması gerekiyor. Ama bu değişmeyecek. Yıllardır böyle konuşacağız. Evet. Bak malzeme çıkıyor bize.
1: Ya, malzeme çıkmasını da istemiyoruz. Yani
0: güzel ya, istiyorsun demiyorum.
1: Destek verin de. Ama bu konuda uzmanlar var, profesyoneller var. Allah aşkına. Hakem eğitimi sadece sarıydı, kırmızıydı. VAR'a gitmeli mi, gitmemeli mi? Bunları geçin. Yapmayın, geçin. İletişim becerileri, baskıya karşı direnme. Bunlarla ilgili profesyonelden eğitim verin bu hakemlere.
0: Sevgili Mustafa öğrensinler. Hocam, en büyük problem standart yok abi. Standart, standart olmadığı için insanlar problem yaratıyor. Tartışmalar çıkıyor. Standart yok, standart.
1: Abi dün akşam Yasin Kol'un yüz mimiklerinden kitap yazmazsan namerdim. Kitap yazarım.
0: Samedov'un hamlesi kırmızı kart mıydı dün akşam?
1: Kırmızı.
0: Pekala başka maçlarda buna benzer daha az şiddetli olan kırmızı kart veriyordu, buna vermiş. İşte standart bu.
1: Richard gelmedi. Şey, Amsterdam'daydı onun evet, için. Evet. Offense gelmedi. O yüzden.
2: Peki bir sonraki pozisyona geçelim. Oydu, evet. Ahmet Spor, Trabzonspor bu sarı mücadelesine bakıyoruz.
1: Sarı olmalıydı.
2: Sarı olmalıydı dedi hocam.
1: Ya dedim ya, balet maç boyunca Atilla Karaoğlan'ın asker arkadaşı gibiydi. Muhafaza içerisindeydi.
2: Yine bir basma var. Dakika 27. Onaçu ve Roelson arasında, pardon.
1: E bu da sarı.
3: Bu da sarı.
1: Bu da sarı. Onaçu'ya burada
2: yine kart çıkıyor. Yok hocam.
1: Yine kart yok.
2: Bakın standart yakalamış hocam hakim.
1: Göstermemiş standart.
2: Göstermemiş.
1: Ama bu oyunu ateşleyen, oyunu bozan, oyuncuları ve oyunu geren eylemlerdir. Bunları önleyemezsen modern hakemlikte, çağdaş hakemlikte olmazsa olmaz kartlardı. Az önce Çağdaş Altay'a da söyledi. Geçen haftaki Galatasaray maçında olmazsa olmaz kartlar vardı, çıkarmadı. O hakemlik bitti. Hani şey derler, eski alışkanlıklara da üzerine yapışmış son kale hakemlik derler, son kale. Artık onları bırakın. Bazı hakemler, güncelleyin kendinizi. Güncel futbol ne istiyor? Güncel evrensel kurallar ne istiyor? Onları yapın.
3: Hocam Melih şurada var ya, Allah'tan o tekme isabet et. Tutsa var ya kırmızı.
1: Tutsa, kırmızı olur.
2: Doğru. Bir de bak bak. Melih'in bir hamlesi var.
1: Tam oraya dizinin üstünden geçmiş. Tuttursa kırmızı olur. Peki, dediğin gibi.
2: Abdullah hocam, teknik direktör ve eski milli futbolcu gözüyle bakarsan hem Onaçu hem Meli niye yapıyorlar bunları? Orta yuvarlakta
1: kaçıncı dakika
2: bir
1: bu?
2: Pozisyon bu. Dakikada daha 27.
4: Öbürü de orta sahada aynı.
2: Trabzonspor'da 1-0 önde.
4: Tabii.
3: Ve Onaçu'nun orada ne işi var? Yani
2: futbolda bunun
3: abi Onaçu'nun orada ne işi var? Onaçu'nun orta sahada ne işi var?
1: Yerine geliyor top almak için.
3: Abi, ne alakası var ya?
4: Aslında sorulması gereken
3: hani ne alakası var? Cevabını vereceğim şimdi.
4: Faulleri yapan iki tane oyuncu da bilerek faul yapıyor.
2: Evet.
4: Hani ayağına basıyor bilerek. Ve ne gerek var? Pozisyonun yapıldığı yere bak, orta saha.
2: Orta sahanın tam ya ortası.
4: Senin
2: hocam
4: takımın neyine herhangi bir çıkarım sağlayacağın bir yer değil.
2: 1-0 önde takımın.
4: 1-0
2: hocam
4: öndesin. Sarı verse riskli oyuncu durumuna düşeceksin. Aynı şekilde balet. Yani neden? Çünkü kafa olarak rahat değilsin. Eleştiriliyorsun. Pozisyonları kaçırıyorsun. Formsuzsun. Onaçu böyle şu anda bu durumda yani tartışılıyor.
2: Peki Melih hocam, Melih'inki de topa bir hamle değil. Doğru ya, rakibi ya şurada değilse kırmızı kart.
4: Melih'inkinin yani ifadeyle anlatılacak bir şey yok.
2: Sakatlamaya yönelik geliyor.
4: Tabii canım, oyuncu bu tarafa teknik olmasa, bu tarafa çekmese.
0: Hamle yapmasa dediğin gibi, bravo hocam.
4: Hocam arkadan vuracak. Bravo. Büyük ihtimalle de aşile vuracak.
0: Teknik dediğin gibi çekiyor, hamle
4: çekiyor
0: yapıyor.
4: Çekiyor bu tarafa, öbür tarafta da Onaçu vuruyor. Ama
0: kalsa işte, kalçasını koysa dediğin gibi alıp götürecek arkadan.
4: Hakem ama o kadar standartsız ki. Aslında standartlı dediği gibi Cüneyt'in, ikisine de sarı kart vermiyor.
1: Çok da yakın.
4: Ama hocam bak ne oluyor biliyor musun? Sen bunlara sarı vermiyorsun. Bu sefer bunların kararını oyuncular vermeye başlıyor.
1: Tabii,
4: saha içerisinde.
1: Tabii cezayı onlar kesiyor.
4: O kadar
1: kesiyor,
4: tehlikeli bir durum oluşuyor bir ki.
0: Senin sorunun cevabını vereyim mi? Çaresizlik bazen sana öyle hamleler yaptırıyor ki hataya sürüklüyor. Çaresizsin Cüneyt abi, yapamıyorsun artık, ne yapmaya çalışıyorsun? Saçmalıyorsun. Doğru. Yapabildiklerini yapamadığın zaman işte en büyük tehlike bu. Bak bunlar işte oluyor.
2: Belki sanki de hocam biz maç için hissetmedik. Muçi'ye verilmeyen, orada da bir siz en az sarı olmalı dediniz. Faulün intikamını
4: tabii,
2: alıyor işte.
4: Tabii,
2: orada
4: belki
2: verilmeyen
4: o,
2: sarı kartı.
4: O da bir bakış
2: orta
4: açısı.
2: Orta sahada belki
4: o da
2: hem
4: bir bakış
2: Onaçu
4: açısı,
2: hem
4: tabii.
2: Meleği
4: onun dedi ki ona vermedi oluyor, ben de buna vurayım diyor o zaman.
2: Evet.
1: Hocam akşam da Yasin Kol vermedi. Futbolcular Yasin çözdü. Penaltıyı da vermedi. Fenerbahçe'ninki de net penaltıydı. Vermedi. Hem penaltı hem sarı karttı. Vermedi. Sonra Samet olayı oldu. Neden? Evet. Futbolcu aynı bu şekilde çözüyor hakem. Diyor ki vermiyor. Bu sefer hakkı yok ama cezayı kendi kesmeye kalkıyor. Orada da Samet bilerek basıyor onu.
0: Tabii.
1: Cezayı o veriyor.

0: özürlü faulü ver, golü iptal edip faulü vereceğim diye. Kafası
1: çünkü,
0: karışık.
1: Hocam baskı çünkü planda Lyon devam edecekti Şampiyonlar Ligi'ne.
0: Bak baskı için... altındaki kafası karışan, karışık olan hakem modelidir o surat.
2: Evet. Ama hakemler sakin kalmak zorunda, kararlarını tartarak vermek
0: ya
2: zorunda.
0: Ya Dünya Kupası'nda 3 tane maç yönetmiş o hakem ya. Bu hakem Dünya Kupası, ama o hakem bu hale geliyorsa bunlar da haydi haydi gelir ha, bunlar da baskı altında.
2: Kırmızı Atilla kart Karoğlu pozisyonunda hocam Ferencvaros Trabzonspor maçta da hakem sarı kartı kilometreler önceden çıkarıp geldi. Sonra onu sakladı, kırmızı karta döndü. Siz de keşfettiniz.
0: Bayaç ilk maçta paramparça etti Trabzon'u. Döndü bu tarafta da. Rade Obrenović, evet. Bu da paramparça etti.
2: Sarı kartla geri kart, kırmızı yani, kart
0: pozisyon kırmızı. Bak, pozisyon kırmızı. Evet. O... Pozisyona hesabını yaptım. Kendisi 20 metre mesafede, yardımcı hakem 30 metre mesafede. Muhtemelen oradan bir anda oradan kulağına üfledi yardımcı.
1: Veya var.
0: Sarıyı soktu, kırmızıyı çıkardı. Var zaten.
2: Çünkü Macarlar çekti onu, tam gösteremediler. Hani ben bizzat izledim, evet. Ya aktardım. Sarıyla geldiğini söyledim ben zaten.
0: Sarıyla geldi. Bir de gezdi
2: sonra
0: orada.
2: Cebine
0: dolaştı bir de orada.
2: Çıkardı.
0: Sarıyla dolaştı.
2: O sırada veremedi Macar televizyon, hani oradan bizden kaynaklı değil, onu da belirtelim de, bazen yurt dışındaki maçları da yayıncı kuruluşlar olarak bizlerin çektiği düşünüyor ya, yurt dışındaki maçları oranın televizyonu çekiyor, yani bizim hatamız değil onun, evet. Kırmızı kart anının tam zamanında verilmemesi, onu da söylemiş olayım yeri gelmişken. Ama sarıyla geldi hocam, siz hemen
0: gezdi oralarda, gezdi. Sonra pozisyonu. Ya yardımcı hakem onun kulağına, evet. Üfledi ki yardımcı hakem pozisyona daha uzak. Bir de Rada Obrenović'in net önünde oluyor pozisyon. Çok en iyi gören o, biliyor musun? Sarı olarak değerlendiriyorsun. Sarıyı var mutlaka çağırırdı o pozisyona gel diye. Sonra ne yaptın? Sonra penaltıyı verdin. Oradan sarı kartları çıkardın. Ondan sonra seni dövdü, alay etti, evet. Ezdi seni, otoriteni. Atamadın ona anaya yahu. Neden ezildin çünkü? Verdiğin, sahada yaptığın, neler yaptığını, evet. Kendi biliyorsun. Vicdanın ona yatmaya el vermedi utancından.
2: Evet.
0: Yazıklar olsun.
2: Devam edelim. 27. dakikadaki pozisyonda da
0: hemşiresi Cefer'in koruyor işte. Cefer'in desteğiyle gelen bir hakem var. Çünkü Slavko Vinčić hakemliği bıraktı. Bunu yetiştirmeye çalışıyor. İttiriyorlar. İttirince de böyle oluyor.
2: Kabral'ın sarı kart gördüğü pozisyon. Burada vermiş sarıyı hocam.
0: Bakalım şimdi. Bak şimdi öbür sarılardan sonra engelliyor. Hangi bu mu sarı şimdi?
3: Buna sarı vermez.
2: O zaman bu da sarı değil. O, yani ya, hakemin standartına göre bence değil.
0: Bak
2: hocam.
0: Şimdi o vermediklerini düşün.
2: Evet.
0: Buna sarı çıkardı. İşte buna güldü.
2: Buna hiç verilmez.
0: Burada hakemin bittiği noktadır burası.
2: Ha, normal bir maçta belki buna verilir ama bu standartta yönetiyorsan, o iki basmayı vermediysen buna da vermeyeceksin.
0: Abi buna sarı olmaz ki. Kaleye mesela
3: normalde de olmaz ya. Yani.
0: Hiç olmaz. Normalde de olmaz. Hiç olmaz. Buna sarı çıkarırsan
2: geçişi engelliyor. Normal bir faul diyorsun.
0: Ama arkada kaç tane Trabzonlu var?
2: Doğru.
0: Umut Vadeden atak
2: Umut
0: değil.
2: Umut Vadeden atak da değil.
0: Abi, oyuna saygısızlık yok.
1: Pozisyon nerede yapılıyor?
0: İkisi birden çarpışıyor, düşüyor. Onun kolu omzunda, öbürünün kolu belinde. Tamam, bir bak.
3: İkili mücadele.
0: İkili mücadele, denge kaybı, düştüler. Şimdi o gösterdiğimiz az önce, daha onun gibi 4-5 tane daha sayarım ha. Şu anda getirdiğiniz o görüntülerin, hı hı. Üzerine 4-5 tane daha var. Bunları sarı çıkarmıyorsun. Buna sarı çıkarıyorsun. Bütün futbolcular senin hakemlik performansı gülerek bakıyor. Diyor ki bu işi bilmiyordu.
4: Ya futbolcular, buyurun. Sadece baksa hocam, o taraftarlar bakıyor. Yazık ya. Baksana şunlara. Biz de futbol oynuyorduk. Yani bunlarla karşılaştık.
2: Programı kere... açarken dedim ya, benim artık kafam karışıyor. Hangisi sarı, hangisi değil. Hani değil. Bildiğimiz halde.
0: Dikkatsiz bir hareket değil.
4: Abdullah Hoca'yla devamlı, yani o bölgelerde oynadığımız için belki o 100 kere, belki ben 50 kere bu tarz pozisyonlarla karşılaştık. Hiç uzaktan yakından alakası yok. Standart diyorsun ya Cüneyt abi. Ama işte burada tartışıyoruz. Standartsızlık neyse.
2: Peki
4: işte.
2: Devam edelim. Burada da sarı fazla dedi Mustafa Hoca.
0: Sarı, hiç sarıyla hiç. Alakası yok. Hadi faulü kabul edelim.
2: Şimdi bir sarımız daha var hocam. Vivo'nun Diasaba'ya yaptığı hareket. Topa da dokunuyor hocam. Bakayım, arkadan müdahale yapıp.
0: Toplu oynayan Vivo.
2: Evet.
0: Vivo'nun ayağına takılan öbür oyuncunun ismi ne?
2: Diasaba. Ben anlamadım hocam bunu şimdi.
0: Şimdi burada faul de yok, sarı kart da yok.
1: Ya hocam Allah'ını seviyorsan ya. Ya bunu nasıl göremiyor ya?
0: Görüyor
1: yani,
2: hocam. Hocam ne sarı ne faul hocam.
1: Yani bak. Bunu nasıl, kafa yok size demiyorum karıştı. Yani bunu hakem nasıl göremiyor ya bunu? Ya bu kadar da değil hocam.
4: Ya şu yeter adama ya. Bile isyan ettiriyorsunuz
1: vallahi
4: ya. Vallahi
1: yani
4: söyleyeceğim. Pes doğrusu
1: vallahi
4: ya.
1: Vallahi hocam.
4: Vallahi
1: yani
4: şu adama var ya.
1: Ya şunu
4: topa, çok güzel.
1: Böyle bir şey olur mu ya? Bunu göremez olur mu? Süper Lig hakemi ya.
3: Hayır, bir bu bir de gösteriyor diyor ki. Topa.

0: dokundum diyor eliyle. Hocam şimdi bak, normalde hani bu korner ya da out
1: oyun devam eder Abdullah hocam. Ya oyun devam eder. Şey burada ya. Falan yok. Sarı kartı falan geç.
0: Nasıl
1: oluyor
0: söyleyeyim mi? Ben normalde finalde söyleyecektim. Ya kardeşim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu demedi mi ki Diyarbakırspor'la Trabzonspor oynadığında en ufak bir takdir hakkınız varsa o maçta onu Diyarbakırspor'dan yana kullanın. Onu yapıyorlar işte.
2: Ama orada bir metafor oluştu.
0: Ya nasıl bir metafordur bu? Futbolun bir kuralı var da ya, yani.
3: Yok, onu o anlamda söylemez.
0: Hangi yani. Anlamda
3: ya,
0: söyledi?
3: Yani yok abi, ben inanmıyorum yani hiçbir federasyon ya, başkanı böyle bu şekilde yani girmez bu topa abi. Yani o anlamda, ha sen şunu demişsin olabilir, etkilenmiş olabilir hakemler.
0: Abi bu yoruma açık bir cümle değil ki.
3: Yani ama ben.
0: Okan Hoca, bu yoruma açık bir cümle değil, çok net.
3: Sana göre bana göre var.
0: Sana göre bana göresi yok, çok net bir cümle
3: yani,
0: kurdu.
3: O açıdan
0: ha işte.
3: Ben olduğunu düşünmüyorum.
4: İnanılır gibi değil.
1: Ya aynı, yani hocam şunu da yani göremiyorsa artık vallahi pozisyonları yorumlamamak lazım.
4: Ya senin gibi sakin bir insan.
1: Ya hocam ama yani ya. Bak hocam, görüş açısı tam net görüyor. Adam topa vuruyor. O ondan sonra faul almak için artistlik yapıyor. Ya bunu da mı göremiyorsun?
2: 3 takla atıyor oyuncu da.
1: Ya yani. Vallahi billahi ben görür verirdim orada bunu ya.
2: 1, 2, 2'ymiş.
0: Tam önünde bir de ha.
1: Ya bir de önünde, onu diyorum hadi biraz önce hoca dedi ya.
2: Açısı görüş, uygun değil.
1: Evet, golde görüşeceğiz. Tamam, onu da kabul ettik de. Ya şunu nasıl veremiyorsun be kardeşim?
3: Süzemiyor. İlk adamın ayağına temas edip sonra topa temas etmiş olsa sıkıntı, dediğin gibi foul. Ama burada ilk topa temas ediyor.
1: Ya
3: ediyorsa,
1: Okan o zannediyor yani. Ki ayağını devam ettirip adama vurdu zannediyor. Çünkü pozisyon yorumlama yeteneği yok hakemde.
2: Topa dokunuyor diye sabah ona hocam. Takılıp düşüyor. Ya,
1: yani biraz önce hoca söyledi, sarı kart standardı yok. Sarı kart pozisyonda devam diyor. Sarı kart olmayacak pozisyonda.
2: Hatta faal olmayan şu pozisyonda.
1: Evet.
4: Faal yok burada ya.
1: Ya ne böyle bir şey olur mu hocam?
4: Faal yok burada ya.
1: Ve bir takım için kazanılabilecek en iyi yerden vuruş kazanıyor Ahmet.
4: Bak hocam.
1: Ahmet'in şeyini demiyorum yani galibiyeti.
2: İyi topa vuran oyuncular da var. Gol de olabilir.
1: Hocam bu pozisyonun devamını gördünüz mü?
4: Frikik gol direkten.
1: Çok iyi çıkardı ona şey.
3: Evet, çatala gidiyordu.
1: Çatala gidiyordu.
2: Ona
1: çıkardı ya.
2: Yani. Evet, devam edelim.
4: Bak bazı hakemlere vaktimiz var mı konuşalım?
2: Var mı hocam?
4: Bazı hakemlere
2: sabaha kadar buradayız hocam.
4: O iyi o zaman. Hak etmediği gücü verirsen tepene çıkar. Kafasına göre maç yönetir. Saha dışında kendince politika üretiyor bunlar. Kendi politikaları var. Hakemliğin içinde abi modunda hakimiyet kuran, farklı bir politika geliştiren, bu da mahkeme kapılarında gezmekten hakemliğe motive olmamış. Bakın o kadar çok davası var ki bunun. Mahkemelerde geliyor şeyler. Bu geçenlerde vardı ya, küfür kafir olaylarından dolayı bir sürü şeyler vardı. Tabii ki kimseye küfür etme gibi bir lüksü haddi asla olamaz. Ama maça motive olamıyorlar. Bak bunları madem diyorlar ya hani İbrahim Bey Dünya Kupası'ndan dönünce temizleyeceğiz diyor ya, Atilla'yı, Yasin Kolu, Kadir Sağlam var. Temizleyin abi o zaman, gönderin. Bundan ya dün Cihan Aydın hocam 38 tane faul çaldı Eyüp maçında ya. 38 faul.
2: Dizinden sekiyor.
3: Trafik polisi o kadar dedik.
4: 38 faul abi ya.
2: Akan trafik.
4: Ne o? Galatasaray Göztepe maçı seyrettik. Top oyunda kaç dakika kalmış biliyor musun hocam? 48 dakika.
3: Evet abin de.
4: Maçın yarısı yok. Maçın yarısı yok ki oyun 97 dakika 22 saniye ilavelerle oynanmış. Topun oyunda kalma süresi 48. Eyüp Alanya maçı. O da 48 dakika kalmış. 98-25 oynanmış oyun. 48 dakika. Maçın yarısı yok hocam bunlarda. Bir de Başakşehir Kasımpaşa maçının Halil Umut Melal 62-20 61 dakika 20 saniye.
1: En çok onun da bayağı yüksek güzel.
4: Onda güzel kalmış. Ya baktığınız zaman.
3: Nereye geldi biliyor musun hocam? Bak ekmek gibi yani böyle sakin bir insansın. Seni bile delirtiyorlar. Ve burada her zaman hakemlere isyan edenlerden birisi olarak hep ortayı bulmaya çalışan sevgili tabii bile artık yani o duruma geldi ki. Yani
2: hayır aslında yoğun trafik. Trafik polislere Mustafa hocam o kadar düdük çalıyor.
3: Durum nereye kadar?
1: Ligin 3. haftası daha ya.
4: Yani. Bak hocam Gençler Birliği Erzurum 26, Antep Rize 27, Konya Kocaeli 28, Samsun Fenerbahçe 31, Ahmet Trabzon 28. Faulle oynanmış maçı 28. Ya diğer birkaç tane maç 20-24'te kalmış. Galatasaray Göztepe maçı 17 faul var. Bak 17

0: Şimdi faul var Galatasaray Göztepe maçında. Topun oyunda kalması süresi 48 dakika abi. Yarısı yok. Bir de faul sayısı az. Bir dengesizlik var. Oyun yönetiminde, hakemlik yönetiminde, algılamada ve uygulamada problem var. Bu açıdan bakmamız
1: lazım. Kurallar geldi topun oyunda kaldığı
0: süre. Bir de o var. Bir de o var.
2: Şu penaltı pozisyonuna bir bakalım da hocam.
3: Evet.
2: Bakalım.
3: En çok tartışılan. Önce penaltı var mı, sonra atışı da tartışılır.
2: Şunu bir ağır oynat. Evet. Yönetmenimiz kim?
3: Ali Şengün. Ali. O temas anı çok önemli.
4: Yalnız sağ dizinden mi, baldırından?
3: Hayır, dizinden sekiyor.
4: İşte onu Bakalım, diyorum sağ baldırından sanki.
3: Yakın
4: ama deminki açı.
3: Yakın.
4: Az önceki açı.
3: Ali az önceki
2: geliyor,
3: açı.
2: Geliyor, hepsi sırayla gelecek. Orada da durduracaklar.
3: Penaltı var mı, yok mu? Evet, durdurarak bakıyoruz.
0: Buradan bir daha geri gel.
3: Elden mi... Dize geliyor, dizden Devam. Mi eleyi diyor. Çünkü Devam. İkisi
2: dizden,
3: çok
2: ele,
3: fark ediyor.
2: Elden dize.
0: O dize çarpmış olsa yükselir top hocam. Bir bak de bir yakında hocam, bakalım.
3: Bak. Tamam. Bunu devam edip
2: o diğer açı var ya gidecek. Kale arkasından.
0: Tamam, oradan
3: şimdi
0: gelelim.
3: O daha net.
2: Diğer
3: o
2: da, açıya
0: orayı
2: geçelim.
0: Orayı da böyle yavaş, yavaş.
3: Evet.
0: Yavaş,
3: evet, burası yavaş. Çok önemli.
0: Yavaş. Devam. Devam.
3: Kare kare.
0: Direkt ele geliyor hocam. Eğer o dize çarpsa bombe alır top.
3: Boştan
0: yükselir.
3: Dize hiç temas yok.
0: Yükselir top.
2: Ya başka bir açı daha var Ali.
3: Tamam, o açı ama durdurunca böyle görüntü dağılıyor. Kameranın şatırı açık olmuyor.
2: Bu değil, bu değil Ali.
0: Hop, kol açıldı.
3: Devam. Burada da dizden sekiyor gibi mi?
2: O elden değil ya, şu gibi. Kale arkasından bir açı var yerden.
3: Geleceğiz.
2: Yer kamerasına bakın.
3: Evet.
0: Yavaş, bunu yavaş gidelim.
3: Şimdi devam. Çok yavaş çekimde izliyoruz. Penaltı var mı, yok mu? Ahmet Spor'un kazandığı penaltı vuruş öncesi.
1: Dur.
3: Mu, var mı, yok
1: dur,
3: mu?
1: Dur, dur.
3: Duralım.
1: Dur.
3: Şu devam. Anda dize hiç devam. Temas var mı?
0: Devam.
3: Yok.
0: Devam.
1: Yok gibi.
0: Devam şimdi.
3: Devam ediyoruz.
0: Devam.
1: Devam.
3: Tam dizinin üzerindeyken durdurduk.
1: Temas bir daha yok. Devam.
2: Var hocam.
3: Top ileriye doğru gidiyor gibi görüyorum ben de. Hafif yükselerek ele doğru gidiyor sanki.
2: Elden dizden sıyırıyor. Değil mi?
3: Evet. Dizden sıyırıyor.
2: Evet.
3: Hafif bir yükseklik
2: hocam,
3: kazanıp ele gidiyor.
2: Değil mi?
3: Bu açıdan.
0: Dizden geliyorsa penaltı değil. Ben maçın akışı içerisinde topu yani bu kadar tabii ki böyle görme yani, şansımız yok.
3: Anlık görüyorsun.
0: Anlık. Ben direkt ele geldiğini dolayısıyla değil penaltı olduğunu düşünüyorum.
2: Ya, katılıyor musun bana şu anda?
0: Ya, burada görüş bakalım. Bir daha bakalım.
4: Geri gel biraz. Geri, geri gel.
2: Biraz geri biraz geldin geri daha gel. Net anlaşılıyor.
4: Geri gel.
2: Yönetmenim de aynı mı düşünüyor bizimle?
0: Bilmiyorum. Bakalım.
4: Şimdi bıraksın yavaş yavaş.
0: Devam.
4: Yükseliyor top yukarı doğru biraz farkındaysan.
0: Yükseliyor çok.
1: Bence biraz var. Temas var sanki.
2: Var var hocam.
0: Belki şortun üzerine.
4: Bence de biraz temas var.
1: Değil mi? Biraz
4: bu açı
1: evet.
4: Öyle gösteriyor. Şortu, diğer açılar hiçbir şekilde
1: ya
4: temas olmuyor.
1: Dizin üstünden kayıyor
4: ama.
1: Gibi top he.
0: Yani şortun
2: hocam
0: üzerinden...
2: ki bak hocam. Sabiç gidiyor diyor ki dizden ele geliyor diyor.
4: Bak oyuncular yanıltabilir o ayrı. O
2: ama tamam
4: de...
2: bunu demez Sabiç mesela.
4: Tamam.
2: Görmese.
4: Ya, Sabiç o değil ama burada bak gördüğümüz bu açıdan farkındaysan Cüneyt abinin söylediği gibi hafif şuradan böyle yükseliyor top.
3: Dün ama şu da var tabii
4: bu
3: ki.
4: Bu açıdan öyle diğer açılardan.
3: Ömer Faruk Turtay ve Ceyhun Sesigüzel VAR merkezde görevli. Bakılıyor bu pozisyonların hepsine.
2: Tamam işte bakıyorlarsa.
3: Onlar da görüp.
0: Bak şimdi o dize...
3: Bir kanıt olarak çağırmalıydı o zaman. Var.
0: Bakalım. Uzun yıllar oynadı. Şimdi o adımı attığında o topu dize vursa o hızla gelen adımla top böyle kalkar. Böyle sıyırmaz.
4: Hayır hocam.
0: Geçerken bak.
1: Yanılıyorsun hocam. Çarpıyor gibi.
4: Yanılıyorsun.
0: Adıma bak. Adıma
1: buradan
0: bak.
1: Buradan da ile çarpıyor.
2: Tam, bak burada da o kadar biliyor musun hocam?
4: Yukarı kalkar.
2: Bak şimdi tekrar oynat Ali.
4: Değil diyorsun.
0: Yukarı ya. Kalkar. Ben hala...
2: Bak bu pozisyonda da hocam.
0: Ben... Penaltı olduğunu
3: bu açıdan da ben Mustafa hocamın dediği gibi
0: penaltı olduğunu
3: oradan ele
1: evet,
3: gittiğini görüyorum.
1: Enteresan
0: yükselmiyor yani. Top çünkü.
3: Evet.
0: Bu bak buradan, bu bacak kalkışı esasında bak yükseliyor ya bacak. O topa temas etmiş olsa o diz, dizin o top var ya boynunun üstüne geçer, kafasının
2: tamam,
0: üstüne
2: hocam,
0: yükselir.
2: Zaten bak, direkt
4: hocam,
2: olarak dize
4: hocam,
2: vurup ele gelmiyor.
4: Hocam, bir ayağa kalkıp şu topu alıp gösterebilir miyim? Hocam,
2: gösterir misin?
4: Bak.
2: Geleyim mi ben de?
3: Bir saniye ekranlarımızı
2: geçen
3: benle kapatalım.
2: Ya.
3: Evet.
4: Gel abi.
3: Şimdi gelelim.
4: Şimdi hocam bak.
3: Sen topu verelim. Top var mı?
2: İki tane şey.
1: Yok yok sen git.
4: Hocam burası kaba et değil mi? Yumuşak et. Burası kemik.
3: Kameramız
4: kamera
3: orada.
4: Kamera bir tarafta, bak şimdi hocam.
3: Cimimiz.
4: Sen niye kalktın abi?
5: Ne bileyim,
0: kalktın. Ya gönderme, gelsinler ya.
3: Dedim. Geçen gel, de kaldırdı beni. Lütfen
4: ya. Gel abi ya. Hocam şimdi bak bir şey
0: söyleyeyim. Ekran bir yakışıklı görsün.
3: Topu atmak gerekir ister.

0: Sen mi
1: yok, topu atarsan onun dengesini sağlayamayız. Bak, ha, ben göstereceğim gidin. Uygulamalı bir şekilde. Evet. Hocam şimdi burası yumuşak kaba et değil mi hocam? Hocam evet. Yaşadın. Burası da diz, sert, kemik. Evet. Buraya çarptığı zaman top böyle yükselir bak.
2: Üst baldıra da çarpsa yükselir hocam. En azından şöyle bir olur top.
1: Hocam
2: şöyle
1: bir bitirebilir yükselir. Miyim? Bak şimdi tabii, şu topu şuraya çarptığı zaman yükselir top. Zaten kesinlikle katılıyorum, yukarı doğru kalkar. Ama bak şurası yumuşak olduğu için top süratli gelirse o topu anca böyle yukarı doğru temas yapman lazım. Ama kayarak böyle sekebiliyor top, anladın mı hocam? Hafif yukarı doğru sekiyor. Kaba et çünkü burası.
2: Hadi ben
1: yumuşak.
2: De geleyim mi?
1: Tabii ki de, buyur hocam.
3: Haydi buyurun.
4: Sen de git.
3: Ben de geleyim mi hocam? Hocam. Hep beraber gidelim.
2: Bak şimdi. Ben bak top böyle geliyor ya. Evet. Bu ayak böyle dursa burada sıyırıp geçer. Bak o ayrı, ama bu adımı atarken bu ayak böyle geliyorsa bu top böyle yükseliyor.
1: Hocam bir dakika. Evet. Bir dakika, sen kaldır ayağını.
2: Kaldı.
1: Bak şimdi top buraya çarparsa kalkar. Ama top
2: şöyle
1: nasıl gidiyor?
2: Şöyle çarpsa kalkar abi.
1: Değdi değmedi tam emin değilim. Bak,
2: şöyle bir döner top ya. Şöyle bir dönüşü değişir. Topun hafif buradan.
1: Bir, bak bir
3: hocam,
1: açıdan.
3: Hocam şöyle vuruyor.
1: Ulaş abi bir açıdan hafif bir yükseliş görüyoruz hocam, değil mi
3: gel,
1: hocam?
3: Gel.
1: Görüyoruz bir yerde.
3: Bak şöyle vuruyor. Şöyle
2: dur,
3: bir döner misin?
2: Dur bakalım.
3: Bak şöyle vuruyor. Kaldır dizini hocam. Şu elini de şöyle yap. Tamam. Bak hocam şöyle bak. Bak. Bak. Bak şöyle vuruyor hocam.
2: Öyle tamam. Öyle de vursa top.
3: Hocama faul var. Düşürecektiniz hocam.
1: Ulaş abi alabilir mi?
2: Topun, hocam, hocam mutlaka kutru dönüşü.
3: Sağda. Tamam hocam. Yükseldi yine sağda. Top zaten.
2: Şimdi yükselmiyor hocam, be abi. Hocam, oradan geliyor.
3: Hocam vuruyor. Yükselse. Şöyle vurup geçiyor hocam. Bak,
1: şimdi
3: şöyle.
1: Islak zeminde top nasıl kayar hocam? Jilet gibi kayar değil mi?
2: Evet,
1: zzz
2: doğru,
1: diye gider
2: doğru,
1: değil mi hocam?
2: Doğru.
1: Kuru zeminde yavaş gider. Doğru. Sert zeminde, engebeli zeminde yükselerek gider. Şimdi dizde ayak şort telli. Telli olduğu için sekme olasılığı yüksek çünkü kaba ette. Bak sekebilir hafif. Ama dize çarpıp yukarı ya doğru gider.
2: İzlemiyorum zaten.
1: Şimdi ben burada baldıran değdi değmedi tartışması değil. Eğer hafif böyle bir açıdan o kalkışı görüyorsak elde temas var bir açıdan. Ama diğer açılardan hiçbir şekilde peki. O yükselişi görmüyoruz.
3: O kadar alalım senin yerine bu konuda Mustafa hocam farklı,
2: ben,
3: sizler farklı düşündünüz.
2: Ben altı diyorum.
3: Hocam
2: ben
3: altı diyor burada hocam. Anlaşamıyoruz ya.
5: Penaltının evet. Atılışına da
1: bak ben bir sen açıdan penaltı olur. Diyorum, dört açıdan penaltı değil diyorum.
3: Peki, tamam. Ben penaltı değil diyorum bakalım. Pozisyona. Kesin.
2: Kol açık yalnız, onu da söyleyeyim.
3: Tamam kol nedenle. Açık hocam. Yani direkten buraya vursa penaltı.
5: Değil diyor.
3: Anlatayım yani ama işte. Benim o en son gördüğüm kamera açısından topun dizden ele geldiğini görüyorum.
2: Fikirlerinize saygım sonsuz.
3: Masumlaştırmak da istemiyorum.
5: Hayır. Penaltıyı attıralım biz böyle.
2: Fikirlerinize saygım sonsuz ama pozisyon benim kendi görüşüm penaltı. O baldırdan topun sekmediğini düşünüyorum. Geçerken belki şortun üzerine kumaş çok şeydir diye şort kumaşı belki sıyırıp geçmiştir onu da bilmiyorum. Bu teknolojiyle göremiyoruz yani. Onu.
4: Hocam esas penaltı atışı.
2: Sorun burada.
3: Evet hocam.
4: Bak şimdi, en kritik yer orası.
2: Penaltıda değil esas sorun burası.
4: Evet burası.
2: Sorun burada.
3: Şimdi sol tamamlıyor.
2: Bu sorunu yaşadığımız zaman da Cüneyt özür dilerim. Bu sorunu yaşadığımız zaman da o vardı oturan olan bütün duygu eşiğim lap diye yere düşüyor. Bu sorunu görünce. Duygu eşiğim güven duygun lap ve yere.
3: Bunu nasıl
2: tam vururken durduralım. Penaltıyı atarken durduralım.
3: Buradan
2: değil, öbür türlü, öbür türlü.
3: Hadi diğer taraftan.
2: Az önceki
3: kim giriyor, kim girmiyor ona bakacağız, değil mi
2: bu
3: hocam?
2: Bu da değil. Tamam, geçsin tekrar
4: girelim. Golü atana bakalım, golü atana.
3: Golü atan giriyor zaten.
2: Sor, golü atan girmiyor. Sor galiba, değil mi?
3: Yok, yok.
4: Giriyor,
3: bak, giriyor. Giriyor, bak. Ayağı havada.
2: Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Şeyi herkese göster. Ayakla penaltı.
3: Cüneyt yeni bir tartışmayı ateşlemeye çalışıyor hocam.
5: Evet yapıştı. Çünkü kural var, hazırladım okuyacağım.
2: Dur.
5: Ayağı havada hocam.
2: Kim var? Golü atan. Bak şimdi gördün mü? Siyahi oyuncu girdi mi? Girdi. Şimdi sadece şurada bir noktayı daha söyleyeyim mi? İnce bir nokta.
3: Evet.
2: Bak ceza alanı ön çizgisinden içeriye girdi diyoruz ya.
3: Evet.
2: Penaltıdaki yay var ya, yay 9-15'tir. O da aynı kapsama alanı içerisinde gidiyorsun oraya.
4: Evet.
2: Onu da düşün.
4: Evet.
3: Oraya da giremezsin.
2: Tabii ki 9-15'ten de. Yani tabii. Erken başlamış. Sadece o ayak. Bu erken girmedir. Devam edelim. Yavaş yavaş gidelim. Girsin. Devam. Kaleciden dönsün. Erken giren oyuncu geliyor. Devam. Devam. Devam. Dur. Oyuncu temas ettiğinde dur. Temas ettiğinde dur. Dur.
3: Evet.
2: Bu bir endirekt vuruştur. Gol iptal. Şimdi gol atacak vurduktan sonra. Erken girdi. Bu da VAR tespitiyle bunun hakeme gösterilmesi, iletilmesi gerekir. Bu penaltı golü iptal. bu topa

0: vuran Sor, yanlış hatırlamıyorsam oyuncunun ismi. Evet. Sor aleyhine endirekt bu işte oyunu başlatman lazım.
1: Tamam, işte burada da takdir hakkı yine Diyarbakır, yani Ahmet Spor'dan yana kullanıyor.
0: Bu fazla takdir olmuş.
1: Ya işte bilmem işte var ya.
2: Öyle. Şimdi ben niye havada dedim hocam, yeni kuralı okuyayım, onu da öğrenmiş olsun.
0: Okuyamıyoruz, şeyler de var. Ben
2: çünkü
0: de var.
2: Mutlaka hocam sizde de var. Bazı sosyal medya tartışılıyor hocam. Golü atan oyuncu tam girmemişti, ayağı havadaydı. Peki İFAP havada olan ayağı ne diyor, onu okuyacağım hocam.
0: Lütfen.
2: Eğer oyuncu havadaysa, ayakları yere temas etseydi bulunacağı varsayımsal konum oyuncunun konumu olarak kabul edilir diyor.
3: Yani
2: içeriye basıp basmadan önemli. Yani neticede basacaksın. Varsayımsal konuma da.
3: Konumun nerede, topa nerede temas ediyorsun? Abi, içeride temas ediyorsan havada, karada, yerde fark etmiyor.
0: Abi yayın üzerinde adam zaten. Yayın içinde 9-15 zaten orada ihlale başlıyorsun sen yahu. 9-15'i ihlal ediyorsun abi, erken giriyorsun yani.
1: Hocam tam niye hocam buna müdahale etmedi?
4: Çünkü VAR'dakiler bu kuralı bilmiyor bütün.
0: Bak ben de yani, bak ben de
1: o zaman şey benim okuma yazma bilmiyorlar.
0: Her iki takımdan oyuncular penaltı vuruşu kullanmadan önce ceza alanı erken girmiş olsalar da penaltı vuruşu tekrarlanmaz. Çünkü oyun etkisi olan tek ihlal hücum oyuncusunun ceza alanı erken girmesidir. Tek ihlalden bahsediyorum. Sonuç olarak hücum oyuncusunun ceza alanına erken girdiği noktadan savunma takımı lehine en direkt serbest vuruş verilir. İşte bu.
4: Evet. Hocam bu taraftan da girenler var.
2: Yani penaltı ya da tekrar edilmeyecekti.
0: Oyuna müdahil oldu.
2: Hocam direkt serbest vuruş olacak. En direkt
0: yani girdi, oyuna hamle yaptı. Etken oldu, oynadı. Evet. O zaman diyor bu en direkt vuruşta diyor onun aleyhine cezalandır. Evet. Çünkü doğrudan topu oynayıp gol atarak etkili olmuştur. Cümlenin özü bu. Anladın mı Abdullah Hocam?
4: Evet, evet.
0: Gol geçersiz, penaltı tekrarı yok. Savunma lehine en direkt serbest vuruş.
2: Peki.
0: Bu IFAB'ın kuralı bu.
2: 90. dakikadaki pozisyona gelelim. Hızlanalım. Sonrasında yavaş yavaş kapatacağız. Sadece derbi tahminlerini alıp noktayı koyacağız. 90+8. dakika. Korner kullanılmadan bir itiş kakış var hocam.
0: Kim itiş?
2: Savic yerde kalıyor.
0: Ya abi ki itme bitme yok ki.
2: Yok, yok var bir hocam. Darbe nerede? Var. Fiziki itme müdahale yok. Var hocam.
0: Ha, yok itme yok ama.
2: Fiziki müdahale var.
0: Bir didişme var.
2: Evet.
4: Ama top oyunda değil.
0: Top oyunda değil. Dolayısıyla bunu durdurdu hakem. İkaz etti oyuncuları, yapmayın etmeyin dedi. Atışı tekrarlattı.
2: Burada doğrusunu yapıyor.
0: Ama burada mesela
3: bir temastan bir şey olmaz ya. Hafif bir temas var atmış.
0: Burada zaten yani. Top oyunda değil. Yani
3: olsa da bir şey olmaz oyunda.
2: Evet.
0: Şimdi şöyle olsa diyelim. Bu dakikalar var ya. Bu dakikalarda hakem, yani ben de bıraktığı intibayı söyleyeyim. Bu korner ona gelse vurup kendisi gol atacaktı. Biliyor musun? Maçı 2-2'ye getirecekti.
2: Ona da
0: çaresiz
2: da
0: böyle. İşin kanı alıyor sanki böyle bir. Ya yapmayın Allah aşkına. Peki. Kural neyse, kaide neyse, oyun kurallarında, futbol oyun kurallarında ne varsa onları uygulayın.
2: Hocam.
0: Yapmayın. Belli ediyorsunuz abi. Vallahi belli için, ediyorsunuz. Adam için, gibi yönetin şunları ya.
2: Kapatacağız hocam. Derbi için bir hakem adayınız var mı?
0: Şimdi şöyle.
2: Ben söyleyeyim. Kol. Halil Umut Meler diyorum.
3: Ali Şansalan. Bu hafta maç yönetmedi bak.
1: Vermezler ya.
0: Ali Şansalan.
3: Abi veriyorlar, biz bu neler görüyoruz.
2: Kim hocam?
3: Veriyorlar. Kim hocam?
0: Eğer bu Merkez Hakem Kurulu'nun bir uygulaması var. Böyle sıkıntılı hallerde kelle veriyor. Hakem kellesi veriyor. Hakem kötüyse bitirdik hakemliğini diyor. Karşı tarafı susturuyor. Eğer bunu düşünüyorsa kadir sağlam. Eğer yeni jenerasyondan umut vadeden bir hakem var. Taraflar bununla ilgili herhangi bir istatistik bilgiye sahip değiller deyip ya, Batuhan Kolak olabilir. Genç yeni jenerasyondan. Ama Avrupa ayarında bir derbidir bu. Önemli bir derbidir bu. Benim de Avrupa'da üst düzey tek hakemim var, Halil Umut Meler. O yönetir der.
1: Hocam Yasin
0: doğrusu
1: Kol.
0: Yasin Kol. Dün akşam zaten bu maç bana gelmeyecek diye o suratı falan asıklı hep oradan geliyor. Ya benim ne işim var burada diyor. Derbiyi bekliyordu.
3: Kim gelirse gelsin adaletli maç
0: Türk
3: yönetir.
0: Hakemliğinin rol modeli olmaz. Yasin Kol olamaz. Yasin Kol'u koyarsanız oraya Türk hakemliğine ihanet etmiş olursunuz. Altını çiziyorum. Altını çiziyorum. Yasin Kol'la ilgili yazılan yazılar, şunlar bunlar, geçmişler bilmem yaşanmışlar gördüğün zaman zaten Yasin Kol süper hakemlik yapıyorsa ona şükretmelidir. Bırakın derbiyi. Olmaz.
2: Hocam biz geçen sezon Karşıyaka'nın derbi yönetti Yasin.
0: Biliyorum.
1: Büyük hakem.
0: Arkasındaki gücü al bak ne oluyor. Kemikler alınmış pelte gibi pat diye kalır. Bakma onunla gidiyor işte.
1: Ben sizle aynı düşünmüyorum hocam.
0: Nasıl?
1: Ben sizle aynı düşünmüyorum.

0: düşünüyorum.
1: Ne düşünüyorsun?
2: Hemşericilik yapıyor burada hocam.
0: Hemşericilik yapmıyor. Hemşericilik geçen sezonun en başarılı hakemiydi bana göre.
2: Doğru, gördük. Derbilerde neler yaptı.
1: Kendi kurallarına göre.
0: Mustafa Hoca da gözleri açılarak izliyordu beni.
1: Shift topla oyun oynatıyor, üç topla oyun oynatıyor, kafasına göre kural uyguluyor. Ya Yavuz 85'te, dün akşam 85'te bir pozisyon vardı. O top oyuna girdi. Gendüz'ü topukla vurdu diyor. Bu topa vurdu, hatırlar mısınız? UEFA'nın normlarına baktığınız zaman oyun devam eder abi zırt diye. Oyunda bir kere hakimiyeti yok adamın ya. Penaltıyı vermiyorsun daha 5. dakikada. Farkında değil penaltının. Vallahi değil, billahi değil. Yani.
0: Ama Yasin Kol hocam futbol oynadı bak. Yasin Kol bu birçok hakem gibi değil. Futbolu bilir.
1: Ha.
0: Bilir yani.
1: Onun için mi bunları yapıyor?
0: Yok, bilir yani. Biliyor bilmesine neler, rağmen böyle
2: yeterli oluyor mu bilmek abi?
0: Efendim?
2: Bilmek yeterli oluyor mu?
0: Yani yeterli olur diye söylemedim.
2: Olmadığı için her bak futbolu, isyan ediyor herkes yani.
1: Her futbolcu
0: hemşericilik yapmamalıdır.
2: Olmaz
1: ya abi. Yasin olmaz. Olmaz. Bak bir daha söylüyorum. Kelle istiyorlarsa kadı sağlam olur. Yaptığı hatadan dolayı kafası kopar gider. Hakemliği biter. FIFA listesinde bir boşluk olur. Boşaltmak istiyorlar. Oradan da onu alırlar zaten. Ama genç nesilden verelim diyorlarsa Batuhan Kolak olur. Ama olması gereken bu derbi...
0: Yani Kadir Sağlam yemek için bir takımı yakacaklar.
1: Ya, ya Fener'i ya Beşiktaş'ı. Kimi yakarlar, neyi yakarlar bilmiyorum.
2: Kendilerini yakarlar hocam, yakmasınlar. İki camiada orada sağda...
1: Abdullah Hoca'nın ve Cüneyt'in ifadeyi eğer çağdaş bir futbol ülkesiyse ki öyleyiz, olması gereken Halil Umut Meler'dir. Bu haftanın da baktım az önce rakamları verdim. Topun en fazla oyunda kaldığı maçı yöneten en keyifli... O hakemlik adına keyifli yönetim gösteren Limut Meler'di. Formda. O da çıksın yönetsin abi.
2: Hocam Halil Çağdaş kim olursa olsun iki camiada bu konudan çok muzdarip gitsin. Adaletli maç yönetsin. İki camiada çok kaliteli. Hepimiz onun peşindeyiz. Herkes sen de zannediyorsun ama iki takımda bak Fenerbahçe'nin oyunu gelişti. Beşiktaş'ın gelişiyor. İki takımda da kaliteli oyuncular var. Futbol izleyelim. Yani isyan etmeyelim burada maçtan sonra. Kim olacaksa olsun yani. Burada peki. Bizi duysunlar.
3: O zaman zar bir skor yani daha doğrusu kazanır. Berabere galibiyet şeklinde alayım.
4: Fikrimi söylüyorum. Bol gollü bir derbi izleyeceğiz.
0: Ben 2-1 Fenerbahçe kazanır diyorum.
4: Ben kazananı bilmiyorum ama çok yani kısır bir derbi izlemeyeceğiz kesinlikle.
2: Hocam, ya yayın öncesi Beşiktaş kazanır
4: diyorlar. Fener kazanır.
0: Bu yüzden dedim.
2: Ya bırak Allah aşkına.
4: Ya bir saniye.
2: Varsın ters manyel yapıyorlar.
0: Benim demem de mi olacak?
2: Tamam da yani şimdi.
0: Hayır hayır bir de şey kızıyor bana.
4: Ya Ulaş kapatırken bir söz ver.
0: Hocam şey diyor ki yayın öncesi Beşiktaş kazanır diyor.
2: Tamam sonra konuşayım
0: diyor Fener alır diyorsun. Dedim demem de mi oluyor?
4: Ters manyel yapıyor.
0: Ters manyel yap. 2-1 Fener alır.
5: Hocam da
4: ben ben de gol olur diyeyim ne diyeyim
2: bol gol olur hocam bol gol
5: bol gol Okan Beşiktaş alır diyor herhalde
2: beraber
3: Mustafa hocam
1: keyifli bir müsabaka olur inşallah kimi konuşmayacağımız öveceğimiz bir maç olur
5: %100 hemşerim Mustafa hocama katılıyorum Gönen'e de selamlar
1: gönderin selamlar Gönen'e selam olsun
3: Doktayı koyalım artık siz dersi çok kaynattınız.
0: Mustafa hocam öyle bir yorum yaptı ki al nereye çekersen.
5: Bir yorum ama yürekten katıldığımız bir yorum.
0: Evet.
5: Hakem'e az konuşalım. Çok teşekkürler.
0: Teşekkür Fener oldu.
4: İyi geceler.
5: Takım oyununun sonuna geldik. Hoşçakalın.
6: Sporun radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Takım Oyununa hoş geldiniz. İki maç vardı, çok değerli isimler de stüdyomuzda. İki maçı da değerlendireceğiz. Abdullah Ercan, Ulaş Özdemir, Okan Koç ve Mustafa Çolcu Hocam bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Merhabalar,
0: Takım Oyununa. Hocam konuşacak çok şey var iki maçta. Sizi sona bırakıyorum, az sonra tamam. Diyeceğim. Beşiktaş müthiş bir galibiyet aldı. Farklı kazandı, 6-2 kazandı. Trabzonspor puan kaybetti. Ulaş Özdemir'e döneceğim. Ama önce bir Beşiktaş maçı değerlendirmesi. Çok kısa değerlendirmeler alacağız her iki maçtan. Okan'dan, sevgili Ulaş'tan, ardından Abdullah Hocam'dan, sonrasında Mustafa Hoca'dan. Her şeyi konuşacağız iki maça dair ama 6-2'lik galibiyeti, derbi öncesi bu galibiyeti Okan Koç nasıl yorumluyor? Vlahovic'in hat-trick ile beraber.
2: Kaliteli oyuncularla kaliteli oyunu sergilediğin zaman skoru da alırsın, oyunu da alırsın. Bugün bakıyorsun Beşiktaş'ın bir oyun kimliği var. Haftalardır zaten bunu Beşiktaş camiasına ve futbol paydaşlarına izlettiriyor. Sağda arzulu, istekli, hep söylerim yani iştahlı ve topun peşinde koşan bir oyuncu topluluğunu benimsemiş ve benimsetilmiş bir teknik direktörle beraber taraftarla birleştiği zaman o coşku hissediyorsun. Bir kere bugün Beşiktaş'ta bunu gördük. Ben haftalardır söylüyorum. Beşiktaş belki bir gol, iki gol atıyor ama birçok maçta da 4-5 gol net pozisyona giriyor, değerlendiremiyor. %100 pozisyona. Bugün de bitirici eksikliğine rağmen o zamanlar hocanın eleştirisi, söylemlerinden dolayı Vlahovic'in gelmesi, birkaç oyuncunun da devreye girmesiyle o bitiricilik eksikliği de giderildi ve sahada harika bir oyun, muhteşem bir oyun vardı. Herkesi tatmin eder. İzler her anı heyecanlı, her dakikası heyecanlı olan bir futbol. Beşiktaş camiasına hayırlısı olsun, hayırlı olsun. Ben şunu söyleyeyim, daha yeterli ve istenilen seviyede olduğunu söyleyemeyebiliriz Cüneyt abi. Daha istenilen seviyede değil Beşiktaş. Gelecek transferlerle o oyuncu topluluğu bütünlüğü tam hocanın istediklerini yapsın. Çok farklı kimliğe bürünecek. Bugün bakıyorsun bek çıkıyor, sol bek çıkıyor, sağ bek gol atıyor, kanatlar arıyor, istiyor. Biri atıyorsun, ikiye atıyorsun, üçe atıyorsun, beşi altıya arıyorsun, yediye arıyorsun. Ya bu nedir biliyor musun? Kabullenmişlik değil, kabullenmemişlik. Sağda ben diyor daha çok oynamak istiyorum, keyif alıyorum, maç bitmesin diyor. İzleyicilere de maçın bitmemesi için o zevki, keyfi veriyorum. Beşiktaş taraftarı uzun zamandır ya maç ne zaman, maç bitse de gitse kafasını yaşıyordu. Ya Arma'ya gidiyordu. Arma sevdasıyla maçı seyretmeye gidiyordu. Ama bugün bakıyorsun maç bitmesin diyor ya. Oynansın, devam etsin. Niye? İşte bir kimlik, bir karakter, hep söyleriz. Kaliteli oyuncularla buralara gelirsin. Bunları izlettirirsin. Beşiktaş harika. Bugün bireysel olarak oyuncuları da, sana bir şey söyleyeyim mi? Olayı Tan diye bir oyuncu var. Yani geçen sene sessiz sedasız geldi ama bakıyorsun şu anda herkes olayı tanı konuşuyor. Nasıl bir insan çıktı? Nedir bu? Teknik direktörlük dokunuşu. İlan birey gibi. Yani oynuyor, oynamıyor. Oynamadığı dönemler oldu kaç haftadır. Oyuna girdi. Yine çıktı, skor üretti, gol attı, attırdı. Arıyor. Devamlı oralarda icraat peşinde. Dikin oynuyor. Adamın üstüne gidiyor. Ya futbol budur. Keyiftir yani. Sorumluluk alacaksın. Sorumluluk alan bir takım oluşturmak çok önemlidir. Onu da oluşturan bir teknik direktör. Ya bu rotasyonla beraber ben iddia ediyorum. Bak tüm samimiyetimle söylüyorum. Beşiktaş şu anda daha %80, %90 seviyelerde değil. O seviyelere gelecek transferlerle geldiği takdirde oyun gücüyle, kaliteli oyuncularla çok farklı yerlere gelir. Bugün bakıyorsun abi, Salih her topa koşuyor, pozisyon alıyor, pozisyon sezgisi, yani topun nereye düşeceğini, serseri topların, ikili mücadeleler, her alanda bulunan bir oyuncu. Orada tek başına sanki iki kişiyle mücadele ediyor. İki kişinin yerini oynuyor. Orkun orkestra şefi gibi. Ön tarafta Vlahovic, kral. Ben geldim dedi. Ben geldim dedi. İşte bak bu tarz oyuncular olması gerekiyor. Yıllardır aranan, istenen özlemdi bu. Bu tarz oyuncu arıyordu Beşiktaş'ı. Geldi sol tarafta Trossard oyunun içerisinde giriyor, çalım atıyor, kaptırıyor, kaptırsın ama asist yapıyor, gol attırıyor, attıyor. Bugün mesela Morillo'ya müthiş bir tane altı pasın içinde aldı at dedi. Morillo da tabii beklemedi topu orada. Anlayışla karşılan, ben de yaşadım bunu defalarca. Diziyle vurdu, direkten döndü. 6-2 biten maçta iki tane direkten dönen top var. İki tane kontra atakta birebir yakalanmış pozisyon var. Doğru pas verseler belki çok farklı şey olurdu. Yani sadece futbol nedir? Keyifli oyundur. Futbolun meyvesi goldür, pozisyondur. Bugün Beşiktaş o meyvenin içerisinde olan hangi meyve istiyorsanız hepsini sergiledi. Taraftarını mutlu etti, tatmin etti ve taraftarını en önemlisi ne biliyor musun? Kendileri

0: inandırdı. Taraftar inanıyor artık. Türküler, besteler, şarkılar söylüyor. Siz böyle oynayın diyor. Şampiyon olun olmayın fark etmez. Ama böyle oynayın diyor.
1: Oyun iştahı.
0: Bitti. Taraftarı iştahlandırdı, mutlu etti.
1: Konuşacağız zaten. Seçre dair konuşacak çok şey var. Trabzonspor'a dair konuşacak aslında çok şey var.
2: Ne kadar süren var Cüneyt?
1: Hafta içinde 2 dakika.
2: 2 dakika konuşamam.
1: Çok konuşacağız. Tabii saatlerce var. Gece 2'ye yani kadar buradayız da hafta içinde Avrupa'da hadi erken kırmızı kart dedik. Üzüldük. Olur böyle kayıplar dedik ama hafta sonunda daha iyi oynayan bir Trabzonspor bekliyordu Bordeaux'un taraftarları.
2: Yani bir reaksiyon bekliyordu değil mi? İşte Fatih Hoca istifa etti. Sonra Sayın Başkan istifasını kabul etmedi falan. Takım yeni bir kimliğe bürünsün. Daha öfkeli, daha cesaretli, daha iyi bir oyunla dönsün denildi ama maalesef göremedik. Aslında bence asıl problemin şu olduğunu görmemiz lazım. Fatih Hoca tam olarak ne istiyor? Hocam ne istiyorsun sen tam olarak? Ya bu soruyu soruyorum. Gerçekten ne istiyorsun? Çok merak ediyorum. Yani Trabzonspor kulübünde çok muhteşem bir hikaye yazdın oyunculuğunla falan. Gittin bazı takımları da çalıştırdın. Oralarda da elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştın. Ve hedeflediğin bir yere geldin. Ve bu geldiğin yerde de şöyle bir idealim var. Trabzonspor'la beraber Şampiyonlar Ligi finali oynamak. Hocam böyle mi oynayacaksın Şampiyonlar Ligi finalini bu takımla? Yine soruyorum tam olarak hocam ne istiyorsun? Yani böyle bir oyun bize izlettirmeye ne hakkınız var? Ya bu Ahmet Spor olduğu için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın ya. Trabzonspor'un hazırlık maçlarından başlayıp Ahmet maçına gelinceye kadar süreçte bana bu takımın merkezden zaten gidemiyoruz da ve bunun da en büyük sorunu zaten sizin transfer politikanız. Sürekli kanatlara yığılıp oradan bir organizasyon yapmaya çalışan bir takım var. Bunu da bir türlü başaramayan. Ve yani Avrupa maçları da dahil formsuzluğuyla yerin dibine vuran bir Onaçu'yu bugün neden 96-97 dakika sahada tuttuğunu anlayamıyorum hocam ben. Gerçekten anlayamıyorum. Fabinho'yu almışsın ki bana göre hem Monaco kariyeri hem Liverpool kariyeri oldukça iyi bir oyuncu. Çok kaliteli bir ayak. Neden çıkarıldığını da anlayamıyorum hocam. Bu takımın geçen sezon orta sahasında olay gibi bir oyuncusu vardı. Yanında da Folcarelli vardı. Folcarelli hem kesici hem takımı hücuma çıkartabilen bir oyuncuydu. Ki bu oyuncunun sakatlık yaşayacağı riskini herkes biliyordu. Ama gidip hocam Melih Kabasakal'ı aldınız. Stoper dönmesi bir oyuncu. Olayı genç bir oyuncu. Savunmada da çok iyiydi. Ve takımı hücuma çıkartan en önemli ayaklardan bir tanesiydi. Dikine paslar atıyordu. Sahada mücadele ediyordu. O alanı sürekli süpüren bir oyuncuydu. Hocam gittiniz Malinovski'yi aldınız. Yani bir takımın merkezi eğer işleyecekse profiller belli hocam. Avrupa'da birçok takım öyle yapıyor. Yani işte Barcelona gitti, Rodri'yi aldı hocam Manchester City'den. 75 milyon euro ödedi bonuslarıyla beraber. Öyle bir profile ihtiyacı vardı. Sergio Busquets'ten sonra bulamadı. Busquets'ini ona aldı. Ya bizim orta sahamız niye yaşlandı hocam? Mesela Melih İbrahimoğlu varken niye Melih Kabasakal'a gidildi? Ümit Aktağ varken neden Cenk Özkaçar'a gidildi? Batagov'un ne zaman döneceği belli değil yani sonuçta. Belki de milli aradan sonra dönecek. Ve bu takımın geriden oyun kurabilen en atletik stoperlerinden bir tanesiydi. Ve yanında niye hala savuşturuyor hocam? Neden? Ve biz neden Savic'e muhtacız her maç? Koşamıyor adam, ağır.

0: oyun hızlı ve atletik, aynı zamanda da fiziksel kalitesi yüksek oyuncuları istiyor. Ben burada söylediğimde bazı arkadaşlar tepki gösterdiler. Bu orta sahayla oynamaya devam ettiği sürece Trabzonspor cezalandırılır dedim. Bu profillerle oynayamayız biz Avrupa'da. Türkiye Ligi'nde bir ölçüde idare edebilirsin. Daha lige yeni çıkmış, Ahmet Spor'a karşı hiçbir şey üretemedi Trabzonspor orta sahası. Dikine bir tane pası yok. Savic'den Vivu'ya, Vivu'dan Savic'e gidip gelen, kendi yarı alanında yapılan pas 182 mine ilk yarıda. İstatistiklere biraz baktım da Ahmet Spor daha fazla pas yapmış Trabzonspor'un Trabzonspor'un sahasında.
1: O iki maçın istatistiklerini hazırlayalım.
0: Nasıl olacak bu iş? Nasıl çözülecek bu? Yani Cabral keza aynı, Mustafa Eskiyellaç aynı, Pina niye kesildi bilmiyoruz, neyi var bilmiyoruz. Yani bir Onana, ona açıdan daha fazla buluştu topla. Hocam, bir Onana daha fazla buluştu. İzahı var mı bunların? Bu takım niye dikine gidemiyor? Bu takım niye merkezden üretiyor? İşte bu yüzden. Buradaki profilleri değiştirip yerine ağır oyuncuları alırsan olmaz. Orayı Melih'le süpüremezsin hocam. Orayı Malinovski'yle idare edemezsin. Malinovski bir defa 6 da değil, 8 de değil. Malinovski 10 numara. Ve sağ iç oynayan bir oyuncu. Oralarda tehditkar. Atalanta'da hiç mi maçlarını izlemediniz? Yapmayın Allah aşkına ya. Koca bir Trabzonspor. Salah almışsınız. Fabinho'yu almışsınız. Aral gibi bir set hücumcusunu almışsınız. Cabral sende Dünya Kupası'nın en iyi golünü atan oyuncu. Ya bunlar kendi bulundukları takımlarda çok iyi bir performans verirken Trabzonspor'a geldiklerinde niye böyle oluyorun cevabını hakikaten merak ediyorum ben. Camia da merak ediyordur. Olur mu böyle? Yani seni seviyoruz. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok hocam. Gerçekten seviyoruz seni. Saygı da duyuyoruz sana ya. Ya Abdullah Ercan da burada işte yanımda. O da, ona da büyük oyuncusu Trabzonspor'un. Ama yetmiyor hocam büyük oyuncu olmak. Büyük hoca olmak önemli. Nasıl olacak bu iş? Nasıl çözeceksiniz bunları hocam? Bunları anlatın.
1: Ama geçen sene de Fatih Hoca vardı.
0: Kupa geçen sene de Fatih
1: Kupa
0: Hoca
1: kazandırdı. Tamam. Kısıtlı kadroya.
0: Vardı. Tamam.
1: Şampiyonluk yarışında tuttu.
0: Vardı. İşte onu söylüyorum. Hı hı. Profilleri değiştirdi. Orta sahadaki profiller değişince sen merkeze bu oyunu üretemediğin sürece başarılı olamazsın. Haksız mıyım hocam? Stoperler de aynı şekilde. Yani Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. Ya Sayın Başkan, Allah aşkına ya. Ya bir tane santrafor, şu Savic'ten çıkın bir an önce. Yani oraya en uygun profil Fabinho'nun yanında Bouchard. Şu anda takımı da olduğu için söylüyorum. Bouchard de değil de öyle bir oyuncu lazım Fabinho'nun yanına. Önüne de şey, Malinovski'yi koyacaksın. Ya Muçi bile değil. Trabzonspor'un iki orta sahayla maça çıkması yanlış bu oyunla. Üç orta sahayla çıkacaksın. Neyse ben devam edeceğim ya.
1: Tabii konuşacağız. Maça dair konuşacak çok şey var. Pozisyonlara da bakacağız. Ama iki maçın istatistiklerine de gelin. Birlikte bir göz atalım. Ardından bir teknik yorum soralım. Teknik direktörümüz Abdullah Ercan buradayken Beşiktaş, Arca Çorum Futbol Kulübü karşısında sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor Ahmet sportif faaliyetlere 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş 6 gol atmasına rağmen topla az oynamamış mı hocam? 52'ye 48 evet. Top Beşiktaş'ta kalmış. 18 şutu var Beşiktaş'ın. 7'si isabetli zaten. 7 isabetli şuttan 6 gol bulmuş siyah beyazlar. Rakip ceza sahasında 34 kez topla buluşmuş. Rakibi 11 kez topla buluşmuş. 408 pas yapmış. 344'ü isabetli. 388 pas yapmış Çorum Futbol Kulübü. 327'si isabetli. 18 ortası var Beşiktaş'ın. Sadece biri isabetli. Burayı konuşmak lazım belki de hocam. 13 ortası var. 3'ü isabetli. Hani az önce Trabzonspor için Ulaş oyunu kanatlara yıktı demişti ya. İşte çok orta yapmak da gol getirmiyor bazen. Görüyorsunuz 18 ortadan biri isabetli ama 6 gol bulabiliyorsunuz. Hemen Trabzonspor'da bakalım.

0: Ondan sonra sözü size bırakayım hocam. Toplu oynamada Trabzonspor %60'a %40 önde. 8 şutu var, 5'i isabetli, 1 gol buldu. Rakibinin 17 şutu var ki özellikle ikinci yarıda bir ara maç Onana ile Ahmet Spor arasında oynandı diyebiliriz. 17 şut attı bu maçta Ahmet ve 7'si isabetli. Rakip ceza sahasında tam 21 kez topla buluşmuş. Bu sezon lige çıkan Ahmet Sportif faaliyetler, şampiyonluk hedefleyen, şampiyonluk parolasıyla iyi transferlerle başlayan Trabzonspor 12 kez topla buluşmuş. 13 ortası var Trabzonspor'un, 1 isabetli. 9 ortası var Ahmet Sportif faaliyetlerin, 2'si isabetli. İkili mücadele, korner, faul ve offside sayıları da ekranda. Kazananla mı kaybedenle mi başlamak
1: vallahi
0: istersiniz?
1: Önce kazananla başlamak
0: sayılara
1: lazım.
0: Sayılara baktıktan sonra.
1: Şöyle, bir kere skor açısından çok gördüğümüz bir skor değil, onu söyleyeyim. 6-2'lik bir skor.
0: 7 de oldu, offside vardı.
1: Onu Mustafa Hoca daha iyi değerlendirir.
0: Çok sorumuz var Mustafa Hoca'nın zaten.
1: Ya Beşiktaş'ın derbi öncesi mutlaka kazanması gereken bir iç saha maçıydı ki çok yüksek tempoyla başladılar, çok çabuk golü buldular. Aslında Arca Çorum takımı çok kapanan bir takım değil, oynamaya çalışan, ama Beşiktaş'la oynamaya kalkarsanız tempoyla zaten sizi eziyor. Çok etkili oyuncuları var. Yani bugün Vlahovic'in 3 gol atması, Olaytan'ın müthiş bir oyun oynaması. Ya Beşiktaş sol taraftan orta yapıyor, sağ beki santrafor pozisyonda. Enteresan gelişmeler var Beşiktaş'ın oyununda. Biz sezon başı Beşiktaş için şöyle bir şey söylemiştik. Okan'la da beraberdik programda. Beşiktaş herhalde Mayıs'a kadar bu sene ligin içinde olur dedik. Bizi yanıltmadılar, bir kere onu söyleyeyim. Beşiktaş'a bu kadar orta sahayı verirsen, Beşiktaş seni tabiri yerindeyse kevgire çevirir. Çünkü çok etkili oyuncuları var. Orkun başta olmak üzere, bugün Olaytan. Oyunun bir bölümünde Trossard çok etkiliydi. Černý'i beğenmiyoruz ama bence ilk yarıda çok iyi oynadı. Anlaşılan o ki oraya bir transfer yapıldığını gördü. Formanın ne kadar ucuz olmadığını anladı. Ya bugün tabii 6-2'lik skor, dediğim gibi çok görmediğimiz bir skor. Ama hak edilmiş bir skor, onu da söyleyeyim. Vlahovic'in acaba tam hazır demediğimiz bir ortamda 3 gol atması, bir derbi öncesi morallenmesi. Çünkü ciddi anlamda çok etkili bir oyuncu. Yani daha görünen o ki daha da çok skor ve asist katkılarını da göreceğiz. Ama burada en önemli konu, haftaya iki tane iyi oynayan takımın kapışmasını seyredeceğiz.
0: Onu, derbiyi konuşacağız. Bir de Trabzonspor yorumu alalım. Sonra
1: ya şimdi tabii Trabzonspor bu sene 14 tane transfer yaptı. Ulaş çok derin girdi de ben sadece bu maç özelinde konuşayım. Aslında Trabzonspor'un iyi oynamadığını Fatih Hoca da dile getiriyordu. Ama benim bugün sahada gördüğüm iyi oynamaktan başka şeyler de var. Bir kere ciddi anlamda vurdum duymazlık var. Maç kazanma arzusunda sıkıntı var. Öne geçen bir takımın oyunu tutamama var. Ve en önemli konu, Trabzonspor'un hız konusunda sıkıntı var. Bu oyunu çok yavaş oynuyor. Yana ve geriye tercihleri çok had safhada. Enteresan bir istatistik var, arkadaşım atmış. İlk yarıda Trabzonspor'un topla oynayan 5. oyuncusu kim biliyor musunuz?
2: Onana.
1: Çok kötü bir istatistik. Yani sizin oyununuzun hiçbir şey olduğunu gösteren bir istatistik. Tabii Fatih Hoca'nın
0: İnan Sadın adı Deli Milovic açıklama var Stipreş'te.
3: Hazırız değil mi? Evet.
4: Buyurun.
5: Thank you very much. First of all, welcome to everybody. I don't have a lot to say. I would like to thank the team. They were perfect today. I think that we play very very good game. The most important thing is that we won and that we go with a positive mind to play the next game on Saturday. Of course, it was difficult week for us because we didn't win two games and we were not happy with this. We want to win every game. We want to play good and we want to make happy our fans. Of course, about my performance, it wouldn't be possible without the team, and especially I want to say thanks to the Orkun that he let me shoot the penalty, and probably if he didn't do that, I wouldn't score a hat-trick. But the most important thing is that we won, and of course I would like to say thanks to the our fans. They were perfect as always, and we hopefully we will keep going like this. And again, thanks to the team, thanks to Orkun.
4: Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok da fazla şey aslında söylemeye gerek yok. Takıma teşekkür ediyorum. Takımı teşekkür etmek istiyorum. Bugün takımımız harikaydı. Çok iyi oynadık ama en önemlisi bugün 3 puanı kazanmaktı. Önümüzdeki hafta pazar günü oynayacağımız derbiye pozitif bir mentaliteyle gidiyoruz. Son iki maç mağlubiyetten sonra zordu. Bu durumdan dolayı asla mutlu değildik. Biz her maç galip gelmek, her maçı kazanmak, iyi oynamak ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Benim şahsi performansım da takım olmadan asla olmazdı. Onlar da bana çok fazla şey kattılar. Ben Orkun'a teşekkür etmek istiyorum. Penaltıda o topu bana vermemiş olsaydı belki de o 3 golü, hat-trick'i yapamazdım. Ama yine tekrar söylemek istiyorum. En önemlisi bugün galip gelmekti. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi harikaydılar. Umarım böyle devam ederiz. Takıma ve Orkun'a tekrar teşekkür ediyorum.
6: Korsan Bey.
5: As I said, they are always like they give us big strength and big energy every game. They are supporting us always. But when I scored the third goal, I was so happy and I didn't know that I cannot go close to the fence to celebrate like this, so I get yellow card. But I am happy that I did that, because how they welcome me and the support that they give to the team every day. So it's always special to play in front of our fans, and we will try to give our best to achieve some important things this year.
4: Dediğim gibi taraftarımız bize büyük enerji, büyük güç veriyor. Bunu her maç yapıyor taraftarımız. Bizi her zaman destekliyorlar. Üçüncü golden sonra tribünlere tırmandım. Taraftarın oraya çıkmamam gerektiğini de bilmiyordum. Bu durumdan dolayı da bir sarı kart gördüm. Ama ben yine de bu hareketi yaptığımdan dolayı mutluyum. Çünkü taraftarın beni karşılaması, bana gösterdiği sevgi ve takımımıza gösterdikleri destek inanılmaz güzel. Taraftarımızın önünde oynamak da her zaman özeldir. Bu sene önemli şeyleri başarmak istiyoruz hep beraber.
6: Efecan Bey.
7: In front of the fans, you made a very good start. At week and next week, we have a derby match against Fenerbahce. What would you like to say about the derby? What do you think about it? It will be your first derby clash also. What would you like to say about it?
5: Yes, of course. For me, this game is already passed. So we need to be focused, to recover well, to prepare the game against Fenerbahce in the right way. Of course, we know that it will be a very difficult game because they are a very strong team. They have a lot of good players. Also, playing away in Turkey is never simple. And that's it. For us, will be a... For me, it will be a first derby, of course, and that I'm excited, but we know what we want to do. So it will not be easy, of course, because as I said, they are a very strong team, but we will give our best because we want to compete with the best and we want to beat everybody. So I'm excited and relaxed because now we have to recover. We have all week in front of us and we will see. Of course, the better gonna win, and we will give our best. We will give everything to win, but of course it will not be simple.
4: Bugünkü maçı geride bıraktık. Şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız maça odaklanacağız. Dinleneceğiz, rejenerasyon yapacağız ve Fenerbahçe maçına doğru şekilde hazırlanacağız. Çok zor bir maç olacağı kesin. Çok güçlü bir takım. Çok iyi oyuncu.

0: oyuncuları var. Ama Türkiye'de deplasman maçları zaten asla kolay değil. Benim de ilk derbim olacak. Bu anlamda heyecanlıyım. Neyi yapmak istediğimizi biliyoruz. Yapmak istediğimiz şeyi biliyoruz. Dediğim gibi zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Elimizden geldiğince en iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz ve aslında herkesi yenmek istiyoruz. Tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Kendi adıma da hem heyecanlıyım hem de rahatım. Önümüzde hazırlanacağımız bir komple hafta var. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız ama kolay olmayacak.
1: Son bir soru alacağız Metin Bey.
2: We want today with six goals, and after the sixth goal we scored the seventh. Actually, it was cancelled by the VAR. Can that hunger continue the whole season?
3: Yes, I think yes, because that's our mentality, and I think that is the right way to play. That's of course because coach wants that. This is also his mentality, and he trying to. Let's say he's pushing us to never stop, and I think it's the right way to play. Sometimes, of course, that it will not be possible because it's not possible every game. But our desire is to play in that way.
0: Bence evet, bizim mentalitemiz bu. Oynamak istediğimiz oyun bu. Hocamız da bunu istiyor bizden. Hocamız da bunu bizden talep ediyor. Ki hocamızın mentalitesi de aynı şekilde. Bu şekilde. Bizi hiç durmamaya zorlayan bir yapısı var hocamızın. Bu her zaman tabii ki de mümkün olmayacaktır. Ama biz bu şekilde olmak istiyoruz ve bu şekilde oynamak istiyoruz. Elimizden geldiğince de bu şekilde devam etmeye çalışacağız.
1: Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler.
3: Fala. Thank you very much.
4: Beşiktaş'ın yeni golcüsü bu akşam hat-trick yaptı. Maç topuyla evine gitmeden önce açıklamalarda da bulundu. Hocam iki maç, çok pozisyon var. Uzun uzun size sözü vereceğiz ama önce bir genel değerlendirme alalım. Atilla Karaoğlan ve Çağdaş Altay'ın performansları enteresandı. Gerçi ben bu sezon hani kurallar konusunda iddialıyımdır ama benim de kafam çok karışık. Hangi kural neye göre nasıl uygulanıyor ders niteliğinde ben de ilerleyen dakikalarda bu defa çok daha dikkatli sizi dinleyeceğim. Kafam çok karışık. Yani taraftarların da öyle olduğunu düşünüyorum. Bizim, sosyal medya yıkılıyor hocam kararlarla ilgili. Herkes bizim, bir şey söylüyor.
5: Bizim burada anlattıklarımız güncel yorumlar. UEFA çizgisindeki olay yorumlar. Kimse olayı şaşırttırmasın. Kimse saptırmasın. Kimse algı kirliliği yaratmasın. Buradan söylüyoruz. Çünkü UEFA ile de irtibattayım. Kim ne derse desin. Bu da benim işim.
4: Tabii.
5: Evet, tamamen içinde resmi olarak yokum ama irtibatım, temaslarım var. Bazı pozisyonlar oluyor. Acaba yanlış mı biliyoruz veya yanlış mı anlatılıyor buradaki hakemlere veya hakem departmanına da onlar böyle uyguluyor diye sorgulayarak test ediyorum. Bu sorduğumuz, test ettiğimiz insanlar da rastgele insanlar değil yani. Sıradan eski hakemler değil. Bu işin departmanın eğitim bazında, yönetim bazında etkin rol oynayan insanlar. O yüzden biz kendimizi geliştirmemiz lazım. 2 yıldır bir takım isimler geliyor, gidiyor, yatırımlar yapılıyor, bir takım kavramlar ortaya atılıyor, tim deniyor, vetas deniyor, efendim yapay zeka deniyor, danışma kurulu diyor, şirket diyor, diyorlar hepsi çöp oldu, repo geldi. Repo da 2 haftada oraya çöp oldu. Yani ortaya bir kavram koyuyorsun ama içini dolduramıyorsun. Dolduracağın kavramları getirmen lazım ki kamuoyunda. Bizim en büyük sorunumuz bu zaten. Güven. Sahadaki yönetenlere de güven yok.
6: Ne zaman olacak bu güven hocam?
5: Bu güven
6: hep konuşuyoruz ama askıda kalıyor, havada yakalıyor.
5: Doğru işleri yaparsanız.
6: Sonuç yok hocam.
5: Doğru işleri yaparsanız güven olur.
6: Ne zaman yapılacak? Ama rüzgar, doğru işleri
1: o uzun bir konu. Yani.
5: Rüzgara göre değişirseniz onun adı rüzgar.
1: Program gerekiyor.
5: Onun adı herhalde. Rüzgar gülü oluyor. Windsock diyorlar ona. Rüzgar nereden giriyorsa oradan yani. Çıkıyor. Kafayı da öyle döndürüyorsun. Böyle döndürürsen doğruyu bulamazsın. Bakın UEFA Refugee Convention'a gireli bunu tekrar ediyorum ve tekrar üzerine basarak diyorum. 20 yıl oldu. 2006'da ilk müracaat, 2026'ya geldik. 20 yılda gelişim kaydedemedik. Hala yabancı var. Hala yabancı hakem. Hala bu hakemler ne olacak? Hala FIFA hakemleri konumu ne olacak? Avrupa'daki yerimiz nedir? Nasıl orada alan bulacağız diye sorguluyoruz. VAR geleli 2018'de ilk defa Erzurumspor'un yarı final maçıydı galiba. Orada uygulanmıştı, evet. 2018 yılında.
4: Biz yayıncıydık.
5: Neredeyse 10 yıl olacak. 9 yıl bitmiş. Ama biz daha hala 3-5 tane var oturtamadık. Bunlar bizim VAR'a

0: Gelmedi herhalde. Vardı oturuyordu ama hiç yoktu. Neler var orada? Bu akşam var olduğunu, geldiğini, var oturduğunu gösterdiniz de yaptığı uygulamalarla. Ha buradaymış dedik. Dün akşam sorguluyorduk. Varak Emir Richard Martens derdi. Martens kim abi? 41 yaşında Hollandalı. Malek kim? Ondan bir tık daha iyi ama ikisi de ikinci sınıf var.
1: Bir Beşiktaş tadına dönelim. Tekrar size, sözü size vereceğiz hocam. Orkun Kökçü'yü dinleyelim.
2: Soruyla başlayalım. Abdurrahman Bey.
3: Tebrikler. Öncelikle derbi öncesi 6-2'lik bir galibiyet. Büyük bir motivasyonla gidiyorsunuz. Deplasmana. Derbiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Taraftarlar bir mesajım var mı derbiyle ilgili?
4: Yani Türkiye'de derbiler yani ekstra bir söze gerek kalmıyor derbiler için. Derbiler hep önemli. Her camia için önemli. Bizim için de öyle. Şu an yani maç yeni bitti. Güzel bir galibiyet güzel bir galibiyet aldık. Şimdi pek de oraya bakmanın bir anlamı yok. Yarın devam edeceğiz antrenmanlara. Oradan sonra daha net bir şeyim olur. Ama illaki kazanmak için çıkıyoruz oraya. Özgüvenli bir şekilde bu maçı da atlattık. İnşallah orada da güzel bir galibiyetle yolumuza bakacağız.
2: Ekim Bey. Ağustos'a müdahale edeceğiz. Beşinci haftalar.
4: Pek bir şey konuşulmuyor. 1-0 galibiyetleri de daha fazla gol atmak istiyoruz ama bugün yani şeytanın bacağını kırdığımızı düşünüyoruz.
5: Abi görüşürüz Allah'ım.
4: Evet bugün güzel bir galibiyet. Bol gollü. Yani dediğim gibi özgüvenli bir şekilde haftaya derbiye gidiyoruz ben.
2: Sorry. Orkun penaltı pozisyonunda topu bile alçıya bıraktı. Bunun özel bir sebebi var mıydı?
4: Ya tabii forvet olarak hep gol atmak ister insan. Dusan da 3 maç oynadı. Full oynamadı. Ama tabii o da gol atmak istiyor. Ben de o anda yani kolay demek istemiyorum ama penaltı daha kolay oluyor genellikle. O yüzden Dusan'a bırakmak istedim. O da ona yani kendisi için bir yani rahatlama hissi yakalasın diye. Çünkü önümüzde çok önemli bir maç var. Dusan'a da ihtiyacımız var o maçta. Penaltıyı bıraktık, açıldı, hat-trick'i yaptı. Yani Dusan mutlu, biz mutlu, hepimiz mutluyuz.
2: Oğuzhan.
4: Yani iki antrenman bize beraber çıktılar ama yani genç oyuncular, potansiyelli oyuncular ve burada başarılı olacaklarına eminim. Yani şimdi belki erken olabilir tam bir yorum yapmaya ama antrenmanda gördüğüm kadarıyla çok yani kaliteli oyuncular, güzel transfer ikisi de. O yüzden mutluyuz onlar da aramızda olduğu için.
2: Son bir soru alacağız. Buyurun.
6: Haşim Rav, Beşiktaş taraftarına bir mesaj mı geldi? Kadıköy'e geldiniz. Hoş geldiniz. Umarım hazırlar. Senin Fenerbahçe'lere bir mesaj
4: mı var? Yok, biz o toplara girmiyoruz. Biz kendimize bakıyoruz. Ama tabii bugün de görmüşlerdir. Özgüvenli bir şekilde gideceğiz oraya. İnşallah da 3 puanı alıp oradan çıkarız. Ki bunu önceden de başardık. Yani biz pek onların ne dediğine bakmıyoruz. Kendimize bakıyoruz. Kendimize uzaklanıyoruz. En önemlisi o futbolda zaten. Büyük konuşmamak. Sonrasında da yani iyi olan kazansın o gün.
2: Teşekkür ederiz.
4: Teşekkürler.
1: Orkun Kökçü tabii Beşiktaş cephesinde herkes çok mutlu. Kaptan da çok mutluydu. Mustafa Hocam dönelim size.
0: Evet yani bu
1: maç değerlendirmelerini de alacağız. Ardından zaten pozisyonlarımız çok.
0: Çok geniş kapsamlı bir hadise. İlerleme kaydedemiyoruz. Sorun orada. Eğer bize bu gelecekse dün akşam da saydığım bir yeni isim var. Bastian Dankert'i getir. Van Poquel'i getir. Marco Di Bello'yu getir. Bunlar önemli. Varda mesafe kat etmiş. Markasını kabul ettirmiş insanlar. Burada Yaşar Kemal Uğurlu'yla bu var ilerlemiyor. Yenisi olmuyor. Başarılı olamadınız. Bu gerçeği kabul edin. Gidin FIFA'da bu işin uzmanlarının başında kim var? Maximiliano Irrati var. Allah aşkına gidin Sayın Başkan, İbrahim Başkan. Anlaşın şu VAR probleminden kurtarın Türkiye'yi. Maximiliano Irrati ilk başladığından bu yana büyük marka olmuş bir isim. Bu departmandan anlaşın. Nasıl Anthony Taylor'la anlaştınız? VAR konusunda Irrati'yle anlaştınız.

0: Şu anda UEFA'da bir numaralı VAR uzmanı bu. VAR hakemliği yapıyor. Yetiştirsin. Belirleyin kadroları. Zaten sezona başlarken ne dedin? VAR'daki hatayı kabul etmem dedi. Dediğiniz anda maçın hakemsel öznesi VAR oluyor. Hakem değil. Hakemler de bunu kolaya çevirdiler. Ne yaptılar? VAR'a yaslanıyorlar. Nasıl olsa özne o ya. Bütün problem orada ya. Bırakıyorlar. Oradan ne geliyorsa. Ya kardeşim, senin sahada hiçbir görüşün yok. Senin hakemlik otoriten yok mu? Kimliğin yok mu? Bunları niye sahaya yansıtmıyorsunuz? Bir takım şeyler değiştiriyorlar. Hayır efendim. Değişen şu. Diyor ki Rosetti. Sahadaki hakemi görmek istiyorum ben. VAR diyor sonra. Ama şimdi öyle bir yaslanma çoğaldı ki herkes yaslanır oldu. O yüzden diyor ki ben hakem kimliğini görmek istiyorum. VAR'a yaslanıp oradan hakemlik istemiyorum diyor. Değişen ya, bir şey yok.
1: Pozisyonda konuşacağız ama mesela Beşiktaş lehine verilen penaltıda hocam kolun büyüdüğünü nasıl fark etmiyor sahadaki hakemde? VAR müdahalesini bekliyor.
0: Orada gözlediği kadarıyla hakem terste kaldı. Yani
1: ona bakarız.
0: Kale direğinin dibinde olması lazım. Yani basit onu anlayabilirim.
1: Bak onu anlayabilirim. Biz
0: tekrar
1: hocam.
0: Büyük ekranda geldiğinde tekrar bakarız da sana. Onu görme şansın olmadığını düşünüyorum. O yüzden hakem orada
1: kalamayız. Bazı hakemler görse de VAR'a bırakıyor onu.
0: O tembellik işte.
1: Halbuki tersini ver. Sen ver. Yanlışsa VAR düzelsin.
0: Ver de çağırsın, düzelsin. Evet. Sonra da her VAR'a gittiğin zaman VAR'ın seni çağırmasından dolayı kabul edecek zorunluluğu yok. Görüşünü ortaya koyarsın, geri dönersin. Arada çok büyük bir fark varsa, siyahla beyaz kadar fark varsa, bu nereden çağırdı beni dersin, döner gidersin. Fenerbahçe maçına dönmedi mi? Gerçi o Linaot hata yapmıştı da. John Duran'ın pozisyonu vardı, hatırlar mısınız?
1: Evet.
0: Orada büyük hata yapmıştı. Ben bu akşam Beşiktaş maçına baktığım zaman Beşiktaş'ın Alanya maç kazası diyelim ona. Oradaki bir rotasyon düşüncesiyle bir yanlış bir kadroydu. Bir dakika, bozulma. Ama bu akşamki Beşiktaş ideal Beşiktaş. Oynadığı futbolla zevk veriyor mu? Keyif veriyor mu? Bu akşam oturanlar hop oturup hop kalktı mı izleyenler? Bunu yaptı mı Beşiktaş, yaptı. Bu gerçek Beşiktaş bu işte. Sezon başından beri yaklaşık onun üzerine maç oynadı herhalde. Hazırlık maçları falan baktı. $15'e maç oynadı. Oturmuş bir kadro, oturmuş bir oyun anlayışı. İşte o Beşiktaş, bu Beşiktaş. İzleyenlere keyif veren bir Beşiktaş. İzlerken futbola da keyif alarak izlediğimiz bir Beşiktaş var. O yüzden kutluyorum. Çorumspor'u da ayrıca kutluyorum. Neden? Oyunu hiç çirkinleştirmediler. Oyunu bozmadılar. Pozitif oynamaya gayret ettiler. Gücü
1: bu akşam 6 yediler ama bence 6 yiyecek takımda değil aslında Çorumspor.
0: Yani baktığınız
1: zaman daha iyi olacaktır.
0: Galatasaray müsabakasında daha dirençli bir Çorum vardı.
1: İyi bir takım, bu iyi kadro kurmuşlar.
0: Onlar da olmadı. Trabzonspor'da savunmada, oyun anlayışında, oyun felsefesinde çok çok ciddi sıkıntılar var. Bu şekilde giderse Trabzonspor için ciddi sıkıntı. Evet, Fatih Tekke olayından sonra maç öncesi pozitif bir hava vardı. Fatih Hoca'yı da dinledim ekranlarda kendisini. Baktım ki her şey düze gelmiş, her şey güzelliğe gelmiş, her şey mutluluğa doğru yönelmiş. Lakin o mutluluk, o güzellik, o birliktelik sahada yoktu. Parça parçalar. O kadar oyunun boyu uzun ki Onana'yla Amasipo hücumcular arası oynanan bir maç. Onana'nın bütün uzun topları öndeki Onana'ya şey atıyor, savunma topluyor, hücuma kalkıyor. Amasipo savunması. Ya başka bir oyun felsefesi yok mu? Kombinasyon yok mu?
1: Bir Beşiktaş'a dönelim tekrar.
2: Ya bu çok değerli. Böyle bir kulüpte bu kadar fazla maça çıkmak gerçekten çok gurur verici. Aynı zamanda 100. maçında bu kadar farklı bir galibiyetle ayrılmak da çok güzel. O yüzden çok mutluyum.
3: Evet. Bugün Bey.
2: Ya açıkçası bu skordan dolayı çok mutluyuz. Yani önümüzde derbi olmaması ile alakalı bir durum değil bu. Bu hafta sonu başka bir takımla da oynasak bu bizi çok fazla motive ettiğini düşünüyorum. Zaten geçen haftalarda da söylemiştim. Bunun üzerine çok çalışıyoruz ve bunun da geleceğini söylemiştim. Bugün oldu. İnşallah sezon içerisinde birkaç tane daha böyle farklı galibiyet alıp yolumuza devam etmek istiyoruz.
3: Hocam Bey.
2: Ya açıkçası çok bir şey düşünmüyorum. Her zamanki gibi maça konsantre olup elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanmak istiyoruz. Zaten yarından itibaren çalışmalarımızı

0: Duracağız.
1: Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşürüz.
2: Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları da böyleydi. O da sezona iyi başlayan isimlerden biriydi Beşiktaş'ta. Beşiktaş farklı kazandı. Yüzler gülüyor. Hoca da memnundur şüphesiz. Derbi öncesi gelen bu farklı galibiyetten dolayı. Verelim açıklamaları. O yüzden hocadan bahsettim. İtalyano'nun açıklamaları Beşiktaş Teknik Direktörü. Ligin 3. haftasındayız. Daha çok çalışıyoruz ve çalıştıkça gelişeceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz. Dušan Vlahović'in fizik kalitesi iyi seviyede olursa böyle devam edecek. Kulüple konuşurken çok ısrar ettim. Umarım böyle devam eder. Bir golcü için önemli olan gol atmak ve bu maçta çok başarılıydı diyor Vincenzo Italiano. Fenerbahçe derbisi herkes için çok önemli. Ligin 4. haftası, lig daha çok uzun. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. İyi performans göstererek gelişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Derbide değerimizi göstermek istiyoruz. Puan ve puanlar istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Benim de ilk derbim olacak Türkiye'de. Elimizden geleni yapmak istiyoruz diyor Vincenzo Italiano. Çok sıcak, tam bir İtalyanın yapacağı açıklamalar. Hocam size de hak vermiş Vlahović konusunda. Onun da belli ki şüpheleri varmış.
3: Eski oyuncusu değil mi Florentina'da?
0: Fiziksel anlamda.
2: Fiziksel anlamda. Birlikte izledik. Evet. O şansı verdim ve değerlendirdi diyor. Tabii ben şuraya takıldım. Ligin 4. haftası, lig daha çok uzun. Bizim ülkemizde lig çok uzun değil. Hani bunu da İtalyano'ya açıklamak lazım herhalde.
4: Tabii ki de. Bir de şu var mesela. Ligimizde camialı.
2: Bizim son 4-5 sezondur ligimiz uzun değil. Evet. 4. haftada kaybettiğim puanı yani 24'e kadar
3: Telafi edemiyorsun.
0: Ya zaten 4-5 tane maksimum kaybetme şeyin.
2: Ben katılmıyorum yani bu konuda.
4: Şimdi şu da var mesela. Tabii ki de mesela yıllardır hasret kalmış şampiyonluk hedefte yarışta olamayan bir Beşiktaş camiasının taraftarı bunu kabullenir mi? Neyi kabullenir? Oynanan oyundan keyif alıyorsa, umut veriyorsa puan belki kaybedebilirsin ama önemli olan o oyun. Yani o oyunu veriyorsa sonuçta tatmin eder, mutlu eder. Şu var sevgili Cüneyt abi. Şimdi içeride bu tür takımlara karşı bu oyuna karşı oynamak kolay değil. Hakikaten çok zordur. Çok zor durumda bırakır. Yani Beşiktaş'ın sınırı yok. Özellikle kendi sahasında o sınır tanımayan bir oyun anlayışı, formasyonu var. Ki rakipleri de çok zor durumda bırakıyor ve ayarını bırakıyor. Hücum zenginliği, hücum içerisindeki organizasyonlar. Yani önlem alınacak bölgeler var diyelim ama diğer bölgeleri önlem alamıyorsun. Az önce hocamın dediği gibi şimdi beklere bakıyorsun, çizgiye basıyor. Ama oyunun içerisinde bir bakıyorsun beklerden bir tanesi santrofor gibi iki kere, üç kere ceza sahasının içinde topla buluşuyor. Gol atıyor, gol kaçırıyor. Bunu bir maç, iki maç şans dersin, tesadüf dersin ama 4-5-6 maç ki bunlarla karşılaşıyorsan ki demek ki burada bir kimlik, bir oyun felsefesi, formasyonu ve oyunculara kabullendirilmiş bir karakteristik bir yapı var. Bunlar çok önemli detaylar. Yani nereye önlem alacağım? Bugün bakıyorum mesela olayı tam sırta koşu yapıyor. Normalde kanat forvetlerin yapması gereken. Geliyor Vlahović soldan alıyor, oyun kuruyor. Trossard'ın önüne karşı karşıya bırakarak pas veriyor. Arkadan Senli bindiriyor. 6 numara oynayan oyuncu Salih yine sırta koşu yapıyor. Yani orta sahada her oyuncu her anlamda pozisyon arıyor, pozisyon üretmeye çalışıyor. İştahlı, arzulu. Bu işte çok önemli bir şey. Yani kimi önlem alacağım? Makine gibi bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Sağ bekler keza öyle. Yani oyun sadece toplu değil, topsuz da keyif alan bir takım var. Futbolcular, futbol takımları çoğunlukla topla buluştuğu zaman keyif alır. Topla oynamayı severler. Ama sen topsuz, top rakipteyken de baskı yapmaya giderken keyif alıyorsun. Bize işkence gibi geliyor.
3: Trabzonspor'un tersi biliyor
4: bunu,
3: musun Okan?
4: Bunu evet, bunu
3: yani toplu oyunda bireysel beceriye muhtaç, topsuz oyunda işte, savunamıyor.
4: Bu nedir abi? Teknik adam başarısıdır, bu dokunuşudur. Ama bu oyuncularda da bak kaliteli oyuncularla beraber zaten bunları yaptığın zaman farklı bir yerlere gidiyorsun. Takımın içerisindeki oyuncular maç bitmesin arzusu işte azdasa bitmesin diyorsun. Ben oynayayım, devam edeyim diyorsun. Ekran başındaki izleyici nasıl keyif alıyorsa yaşadık abi. Kötü oynarken 3-0 5-0 oluyor. Ya bitsene gitsek diyorsun, dakika geçmiyor. Oyun içerisinde de dakika nasıl geçiyor bilmiyorum. Anlamıyorsun. Niye? Çünkü aldığın oyundan zevk alıyorsun. Keyif alıyorsun. oluyorsun. İşte bu çok önemli. Bunu yaratabilmek çok önemli. Yaratan bir hoca var. Bir de kalite. Trossard'a bakıyorsun. Daha hazır değil. Bak söylüyorum buradan. Daha Trossard'ın bu fragmanı daha %40-%50 seviyelerde. Vlahovic keza öyle. Hoca da söyledi. Sağ tarafa gelecek transferler ortaya gelecek. Stopere de. Ya bunlar yapıldığı zaman Beşiktaş gerçekten çok güzel bir takım oluşturdu.
2: Daha da başka bir havaya dönecek.
0: Okan'a destek için şunları söyleyebilirim. Dedikleri

0: Beşiktaş'ta bir o anlaşılabilir bir oyun var, bir kimlik var, fizik anlamda gelişme var. %100 katılıyorum. Ekstra şunu söyleyeyim. Bugünkü oyunun çözülmesinde 9. dakika atılan golün de çok büyük önemi var. Çünkü neden? Bu takımlar Anadolu takımlarına karşı maçın başında golü buldun mu oyunu da çözüyorsun. Ki o aksine ben biraz da tepki gördüm şeyden. Çorum Spor'dan. Oynamaya tabii, çalıştılar. Tabii. Çok net olmasa bile pozisyonları da var. Ama şöyle de bir şey var. Skorun getirdiği oyunu genişletirsen Beşiktaş dediğim gibi çok etkili oyunculara sahip. Yani 6-2 bitti ama verilmeyen gol var. Atılmayan pozisyonlar var.
1: Direkten
0: böyle düşündüğün zaman ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın hakikaten bir planı var. Yani sağ beki santrofor bölgesinde görmemiz bence bir tesadüfi değil. Tabii plan ki dahilinde olan bir şey. Orta saha oyuncularının savunma arkasına koşuları bir plan dahilinde ve ben şunu ekleyeyim. Şu anda bilmiyorum ama görüntü itibariyle ligin fiziksel anlamda en hazır takımı Beşiktaş. Beşiktaş 6 tane Avrupa Kupası maçı oynadı. 3 tane lig maçı oynadı. Gelinen noktada sezon başını da çok iyi geçirdiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani doğru çalışma metoduyla geçirdiğini düşünüyorum. Çünkü bugün fiziksel anlamda da çok Çorum Spor'a çok kötü anlar yaşattılar.
1: Fatih Tekke'nin açıklamaları hemen paylaşalım. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke hafta içinde Macaristan'da istifa ettiğini açıklamıştı ama sonrasında yönetim bu istifanın kabul edilmediğini duyurmuştu. Bu akşamki açıklamalarını paylaşalım ki sosyal medyada da yine bırakacağı yönünde iddialar da var. Ama Fatih Tekke şu ana kadar böyle bir açıklama yapmadı. Az sonra açıklamalarını getirdik ekranlara. Üzücü bir akşam yine bence, skordan bağımsız. Oyunu hiç elimizde tutamadık. Çok daha farklı reaksiyon bekliyorduk ama sorumlusu benim. Şimdi bunu unutup bir an önce ayağa kalkacağız açıklamasını yaptı. Takım ayağa kalkacak kesin. Olumsuz bir gece, bir önceki maçtan daha olumsuz bir gece. Ayağa kalkmamız lazım. Kötü bir mağlubiyet. Konuşmanın anlamı yok. Reaksiyon verip ayağa kalkmalıyız diyor. Hoca ısrarla ayağa kalkma vurgusu yapmış olan şöyle.
2: 5 kez.
1: Evet.
2: Tamam, nasıl? Yani nasıl yani bu?
1: Fatih Hoca kendisi bulacaksa.
2: Tamam işte nasıl yani 5 maçtır bulunamayan ayağa kalkmış şeyi mesela bundan sonra nasıl olacak? Bu orta saha böyle olduğu sürece Trabzonspor'un ayağa kalkması mümkün değil. Manlovski sakat. Ne zaman döneceği belli değil.
0: Evet.
2: Polkarelli sakat. Ne zaman döneceği belli değil. Batagov sakat. Ne zaman döneceği belli değil. Onaçı formsuz. Ne zaman döneceği belli değil. Nasıl? Yani Trabzonspor oyunun 11. dakikasından sonra sahada yok. Yok. Yani top ayağında göğe bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aslında hiçbir şey yapmıyor. Oyuncuların bireysel becerilerine kalmış iş. Attığı ilk golde olduğu gibi mesela. Fabinho Muçi'ye bırakıyor. Topu kapıyor rakipten Muçi'ye bırakıyor. Muçi Salah'a atıyor boşluğa. Ve Salah gidip gol atıyor. Zaten Salah'ın klasik Liverpool'dan da alışık olduğumuz gollerinden bir tanesi. Yani
1: çok klas ama.
2: Çok klas.
1: Alıştığımız ama hani izlerken kolay geliyor. Atması çok zor bir gol tabii.
2: Şimdi kadronda Salah, Fabinho, Onana gibi kaliteli ayaklar varsa sevgili Cüneyt, tamam mı? Bu orta sahayı böyle dizayn edemezsin ya. Ben hala oradayım. Bak kaç yıldır seninle yayın yapıyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Sosa gittikten sonra da söyledim. Hamşik gittikten sonra da söyledim. Bu profil burada olmak zorunda. Yani evet. Bir tane box to box bir 8 numara. Bir tane de Fabinho'nun yanına Folcarelli tarzı bir oyuncu. Aynı zamanda bir stoper, hızlı, atletik alman gerekiyor. Şimdi Savic takımın lideriymiş. Ya bana ne? Ya bana ne? Ben oyuncunun soyunma odasında veya tesislerde ne yaptığına bakmam, sahada ne yaptığına bakarım. Bana çünkü sahada lazım. Bana sahada lazım bu adam. Yok adam sahada. Koşamıyor artık. Bitti. Muazzam bir oyuncuydu ama bitti artık, olmuyor. Niye zorluyoruz? Trabzonsporlular.

0: Neden zorluyorsun? Onu açı. Şimdi Augusto'yu gönderdin değil mi? Bak şimdi planlamanın ne kadar yanlış olduğunu anlatıyorum. Augusto'yu gönderdin. Augusto'nun muadilini almak zorundaydın. Almadın. Olay gitti. Muadilini almak zorundaydın. Almadın. Folcarelli'nin sakatlık riski vardı. Muadilini almak zorundaydın. Almadım. Melih iyi niyetli bir çocuk olabilir. Ama olmaz. Trabzonspor'un orta sahası böyle bir profili kabul etmez. Folcarelli'nin yanına onun muadilini almadın. Batagov bu çocuk sonuçta sakatlandı. Ameliyat oldu. Onun yerine muadilini almadın. Almadın. Şimdi nasıl olacak işte? Nasıl ayağa kalkacak Trabzonspor? Ayağa kalkmasının yolu ne biliyor musun? Sevgili Okan Koç. Bir tane santrafor alacaksın. Atletik. Aynı Nunes tarzı veya Firmino tarzı. Çünkü Salah bu tür forvetlerle oynar. Onaçı gibi forvetlerle oynayamaz. Bunu kabul edeceksin bir defa. Bu bir. İki. Orta sahaya bahsettiğim o iki profilde oyuncuyu getireceksin. Biri Fabinho'nun yanına, biri Fabinho'nun önüne. Bir tane de stoper alacaksın oraya. Vivo'nun yanına. Bu iş bitecek. Başka ayağa kalkmaz. Yani sen şu andaki sorunu bu oyuncu grubuyla çözemezsin. Çözemeyeceksin de. Olmayacak da. Hiçbir şey üretemeyeceksin. Üretiyor gibi görüneceksin. Çözüyor gibi görüneceksin. Belki bir maç, iki maç seni götürecek. Üçüncü maç yine tökezleyeceksin. Sen Salah'ı almışsan bu kadroya, Fabinho'yu almışsan Onana da kalendeyse şampiyonluğa oynayacaksın demektir.
1: Ve Salah geldiği gibi bakın ekrana getirecek şimdi yönetmenimiz. Bu performansı sergiledi 3 haftada.
2: Ya bu Salah şey, bu oyun Salah'ı da eritir yani. Bir hafta Salah çıkar maçı kazandırır, öbür hafta oynayamaz. Ki bugün gol haricinde o da çok ya etkili.
0: Savunmaya çünkü, geldi hocam çünkü, Salah ya.
3: Çulaş,
0: hiç Liverpool'da oyun yapmadığı bir şey yani.
2: Bak esas görmemiz gereken büyük resimde daha kötü şeyler var. Bir kere fiziksel anlamda çok kötü bir Trabzonspor.
0: Ha, evet.
2: Neden? Trabzonspor pres yapamıyor. Trabzonspor oyun hakimiyetini alamıyor. Çok enteresan, Trabzonspor'da Salah sezon başı kampı geçirmemesine rağmen Başakşehir maçını kurtarıyor.
1: Bir ve de bugün, hocam bence reaksiyon da veremiyor.
2: Artı burada daha tehlikeli şeyler var. Bence Fatih Hoca'nın bunları görmesi lazım. Bence karar vermesinde de bu etkili olacak. Şimdi Fatih Hoca Macaristan dönüşü istifa etti. Sayın Başkan kabul etmedi, değil mi?
0: Evet.
2: Takım Diyarbakır'a gidiyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim, Ahmet Spor'u kutlarım. Galibiyetinden dolayı, maç isteğinden dolayı onu da ayrıyetten belirteyim. Gelinen noktada oyunculardan bilmiyorum, biz Okan'la sahadan geldik. Şöyle bir, hocam da bilir, çok maçımızı da yönetti. Şöyle bir reaksiyon bekleriz. Ya biz Macaristan'da kaybettik, hocamız istifa etti. Oyun olarak rezil bir oyun oynadık. Biz bu işin sorumluluğunu alıyoruz deyip bir tepki göstermesi lazım. Ya gol haricinde Trabzonspor'un rakip kaleye vurulan şutu yok. Bu Trabzonspor böyle mi şampiyon olacak? Bu Trabzonspor sezon başı çalışmamış. Trabzonspor 4 tane hazırlık maçı oynadı. 5 tane resmi maç oynadı. Daha ilk 11'i belli değil. İkincisi, daha oyunu belli değil. Yani evet, Trabzonspor'un ne oynadığını biz anlayamıyoruz.
3: En önemlisi
2: bu takım var. Atak mı yapar, savunma mı yapar, merkez atak mı yapar, kenardan beki mi kullanır? Ve senin elinde Salah gibi çok önemli bir oyuncu var. Her anlamda oyununa değer katacak ve bu oyuncu gol haricinde sahada yok. Bunu etkili kullanamıyorsun. Senin planlarından bir tanesi de Salah'ı etkili kullanmak olması lazım.
3: En önemlisi bu hocam. Doğru söyledin. Geçen sene bir kimliği, bir oyunu vardı. Bu sene bir oyun yok. Futbolcular da ne oynadığını bilmiyor. Dikkat edersen sahada. Top ayağına geldiği zaman bir şey yapmaya çalışıyor.
2: Sevgili Okan, geçen seneki kadronun üzerine 14 tane oyuncu alındı.
3: Bir de kaliteli
2: oyuncular. Ya bütün oyuncular
3: aldı
2: mı kötü? Ya bir tane formda oyuncu olmaz mı bu takımda ya? Stoperi penaltı yaptırır, santraforu gol atamaz. Aldığımız kenar oyuncuları bir tane adam geçemez. Bak.
3: Bravo. Hocam çok
2: ya orta sahayı Fabinho'yu bugün niye çıkardı? Ben yani anlam veremiyorum. Yani sen zaten planlamada büyük hata yapmışsın. En son

0: kertede bu gözüktü. En sonda gözüktü sevgili Cüneyt. Orta sahayı Melih ile oynamak zorunda kalıyorsun. Ya Yuran'ı koyuyorsun yanına, bu hafta kadroda yok. Neymiş, sakatmış. Aksine Macaristan'da kırmızı kart gördüğü için ceza veriyorsun.
1: Çok hata yaptı oyuncu değişikliklerinde, oyuncu tercihlerinde.
0: Kabral
1: hocam.
0: Dünya Kupası'nın en iyi oyuncularından biri, sağ bek oynatıyorsun. Mustafa'ya yer açmak için. Ya bu kadar çelişki içerisinde bir oyun çıkabilir mi? Ve bunun üzerine ya bir tane baskı yapamıyorsun. Baskı duygu işidir. Fiziksel bir iştir. Fiziksel olarak hazır değilsin. Takımda 14 tane yeni oyuncu var. 4 tane hazırlık maçı yapıyorsun ya. 5 tane resmi maç oynamış bu takım. Kasımpaşa, Başakşehir, Ahmet maçlarını oynamış. Daha oyunu belli değil. 2 tane de şey maç oynamış. French Varoş maçı. Senin rakamsal olarak 4'te 1'inde olmayan bir takıma sen 2 maçta da kaybetmişsin. Ve gelinen noktada ya ben o işte bunları yapamıyorum, bırakıyorum.
1: Hocam,
0: başkan ne yapsın şimdi? Hadi şimdi ne yapsın?
2: Daha 4. hafta bir delik.
0: Hayır şimdi ne yapsın yani? 2-1 takım mağlup, ne yapsın başkan? Kabul etmedi, sana inan diyor.
1: Hocam bir de çok önemli bir yere değindim.
3: Bak buradaki asıl önemli konu ne biliyor musun?
1: Ne abi?
3: Hocanın French Varoş maçında istifa etmesi var ya, hiç kimseye söylemeden.
2: Ya bizim kanalımızda ATV ekranlarında, evet. A-Spor'da açıkladı bunu. Röportajı yapan Yunus Evrensel de bilmiyordu. O da şaşırdı.
3: Hiç kimse bilmiyor. Ekim dahi bilmiyor bak. Bu ne demek biliyor musun? Bir defa beni buraya taraftar baskısı getirdi cümlesi zaten hiç affedilemez bir ifadeydi de bunu söyledi. Yani başkana rağmen seni buraya kimse getiremez. Bir defa. Bu nettir yani. Kulüpleri başkan yönetir. Peki taraftar baskısına rağmen başkan seni göndermedi. Nasıl olacak? Kabul etmedi istifanı. Şimdi bu yani şunu yaptı hoca orada. Bak sana inanan, sana güvenen, sana yoldaşlık eden ve ben hocayı burada da birçok konuda savundum ettim ve buna rağmen tepki de aldık. Çok samimi olduğumuz arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan. Sen bunları da bir kenara attın istifa ederek. Sana inanan ve güvenen, ne demek istediğimi anlıyor birileri. Sana inanan ve güvenenleri de taca attın. Ve hiç kim be seni buraya getiren Trabzonspor Kulübü Başkanı'na da aynı şeyi yaptın.
2: Eleştiriler var ve sosyal medyada da var.
3: Var.
2: Olacak, ben de tabii. Bir kez daha geçen sezon yaptıklarını hatırlatmak istiyorum. Kolay da vazgeçilmemeli bence.
3: Ya kimse kolay vazgeçmedi. Hoca kolay vazgeçti. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani hocadan kimse zaten vazgeçmek istemiyordu ki. Hoca kendisi vazgeçti. Ona inanan ve güvenenleri. Yani Trabzon olarak baktığında çalışması en zor yerlerden biri. Hocam bunu bilerek geldin. Burada yaşadın sen. Burada futbol oynadın. Burada efsane oldun. Sevgili Cüneyt, kulübüne de para kazandırarak gittin hocam. Buranın zor olduğunu sen bizden daha iyi biliyorsun. Çünkü sen sahaya çıktın, kaç sezon oynadın, gol kralı oldun, Türkiye Kupası'nı kazandın. Biliyordun buranın böyle olduğunu. Ama ya bir mutsuzluk hali, bir umutsuzluk hali bizi tüketti zaten yani bu anlamda baktığında. Ben tükendim. Bir de getirmiş adam seni, güvenmiş. Bak bu senede beraber bir kadro kurmuş, istediğin oyuncuları almış falan. Planlamada hata yapılmasına rağmen bana göre hatalı.
1: %100 hatalı.
3: Planlama hatalı.
1: %100.
3: Ama almış buna rağmen ve sen sana inanan ve güvenen bir başkanı da onu da taca attın istifa ederek. Ne gerek vardı buna? Niye kırıldı bu? Bu kırılma niye yaşandı? Bu fay hattını niye kırdın?
1: Şimdi bak abi, Salah, Muçi, Onaçu, Savio. Bunlarla sen baskı yapabilir misin? Yapamazsın. Hocam da söyledi, sen de söyledin. Topla oynamayı seven oyuncular. Futbol sadece topla oynanan bir oyun değil. Topsuz da ne yapman gerektiğini bilmen gerekiyor. Mücadele etmen gerekiyor. Rakibe alan vermemen lazım, ısırman lazım. Bak dikkat edin, kanatları top ayağına geldi mi bireysel olarak birebir de bir şey yapıyor. Ligimizde zaten rakipler kapanıyor. Alanı açma kolay değil. Sadece bireysel olarak açamazsın. Koşularla açarsın. Kadro planlaması dedin ya, işte bunlardan bir tanesi de bu. Sen oraları alırken orta sahada senin mücadele gücü, alan

0: markajı, alan bilgisi olan oyunculara da ihtiyacım var. Şimdi Fabio değişikliği, tamam, değiştirdi, başkasını soktu, değiştirdi oyun. Ondan çok çok kötü oynadı. Oynayan yanındaki oyuncudan çok çok kötü oynadı. Beşiktaş ne yapıyor? Topla da çok etkili, topsuz da çok etkili.
1: Kaç transfer
0: bir takım oluştururken Beşiktaş? 8 tane, 7 tane bir takım oluştururken sadece topla oynayan oyuncu topluluğuyla bir takım oluşturmayacaksın. Bak, sahada futbol koşarak, mücadele ederek oynanır sevgili Ulaş abi. Ama teknik direktör dokunuşu olması lazım. Bak, son bitireyim abi, bir dakika.
2: Hocam,
0: abi bir saniye.
2: Ama oyunu değiştiremedi.
0: İşte oyunu değiştireceksin.
2: Ahmet Spor senin, oyuncu değiştirdi ama oyunu değiştirdi.
0: Senin elinde
2: oyuncu değiştirdi ama oyunu da değiştirdi.
0: Senin oyunu değiştirebilecek potansiyelli oyuncuların var. Var ama hala bir oyun yok ortada.
2: Oyunu ben anlıyorum seni. Oyuncu gol attı.
0: Abi bak, o ayrı. Oyun içerisinde sen artık risk alırsın, arkada alan bırakırsın, kontra atakla alırsın.
2: Oyunu değiştirdi Ahmet'in teknik
0: abi
2: direktörü.
0: Senin zaten oynadığın oyun oraya sürüklüyor seni. Oyunun değişmesine neden sebep oluyor? Mecburiyetten kontra atak, risk alıyorsun. Salah dedin geldi, beke yardım ediyor. Görüyorsun, sağ beke kadar yardım ediyor. Sen Salah'a defans mı yaptırmak, daha doğru hücum mu yaptırmak? Hücum yaptıracaksın ama doğru oyuncu topluluğuyla. Şimdi Salah alıyor topu abi, çizgiden geçmeye çalışıyor ama koşu yapan, hareketlenen oyuncu yok. Geçen hafta Muçi ile 2'ye 1 nasıl yaptı? Attığı golde. İşte öyle gösteren oyuncu yok. Bir maç, iki maç olur, 5 maç olmadı mı? Zaten oyun değildir. Bak, ben tekrar ediyorum. Futbol sadece topla oynanan oyun değil. Bizim dönemimizde Abdullah Hocaların bir önceki dönemlerde, o zamanlar topu aldığı zaman bir şeyler yapıyordun değil mi hocam? Artık fiziksel güce dayalı. Mücadele edeceksin, koşu yapacaksın. Sahte koşular, sahte baskılar, alan daraltmalar, bunları Trabzon yapmıyor. Ama bak, Beşiktaş niye yapıyor? 7 atıyor, 6 atıyor. Bunları yaptığın zaman işte taraftarı da memnun edersin, mutlu edersin. Oyuncular da keyif alır. Bugün Trabzonsporlu oyunculara bakıyorum abi. Bir yandan Trabzon maçını izliyorum, bir yandan Beşiktaş maçını izliyorum. Bir tanesi hızlandırılmış bir şekilde oynuyor, bir tanesi yavaşlandırılmış bir şekilde oynuyor. Niye? Futbol bu değil abi. Sen ne kadar dünya çapında yıldız oyuncu getirsen getir Fatih Hocam. Geçen sene bak, Cüneyt abiyle aynı şeyi düşünüyorum ben. Çok güzel işler yaptın. Bu sene de yaparsın. Onun sinyallerini verdin ama yani bakıyorsun taraftarın sabrı kalmadı. Çünkü senin elinde kaliteli oyuncular var. Yani o sahada bir reaksiyon gösterecek oyuncu yok. Reaksiyon yok, ritim yok. Ya ilk yarı Ahmet Spor tekrar oynadı neredeyse ya. Sen Trabzonsun, kenardan bir müdahale et. En azından müdahale edemiyorsan sahanın içindeki oyunculardan bir iki tanesine de, ya kardeşim de, yani şu takımı bir silkeleyin de ya, içerideki oyuncular bir silkelensin. Trabzon, Ahmet hakikaten çok iyi oynadı. Hakkını da vermek lazım, senin dediğin gibi hocam. Bugün tabii, sahada tabii. Adamlar yani kazanmadığına seyirciyle beraber bütünleşmiş, iyi bir kadro oluşturmuş, iyi de oynuyor. Ama sevgili Fatih Hoca'nın da dediğin gibi eksiklikleri var ama içeride o değişkenlikleri yapamıyor. Yapsan farklı şeyler olacak. Beşiktaş'ta bakıyorsun bugün maça abi, Cüneyt abi. Yani vazgeçilmemişlik, kabullenmemişlik var. Ya kabullenmiyor. Hem mağlubiyete, hem skora, hem kötü oyuna. Bunlar önemli. Yaşandı hocam, sen de oynadın. Bazen tükenmişlik yaşıyorsun, bitse de gitsek diyorsun, vazgeçiyorsun. Ama işte bak, o futbolcu toplumunda o rotasyonla, o iştahlı oyunu yaptığın zaman bak, oyunun içerisinde muhteşem işler yaşanıyor. Yani bugün Okan, bireysel olarak performansları artan oyuncular var. Mücadele anlamında artan oyuncular var. Her anlamda. Bunlar güzel şeyler. Futbol bu olması gerekiyor.
3: Sevgili Okan, Trabzonspor'daki sorunlardan bir tanesi isyan eden oyuncu yok.
0: Evet hocam, onu anlatıyorum
3: ya
0: işte.
3: Kötü oynayabilirsin, koşamayabilirsin ama saha içerisinde bir isyan
0: bir edersen, tane var hocam, Salah isyan ediyor.
3: Kesinlikle vermiyor. Aynı görüntü French Varoş deplasmanında, evet. Siz oradaydınız.
2: Çok erken bir kırmızı kart ama dünyadaki ilk erken görülen kırmızı kart
3: ya,
2: değil.
3: Sevgili,
2: reaksiyon
3: sevgili Cüneyt,
2: vermesi gerekiyor.
3: İlk Trabzonspor mu 11'e 10 oynadı? 11'e 10 oynayıp 10, yani 10 kişi oynayan takımın kazanmadığı maç yok mu?
2: Tabii.
3: Doğru planlamayla, doğru oyuncu değişiklikleriyle zamanında. Oradaki görüntü de aynıydı. Ya şimdi Onana orada kendini attırmak için French Varoş deplasmanında bence her şeyi yaptı. Onana'nın burada da algılandığı şey nasıl biliyor musun? Her şeye isyan etti. Bravo Onana. Ya orada disiplinsiz bir davranış var.
2: Neticede Trabzonspor elenmeyecek çünkü devam ediyor Avrupa'da ve cezalı duruma düşer.
3: Aynen öyle. Ya bunun orada Avrupa Ligi'nde yoksun, Konferans Ligi'nde varsın ve şansın çok yüksek. Ya bir profesyonel oyuncu 6-7 milyon euro kazanan oyuncu böyle davranır mı? Veya bu görüntüyü ona yapmamasını söylemesi gereken hocam, Fatih Hoca değil mi?
0: O isyanı hakeme değil, kime yapacaksın hocam?
3: Ya Okan,
0: rakibe yapacaksın, topu
3: sarı
0: yapacaksın.
3: Kart gördü, golü, penaltı golünden sonra topu getirdi, hakeme verdi. Ben dedim ki ha atıldı, ha atılacak. Hoca burada daha iyi şey yapar, süzer, anlatır bize.
0: Ya biz maçı yani, özel izledik. Ben de ya,

0: Atıldı
1: bugün,
0: iki kere
1: hocam daha. Bak bugün oyun oynanıyor. Yukarıda iki tane maçı seyrediyoruz Cüneyt'in odasında. Trabzonspor golü atmış. Ben izlerken Trabzonspor'un bu maçı kazanamayacağını yani %100 anlıyorum. Bir tarafta da bir maç oynanıyor. 1-0 önde bir takım. Bu takımı farklı kazanacağını ben anlıyorum. Doğru. İzlerken anlıyorum. O, size de söyledim.
2: Evet.
1: O kadar net gözüküyor ki yani bizim burada yorumlamamızdan zaten taraftarlar da aynıyor. Esas bunlara çözüm üretmek lazım. Yani bu takım neden oynamıyor? Bu takım istifa etmene rağmen niye reaksiyon göstermiyor? Seni mi sevmiyorlar veya seni mi takmıyorlar? Hocam buna bir çözüm bulmak lazım. Daha ligin 3. haftası. 4. haftasına giriyoruz. Bu takım 6. haftada derbi oynayacak. Ve gelinen noktada bu takım hızlı yürümüyor ya. Hızlı yürümüyor. Bir tane savunma arkası giden oyuncusu yok. Atılan golde atak tamamlayamadı Ahmet Spor. Şeyin verdiği pas, Muçi'nin verdiği pasa zaten Liverpool'da o golden herhalde 50 tane atmıştır. Aynısını attı adam. Bari golü attığında bir planlaması olsun Trabzonspor. Öndeyken de bir planlaması yok. Savunurken de yok. Atakta da yok. Oyuncular bir giriyor bir çıkıyor. Metehan oynuyor Kasımpaşa maçında. Diğer maçların hiçbirinde yok. Bugün son dakikalarda oyuna giriyor. Ne için giriyor? Ne ifade ediyor? Bir plan dahilinde mi giriyor? Savic oynuyor. Tamam Savic eskiden iyi futbolcuymuş.
0: Çok ağırlaşmış hocam ya.
1: Tamam ya oynamış Atletico Madrid'de işte şey milli takımında oynamış.
0: Sen de Fenerbahçe'de.
1: Ben de eskiden oynuyordum yanıma veriyordum yani. Ama ya artık.
2: İyi futbolcuydu.
1: Ya hayır şunu söyleyeyim sevgili Cüneyt bu planlamayı biraz önce Ulaş söyledi iyi yapmak lazım. Hı. Onaç hızlı yürümüyor ya hocam Onaç'ı bir oturttur Salah'la oyna orayı ya. Belki oyun değişir belki daha farklı iyi bir oyun çıkar ortaya. Ama bekliyoruz. Önce bence hocanın düzelmesi lazım.
0: Şimdi
1: hoca... Bence hoca önce kendini düzeltmesi lazım.
0: Ne, mental kafa sonra olarak Trabzon... hocam?
1: Tabii hoca bir kere her pamuk basın toplantısında yani. Melankolik.
0: Tedirginlik.
1: Hep hocayı seyrediyoruz. Hep olumsuz. Bir tane iyi şey, bir tane ya bugün de yenildik ama bu bir kazadır, iyi olacak dediğini görmedim. İşte
2: bugün dedi,
1: üçüncü dördüncü hafta düzeleceğiz. Bu o zaman üçüncü dördüncü haftaya girmeden düzelseydin hocam. Bu sene hedef daha farklı. Yani bence Trabzonspor'dan önce Fatih Hoca'nın düzelmesi lazım. Ha diyor ya ayağa kalkacağız. Bilmiyorum ama hoca ayağa kalkmadan takım nasıl ayağa kalkacak onu bilemedim, çözemedim.
2: Okan Koç tabii Beşiktaş'ı konuşalım sonra pozisyonlara geçeceğiz. Arkadaşlarımız hazırlıyor.
0: Beşiktaş.
2: Derbi öncesi Beşiktaş'ın farklı kazanması çok daha anlamlı taraftar için.
0: Rehavete kapılmamak gerekiyor. Hem taraftar hem oyuncular. Tabii ki taraftarlar kapılmaz. Oyuncular da ki o idari sevki, o futbolcuları yöneten psikolojik, mental ve antrenman anlamında tecrübeli, deneyimli ve ligi tanıyan bir, yavaş yavaş ciddi şekilde tanıyan bir teknik direktör çok fazla rehavete kapıldırdığını düşünmüyorum. Keyif alan bir oyuncu topluluğu, keyif alan bir taraftar hep söylüyorum. Sahada her anlamda zenginlik, coşku, mücadele, pozisyon üretmede yani her bireysel yetenek anlamında keyif alan bir oyuncu topluluğu var.
2: Derbiye yansıması nasıl olur?
0: Derbiye nasıl yansır?
2: Kadıköy'de yani, Fenerbahçe ile karşılaşır.
0: İşte rehavete kapılmayacaklar. Ne anlamda? Pozitif anlamda yansır. Niye yansır? Sonuçta iyi oynayan bir Beşiktaş var. Keyif alan oyuncu topluluğu var. O maçta da aynı şekilde o keyfi alacak. İyi oynamak zorundalar. İyi oynayacaklar. Önemli olan sahada sadece futbol oynansın. Sonuçta iki takımda kaliteli topluluğu var. İyi oyuncuları var. Çok kaliteli oyuncular bireysel olarak da takım olarak da Fenerbahçe'nin oyunu da gelişti, iyi oynamaya başladı. Beşiktaş'ı zaten her geçen gün üstüne koyuyor. Yani ben derbiye keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İki takımda da zaten az önce söylediğim gibi. Ama burada hani futbol Güzel oyun, hep söylüyoruz Cüneyt abi. Bak bireysel olarak bakıyorum. Bir defansta bugün biraz aksaklıklar gördüm. Agbadu ile Calo arasında bir uyum problemi zaman zaman yaşandı. Bunları da işte derbide yaşarsan, derbideki santraforlar, kanat forvetleri Fenerbahçe'nin daha büyük problem yaratır ama o maça farklı bir motivede çıkacaksın. Defans bölgesi çok farklı bir saniselik bir konsantrasyon eksikliği tabelaya baktırır. Bu tecrübedeki oyuncular da o maçta o konsantrasyon eksikliği